0: ve onu tutan yüce başa binlerce selam diyerek darbe beklentisini haykırıyordu. 12 Eylül'den bir ay sonra yine aynı dergide Son Karakol adlı yazıyla darbeye alkış tutup cuntacıları imdada yetişmiş Hızır'a benzetiyordu.
1: Fethullah Gülen önemli ölçüde tarihsel olarak bakıldığında darbeyle arasındaki ilişkiyi darbecilerin lehine bir şekilde kurgulamış bir isim. Yani hiçbir zaman darbe noktasında ortaya çıkan şartlarda demokratik bir tavır, toplumun yanında bir tavır almak yerine, siyasetin yanında bir tavır almak yerinde kendisini ordu için makbul bir aktör olma noktasında gördüğü için darbelere sürekli destek verdi. Bu aslında bütün darbelerdeki pozisyonlarında net bir şekilde ortaya çıkmış durumda.
2: Darbelerden yararlanma süreci 1967 Mayıs 1960'tan itibaren başlatmamız gerekiyor. Çünkü o dönemde işte asker FETÖ elebaşı ve o süreçleri, darbe süreçlerinin nasıl kullanılabileceğini görüyor. Tamamen siyasetçileri kötüleyen, darbecilerin ne kadar iyi bir iş yaptığını söyleyen ve dolayısıyla da aslında darbeyi meşrulaştıran, darbenin iyi bir şey olduğunu söyleyen bir yerde duruyor.
3: Silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerlik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
0: Antidemokratik uygulamalarına her gün yenisini ekleyen cuntacılar, acısı yıllarca hafızalardan silinmeyecek idam kararlarına imza attı.
4: Zorluklarınıza cevap ver. Açlık, susuzluk, bir dakika, uykusuzluk, tüm yüklerimize uygulanıyor. Bundan dolayı adım atacak halde takamamış.
5: Bir dakika.
4: Yer yıldığın bir
5: tespit ediyoruz.
4: 3,5-4 aydan beri bizim üzerinde uygulanan şeyler bunlar.
6: Sağcı solcu yok. Mümkünse bir sağcı bir solcu, iki sağcı iki solcu, neyse kaç tane çıkmışsa ikisini beraber yapalım. Sonra demesinler ki bize bu gelen yönetim efendim sağa tutuyor, solu tutuyor gibi töhmet altında kalmayalım. Onun için böyle bir iki tane birden gelmişse bir ondan yapmak suretiyle infazını hemen onaylıyorduk.
0: Fethullah Gülen'in 12 Eylül darbesinin mimarı Kenan Evren'e ilgisi ve övgüsü yıllarca devam ede geldi. 17 Ocak 2005 tarihli Milliyet gazetesine verdiği röportajda cennetlik bile ilan etmiş, hatta hızını alamayıp onun için birilerini darbedebileceğini bu sözlerle dile getirmişti.
7: Fakat Evren konuştu her yerde yani. Bugün bile Marmaris'e gitseniz Fethullah Hoca oturuyor, kalkıyor, halinde konuşuyor. Oysa ki bir halinde konuşsa ağzını kırarım ben.
8: 1980 ihtilaliyle bu Fethullah Gülen ve onun yandaşları daha rahat bir faaliyet imkanı buldular. Büyük bir gelişim gösterdiler ki 28 Şubat'la beraber de o gelişimi tamamlayıp ondan sonraki süreci yaşattılar ve yaşamaya başladılar. Çok büyük bir alan buldular diye düşünüyorum.
9: Türkiye'de darbe tarihine ve darbe dinamiklerine baktığımızda mutlaka bir dış ayak görüyoruz ve bu dış ayağın merkezinde de mutlaka Amerika Birleşik Devletleri patentli faaliyetler görüyoruz. Nitekim 12 Eylül 1980 darbesinden hemen sonra Amerikalıların bizim çocuklar başardı dediğine ilişkin kayıtlarda çok somut kriptolar, belgeler var. Bu şu anlama geliyor. Kenan Evren'i 12 Eylül 1980 darbesine yönlendirip komünizme karşı ılımlı İslam projesini ön plana çıkartmaya çalışan Amerika Birleşik Devletleri mantığı aynı anda yine kendi projesi olan Fethullah Gülen yapılanmasına, yani FETÖ terör örgütü karakteristiğine de aslında bundan 40-45 yıl önce yatırım yapmış, ona da yol vermiş oluyor. Yani Kenan Evren ve Fethullah Gülen aslında bir madalyonun iki yüzü gibi duruyor.
10: Biz ihtilal yaptık, ihtilale teşebbüs etmedik. Herkesin ihtilalle ihtilale teşebbüsün aynı şey olmadığını bilmesi gerekir.

0: ihtilal yapmayı suç sayan bir kanun yok. Bugün olsa yine aynı şeyi yapardık. Pişman değilim. Bundan sonra beni tarih yargılar. Görevim mahkemeye yardımcı olmak. Sanık değilim. Sorulara yanıt vermeyeceğim. Biz kurucu iktidarız. Yargılama yetkiniz yok. 12 Eylül komuta zinciri içinde yapıldı.
1: Arkadaşlarımızın mevcudiyeti bizim İslami geleceğimiz adına o işin garantisidir yani. Mevcut muhafaza edilmeli, mefkut aranmalı yani. Hep mefkutu avlama peşinde olmalıyız.
2: 1980 darbesi sonrasında oluşan ortam Gülen'in hareket alanını kolaylaştırdı. Devlete sızmak onun için artık çok daha kolaydı. Zararsızım söylemiyle orduya da laik çevrelere de güven aşılamaya çalıştı. Her ne kadar böyle davransa da askeri yapılanma içerisinde olduğu daha gür bir sesle dillendirilir oldu. Ve toplumdaki bu kuşku onu tedirgin ediyordu. O da üzerindeki dikkati dağıtmak için en iyi bildiği işi yaptı. Bir kez daha Takiye'ye başvurdu. Başörtüsü eylemlerinin yaşandığı bir dönemde Fethullah Gülen laik kesimin duymak istediğini söylüyordu.
3: Burada yapılan şeyler mikro planda dünyayla hesaplaşma işidir. Bütün bir dünyayla hesaplaşma işidir. Sesimiz, soluğumuz bu. Bunca kalabalık içinde ben bu duygu düşüncemi sözde mahremce anlattım. Ama sizin mahremiyete sadık, mahremiyet mevzunda hassas duygularınıza sığınarak anlattım. Biliyorum ki elinizdeki meyve suları boş kutularını dışarı çıkarken bir çöp kutusuna attığınız gibi bu düşünceleri de açık olmayanıyla çöp kutusuna atıp geçeceksiniz.
1: Sezilmeden, mevcudiyetinizi hissettirmeden çok ilerilere gitme, daha ilerilere gitme, böyle can damarları içinde dolaşma. Geleceğimiz adına çok önemli esaslardır, hususlardır. Mutlaka riayet edilmesi lazım.
2: Mevcudiyetini devam ettirebilmek için daima güçlüden yana olma düsturuyla hareket etti Gülen. 60'lı yıllarda tohumunu attığı hareketi 80'li yıllarda daha da büyüttü. Bu 20 yıllık dönem kapalı kapılar ardındaki kuruluş aşamasıydı. 90'lı yıllara gelindiğinde ise o kapılar açıldı. Fethullah Gülen tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isimdi artık. Tüm dünyaya yayılan okullarıyla devlete sızmak da onlar için şimdi çok daha kolaydı.
4: Siz beklenen insanlarsınız. Himmetinizi âli tutacak, dünyanın en karanlık yerlerine otağlarınızı kuracak, tıpkı Hızır gibi seccadelerinizi serecek ve sonra da bir kuluçka sabrıyla çevrenin çimlenmesini ve yeşermesini aktif bekleyiş içinde bekleyeceksiniz.
5: Bu bütün işi gücü bırakıyor, sadece gençlere yönelik bir çalışmanın içine giriyor. Bu dershanelerdir. Üniversite hazırlık dershaneleri. Kolejler onların arkasından geldi. Kolejler dershanelerin yanında bu terörist yapıya insan yetiştirme açısından çok önemli.
1: İster mülkiyede çalışan arkadaşlarımız, ister adliyede çalışan arkadaşlarımız olsun, herkes için söz konusudur. Bizim ister o dairede, ister diğer dairede arkadaşlarımızın korunması çok önemlidir. Bu sistem içinde arkadaşlarımız istikbale yürüyeceklerdir. Bir diğer yanı da ister adliyede, isterse mülkiyede arkadaşlarımız gittikleri yerlerde daha rahat iş yapmaları, tutunmaları, büyümeleri, kaymakam iseler vali olmaları, sıradan bir hakim iseler şayet takdir toplayan bir hakim olmaları yarar var bence.
6: Aslında buralar aynı zamanda bir finans kaynağı olarak görüyor. Yani bu okulları açtığında şöyle bir söylemle, işte devletin dini alanı kısıtladığı söylemi üzerinden, böyle bir bahane üzerinden aslında buraya Türkiye'deki insanların duygularını da, dindar insanların, muhafazakar insanların duygularını da sömürerek buraya bir mali olarak buradan bir güç elde ediyor aslında. Bu okulların yapılması, işletilmesi sürecinde çok önemli bir mali kaynak elde ediyor.
7: En önemlisi askeri yapı. Askeri yapı birinci sırada. Yani gördüğünüz artık bir süre sonra bu meslek hastalığı gibi de oluyor. Dışarıda gördüğünüz her öğrenciye artık bir süre sonra şey demeye başlıyorsunuz. Ya bu çocuk asker olur mu? Asker lise sınavına girer mi? Veya askeri üniversiteyi kazanır mı? Bu çocuktan subay olur mu? Öğrenci seçerken yetkili abilerin bize söylediği şey şuydu. Vasıf kriterleri. Vasıf kriterlerinden kasıt ne? Bir öğrencinin örgüte ne kadar hizmet edebileceği, ne kadar yararlı olabileceğiydi aslında.
8: Şu şekilde bir sağlık problemi yok. Kendileri derslerinde de başarılılar. Ailelerinde bir problem yok. Askeri okula girerken ailesi, annesi başı açık resim çektirmeyi kabul etmiş. Veya zaten ailesi başörtülü olmayan öğrencilerden seçilmiş. Ve en çok dikkat edilen konu da bu okula girdikten sonra cemaatle irtibatını devam ettirir mi? Acaba kısacası bize yamuk yapar mı yapmaz mı, bu konuya çok dikkat ediliyor. Vasıfsız öğrencilerde sağlık problemi olabilir, ailevi sıkıntıları olabilir. Ailesi sadece bu örgüte işte çocuğun ders çalışmak maksadıyla göndermek istiyordur. Yani dediğini kabul etmeyeceği az çok kestirilebilir, tahmin edilebilir. Vasıfsız öğrencileri daha sonra hani ortaokulu 3. sınıfa geldiğinde vasıflı öğrencilerden ayırıyorlar. Daha sonra ailede bu cemaatin okulu veya kursuna gitmiş anne baba veya işte oralarda daha önce bir şekilde bulunmuş kişiler varsa bu da vasıflı olmayı engelliyor.
9: Gülen evlerden yurtlara, yurtlardan okullara taşıdı meseleyi. Okul meselesi bir projedir, önemli bir projedir. Ve insanlar da fevşeş, dalga dalga o okul meselesinde sempati duydular. Bilhassa dışa açılan okullar çok daha büyük rağbet gördü. Herkes destekledi o projeleri. Bu sayede de işte okul aile birlikleriyle, diğer çalışma gruplarıyla, bilhassa rehber öğretmenler sayesinde evlere girildi. Mesela çocuğu ziyaret adı altında eve gidildi. Orada anne babayı da görüşüldü. Diğer kardeşlerle temasa geçildi. Artık bir ev, bir hane elde edilmiş oldu.
1: Vardı arkadaşlar, bir kısım cesaretli ruhları cesaretlendirmek, şecaatlendirmek, bir kısım ruhları heyecanlandırmak için belki kahramanca tavırlara bir ihtiyaç vardır diye düşünebilirler. Fakat yine ben kuvvet dengesi olmadığı için şahsen o yol yerine böyle kendi düşüncemi yayma, kendi düşünce sistemim adına varlığı her tarafı fethetme, ele geçirme yolunu şahsen tercih ederim.
2: Evde, yurtta, okulda, kısacası hayatın her noktasında, gizli yapılanmanın her kademesinde bir abi, bir imam vardı. Örgütün verdiği rütbelerdi bunlar. Görevleri ise kendilerine sadakatle bağlı neferler yetiştirmekti.
3: Dünya firavunlar çağını yaşıyor. Toprak firavun bitirmek için pek mümbit. Böyle bir dönemde tam özünüzü bulacağınız, kıvama ereceğiniz ana kadar, dünyayı sırtınıza alıp taşıyabilecek güce ulaşacağınız ana kadar, o kuvveti temsil edeceğiniz şeyler elinizde olacağı ana kadar, Türkiye'deki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal müesseselerdeki güç ve kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar her adım erken sayılır.
2: Adliye, mülkiye, harbiye, Fethullah Gülen Türkiye'nin yönetimini istiyordu. Çünkü kilit noktalar oralardı. Bir yandan yargıda, bir yandan orduda, bir yandan da bürokraside yuvalanmaya başladılar.
10: Ve bunların en çok sızdıkları, en çok ele geçirdikleri iki kurum var. Oransal olarak. Birisi yargı, öbürü askeriye. Yani paşaların %70'ini ele geçirmişler. Yargının %35'ini ele geçirmişler. Ve zaten bir ülkede, hangi ülkede olursa olsun, devleti ele geçirmenin en kolay, en sade ve en pansız yönü yargıyı ve askeriyeyi ele geçirmektir.
2: Tüm bunları yaparken bir de seslerini duyurabilecek bir alana ihtiyaçları vardı. Fethullah Gülen artık medyadaydı.
5: Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı kurulduktan sonra 94'te yeni bir sıçrama yapıyor Fethullah Gülen. Bu aç-

0: Kırılma oluyor. Çünkü o zamana kadar Fethullah Gülen'in fotoğrafı bile yok hiçbir yerde medyada. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı ile birlikte medyadaki açılım legal görüntü için. Ya gazeteleri var. Şimdi bu algı operasyonu içerisinde en önemli şey nedir? Medya desteğidir. Şimdi medya desteği olmasa, Samanyolu televizyonu olmasa, Türkçe olimpiyatlarını canlı kim yayınlayacak? Zaman gazetesi olmasa bunlarla röportajları kim yapacak? Bu Türkçe okullarını kimler övecek? Yani medyanın gücünü gördü bu.
1: Medyanın gücünden yararlanarak her türlü kurum, kuruluş ve kişi nezdinde istihbari diyebileceğimiz bilgi toplama, aynı zamanda siyaseti ve bürokrasiyi etkileme, gerekirse tehdit etme, korkutma, sindirme başta olmak üzere algı operasyonu yürütebilecek bir uluslararası sistemin desteğini de arkasına almış medya yapılanması, örgütün ana hedef ve amaçlarına ulaşmak için özellikle düşünülmüş, tasarlanmış, buna uygun kadrolar yetiştirilmiş.
2: Yıl 1996. Türkiye'de dinler arası diyalog tabiri duyulmaya başlandı. Fethullah Gülen'in ilk ziyaret durağı Fener Rum Patriği'ydi. Yıl sonundaysa İstanbul'da büyük bir konferans gerçekleşti. Semavi dinlerin tüm temsilcileri bir araya geldi. Hepsi barışı konuştu. Ve bir yıl sonra 1997'de uzlaşı ödülleri töreni düzenlendi. Bu kez yurt dışından gelenler de vardı.
3: Sayın hocamızla birbirimizi çok seviyoruz. Ve eminim ki burada hazır bulunanlardan kimse buna kıskanmıyor.
2: Birer yıl arayla yaşanan baş döndürücü bir trafik.
4: Dinler arası kavga değil, medeniyetler arası kavga değil. Herkesin karşı tarafı kendi konumunda kabul ederek, uzlaşarak, anlaşarak yaşadığı bir dünya gözlemiyle bu fırsatları değerlendirmek istiyoruz.
5: Muhteşem bir konuşmaydı Sayın Dahak. Keşke bütün Müslümanlar sizin gibi olsa. Kilisem adına size şükranlarımı sunmama izin verin.
6: Ben de sizlere müteşekkirim aziz peder. Burası çok kıymetli bir mekan. Amerikan Koleji olarak inşa olan bu binanın bir zamanlar köy enstitüsü olarak fetret devri geçirmiş olsa da şimdilerinde amacına uygun olarak hizmet veriyor olması bizim için ayrı bir bahtiyarlık.
5: Sizler gibi değerli dostlarımız oldukça o fetret günleri bir daha yaşanmayacak. Benim sizin için yapabileceğim ne var?
6: Şayet lütfederlerse dinler arası diyalog misyonuna olan bağlılığımızı bizzat Papa Canaplarına arz etmek bizim için bir bahtiyarlık olacaktır aziz peder.
5: Bir an önce arzunuza kavuşmanız dileğiyle.
2: 1998'de Fethullah Gülen Papa'yı ziyaret ediyordu. Artık batıda da biliniyordu. Bu işleri çok daha kolaylaştırdı. Avrupa ve Amerika'da ardı ardına okullar açıldı. O sıralarda radikal İslam'a karşı ılımlı İslam tezi ısıtılıyordu. Bunun için seçilen isimse Fethullah Gülen'di.
6: Buyursunlar. Türkiye haddini aşıyor Sayın Dahak. Sizin bu konudaki fikriniz nedir? Bir dünya vatandaşı olarak bendenizin aidiyeti yalnız iyiliğedir. Kafamda coğrafi sınırlardan ve kültürlerden gelen dogmalar yoktur. Fikirlerim özgürdür. Türkiye'nin haddini aşıp mutlak otoriteye saygısızlık etmesine asla ihtimal vermiyorum.
7: Umarım. Yoksa Türkiye ağır bir bedel ödeyecek. Sana bu konuda önemli bir görev düşüyor.
6: Dünya barışı ve dinlerin kardeşliği adına bana tevdi edilecek her türlü vazifeye hazırım.
7: Bunları konuşmak için erken. Ben de kendimi aşan bir şey söylemek istemem. Ama şunu biliyorum. Bizimle yol almak sana bütün İslam

0: coğrafyalarının kapılarını açacak.
1: İnşallah.
0: Senin bu koldan yürüyüşüne eşlik edecek bir ikinci mesele de Türkiye'deki Kürtler.
1: Bu konuda genç bir arkadaştan bahsedildiğini duymuştum.
0: Duyma, görme, bilme şimdilik. Yollarına çıkma. Sizin attığınız her adım sonunda aynı yere çıkacak.
1: Hakkımızda hayırlısı.
2: Haçlı'nın ülkenizi işgal etmesi çok tehlikeli değildir. Bir kere onlar sizin kadınınıza, kızınıza ilişmezler. Mabedinize ilişmezler. İlişmemiş Haçlılar.
3: Fener Patri ile görüşüyor, Ermeni Patri ile, Hahanbaşı ile görüşüyor. Yani O'Connor'la görüşüyor New York'ta ve Papa'yla da görüştü. Şimdi ne oldu Papa'yla görüşünce bu basamaklardan sonra? Artık yerelden, Türk dünyasından küreselliğe atladı. Artık uluslararası bir sima. Uluslararası bir sima olunca artık Amerika'nın onu Türkiye'de tutmasına ihtiyaç kalmadı. Yeni görevi Pensilvanya. Bakın Vatikan'la görüştükten sonra Pensilvanya'ya gidiyor.
4: Gülen baştan beri proje bir insandır. Vatikan'ın da denetiminde olan, orayla bağlantısı Papa'ya gittiği zaman gerçekleşmiş değildir. Önceden bir bağlantısı vardır. Tescil edilmek üzere. Belki de Vatikan onu çağırdı yanına. Öyle gitti. Artık orada ona ne misyon verildiyse, o kadar ilerlemeden sonra mutlaka bir misyon vermişlerdir. O misyona tebliğ için, tebellü için gidilmiş bir görüşmedir bu. O gün de karşıydım, bugün de karşısındayım. Hele o rezil mektup, Vatikan'ı da Papa'ya yazılan mektup, basında da yayınlandı. Bütün suçu Müslümanlara yıkan bir anlayış. O mektubu okuyan bir insanın Gülen'e Müslüman demesi mümkün değil.
5: Yoğun gündeminizde bize zaman ayırarak sizinle müşerref olmayı bahşettiğiniz için zat-ı alilerinize en derin kalbi teşekkürlerimizi sunarız. Papa 6. Paul Cenapları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan dinler arası diyalog için Papalık Konseyi misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz. En aciz bir şekilde, hatta biraz cüretle bu pek kıymetli hizmetinizi icra etme yolunda en mütevazı yardımlarımızı sunmak için size geldik. İslam yanlış anlaşılan bir din olmuştur ve bunda en çok suçlanacak olan Müslümanlardır. Uygun bir yerdeki vakitli bir gayret bu yanlış anlamanın büyük oranda azalmasına katkı sağlayabilir. Müslüman dünyası İslam'ın asırlarla ölçülen yanlış algılanmasını silip atacak bir diyalog imkanını bağrına basacaktır. İnsanlar arasında anlayışı ve hoşgörüyü artırmaya yönelik, dinler arası diyaloğa yönelik ortak gayretlerimiz çok iş görebilir. Kendi memleketimizde şimdiye kadar çeşitli Hristiyan mezheplerinin liderleriyle diyalog içinde olduk. Bu naçiz gayretlerin boşa çıkmadığını acizane ifade etmek isteriz.
6: Bağımsız olarak katıldığı 1969 seçimlerinde Konya mebusu olarak meclise girmesiyle başladı siyaset yolculuğu. 1970'te kurduğu Milli Nizam Partisi bir yıl sonra kapatıldı. Ama pes etmeye hiç niyeti yoktu. 1972'de bu kez Milli Selamet Partisi'ni kurdu. Koalisyon hükümetlerinde yer aldı. Fakat her defasında engellere takıldı. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zaferin ilk temsilcisiydi o. Takılan çelmelerle düşse de yere, her defasında ayağa kalkıp koşmasını bildi. Necmettin Erbakan, 28 Haziran 1996'da başbakan olarak Refah Yol Hükümeti'ni kurdu.

0: Şarkıda öyle dense de ellerinde çiçeklerle karşılamayanlar da vardı. Üstelik çok güçlülerdi. Çankaya'da oturan Cumhurbaşkanı, tankı ve silahı elinde tutan ordu, homurdanan bürokrasi, iş dünyası, hükümet gitsin diye elinden geleni yapıyordu. Gitsin korosuna medyada katılmıştı. Gazeteler o süreçte etkin şekilde kullanılmış, adeta olacaklar için zemin hazırlamıştı.
1: Türkiye'mizde bir yıldan beri halkımıza çok başarılı hizmetler yapmış, öbür taraftan devletimizi yüceltmek için büyük bir gayretle çalışmış, ülkenin dengelerini kurmak hususunda büyük başarı göstermiş, başarılı bir hükümet dönemi geçirdik bir yıldan beri. Bunu biz neden takdim ediyoruz? Çünkü bu ülke hepimiz.
0: 28 Şubat 1997. O günkü Milli Güvenlik Kurulu kararları tarihe postmodern darbe diye geçti. Gerçekleşen tam anlamıyla bir askeri darbe değildi. Yapılan demokrasiye balans ayarıydı. Refah Yol hükümeti önce istifaya zorlandı, sonra da istifa ettirildi.
1: Protokolümüzdeki taahhütlerimize bağlı olduğumuz için biraz evvel Sayın Cumhurbaşkanı'na istifamı sundum.
0: Fethullah Gülen 28 Şubat'a giden süreçte yine örgütünün kodlarıyla tavır aldı. Gizli yapı tekrar devredeydi. 12 Eylül'de taktığı maskeyi sandıktan çıkardı. O bu kez de 28 Şubatçıydı.
2: Belki günümüzdeki idareciler kendilerinden beklenen performansı insaflı konuşmaya çalışıyorum. Ortaya koyamadılar.
3: Yani bugünkü iktidar sahipleri.
2: Bugün Türkiye'yi idare edenler gerekli performansı ortaya koyamadılar zannediyorum. Başarılı olamayınca bir Hazreti Ebubekir, bir Ömer bin Abdülaziz edasıyla en azından birkaç defa yapmışlardır. Minbere çıkmış demişlerdir ki bu ağır yük, bunu biz götüremiyoruz. Biz bunu size devrediyoruz. Halk alsın, kime verirse versin. Bu çok anlamlı bir cumhuriyet anlayışıdır, bir demokratik anlayışıdır. En azından bu kadar sorumluluk altında nerede bulunduğunu, ne yapmakta karşı karşıya kaldığını idrak etmeli, onun şuurunda olmalı ve demeli ki ben ayrılayım ve yardımcı olayım ve Türkiye'de siz nasıl bir idare istiyorsanız onu teşkil edin ve milleti idare edin.
3: Ama görünen emaneti sizin değilinizde pek geri vermeye niyetli olmayan bir iktidar var bugün.
0: Postmodern darbe zihniyetinin imdadına koşmuştu. Asker sürekli irtica vurgusu yapıyor, Gülense İslam'ın kamuda ve siyasette bir iddiasının olmadığı tezini ince ince işliyordu. Başörtüsüne Firuat diyor, darbe yanlısı medyaya arzu ettikleri manşetleri hediye ediyordu.
2: Bunların hepsi bence çözülebilir. Buradaki televizyonda da gösterildiği gibi yani furuata ait meseleler teferruat gibi yani furuata ait meseleler usul değildir. Dinde temel meseleler değildir. Bunlar bence büyütülmemeli.
0: Gülen'in Erbakan'la yıldızı hiç barışmadı. Haz etmiyordu. Öyle ki bunu açıkça dillendirmekten de kaçınmıyordu.
2: Aranızda bir gerginlik mi var? Bir gerginlik yok da ruhlar tıpkı bir sistem altında ordunun fertleri gibidir. Bunlar arasında içten böyle birbirine akma, birbirine kayma, birbirine dökülme, birbirini çok iyi bilme varsa telif olur, anlaşma uzlaşma olur. Şayet öyle bir şey yoksa tenakür deniyor ona.
3: Yani tenakür mü var? Yani bir ruhların uzlaşmazlığı, uyuşmazlığı mı var?
2: Evet.
3: Onu mu demek istiyorsunuz?
2: Bilemiyorum yani bu türlü şeyler hani bir de Türk atasözü vardır. Kalpten kalbe yol vardır.
3: Şu anda kalpten kalbe tek yol.
2: O yolu koymamışlarsa bizim ulaşmamız da biraz zor olabilir. İslam'ı temsil, İslam'ı yaşama, İslam'la alakalı hareketler meselesine gelince zararlı bulduğum, bulabileceğim şeylere meydan verilmesini, fırsat verilmesini istemem şahsen yani.
3: Yani aranızdaki bu kalpten kalbe giden yolun belli ölçüde tıkanık olması İslamiyet'e zarar verici davranışlardan mı karşı tarafın?
2: Öyle zannediyorum ben de. Evet. Öyle algılıyorum. Öyle iştahat ediyorum.
4: Erbakan Hoca tabi büyük bir açılım içindeydi. Atılım yaptı siyasi açıdan diyerek ki hiç beklenmedik bir başarı oldu o dönemde. Erbakan'ın başarısı demek Gülen'in başarısızlığı demek gibi

0: baştan beri de zaten birbirlerini sevmediklerini saklamadılar yani, çok açıktan söylediler. O dönemde bilhassa artık beceremediniz gidin gazetelerde çıkan şeyle çok büyük bir yanılgı içinde, hırslarına, ihtiraslarına kurban bir şekilde bunu söyledi.
1: Efendim, malumunuz adaylığımızla yeni bir siyasi hareket için bismillah dedik. Millete davamızı, derdimizi siyasetle anlatmalıyız diyerek uzun bir yola çıktık.
2: Muhterem hocam, zateliniz takdir edilen, sevilen, bu ülke için büyük umutlar vaat eden bir şahsiyetsiniz.
1: Estağfurullah.
2: İslami hassasiyetinizi de biliyoruz. İktidara yürümeniz takdire şayan. Lakin bu iktidarı ve devleti ele geçirmek için gizli hareket etmek daha evladır. Siz zeki bir insansınız. Siyaset Müslümana yakışmaz. Bırakın vekilliği mekilliği, eğitimciler, subaylar, memurlar yetiştirerek hassas planlarla devletin içine salın. İçten çökertip fethedelim.
1: Ne münasebet efendim? Bu nasıl bir düşünce böyle? Bu devlet bizim devletimizdir. Bu devlet 1000 yıldır Müslüman bir devlettir. Bizim davamız devlete hakim olmak için hile ve desiseye sarılmak değil. Aksine bu devleti kendisine musallat olan hainlerden ve gafillerden kurtarmaktır.
3: ...28 Şubat darbesi özellikle dindar kesimleri hedef aldı. Üniversiteler başta olmak üzere tüm kamu kurumlarında başörtüsü yasaklandı. İkna odaları kurularak öğrencilere başlarını açmaları için baskı yapıldı. Yasağa uymayan öğrenciler okullardan uzaklaştırıldı. Binlerce kamu görevlisi ihraç edildi. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ise 28 Şubat sürecinde yanlarında sap tuttuğu darbecilerin haklı olduğunu belirten açıklamalarıyla gündemdeydi.
4: Askerlerimiz bir yönüyle yaptıkları bazı şeylerden ötürü bazı çevrelerce belki antidemokratik davranıyor sayılabilirler. Ama onlar konumlarının gereğini, anayasanın kendilerine verdiği şeyleri yerine getiriyorlar. Hatta dahası ben zannediyorum onlar bazı sivil kesimlerden daha demokrat. Biraz evvel arz ettiğim mülazalar açısından herhalde onların temsil ettikleri kuvvet şu partiler arasında birbirini istemeyen insanların elinde olsa bir gece hızlıca bir baskınla gelirler, hatımlarını bertaraf eder, onun yerine otururlar. Evet, kuvvet ellerinde, kuvvet ellerinde olduğu halde fakat çok mantıklı davranıyorlar, çok muhakemeli davranıyorlar. Epey zamandan beri hiç öne çıkmıyor burada ve kuvvet güç gösterisi şeklinde öne çıkmıyor. Bana demokraside daha dengeli geliyorlar.
5: Gerek 28 Şubatçıların bakışı ve amaçları, gerek FETÖ'nün amaçladığı noktanın aynı olması. Yani siyaset yapan muhafazakar kesimin ve mütedeyyin insanların tasfiye edilmesi ve siyaseten yok olmalarını sağlama amaçlaması hem 28 Şubatçıların hem de Fethullahçı yapının en önemli amacıydı.
6: Kendisine rakip olabilecek, kendisini dengeleyebilecek, kendisine tehdit oluşturabilecek bütün aktörleri her ve yol şartta pragmatik bir şekilde diğer aktörlerle ittifak ilişkisine girerek zayıflatmak, ortadan kaldırmak. Bu örgütün en öncelikli stratejik amaçlarından ve hedeflerinden bir tanesidir.
3: Fethullah Gülen'in koşulsuz desteği karşılıksız kalmamıştı. 28 Şubat'ın en hararetli dönemleri. Milli iradeye postmodern darbeyle müdahalede bulunan o günün Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Fethullah Gülen ekibini karargahta ağırlamış, gelen öğrencilere de ödül vermişti.
7: Dünya Olimpiyatları 55 ülkenin katıldığı, bu sefer 50 ülke katıldı. Başta Amerika, İngiltere, Japonya, Fransa gibi ilk birincisi oldu.
8: Aferin.
7: Altın madalya aldı.
8: Tebrik ederim.
7: Enteresan olarak İzmir'deki merkez vaiz olan Fethullah Gülen Hoca bunu tavsiye etti. Dedi ki

0: cami yapmadan daha kutsal bir iş. Bir araya gelin, okul yapın. Bu vesileyle Sayın Kenan Evren ve Doğan Güreş Paşalarımızı da ziyaret edin.
1: Güzel.
0: Hoca Efendi de bu temayı işledi ve halen bunu işliyor. Şu anda Türk iş adamlarına Orta Asya'daki okulları tavsiye etti. Büyükelçilik açılmayan yerlerde bile okullarımız var. İş adamları bunu iş edindi. Ve bu şekilde böyle bir hayırlı semereleri alınca size getirdik.
1: Çok teşekkür ederim. Ekten son derece mutluyum. İftar ettim, gurur duydum. Genelkurmay karargahına pek kolay kolay girilmez. 2 ay, 3 ay bekleyen izleyiciler vardır. Hakikaten işimiz çoktur ama sizlerin bu başarınız benim bütün kapılarımı açtı. Bütün işimi bıraktım, sizleri görmek, sizleri tebrik etmek için geldim, sizi çağırdım. Gerçekten sizleri yetiştirenleri ve ailelerinizi kutluyorum.
2: Buraya kadar geldik, sizlere layık değil ama bir hediyeyle başarılar devam ediyorum.
3: Milli güvenlik kararlarının siyasetteki yeri nedir sizce?
4: Milli güvenlik kararları belki bu şekilde tavsiye niteliğinde, bazıları onları bir muhtıra şeklinde de algıladı. Bu şekliyle gelişmiş demokrasilerde antidemokratik bulunabilir. Fakat şurası da bir gerçek ki milli güvenliğin halihazırdaki konumu anayasal bir kısım esaslara dayandırılmıştır. Yani Milli Güvenlik Kurulu anayasal bir müessese, anayasanın getirdiği yerde kendi konumunun gerektirdiği şeyleri yerine getirmeyi düşünür. Mesela şimdi onlar da şöyle düşünüyorlarsa, biz burada milli güvenlik, milletimizin güvenliğini şayet koruma mevkiinde bulunuyorsak, ister gerçekten öyle olsun, isterse bizim içtihatlarımıza göre, algılamalarımıza göre, şu gelişmelerde rejim için şayet birer tehlike ise bizim sorumluluğumuz altındadır bunlara müdahale etmek. Müdahale etmediğimiz zaman tarih önünde suçlu oluruz. Mülazasıyla hareket ediyorlarsa, meseleyi böyle algılıyorlarsa sana göre onlar masumdurlar. Eğer işin içinde bir hata varsa bu bir içtihat hatasıdır. Hatta fakihlerin mülazasıyla da yaklaşılabilir. İçtihattaki hatalar bir sevap kazandırır. İsabet olursa 2 sevap kazandırır. Mülazası.
3: Şimdi burada isabet mi var yok mu?
4: Gelecekte Türkiye'de umum huzuru temin edecekse, sağlayacaksa isabet olmuş demektir.
5: Herkesin aleyhinde gibi görünüyordu ama Gülen cemaatinin hiç aleyhinde olmadı. Hatta ben o dönemde 1997'de Harp Akademisi'nde bir konferansa katıldım. Daha doğrusu bir arkadaş haber verdi. Cemaat aleyhinde bir konferans olacak dendi. O zaman da herkesin bizden kaçtığı bir dönem. Yani tanıyanlar artık selam vermez oldukları bir dönem. Ben de bir davetiye ayarlattım, gittim. Beni görünce oradaki dinleyiciler şaşırdı kaldılar. Nasıl geldi bu? Onların aleyhinde bir konferans olacak. Bir akademisyen konuşma yaptı ve sonunda şunu dedi. Bakın aleyhte konuşulacak. Herkes onun için gelmiş. Bütün gazeteciler, davetliler öyle bir şey bekliyorlar. Bu cemaat aleyhinde olmak ihanet-i vataniyedir arkadaşlar dedi. Cunta'nın tertiplediği bir konferansta söylenen söz bu. Gittim bu durumu Gülen'i kendisine anlattım. Haberi yoktur diye. Hayatımda o kadar mosmor beni dinlediğini ilk defa gördüm. O zaman anladım ki bu cümleyle irtibatlı. Bunu benim bildiğimden de çok fevkalade rahatsız oldum.
6: Biz bunları 28 Şubat'taki manşetlerinden, aynı zamanda 28 Şubat'taki ihanetlerinden de tanırız. Bakın atıyorum o başlıklardan. Beceremediniz artık bırakın. Manşetini bu millet unutmadı ve unutmuyor. O ihaneti, o hançeri 28 Şubatçılarla yapılan o işbirlikçi tavrı bu millet unutmadı ve asla unutmuyor.
7: hükümeti iktidardan düşürmek için yapılmış bir darbeydi. Yine toplumun belirli bir kesimini, toplumun dindar kesimini devlete tehdit olarak algılamak suretiyle, onları bir güvenlik meselesi haline dönüştürmek suretiyle o toplum kesimini tamamıyla kamusal alandan silmeye çalışan bir eylem biçimiydi 28 Şubat darbesi. Fethullah Gülen örgütü bu süreci kolaylaştıran bir aktör olmaya çalıştı. Hükümet üzerinde bir baskı kurmaya çalıştı ve ordunun, ordu içerisindeki bazı radikal diye tarif edebileceğimiz ve dönemin başbakanı Erbakan'a yönelik yaklaşımları son derece sert olan kişilere karşı da bu anlamda kolaylaştırıcı bir rol oynadı. Onlarla birlikte çalıştı.
8: Kimi çok istediği üniversiteyi sınavında başarılı olduğu halde okuyamadı. Kimi öğretmenliğini yarıda kesmek zorunda kaldı. Başörtülü kadınlara yerleriniz kamu değil, tarlalar denildi. Askeriyede görev alanlar eşleri başörtülü diye ordudan atıldı. İşlerinden ve hayallerinden vazgeçenler ailelerine, çocuklarına bakabilmek için çareyi başka mesleklerde buldu. İşte tüm bunlar Fethullah Gülen ve örgütü için bir istismara kapı araladı.
9: Bir okul birincisi olduğum halde bu terine katılmama müsaade edilmedi.
10: Bu içine.
11: Sivas Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu birincisiyim ve bu mezuniyet törenine katılmak YÖK kanunlarına göre benim de hakkım. Fakat şimdiye kadar başörtümüz nedeniyle her zaman bize engel sunuldu. Bu engellere rağmen biz başörtümüzle öğrenimimizi tamamladık. Buna rağmen sonuçta bu yemin törenine katılmamamız için çeşitli entrikalar düzenlendi. Biz yine de bu törene katılmanın bizim hakkımız olması nedeniyle burada bulunuyoruz. Bu amaçla bulunuyoruz. Kesinlikle başka bir amacımız yok. Sadece yeminimizi etmek istiyoruz. Başımız kapalı bir şekilde. Çünkü biz böyle öğrenim gördük. Böyle de mezun olmak istiyoruz.
12: Laiklik değil, daha çok laikçilik adı altında irticayla mücadele söylemine dayalı, son derece katı, ön yargılı ve toplumun değer yargılarıyla uyuşmayan uygulamaları ve FETÖ'nün bu irticayla mücadele adı altında yürütülen faaliyetleri ve buradaki kriterleri gözeterek kendisini gizleme ve Türk Silahlı Kuvvetleri içinde ileride gerçekleşecek bir darbe için kadrolarını hazırlama sürecidir. Bu son derece önemlidir. Yani muhafazakar insanlar sistem için tehdit olarak algılanıp tasfiye edilirken, onların tasfiye gerekçelerini gören FETÖ bütün bunlardan kendisini arındıracak şekilde takiyeyi, ikiyüzlülüğü, perdelemeyi ustaca kullanmıştır.
13: Başörtülü bir öğrenciyim. Bütün öğrencilerin arasında onu rahatsız edecek, rencide edecek biçimde değerlendirsek acaba daha mı iyi olur?
14: 28 Şubatçılar sonuçta Türkiye'de gerçekten dindar muhafazakar toplum kesimlerinin desteklediği siyasetçilerin iktidar olmasını istemiyorlar. FETÖ de bunu aslında bir imkan olarak görüyor baktığımız zaman o dönemde. Polisin, yargının ve ordunun içerisindeki dindar insanların, gerçekten dindar muhafazakar insanların çeşitli bahanelerle uzaklaştırıldığı, boşalttığı alanlara FETÖ'nün kendisini gizleyerek bir şekilde tamamen seküler bir yaşam tarzını göstererek oralara çok kolay şekilde o oluşan boşlukları doldurduğunu bütün bu özellikle 15 Temmuz'dan sonraki itiraflarda görüyoruz.
7: Şubat örgütün kendisini ordu içerisinde daha fazla gizlemesine imkan tanıdı büyük ölçüde. Ve diğer kamusal alanda rekabet içerisinde olduğu aktörleri de oyunun dışına itti bir süreliğine.
6: 28 Şubat'ın o en ağır, en karanlık, en sisli günlerinde bütün arkadaşlarım hep birlikte otururduk, konuşurduk. Defalarca yumruklarımızı sıkardık. Dudaklarımızı ısırırdık. Hep ya sabır derdik. Allah mazlumun yanındadır derdik. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste derdik. Biliyorduk ki Türkiye genelinde gerek şahsım gerek arkadaşlarım gibi niceleri dişlerini sıktı. Niceleri yumruklarını sıktı. Niceleri bağırlarına taş bastı. Ama büyük bir dirayetle, büyük bir metanetle sabretti. Kamudaki memur kardeşim de sabretti. Belediye başkanları sabrettiler. Başörtülü kızlar sabrettiler. Yoksul Anadolu çocukları sabrettiler. Anadolu'nun iş adamları, sanayicileri sabrettiler. Çünkü hepsi fişlenmişti. Aydınlar, yazarlar, düşünürler, kanaat önderleri de sabrettiler. İnançlarımıza hakaret eden, tahrik senaryolarında başrol oynayan, emirle manşet atan, emirle yazı yazan, her gün ekranlarından milletin üzerine pislik boca eden o bazı yayınlara metanetle sabrettik.
8: ...54. hükümetin devrilmesiyle ANAP, DSP ve DTP ortaklığıyla 55. hükümet kuruldu. Azınlık koalisyonunun yer aldığı hükümete CHP de dışarıdan destek verdi.
10: 55. Cumhuriyet Hükümeti biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış bulunmaktadır.
8: Gülen örgütünün medya organı Zaman Gazetesi ise cuntacıların tayin ettirdiği darbe hükümetini hayırlı olsun manşetiyle karşıladı.
15: Siyasi güçlerle, siyasi kuvvetlerle de belli bir ölçüde bize %100 ters olan insanlarla açık bir diyalog olmasa bile onlarla da böyle çatışmamalı. Bu insanlarla çatışmadan, onlarla aramızdaki farklı müşterekler ortaya koyarak o çizgide belli bir münasebet tesisinde yarar var bence.
8: 1997 yılında Milliyet Gazetesi'ne röportaj veren Fethullah Gülen, Amerikalı yetkililerin kanaatleri bana intikal ettiği kadarıyla Refah'ın kapatılacağı merkezinde düşünceler var diyordu. Mevcut bu durumdan rahatsızlık duymak bir yana memnuniyet bile duyuyordu.
16: Kesinlikle 28 Şubat sürecinde Erbakan hükümetine karşı yapılan o postmodern darbenin bir ucunda Fethullah Gülen ve örgütü, bir ucunda da mutlaka ve mutlaka kendime olan inancım gibi inanıyorum CIA vardır. Ki Fethullah Gülen'in zaten 66'da kestane pazarından ta 2015'lere 20'lere gelişinin temeli hem CIA'dir hem Türkiye'deki farklı CIA ile işbirliği içerisinde bulunan yapılardır.
15: Şimdi sizin biraz evvel işaret buyurduğunuz bir şey var. Benim arz etmeye çalıştığım mülahazaların eskiler lazım-ı mana derlerdi. Onun gerektirdiği şeyler bunlar. Yani bir erken seçim veya bir istifa, farklı alternatif bir hükümetin teşekkülü ve teessüsü gibi hususlar. Bunlar olabilir aslında. İyi bir seçim kanunu. Umum Türk toplumunun benimseyeceği bir intihap siyeti ve keyfiyeti. Aynı zamanda belki şu da, bu da belki benim haddimi aşan bir husus, maksadı da aşmışlık sayılabilir. Biraz da liderler ve liderler kadrosunun partiler üzerindeki sultasını gözden geçirerek, biraz da mesele onlardan kaynaklanıyor. Yeni bir yapılanma.
14: 1960'lardan itibaren komünizmle mücadele derneklerindeki FETÖ elebaşının görevi, bu süreçteki misyonu üzerinden aslında

0: 90'lı yılların ilk yarısı Fethullah Gülen örgütünün zirve yaptığı yıllardı. Dünyanın dört bir yanında açtığı okulları, dinler arası diyalog ve hoşgörü konuşmaları.
1: Dinler arası diyalog adına, daha doğrusu değişik din müntesiflerinin diyaloğu adına iyi bir şey olacağına inanıyorum.
0: Ancak 28 Şubat depreminde o da yara alacaktı. Ortalığa saçılan kasetlerde dillendirilen cümleler, Gülen örgütünün cemaat değil, örgüt olduğu düşüncesini doğuruyordu.
1: Siz hakim değilsiniz, başka kuvvetler var bu ülkede. Değişik kuvvetleri hesap ederek böyle dengeli, dikkatli, tedbirli, temkinli yürümekte yarar var ki geriye adım atmayalım yani. Orada o esnekliği gösterecek, o eksantriyi kullanacak, geriye çekiliyor gibi yapacak fakat adımlarınızı daha açıp ileriye gideceksiniz. İşte bu hesap için yani.
2: Efendim sizin bu raporda 89 sayfalık raporun sonuç bölümünde bir cümle var. Bu konudaki görüşlerinizi de sizden rica edeceğim. Önlem alınmakta gecikildiği takdirde, yani sizin ve sizin taraftarlarınız için önlem alınmakta gecikildiği takdirde tarih sayfaları arasında kalan Babailer isyanından Şeyh Bedrettin ve Şeyh Said'e kadar uzanan din görünümlü isyanların belki de en ciddi, en sinsi, en kapsamlı ve en tehlikelisi olabileceğini işaret etmek yanıltıcı bir tahmin olmayacaktır diyor rapor. Ne dersiniz efendim?
3: Bu hiçbir aklı selimin, hiçbir mantığın kabul etmeyeceği fevkalade sevimsiz, alabildiğine kabaca, iftiradan başka bir şey değildir.
0: Gülen devlete sızmakla suçlanıyor. Kendine eleman devşirdiği okullar hedefteydi. İçten içe biriken bir rahatsızlık artık dışarı taşıyor.
4: Bazı mahfillerde Fethullah Gülen Hoca'nın başını çektiği hizmet hakkında maalesef bazı incitici sözler söylenmektedir. Hoş olmayan laflar üretilmektedir. Demirel'in burada bulunması orada, Ankara'da ileri geri konuşanlara bir cevap mahiyetindedir. Onun için Sayın Demirel'e teşekkürlerimi sunuyorum.
5: Muhterem hocam, davanız zaafa uğrayabilir diye sakın üzülmeyiniz. O dava nice gönülleri tutuşturmaya devam ediyor.
6: Sayın Komutanım, son günlerde medyamızda yeniden gündeme gelen ve yanlışlıkla ismimle birlikte anılan okullarla ilgili olarak şu birkaç satırla huzurlarınızı işgal edeceğim için yüksek af ve hoşgörünüze sığınıyorum. Değerli Komutanım, kahraman ordumuzun şerefli bir mensubu ve en yüksek rütbede bir komutanı olarak takdir buyuracağınız üzere tamamen Türk eğitim sistemine bağlı olarak faaliyet gösteren bu okullarda eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, bağımsız ve sosyal bir hukuk devleti özelliğinin aksine bir faaliyet varsa, devletimizden önce ben bu okulların açılmasını teşvik etmiş biri olarak kapatılmalarını teşvik ederim. Eğer bazılarının iddia ettiği gibi bu okullarda herhangi bir dış ülkeden veya ülkemize düşman kuruluşlardan alınmış tek kuruşluk destek varsa, zaten hastalıklarla sonuna gelmiş hayatımı bizzat kendi ellerimle noktalarım. Bununla birlikte devletimiz zaten kendisinin olan bu okulları dilediği zaman devralabilir. Kaldı ki bu okullar zaten devletimizin olduğu için böyle bir devirden söz etmek bile abestir. Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma ve kollama vazifesini deruhte etmiş şanlı ve kahraman ordumuzun seçkin ve şerefli bir mensubu ve genelkurmayımızın ikinci başkanı olarak ne zaman, nerede ve ne şekilde arzu buyurursanız bu okulları şereflendirebilir ve her türlü teftişi yapabilirsiniz. Böyle bir mektupla kıymetli vakitlerinizi işgal etme, sui edebinde bulunduğum için tekrar özür diler, yeni yılda sıhhat ve afiyet dileklerimle birlikte en derin saygılarımın kabulünü arz ederim efendim.
0: Tarih 22 Haziran 2000'di. Gülen örgütü hakkında laik devlet yapısını değiştirmek, dini kurallara dayalı devlet kurmak suçu işlediği gerekçesiyle dava açıldı. Ancak Fethullah

0: daha dava açılmadan Amerika Birleşik Devletleri'nin yolunu tutmuştu bile. Ve o günden sonra da örgütünü yeni üssü olan Pensilvanya'dan yönetecekti.
1: Eli boş gelecek, eli boş gidecek. İşte bunun için ben sizden özür dileyip hüzununuzdan ayrılmayı düşünüyorum. Zira burada kesip bir şey söyleyeyim size. Ama siz keserseniz söyleyeceğim.
2: Şahin'in etkisi ve imkanı olmadan, referansı olmadan hem 28 Şubatçıların bu postmodern darbeyi yapabilmeleri, FETÖ'nün okullarına, dershanelerine mütedeyyin insanları sevk edebilmeleri, hem de Fethullah Gülen'in 99'da CIA'nin referansı ve Türkiye'deki işbirlikçilerin referansı olmadan Amerika'ya gidebilmesi mümkün değildi. Yani amaç tedaviydi ama doğru olan o değildi. CIA Fethullah Gülen'i kucağına aldı ve ondan sonraki yaşadıklarımızın hepsinin altında CIA ve Fethullah Gülen işbirliği kesinlikle vardır.
3: Gülen son gitmeden evvel iki defa daha Amerika'ya gitti. Gitti, döndü. İkinci de biraz daha uzun kaldı. Hastalıklarını bahane etti. O ikinci gidişi zaten tamamen teslimiyet adına gerçekleşen bir gitmeydi. Orada belli merkezlerle görüşülüp üçüncü gidiş, yani kalıcı olarak gidişin zemini hazırlandı o ikinci gidişte.
4: Amerika'da işte bu son bulunduğumuz süre zarfında değişik insanlarla görüştük. Biraz konuştuktan sonra buradaki Abramovich'ten işte bilmem kime kadar, oradaki Orta Doğu uzmanlarına kadar, değişik Michael Mann'a kadar herkes, Beyaz Saray'a yakın olan insanlar da vardı.
5: Fethullah Gülen, I want to thank you for your contributions to America, for your contributions to stronger Turkish-American relationships and better understanding, and especially for your friendship to Hillary and to me. Thank you.
0: Fethullah Gülen gittiği Amerika'dan bir daha dönmedi. Talimatlarını oradan veriyor.

0: Kainat imamımızın sana teğmen rütbelerini elleriyle taktığı günü hatırlıyor musun?
1: Unutmak daha mümkün. Sen götürmüştün beni. Altı düzadede beşinci kat.
0: Elhamdülillah, bismillah.
2: Devletin önemli bir bölümüne sızmışlardı.
3: Ricaim.
2: Ve çok daha fazlasını istiyorlardı. Bu yüzden de karşılarına çıkan herkesi yok etmeye başlayacaklardı.
4: Düşünebiliyor musun?

0: 600 trilyon liralık yıllık bir harcama kalemini içinde tutan korkunç bir imparatorluk. Yurt dışındaki okullarıyla, yurt içindeki okullarıyla, dershaneleriyle, holdingleriyle evet. akıl almaz bir oluşum bu, yapılanma. Ve bunların çalışan memurlarına, çalışanları, bunlara yapılan şey akışı var. Artı yurt dışı siyasal temaslara bakıyorsunuz. İşte Papa görüşmesi dahil olmak üzere son derece de önemli başarılar kazandılar. Bakıyorsunuz olağanüstü bir kadro var. Ve bu kadronun acaba yöneticisi ilkokul mezunu bir emekli bayiz.
1: Nasılsınız geçen haftadan bu yana?
2: Çok teşekkür ederim.
1: Yeni tehditler var mı?
2: Yok yok.
1: Yok. Sakinleşti mi orada?
2: Evet. Evet. Peki.
3: Sayın Mumcu, merhum Hiram Abbas size bir soru sormuş yıllar önce. Öldürmekten korkmuyor musun diye. Şimdi ben de sorayım. Gerçekten korkmuyor musunuz öldürülmekten?
4: Hiram Abbas'ın sorduğu sorudan haberdar olduğunuza göre yine kendisine vermiş olduğum cevaptan da haberiniz vardır sanırım.

0: Türkiye'nin karanlıklardan kurtulması için uğraşan nice vatan evladını şehit ettiler. Adnan Kahveci, Eşref Bitlis, Kaşif Kozinoğlu, Hrant Dink, Muhsin Yazıcıoğlu, daha niceleri.
1: Devletin kurumlar içerisine çete girdiyse anasını okurum. Ne gerekiyorsa onu yapar. Var mı öyle bir yağma ya? Devletin yetkisini kullanacak, devletin milletin verdiği kalemi kullanacak, devletin milletin verdiği masayı kullanacak, o milletin devletin kendisine vermiş olduğu imkanları kullanacak ve ondan sonra bana kabadayılık yapacak. Yani millete kabadayılık yapacak. Var mı böyle bir şey?
2: Bu arkadaşın da başına 4-5 defa böyle sürpriz trafik kazası gelmiş ve onları işte atlatmaya çalışmış. Fakat bu defa farklı şekilde gitmiş. Her şeyi kurcalamak lazım. Bakmak lazım. Bu helikopter nasıldı filan. Neden yani ben böyle bir şey itildim? Neden ille de bunu da götürmek istendim? Yani temizdir bizim insanımız. Böyle normal şeylerin arkasında kısım hileler, hudalar aramaz yani.
3: Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti başından sonuna kadar Fethullahçı terör örgütünün askeri ve polis yapılanması hiyerarşisi içinde planlanmıştır. Tabii bunun içinde sivil mahrem imamlar da vardır. Zaten bunu Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmalarında ve Ankara Organize Suçlar Daire Başkanlığı'nın hazırladığı raporun ayrıntılarında çok net olarak görülüyor. Adeta helikopterin düşürülmesi, iki F-4 uçağının Malatya'dan kalkıp, Erhaç Hava Üssü'nden kalkıp, helikopterin uçtuğu noktada o saatlerde havada olması normal bir şey değil. Dolayısıyla zaten Fethullah Gülen'in de Muhsin Yazıcıoğlu ile alakalı söylediği şeyler de kayıtlarda halen var.
2: Çok defa aldanabilirsiniz. Aldansanız bile ama kimseyi aldatmayın. Çünkü aldatma bir günahtır. Aldanırsanız böyle kurban gidersiniz. Bir perşembe akşamı vefat edersiniz. Bir cuma günü cenazenize ulaşırlar.
4: Türkiye'nin NATO'dan ayrılıp yeni bir kampın içinde olmasını istemek abesle iştigal. Kudret Paşa devlet içinde bunu isteyenlerin sözcüsü olma bedelini ağır ödeyecek.
5: Beni bununla alakalı mı çağırdın abi?
4: Yok, hayır.

0: Hoş geldin abi.
1: Sağ ol Hilmi kardeşim.
2: Nizam, Türk İstihbarat Teşkilatı'nda İran'da görevli kardeşlerimizden.
1: Maşallah.
2: Halit Yıldırım, abimiz.

0: Halit abi sana yapacağım vazifenin detaylarını anlatacak.
1: Kudret Paşa'ya suikast yapacaklar.
2: Koskoca Kudret Paşa'ya. Onca asker koruması var.
3: Gafar Okkan'ın da terörle mücadele etmiş polis korumaları vardı.
4: Eşref Bitlis Paşa, koskoca jandarma genel komutanı.
5: Hepsi onların işi mi yani?
4: Değilse de parmakları var. Hangi taşı kaldırsak altından Fettah'la ilgili birisi çıkıyor.
3: Tamam tamam, dağıtmayın meseleyi. Kudret Paşa mühim.
0: Harp akademilerindeki konuşmasından sonra bekliyordum ben.
5: Ne konuşması?
6: Kudret Paşa çıktı, çatır çatır konuştu. Türkiye'nin NATO'dan başka alternatifleri olmalı dedi.
0: Aklı olan herkesin niyeti bu. Ama bunu böyle çıkıp ulu orta söylemek her yiğidin harcı değil.
3: Goliat herkese bu konuda mesaj vermek için Kudret Paşa'yı seçmiş. Türkiye'deki piyonları da tabii DAHAK'ın yapılanması. 3 gün önce paşanın 2 yaveri de değişmiş. 2 yeni yaver de güvenlik taraması yapılmamış liste dışı adamlar.
0: DAHAK'ın adamları.
7: Dur.
8: Neler oluyor?
7: Halit durduğuna göre ileride bir tehlike var paşam. Çıkar bizi buradan, geri dönüyoruz.

0: Asker, dinle. Silahlarınızı bırakın. Komutanınız ve arkadaşları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bir kalkışma içerisindedir. Kudret Paşa rehin alınmış, yaverleri derdest edilmiştir. Eğer bir mukavemette bulunmazsanız hiçbirinizin kılına zarar gelmeyecektir.
1: Devrem, sana kim bu emri verdi bilmiyorum. Ama yanlış yapıyorsun. Bu hainler Fettah Dağı Akın adamları. Golyat için çalışıyorlar. Vay Hilmi Kopanlı. Demek sen de onların köpeği oldun.

0: 28 Şubat postmodern darbesi sonrasında siyasi istikrar bir türlü sağlanamadı. Azınlık hükümetleri ve güçsüz koalisyonlarla çok güç kaybetti Türkiye. Batı'ya çok daha fazla bağımlı hale geldi. 3 Kasım 2002 tarihi ise bir milat olacaktı. Vesayetten kurtuluş ümidi olarak görülen AK Partili yıllar başladı Türkiye'de.
1: Şimdiden hepimize düşen milletin kararına saygı göstermektir. Atatürk'ün dediği gibi hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. 3 Kasım'dan sonra Türkiye yeni bir döneme

0: girmektedir. İnşallah Türkiye'nin önünde yeni bir ak sayfa açılacaktır. Bu çerçevede partimiz Türkiye'nin daha güzel günlere kavuşması için üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye hazırdır.
1: Nihai hedefe ulaşmak için belirlenen tarih 7 Şubat 2012 idi. Fethullahçı terör örgütü devletin tamamını istiyordu. Örgütün savcıları MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı KCK soruşturmaları kapsamında ifadeye çağırdı. Üstelik olağan dışı bir yöntemle.
2: Benim de yargılandığım fuhuş ve askeri casusluk denilen davada eski bir istihbaratçı olduğum için benim üzerinden MİT'e soruşturmayı sızlatacak bir kirli plan hazırlandı. Ve o dönemde Ankara'dan gelen bir heyete de ben buna bilfiil söyledim. Burada nedir plan diye sormaya geldiklerinde bütün plan benden Milli İstihbarat Teşkilatı'na soruşturmayı sıçratmak, oradan Sayın Fidan'a, Sayın Fidan'dan da Sayın Erdoğan'a gidecek bir süreci tetiklemekti amaç dedim. Ki planlandığı gibi de aslında yürütüldü.
3: Bölücü terör örgütünün yayın organlarında çıkmış olan haberleri kalkıp da müsteşarıma yıkmaya kalkarsanız, onun üzerinden müsteşarımı yargılarsanız bunu kabul etmemiz bizim hiç mümkün değil. Çünkü onlar hayatlarını koyuyorlar bu işe. Benim MİT müsteşarım kalkıyor, adaya bile gittiği zaman yani bir şey için gidiyor. Nedir? İşte az önce konuştuğumuz ve ülkenin gündemini işgal eden terörle mücadelede acaba biz ne yapabiliriz? Nereden terörle mücadele noktasında daha faydalı adımlar atabiliriz? Bu arkadaşlarımız bunun mücadelesini veriyor. Yani bu sadece Sayın Fidan döneminde değil. Yani ben ilk defa Emre Bey ile bu süreci başlattım. Eğer bir başbakan olarak direkt bana bağlı olan bir müsteşarıma ben sahip çıkmazsam, çünkü ona talimatı veren benim. Ha, eğer alacaksanız o zaman beni alın.
4: Karşı koyabilecek devletin bir Milli İstihbarat Teşkilatı kalmıştı. Hakan Fidan'ın gözaltı kararı aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan'a, o dönemki başbakanımıza, haberin olsun sana da geliyoruz diye bir gözdağı vermekten başka bir şey değildi.
3: 2011 seçimlerinin ardından tarihinin en büyük yatırım, büyüme, ihracat, yurt dışı açılım hamlesine girmişken bir anda kendimizi yoğun bir saldırı dalgasının içinde bulduk. MİT müsteşarının ifadeye çağrılması, eğer MİT müsteşarı ifadeyi verseydi ve tutuklansaydı arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyor. Ama kendisine söyledi, kendisine kesinlikle gitmeyeceksin dedi. Yardımcılarıyla ilgili yardımcılarını da göndermeyeceksin dedi. Eğer sana polis gelir de seni almak isterse senin güvenlikçilerine talimat ver, polisi de içeri sokmayacaklar dedi.
5: Dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'a birçok farklı kurumdan farklı bilgiler gidiyordu. Yani gerçeği anlatmayan, manipülasyon içeren bilgiler içeriyordu. Bir tek Hakan Fidan'ın başındaki olduğu kurumdan doğru enformasyon bilgileri geliyordu. Dolayısıyla da bunu FETÖ terör örgütü bu kurumu da ele geçirmeye istemişti. Zaten dönemin FETÖ'cü önemli yazarlarından Önder Aytaç'la da bizatihi Hakan Fidan'ın görevden alınması gerektiğini, bir cemaatçi emniyet müdürünün atanması gerektiğini bizatihi bana kendisi Ankara'da bir restoranda söylemişti. Hatta bize destek olun, bu emniyet müdürü MİT müsteşarı olursa bütün medyaya sizi her türlü habere boğarız diye söylemişti.
1: 27 Mayıs 2013. Gezi Parkı'nda Taksim yayalaştırma projesi kapsamında ağaçların başka yere taşınacağı gerekçesiyle bir grup tarafından eylem başlatıldı. Takip eden günlerde ise bir çevre tepkisi olarak devam eden olaylar

0: FETÖ'cülerin çadırları yakmasıyla iktidara yönelik bir karşı duruşa dönüştü. Türkiye'ye yayılan eylemler günlerce sürdü.
1: Bu gençler darbe kuşağında yetişmediler. Hükümeti devirmek gibi bir niyetleri de yok bu insanların. Eylemcilerin tertemiz alınlarından öpüyorum.
2: Her dediklerini yaptırmaya, yaptıracaklarını sananlar bugün karşılarında büyük bir kitleyle karşı karşıya duruyorlar. Biz artık uyandık.
3: Başta 3. köprü, 3. havalimanı, Kanal İstanbul, A3'e ve HES'ler olmak üzere kaldırılması istemleri olduğunu iktidar sahiplerine iletmek istiyoruz. Taksim dayanışması.
4: Geçmişte hükümetleri tehdit etmek, hükümetleri hizaya getirmek bir kaos ortamı oluşturarak demokrasi dışı müdahalelere zemin hazırlamak için tertip edilen tuzakların benzerini şu anda tekrar yaşıyoruz. Sandıkta başarı sağlayamayanların ve başarı sağlayamayacağını da bilen son dönemde sık sık sokak sokak direniş çağrısı yapan bir ana muhalefet partisinin ve onun yanında olan diğerlerinin umutsuzluk içinde bu eylemleri kışkırttığını görüyoruz. Bakın dün bütün taraflara çağrımı yaptım. Protesto ise protestonuzu yaptınız. Meseleniz sizin ağaç dikmek midir? Ağaç kesimi böyle bir şey söz konusu değil. Ağaç sökümü olarak oradaki bir yayalaştırmada 12 tane ağacın sökümü söz konusudur.
5: FETÖ terör örgütü kendisinin iktidar tarafından deşifre edildiğini, ne kadar tehlikeli olduğunun görüldüğünü ve bunun üzerinde dersenler başta olmak üzere bu yapıya karşı devletin güçlü olarak atağa geçeceğini görünce kendisini koruyabilmenin tek yolu AK Parti iktidarını düşürmek olduğuna inandı ve Gezi kalkışmasını bu konuda bir fırsat gördü. Özellikle o dönemde solun o işgalle sloganıyla var olan hareketini kitlesel bir harekete dönüştürmeyi hedefledi. Göstericiler emniyet güçlerinden Taksim'den polisin çekilmesini istediğinde dönemin emniyet koruma müdür yardımcısı Mithat Aynacı, bizim böyle bir derdimiz yok, orada polisimiz yok, istediğiniz gibi alana girebilirsiniz, istediğiniz yapabilirsiniz diyerek doğrudan doğruya göstericileri Taksim meydanında eylem yapmaya tahrik etmiş, teşvik etmiştir. Taksim'de eylem yapmaya kalkışan grupların üzerine yine aynı emniyet müdür yardımcısı, yani Mithat'ın talimatıyla polis çok orantısız güç kullanarak öylesine bir müdahale etmiştir ki bu müdahaleler tüm Türkiye'de televizyonlardan naklen halka gösterilip kamuoyunda infial uyandırılırken bir yandan da tüm dünya gündeminde Türkiye'de ne oluyor, bu devlet eliyle polis terörü ne oluyor diye müthiş tepkiler doğmaya başladı. Ki bu kişi 15 Temmuz gecesi nerede çıktı? İstanbul Belediyesi'ni işgal etmeye gelen tankın içinde çıktı. Yani FETÖ'nün gene bir emniyet müdürü olarak.
6: Gösteri yapacaklarsa bırakın gösterilerini yapsınlar. Ne yapacaklar gösteride? Ellerinde kitap, ellerinde karanfil, başka bir şey yok zaten bunların elinde.
7: Özellikle uluslararası tanınırlığı olan televizyonlar ve basın kuruluşlarının Gezi olaylarından önce Taksim'de çok ciddi bir hazırlık yaptığını görüyoruz. Gezi olayları başladığında da 24 saat canlı yayın esasıyla beraber Türkiye'de farklı bir toplumsal kalkışmanın, toplumsal bir girişimin olduğunu gördük. Hem FETÖ'cü polislerin, hem FETÖ'cü yargı mensuplarının, hem orada bu Gezi olaylarını organize eden aklın ortak bir işbirliği içerisinde bu olayları gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Tabi hedef o zamanki meşru hükümetin, iktidarın devrilmesiydi.
0: Gezi eylemleriyle istediklerini elde edemeyenler yeni cepheler açıyordu. Erdoğan, dershanelerin kapatılması konusunda her şeyi göze alınca FETÖ'nün yayın organları savaş ilan etti.
8: Bakın biz bu işi çözeceğiz ve bu konuda bizim bir kararlılığımız var. Ya gelin bu konuda işte samimi olalım. Bakın biz sizden hizmet almaksa hizmet alalım. Ne yapalım? Gelin bu dershaneleri okula dönüştürün.
9: Eğer bu taslak yasalaşırsa,

0: Hala da aynı yerdeyiz. Bu taslak yasalaşırsa eğitime büyük darbe vurulmuş olur.
1: 2014'te toplamda Türkiye'de 3000 küsür dershane vardı ve buralarda 60 bin civarında öğretmen, eğitmen görev yapıyordu. Bu 3000 dershanenin de yaklaşık 800'ü o günkü adlandırmayla paralel yapıya aitti. Kendi kontrollerinde olan okullardan daha önemli bir fonksiyon icra ediyor dershaneler. Buraların kayıt sistemi kontrol edilebilir nitelikte değil. Buralarda eğitim alan çocuklar daha sonra hangi kurumlara girdi, nasıl girdi filan, bunlar çok fazla iz bırakan çalışmalar değil. O yüzden onlar için büyük önem taşıyor. Bu dershanelerin dönüşüm süreci başladığı zaman Güvender şemsiyesi altında toplanmış olan FETÖ dershaneleri olağanüstü, bizim de beklemediğimiz, o tarihte bizim de beklemediğimiz bir tepki gösterdiler. Zaten o tepki buraların gerçekten ne anlama geldiğini daha iyi anlamamıza da vesile oldu. O tepkinin şiddetinden anlaşıldı ki biz gerçekten arı kovanına çomak sokmuşuz.
2: AK Parti iktidarını devirme planları yapan FETÖ, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden önce yapmayı planladığı operasyonu dershaneler tartışmasıyla birlikte öne çekti. 17-25 Aralık 2013. Kamuoyunun yakından tanıdığı pek çok isim yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı. Erdoğan o operasyonlardan sonra yeni bir kavramı ortaya koydu. Paralel yapı.
3: Devlette paralel bir yapı olamaz. Devlette paralel yapı kurmak isteyenler, devletin kurumları içerisine sinenler, şunu bilesiniz ki istediğiniz kadar oralara yerleşin. İninize gireceğiz, ininize. Didik didik edeceğiz ve devletin içindeki bu örgütleri teşhir edeceğiz.
4: Türkiye ekonomisinin büyüme, dış ticaret, faiz, enflasyon, kişi başına milli gelir açısından Cumhuriyet tarihindeki en üst noktaya ulaştığı yıldır 2013 yılı. Ve 2013 yılı Türkiye'nin küresel sisteme kafa tuttuğunu gösterebilecek çapta projeleri başlattığı ve yürüttüğü bir dönüm noktasıdır. Ve Gezi olayları üzerinden Türkiye'de mezhebi temelli olmak üzere sokak olayları başlatılarak iktidarı sarsmaya ve devirmeye dönük uluslararası destekli bir süreç yönetilmiştir. Buna karşı duruş sergilenmiştir. 17-25 Aralık ise tamamıyla hükümeti tasfiyeye dönük bir harekettir.
5: 17 Aralık'ın kurgusu hükümeti devirmek üzerineydi. 25 Aralık soruşturması da hükümeti ele geçirdikten sonra devri sabık yaratmaya yönelik devletle iş yapan tüm kamu ve özel sektörü soruşturmaya, kovuşturmaya yönelik bir kurgudur o. Tabii biz o zaman bunu gördük. Şahsen, özellikle ben bir Cumhuriyet Savcısı olarak çıkıp en azından milletimize, kamuoyuna bunun normal bir soruşturma olmadığını, bunun bir kurgu, plan, proje olduğunu ve derdinin de demokratik yollarla, seçimle gelmiş bir hükümeti devirmek olduğunu televizyonlara, basına, medyaya çıkmak suretiyle en azından kişisel olarak bir vazife edinip bunu anlatmaya çalıştık.
3: Bu alçaklıktır, bu şerefsizliktir, bu namussuzluktur, ahlaksızlıktır. Hem dindarım diyeceksin, hem de gözünü kırpmadan, üstelik de en iğrenç biçimde masum insanlara iftira atacaksın. Yazıklar olsun. Ne yaparsanız yapın, bu dine zerre kadar zarar veremeyeceksiniz. Bu din azizdir. Kitabımız korunmuştur. Bu alçaklıkları yapanları, bunlara sahip çıkanları bunlara kol kanat gelenleri tek tek bulacak, hukuk önüne çıkaracağız.
6: Emniyetin bilgisayarlarından çıkan fezleke hazırlıklarında dönemin başbakanı ibaresi vardı. Yani bütün fezlekeyi yargı adına hazırlamışlar, darbeyi yapacaklar. Darbeden sonra başbakanı yargılayacaklar, hükümeti yargılayacaklar, ona hazırlık yapmışlar ve bilgisayarda dönemin başbakanı nokta nokta dönemin başbakanı diye de ifadeler vardı. Bu açık kanıttı ve zaten bütün Türkiye'yi de hedef almışlardı 17-25 darbesiyle.
2: Operasyonlar ard arda geldi. Paralel devlet yapılanmasıyla mücadele başlamıştı. Bu kararlı mücadele o çok bilinen Kırmızı Kitaba, diğer adıyla Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ne de girdi. 29 Nisan 2016 İzmir'deki askeri gizli bilgi ve belge bulundurma davasında kumpas soruşturmasına ilişkin iddianame kabul edildi. FETÖ'nün yargıyı, emniyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sadece rakiplerini bertaraf etmek için değil, hükümeti yıkmak için de kullandığına dikkat çekildi.
7: Fuhuş ve askeri casusluk diye bilinen dava bana göre en çok FETÖ konusunda şuna yaradı. FETÖ'nün sıradan bir terör örgütü olmadığı, profesyonel bir istihbarat teşkilatı olduğunu ortaya çıkardı. Bu tür çalışmaların yürütüldüğünü deşifre etti. Neden? Çünkü bu davaya konu edebilmek için FETÖ'nün kışlalara, devletin kadrolarına sızmış bütün o ihanet şebekesi, devletten elde etmiş olduğu bütün o mahrem bilgileri ve belgeleri davaya konu etmek için örgüte kazandırdı, örgüte yolladı. Örgüt de o belgeler üzerinden dava sürecini başlattı. Bu dava üzerinden herkes, bütün Türk milleti bu ihanet şebekesinin CIA destekli, Mossad destekli, diğer Avrupa'daki birçok istihbarat teşkilatıyla irtibatlı olan bir ihanet şebekesi olduğunu anladı.
2: 14 Temmuz 2016. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 73 tepe yönetici hakkında hazırladığı çatı iddianameyi Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İyice köşeye sıkışan FETÖ, kurulduğu günden bu yana baskı ve hileyle elde ettiği sosyal, siyasal ve ekonomik gücünü kaybetmemek için darbe girişiminde bulunacaktı. Üzerine ilk defa giydiği haki renk asker yeşili bir cübbeyle 19 Mart 2016'da kameraların karşısına geçen Gülen, sözde dini sohbet görüntüsü altındaki konuşmasıyla askeri kalkışma talimatını da vermişti zaten.
8: Zararlı oluyorlarsa şayet o mevzuda izhar-ı reyde bulunarak zalimlerin bir daha gelip başınıza musallat olmasına meydan vermeyebilirsiniz. Yeter diyen insanlar, onlara müjdeler olsun. Neyin var olduğunu, neyin yok olduğunu sizin yüksek firaset ve kiyasetinize havale ediyorum.
2: FETÖ elebaşının yeşil cübbeli talimatıyla darbe girişimi için düğmeye basıldı. Yer İstanbul Üsküdar'da faaliyet gösteren Gülcan Gıda isimli bir işletme. Büfede kamunun kullanımına ücret karşılığında açık olan kontörlü hat darbeciler için de iletişim kanalıydı. FETÖ imamları 415 kripto ismi o büfeden aradı. Örgütün hava kuvvetleri imamı Firari Adil Öksüz de o kişiler arasındaydı.
9: Mahrem imamlar gizli dikkat etmişler ve darbeyi yakalanmamak için, iletişim ağlarından yakalanmamak için sabit hat üzerinden bağlantı kurmuşlar. Bu Gülcan Büfe üzerinden aranan isimler 15 Temmuz darbe girişiminde şu an 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak ifade ediliyor. Boğaziçi Köprüsü'nde 34 tane vatandaşımız şehit oldu. 3 isim Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan ve İbrahim Gür sürekli aranmış. Ve bu kişiler köprüdeki darbe girişimini yöneten isimler. Mesela bu hat üzerinden Cumhurbaşkanımıza suikast timinde yer alan bir yüzbaşı Özay isimli bir darbeci hain bu hat üzerinden aranmış ve suikast

0: İndeki bu kişiye talimatlar bu hat üzerinden verilmiş.
1: Cumhurbaşkanlığına da girmişlerdi. Belki hala da vardır. Onlar üzerinde de çalışıyoruz, söyleyeyim. Ya kendileri istifa eder giderler, nereye giderlerse gitsinler, ama burayı lekeleyemezler. Ve geldiğimiz andan itibaren yaptığımız iş zaten o temizlik harekatıdır.
2: Başkan Erdoğan'ın bu sözleri külliyedeki yapıya işaret ediyordu. Kimse olacakları tahmin bile edemiyordu. İşin vehameti 15 Temmuz 2016'da anlaşılacaktı.
3: Sakın yönetim ara kimse evine girecek, evinden dışarı çıkmasın. Devam edin çabuk.
4: Yoklar çıkmak yoklar. Herkes evlerine. Herkes evlerine.
5: İnsanları vuruyorlar abi.
6: Çok şükür o günleri de gördük.
7: Endişelenmeyin çocuklar. Bunlar bizim. Artık yerde gökte bizim. Huruç gerçekleşti.

0: inside ear to me.
1: Allah'ım, bugünleri de bir görecektik.

0: Yüzbaşım. İdari bina burası. Dosyalarım kaçmadan Cengiz Selçuklu'yu bulun hemen.
1: Emredersiniz. Başlıyorum benimle. Hadi sen benimle gel. Çabuk. Koş.
2: Her yeri arayın. Yıldırım projesiyle ilgili ne varsa bulup bana getir.
1: Emredersiniz. Hadi beyler hareket. Hadi. Çabuk.
2: Abi hayırlı sabahlar. Cengiz Selçuklu öldü. Yıldırım projesiyle ilgili bütün dosyalar elimizde. Siz neredesiniz abi?
3: Bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayınlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir isteğidir ve emridir. Türk Silahlı Kuvvetleri yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinden hareketle yönetime el koymuştur.
4: Ucunda ölüm dahi olsa gereken her şeyi yapacağız.
5: Milletimizi meydanlara davet ediyorum.
6: FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi yaptığı bu girişim aslında bir darbe girişimi değildi. Darbe girişiminin çok daha ötesinde bir işgal girişimiydi. Bugüne kadar darbeler oldu ama hiçbir zaman darbeyi yapanlar silahlarını sivil halka yöneltmediler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalamadılar. Kripto bir yapıyla devletin belli kurumlarını ele geçirmeye çalışmışlar. Kılı kırk yararak öğrenci alınan ve daha sonrasında da yine kılı kırk yararak takibi yapılan son derece disiplinli Türk Silahlı Kuvvetleri'nde dahi ciddi bir şekilde onların ifadesiyle adamlar yerleştirilmiş. Uzunca süren ve son derece kapalı, gizli ve profesyonelce yapılan bir organizasyon. İşte 15 Temmuz akşamı kendilerince bunun meyvesini toplayacaklardı. Bu devleti, milleti işgal girişimiydi. Allah bizi bu girişimin başarılı olmasından korudu.
7: FETÖ'deki ihanet girişimi diğer darbe girişimlerinden, diğer darbelerden ayıran bana göre en önemli özellik halkı

0: refleks oldu. Çünkü Amerika ve onun güdümündeki tasmalı yapısı şöyle düşündü. Bir darbe girişiminde bulunduğumuz takdirde evvel olduğu gibi millet bu süreci kabullenir ve kabuğuna çekilir, süreci seyreder. Olmadı. Nasıl olmadı? Millet önderinin talimatıyla, yani Sayın Erdoğan'ın herkes sokaklara, herkes meydanlara talimatıyla inanılmaz bir refleks gösterdi ve bütün dünyayı şahmat etti.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi'nin başındaydı Turgut Aslan. 17-25 Aralık yargısal darbe girişimi sonrası FETÖ'nün her yaptığının mercek altına alınması talimatını vermişti. Onun hazırladığı rapor hukuki dayanak oldu. FETÖ'nün silahlı bir terör örgütü olduğu adli makamlarca tescillendi.
2: Fethullah Gülen bir raporu yazdıktan sonra benim kendi saflarında olmamı istedi. Ben anladım. Ondan sonra kendi gazetelerinde FETÖ'cüden daha beni ve arkadaşlarımı hedef haline gösterdiler, yanladılar. Bizi korkutmak istediler. Biz korkmadık, girmedik. Ondan sonra ne yaparsınız yapın dedik. Bu ülke hiçbir zaman FETÖ'nün kucağında olamaz dedik.
1: FETÖ'nün hedefindeydi. Ancak tehdit ve karalamalar ne yıldırmış ne de korkutmuştu. Kalkışmanın ilk dakikalarında teyakkuz halinde olanlardan biri de oydu. Hemen harekete geçti. Müdahale etmek için darbecilerin üs olarak kullandığı jandarma genel komutanlığına gitti.
2: Yudosu Konzi'yi Cüneyt Bey'e koydu. Bu da Arif Bey'in sözü geçmez eder. Erkan Öktem diye bir albay. Dedim Erkan Bey, yüzüne bakacağız dedim. Böyle yapmayın dedim. Ondan sonra benim gözlerimi bağladılar. Hasan Gülhan'ın da gözlerini bağladılar. Elimize kelepçe vurdular. Ondan sonra ikiye sıktılar Hasan Gülhan. O da şehit oldu. Beni de kafama sıktılar. Ben de öldü diye beni bırakmışlar.
1: 15 Temmuz'da milli irade ve demokrasiyi savunmak için canını ortaya koydu. FETÖ'cü teröristler koruması Hasan Gülhan'ı şehit etti. Gözleri kapalı haldeyken başından iki kez vurulan Turgut Aslan'sa ağır yaralandı. Zorlu bir sürecin ardından yaşama tutundu. Gözlerini açtığında ilk sorduğuysa ülkesinin ne halde olduğuydu.
2: Beş cevay beyin ameliyatı olmuşum. 5 ay komada kalmışım. Uyandığımda demişim ki bu ülkede demokrasi var mı diye sormuşum. Ondan sonra Fethullah Gülen kazandı mı? Kazandıysa hak kaybetti, demokrasi kaybetti. Fethullah Gülen kaybetti mi? Demokrasi kazandı, hak kazandı demişim.
1: 251 kişiyi şehit eden FETÖ'nün kanlı darbe girişimi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine vatanın dört bir tarafında demokrasiye sahip çıkmak adına meydanları dolduran halkın desteğiyle bertaraf edildi.
3: 17-25'ten sonra hem jandarma hem emniyetteki düzenlemeler sonucunda 15 Temmuz'da o hain darbe girişimi başarılı olamadı. Elbette milletimizin duruşu, Cumhurbaşkanımızın liderliği başat rol üstlenmiştir. Ama emniyetin ve jandarmanın ve o güne kadar jandarma ve emniyette yaptığımız düzenlemeler dolayısıyla jandarma ve emniyetin içindeki unsurların da karşı çıkmasının bu darbe girişimine çok önemli, büyük, dönüştürücü, belirleyici katkısı olmuştur.
1: Darbe teşebbüsüne karşı ülkenin her köşesinde Türk milletince gösterilen direniş ve kararlı duruş, demokrasinin zaferi, milletin büyük destanı olarak tarihteki yerini aldı. Millet, canı ve kanını ortaya koyup tanklara karşı vücudunu siper ederken, birilerinin

0: insanlar o Akıncı'daki sivilleri gördü. Bir tanesi Nurettin Hoca diyeyim. Nurettin Hoca, ben Bandırma'da kalırken 90'lı yıllarda Balıkesir'de Zanos Tersanesi'nin öğretmeniydi ya.
1: Adam televizyonlarda canlı yayın yapıyor. Siz hala kimi toplayamadınız? Korktun oğlum. Böyle olmaz.
0: Diyor ki ben belgesel çekmeye gitmiştim oraya. Yani 15 Temmuz olayının belgeselini çekecek, 15 Temmuz akşamı çekiyor belgesel. Çılgın bir belgesel şey yani. Böyle bir projesi hemen yerinde. Yani bildiğiniz yalan söylüyor. Bu insan bu örgütü içinde yaşıyor. Ben kendim gözlerimle gördüm bu insanı. Yani hocasıydı bu şeyin. Dershanenin öğretmeniydi yani.
2: Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber!
3: Çok şükür. Başaramayacaklar. Vatan teslim olmuyor. Direniyorlar. Hamdolsun. Çok şükür.
0: Nereden biliyorsun senaryo olmadığını? Ya biliyorum, bilmeyi bırak. Görüyorum ya. Yani görüyorum işte, adam eline tüfeği almış, koşuyor. Vatan emniyetini işgale gidiyor. Tanklar almış. İnsanları ortadan ikiye bölüyor. Ortadan ikiye bölünerek şehit olan insanlar var sokakta. Ya ne yapıyorum ben de demiyor yani ya. Ve insanı üzen şeylerden bir tanesi de bu insanların hep kurmay olması.
4: Arkadaşlar, sivilleri yaklaştırmayın.
5: Sivilleri yaklaştırmayın. İçinde polisler olabilir.
6: Şu an caminin arkasında bir grup siviller ellerinde Türk bayrağıyla program yapıyorlar.
5: Kesinlikle yaklaştırmayın. İçlerinde özel arkadaşlar olabilir.
7: Sivilleri dağıtılması gerektiğini düşüncesindeyim. Tamam.
8: Hava karanlık. Helikopterin ışığı da yanmıyor ama biz helikopteri falan yok.
9: ...15 Temmuz sonrası FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması sıkça dillendirilir oldu. Muhalefet hep Erdoğan'ı suçladı. Bütün darbelerin mevcut iktidarı hedef aldığını bile bile. 15 Temmuz'da da helikopterler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne değil... ...Erdoğan'ı ele geçirmek üzere Marmaris'e inmişti.
10: 15 Temmuz darbe girişiminin kontrollü bir darbe girişimi oldu. Oldu tabii, bunu bilmeyen var mı Allah aşkına?
11: Hem MHP'yi takdir ediyorum, hem de Fenerbahçe kulübünü. Maalesef benim partim ismi oldu.
12: FETÖ'ye söylüyorlar.
13: Benim partim derken? Efendim? Benim partim derken?
14: Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz.
11: Halk Partisi'nden bahsediyoruz.
13: FETÖ'ye teslim oldu diyorsun. Abi,
11: o tuzağa karşı hep dik dursaydık 15 Temmuz darbe girişiminde olmayacak.
15: Her ne kadar parti yönetimimiz İnkar etse de çok açık olarak 30 Mart seçimlerinde bir ittifak yaptı. Cemaatle ittifak yaptı. İllerde ve ilçelerde cemaatin çeşitli unsurlarının Cumhuriyet Halk Partisi ile yürüdüğünü hepimiz gördük.
16: Kim yönetiyor Cumhuriyet Halk Partisi'ni? Hangi güçler yönetiyor? Pensilvanya'dan mı yönetiliyor? Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz. Bu kadar net.
17: Bir milletvekili biliyorsunuz Amerika'da, Erkan Kaş'ta gitti. Danışmanları hapishanede birisi mahkum oldu yattı. 14. katta bu danışmanların bir kısmı Fethullah Gülen cemaatinin danışmanları olduğu söyleniyor. Şimdiki yönetimin, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilişkisi var demiyorum. Böyle partimizin ilişkisi, ama yönetimin bana göre Fethullah Gülen'le ciddi oy almak için ciddi bir ilişkisi var. 260 tane şehitimiz var, 250 küsür tane şehidimiz var ve bunun yanında bilmediğimiz yıkılan ocaklar binlerce var. Sırf FETÖ örgütü yüzünden. Bunlardan gelecek oy gelmesin. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bu hataya düşüyor. Ne tavizler veriyor? Ne sözler verildi? Kanun hükmünde kararname

0: de gözaltına alınanlar, mahkum olunanlar vardı. Biz gelince hepsini affedeceğiz diyor Cumhuriyet Halk Partisi. Yargıya gitmeden nasıl affediyorsun? Ve bunlara bu sözleri mi verildi? Yani genel af mı çıkartacak Cumhuriyet Halk Partisi bütün bu terör örgütüne? Cumhuriyet Halk Partisi bunların cevabını vermeden seçime giremez. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu Fethullah Gülen ekibini soktuğu Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaseti bıraksa bile üzerinde bir kara leke olarak kalacaktır.
1: Yurt dışına kaçmaktan başka bunun başka bir çaresi yoktur. Erdoğan için söylüyorum. Kaçsa da onu bu ülkeye getireceğiz.
2: Yurt dışına kaçmak derken niye kaçsın?
1: Kaçacaktır efendim. Yargılanacak bu. Bunun kurtuluşu yok.
3: Şu anda ben söylüyorum. Kim darbeye girişimde bulunacaksa, birisi girişimde bulunacaksa o tankın önüne önce ben çıkacağım.
4: Ve bizi otellere almadıkları için Bakırköy Belediye Başkanımızın evine gittik.
5: Darbeye deli mi istiyordunuz? Ben varım dedim. Dinli kazasıyım, karşısında duruyorum. Bugün Kılıçdaroğlu tiyatro diyor ya amaçlarımıza. Tiyatro değil, 250 bir tane şeyimiz var. Kılıçdaroğlu da tiyatro zannediyor bunu. Tiyatro zannederek izlemiş. İnsan tiyatroyu yederken zevk alır. Amaçlarımızda da zevk alır, gizlenme merak ediyorum.
2: Yerli ve milli olarak Atatürkçü olaraktan tanınmış olan, toplumsal tanınırlığı olan ne kadar milletvekili ve yönetici varsa maalesef bugün Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine tasfiye edilmiş durumda. Ve FETÖ'nün, küresel akla hizmet eden FETÖ'nün ne kadar beklentisi varsa da maalesef şu anda Cumhuriyet Halk Partisi onlara hizmet ediyor. Bunu da görüyoruz.
6: 15 Temmuz bir halk hareketiydi. Milli iradenin, milli egemenliğin şahlanışıydı. O günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Olamazdı da. İçte ve dışta hala bazı engeller çıkarılıyor olsa da emin adımlarla hedefine doğru ilerliyor Türkiye. Yılmadan, usanmadan, başarmaktan başka çıkar yol yok. Şehit ve gazilerimizin bizden beklediği tam da bu.
7: Selam olsun tanka karşı dimdik duran kahramanlara. Helal olsun bu yiğitleri doğuran eli öpülesi analara. Yazıklar olsun darbeye sevinen kanı bozuklara. Selam olsun nene hatunlara, şerife bacılara. Helal olsun Çanakkale ruhunu yaşatanlara. Yazıklar olsun vatan elden giderken kaçan korkaklara. Selam olsun ölüme meydan okuyan tüm canlara. Helal olsun darbeye darbe yapan korkusuzlara. Yazıklar olsun özgürlüğümüze kasteden alçaklara. Selam olsun kefenim sırtımda diyerek yola koyulanlara. Helal olsun gövdesini kurşuna siper eden yiğitlere.

0: Ve gelelim şimdi bugüne. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü. Takiye yaparak asıl niyetlerini ve gerçekte kim olduklarını gizleyen bu karanlık yapının maskesi herkesin gözü önünde bir kez daha düşüverdi. FETÖ elebaşı Gülen'e hain gibi bir cenaze töreni yapıldı çünkü tekbir getirmenin yasaklandığı çukur merasiminde bir kardinal İncil'den pasajlar okudu.
1: Beneficial knowledge, so they continue. And yes, he did not have any children because he preferred us to himself. He wanted to fully connect and he wanted to fully focus on his work selflessly. Yes, he did not have children, but in a way, we are all his children today. So we pray and we will continue to pray for him. So we ask you, O Lord, to enable us to uphold that legacy.
0: Terörist başı vatansız olarak gömülecekti. Çukur merasimine katılan İhanet Şebekesi'nin vatansız üyeleri de

0: Müslüman milyonlarca insan onun iyiliklerine mazhar olarak şahitliklerini yapmaktadırlar. Dolayısıyla ayrıca bir şey yapmaya gerek yok zaten.
1: FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen, örgütün Amerika Birleşik Devletleri'nde karargah olarak kullandığı Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin bahçesine girdi. Şimdi akıllara gelen sorularsa şunlar. Terörist başı Gülen'in daha hastalık sürecindeyken örgüt içinde patlak veren liderlik kavgasının onun ölümünden sonra nasıl sonuçlanacağı ve bu ihanet şebekesinin ipini bundan sonra hangi karanlık yapının tutacağı?
2: Fethullah Gülen ezoterik yazdırdığı kitapta 105 yaşına kadar yaşayacağına inanıyordu. 105 yaşına kadar da işte Türkiye'nin başına geçecek. Oradan da alem İslam'ı idare edecek. Ondan sonra da ölecek, bitecek. Yani devletleşecek bu iş mantığıyla hareket etti. Dolayısıyla o kişilerden hiçbirisi bundan sonraki süreçte o örgütü idare edemez, sevk edemez. Cevdet dediğiniz kişi Fethullah Hoca'nın tırnak içinde diyelim. Çamaşırını yıkayan, bulaşığını yıkayan, onun şahsi işlerine bakan, oradan da ekonomik şey geliştiren bir adam. Yani zerre kadar bir liderlik vasfı olan birisi değil. Mustafa Özcan dediğiniz şahıs daima ikinci planda kalıp birinci adamı idare etme yöntemiyle hareket etmiş ve varlığını öyle sürdürmüştür. Yani birinci adam olma noktasında hareket etseydi şimdiye de çoktan o da giderdi.
3: Örgütten kimse yok mu derneklerinden, Türkçe olimpiyatlarından, işte Afrika'ya yardım yapıp kurban derisi gibi yıllarca toplanan 30 milyar dolarlık parayı bu ikisi yönetiyor. Mustafa Özcan ve Cevdet Türkyolu tarafından dünya mesela 154 tane charter okulu var Amerika'da. Şu an kim onları yönetecek? İngiltere'de, Londra'da inşaat şirketleri var. Kanada'da mesela altın madenleri sahaları var. Bu Afrika'da var, Uzak Doğu'da var, birçok Kazakistan'da var. Örgütün halen dünya üzerinde birçok malı mülkü var. Evet. Bu parayı kim yönetecek? Şu anda işte biraz sonra şu anda FETÖ'nün yerine Suat Yıldırım diye bir isim cenaze namazını kıldırılınca örgütü emaneten Suat Yıldırım yönetecek.
4: Bu
3: Suat
4: kişi mi kıldırdı cenaze namazı?
3: Evet, kendisi Sakarya Üniversitesi'nde Adil Öksüz'ün de hocasıydı biliyorsunuz. Örgütün operatif biriminde hiçbir zaman görev almadı bu şahsın. Doğruları konuşmak lazım. Ama Mustafa Özcan operatif Türkiye yönelik her türlü kumpasın 15 Temmuz MİT kumpasları, 17-25 Aralıklar gibi Ergenekon operasyonlar, aklınıza gelebilecek birçok suikastleri bizzat bu şahıs vermiştir. Burada en önemlisi Ekrem Dumanlı. Ekrem Dumanlı da şu anda bu şu anki istişare heyetinin beyin takımında. Mustafa Özcan bu ekibi alarak asıl kadroları burada mücadele eden, 40 yıldır mücadele eden bu kadroyu bertaraf etti. Dediğiniz gibi şimdi ne olacak? Fethullah Gülen öldü. Şimdi yıllarca susan bu kadrolar, bunlar gibi daha arkada büyük kadrolar var. Hepsi çıkıp konuşacak. Şimdi bunlar da kazan kaldır. Bu örgüt normal bir terör örgütü. Casusluk ve istihbarat örgütü. Dolayısıyla
4: yani küresel güçler bu örgütü aparat olarak kullanmakta hala kararlı.
3: Tabii ki Almanya'da peki, devasa peki. Bir think tank kuruluşu kurdular. Buradan firar eden subaylar, evet. İstihbaratçılar, polisler, emniyetçiler şu anda Türkiye karşıtı sürekli haber alıyorlar. Onları dönüştürüyor, raporlama yapıyorlar. Türkiye'ye karşı her türlü Türk siyasetine, Türk güvenlik noktalarına karşı peki. Operasyonları Almanya'ya, birçok ülkeye, batılı ülkelere servis ediyor.
5: Müthiş bir moral bozukluğu var şu anda örgüt mensupları içerisinde. Üst düzeydeki adamlar işlerini götürürler. Bu çünkü bu CIA'nin bir aparatı. CIA'nin dünyadaki faaliyetleri devam ettiği sürece Fethullahçı terör örgütünün mensupları başka alanlarda istihdam edilirler. Onu başka bir noktada görürüz.
2: Allah beter etsin. Yani o adamın yaptığı kötülük çok fazla. Bilhassa alem-i İslam'a yaptığı kötülükler daha sonra çıkacak. Neler yaptı bunlar bakalım. Diğer ülkelerde nasıl bir İslam işlediler, nasıl bir İslam götürdüler oralara, daha onları incelemeye almadık. Biz evet. Türkiye ayağında konuşuyoruz. Onun için alem-i İslam'a yaptığı kötülük Türkiye'ye yaptığından daha fazla. Daha
6: öyle
2: kötü,
6: mi?
2: Daha kötü ve bunlar yavaş yavaş çıkacak ortaya. Onun için diyorum ben,

0: yani bütün dünyada mücadele devam etmeli. Ama artık şahsıyla uğraşmaya gerek yok. Öldü gitti. Esas bundan sonra zihniyetiyle, düşünceleriyle, fikirleriyle mücadele etmek lazım.
1: Merak etmeyin, ben sizin huzurunuzda ölecek kadar talihli birisi değilim.

0: Günaydın değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Ajans Yeni Güne hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı yetişkinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmir'in Balçova ve Seferihisar ilçelerinde CHP'li belediyelere yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de olduğu 20 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkeme aynı soruşturmada gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Doğuş Bayır hakkında ev hapsi kararı vererek serbest bırakmıştı. Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin'le geri kalan şüpheliler de emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İran ve ABD Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırılarını durdurarak bu hafta Katar'ın başkenti Doha'da teknik görüşmelere başlama kararı aldı. Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan alacağız.
1: ABD-İran krizinde son saatlerde çok kritik bir diplomatik gelişme yaşandı. Axios muhabiri Barak Ravid'in üst düzey bir Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD ve İran Hürmüz Boğazı'ndaki karşılıklı saldırıları geçici olarak durdurma ve salı günü Doha'da yeniden görüşme konusunda anlaştı. Reuters aynı gelişmeyi Axios'a atıfla duyurdu. Bu gelişme gün içinde İran'ın Cenevre'de yapılması planlanan teknik görüşmelere katılmayacağını açıklamasının hemen ardından geldi. Tahran son ABD saldırılarını ve mutabakat zaptındaki bazı şartların uygulanmadığını gerekçe göstermişti. İran tarafı özellikle dondurulmuş fonlara erişim konusundaki taahhütlerin yerine getirilmediğini savunuyor. Dolayısıyla diplomasi tamamen kapanmadı, sadece rota değişti. Cenevre hattı fiilen askıya alınırken yeni diplomatik kanal Katar'ın başkenti Doha'ya taşınıyor. Bu da Washington'ın ve Tahran'ın sahadaki sert askeri mesajlara rağmen topyekün savaştan kaçınmak istediğini gösteriyor. Krizin askeri boyutuysa hala çok ciddi. CENTCOM İran'ın MTQ tankerine yönelik İHA saldırısının ardından ABD donanması ve hava kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı içinde ve çevresindeki 10 İran askeri hedefini vurduğunu açıkladı. Hedefler arasında füze ve İHA depolama tesisleri, kıyı radar mevzileri, gözetleme altyapısı, hava savunma unsurları ve mayın döşeme kabiliyetleri yer aldı. Başkan Donald Trump İran'a karşı tonunu oldukça sertleştirdi. Trump İran'ın ateşkesi yeniden ihlal ettiğini savunarak ABD'nin çok başarılı şekilde başlattığı işi askeri yollarla tamamlamak zorunda kalabileceğini söyledi. En dikkat çekici ifade ise eğer bu gerçekleşirse İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacaktır sözleri oldu. ABD medyasında bu açıklama Trump'ın Tahran'a verdiği en sert rejim uyarılarından biri olarak değerlendiriliyor. İran ise ABD saldırılarına karşılık verdiğini duyurdu. İran devrim muhafızları Kuveyt ve Bahreyn'de ABD askeri varlığıyla bağlantılı hedeflere füze ve İHA saldırıları düzenlediğini açıkladı. Associated Press'e göre Kuveyt saldırıları önlediğini ve can kaybı olmadığını bildirirken Bahreyn'de bir yerleşim bölgesinde hasar oluştu. ABD tarafı da saldırıları doğruladı ancak Amerikan personel arasında can kaybı bildirilmedi. ABD ana akım medyasında son yorumlar 3 noktada birleşiyor. Birincisi, ateşkes ciddi şekilde yara aldı ama tamamen çökmüş değil. İkincisi, Washington sahada askeri baskıyı artırarak müzakere masasına daha güçlü dönmek istiyor. Üçüncüsü, İran'da ABD üslerini ve Körfez'deki Amerikan varlığını hedef

0: olarak kendi caydırıcılığını göstermek istiyor. Axios'un yorum özellikle önemli. Habere göre iki taraf kinetik faaliyetleri, yani doğrudan askeri saldırıları durdurma konusunda anlaştı. Salı günü Doha'da yapılması beklenen görüşmenin ana gündemi Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güvenliği, ticari gemilerin serbest dolaşım ve ateşkesin yeniden işler hale getirilmesi olacak. Wall Street Journal ise krizin asıl düğüm noktasının Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol tartışması olduğunu yazıyor. İran Boğaz'da daha fazla yetki ve denetim isterken ABD bunun küresel enerji güvenliği ve uluslararası deniz ticareti açısından kabul edilemez olduğunu savunuyor.
1: İsrail bir kez daha Gazze'de sivillerin sığındığı çadırları vurdu. En az iki kişinin öldüğü saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.
2: İsrail bir kez daha ateşkesi ihlal etti. Gazzelilerin üzerine bomba yağdırdı.
3: Patlama çok ama çok güçlüydü. Devasa bir patlamaydı.
2: Hedefte Beit Lahia beldesindeki Selatin bölgesi vardı. Evlerini yok ettiği Gazzelilerin sığındığı çadırları bombaladı.
3: Kesinlikle ateşkes diye bir şey yok.
2: Saldırı gece saatlerinde yapıldı. Filistinliler o sırada uykudaydı. Can kaybı yaşandı. Pek çok Filistinli sivil yaralandı. Ayrıca Deir el-Belah'ın merkezine de bir hava saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıdan geriye ise kullanılamaz hale gelen çadırlar kaldı. Öte yandan İsrail'in 8 ay önce vurduğu bir apartmandaki 8 kişinin cenazelerinin bulunabilmesi için yeniden çalışma başlatıldı.
3: 8 aydır ailemi bulmaya bekliyorum. İçimde hem umut hem de büyük bir hüzün var. Onları görmek ve kendi kabirlerine defnetmek istiyorum. Mevcut imkanlarla bu hızla devam edilirse çalışmalar yıllar sürecek. Elimizde sadece bir iş makinesi var ve bu makine her an devre dışı kalabilir.
2: İsrail yalnızca saldırılarla da zulmetmiyor. En az 70 Gazze'li tedavileri için yurt dışına çıkmak zorunda. Ancak İsrail hasta Filistinlilerin çıkışını onaylamayarak ölüme mahkum etti. Yalnızca 5'inin çıkışına izin verileceği açıklandı. İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırıma devam ediyor. O tarihten bu yana 73 binden fazla Filistinli şehit edildi.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanışında önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, Gazze'nin hesabı muhakkak sorulacak diyerek AK Parti kadrosuna seslendi. Erdoğan, kardeşlerim samimiyetle söylüyorum, yükünüz çok ağır. Gazze'nin, Şam'ın umudu sizlersiniz dedi.
4: Bizim mazlumlara ödenecek borcumuz vardır. Bizim mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır. Orada Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak.
2: Gazze'deki soykırımı hatırlattı. Yapılanların hesabının sorulacağını vurguladı.
4: Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak. Yükünüz çok ağır. Ama siz bu yükün altına bilerek, isteyerek, gönüllü olarak girdiniz.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanışında önemli mesajlar verdi.
4: Bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur.
2: Başkan Erdoğan, AK Parti'nin çeyrek asırdır Türkiye'de yeni bir dönem başlattığını ifade etti.
4: 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarak Türkiye'de yepyeni bir sayfa açtık. AK Parti, Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdı. Türkiye'yi dönüştürdü. Siyaset kurumuna yeni soluk, yeni ve özgün bir bakış açısı kazandırdı. 25 yıldır bu ilkelerimizden taviz vermedik. 25 yıldır farklı düşünce ve önerilere kapımızı kapatmadık.

0: 25 yıldır kendimizi yenilemekten, ufkumuzu genişletmekten vazgeçmedik.
1: Erdoğan, AK Parti'nin 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıktığını, bugünse 100 milyonların umudu haline geldiğini vurguladı.
0: İç siyasette Ankara'yı Türkiye'ye açtığımız gibi dış politikada da Türkiye'yi dünyaya açtık. Yıllarca ihmal edilmiş, yok sayılmış. Yıllarca Türkiye'nin kapsama alanı dışında bırakılmış kardeş coğrafyalarla kucaklaştık. Mazlumlara el uzattık. Nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa, nerede Türkiye'nin yardımına ihtiyaç duyuluyorsa, Türk nerede bekleniyorsa, yolu nerede gözleniyorsa tüm imkanlarımızla orada olmaya gayret ettik.
1: Başkan Erdoğan teşkilata seslendi. Daha gayretli çalışma çağrısında bulundu.
0: Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız. Her büyük şehirde, ilde, ilçede, beldede, köyde teşkilatımızın en az bir üyesiyle tokalaşmayan, konuşmayan, tanışmayan kimse kalmayacak. Biz gönüller yaparak, gönüller kazanarak bugünlere geldik.
2: Fransa'da bir uçak ve Suudi Arabistan'da bir helikopter düştü. İki olayda 25 kişi hayatını kaybetti. Başkent Paris'in doğusunda bulunan Nancy kentinde bir uçak düştü. Uçak paraşüt eğitimi alan bir grubu taşıyordu. Kaza sonucu 5'i kursiyer, 5'i eğitmen, biri de pilot olmak üzere 11 kişi yaşamını yitirdi. Bir kaza haberi de Suudi Arabistan'dan geldi. Liman kenti Ras Tanura'da Suudi Arabistan Ulusal Petrol Şirketi Aramco'ya ait bir helikopter düştü. Kaza sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi. Her iki kazanın da neden yaşandığına dair soruşturma sürüyor. Venezuela'yı vuran çifte deprem felakete neden oldu. Enkazın altında kalanları kurtarmak içinse zamanla yarışılıyor. Yalnızca 18 günlük bir bebek saatler sonra kurtarıldı. Sarsıntı anlarına ait yeni görüntü de ortaya çıktı.
1: Venezuela'yı vuran çifte depremin ardından ölü ve yaralı sayısı artıyor. Arama kurtarma ekipleri ise enkaz altında kalanlar için zamanla yarışıyor.
3: Ayakta durmama izin vermeyecek kadar şiddetli bir sarsıntıydı.
1: 7,2 ve 7,5'lik depremler Venezuela'da ağır yıkıma neden oldu. Sarsıntı anlarına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıkıyor. Onlardan sonuncusu bir internet yayıncısına ait. Canlı yayında olduğu sırada başlayan depremle yaşadığı korku yüzünden okunan yayıncı, binaların yıkıldığı anları da kayda aldı. Çatısında olduğu binadan çöken binaları şaşkınlık ve korkuyla izledi. O anda kameralarda kayıttaydı.
3: Kendimi çaresiz hissettim. Kimseye yardım edemedim. Kimseyi bulamadım.
1: Öte yandan enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Yalnızca 18 günlük bir bebek ağlamasının duyulmasıyla kurtarıldı. Bebeğin yanında annesi de vardı. O da uzun uğraşlar sonucu canlı kurtarıldı. Başka bir noktada ise enkaz altında saatlerce kalan bir başka kişi kurtarıldı. Betonu kıran ekipler sıkışan adamı çıkardığında mutluluğu yüzünden okundu. Bazı binalarda yaşanan çökmeler nedeniyle de çıkış yolları kapandı. Özellikle yüksek katlı binalarda ekipler zipline kullanarak

0: mahsur kalanları çıkartıyor. Arama kurtarma çalışmaları sırasında ısı tespit cihazları ve kameralar da kullanılıyor.
1: Endişe var çünkü her şeyden önce hala hayatta olan insanlar olup olmadığını görmek ve onları kurtarabilmek için acele etmek gerekiyor.
0: Aylar önce darbe yaparak Maduro'yu indiren ABD güçleri de Venezuela'ya yardıma gitti. Deniz piyadeleri güvenliğe destek sağlamak için sahada. Ayrıca ABD personel indirme uçaklarıyla da ülkeye insani yardım gönderiyor. Arama kurtarma ekipleri de pek çok kişiyi kurtardı. Onlardan biri bebekti. Öte yandan çalışmalar tehlikeli anlara da sahne oluyor. Bir binada enkazın açılmaya çalışıldığı sırada gaz patlaması meydana geldi.
2: Avrupa günlerdir aşırı sıcaklarla boğuşuyor. Termometrelerin 40 dereceye kadar yükselmesi, ortalama 20-25 derecelere alışık olan Avrupalıları tam anlamıyla perişan etti. Ve işin acı yanı, sıcağın bilançosu her geçen saat artıyor. Can kaybı 1500'e yaklaştı.
3: Nehirlerde kalabalıktan yüzecek yer kalmadı. Teknoloji mağazalarında vantilatör izdihamı var. Ve toplumsal olaylara müdahale araçları ilk kez protestolara müdahale etmek için değil, serinletmek için görevde. Çünkü Avrupa sıcaktan kavruluyor. Milyonlarca insan sokakta ve çalışma alanlarında suyun altına girerek serinlemeye çalışıyor. Fransa, Almanya, Avusturya, İtalya, Belçika ve Danimarka başta olmak üzere tüm Avrupa'da sıcaklık 40 dereceyi aştı. Akşam serinliği diye bir şey de kalmadı. Almanya'nın Saksonya eyaletinde 29,4 dereceyle en sıcak gece rekoru kırıldı. İngiltere'de konser esnasında aşırı sıcaktan bunalıp su molası veren ünlü şarkıcı Harry Styles su boğazına kaçınca bir anda yere yığıldı. Seyirciler panikle çığlık atarken Styles neyse ki ayağa kalktı ve konsere devam etti. Kavurucu hava dalgası doğuya doğru ilerlerken Batı Avrupa'da bilanço gitgide büyüyor. Dünya Sağlık Örgütü 21 Haziran'dan bu yana 1300'den fazla kişinin sıcak nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Fransa'da ise 109 kişi serinlemek isterken nehirde boğularak can verdi.
2: NATO Liderler Zirvesi öncesinde Ankara'da tedbirler ve denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Ekipler sürücülerin evraklarını ve araçlarını kontrol etti. Kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere idari işlem uygulandı.
4: Güvenlik en üst safhaya çıktı NATO için. Çok iyi oldu.
5: 36. NATO zirvesi için başkentte adeta kuş uçurtulmuyor. Ankara Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda gerçekleşen uygulama kapsamında şüpheli araç ve kişilere yönelik denetim ve kontroller yapıldı.
6: Bizler şu anda başkentte İstanbul yolu üzerinde Ankara istikametinde bir noktadayız. Burada trafik ekipleri 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde denetimlerini yapıyor. Sürücülerin ehliyet, kimlik ve ruhsat bilgilerine bakıyor, kontrollerini yapıyor.
5: Denetimlerde kamyon, kamyonet, motosiklet, scooter, şüpheli araçlar durduruldu ve sürücülere GBT kontrolleri yapıldı.
6: Denetimlerin yapıldığı alanda bir de üzer aracı bulunuyor. Bu noktada özel harekat ekipleri trafik ekiplerinin güvenliğini sağlıyor.
7: NATO zirvesi sonuçta Fransa'da yapılsa orada da bizim için önlemler alınacak.
4: Güvenlik için çok önemli, evet.
5: Ekipler sürücülerin evraklarını ve araçlarını kontrol etti. Kurallara aykırı hareket ettiği tespit edilen sürücüler hakkında trafik ekiplerince idari işlem uygulandı.
8: Yerinde kontrollerin yapılması lazım, uygun buluyoruz.
2: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada verdiği ifadede çarpıcı iddialarda bulundu. Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden yaklaşık 15 milyon euro destek istediğini, 5 milyon euroluk kısmını ise kayıt dışı havale yöntemiyle gönderdiğini öne sürdü.
9: Ekrem İmamoğlu adaylık için 15 milyon euro istedi, 5 milyon euro ödeme yaptım. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten şok ifade geldi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ifade veren Böcek, CHP içindeki adaylık süreçleri ve seçim finansmanına ilişkin çarpıcı beyanlarda bulundu. İfadenin en dikkat çekici bölümü ise Ekrem İmamoğlu'yla yapıldığı öne sürülen görüşmeler oldu.
10: 30 Kasım 2023 tarihinde İstanbul'da bir otelde İmamoğlu'yla görüştüğünü, İmamoğlu'nun tercihim senden yana dediğini iddia etti.
9: Böcek'in beyanına göre İmamoğlu seçim kampanyası ve Cumhurbaşkanlığı hedefi için kendisinden yaklaşık 15 milyon euro destek istedi. İmamoğlu'nun ayrıca Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde Akdeniz bölgesi harcamalarının kendisi tarafından karşılanmasını talep ettiği öne sürüldü. Böcek ifadesinde 5 milyon euroluk kısmı havalı adı verilen gizli bir ödeme sistemiyle ilettiğini iddia etti. Böcek taahhüt ettiği paranın kalanını ise İmamoğlu tutuklandığı için veremediğini dile getirdi.
10: İfadesinde siyasi değerlendirmelerde de bulunan Böcek, İmamoğlu'nun zamanla parti üstü bir siyasi güce dönüştüğünü, Özgür Özel'in dahi onun görüşü dışında hareket edemediğini ileri sürdü.
9: Muhittin Böcek ifadesinde 2024 yerel seçimleri öncesinde Özgür Özel'in yönlendirmesiyle Manisa'ya giderek merhum belediye başkanı Ferdi Zeyrek'e çanta içinde yaklaşık 950 bin euro götürdüğünü de tekrarladı.
2: Sosyal medyada içeriği suç teşkil eden videolar yayımladığı belirlenen Tamar Tanrıyer hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından resmen soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir kısım sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı iddiasıyla Tamar Tanrıyer hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından resmen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli Tanrıyer hakkında gözaltı kararı verildi. Sekiz yıl önce Müslüman olan Belçikalı bir genç bisikletiyle umre yolculuğuna çıktı. 26 yaşındaki Alexander Lovers 3000 kilometre pedal çevirerek İstanbul'a ulaştı. Genç gezgin yolculuğunu yetim çocuklara destek kampanyasıyla birleştirdi. İşte o sıra dışı yolculuk.
9: Yetimhanede büyüdü, 8 yıl önce Müslüman oldu. Şimdi ise bisikletle kutsal topraklara gidiyor.
11: Allah'a daha çok yaklaşmak ve kendimi daha iyi hissetmek için bu umre yolculuğunu bisikletle yapmaya karar verdim.
9: 26 yaşındaki Alexander Lovers, umre hayalini bisikletiyle çıktığı uzun bir yolculuğa dönüştürdü. Yaklaşık bir ayda 3000 kilometre pedal çeviren genç İstanbul'a ulaştı.
11: 2018 yılında Müslüman oldum. En büyük hayalim umreye gitmekti.
9: Belçika'da yetimhanede büyüyen Lovers, bu yolculuğu yalnızca umre için değil, dünyadaki yetim çocuklara destek olmak amacıyla da sürdürüyor.
11: Yolculuğum boyunca tanımadığım birçok insan bana destek oldu. Bana güç verdiler, çok sayıda mesaj gönderdiler. Bunun üzerine sosyal medya hesabım üzerinden bir bağış kampanyası başlattım. Toplanan bağışlar bir yetimhane açılması için kullanılacak inşallah.
9: İstanbul'da tarihi camileri ziyaret eden Lovers ardından bisikletiyle Antalya'ya doğru yola çıkacak.
11: İstanbul'a kadar yaklaşık 3000 kilometre yol kat ettim. İstanbul'dan Antalya'ya 850 kilometre daha gideceğim. Ardından uçakla 800 kilometrelik bir yolculuk yapacağım. 2 ay içerisinde bu yolculuğu tamamlamayı planlıyorum.
2: İstanbul'da seyir halindeki bir elektrikli otomobil bir anda alev topuna döndü. O anlarda aracın içinde 4 kişilik bir aile vardı. Neyse ki kendilerini son anda dışarı atabildiler. İşte faciadan dönülen o anlar.
12: Bizim

0: aracından yükselen dumanı fark etti. Saniyeler içinde zamanla yarış başladı. Panik anlarının yaşandığı bu görüntüler İstanbul Çatalca Kuzey Marmara otoyolunda kaydedildi.
1: Kokuyordu, ben dedim bir şey kokuyor dedim ilk kere.
0: İsmail Yiğit'in kullandığı elektrikli otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı. Sürücü direksiyonu kırıp aracını emniyet şeridine çekti ama alevleri durdurmak oldukça güçtü.
2: Burada seyir halindeyken 100 km ile arabamın birinin altından dumanlar çıkmaya başladı. 1,5 dakika içinde araba motordan kaynaklanan yangınla birlikte yandı.
0: İlk iş araçtaki ailenin tahliye edilmesiydi. İsmail Yiğit itfaiye ekipleri gelene kadar aynı yönde ilerleyen diğer otomobildeki arkadaşıyla beraber kendi imkanlarıyla alevleri söndürmek için elinden geleni yaptı.
2: Yetkili serviste garantili araba. Bütün bakımlarını yaptırdık. Kaputu yandı, üst camı yandı. Yani garantili araba nasıl bu hale geldi bilmiyoruz.
0: Korku dolu anlara şahit olan sürücünün eşi ve iki çocuğu ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
2: Kapıyı açmaya çalıştım. Kapılar kilitlenmişti. Yani şu anda bizim belki de ölüm haberimizi yapıyor olabilirdi.
0: Yangın söndürüldü. Geriye hurdaya dönen bir araç kaldı.
3: İstanbul Sarıyer'de kontrolden çıkan otomobil denize düştü. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başaran sürücü yara almadan kurtulurken otomobil vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.
4: Adamın battığı nokta da çok güzel ha, baksana tam köprü manzaraya karşı abla. Batıyor.
5: Fren yerine gaza bastı.
6: Liman caddesi abla, liman caddesi aşağıdaki barına.
5: İstanbul Sarıyer'de fren yerine yanlışlıkla gaza basan sürücü otomobiliyle denize girdi.
4: Oğlum batıyor lan. Vallahi batıyor.
5: Aracını kurtarmayı başaramayan sürücü çaresiz kalınca yüzerek sahile çıktı. Olay anları ise bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
4: Adamın battığı nokta da çok güzel ha, baksana tam köprü manzaraya karşı batıyor.
5: Sahile çıkan vatandaş aracının kurtarılması için ekipleri bekledi. Denize gömülen araç vinç yardımıyla çıkarıldı.
3: Antalya'da 4 katlı apartmanın 1. katında çıkan yangında binayı yoğun duman sardı. Aralarında 2 bebeğin de bulunduğu 10 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edilirken en üst katta mahsur kalan bir kadın eşinin çağırdığı vinçle balkondan indirildi. İşte o anlar.
5: On kişiyi itfaiye tahliye etti. Bir kadını ise eşi çağırdığı vinçle balkondan indirdi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 2. katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Duman nedeniyle evlerinden çıkamayan ikisi bebek 10 kişi merdivenli itfaiye aracıyla tahliye edildi. Yangın sırasında apartmanda bulunan bir kişi tahliye için sepetli vinç operatörünü çağırdı. Eşini kendi imkanlarıyla kurtarmak istemesi üzerine kişiyle itfaiye ekipleri arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. İtfaiye ve polis ekiplerinin uyarılarına rağmen kişi 3. kattaki dairenin balkonunda bekleyen eşini vinçle kurtardı.
3: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
0: Antalya'da kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarpan otomobilin motoru yerinden çıkarak 30 metre ilerideki işçilerin kaldığı barakanın içine fırladı.
7: Ama ben burada yatıyorum.
8: Tamam, yatmamışsın ama Allah korusun.
0: O esnada barakada kimsenin olmaması faciayı önlerken aracın sürücüsü 22 yaşındaki Burak İpek hayatını kaybetti. Bu kazada Kırıkkale'de yaşandı. Kilit kavşak olarak adlandırılan 43 ilin bağlantı noktasında iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza trafiği de durdurunca metrelerce araç kuyruğu oluştu. Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde çıkan yangın 700 dönümlük tarım arazisine zarar verdi. Alevlerin içinde mahsur kalan kirpiği ise polis ekipleri kurtardı.
9: Abi, arabada su var.
0: Kendine gelen kirpi güvenli bir noktaya bırakıldı.
10: Evet, ayı kardeş.

0: Karabük'te aniden yola fırlayan ayıya otomobil çarptı.
1: Ayıya araba çarpmış. Ayı yaralı şu anda.
2: Ayı arabaya saldırdı. Şuna bak. Bacakları kırılmış.
0: Yaralı hayvan uyuşturucu iğnelere rağmen tünelden kaçmayı başardı.
3: Aracı kurtardın. Araçta bir kişi vardı. Sonra ayı buradan sağ sol yaparak ilerledi.
0: Ekiplerin gece boyu aradığı bozayı düştüğü çayda ölü olarak bulundu. Temmuz ayına girmek üzereyiz ama Batman'ın yüksek kesimleri hala beyaz örtüyle kaplı.
4: Kardan dolayı halen yollar kapalı olduğu için yol açma çalışmaları devam ediyor. Bazı yerlerde 10 metreye kadar kar yüksekliği mevcut.
0: Şehir merkezinde 40 derece ölçülen sıcaklıklara karşı serinlemek isteyenler 3000 rakımlı Mereto Dağı'nın yolunu tuttu.
5: Doğa açısından çok güzel bir yer. Arkadaşlarla birlikte geldik.
0: Güneydoğu Anadolu'nun zirvesinde mevsim kıştan farksız.
4: Soğuk, serin bir hava var. Yani anlatılmaz yaşanacak bir duygudur.
6: İstanbul Bakırköy'de Çırpıcı Deresi'nin sahil kesiminde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. Çevre sakinlerini tedirgin eden manzara sonrası AFAD ekipleri sudan numune alarak inceleme başlattı.
7: Onlarca balık kıyıya vurdu. Ekipler inceleme başlattı. İstanbul Bakırköy, Çırpıcı Deresi'nde yaşanan toplu balık ölümleriyle sarsıldı. Çırpıcı Deresi'nde yaşanan toplu balık ölümleri endişeye neden oldu. Kıyıya vuran onlarca ölü balığı gören vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye ekipler sevk edildi. AFAD ekipleri toplu ölümlerin nedenini belirlemek için sudan numune aldı. Öte yandan İSKİ'nin bölgede yaklaşık 4 gündür atık su ve dere onarım çalışması yaptığı öğrenildi. Alınan numunelerin analizinin ardından toplu balık ölümlerinin nedeni ortaya çıkacak.
6: İstanbul Silivri'de tarla ve otluk alanların bulunduğu arazide yangın çıktı. Alevlerin evlerin bulunduğu bölgeye sıçramaması için 300 personelle yoğun bir mücadele verildi. Yangın 4 saatte kontrol altına alınabildi.
7: Tarlaların bulunduğu alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. İstanbul Silivri'de tarlalar ve otluk alanların bulunduğu arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
8: Evlere doğru gidiyor.
7: Polis ekipleri mahalleliyi tedbir amacıyla tahliye edilmeleri yönünde uyardı.
9: Bakın şimdi de polis tahliye edin diye bağırıyor şu anda.
7: Yangına itfaiye ekipleri 70 araç ve 300 personelle müdahale ederken bölgede tedbir amacıyla 7 ambulans ve 21 sağlık personeli hazır bekletildi. Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalar sonucunda alevler 4 saatte kontrol altına alınabildi. Küle dönen tarım arazileri ise havadan böyle görüntülendi.
6: İstanbul Şişli'de bir kişi sokakta yürüyen kadını takip ederek taciz etmeye çalıştı. Kadının şikayeti üzerinde çalışma başlatan ekipler şüpheliyi çalıştığı fırında ekmek yaparken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
10: Ekiplerin yoğun ve titiz çalışması sonucunda ve saatlerce izlenen kamera kayıtları sonucunda şahsın tespit edildiğini ve yakalandığını öğrendim.
7: Genç kadını sokak ortasında taciz etti. Çok geçmeden yakayı ele verdi. Olay İstanbul Şişli'de yaşandı. Bir kadın sokakta yürüdüğü sırada bir kişinin kendisini takip ettiğini fark etti. Şüpheli genç kadını taciz etmeye çalıştı. Kadının yardımına çevredekiler koştu. Panikleyen şüpheli ise kaçarak uzaklaştı.
10: Umarım bir daha kimsenin başına böyle bir şey gelmez. Umarım bunlarla karşılaşmayız ama lütfen karşılaşırsanız da sesinizi çıkartın. Böyle bitecek bunlar diye umut ediyorum.

0: Hakkınızı lütfen koruyun. Talep edin.
1: Kadının ihbarı üzerine şüpheli çalıştığı fırında ekmek yaparken yakalandı.
0: Artık rahatlıkla hayatıma devam edebilirim. Bundan sonra adli süreç elbette ki devam edecek.
1: Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
2: İstanbul'da narkotik polisinin Ümraniye'de düzenlediği peş peşe operasyonlarda uyuşturucu şebekelerine darbe indirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

0: zehir tacirlerine peş peşe narkotik darbesi. İstanbul Emniyeti zehir tacirlerine yönelik peş peşe iki operasyona imza attı. Ümraniye'de belirlenen adresler ablukaya alındı. Bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Düzenlenen baskında 1 kilo 173 gram uyuşturucu madde ve bir adet AK-47 Kalaşnikov tüfek ele geçirildi. İki şüpheli yakalandı. Narkotik polisi bu kez Zula evi olarak tabir edilen iki adrese ve sevkiyatta kullanılan bir aracı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda vakumlanmış paketlerde 4 kilodan fazla uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan vakum makinesi ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı. İki ayrı operasyonda gözaltına alınan toplam 6 zehir taciri tutuklandı.
1: Bayrak hassasiyeti bir kez daha kameralara yansıdı. Bartın'da parkta oynayan çocuklar yerde gördükleri Türk bayrağını önce kaldırarak öptü, ardından da itfaiye ekibinin desteğiyle göndere çekti.
2: Miniklerin bayrak duyarlılığı yürekleri ısıttı. Görüntüler Bartın'dan. Cumhuriyet Parkı'nda oynayan çocuklar rüzgarın etkisiyle ipi kopan Türk bayrağının düştüğünü gördü. Yerden aldıkları bayrağı önce sırayla öpen çocuklar daha sonra göndere çekmeye çalıştı. Miniklerin o hallerini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen bir çevre sakini itfaiyeden yardım istedi. Çocuklar kendilerine yardıma koşan itfaiye ekibiyle birlikte Türk bayrağını yeniden göndere çekti. Küçük yüreklerin örnek davranışı büyük takdir topladı.
1: Sosyal medyada bir içerik üreticisi salonunun fotoğrafını yapay zeka ile paylaştı ve tasarım fikri istedi. Bir süre sonra uygulamayla paylaştığı kendi salonunun resmini hiç tanımadığı ve yurt dışındaki bir sosyal medya kullanıcısının hesabında gördü. İşte bu durum akıllara bir kez daha yapay zekanın mahremiyeti ne kadar koruduğu sorusunu getirdi.
3: Çiçek detayına kadar dedim ki yani olabilir belki ama yani bu kenardaki çiçek de aynı olur mu?
4: Kendi evindeki salonunu başka birinin sosyal medya hesabında gördü, şoke oldu. Altından yapay zeka çıktı.
3: 4-5 ay sonra bambaşka bir yerden bambaşka birisinin önüne çıkmış. Nasıl çıkmış? Muhtemelen işte minimal donuk salon tasarımı dendiğinde bu çıkmış yani.
5: Sosyal medyada içerik üreten bir kadın salonunun resmini ChatGPT ile paylaştığında söyledi. Yapay zeka uygulamasından fikir almak istedi. Ancak aradan aylar geçti ve kendi salonunun resmini başka bir Instagram hesabında gördüm.
3: O da burada kanıtlarıyla sormuş işte buraya ne gider, lamba koyayım mı vesaire.
4: Mahremiyet de işte tam da bu noktada bitiyor. İnternete yüklenen her bilgi ve görsel aslında onu herkese açmak demek.
6: Benim yüklemiş olduğum bir görsel başkasının önüne farklı bir boyutla, farklı bir içerikte çıkabiliyor.
7: Geçen kılıç çiçeğim vardı. Karşılığında yine bana soru soruyor. Bunu demek ister misiniz? Yani beni yönlendiriyor aslında.
5: Peki, fotoğraf attınız mı?
7: Attım.
5: Aslında bunu birçoğumuz günlük hayatımızda sık sık yapıyoruz. Yapay zeka uygulamalarından fikir almak için belki de kendi fikrimizi söylüyoruz ya da kendi mahremimizi paylaşıyoruz. Ancak bu ilerleyen dönemlerde karşımıza bir sorun olarak çıkabilir.
8: Kıyafetler hususunda mesela pantolonun üstünde ayakkabı nasıl durur, penye nasıl durur ama
5: hangi rengi giyeyim?
8: Tabii eve bir alışkanlık oldu. Gerçekten ben de onu fark ediyorum.

0: İnsanlar şey, kendi yaşamlarını inşa etmek için kullanıyorlar. Kendi kişiliğinizin dışında bir kişilik yaratmanıza neden olabilir.
1: Bize bunları ücretsiz kullandırmaların sebebi de bu. Yani bizden veri alıyor, görsel alıyor, içerik alıyor. Sıfırdan herhangi bir şekilde veri üretmiyor.
2: Hayatımızı her ne kadar kolaylaştırıyor olsa da yapay zeka uygulamalarında veri güvenliği olmadığı bir gerçek. Üstelik hukuki bir hakkımız da bulunmuyor.
1: Bu uygulamaların zaten Türkiye'de temsilciliği de söz konusu değil. Diyelim ki bir verinizi
3: Muhatabınız yok.
2: Özellikle mahrem bilgilerin, fikir ya da projelerin kesinlikle yapay zeka ile paylaşılmaması gerekiyor.
1: Fotoğrafınızı bırakın. Kendi fikrinizi bile buraya atmaya korkacaksanız zaten kullanıcı sözleşmesine de baktığımızda bu verilerin eğitim amaçlı kullanılabileceği yazıyor.
4: İstanbul'da orman alanlarına giriş yasak sebebi yangınların önüne geçmek. Bunu fırsat bilen bazı özel mesire alanları da mangal yapmak isteyenlerden fahiş ücretler istemeye başladı. 4 kişilik oturma çardağı için istenen fiyat 2000 lirayı buldu. Bu ücreti ödemek istemeyenler de sahillere, parklara akın etti ama bu sefer de onları sahillerde otopark çilesi bekliyordu.
5: Zaten yasak, mangal yasak, o yasak, bu yasak, her şey yasak. Kimse de gitmiyor. Evimize yakın olduğu için buraya geliyoruz yani.
2: Ormanlara giriş yasaklandı. Özel mesire alanları da fiyatlara zam yapınca parklar, sahiller doldu.
6: Fiyatlar pahalı. Yani keşke biraz daha uygun olsa.
3: Özel piknik ve mesire alanlarında fiyatlar 4 kişi için 1500 lirayı aşmış durumda. İstanbul genelinde ise vatandaşlar artık bu rakamı vermemek için sahilde ve parklarda ailesiyle birlikte vakit geçirmeyi tercih ediyor.
7: Özel piknik alanlarının şu an gerçekten fiyat olarak yüksek.
3: Ne kadar mesela ortalama 4 kişi?
7: 4 kişi gitmek için yine bir 3000 lira, 2500 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Yani bundan dolayı artık böyle yerler tercih ediyoruz.
8: Giriş paralı oluyor, bir de uzak.
2: Piknikçiler sahillere akın edince park yerleri de yetersiz kaldı. Pazar sabahı biraz nefes almak isteyenler dakikalarca otopark yeri aradı.
3: Burası Zeytinburnu sahil yolu. Sağ tarafımızsa deniz kenarı ve piknikçilerle hınca hınç dolmuş durumda. Bulunduğumuz yer ise aslında parkın yasak olduğu bir nokta. İleride de İspark var, ancak piknikçiler araçlarıyla geldiğinde yer bulamadığı için işte bu şekilde yol kenarına ceza yemek uğruna olsa bile park etmek zorunda kalıyor. Hal böyle olunca işte gördüğünüz gibi iki şerit kapanmış durumda.
9: Çift sıra yaptım. Yer aramadım ben. Çift sıra yaptım çünkü çocuklarım var, eşyalarım var. Hemen burada indirdim, bıraktım orada yani mecburi olarak.
8: Gördüğünüz gibi hem yer sıkıntısı var hem de otopark sıkıntısı var.
3: Artık öyle bir hal aldı ki yer bulamayan piknikçiler otobüs duraklarının önünü bile işgal etmeye başladı.
8: İkinci sırayı yaptıklarını gördüğüm için biraz daha geride bıraktım ben arabayı.
10: 15-20 dakikada yer aradık, yeri bulamadık. Çoğu insan var, kalabalık.
4: Tüketiciyi korumak için cayma hakkı tanındı, ancak yasalara göre her alışverişte bu uygulanmayabilir. Özellikle bir kez kullanılıp iade edilen kıyafetler de esnafı zora soktu. Suistimaller yaşandı, haberimizde izleyelim.
11: Alışveriş merkezlerinden iademiz oluyor, değişim oluyor. Ama ben interneti istemiyorum.
12: Ya bedeni yanlış geliyor ya rengi yanlış geliyor.
13: Tüketicilerin iade ve değişim hakkı mağazadan alışverişlerde yoktur.
2: Tüketiciyi korumak için cayma hakkı tanındı. Ancak yasalara göre bu durum her koşulda geçerli değil.
14: Bir ürünü beğenmediniz, vazgeçtiniz veya değiştirmek istediniz. Peki iade ve cayma haklarınızdaki sınırları biliyor musunuz?
13: Tüketicilerin iade ve değişim hakkı mağazadan alışverişlerde yoktur. İnternetten alışverişlerde tüketici bazı özel ürünler hariç teslim aldıktan itibaren 14 gün zarfında herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkını kullanabilir.
15: Alırken diyorlar ki sana iade yok diyorlar. Ona göre kendini ayarlayacaksın mesela.
14: İade ve cayma hakkında en çok sorun yaşanan ürünlerden biri de abiye kıyafetler. Öyle ki tüketici ürünü alıp bir gece kullandıktan sonra ürünü iade etmek istiyor. Bu da tüketiciyle satıcıyı karşı karşıya getiriyor.
16: Müşterimiz alıyor abiyeyi, bir gece giyiniyor. Ondan sonra getirip iade etmek istiyor. Tartışmalar çıkabiliyor ufak tefek. Deforme oluyor ürün. giydiği için genişleme oluyor. Biz o

0: ürünü zaten satamayız.
1: Sıkıntısı varsa mecburen değiştirmek zorundayız, iade etmek zorundayız.
2: Örneğin abiye bir kıyafet alan tüketici bunu 14 gün dolmadan cayma hakkımı kullandım diye iade ettiğinde satıcılardan dinliyoruz, duyuyoruz ki bu ürün aslında giyilmiş, kullanılmış. Ya bir nişanda, ya bir kınada, ya bir düğünde kullanılmış. Ter kokuyor, hatta üzerinde leke olup da iade edilenler var. Bu tür durumlarda tüketicinin hak iddia etmesi hukuka ve mevzuata uygun değil.
3: A Haber ekibimiz Ankara'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı çatısı altında bulunan Kara Kuvvetleri Müzesi'ne gitti. Müzede geçmişten günümüze Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2235 yıllık yolculuğu gözler önüne serildi.

0: Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2235. yıl dönümü vesilesiyle geçmişten günümüze Türk Kara Kuvvetleri Müzesi'nin kapılarını açtı.
1: Milattan önce 209 yılında Mete Han tarafından teşkilatlandırılan düzenli ordudan modern kara kuvvetlerine uzanan 2235 yıllık bir yolculuktan bahsediyoruz. Türk askerinin tarihi başkentteki Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın müzesinde geniş bir şekilde yer alıyor.
0: Mete Han'ın kurduğu askeri teşkilattan Sultan Alparslan'ın Malazgirt zaferine, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'un fethinden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazanılan milli mücadeleye kadar her bir zafer müzenin duvarlarını süslüyor.
1: Müzede 2235 yıl boyunca Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev almış askerlerin üniforma ve ekipmanları da yer alıyor. 10 mankenle Hun döneminden günümüze kadar uzanan askeri dönem gözler önüne seriliyor.
0: Asırlardır öncü, köklerden geleceğe, daima ileriye ve arşa. İşte bu söz temelinde şekillenen müze 4 bölümden oluşuyor. Her türlü tehdit ve risk karşısında görev yapabilen dünyanın en etkin ve caydırıcı askeri güçlerinden biri olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na dair geçmişteki her bir iz müzede sergileniyor.
1: Müzedeki işte bu cam ekran standta ise 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar tarihi silahlar yer alıyor. Kılıç, kama, hançer, işte hepsi burada.
0: Müzenin tasarımı da yekpare bir mimariden oluşuyor. Duvarlardaki tasarımda kullanılan beyaz zemin, Türk askerinin tertemiz yüreğini ve vicdanını, savaşın en çetin anlarında dahi merhametli kalabilen halini yansıtıyor. Panelin alt kısmında bulunan kahverengi zemin, Türk ordusunun vatan toprağına duyduğu bağlılığı ve daima ayakları yere sağlam basan karakterini anlatıyor. Kara kuvvetlerine mensup her ferdin vatan uğruna şehit olup toprağa düşebileceğini, aklının ve yüreğinin bir köşesinde tuttuğunu hatırlatıyor. Kahverengi zeminin üzerinde yer alan motiflerse, Türk-İslam medeniyetinin ilmi ve kültürel birikiminden süzülmüş çizgiler olarak tasarlandı.
1: Müzede yerli ve milli imkanlarla geliştirilerek Türk ordusunun envanterine giren silah ve sistemlerin 3 boyutlu maketleri de yer alıyor. Akıncıha, Gökbey ve Fırtına obüsleri de o maketlerden bazıları.
0: Kara Kuvvetleri çatısı altında bulunan müzede ziyaretçiler 2235 yıllık tarihi yolculuğa tanıklık ederken, Türk milletinin bağımsızlık uğruna verdiği mücadeleyi ve Türk askerinin eşsiz tarihini tanıma fırsatı buluyor.
2: Türk sporunun en önemli etkinliklerinden biri olan Gazi koşusu 100 yaşına girdi. Görkemli yarışı izlemeye gelenler birbirinden nostaljik şapka ve kıyafetleriyle dikkat çekiciydiler. Yaklaşık 63 bin seyirciyle Veli Efendi Hipodromu'ndaki yarışın izleyici rekoru da kırıldı. Usta jokey Halis Karataş Gazi'yi 7. kez kazandı.
3: Böyle keyifli ailelerimizle ve çocuklarımızla burada olmak çok güzel ve çok değerli.
4: Nice yüzlü yıllarda tekrar Gazi koşusunda hep beraber, milletçe beraber olmayı diliyoruz.
5: 1927'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk himayesiyle başlamıştı. O günden bu yana da Türk sporunun en önemli etkinliklerinden biri. Gazi koşusunda 100. kez...

0: Niye atlar ve jokeyler bir araya geldi?
1: I'm from Australia.
2: Avustralyalıyım. Melbourne'den geldim. Dünya çapında pek çok prestijli yarışta bulundum. Ancak 100. yılında İstanbul'da Gazi Koşusu'nda bulunmak gerçekten inanılmaz.
1: The 100th running of the Gazi Derby is amazing.
3: Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen ve bu yıl 100.sü organize edilen Gazi Koşusu'nda 22 safkan mücadele edecek. Kazanan jokey ve yetiştirici ödülün sahibi olacak. 2025 yılı Gazi Koşusu'na katılım 65 binken bu yıl 80 bini geçmesi bekleniyor. Öyle ki 85 bin katılımcının burada bulunması halinde bir Türkiye rekoru kırılacak.
4: Çok fazla geldik aslında 96, 97, 98, 99 ama hani Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen bu 100. Gazi Koşusu'na da katılmadan olmazdı. Atmosfer zaten çok güzel.
5: Ben Gazi Koşusu'na ilk defa katıldım. Ortam, atmosfer gayet güzel, heyecan doğrultuda.
0: Gazi Koşusu'nda bu yıl 63 bin izleyiciyle seyirci rekoru da kırıldı. Veliefendi Hipodromu'ndaki görkemli yarış için gelen katılımcılar yine çok şıktı. Nostaljik kıyafetler ve şapkalarla adeta zaman yolculuğu yaşandı.
6: Aslında 3-4 yıldır çok gelmeyi niyetleniyordum, kısmet olmamıştı. 100. yıla katılabildiğim için çok mutluyum. Ne gideceğim falan hatta 1-2 ay önceden karar verdim diyebilirim.
7: Ben çok güzel kombini yaptım.
3: Koşu 2400 metre çim pistte yapılıyor. Daha önce 2400 metre çim pistteki rekorsa şampiyon Bolt Pilot ve jokeyi Halis Karataş'a ait.
8: Halis Karataş da kazandı 96 yılında ve o derece hala egale edilemedi.
3: Bekliyor muyuz bugün peki?
8: Sanmıyorum ben Bolt Pilot derecenin kırılacağını.
3: Bir favorimiz var mı bugün?
9: Benim favorim 8 ve 16.
3: Sizin favoriniz var mı?
8: Halis Karataş.
10: Baynal Çakan favori gibi duruyor bizim için. Bakalım.
0: 100. Gazi Koşusu'nu Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Baynal Çakan kazandı. Bu Karataş'ın 7. zaferi oldu.
11: Van Gölü'nün tek kadın kaptanı Yıldız Özdemir, azmi ve kararlılığıyla dümen tutuyor. Hem yolcularını güvenle ağırlıyor hem de kadınların her alanda var olabileceğini göstererek birçok kişiye ilham veriyor.
12: Dümende bir kadın, rotasındaysa Türkiye'nin en büyük gölü var. Van'da yaşayan evli ve iki çocuk annesi Yıldız Özdemir, uzun süredir büyük bir özveriyle sürdürdüğü kaptanlık mesleğinde Van Gölü'nün tek kadın kaptanı olarak dikkat çekiyor.
13: Birçok organizasyonda kadın kaptanların olmayışı hanımlarda da bir isteksizlik oluşturuyor. Onlar için bir ortam yok. Şimdi bir bayan kaptan olması, özellikle bekarlığa veda, evlilik teklifi gibi özel organizasyonlar, koy gezilerinde onlar için çok büyük bir avantaj oluyor. Hem cinslerimle birlikte gezmek benim içinde çok onur duyulacak bir şey. Onlarla birebir ilgilenebildiğim için özellikle bu konuda tedirginlikleri olmuyor.
14: Van Gölü'nün tek kadın kaptanı Yıldız Kaptan azmi ve cesaretiyle mavi sularda dümen tutuyor.
12: Yıldız Kaptan kadınların her alanda başarılı olabileceğinin de güçlü bir örneğini sergiliyor.
13: İlk girdiğimde aslında inanmamışlardı. Hatta farklı düşünceler oluşmuştu. Acaba işte kandırılıyor musunuz? Ya da böyle biri gerçekten var mı? Bu tür tedirginlikler oluşmuştu. Ama kadınlardan çok büyük bir destek gördükten sonra özellikle ve ailem. Mesela benim ilk tur organizasyonumu ailem satın almıştı.
15: Yolculuk yapmaktan gurur duyuyorum. Türk kadınını her alanda görmekten gurur duyarız. Onlara minnettarız.
16: Bunu duyduğumuzda çok şaşırdık açıkçası. Çünkü kadınların böyle bir alanda olması bizim için çok ayrıcalıklı bir şey. Her alanda görmek istiyoruz kadınları. Umarım gerçekten gitgide sayıları da artar.
17: Yıldız Kaptan'la mutluyuz, gururluyuz. En azından bayan gruplarımızı rahat rahat özgüvenle yerine getiriyoruz. Çok güveniyoruz. Her seferinde çok eğlenceli gidip geliyoruz.
11: Türkiye'nin dört bir yanındaki horon sevdalıları İstanbul'da bir araya geldi. Dünya rekoru kırmak için aynı ritimde horon oynadılar. 5000 kişilik dev horon ekibi adını Guinness'e yazdırmayı başardı.
12: Dünyanın en büyük horon halkası İstanbul'da oluşturuldu. 5000 kişilik ekiple Guinness rekoru kırıldı. Maltepe Etkinlik Alanı Renkli Kültür Şöleni

0: kuruluşlara, daha da önemlisi bu sıcakta, bu güzel günde buraya gelerek burayı adeta bir gelincik tarlasına çeviren her birinize tek tek teşekkür ediyorum.
1: 5000 kişi aynı anda ritim tuttu. 3 dakika boyunca horon oynadılar. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu öncülüğünde düzenlenen rekor denemesi başarıyla sonuçlandı. Kostümlü 5000 folklorcu aynı anda horon oynayarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Yeni hedef 15.000 kişiyle zeybek rekoru kırmak.
2: Tek bir dokunuşla sipariş veriliyor, yemek dakikalar içinde kapıya geliyor. Ancak bu kolaylığın görünmeyen bir de faturası var. Online yemek platformları büyürken birçok esnaf, yüksek komisyonlar, reklam baskısı ve haksız puanlamalar nedeniyle ayakta kalma mücadelesi veriyor. Ekibimiz sizler için detaylı bir saha çalışması yaptı. Ayrıntıları paylaşacağız, bülteni noktalayacağız.
3: Kazanıyor, biz emeğimiz gidiyor.
4: İnan ki biz para kazanmıyoruz.
5: Şikayet geliyor yani. Tavuk buz gibi döner geldi. Belki 3-5 yere uğruyor. En son benim müşterime götürüyor.
6: Esnaf artık şunu söylüyor. Burada dönerin başında ben yanıyorum. Parayı bu platformlar kazanıyor.
7: Anında teslimat, 3 al 2 öde ya da sipariş verdikçe biriken paranı harca.
6: Bu 650 liralık almış olduğunuz ürünün sadece 128 lirası esnafa gidiyor. Bu esnafa gittiği 128 liranın da içerisinde ürün ve ham madde maliyeti var, faaliyet giderleri var, personel maliyetleri var.
7: Online yemek platformları tüketiciye birçok şey vaat ediyor. Kurye gecikiyor, bazen adresi bulamıyor ama soğuyan yiyeceğin faturası esnafa kesiliyor.
3: Biz burada hazırlıyoruz, emek veriyoruz. Kurye her zaman aynı saatte gelmiyor, yoğun oluyor. Bunlar gidene kadar soğuyor. Buraya gelip yiyenlerin lezzetini orada alamıyorlar.
8: Online yemekler bizim ortağımız. Sen kurt tezgah, biz seninle ortak olalım diyorlar.
9: Neden ortak dediniz? Çok mu yüksek komisyon oranları?
8: Yani adamın hiçbir şey katkısı yok. Sadece platformu kullanıyoruz. Biz bütün tezgahı kuruyoruz. O gelip bizle ortak çalışıyor işte.
6: 5 köftelerine 50 köfte satıyor ama emin olun ki o 5 köfteyi normalde kendi dükkanında satsa edeceği karı o 50 tane online üzerinden sattığı köfteden edemiyor, hatta zarar ediyor.
7: Müşteri bu platformda sipariş vermeden önce ilk olarak puana bakıyor. Fakat o puan her zaman yemeğin kalitesini göstermiyor.
6: Mükemmeldi, çok iyiydi, ortaydı, kötüydü. Şimdi buradan puanlama oluyor ve iddiaya göre şimdi normal şartlarda burada iyi puan aldığınızda yukarı çıkıyorsunuz.
10: Olması gereken bu.
11: Olması gerekiyor.
6: Bak, 5 tane objektif kriter. 5 tane mükemmel, 10 tane çok iyi puan alın. Ama vereceğiniz o kampanya bedeli olarak ödediğiniz ücretin yarısı kadar etkili değil.
9: Kampanyaya katılmadığınız zamanlarda siparişlerinizde yoğunlukta bir azalma hissediyor musunuz? Oluyor mu? Sayıda bir düşüş yaşanıyor mu?
4: Efendim tabii ki oluyor. Yani %0.
12: Yani kampanyaya katılmadığın zaman da alt sıralarda yer alıyorsun. Puanların düşük oluyor. O yüzden müşterin daha az oluyor.
9: Dükkana gel al müşterisinde mi daha çok olumsuz geri dönüş alıyorsunuz? Yoksa sosyal bu online yemek platformlarındaki müşterilerden mi daha çok olumsuz dönüş alıyorsunuz?
12: Ya online'lardan alıyoruz tabii.
9: Sebebi ne olabilir sizce?
12: Yani kuryenin geç götürmesi, böreğin kışın özellikle soğuk gitmesi.
9: İşte online yemek platformunda 1500 liraya satılan peynirli böreğin kilosu dükkandaysa 995 lira. Yani hem vatandaş hem esnaf mağdur.
6: Burada 1000 liraya siparişi verdiniz. 300 bin lira indirim yaptı mı? Yaptı. Restoranın karşıladığı indirim bedeli 300 lira. Bu bir. İkincisi kurye bedeli. %22 diyor. Stopaj vergisi diyor. KDV bedeli %20 diyor. 30 lira da oradan alıyor. Restoran müşteriye verdiği satış fişinde haklı olarak vermek zorunda her esnaf. Burada da 70 lira gidiyor. Yemek kartı komisyon bedelinde 49 lira. Geriye ne kaldı? Ne oldu? 610 lira esnafın cebinden gitti. Şimdi geriye ne kaldı esnafa? 1000 liradan 389 lira kaldı. Bu 389 lira emin olun yine esnafa kalmadı. Neden? Çünkü esnaf bu 389 liranın içerisinde ne ödeyecek? Ürün ve ham maddesinin maliyetini ödeyecek. Faaliyet giderlerini ödeyecek. Personel ücretini ödeyecek. Kirayı ödeyecek, reklam ve diğer bedelleri ödeyecek.
7: Platformlar her siparişte büyürken esnaf artan maliyetler ve düşen kar marjıyla ayakta kalmaya çalışıyor.
4: Özellikle

0: komisyonlarla alakalı bayağı bir şeyleri var. Varyansın ediyorlar yani.
1: Ne kadar bir kar düşüklüğünden bahsediyoruz?
2: %40.
3: Komisyonu çok yüksek alıyor, kesiyorlar. Biz buradaki karımızı orada bulamıyoruz yani. Ondan da şikayetçiyim.
4: Devlet büyükleri buna bir el atmalarını istiyoruz. Çünkü kar marjini çok düşük.
1: Size kalan kar yüzdelik olarak yaklaşık ne kadar oluyor?
5: %20'ler gibi. Ürünün neredeyse %50'sine yakın bir ücrete komisyon olarak gidiyor. Ve bunu da biz mecburen müşterilere yansıtmak durumunda kalıyoruz. Belli bir kısmını yansıtmak durumunda kalıyoruz. Birazını biz karşılıyoruz. Birazını da işte mecburen müşterilere yansıtmak durumunda kalıyoruz.
6: Bu işin sadece aslında ekonomik olarak değil, yani hijyen olarak da sıkıntısı var. Nasıl diyeceksiniz? Ben şöyle bir sordum, piyasayı da araştırdım. Bugün bu platformlara üye oluyorsunuz ya, bu üye olanların kaç tane ruhsatı var? Kaç tanesinin ruhsatı var? Buradan Ticaret Bakanlığı'na sesleniyorum. Bir baksınlar bakalım. Bu platformlarla çalışanların sadece vergi levhası dışında herhangi bir ruhsatı var mı yok mu baksınlar. Yine aynı şekilde merdiven altı sadece bir dükkan, 5 tane ürün yapıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Küçücük bir dükkanın içerisinde 5 ayrı marka oluşturmuş. Ürün aynı dükkandan çıkıyor. Aynı diyelim bir bodrum katta çıkıyor ama platformda 5 ayrı marka gibi bu satışını yapabiliyor.

Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Takvimlerimiz 29 Haziran Pazartesi haber ekranlarında Sabah Ajansı'nda yeni bir güne başlıyoruz. Gündemin sıcak başlıkları var. Öncelikle geceden yeni güne taşıdığımız haberlere hemen bakacağız. İlk durak noktamız Bilecik olacak. Bilecik'te bir bağ evinde yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde binanın tamamını sardı. Pazaryer ilçesi Karaköy köyü yakınlarındaki bağ evinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekiler durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda neyse ki bir can kaybı yaşanmadı. Şimdi bir kaza haberi. Adresimiz Nevşehir. Nevşehir'de iki otomobilin hatalı sollaması nedeniyle yaşanan kazada bir kişi yaşamını yitirdi. Alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü önünde seyreden aracı sollamak istediği sırada karşı yönden gelen Derviş Küçük Tüfekçi idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler jandarma ile sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. 15 dakika Şanlıurfa'da da yaşanan bir kazaya bakacağız. Şanlıurfa'da yaşanan kazada ise 8 kişi yaralandı. Kaza severek Şanlıurfa Karayolu'nun 15. kilometresine meydana geldi. Seyir halindeki minibüsle Şanlıurfa Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Gazete manşetlerimize bakalım. Haftanın ilk gününde hangi haberler öne çıkmış durumda? Sabah gazetesi Başkan Erdoğan'ın sözlerini manşetine taşıyor. Bedel ödedik, engelleri aştık. Takvim gazetesi ise Özgür Özel'e ilişkin iddialar. Havlucu Yalım'dan Özgür Özel için şok itiraf. Özel uçuş deniliyor. Birazdan detaylandıracağız. Yeni Asır gazetesine diyelim. İkinci Hazal acısı. Denizli Nefik ailesi acı üstüne acı yaşadı. Ailenin sulama havuzuna düşen 2 yaşındaki kızları Hazal öldü. Kızını taşıyan ambulansa yetişmek isteyen baba Musa Nelik telaşla geri manevra yaparken eşine çarparak yaralanmasına neden oldu. Bu acı olay Nelik ailesi için ilk değildi. Ailenin 3 yıl önce de aynı adı taşıyan minik kızları Hazal'ın 3,5 aylıkken kaybettikleri öğrenildi deniliyor Yeni Asır gazetesine. Türkiye gazetesine baktığımızda emekli maaşı artsın, zararlı yayınlar kalksın. AK Parti sokağın sesine kulak verdi deniliyor. Detaylandıracağımız haberlerden biri. Türk'ün gazetesi barış kısa sürdü. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim gece saatlerine, daha doğrusu sabaha karşı ilk saatlerde ise taraflar yeniden anlaşmaya vardı. Bakacağız. Akşam gazetesi soykırımcı usulü gasp. Kıbrıs Rum yönetimi Batı Şeria'yı işgal eden İsrail gibi mülkleri için tazminat isteyen Türklerin talebini işgal yok diyerek reddetti deniliyor. Hürriyet gazetesi çantalarda neler var? Malum artık bir hafta kaldı NATO liderler zirvesi için. Liderler hangi gündem başlıklarıyla geliyor? Hürriyet bunu manşetine taşımış. Milliyet gazetesi ise en sıcak 72 saat.

0: ve Kasırpık'a vuran sıcak hava dalgası Türkiye'de önümüzdeki 72 saat özellikle Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında kritik geçecek deniliyor. Zaten ilerleyen dakikalarda haritamıza bakacağız havanın durumunu. Şimdi sabah gazetesiyelim. Sabahı detaylandıralım. Sabah gazetesinin sürmanşetinde felaketin göbeğinde Türkiye umudu. Depremin ardından yıkımı yaşayan Venezuela'ya yardıma koşan 75 kişilik Türk ekibi enkaz altından can kurtarıyor. Caracas'ta 14 katlı binanın enkazında kalanlar kurtarılıyor. 68 bin kişinin enkaz altında kaldığı tahmin ediliyor ki şu ana kadar yalnızca 1400 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Çok daha fazla kişinin de enkaz altında kaldığı biliniyor. 100. Gazi koşusu Bay Nalçakan'ın güne ilişkin aktaracağımız haberlerden biri. Rüşvetin tanığından sarsıcı itiraflar. Muhittin Böceğin İmamoğlu'na adaylık için 5 milyon euro verdim itirafı gündeme bomba gibi düştü. Böceğin özel kalemi Yasin Yellice'nin ifadeleri bir saatlik kirli rüşvet pazarlığını saniye saniye doğruladı. Adaylığım için problem kalmadı. Euro dolu çantayı gördüm. Bunlar da güne ilişkin söyleyeceğimiz haberler. Ve Başkan Erdoğan'ın açıklamaları. Bedel ödedik, engelleri aştık. AK Parti'nin 25 yılda çok büyük bir başarı hikayesine imza attığını belirten Başkan Erdoğan, çeyrek asırlık destanın bir neferi, bir parçası olduğum için kıvanç duyuyorum. Siyasete yeni bir soluk kazandırdık. Davaya dört elle sarılın. Teşkilata yönelik önemli uyarıları vardı. Yükümüz çok ağır. Atacağınız her adımda Eren Bülbül'ü, Ömer Halis Demir'i hatırlayın. Yapmanız gereken davaya dört elle sarılmak dedi. Erdoğan aynı zamanda Türk Kara Kuvvetleri'nin 2235. yaş gününde kutladı. TSK'nın yiğit neferlerini kutluyorum dedi Başkan Erdoğan. Bir başka haber, Hürmüz'de ateş açıldı. Körfez diken üstünde. ABD İran'ın Hürmüz Boğazı'na ticari taşımacılığına yönelik saldırılarını gerekçe göstererek Kecm ve Sirte adalarına saldırdı. İran'da Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan Amerikan üslerine füze ve drone fırlattı. Bunlar da hafta sonunun geceye damgasını vuran gelişmelerdi. Şimdi Başkan Erdoğan'dan gelen o açıklamalara daha detaylı bakacağız. AK Parti 2 gün boyunca Sakarya'da kampa girmişti. Hem de aynı zamanda 25. yaş tabii ki kutlandı. Ve AK Parti'nin Sakarya kampının kapanış konuşmasını ise yine Başkan Erdoğan yaptı. Başkan Erdoğan bu kez konuşmasında dış politikaya ağırlık verdi. Özellikle İsrail'in Gazze'de gerçekleştirmiş olduğu soykırım Erdoğan'ın gündemindeydi. Teşkilata seslendi, net mesajlar verdi. Bu katliamın, bu soykırımın hesabı sorulacaktır dedi. İşte Başkan Erdoğan'dan gelen o mesajlar.
1: Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan.
2: Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz.
3: AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapanış konuşmasına bu sözleri damgasını vurdu.
2: Yükünüz çok ağır. Ama siz bu yükün altına bilerek, isteyerek, gönüllü olarak girdiniz. Yaptığınız ve yapacağınız her işte, atacağınız her adımda Hint Recep'in o güzel gözleri, o masum gözleri gözünüzün önüne gelsin. Eren Bülbül'ü hatırlayın. Aybüke Yalçın'ı hatırlayın.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığı dakikalarca ayakta alkışlandı.
2: Gazze'de bir arabada yakınlarının cesetleri arasında sıkışmış halde ambulans bekleyen, bu sırada sağlık çalışanıyla birlikte dua eden, Kur'an okuyan Hint Recep yavrumuzu kasten öldürdüler. Annesinin emzirdiği bebeği nişan alarak kasten öldürdüler. Parklarda, okullarda, hastanelerde, küvezlerde masum yavruları kasten öldürdüler. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
3: 25 yıldır ilkelerimizden taviz vermedik diye devam etti sözlerine.
2: 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarak Türkiye'de yepyeni bir sayfa açtık. AK Parti Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdı. Türkiye'yi dönüştürdü. Elbette çok ağır bedeller ödedik. Çok büyük duvarlarla karşılaştık.

0: Ama her defasında önümüze çekilen setleri tek tek devirerek, karşımıza çıkarılan bariyerleri tek tek yıkarak bugünlere geldi.
1: Erdoğan partisine de seslendi.
0: Kim ki şahsi hırslarına yenik düşer, bilsin ki aziz milletimizin de kardeş coğrafyalarında, ümmetin de vebali üzerindedir. Bizim mazlumlara verdiğimiz sözler vardır. Bizim mazlumlara ödenecek borcumuz vardır. Bizim mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır.
1: Sözlerini teşkilatına verdiği talimatla bitirdi.
0: Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız. Her büyük şehirde, ilde, ilçede, beldede, köyde teşkilatımızın en az bir üyesiyle tokalaşmayan, konuşmayan, tanışmayan kimse kalmayacak.
2: Başa mı dönülüyor sorusunu sormamız gereken günlerden geçiyoruz. Çok değil, bundan yaklaşık 10 gün önce 18 Haziran tarihinde yine bir son dakika gelişmesi olarak ekranlara getirmiştik. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian imzalamış olduğu anlaşma ile birlikte mutabakata varılmış. Ardından da önemli görüşme sürecine başlanmıştı İsviçre'de. Ancak ne olduysa hafta sonu oldu. Hafta sonu bir kez daha füzeler konuştu. İran Hürmüz'deki gemileri vurdu. Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırdı. İran Körfezi vurdu. Ve gece boyunca da gerilim devam etti. Ta ki birkaç saat öncesine kadar. Birkaç saat önce ise Amerika Birleşik Devletleri ile İran yeniden görüşme masasına dönmeye ve salı günü ise Katar'ın başkenti Doha'da teknik görüşmelere başlama kararı aldı. Teknik görüşmeler süresince de Hürmüz gemi trafiğine açık olacak ve herhangi bir saldırıda olmayacak. Yani bir kez daha başa dönülmüş durum.
3: ABD ile İran bir kez daha Hürmüz engeline takıldı. Akıllara savaş yeniden mi başlıyor soruları geldi. Ancak beklendiği gibi olmadı. Taraflar Katar'ın başkenti Doha'da bir kez daha görüşmeyi kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında mutabakat zaptı imzalandı, taraflar anlaşma sağladı. Nihai anlaşmaya varmak için de 60 günlük süre için el sıkışıldı. Ancak uzlaşı ilk sınavında başarısız oldu. Yaklaşık 10 gün sonra Hürmüz'de tansiyon yeniden yükseldi. Tahran yönetimi Boğaz'dan bir geminin izinsiz geçtiğini ileri sürdü ve saldırı başlattı. Gemi isabet aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nden de karşılık gecikmedi. Aynı senaryo iki kez tekrarlandı. İki ülke savaşın eşiğine geldi. Anlaşma ciddi şekilde yara aldı. Gerilim şimdilik durdu. Ancak Tahran yönetimi İran'ın Hürmüz'de tam hak sahibi olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Irak'ta konuştu.
4: Hürmüz Boğazı önümüzdeki 30 gün boyunca tamamen İran'ın denetimi ve yönetimi altında kalmaya devam edecek.
3: İran devrim muhafızlarından da uyarı geldi. ABD saldırırsa sert karşılık veririz açıklaması yapıldı.
4: Düşman bir kez daha taahhütlerini çiğnerse veya ateşkesi ihlal ederse tepkimizin eskisinden daha güçlü olacağını defalarca söyledik. Bir kez daha daha güçlü olacağını vurguluyoruz.
3: İranlılarsa ABD'nin saldırısına öfkeli.
4: ABD hiçbir şeye uymadı. Son iki gecedir de saldırı yapıyorlar. Zaten çok şey kaybettik. Liderimizden vazgeçtik.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Tahran'ı uyardı. Trump'ın sabrı sonsuz değil mesajını verdi.
4: Başkanın sabrı sonsuza kadar sürmeyecek. İran rejimi Başkan Trump'ın İran'ın uluslararası deniz trafiğine veya üslerimize karşılıksız saldırılar düzenlemeyi sürdürmesi karşısında oturup izleyeceğini bir an bile düşünüyorsa büyük bir yanılgı içindedir.
3: Taraflar tekrar anlaşma yolunu seçti. ABD merkezli Axios'un haberine göre ABD ve İran Hürmüz Boğazı'ndaki karşılıklı saldırıları durdurmayı ve salı günü Doha'da görüşmeyi kabul etti. Ayrıca haberde teknik görüşmeler sırasında gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçeceği belirtildi.
2: Ve tabii ki tüm dünyanın gözü, bizim de gözümüz bir kez daha Venezuela'ya çevrilmiş durumda. Venezuela

0: Ile de geçtiğimiz hafta meydana gelen önce 7,2 39 saniye sonra yaşanan 7,5 büyüklüğündeki o iki ayrı sarsıntıda can kaybı sayısı giderek artıyor. Resmi rakamlara göre 1400 kişi hayatını kaybetti ancak uzmanlara göre 60 binden fazla kişinin enkaz altında kaldığı tahmin ediliyor. Çünkü hala ulaşılamayan noktalar var. Türkiye'de Venezuela'ya yardım elini uzattı. AFAD ekipleri Venezuela'da çalışmalara başladı.
1: Enkazın altında tahminen 50 bin depremzede, üstünde ise binlerce arama kurtarma görevlisi yaşamla ölüm arasında zamana karşı yarışıyor. Venezuela 25 Haziran'da 40 saniye içinde önce 7,2 ardından da 7,5'te sarsıldı. Son 125 yılın en yıkıcı depreminin üzerinden 3 gün geçti. Can kaybı 1430'a yükseldi. Çifte felaketin merkez üssü Karayip kıyısındaki La Guardia eyaleti. Yüzden fazla binanın yıkıldığı bölgede beton yığınları arasında can pazarı var.
2: Bak ufaklık, şimdi seni yavaşça aşağı indireceğiz. Sakın korkma, tamam mı? Kurtuldun, iyi olacaksın, merak etme.
1: Başkent Caracas'ta 70. saatin mucize kurtuluşu kayda geçti. Enkaz altında kalan bir anneyle 9 aylık bebeği sağ salim dışarı çıkarıldı. Her geçen saat yeni mucizelerin görüntüleri servis ediliyor. Depremzedelerle birlikte can dostları da kurtarılıyor enkaz altından. Venezuelalı ekipler yıkılan binalara yetişmeye çalışıyor ancak sayı çok fazla. Bazı noktalarda aileler enkazı elleriyle kazarak yakınlarını arıyor. Bu nedenle başta Türkiye olmak üzere pek çok ülke yardım teklif etti Venezuela'ya. Türk arama kurtarma ekibi insani görevlerini yerine getirmek için askeri uçakla afet bölgesine gitti ve 24 saat kesintisiz arama kurtarma çalışmasına başladı.
0: Ve bir başka haber. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić görevinden ayrılacağını açıkladı. Ülke seçime giderken bu istifa aslında taktik bir adım olarak yorumlanıyor. Peki Sırbistan'da Vučić dönemi sona mı eriyor yoksa Vučić siyasete devam kararı mı verecek? Ekranlara getirelim.
3: Batılı liderlerde istifa dalgası sürüyor. Avrupa'da bir isim daha görevi bırakıyor.
4: Birkaç hafta daha Cumhurbaşkanı olarak görevimi sürdüreceğim. Sonra istifa ediyorum.
3: Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić işte bu sözlerle duyurdu istifayı. Sırbistan Cumhurbaşkanı 18 aydır devam eden protestoların odağındaydı. 16 kişinin hayatını kaybettiği tren istasyonundaki çatı faciası da süreci hızlandırdı. Ancak Vučić'in istifası siyasetten çekileceği anlamına gelmiyor. Stratejik bir hamleyle başbakanlık koltuğuna oturmak istiyor. Vučić istifasını duyurduğu konuşmayı bir zamanlar genel başkanlığını yaptığı iktidardaki Sırp İlerleme Partisi'nin mitinginde yaptı. Başbakan adaylığına da göz kırptı.
4: Sırp İlerleme Partisi liderliğine yaklaşan seçimlerde eğer bunu isterlerse ve talep ederlerse sizinle birlikte halkın güvenini kazanmaya yardımcı olacağımı ve böylece önümüzdeki 4 yılda bahsettiğim tüm bunları başarabileceğimizi söyledim.
3: Vučić'in normal şartlarda ikinci ve son dönemi 2027 yılının ortasında dolacak. Ancak istifasının ardından 90 gün içinde Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması gerekiyor.
0: Gelelim gazete manşetlerine. Gazete manşetlerinde özellikle hafta sonu boyunca konuştuğumuz, tartıştığımız konulardan biri olan Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki skandallara bir yenisinin daha eklenmesi var. Havlucu Yalım'dan Özgür Özel'le ilgili şok itiraf. Özel uçuş diyor Takvim Gazetesi. Biraz detaylandıralım, ardından da haberimize bakacağız. Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesine dikkat çeken iddialar var. Özgür Özel benden Skorsky helikopter ve Maybach makam aracı istedi. Helikopter için 3, araç içinde 3 teklif alıp Özel'e ilettim. Özkan Yalım'ın Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Özgür Karabat'la yazışmaları şok etti. Dosyaya giren mesajlarda Özel'in talebi üzerine milyon dolarlık Skorsky helikopterlerle Mercedes Maybach için teklif alındı. Skorsky için 3 ülkeden 3 ila 10 milyon dolarlık, makam aracı içinse

0: Donanımına göre 20 ile 31 milyon lira arasında üçer araç için teklif alındı. Liste Özgür Özel ve şoför olan Mehmet'e iletildi. Yalım CHP Genel Merkezi'nde sunum yaptı. Bir başka iddia ise Antalya Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğe ilişkindi. Muhittin Böceğe'nin yapmış olduğu o açıklamalara bakacağız. O da Takvim Gazetesi'nin ilk sayfasına yer alıyor. Ekrem İmamoğlu'na adaylık karşılığında 5 milyon euro verdiğini itiraf etti. Havala yöntemiyle de ödemenin duyurulduğu gerçekleştirildi. Peki bütün bu gelişmeler, yani hem Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin o itirafları, hem de aynı zamanda Uşak Eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan gelen bu açıklamalar CHP'de nasıl yankılanıyor? CHP'de skandallara her geçen gün yenisi ekleniyor. İşte o rüşvet itirafları ve gelişmeler.
1: Bir kör kuruş geçmiş mi Boğaz'dan? Bir kör kuruş. Arkadaşlarımızın boğazından haram bir kör kuruş geçmiş mi?
2: Otelde başlayan pazarlık kapalı çarşıdaki teslimatla son buldu. Başrolde ise bu kez Özgür Özel ile Veli Ağbaba yerine İBB'nin tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu var. Tutukluluğu devam eden ancak etkin pişmanlıktan yararlanan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, adaylığına karşılık İmamoğlu ile arasında dönen milyon euroluk rüşvet sarmalını ifşa etti.
3: Yolsuzluk, rüşvet, cinsel taciz, bu ne ya? Altı ok yer mi değiştirdi?
2: Böcek İmamoğlu ile 2023 yılında yaptı görüşmeyi 30 Kasım 2023'te adaylığım açıklanmadan önce İstanbul'daki bir otelde Ekrem İmamoğlu'yla yaklaşık bir saat görüştüm. Seçim kampanyası için benden yaklaşık 15 milyon euro civarı maddi kaynak desteği istedi ifadeleriyle anlattı.
4: En çok ben çalışacağım demiştim ve çalıştım. Umuyorum halkımız bunu hissetmiştir.
2: 5 milyon euroluk ödeme için bir arkadaşından destek talep eden Böcek, ödemenin havale yöntemiyle gerçekleştiğini iddia etti. Arkadaşının üzerinde bir isim ve telefon numarası yazılı kağıdı, 100 lira banknotla birlikte bir zarfa koyduğunu ve zarfı ödeme yapacağı kişiye verdiğinde kapalı çarşıda tahsil edilebileceğini söylediğini de iddialarına ekledi.
5: Buraya birilerini zengin etmeye gelmedik. Bu tüy bitmemiş yetimin hakkını koruyacağız.
2: İkinci ödeme tamamlanamadan İmamoğlu'nun tutuklandığını söyleyen Böcek, İmamoğlu'nun belediye başkanlarıyla kurduğu para trafiğiyle parti üstü siyasi bir güçe dönüştüğü görüşünü de dile getirdi. Bir skandal itirafta yine rüşvet ve irtikap suçlarıyla tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan geldi. Yalım, Özel'in kullanımına sunulmak üzere helikopter için toplam 18 milyon dolar, makam aracı içinse 70 milyon lirayı aşan tekliflerin masaya yatırıldığını iddia etti. Özel'in özellikle Skorsky tipi helikopter istediğini öne süren Yalım, konuyla ilgili Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'la mesajlaştığını, hatta genel merkeze toplantı yaptıklarını da iddialarına ekledi.
0: Ve Türk sinemasının en önemli isimlerinden Kadir İnanır'a dün binlerce kişi gözyaşları eşliğinde ve tabii ki tüm Türkiye veda etti. İşte o veda.

0: dizisi. Sen bugün...
1: Çok güzel güldü. Gülüşünden sevda aktı. Gülüşünü ayrı, kendisini ayrı sevdik.
2: Kadir İnanır şöyle bir bakışıyla o seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır. Ve herkesin aslında abisidir, dayısıdır, sevgilisidir.
3: Kadir dayım yıllar önce bir röportajında şöyle demişti. Ben bir gün ölürsem Türkiye'deki bütün evlerden cenaze kalkacak demişti.
4: Al yazmalı Selvi Boylusu'nu, Leyla Mecnun'unu, balıkçı Azize Kenan'ını kaybetti. Yeşilçam öksüz kaldı.
1: Artık dinlemek zor Hekimoğlu'nu. Her dinlediğimizde yeniden ağlayacağız.
5: İlk onu tanıdığımda 11 yaşındaydım. Onun için de kalbime sakladım.
6: Türkiye Selvi Boylusu'nu kaybetti. Çok önemli bir aktörünü, kıymetli bir insanını kaybetti.
4: Türk sinemasının unutulmaz jönü son kez sevenlerinin karşısına çıktı. Salonu dolduran alkışlar bir efsaneye veda içindi.
7: Sadece bir aktörü değil, bir efsaneyi kaybettik. Herkesin Kadir abisiydi. Bu ülkenin en önemli aktörlerinden biriydi.
5: Yalnızca birkaç gün evvel ablasının vefatıyla sarsılan sevenleri Kadir İnanır'ın gidişiyle de derin bir hüzne boğuldu. Kadir İnanır'a son görevini yerine getirmek isteyen yüzlerce kişi Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde buluştu.
8: Çok filmde beraber olduk, oynadık. Yani bakışlarıyla, disipliniyle, seta hakimiyle, hakimiyetiyle bambaşka bir insandı.
1: Şimdi çok sevdiği arkadaşlarının ustalarım dedi, abilerim dedi, hep bize anlattığı anekdotlardaki o ustalarının, abilerinin yanına gitti. Artık hiçbir filmin yüzü gülmez.
4: Usta oyuncunun cenaze namazı Levent Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nde kılındı.
9: Türk sinemasına kazandırmış olduğu ders niteliğindeki eserleri aynı şekilde Türk klasiklerine, sinemamızın Türk klasiklerine vermiş olduğu, hayat vermiş olduğu eserleriyle çok önemli bir sanatçımızdı. Başta ailesi olmak üzere yakınlarına, tüm sanat severlerimize, sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.
10: Çok örnek bir insandı, herkesin bildiği üzere. Kalabalıktan da anlaşıldığı üzere bütün ülkenin, bütün yurt dışına taşan bir sevgisi vardı. Çok değerli bir aktördü, çok değerli de bir insandı. Yüreği çok temiz bir adamdı bir kere.
11: Milletin çok sevdiği, hele hanımların aşık olduğu bir oyuncu ve yıldızdı. Hepimizin yıldızıydı.
12: Türkiye'nin geleceği için güzel şeyler düşünen, bu uğurda dobra duran, sevgiyi, saygıyı ön planda çıkaran nadir sanatçılardan bir tanesiydi.
13: 50 senelik arkadaşım. Çok üzgünüm daha doğrusu. Son vazifemizi yapmak üzere buraya geldik.
14: Yeşilçam'ın en parlak yıldızlarından biri daha aramızdan ayrıldı. Geriye ise o unutulmaz filmleri kaldı.
4: Ulus mezarlığında toprağa verilen Ulu Çınar ardında milyonlarca sevenini bıraktı.
15: Elveda Asya. Elveda Selvi Boylum. Al yazmalım. Elveda.
16: Gülistan Doku dosyası diyelim. 2020 yılında bir kayıp dosyası olarak açılmıştı. 6 yıl sonra o dosya artık bir cinayet dosyasına evrilmiş durumda. Ve şimdi önemli bir gelişme var. Malum Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu bulunan firari şüpheli Umut Altaş ön duruşmaya çıktı. Altaş'ın o duruşmada iddialara göre cenazenin yerini göstereceğim dediği öne sürüldü. Şimdi gözler Altaş'ın ne zaman Türkiye'ye iade edileceğine çevrildi.
17: Türkay, ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi. Babam biliyor mu dedi.
18: Hı hı.
17: Dedi ki evet babam da biliyor. Yo dedi, o halletti zaten.
19: Yıllardır cevap aranan Gülistan Doku dosyasında gözler Amerika'dan gelecek habere çevrildi.
20: Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş ABD'de ön duruşmaya çıktı. Ön duruşmada kimlik ve adres bilgileri doğrulanırken hakkındaki suçlamalar da yüzüne okundu.
17: Türkay öldürüp arabada Evet. Şükrü'ye vermiştir. Şükrü götür bunu görmeye.
19: 5 Ocak 2020'de kayboldu üniversite öğrencisi Gülistan. Ardında ne bir iz kaldı ne de net bir cevap. Ancak soruşturmanın kritik isimlerinden firari şüpheli Umut Altaş için yeni bir süreç başladı.
20: ABD'de tutuklu bulunduğu gözetim merkezinde bir avukatla görüşen Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilmeyi kabul ettiğini ve aynı zamanda Türkiye'ye döndükten sonra da Gülistan Doku'nun cansız bedeninin yerini savcıya göstereceğini ifade etti.
17: Birini gömmek istesem insanların gözünden uzak görürsün.
19: Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'le beraber 11 şüpheli tutuklanmıştı.
18: Katiller!
21: Tuncay Sonen'in de insan öldürmeye iştirak ettiği açık ve net bir şekilde ortadadır.
19: Arama çalışmaları ve adli soruşturma eş zamanlı olarak sürerken yeni gözaltıların gelmesi de bekleniyor.
20: Gülistan Doku soruşturması derinleşerek devam ederken Doku ailesinin avukatı Ali Çimen tarafından 25 kişilik bir şüpheli listesi oluşturuldu ve bu isimlerin gözaltına alınması için Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına talepte bulunuldu.
22: Zaten gizli tanık Şubat söylemişti Gülistan'ın tecavüzü edip öldürüldüğünü.
19: Şimdi gözler Umut Altaş'ın Amerika'daki iade sürecinde, duruşma ise 30 Haziran'da görülecek.
23: İnşallah daha az neler ağlamasın. Biz ağladı, daha kimse ağlamaz.
16: Şimdi İstanbul'da, Şişli'de bir kişi

0: Sokakta yürüyen bir kadını takip ederek taciz etmeye çalıştı. Kadının şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti ve o tacizciyi yakaladı. Ve bakın o tacizci nerede ortaya çıktı.
1: Ekiplerin yoğun ve titiz çalışması sonucunda ve saatlerce izlenen kamera kayıtları sonucunda şahsın tespit edildiğini ve yakalandığını öğrendim.
2: Genç kadını sokak ortasında taciz etti. Çok geçmeden yakayı ele verdi. Olay İstanbul Şişli'de yaşandı. Bir kadın sokakta yürüdüğü sırada bir kişinin kendisini takip ettiğini fark etti. Şüpheli genç kadını taciz etmeye çalıştı. Kadının yardımına çevredekiler koştu. Panikleyen şüpheli ise kaçarak uzaklaştı.
1: Umarım bir daha kimsenin başına böyle bir şey gelmez. Umarım bunlarla karşılaşmayız ama lütfen karşılaşırsanız da sesinizi çıkartın. Böyle bitecek bunlar diye umut ediyorum. Hakkınızı lütfen koruyun. Talep edin.
2: Kadının ihbarı üzerine şüpheli çalıştığı fırında ekmek yaparken yakalandı.
1: Artık rahatlıkla hayatıma devam edebilirim. Bundan sonra adli süreç elbette ki devam edecek.
2: Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
0: İstanbul'dan gelen bir görüntüyle devam edeceğiz. Aslında endişelendiren bir görüntü. İstanbul'da seyir halindeki bir elektrikli otomobil bir anda alev topuna döndü. Neyse ki o anlarda aracın içinde bulunan 4 kişi bir anda kendilerini aracın dışına attı. O görüntülere bakalım.
3: Biz inelim mi?
4: Yok.
3: İnmesiniz orada bize.
5: Aracından yükselen dumanı fark etti. Saniyeler içinde zamanla yarış başladı. Panik anlarının yaşandığı bu görüntüler İstanbul Çatalca Kuzey Marmara otoyolunda kaydedildi.
3: Kokuyordu, ben dedim bir şey kokuyor dedim ilk kere.
5: İsmail Yiğit'in kullandığı elektrikli otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı. Sürücü direksiyonu kırıp aracını emniyet şeridine çekti ama alevleri durdurmak oldukça güçtü.
6: Burada seyir halindeyken 100 km ile arabamın birinin altından dumanlar çıkmaya başladı. 1,5 dakika içinde araba motordan kaynaklanan yangınla birlikte yandı.
5: İlk iş araçtaki ailenin tahliye edilmesiydi. İsmail Yiğit itfaiye ekipleri gelene kadar aynı yönde ilerleyen diğer otomobildeki arkadaşıyla beraber kendi imkanlarıyla alevleri söndürmek için elinden geleni yaptı.
6: Yetkili serviste garantili araba. Bütün bakımlarını yaptırdık. Kaputu yandı, üst camı yandı. Yani garantili araba nasıl bu hale geldi bilmiyoruz.
5: Korku dolu anlara şahit olan sürücünün eşi ve iki çocuğu ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
6: Kapıyı açmaya çalıştım. Kapılar kilitlenmişti. Yani şu anda bizim belki de ölüm haberimizi yapıyor olabilirdi.
5: Yangın söndürüldü. Geriye hurdaya dönen bir araç kaldı.
0: Karabük'teyiz. Karabük'te ise kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin motosiklete çarpması sonucunda 19 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Yaklaşık 36 metre sürüklenen gencin kaza anı hem güvenlik kamerasına hem de kask kamerasına bakın nasıl yansıdı.
2: Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü metrelerce savrularak ağır yaralandı. Kaza Karabük Kastamonu Karayolu 100. Yıl Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak 100. Yıl Mahallesi istikametine dönüş yapan Mısır uyruklu 19 yaşındaki Samir Mujadadi yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yaklaşık 36 metre sürüklendi. Ağır yaralanan Mujadadi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı. Kazanın ardından otomobil sürücüsüyle araçta bulunan iki kişinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
0: Geçtiğimiz aylarda çokça tartıştığımız bir konuydu. Otomobil sahiplerini özellikle ilgilendiren bir gelişme. Otomobillere sonradan eklenen multimedya sistemleri ya da görselimizde ekranlara getirdiğimiz gibi cep telefonlarının okuluna takıldığı tutacaklar.

0: yasalara aykırı mı değil mi? Bununla ilgili cezalar olacak mı olmayacak mı? Çok fazla konuşulan bir konuydu. Hatta özellikle multimedya sistemlerinin sökülmesi için uzun kuyruklar oluşmuştu. Ancak bütün bu tartışmaları bitiren yönetmelikte hazırlandı. Peki araba kullanıcılarını ilgilendiren bu gelişmede ne yasak ne değil? Multimedya sistemleri kalacak mı, çıkarılacak mı? Yanıtına bakalım.
1: Araç içi ekipmanlar ve teknolojik cihazlarla ilgili belirsizliklerin giderilmesi için yeni bir düzenleme yapıldı. Sürücüleri yakından ilgilendiren düzenlemeyi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu. Buna göre ön cama takılan telefon tutucuları artık serbest bırakıldı. Araç kameraları da belirlenen ölçüler içinde kullanıldığında cezaya konu olmayacak. Direksiyon veya gösterge paneli hizasından itibaren 5 cm'yi aşmayan ekipmanlar serbest kabul edildi. Dikiz aynasına asılan koku ve benzeri aksesuarların kullanımı da yasal zemine kavuştu. Araçların fabrika çıkışlı multimedya ekranları ceza yaptırım kapsamı dışında tutuldu. Araç içi ses sistemlerine ceza uygulanabilmesi için sesin araç dışına taşması şartı getirildi. Ayrıca bu ihlalin kayıt altına alınması zorunlu hale getirildi. Böylece araç içinde müzik dinleyen sürücülerin keyfi cezalara maruz kalmasının önüne geçilmesi hedeflendi. Navigasyon, park desteği ve sürüş amaçlı kullanılan ekranların kullanımına izin verildi. Araç içi ve dışı kamera sistemleriyle kayıt cihazları da serbestlik kapsamında değerlendirildi. Otobüs ve minibüslerde yolcuların kullanacağı bireysel sesli ve görüntülü sistemlerin kullanımına devam edilecek. Uygulamada İçişleri, Ulaştırma ve Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıkları yetkili olacak. Düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından yürürlüğe girecek.
0: Ne yazık ki havaların ısınması, yazın gelmesiyle birlikte boğulma vakalarına ilişkin haberleri daha sık ekranlara getirmeye başladık. Adresimiz bu kez Çanakkale. Çanakkale'de arkadaşlarıyla birlikte denize giren 14 yaşındaki kız çocuğu akıntıya kapıldı. Yapılan tüm müdahalelere, yapılan tüm arama çalışmalarına rağmen ne yazık ki küçük kızın cansız bedeni bulundu.
2: Serinlemek için denize girdi, hayatını kaybetti. Acı olay Çanakkale'de meydana geldi. 14 yaşındaki Nevsu Başaran düğün için gittikleri Saltık mahallesinde arkadaşıyla birlikte denize girdi. Yüzme bilmeyen Nevsu Başaran bir süre sonra dalgalı denizde akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşı ise kıyıya çıkarak yardım istedi.
3: İki kız arkadaş denize girmek için bu noktaya geldiler. Denize girdiler ama ancak birisi kurtulurken diğeri gözden kayboldu ve yapılan ihbarın ardından bölgeye ekipler geldi. Arama çalışmaları yoğun bir şekilde başlatıldı.
2: Yapılan arama çalışmaları sonucu Nevsu Başaran'dan acı haber geldi.
3: Kayıp kız çocuğunun bulunması için ekipler yoğun bir çalışma sürdürdü. Dalgıçlar ve sahil güvenlikçileri bir taraftan, deniz polisi dalgıçları bir taraftan. Ancak acı haber geldi. Birkaç saat sonra yapılan çalışmada kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.
2: Başaran'ın cansız bedeni kıyıya çıkarıldı. Ardından da adli tıp morguna kaldırıldı.
0: Zehir tacirleriyle mücadele aralıksız bir şekilde devam ediyor sayın seyirciler. İstanbul'da narkotik polisin Ümraniye'de düzenlediği peş peşe operasyonlarda uyuşturucu şebekelerine darbe üstüne darbe indirildi.

zehir tacirlerine peş peşe narkotik darbesi. İstanbul Emniyeti zehir tacirlerine yönelik peş peşe iki operasyona imza attı. Ümraniye'de belirlenen adresler ablukaya alındı. Bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Düzenlenen baskında 1 kilo 173 gram uyuşturucu madde ve bir adet AK-47 Kalaşnikov tüfek ele geçirildi. İki şüpheli yakalandı. Narkotik polisi bu kez Zula evi olarak tabir edilen iki adrese ve sevkiyatta kullanılan bir aracı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda vakumlanmış paketlerde 4 kilodan fazla uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan vakum makinesi ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.

0: gözaltına alındı. İki ayrı operasyonda gözaltına alınan toplam 6 zehir taciri tutuklandı.
1: Bir çevre felaketi. Adres İstanbul. İstanbul Bakırköy'de Çırpıcı Deresi'nin sahil kesiminde işte bu görüntüler kameralara geçti, kayıtlara geçti. Çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. Çevre sakinleri ise bir an önce önlem alınmasını istiyor.
0: Onlarca balık kıyıya vurdu. Ekipler inceleme başlattı. İstanbul Bakırköy, Çırpıcı Deresi'nde yaşanan toplu balık ölümleriyle sarsıldı. Çırpıcı Deresi'nde yaşanan toplu balık ölümleri endişeye neden oldu. Kıyıya vuran onlarca ölü balığı gören vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye ekipler sevk edildi. AFAD ekipleri toplu ölümlerin nedenini belirlemek için sudan numune aldı. Öte yandan İSKİ'nin bölgede yaklaşık 4 gündür atık su ve dere onarım çalışması yaptığı öğrenildi. Alınan numunelerin analizinin ardından toplu balık ölümlerinin nedeni ortaya çıkacak.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Türkiye 2025'te rüzgar enerjisine dünyada 5. güneş enerjisinde ise 10. sıraya yükseldi. Türkiye'nin toplam enerji güneş enerjisi kurulu gücü 2030 yılına kadar yaklaşık 2 katına çıkarması bekleniyor.
0: Türkiye'nin enerji hamlesi büyüyor. Rüzgar ve güneşte küresel sıralama değişti. Türkiye rüzgarda 5. güneşte 10. büyük kurulum pazarı oldu. Uluslararası Enerji Analiz ve Araştırma Kuruluşu Bloomberg NEF'in raporuna göre Türkiye 2025 yılında rüzgar enerjisi kurulumlarında dünyada 5. güneş enerjisinde ise 10. sırada yer aldı. Raporda Türkiye'nin yenilenebilir enerji, batarya depolama, elektrik araç ekosistemi ve enerji dönüşümünün finansmanı alanlarında mevcut durumuyla 2035 ve 2050 projeksiyonları değerlendirildi. Türkiye'nin her iki alanda da dünyanın lider pazarları arasında yerini güçlendirdiği vurgulandı. Verilere göre Türkiye'de 2026-2035 döneminde toplam 25 gigawattlık yeni rüzgar enerjisi kapasitesinin devreye alınması bekleniyor. Bu dönemde kurulacak kapasitenin yaklaşık %37'sinin yenilenebilir enerji kaynak alanı projelerinden gelmesi öngörülüyor. Geçen yıl lisans almış yaklaşık 19 gigawattlık depolama rüzgar enerjisi projesinin hayata geçirilmesiyle Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesinde önemli artış yaşanacağı belirtiliyor. Türkiye 2025 yılında güneş enerjisinde 6,4 gigawattlık yeni kurulumla dünyada 10. sırada yer aldı. Ülkenin toplam güneş enerjisi kurulu gücünün 2030 yılına kadar yaklaşık 2 katına çıkması bekleniyor. Rapora göre Türkiye'de batarya depolama pazarının da hızla büyümesi bekleniyor. Batarya maliyetlerindeki düşüş, yenilenebilir enerji kurulu gücündeki artış ve yerli üretim kapasitesinin gelişmesi bu büyümeyi destekliyor. Türkiye'nin 2035 yılına kadar 8 gigawatt batarya depolama kapasitesine ulaşması öngörülüyor. Bu kapasitenin yaklaşık %90'ının şebeke ölçekli projelerden oluşacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisinde küresel sıralamalarda üst sıralara yükselmesi, enerji dönüşüm sürecinin hız kazandığını ortaya koyarken, önümüzdeki dönemde planlanan kapasite artışları, ülkenin bu alandaki konumunu daha da güçlendirecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Çanakkale'de adeta bir kültür köprüsü kuruldu sayın seyirciler. Doğu'nun eşsiz lezzetleri ve kültürü Batı ile buluştu. Kentte düzenlenen Van Tanıtım Günleri Festivali vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaştı.
3: Otlu peynir, bal, kahvaltılık ürünler, baharat çeşitleri. Çanakkale dev bir kültürel organizasyona ev sahipliği yaptı. Van Tanıtım Günleri Festivali vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
4: Van Rüzgarı Çanakkale'de esti, tarihi Hamidiye tabyalarında 4 gün boyunca süren festival boyunca özellikle Van'dan gelen ürünler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.
5: Kahve aldık, kaşar peyniri aldık, birkaç bir şeyler aldık. Van ürünleri harika.
6: Çanakkale, Van'ı bir araya getirip böyle bir etkinlik yapmanın gerçekten heyecanını yaşıyoruz.
3: Van'ın birbirinden değerli yöresel ürünleriyle zengin kültürünü tanıtmak amacıyla yaklaşık 200 stand kuruldu. Tezgahlarda Van'ın

0: yeşilli otlu peyniri, meşhur karakovan balı, kahvaltılık ürünleri, kuru yemişleri ile eşsiz yöresel tatları Çanakkalelilerin beğenisine sunuldu. Yöresel lezzetlerin ikram edildiği standların önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. Çanakkale'de Van esintisi estiren ve iki kültürü bir araya getiren festival hem esnafın hem de vatandaşın yüzünü güldürdü.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den ailelere önemli bir çağrı var. Çocuklarınız tatilde meslek öğrensin çağrısı yapan Palandöken, çıraklık çocuk işçiliği değil mesleki eğitimdir uyarısında bulundu.
2: Okullar artık tatil oldu. Bu yaz tatilini çocuklarımızın değerlendirirken hemen semtinizdeki en yakın bir meslek dalında heveslendiği elektrik, elektronik artık ne mesleği çok seviyorsa el becerilerini geliştirmesi için hemen o çocuğumuzu o iş yeriyle temas ettirin.
3: Çocuklar yazın meslekleri tanıyıp geleceğe hazırlanmalı, el becerilerini geliştirmeli. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çıraklık çocuk işi değil, mesleki eğitimdir dedi, ailelere çağrı yaptı.
2: Yani çıraklık değil bu. Yarın hangi üniversiteyi bitirirse bitirsin, el becerileri olan, el becerisinin gelişmişliğini, kendi işini kendi yapabilir ve beşeri münasebet kazanabilmesi için çok önemli.
3: TESK Başkanı Palandöken, çocukların meslekleri tanımasıyla kötü alışkanlıklardan da uzak kalabileceğini anlattı.
2: Dediğimiz gibi en çok korktuğumuz şey çocuklarımızın sokakta kötü alışkanlıklara alışmasının önüne geçmek amaç. Belirli bir iş yerinde giriş çıkış saati belli olan saatlerde sadece bu yaz tatilini değerlendirme amaçlı.
1: Cuma günü karneler alındı, son dersleri çaldı. Şimdi uzun bir yaz tatili başladı. Peki bu yaz tatilinde öğrenciler, çocuklar nasıl vakit geçirmeli? Aileler nelere dikkat etmeli? Uzmanlarından uyarılar var. Ekranlara getirelim.
3: 2,5 aylık yaz tatili başladı. Çocuklar planlarını yaptı.
4: Kafama göre takılacağım. Bir de öğretmenin verdiği zorunlu ödevler var. Ama genelde kendimi dışarı atacağım.
5: Kitap okumak, oyun oynamak, işte film izlemek, ders çalışmak.
6: İngilizce kurslarına gideceğim. Ondan sonra Almanca öğrenmeye çalışacağım.
7: Yaz tatili denilince elbette ki bol bol eğlenmek, beraberinde belki denize girmek akıllara geliyor ama uzmanlara göre okul dönüşü için dengeli bir eğlenme sistemini ebeveynler tarafından kurulması oldukça önem arz ediyor.
8: Özgürlük gerekli, çocuğun bireyselliği gelişecek. Sınırlar da gerekli, çocuğun güvenlik duygusu gelişecek ve topluma adaptasyonu mümkün olacak.
9: Tablet vesaire. Bu konular zaten sıkıntı. Ailelerin de şikayet ettiği konuların başında geliyor. Mutlaka bir plan yapılması gerekiyor.
10: Günlük okumalarına devam etmeli. Günlük tekrar yapmaları. O şekilde güzel tabii ki bol dinlenmeli, bol oyunlar oynamalı.
11: Kitap okuma var, test çözme var. Arada oyun, legolar, onlarla oynayacağız. Arada sahile geleceğiz, keyif yapacağız.
3: Tatil çocuklar için özgürlük demek. Peki bu özgürlüğün sınırı ne?
8: Özgürlük ve sınırlar arasında çok bilinçli bir denge kurmak zorundayız. Tabii ki yazın birazcık esnetebiliriz demiştik. Mesela uyku saatinde bir esneme olabilir. Ya da ekran süresini yaşına uygun şekilde bir tık artırabiliriz. Ama bu demek değil ki sınırsız ekran vereceğiz. Bu demek değil ki uyku saati, uyuma, uyanma saati belli olmayacak.
12: Çocuklar eşimle anneanneye de gidecekler. Bir tatil planımız da var.
13: Karneyi dün aldık. Bugün de çocukları bir parka getirelim dedik. Yani tatil sürecinde yine İstanbul, memleket bir şekilde vakit geçecek.
7: Bir yıl boyunca çok çalıştılar, emek gösterdiler. İşte en güzel tatil de onlar hak etti. Peki tatil boyunca sadece oyun mu oynanacak yoksa biraz olsun derste çalışılacak mı? Hemen soralım.
8: Bol bol oyun oynamalılar mutlaka. Bu oyunları dijitalden çok sokakta düşerek, kalkarak, itişip kakışarak oynamalarını tercih ederim.
3: Oyun, eğlence ve öğrenmenin bir arada olduğu dengeli bir tatil mümkün mü? Uzmanlar çocuklar için verimli tatil konusunda aileleri uyarıyor.
8: Yaşam deneyimlerini zenginleştirmeliyiz. Ebeveynle zaman geçirmeyi arttırmalıyız. Mesela ebeveynine

0: Evde bir şeyler için yardım etmek, beraber bir kurabiye yapmak, beraber bir tamir yapmak yaşam deneyimidir.
1: Valla onlar gereken emeği gösterip başardılar bazı şeyleri. Biz de karşılığını vereceğiz inşallah.
2: Sayın seyirciler, Türkiye'nin en büyük gücü askeri kapasitesi ve aynı zamanda toplumsal dayanışma. Bu nedenle dışarıdan gelen tehditleri yanı sıra içeride oluşturulabilecek fay hatlarına da dikkat etmek gerekiyor.

0: tarih boyunca büyük devletleri yıkıma götüren süreçler incelendiğinde gün yüzüne hep şu ortak gerçek çıkar.
1: Her kim bugün dünyanın hala hayranlıkla karışık bir çekingenlikle adını andığı Osmanlı Devleti'ni kötülüyor, aşağılıyorsa bilin ki ya mankurttur ya kuyruk acısı vardır.
0: Hiçbir güçlü ülke yalnızca dışarıdan gelen saldırılarla çökertilmemiş. Asıl kırılma içeride oluşturulan çatlakların büyümesiyle yaşanmış. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine bakalım. Benzer tablo orada da görülür. Birinci Dünya Savaşı zaten siyasi, sosyal ve bürokratik bakımdan ciddi şekilde yıpratılmış bir yapının üzerine geldi. Dış müdahaleler kadar içerideki ayrışmalar da devletin direnç kapasitesini zayıflattı ve sonra da yıkıma götürdü.
1: Türkiye ve Türk milleti olarak tarih boyunca hiçbir zaman dikensiz, taşsız, zahmetsiz yollarda yürümedi. Her anımız tetikte, her günümüz mücadeleyle geçti. Bugün de aynı durumdayız.
0: Şimdi gelelim günümüze. Savaşların şekli değişti artık. Tankların ve orduların yerini algı operasyonları, ekonomik baskılar, sosyal mühendislik faaliyetleri ve toplumsal kutuplaşmayı derinleştiren psikolojik harekat yöntemleri aldı. Ve bir gerçek daha, modern dönemin en etkili stratejilerinden biri de hedef ülkenin kendi insanını kendi devletine karşı konumlandırmak.
2: Yalan siyaset deniyor işte. Göbels yöntemler dediğim şey.
3: Kitleleri yönlendirmek ve etkilemek istiyorsanız ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ve ardından kitlelerin o yalanı nasıl gerçekmiş gibi kucakladığını otur seyret.
2: Büyük oranda yalanlarla yeni bir siyaset tarzı geliştirmeye çalışıyorlar.
4: Mesela Sayın Erdoğan'ın yaptığı gibi hizmet üretirsiniz. Hizmet üzerinden insanları birleştirirsiniz. İki, hizmet üretmiyorsunuz, o zaman söylem üretmeniz gerekir. Söylem nasıl üretilir? İşte orada biraz maharet, reklamcı mahareti ama birazdan daha fazlası gerekiyor. Göbels taktikleri falan diye adının geçmesinin, sıkça geçmesinin sebebi bu.
0: Peki neden bu yola başvuruluyor? Çünkü bu yöntem son derece düşük maliyetli. Dışarıdan işgal gücü göndermek yerine içerideki zaaflar belirli amaçlar doğrultusunda kullanılıyor. Böylece hedef alınan ülke kendi enerjisini kendi içinde tüketmeye başlıyor. Ve yakın tarihimiz bunun birçok örneğiyle dolu. Öyle ki farklı dönemlerde farklı toplumsal kesimler çeşitli gerekçelerle harekete geçirildi. Kimi zaman demokrasi söylemi, kimi zaman çevre hassasiyeti, kimi zaman da özgürlük talepleri öne çıkarıldı. Ancak dikkatle bakıldığında bu hareketlerin önemli bir bölümünün uluslararası güç mücadelelerinden bağımsız olmadığı apaçık ortada.
5: Mitinglere, meydanlara, sokaklara davet ediyorum. Bariyer çeken varsa yıkın geçin, yıkın geçin.

0: Gezi olayları Türkiye'nin yakın siyasi tarihindeki en kritik dönüm noktalarından biriydi.
1: Bu gençler darbe kuşağında yetişmediler. Hükümeti devirmek gibi bir niyetleri de yok bu insanların. Eylemcilerin tertemiz alınlarından öpüyorum.
2: Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan bir kişi şu anda içeride.

0: kitleyle karşı karşıya duruyorlar. Biz artık uyandık.
1: Özellikle uluslararası tanınırlığı olan televizyonlar ve basın kuruluşlarının Gezi olaylarından önce Taksim'de çok ciddi bir hazırlık yaptığını görüyoruz. Gezi olayları başladığında da 24 saat canlı yayın esasıyla beraber Türkiye'de farklı bir toplumsal kalkışmanın, toplumsal bir girişimin olduğunu gördük. Hem FETÖ'cü polislerin hem FETÖ'cü yargı mensuplarının hem orada bu Gezi olaylarını organize eden aklın ortak bir işbirliği içerisinde bu olayları gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Tabii hedef o zamanki meşru hükümetin, iktidarın devrilmesiydi.
2: Bugünden geriye dönüp bakıldığında Gezi'nin yalnızca birkaç ağacın yer değiştirilmesine duyulan tepki olmadığı biliniyor. Öte yandan Gezi süreci sonrasında yaşanan 17-25 Aralık girişimleri ve ardından gelen 15 Temmuz darbe teşebbüsü birlikte değerlendirildiğinde de ortaya çıkan şu. Tüm bunların hepsi Türkiye'nin siyasi iradesini hedef alan zincirin halkalarıydı.
3: Havaya atıyorlar, havaya atıyorlar, havaya atıyorlar abi. Dur şimdi, bırak.
4: Ta 1966-67'lerden itibaren Kestane Pazarı'ndan başlayan süreçle beraber özellikle oluşturulmuş ve orada beyinleri yıkanan işte başlarındaki hocalarına körü körüne ölümüne bağlanan bir nesil yetiştirildi ve o nesil aslında bir manada hoca dedikleri adama değil yurt dışından bağlantıları olan bir istihbarat örgütüne olan bağlılıktı ki oradan yetişen o nesli harap ettiler. O harap ettikleri nesille de hem 17-25'i hem de 15 Temmuz'u bu milletin başına bela ettiler.
5: Bu frekansa beni duyan var mı? Frekansa duyuyoruz, frekansa duyuyoruz. Şu anda MİT ateş altına alındı. Kobra helikopteri orada hazır. İnecek ikiyi bekliyorlar. Mucalo şu an MİT'in üzerindeyiz. Nizamesi ateş altına alındı. MİT'in üzerinde bekliyoruz. Tek Kobra.
6: FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi yaptığı bu girişim aslında bir darbe girişimi değildi. Darbe girişiminin çok daha ötesinde bir işgal girişimiydi. Bugüne kadar darbeler oldu ama hiçbir zaman darbeyi yapanlar silahlarını sivil halka yöneltmediler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalamadılar.
2: Ve şimdi İsrail'in Gazze merkezli yürüttüğü operasyonların bölgesel etkilerine, İran-İsrail gerilimine ve Orta Doğu'daki yeni güç mücadelesine odaklanalım. İşte o vakit Türkiye'nin karşı karşıya olduğu risklerin yalnızca sınırlarının ötesinde olmadığı görülüyor. Çünkü emperyalistler ve işgalci Siyonist İsrail yeni savaş yöntemi olarak önce iç cepheyi dağıtmayı hedefliyor.
7: İranlı liderlere şunu söylüyorum. Ateş açmazsanız iyi olur. Çünkü biz de ateş etmeye başlarız.
8: Siyonist eşkıyalık dürte dürte, ite ite Amerika Birleşik Devletleri ile İran'a saldırtmıştır. Buradaki amacım ABD-İsrail koalisyonunun İran'a yaptığı saldırıları detaylarıyla anlatmak değildir. Maksadımız komşumuz İran'ı hedef alan çok boyutlu saldırılardan çıkarmamız gereken dersler olduğunu, tehdidin ne kadar yakınlaştığını ve acımasızlığını görmenin beka düzeyinde aciliyet arz ettiğini izah ve ifade etmektir. İç cephenin önemi, milli birlik ve dayanışmanın değeri zannederim çok daha iyi anlaşılmış ve açıklığa kavuşmuştur. Terörsüz Türkiye hedefine dudak büken aymazlar. Ne yaptığımızı, neyi amaçladığımızı daha iyi görüyor musunuz?
2: Türkiye'nin en büyük gücü askeri kapasitesi ve aynı zamanda toplumsal dayanışma. Bu

0: Nedenle dışarıdan gelen tehditlerin yanı sıra içeride oluşturulabilecek fay hatlarına da azami ölçüde dikkat etmek gerekiyor. Çünkü tarih bize her defasında şunu hatırlatıyor. Güçlü devletler dış saldırılarla değil, içeride oluşan kırılmaların derinleşmesiyle zayıflar.
1: Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz. Özellikle de Kıbrıs adasında bir fitne ateşinin yakılmak istendiğini görüyoruz ve gelişmeleri de çok yakından takip ediyoruz. İhtirasları cüsselerini fazlasıyla aşan bazı ufak tefek yapılar İsrail'in fitne kayığına binmişler, Siyonizmin taşeronluğunu üstlenmişler. Güya Doğu Akdeniz'de bir takım ham hayallerin peşine düşmüşler. Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.

0: Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarında sabah ajansına sıcak başlıkları aktarmaya devam ediyoruz. Siyasetle başlayacağız bu saat dilimine. Özellikle bu hafta gözler yine CHP'ye çevrilmiş durumda. Bir yandan yarın salı günü CHP'de grup toplantısı olacak mı? Olacaksa Kılıçdaroğlu mu yoksa Özgür Özel mi gruba başkanlık edecek sorusuna yanıt aranırken diğer yandan CHP yine mahkemelik olacak gibi duruyor. Çünkü CHP'de Özgür Özel ve beraberindeki isimler 890'a yakın imza topladılar olağanüstü kurultaya gitmek için. Kurultay için imzalar genel merkeze gönderildi ama henüz genel merkez o imzaları işleme koymadı. Özgür Özel taraftarları ise önümüzdeki günlerde bu imzaların işleme konmaması durumunda konuyu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.
1: Yürüyoruz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Hep beraber yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar.
2: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
3: Ne kadar sürecek?
2: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
3: Ne kadar sürecek?
2: En fazla 4-5 ay sürer.
3: 4-5 ay sürer.
2: Tabii nereden bakarsa.
4: CHP'de kurultay tartışması devam ediyor. Özgür Özel cephesi olağanüstü kurultay için yaklaşık 800 imzayı toplayarak genel merkeze verdi. İmzalar incelendi. Ancak işleme konmadı. Genel merkezin hafta başında imzaların yeterli olup olmadığına ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Genel merkez tedbir kararı olduğu için şu anda olağanüstü kurultaya gidilemeyeceği görüşünde. Bu nedenle olağan kurultay takviminin Eylül'de başlaması kararlaştırıldı.
5: Kongre takvimi bir kurultay takvimi hazırlığı içindeler bu arkadaşlarımız. Ve Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz bugün aldığımız kararlarla.
4: Özgür Özel cephesi ise yargıya gitmeye hazırlanıyor. İmzaların işleme konmaması sebebiyle kurultay taleplerini yargıya taşıyacak olan Özel cephesi partiye de çağrı heyeti atanmasını isteyecek.
0: Şimdi gözlerimiz artık Ankara'ya çevrilmişken iyiden iyiye NATO Liderler Zirvesi'ne için hazırlıklardan bahsediyoruz. Hazırlıklar artık tamamlanmış durumda. Liderlerin gelişi bekleniyor. Diğer yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ise hareketli bir hafta var. Çünkü iki önemli başlık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde olacak. Peki mecliste biz bu hafta neleri konuşacağız? Hemen bakalım.
4: Meclisin bu haftaki gündemi de yoğun olacak. İki kanun teklifinin yasalaştırılması hedefleniyor. Çalışmalarına salı günü başlayacak olan Meclis Genel Kurulu, öncelikle gündemine Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili yasa teklifini alacak. Teklifte sözleşmeli er ve erbaşlar için önemli bir düzenleme yer alıyor. 7 yıllık görevini tamamladıktan sonra kamuda istihdam olanağı getiriliyor.
6: 7 hizmet

0: doldurarak ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlerimizin kamuda istihdam edilmesini kolaylaştırıyoruz. Mevcut uygulamadaki verimsizlikleri ortadan kaldırmak adına infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta memuru, itfaiye eri, şoför ve destek personeli kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak alımlarda %10 kontenjan ayrılması zorunluluğu getiriyor.
1: Teklifin bir başka maddesi ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, Emniyet'ten, MİT'ten, Jandarma'dan ihraç edilen personelle ilgili. Terör iltisaklı olduğu için ilişiği kesilenler göreve iade davasını kazansa bile göreve dönebilmesi için kararın kesinleşmesi şartı getiriliyor. Meclisin ikinci gündem maddesi ise 12. yargı paketi olacak. Yargılamaların hızlandırılması amaçlanan teklifin en önemli düzenlemesi de banka hesabını başkasına verenlerle ilgili.
2: Cezaevindekine de bir süre veriyoruz. Diyoruz ki mağdurun zararını karşıla, ondan da istifade et.
1: Banka hesabı başkaları tarafından kullanılan ya da hesabını kiraya verenler için tahliye yolu açılıyor. Söz konusu düzenlemeyle dolandırılanların zararı ödenirse cezada indirim olacak. Salı ve çarşamba günleri de gözler grup kürsülerinde olacak. Partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. CHP'den Genel Başkan Kılıçdaroğlu mu yoksa Grup Başkanı Özel'in mi grup toplantısında kürsüye çıkacağı yine merak konusu.
3: Şimdi siyasette gündem bu şekilde ama dedik ya, NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde başkent Ankara'da gerçekleşecek. Dünyanın dört bir yanından liderler Ankara'da buluşacak. Öncesinde ise tabii ki Ankara'da tüm önlemler, tüm güvenlik önlemleri de arttırılmış durumda. Diğer yandan trafiğe ilişkin de denetimler de sürüyor. Son duruma bakalım.
4: Güvenlik en üst safhaya çıktı NATO için. Çok iyi oldu.
5: 36. NATO zirvesi için başkentte adeta kuş uçurtulmuyor. Ankara Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda gerçekleşen uygulama kapsamında şüpheli araç ve kişilere yönelik denetim ve kontroller yapıldı.
6: Bizler şu anda başkentte İstanbul yolu üzerinde Ankara istikametinde bir noktadayız. Burada trafik ekipleri 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde denetimlerini yapıyor. Sürücülerin ehliyet, kimlik ve ruhsat bilgilerine bakıyor, kontrollerini yapıyor.
5: Denetimlerde kamyon, kamyonet, motosiklet, scooter, şüpheli araçlar durduruldu ve sürücülere GBT kontrolleri yapıldı.
6: Denetimlerin yapıldığı alanda bir de yüzer aracı bulunuyor. Bu noktada özel harekat ekipleri trafik ekiplerinin güvenliğini sağlıyor.
7: NATO zirvesi sonuçta Fransa'da yapılsa orada da bizim için önlemler alınacak.
4: Güvenlik için çok önemli, evet.
5: Ekipler sürücülerin evraklarını ve araçlarını kontrol etti. Kurallara aykırı hareket ettiği tespit edilen sürücüler hakkında trafik ekiplerince idari işlem uygulandı.
8: Yerinde kontrollerin yapılması lazım, uygun buluyoruz.

Gazete manşetlerini aktarmaya devam edelim. Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz. Hürriyet gazetesinin manşetine bakalım hangi haberler yer alıyor. Hürriyet'te çantalarda neler var? İşte tam da NATO ilişkin bir haber. NATO'nun Ankara'da gerçekleştirilecek tarihi zirvesi klasik toplantıların ötesinde bir anlam taşıyor. Liderlerin stratejik öncelikleri görüşmelere damga vuracak. İşte her liderin çantasındaki önemli konu başlıkları. Erdoğan, Türkiye'nin öncelikli başlığı müttefikler arasında daha adil külfet paylaşımı oluşturulması. Ayrıca NATO'nun 360 derece güvenlik yaklaşımının pekiştirilmesi hedefleniyor. Trump'ın gündeminde ise temel beklenti Avrupa'nın NATO'daki savunma yükünü daha fazla üstlenmesi, Avrupa'ya ödeme yap diyecek. Merz'in gündeminde Almanya şansölyesi Avrupa'nın ittifak içindeki rolünün güçlendirilmesini istiyor. Avrupa ayağının tahkim edilmesi ve Rusya'ya karşı caydırıcılığın arttırılmasını isterken Starmer ise birliğin doğu kanadının güçlendirilmesini istiyor. Akdeniz'e baktığımızda ise Meloni'nin gündeminde ajandasına ittifak içi birlik ve Akdeniz güvenliği, Macron ise Avrupa'nın savunma alanında ABD'ye bağımlılığını azaltmak istiyor denilmekte. Asrın şampiyonu Maynal Çakan, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından bu yana aralıksız düzenlenen Gazi koşusu dün Veli Efendi Hipodromu'nda 100. kez gerçekleştirildi. Bir asrı devren yarışta birinciliği usta jokey Halis Karataş, Maynal Çakan adlı atla kazandı. Yarışmada birincilik ödülü tam 50 milyon liraydı. Başkan Erdoğan'dan açıklamalara bakan Başkan Erdoğan...

0: Sakarya'da gerçekleşen kampın kapanış konuşmasında konuştu. Ağırlıklı olarak dış politika yönelik mesajlar verdi. İsrail'e sert çıktı. O hesabı bu kadro soracaktır dedi. Başkan Erdoğan da Hürriyet gazetesinin manşetinde de ilk sıralarda yer alan haberler. Delege imzaları mahkeme yolunda, az önce aktarmıştık. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yer alan yaşanan tartışmalara ilişkin, olağanüstü kurultay tartışmalara ilişkin süreç devam ederken bir başka haber aktaralım. Kendi suçunu örtbas ediyor. Dışişleri Bakanlığı İsrail hükümetinin 1915 olaylarıyla ilgili aldığı karara tepki gösterdi. Peki ne karar aldı İsrail? İsrail sözde Ermeni soykırımı olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanıdığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı buna tepki gösterdi. Hukuki ve tarihi gerçekleri yok addeden bu kötü niyetli girişim, haklarında tutuklama emri bulunan Netanyahu ve suç ortakları için bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne seriyor diyor Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen İsrail'e o tepki mesajında. Diğer yandan tabii ki NATO Liderler Zirvesi'ne tüm dünyanın gözü çevrilmiş durumda. Liderler Zirvesi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen Türkiye mesajları büyük önem taşırken, özellikle İsrail medyası Türkiye'de gerçekleşecek zirveyi ve Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye ilişkilerini yakından ve endişeli manşetlerle izliyor. Peki İsrail medyasından hangi haberler çıkıyor? Bakalım.
1: Erdoğan büyük bir lider ve çok güçlü bir kişi. Savaşa bulaşmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum.
2: Ankara'daki NATO zirvesi uluslararası gündemi sarsmaya devam ediyor. Trump'ın açıklamaları İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye ilişkin mesajları İsrail basınında geniş yer buldu. İsrail merkezli Haaretz gazetesinde yayımlanan analizde Ankara'nın kullandığı dikkatli ve ölçülü diplomatik dilin tesadüf olmadığı vurgulandı. Yorumlarda Türkiye'nin bölgesel krizlerde arabulucu ve politika belirleyici aktör olma hedefini güçlendirdiği ifade edildi. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, iki lider arasındaki ilişkiyi derin bir hayranlığa dayandırıyor. İsrail basını Ankara'nın NATO içindeki stratejik ağırlığının son dönemde daha da arttığını, Trump'ın Türkiye'ye yönelik olumlu mesajlarının ise bölgedeki güç dengelerini yeniden şekillendirebileceğine dikkat çekti.
1: Erdoğan büyük bir lider ve çok güçlü bir kişi. Savaşa bulaşmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum. NATO toplantısı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenlenmeseydi muhtemelen katılmazdı. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim. 10 NATO üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
2: Başkan Erdoğan için yaklaşan NATO zirvesi sıradan bir konferans değil, tarihi bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Türkiye en son 2004 yılında bir NATO zirvesine ev sahipliği yaptığında savunma sanayisi ordunun ihtiyaçlarının ancak 1/5'ini karşılıyordu. Bugünse Türkiye'nin milyarlarca dolarlık dış alım anlaşmalarını iptal edip yerel üretime odaklanarak bölgesel bir İHA imparatorluğuna dönüştüğü belirtiliyor. Zirvenin en kritik gündemleri arasında NATO'nun geleceği, savunma harcamaları, Orta Doğu'daki güvenlik denklemi ve Türkiye-ABD ilişkilerinin yeni dönemi yer alıyor.
0: Şimdi Orta Doğu'ya bakalım. İsrail'in tehditleri, İran'a yönelik tehditleri devam ediyor. Lübnan'da bir anlaşmaya varılmış gibi duruyor. En azından ABD aracılığıyla bir mutabakattan bahsediyoruz ama bu mutabakat ne kadar hayata geçer? Bu soru tartışmalı. Çünkü bütün bunlara bakmak için Gazze'ye bakmak yeterli. Gazze'de aylardır devam eden bir ateşkes var. Ancak bu ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Sürekli İsrail işgal altındaki topraklarını da genişletiyor. Son saldırılarda ise en az 2 kişi daha yaşamını yitirdi.
3: İsrail bir kez daha ateşkesi ihlal etti. Gazzelilerin üzerine bomba yağdırdı.
4: Patlama çok ama çok güçlüydü. Devasa bir patlamaydı.
3: Hedefte Beit Lahia beldesindeki Selatin bölgesi vardı. Evlerini yok ettiği Gazzelilerin sığındığı çadırları bombaladı.
4: Kesinlikle ateşkes diye bir şey yok.
3: Saldırı gece saatlerinde yapıldı. Filistinliler o sırada uykudaydı. Can kaybı yaşandı. Pek çok Filistinli sivil yaralandı. Ayrıca

0: Deir el-Belah'ın merkezine de bir hava saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıdan geriye ise kullanılamaz hale gelen çadırlar kaldı. Öte yandan İsrail'in 8 ay önce vurduğu bir apartmandaki 8 kişinin cenazelerinin bulunabilmesi için yeniden çalışma başlatıldı.
1: 8 aydır ailemi bulmaya bekliyorum. İçimde hem umut hem de büyük bir hüzün var. Onları görmek ve kendi kabirlerine defnetmek istiyorum. Mevcut imkanlarla bu hızla devam edilirse çalışmalar yıllar sürecek. Elimizde sadece bir iş makinesi var ve bu makine her an devre dışı kalabilir.
0: İsrail yalnızca saldırılarla da zulmetmiyor. En az 70 Gazze'li tedavileri için yurt dışına çıkmak zorunda. Ancak İsrail hasta Filistinlilerin çıkışını onaylamayarak ölüme mahkum etti. Yalnızca 5'inin çıkışına izin verileceği açıklandı. İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırıma devam ediyor. O tarihten bu yana 73 binden fazla Filistinli şehit edildi.
2: İsrail siyasetinde özellikle son günlerde Türkiye'yi açıkça hedef alan açıklamaları görüyoruz ve diğer yandan İran'a yönelik saldırılar malum devam ediyor. Ekranlara getiriyoruz. Lübnan'da ve Gazze'de yaşananlar var ama bir yandan da Suriye cephesine bakmak gerekiyor. Çünkü Suriye'de de hareketlilik yaşanmaya başladı. Suriye'nin batısında yer alan Dera bölgesine İsrail piyade unsurları konuşlandırmaya başlattı. Yani başka bir deyişle Suriye'nin batısındaki işgalini de genişletiyor İsrail.
3: Filistin, Lübnan, şimdi de Suriye. Katil İsrail işgalini genişletmeye devam ediyor.
4: İsrail ordusu Lübnan, Suriye ve Gazze'deki güvenlik bölgelerinde herhangi bir zaman sınırı olmadan kalacak.
3: Esad rejiminin devrilmesinin ardından İsrail ordusu Suriye'deki işgalini genişletti. Tel Aviv birkaç gün önce Golan tepelerinde harekete geçmiş, sınır hattına yaklaşık 300 metre mesafedeki tarım arazilerinde beton bloklarla güçlendirme yapmıştı. Bu kez ordu sınırı geçti ve Dera iline baskın yaptı. İsrail birlikleri Cemre ile Saysun köylerini birbirine bağlayan yolda ilerledi. Sivil yerleşim alanlarına girdi. Bölgede piyade unsurlarının bulunduğu bir çadır kuruldu. Dera'nın batısındaki Abidin köyü yakınlarında da yeni bir askeri nokta oluşturulmaya başlandı. İsrail ordusu rejimin devrilmesinin ardından Suriye'nin güneyinde işgal ettiği Dera ve Kuneitra illerinde 10 üs ve askeri nokta inşa etmişti. Bölge kaynakları söz konusu askeri noktaların halen bölgede varlığını sürdürdüğünü ve İsrail askerlerinin konuşlanmaya devam ettiğini bildirdi.
2: Bugünün konuşacağımız önemli haberlerinden biri gece saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan yeni anlaşma. Bu anlaşmayla birlikte taraflar salı günü Doha'da bir araya gelecekler ve şimdilik Hürmüz'de geçiş trafiği konusunda bir problem yaşanmayacak. Ama şimdilik detaylandıralım. Hemen İslamabad'a gideceğiz. A Haber ekibinden Fakur Rahman bizi bekliyor olacak. Fakur günaydın. Kolaylıklar dilerim. Biz hafta sonu yine savaşı konuştuk. Yine çatışma seslerini konuştuk. Şimdi bir uzlaşı var. Tablo ne olacak? Sence nereye kadar daha devam edecek bu durum?
5: Günaydın Gökhan. Pakistan başkenti İslamabad'da yine yoğun bir diplomasi yaşandı. Perde arkası Pakistan Amerikalı makamlarıyla irtibata geçti. Ama bundan önce Bahreyn ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları, Pakistanlı mevkidaşı Senatör Mahmud İshak'larla telefon görüşmelerinde bulundular. Ve tabii ki bu en son ateşkes ilanları gündeme geldiği belirtildi Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada. Ayrıca Avrupa Birliği Dış İlişkiler Özel Temsilcisi da telefonla bir görüşme gerçekleştirdi ve ABD ve İran arasında çıkan yeni çatışmalar üzerinde, ateşkesin ilanları üzerinde çok ciddi kaygısını, endişesini dile getirdiği belirtildi. Ayrıca iki taraf arasında komünikasyon kesilmemeli. Bunun altını çizdiği belirtildi. Dolayısıyla şimdi yarın Doha'da ABD ve İran heyetlerinin bulunması bekleniyor. Yani toplanması bekleniyor. Daha önce İsviçre'de Burgenstock'ta bir toplantı yer alacaktı ama İran tarafından iptal edilmiş. Pakistan Başbakanı'nın önümüzdeki günler içerisinde İran'a

0: bir ziyaret yapacağı. Tabii bu ziyaret Tahran'da cenaze törenine katılması yönünde olacak. Bu
1: peki,
0: arada
1: Fakur şunu sormak istiyorum. Bey, şunu sormak istiyorum. Şimdi Hürmüz konusunda ne yaşanıyor? Yani taraflar nerede anlaşamıyorlar ki Hürmüz'de? Biz yine hafta sonu çatışmalara döndük, yine hafta sonu savaşa döndük. Sorun nerede Hürmüz'de?
0: Sorun İran tarafından gelen bilgilere göre, yani Pakistanlı makamlara, ABD bir çeşit Hürmüz boğazını kontrol altına almak istiyor ve İran'da tabi buna izin vermeyecek. Tabi bu konuda İran'daki devrimci muhafızları, tabi her şey onların elinde. Dolayısıyla İran tarafı, Hürmüz'ün kontrolü ve egemenliği İran'ın elinde kalacak. Bu yönde katı bir tutumu var. Durum buradan gerçekleşiyor. Evet. İran Dışişleri Bakanı Pakistan'ın makamlara 30 gün içerisinde Hürmüz'ün normale döneceği yönünde bir temas kurmuş. Ancak tabii bu daha önce de gördüğünüz gibi bölgede gerilim ya Güney Lübnan'da olan saldırılardan veya da Hürmüz konusunda olan olaylardan kaynaklanıyor. Şimdi Bahreyn ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın bir an önce Pakistan, yani başkenti İslamabad'da ziyaretleri bekleniyor. Kendileri münasip bir tarihlerde gelmesi bekleniyor. Evet. Pakistan dışarıyı bu yönde bir gelişme bekliyor.
1: Konuşmaya devam edeceğiz. Gözler İslamabad'a çevrilmiş durumda. Biz her ne kadar şimdi yeniden bir barışı ya da bir sakinliği konuşsak da tansiyon çok yüksek. Fakur Rahman, Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan bize detayları aktardı. Fakur Rahman'a da notlar için teşekkür ederim. Hafta sonu hareketliydi. Havacılık alanında hareketli bir günü geride bıraktık. Önce haber Fransa'dan geldi. Fransa'da paraşütçüleri taşıyan bir uçak düştü. 11 kişi hayatını kaybetti. Bu kazadan birkaç saat sonra bu kez Orta Doğu'da, Suudi Arabistan'da enerji şirketi Aramco'ya ait bir helikopterin düşmesi sonucunda ise 14 kişi yaşamını yitirdi. Detaylandıralım.
2: Gökyüzünde peş peşe facia yaşandı. Bir günde iki ayrı hava kazası meydana geldi. Toplam 25 kişi hayatını kaybetti. İlk facia Suudi Arabistan'da yaşandı. Suudi Aramco şirketine ait bir helikopter doğu bölgesindeki Ras Tanura yakınlarında düştü. Kazada helikopterde bulunan 14 kişinin tamamı hayatını kaybetti. Suudi yetkililer kazanın nedenini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı. İkinci facia ise Fransa'da yaşandı. Paraşüt atlama eğitiminde kullanılan sivil uçak kalkıştan kısa süre sonra düştü. Nancy yakınlarında meydana gelen kazada pilot, 5 eğitmen ve 5 paraşütçü adayı olmak üzere uçaktaki 11 kişinin tamamı yaşamını yitirdi.
3: Aslında kalkışa başlamıştı ki pistten yaklaşık 300 metre uzaklıkta düştü. Zaten var olan trajediye bir yenisi daha eklendi. Çünkü kurbanların ailelerinden bazıları havaalanındaydı.
2: Yetkililer uçağın düşüş nedeninin henüz netlik kazanmadığını belirtirken olayla ilgili teknik ve adli inceleme başlatıldı.
1: Ve tabii ki günlerdir Avrupa'nın konuştuğu başlık, yani sıcak hava. Avrupa kelimenin tam anlamıyla kavruluyor. Fransa'dan Almanya'ya, İngiltere'den İspanya'ya, Yunanistan'a kadar birçok ülkede sıcaklık rekorları kırıldı. Şimdi o özellikle bu sıcaklık rekorlarının bir klima krizine neden olduğu ülkeye, Almanya'ya gidelim. Haber ekibinden Fatih Yılmaz bizi bekliyor olacak. Fatih, günaydın, kolaylıklar dileyelim. Öncelikle şu an ne kadarlık bir sıcaklık var? Bugün en yüksek kaç derece bekleniyor Almanya'da?
4: Gürkan Kurt, günaydın. Hem de yağmurlu bir Almanya'dan günaydın. Dün 42 dereceyi gördüğümüz Almanya'da şu an itibariyle yağmur yağmaya başladı ve sıcaklık 22 derece. Yani bir anda 20 derece sıcaklığın düştüğünü görüyoruz. Tipik bir Almanya havasıyla karşı karşıyayız ama son bir haftadır gerçekten de Avrupa ülkeleri, Almanya adeta yandı, kavruldu. Öyle ki klimayı çok fazla kullanmayan, klima nedir bilmeyen Almanya'da vatandaşlar marketlere hücum ettiler. Klima stokları tükendi çünkü bu kadar yoğun talep hep hiçbir zaman yaşanmamıştı. Malum Almanya'da yaşayanlar çok iyi bilirler. Burada klima pek tercih edilmez. 80 milyon nüfusta ve %10 klimalı evlerde oturur. Çünkü biz çok sıcak bilmeyiz. Sadece 15-20 gün hava ısınır yaz aylarında. Ondan sonra tekrar 20-25 derecelere düşer. Kış çok erken gelir ama son bir hafta itibariyle gerçekten de Almanya'da tarihi sıcaklıklar görüldü. Öyle ki

0: 1,9 dereceyi gördü. Bu da bir rekor. Ama sevindirici taraf şu, Almanya'da diğer Fransa, İtalya, İspanya gibi ülkelerin aksine ölüm vakaları yaşanmadı sıcaktan dolayı. Ama çok sayıda sıcak çarpması nedeniyle hastaneye giden vatandaşlar bulunuyor. Sadece klima değil, ventilatör de kalmadı. Öyle ki şimdi bugün gitseniz marketlere ventilatör almak için bile beklemeniz gerekiyor. Klima teslimatı için de bir buçuk ay sonra ancak randevu veriliyor. Almanya ve Avrupa ilk defa bu kadar bu denli yoğun bir sıcak gördü. Gerçekten de evlerde artık yaşam çok zorlaştı. Özellikle yaşlılar, çocuklar, hastalar çok büyük sıkıntılar çektiler. Almanya'da evlerin altındaki bodrum katlarında bile artık geceyi geçiren vatandaşlar oldu. Ama dedim ya, burası Almanya. Hava işte 10 gün çok aşırı sıcak. Sonra bir anda 20 derece birden düşüyor. Bugün yağmur bekleniyor gün boyu. Yine hafta sonuna kadar 24-25 dereceleri görecek ama önümüzdeki haftadan itibaren yine 30 derecelerin üzerine çıkacak bir havadan bahsediyoruz. İlk defa klimanın ne kadar önemli olduğunu Alman vatandaşları anladılar. Tabii bu evlerde kurulan klimadan bahsetmiyoruz. Portatif klimalar, taşınabilir klimalar. Çünkü burada her eve hemen işte çok sıcak hava, ben gideyim klima alayım, getireyim hemen takayım diye bir şey yok. Çünkü evler ona göre müsait değil. Bu hafta dedim biraz serinliyoruz ama önümüzdeki haftadan itibaren yeniden kavrulmaya başlayacağız Gökhan Kurt.
1: Fatih, sizin evde klima var mıydı?
0: Bizim evde de maalesef klima yok. Biz de ventilatörle bu son bir haftayı geçirmeye çalıştık ama gerçekten de özellikle geceleri kapı pencere açmak da fayda etmiyor. Ama bir şekilde artık uyumaya çalışıyoruz,
1: Evet.
0: uyuyoruz.
1: Ama şimdi yağış başladı. Biraz daha rahatlamış bir hava var Avrupa'da. Fatih, sana kolaylıklar dileyim. Teşekkür ederiz. Yağmur altında bu yayını gerçekleştirdi. Şimdi Almanya'ya teşekkür ederim. Fakat bizde nasıl bir hava var? Evet, Omega blokajı diyoruz. O biraz daha artık doğuya doğru ilerliyor. Yani yavaş yavaş bizim kapımızı çalmaya başlıyor. Ama bizde tablo ne? Şimdi genel olarak ülkemize baktığımızda güneşli bir güne başlıyoruz. Ama bölgelere bakalım nasıl bir tablo olacak. Şimdi bugün o sıcaklıkları biz özellikle Marmara bölgesinde daha rahat bir şekilde hissedeceğiz. Edirne 40 dereceye dayandı şu an. 38 derece, Tekirdağ 32 derece, İstanbul bugün en yüksek sıcaklığı göreceğiz. 34 derece, güneşli bir gün ama bol sıcak olacak bir gün. Özellikle öğle saatlerinde sokağa çıkacakların çok daha dikkatli olması gerekiyor. Yaşlıların, hastaların, çocukların daha dikkatli olması gerekiyor. Bugün 34 ama bu bir günlük bir sıcaklık. Çünkü yarından itibaren yine bir rahatlama gelecek. Yarın 32 dereceye düşecek. Hafta sonunu ise 31 dereceyle tamamlayacağız. Yani bugün sıcak, bu hafta sıcak bir hava. Ama özellikle bugün en yüksek sıcaklığı göreceğimiz tablo olacak İstanbul'da. Tabii Ege diyelim. Şimdi Ege'ye geldiğimizde tabii sıcaklıklar çok daha yüksek bir şekilde karşımıza çıkacak. İzmir bugün 38 derece, Aydın 40, Muğla 36 dereceye ulaşıyor, Manisa 38 derece. İzmir'e bakalım. İzmir şu ana kadarki en azından bu yaz dönemindeki en sıcak gününü yaşıyor bugün. İzmir bugün 38 derece. Yarın sıcaklıklar 1-2 derece düşecek. 36 dereceye düşüyor. Çarşamba günü 35 dereceye inen bir sıcaklık var ama Aydın'a bir kez daha bakalım. Aydın çünkü bugün 40 dereceyi görüyor. En sıcak illerimizden biri. Yarın daha da sıcak olacak Aydın. Özellikle bu Omega blokajı, yani Avrupa'daki o sıcak havanın en çok etkileyeceği bölgelerden biri bizim için Ege. Ege'de Aydın'da yarın 41 dereceyi görecek termometreler. Çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Akdeniz'e bakalım hemen hızlıca. Akdeniz bölgesine baktığımızda Antalya bugün 38 derece, Adana 36, Hatay 31. Hemen Antalya'ya bakalım. Antalya'da bugün sıcaklıklar 38, yarın 39 derece olacak. Yani şu an bu yazın en sıcak günlerini yaşıyor Antalya. Yarın 39 ama çarşamba günü 6 derecelik bir sıcaklık düşüşünü göreceğiz. Hatta cuma günü salı gününe göre 8 derecelik bir düşüş olacak. Dedik ya, bir günlük bir sıcaklık dalgalanması göreceğiz tüm Türkiye'de. Akdeniz'i tamamlayalım. İç Anadolu'ya bakalım. İç Anadolu'da tablo nedir dediğimizde orada da sıcaklıklar yükseldi ama tabii diğer illere göre biraz daha düşük kalıyor. Ankara bugün 32 derece. Yarından itibaren Ankara'ya çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Ankara yarın 34 derece. Çarşamba günü 35 dereceyi görecek Ankara. Perşembe Perşembe günü 36 derece. Ankara için en sıcak gün Perşembe günü 36 dereceye kadar yükselecek bir tablo olacak başkenti Ankara'da. Karadeniz diyelim. Karadeniz genellikle yağışlı geçti bugüne kadar. Tablo nedir dediğimizde yağışlar artık etkisini kaybetmiş durumda. Zonguldak bugün 28 derece, Sinop 32, Ordu 29, Trabzon'da da artık sıcaklıklar 30 derece.

0: sınırına ulaştı. Bir Trabzon'un 5 gününe bakalım. Trabzon'da çok önemli bir değişiklik olmayacak ama tabii geçtiğimiz haftaya göre burada da sıcaklıklar yükseldi. Trabzon bugün 28 derece, yarın 27 derece. Bir bu önümüzdeki 5 gün boyunca 27-28 derecelerin dalgalandığı bir tablo olacak. Güneydoğu Anadolu diyelim ki en sıcak ilimiz, en sıcak bölgelerimiz burada. Evet. Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep 38, Şanlıurfa 38, Diyarbakır 37, Batman 39 dereceyi gördü bugün itibariyle. Hemen bir Şanlıurfa'ya bakalım 5 günlük tahminle. Şanlıurfa bugün 38 ama yarın 40 dereceyi görüyor. Çarşamba 41'i görüyoruz. Hatta Cuma günü 42 dereceyi göreceğimiz bir tablo olacak Güneydoğu Anadolu bölgesine. Şanlıurfa'da ve Doğu Anadolu'ya baktığımızda ise Doğu Anadolu'da nasıl bir tablo bizi bekleyecek? Hemen bakalım. Tüm bölge güneşli. Burada da sıcaklıklar yükseldi. En düşük sıcaklığı olan ilimiz Ardahan. Ardahan 21 derece, Kars 23 derece. Gece sıcaklıkları burada 5-6 dereceye kadar düşmüş durumda. Erzincan 31, Malatya 33, Tunceli 34. Hemen bir Malatya'ya bakalım. 5 günlük tahmin. Evet, Malatya'da da 40 dereceleri artık göreceğiz. Bugün 33 derece ama bugünden itibaren sıcaklıklar 4-5 derece birden yükselip Cuma günü 37 dereceye çıkacak Malatya'da ki yine bu yılın en sıcak günleri olarak karşımıza çıkacak en azından şimdilik. Şimdi ekranlara getirdik. Tabi bu kadar sıcak havayla, bu sıcak havanın etkili olmasıyla birlikte ne yazık ki o istemediğimiz tablolar. Yani orman yangınları, otluk alanda çıkan yangın haberleri de gelmeye başladı. Adrese İstanbul'du. İstanbul'da dün öğle saatlerinde sıcak havanın etkisiyle otluk alanda yangın çıktı. Alevler hızla yükseldi. Ekipler ise müdahale etti. O anlara bir bakalım.
1: Otluk alanda başlayan yangın evleri tehdit etti, mahalleli seferber oldu. İstanbul Silivri'de otluk alanda başlayan yangın rüzgarın şiddetiyle çok büyük bir alana yayıldı. Alevlerin evlere doğru yaklaşması üzerine bölgede büyük panik yaşandı. Mahalle sakinleri hortumlarla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Polis olası bir facianın önüne geçmek için yangın bölgesine yakın evleri tahliye etti. 70 araç ve 300 personelin müdahale ettiği alevler güçlükle kontrol altına alındı. 150 hektar alan küle döndü. Dumandan etkilenen 3 kişi ambulansla tedavi altına alındı. Yangına sebep olduğu düşünülen bir şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Benzer bir yangın haberi de Avcılar'dan geldi. Ambarlı mahallesinde otluk alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle yakındaki bir kır düğün salonuna sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler düğün salonunu tamamen sarmadan söndürüldü. Ölen veya yaralanan olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
0: Bir başka yangın haberi bu kez adresimiz Antalya olacak. Antalya'da 4 katlı bir apartmanın 1. katında yangın çıktı. Yangında tabii duman hızlıca üst katlara yayıldı. Çok sayıda kişi mahsur kaldı.
2: On kişiyi itfaiye tahliye etti. Bir kadını ise eşi çağırdığı vinçle balkondan indirdi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 2. katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Duman nedeniyle evlerinden çıkamayan ikisi bebek 10 kişi merdivenli itfaiye aracıyla tahliye edildi. Yangın sırasında apartmanda bulunan bir kişi tahliye için sepetli vinç operatörünü çağırdı. Eşini kendi imkanlarıyla kurtarmak istemesi üzerine kişiyle itfaiye ekipleri arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. İtfaiye ve polis ekiplerinin uyarılarına rağmen kişi 3. kattaki dairenin balkonunda bekleyen eşini vinçle kurtardı.
0: Şimdi yeni bir haftaya başladık. İstanbul'da nasıl bir trafik var diye soracağız ama tabii ki bu hafta artık okulların kapandığı hafta olması nedeniyle de trafikteki rahatlamayı göreceğimizi umuyoruz. Peki gerçekten öyle mi? Hemen bakalım. Haber ekibinden Kadir Mercan bizi bekliyor. Kadir günaydın. Gerçekten dediğimiz gibi trafik rahatladı mı yoksa değişen bir şey yok mu?
3: Gökhan Kurt, günaydın, iyi yayınlar dileyelim. Yani İstanbullular artık o trafiğe alışmış durumdalar. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi okulların kapanmasıyla birlikte trafiğin biraz daha rahatlaması bekleniyordu. Fakat halen daha o bu saatlerde alışık olduğumuz trafik yoğunluğu İstanbul'da mevcut.

0: olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul genelinde %47'lik bir trafik yoğunluğu var bu durum. Avrupa yakasında %40 seviyelerindeyken Anadolu yakasında %62 seviyelerine kadar artmış durumda bulunmuş olduğumuz Halıcı Köprüsü, Haliç Köprüsü üzerinde Halıcıoğlu bağlantısında şu anca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güzergahında ana alterde akıcı yoğun bir trafiğin olduğunu söylemek mümkün. Tam tersi istikamette ise akıcı bir trafik şu an için var. Yan yollardaysa şu an için bir yoğunluk gözükmüyor. En azından köprü üzerinde böyle bir yoğunluk gözükmüyor. Hemen köprülere bakacak olursak da Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde Çağlayan ve Mecidiyeköy'de bir trafik yoğunluğu mevcut. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü özelinde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde ise sadece Hastal yönünde bir trafik yoğunluğu mevcut. Sonrasındaysa bu trafik açılıyor. Anadolu yakasından Avrupa yakasına olan geçişlerde ise biraz daha yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Artık İstanbulluların özellikle bu saatlerde saat 9'a kadar Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişler yoğun trafikli şekilde ilerliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü özelinde Küçükyalı'dan başlayan trafik Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca, Altunizade ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ataşehir'den başlayan trafik Ümraniye, Elmalı, Kavacık ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişine kadar devam ediyor. Bizleri A Haber Radyo'dan dinleyen dinleyicilerimiz için de şu uyarıda bulunalım. Son 20 dakika içerisinde İstanbul'un 3 farklı bölgesinde hem araç arızası hem de trafik kazası mevcut. Bu kapsamda da yine o bölgelerde trafik yoğunluğu oluşmuş durumda. Trafiğe etkisi yüksek olan bir bölge Nurtepe Dolapdere yönü sağ şeritte araç arızası mevcut ve burada da trafik giderek yoğunlaşıyor. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin farklı güzergahları tercih etmelerinde fayda var. Öte yandan yine TEM Hastal yönünde de sağ şeritte bir araç arızası mevcut. Bu güzergahı kullanan vatandaşların da yine alternatif güzergahları kullanmalarında fayda var diyebiliriz. Yayına başlamadan önce %47'lik bir trafik yoğunluğu vardı. Bulunduğumuz dakika itibariyle de o yoğunluğun %49'a çıktığını söyleyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Gökhan Kurt.
1: Kadir Mercan'a notları için teşekkür ederim. İstanbul'daki trafik durumunda detaylarını Kadir'den aldık. Sayın seyirciler, Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi ve köşe yazarı Okan Müderrisoğlu'nun babası Cemil Müderrisoğlu hayatını kaybetti. Düzce'de kılınan cenaze namazının ardından defnedilen Cemil Müderrisoğlu hayatını ülkesine adayan bir insandı. Okan Müderrisoğlu'nu bu acı gününde Turku Azmedya çalışanları da yalnız bırakmadı.

0: Şehit Nurlu, Gazi Onurlu sözünü ben ondan duydum ilk defa. Bize örnek olan bir insandı. Allah ona rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin.
1: Hayatı boyunca hem vatanına, hem ailesine, hem de milletine hizmet etmeyi görev bildi. Ardındaysa dualarla anılacak, saygıyla hatırlanacak, onurlu bir ömür bırakarak ebediyete uğurlandı.
2: Sabah gazetesinde çalışırken tanımıştım. Çok muhterem bir insandı. Biliyorsunuz Kıbrıs gazilerimizden biriydi. Bunlardan öteye gidecek bir şey değil. Allah tekrar rahmet eylesin.
1: Sabah gazetesi Ankara temsilcisi ve köşe yazarı Okan Müderrisoğlu'nun babası, Kıbrıs gazisi Cemil Müderrisoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetti.
0: Tabiatı koruruz, dengeleri koruruz, birbirimizin işine gideriz, birbirimize yardımcı oluruz. Bu konularda çok örnek bir insandı. Allah mekanını cennet etsin, yattığı yerler nur olsun.
1: Cemil Müderrisoğlu, Giresun'un mütevazı bir köyünden çıkarak vatanı uğruna cepheye koşan, bunu yaparken de bir an olsun düşünmeyen vatan sevdalısı bir isimdi. Düzce'nin tanınmış simalarındandı. Müderrisoğlu eşini çok genç yaşta kaybedince 3 çocuğunu okutmak için 33 yıl 11 ay tankçı astsubay olarak hizmet verdiği TSK'dan hüzünle ayrılmıştı. Güler yüzlü, inançlı, sevilen bir isimdi.
3: Her yere emekleri var, bize de emekleri var. İnşallah haklarını bize helal etmiştir diyelim. Silahlı Kuvvetler camiamıza da bu vesileyle başsağlığı ve sabır diliyorum.
4: Cemil Müderrisoğlu abi sadece devlete hizmet noktasında değil, buradaki STK'ların da başkanlığını yaparak Düzce'mize de büyük hizmetler vermiş bir insan. Okan Müderrisoğlu gibi yine devlete, millete büyük hizmetler veren basına güzide bir evlat yetiştirdi. Yine askeriye güzide evlat.

0: yetiştirdi.
1: Siyaset, bürokrasi, medya ve iş dünyasından birçok isim cenazeye katıldı. Okan Müderrisoğlu'nu bu acı gününde A Haber Genel Müdürü Abdülhalik Çimen ve Turkuaz Medya çalışanları da yalnız bırakmadı. Cemil Müderrisoğlu, Düzce Merkez Büyük Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Adapazarı Erenler Kabristanı'na defnedildi.
2: Rojin Kabeş dosyası soruşturma devam ediyor. Rojin neden hayatını kaybetti sorusuna yanıt aranırken önemli bir gelişme yaşandı. Van Barosu Rojin dosyasından çekilme kararı aldı. Peki neden? Gerekçe ise baba ile yaşanan iletişim sorunları. Van Barosu 2 yıl önce kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabeş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma dosyasından çekilme kararı aldı. Açıklamada çekilme kararının dosyanın bundan sonraki aşamada hak kaybına uğramaması ve sürecin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla alındığı belirtildi. Yapılan açıklamada baba Kabeş'le sağlıklı iletişim sürdüremiyoruz denildi. Aynı zamanda tabii ki babanın içinde bulunduğu bu zorlu süreci ve etkilerini de anlayışla karşılıyoruz denildi. Ancak Van Barosu olarak kamuoyu nezdinde süreci takip etmeye de devam edeceğiz ifadelerine de yer verilmiş durumda. Önemli bir gelişme. Rojin'e ne oldu? Önce intihar ettiği denildi. Ancak yeni detaylar ortaya çıkınca bunun bir intihar değil bir cinayete mi kurban gittiği sorusu da daha fazla sorulmaya başlamış. Gerekçe baba ile iletişim sorunları diyor Van Barosu süreçten çekilme kararına ilişkin. Bir başka haberle devam edelim. Sosyal medyada içeriği suç teşkil eden videolar yayınladığı belirlenen Tamar Tanrıyer hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyle alenen yayma suçlarından re'sen soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir kısım sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı iddiasıyla Tamar Tanrıyer hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli Tanrıyer hakkında gözaltı kararı verildi. Spotify dünyanın en fazla kullanılan müzik platformlarından biri ancak bu müzik platformlarına ilişkin yeni bir tartışmaya başlatacak bir maille devam edeceğiz. Baş editör Talia adıyla müzik şirketlerine bir e-posta gönderildi. O e-postada LGBT içeriklerine destek verilmesi istendi.
3: Listeler nasıl şekilleniyor? Algoritma kimi parlatıyor? Dijital müzik dünyasının en büyük aktörlerinden Spotify'ın arka planında dönen ideolojik dayatmalar gün yüzüne çıktı. Spotify daha önce şiddet ve yasaklı madde kullanımını özendiren içerikleri öne çıkarmakla eleştirilmişti. Şimdi ise aleni şekilde LGBT propagandası başlattığı belirlendi. Platformun baş editörü Talia'nın küresel çapta faaliyet gösteren önemli müzik şirketlerine gönderdiği skandal e-posta ortaya çıktı. O e-postada yıl boyunca LGBT içeriklerini savundukları, şimdi bunu küresel bir kutlamaya dönüştürmeye çalıştıkları yer aldı. Talia ayrıca bunun için şirketlerden destek de istedi. Açık açık LGBT propagandası yapan Spotify, müzik dünyasında ayrımcılığı gözler önüne serdi.
2: Şimdi yaz geldi. Tabii yazın gelmesiyle birlikte her yaz alınan önlemlerden biri. İstanbul'da ormanlık alanlara girişler tabii ki yasaklandı. Tüm Türkiye'de de aslında olduğu gibi. Ama mangal yapmak isteyenler için bazı mesire alanlarını açıyor. Ama tabii ormanların kapalı olması bu fırsatçıları da karşımıza çıkarmış durumda. Çünkü pek çok nokta fahiş fiyatlar istemeye başladı. 4 kişilik bir oturma çardağı için istenen fiyat 2000 lira. Yani sadece gideceksiniz mesire alanında 4 kişilik bir çardakta oturmak istiyorum derseniz 2000 lira rakam ödemeniz gerekiyor. Haliyle tabii ki bu rakam da beraberinde yeni tartışmaları da getirmiş durumda. Bu kez ormanlık alandaki o fahiş fiyat tartışmasına bakalım.
4: Zaten yasak, mangal yasak, o yasak, bu yasak, her şey yasak. Kimse de gitmiyor. Evimize yakın olduğu için buraya geliyoruz yani.
5: Ormanlara giriş yasaklandı. Özel mesire alanları da fiyatlara zam yapınca parklar sahillerde oldu.
6: Fiyatlar pahalı.
0: Yani keşke biraz daha uygun olsa.
6: Özel piknik ve mesire alanlarında fiyatlar 4 kişi için 1500 lirayı aşmış durumda. İstanbul genelinde ise vatandaşlar artık bu rakamı vermemek için sahilde ve parklarda ailesiyle birlikte vakit geçirmeyi tercih ediyor.
7: Özel piknik alanlarının şu an gerçekten fiyat olarak yüksek.
6: Ne kadar mesela ortalama 4 kişi?
7: 4 kişi gitmek için yine bir 3000 lira 2500 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Yani bundan dolayı artık böyle yerler tercih ediyoruz.
8: Giriş paralı oluyor, bir de uzak.
5: Piknikçiler sahillere akın edince park yerleri de yetersiz kaldı. Pazar sabahı biraz nefes almak isteyenler dakikalarca otopark yeri aradı.
6: Zeytinburnu sahil yolu, sağ tarafımızsa deniz kenarı ve piknikçilerle hınca hınç dolmuş durumda. Bulunduğumuz yerse aslında parkın yasak olduğu bir nokta. İleride de ispark var ancak piknikçiler araçlarıyla geldiğinde yer bulamadığı için işte bu şekilde yol kenarına ceza yemek uğruna olsa bile park etmek zorunda kalıyor. Hal böyle olunca işte gördüğünüz gibi iki şerit kapanmış durumda.
8: Çift sıra yap. Yer aramadım ben. Çift sıra yaptım çünkü çocuklarım var, eşyalarım var. Hemen burada indirdim, bıraktım orada yani mecburi olarak.
9: Gördüğünüz gibi hem yer sıkıntısı var hem de otopark sıkıntısı var.
6: Artık öyle bir hal aldı ki yer bulamayan piknikçiler otobüs duraklarının önünü bile işgal etmeye başladı.
9: İkinci sırayı yaptıklarını gördüğüm için biraz daha geride bıraktım ben arabayı.
10: 15-20 dakikada yer aradık, yer bulamadık. Çoğu insan var, kalabalık.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Çin 2026'nın ilk çeyreğinde 184,3 milyar dolar cari fazla verdi. Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Ocak-Mart 2026 dönemine ait nihai cari işlemler hesabını açıkladı. Buna göre ülkenin mal ticareti, hizmetler, yatırımlar ve cari transferlerdeki gelir gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge ilk çeyrekte 184,3 milyar dolar fazla verdi. Çin 2025 yılı genelinde 735 milyar dolar cari fazla vermişti. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Pronto Tur. Pronto Tur'dan yurt dışı turnuvalarınızı

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam
1: Net. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının

0: kesin ödemelimiziyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu, A Haber Radyo.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası'nda gözlerin çevrildiği genç yıldızlardan biri de Arda Güler. Gençler Birliği'nde başlayan, Fenerbahçe'de parlayan kariyeri Real Madrid'e uzandı. Arda yalnızca oyun zekasıyla değil, unutulmaz golleriyle de konuşuluyor. Real Madrid formasıyla Elche'ye karşı kendi yarı sahasına yakın noktadan attığı yaklaşık 68 metrelik gol La Liga'da sezonun golü seçildi. Bu vuruş onun cesaretini ve sol ayağındaki kaliteyi tüm dünyaya gösterdi. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Bir reklam.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simil testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Kazancım net, Sigortam.net.
10: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan, beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite, kompen.
11: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
12: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
13: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre,

0: Sa gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: YazancımNet, SigortamNet.
9: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
11: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
14: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
12: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Haber Radyo
1: örneklerinden orta sofa etrafında toplanmış 4 köşe odalı, 2 köşe odası cumbalara oturan nadir örneklerden bir tanesidir. Gelen misafirleri ağırladıkları için her odada ocak bulunuyor. Yapı kalenin üstünde inşa edilmesiyle de en değerli örneklerden bir tanesi.
2: Şimdi restore ediliyor.
1: Sonuçta evet. Sonuçta restore edildikten sonra kent müzesi olarak kullanıma, halkın kullanımına sunulacak inşallah.

0: Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Haber ekranlarında sıcak başlıkları sabah ajansını ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Başkan Erdoğan açıklamalarıyla başlayacağız. Başkan Erdoğan dün Sakarya'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanış konuşmasını gerçekleştirdi. Gündeminde ağırlıklı olarak dış politika ve özellikle İsrail'in Gazze'de 2,5 yılda gerçekleştirmiş olduğu o soykırım vardı ve çok net bir mesaj verdi. Soykırımın hesabı sorulacaktır dedi. İşte Başkan Erdoğan'dan gelen o mesajlar.
1: Bizim mazlumlara ödenecek borcumuz vardır. Bizim mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır. Orada Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırı

0: Bunlar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak.
1: Gazze'deki soykırımı hatırlattı. Yapılanların hesabının sorulacağını vurguladı.
0: Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak. Yükünüz çok ağır. Ama siz bu yükün altına bilerek, isteyerek, gönüllü olarak girdiniz.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısının kapanışında önemli mesajlar verdi.
0: Bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur.
1: Başkan Erdoğan, AK Parti'nin çeyrek asırdır Türkiye'de yeni bir dönem başlattığını ifade etti.
0: 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarak Türkiye'de yepyeni bir sayfa açtık. AK Parti Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdı. Türkiye'yi dönüştürdü. Siyaset kurumuna yeni soluk, yeni ve özgün bir bakış açısı kazandırdı. 25 yıldır bu ilkelerimizden taviz vermedik. 25 yıldır farklı düşünce ve önerilere kapımızı kapatmadık. 25 yıldır kendimizi yenilemekten, ufkumuzu genişletmekten vazgeçmedik.
1: Erdoğan, AK Parti'nin 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıktığını, bugünse 100 milyonların umudu haline geldiğini vurguladı.
0: İç siyasette Ankara'yı Türkiye'ye açtığımız gibi dış politikada da Türkiye'yi dünyaya açtık. Yıllarca ihmal edilmiş, yok sayılmış. Yıllarca Türkiye'nin kapsama alanı dışında bırakılmış kardeş coğrafyalarla kucaklaştık. Mazlumlara el uzattık. Nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa, nerede Türkiye'nin yardımına ihtiyaç duyuluyorsa, Türk nerede bekleniyorsa, yolu nerede gözleniyorsa, tüm imkanlarımızla orada olmaya gayret ettik.
1: Başkan Erdoğan teşkilata seslendi. Daha gayretli çalışma çağrısında bulundu.
0: Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız. Her büyük şehirde, ilde, ilçede, beldede, köyde teşkilatımızın en az bir üyesiyle tokalaşmayan, konuşmayan, tanışmayan kimse kalmayacak. Biz gönüller yaparak, gönüller kazanarak bugünlere geldik.
2: Bir başka nokta, gözümüzün çevrildiği nokta olan Orta Doğu. Orta Doğu'da hafta sonu tansiyon bir anda yeniden yükseldi. İran önce Hürmüz'den geçiş yapan gemileri hedef aldı. Ardından Amerika Birleşik Devletleri ise İran'a saldırdı. İran'ın yanıtı ise her zaman olduğu gibi Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan Amerikan üslerine yönelik füze ve drone saldırısı gerçekleştirmekti. Tansiyon yükseldi, süreç çöktü, yeniden mi savaşa sürükleniyoruz derken yaklaşık birkaç saat önce Amerika Birleşik Devletleri ile İran görüşmeler konusunda yeniden anlaştı. Varılan mutabakat kapsamında yarın Katar'ın başkenti Doha'da Amerika Birleşik Devletleri ile İran temsilcileri bir araya gelecek. Mutabakat yeniden görüşülecek. Bu süre içerisinde ise teknik görüşmeler sürerken Hürmüz tamamen açık olacak. Geçişlerde herhangi bir engelleme yapılmayacak.
3: ABD ile İran bir kez daha Hürmüz engeline takıldı. Akıllara savaş yeniden mi başlıyor soruları geldi. Ancak beklendiği gibi olmadı. Taraflar Katar'ın başkenti Doha'da bir kez daha görüşmeyi kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında mutabakat zaptı imzaladı.

0: Sağlandığı taraflar anlaşma sağladı. Nihai anlaşmaya varmak için de 60 günlük süre için el sıkışıldı. Ancak uzlaşı ilk sınavında başarısız oldu. Yaklaşık 10 gün sonra Hürmüz'de tansiyon yeniden yükseldi. Tahran yönetimi Boğaz'dan bir geminin izinsiz geçtiğini ileri sürdü ve saldırı başlattı. Gemi isabet aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nden de karşılık gecikmedi. Aynı senaryo iki kez tekrarlandı. İki ülke savaşın eşiğine geldi. Anlaşma ciddi şekilde yara aldı. Gerilim şimdilik durdu. Ancak Tahran yönetimi İran'ın Hürmüz'de tam hak sahibi olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Irak'ta konuştu.
1: Hürmüz Boğazı önümüzdeki 30 gün boyunca tamamen İran'ın denetimi ve yönetimi altında kalmaya devam edecek.
0: İran devrim muhafızlarından da uyarı geldi. ABD saldırırsa sert karşılık veririz açıklaması yapıldı.
1: Düşman bir kez daha taahhütlerini çiğnerse veya ateşkesi ihlal ederse tepkimizin eskisinden daha güçlü olacağını defalarca söyledik. Bir kez daha daha güçlü olacağını vurguluyoruz.
0: İranlılarsa ABD'nin saldırısına öfkeli.
1: ABD hiçbir şeye uymadı. Son iki gecedir de saldırı yapıyorlar. Zaten çok şey kaybettik. Liderimizden vazgeçtik.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Tahran'ı uyardı. Trump'ın sabrı sonsuz değil mesajını verdi.
1: Başkanın sabrı sonsuza kadar sürmeyecek. İran rejimi Başkan Trump'ın İran'ın uluslararası deniz trafiğine veya üslerimize karşılıksız saldırılar düzenlemeyi sürdürmesi karşısında oturup izleyeceğini bir an bile düşünüyorsa büyük bir yanılgı içindedir.
0: Taraflar tekrar anlaşma yolunu seçti. ABD merkezli Axios'un haberine göre ABD ve İran Hürmüz Boğazı'ndaki karşılıklı saldırıları durdurmayı ve salı günü Doha'da görüşmeyi kabul etti. Ayrıca haberde teknik görüşmeler sırasında gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçeceği belirtildi.
2: Varılan mutabakat kapsamında Doha'daki bu görüşmeler başladıktan o teknik görüşmeler devam ettiği süre içerisinde Hürmüz açık olacak. Hürmüz'de herhangi bir engelleme olmayacağı belirtiliyor. Tablo şu an ne? Canlı verilere baktığımızda aslında İran tarafından belirlenen rotada bir yoğunlaşmanın olduğunu görüyoruz. İran diyor ki bizim belirlediğimiz rotayı kullanacaksınız diyor. Bu ne demek? Zaten İran'ın belirlediği bu rota kullanıldığı takdirde İran'a bir ödeme yapılması gerekiyor. Umman tarafı da kendileri bir rota belirlemişti. Ancak İran Umman tarafından belirlenen rotanın güvenliğini garanti edemeyeceğiz diyordu. Şimdilik en azından birkaç gün Hürmüz'den bir saldırı haberi gelmemesi umuluyor. Eğer bir saldırı gerçekleşirse bir kez daha bu kez Doha görüşmelerinin de çökme ihtimali olacağını hatırlatalım. Gözler tabii Hürmüz'de çünkü Hürmüz'den gelen her saldırı haberi petrol fiyatlarını bir aşama daha yukarı çıkartıyor. Denklem bu şekilde çalışıyor. İsrail diyeceğiz. İsrail'den yeni bir adım var. İsrail bu kez sözde Ermeni soykırımını bir soykırım olarak tanıma kararı aldı. Bu skandal adıma başkentten Ankara'dansa çok sert tepki var. Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamalara bakalım.
3: Binlerce masumu katletti, defalarca savaş suçu işledi. Soykırımcı İsrail yeni bir skandala imza attı. Filistin'e yönelik yaptığı katliamlarla tüm dünyanın tepkisini çeken eli kanlı İsrail hükümeti, 1. Dünya Savaşı döneminde Ermenilere sözde soykırım yapıldığını kabinede oy birliğiyle kabul etti. Alınan bu fütursuzca karara Ankara'dan çok sert tepki geldi. Bu adımla kendi suçlarını örtbas etmeye çalışıyorlar denildi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kararın siyasi saiklerle alındığı belirtilerek İsrail hükümeti dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik saldırılar yürütürken kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca kararın kötü niyetli bir girişim olduğu vurgulandı. Hukuki ve tarihi gerçekleri yok addeden bu kötü niyetli girişim, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Filistinlilere karşı işlenen suçlarla bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında haklarında tutuklama emri bulunan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir. Netanyahu'nun işlediği savaş suçlarından kaçamayacağı vurgulandı. Türkiye, İsrail'in bölgedeki genişlemeci ve istikrarsızlaştırıcı politikalarının son bulması ve Netanyahu hükümetinin Filistin halkı başta olmak üzere

0: üzere sivillere karşı işlediği suçlardan dolayı hukuk önünde hesap vermesi için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir.
1: Şimdi Rusya diyelim. Rusya'da önemli gelişmeler var. Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kameraların karşısına geçti. Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına hedef alan saldırılarının ardından özellikle de benzin ihracatı, dizel ihracatı konusunda kısıtlamaların gündeme geldiğini söyledi. Hemen Moskova'ya gideceğiz. Haber ekibinden Akşin Kışı'ya bizi bekliyor. Akşin günaydın. Kolaylıklar diyelim. Şimdi Rusya dünyanın en zengin enerji altyapılarına sahip ülkelerinden biri. Hem petrol hem de doğalgaz açısından bakıyoruz. Ancak bir benzin kıtlığı ya da bir benzin tedariğinde sıkıntılardan bahsediliyor. Tablo nedir? Şu an Moskova'ya gittiğinizde bir aracınıza benzin alma konusunda sıkıntı mı yaşanıyor? Ne var Rusya'da?
2: Günaydın Gökhan Kurt. Evet, Rusya dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip bir ülke olsa da ülkede her geçen gün akaryakıt krizi daha fazla hissediyor. Zaten bunu hissetmemek mümkün de değil. Sizin de söylediğiniz gibi artık Moskova'da bile başkentte akaryakıt istasyonlarında hemen hemen istisnasız olarak tüm istasyonlarda kuyruklar oluştuğunu görüyoruz. Hükümet sorunun varlığını uzun süre inkar etse de vatandaşları panike kapılmamaya çağırsa da fakat oluşan bu kuyruklar sonunda Rusya lideri Putin'i de ülkede akaryakıt krizi yaşandığını kamuoyu önünde kabul etmek zorunda bıraktı. Ukrayna'nın saldırıları nedeniyle Rusya'nın benzin üretiminin artık %50 oranında düştüğü tahmin ediliyor. Putin yaptığı konuşmada insanların ihtiyaç duydukları yakıt türüne her zaman ulaşamadıklarını, özellikle de tarım sektörü çalışanları ve çiftçilerin zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti ve ülkesinin yakıt rezervlerini artık kullanmaya başladığını açıkladı. İş piyasadaki tüketicilerin çıkarları doğrultusunda benzin ve jet yakıtı ihracatına geçici olarak yasak getirildiğini hatırlatan Rus lider, dizel yakıt ihracatının da tamamen yasaklanmasının gerekli olup olmadığının değerlendirildiğini dile getirdi. Oluşturulan grubunun ülke genelinde yeterli miktarda yakıt sağlanması için çalıştığını kaydeden Putin, özellikle de tarım sektörünün yeterli yakıt stokuna sahip olmasını sağlayacak önlemler alınması çağrısında bulundu. Ukrayna son aylarda cephe hattına yüzlerce kilometre mesafedeki kritik tesisleri vurarak Rusya'nın rafineri kapasitesine ağır darbeler indirdi. En son bir gün içinde Krasnodar bölgesindeki Slavyansk rafinerisi ve Ukrayna sınırı yaklaşık 700 kilometre mesafedeki Yaroslavl bölgesindeki bir petrol tesisi daha vuruldu.
1: Peki Akşin, şu soru soruluyor mu? Rusya için bu kadar kritik olan tesisler, yani sen de söylüyorsun belli sayıda zaten rafineriler var, büyük üretim yapan tesisler. Bunların güvenliği neden sağlanamıyor?
2: Bunun sebebi aslında çok açık. Zira Rus hava savunma sistemleri oldukça yetersiz. Hava savunma sistemlerinin çoğu cephe bölgesinde konuşlandırılmış. Her ne kadar başkent Moskova'nın 3 katı bir güvenlik çemberi altına alındığı ifade ediliyor olsa da artık son saldırılar bunun doğru olmadığını ve Moskova'nın kendisini savunacak hava savunma sistemlerine sahip olmadığını gösterdi. Dolayısıyla şu anda Rus oligarklar artık Moskova'nın güvenliğini korumayı bırakıp sadece kritik öneme sahip tesislerin güvenliğini savunma gerektiğine vurgu yapıyorlar ve dolayısıyla tabii ki zengin imkanı olan şirketler, iş insanları bağımsız olarak hava savunma sistemleri alıp kendi tesislerine konuşlandırmaya başladılar.
1: Moskova'da tablo buydu. Yeni gün Rusya'da enerji kriziyle başlamış gibi duruyor. Akşin Kışıyev bize detayları aktardı. Akşin, kolaylıklar dileyelim sana. Akşin Kışıyev'e de notları için teşekkür ettik. Gazeteler diyeceğiz. Gazeteler dediğimizde Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Türkiye Gazetesi'nde hangi haberler öne çıkmış, ardından da gün diğer başlıklarına da bakacağız. Şimdi Türkiye Gazetesi'nin manşetinde 100. yılın şampiyonu Baynal Çakan. 100. Gazi koşusunda nefesleri kesti. Jockey Halis Karataş'ın bildiğinden Baynal Çakan adını şampiyonlar arasına yazdırdı. Tay sahibine de yaklaşık 140 milyon liralık bir ödül kazandırdı. Şimdi gelelim manşetine. manşete iki tane haber var. Barış masada kaldı. Orta Doğu'da tekrar silahlar konuştu. Bu önceki gece Orta Doğu'da yaşanan gerilimdi. Manşete baktığımızda AK Parti sokağın sesine kulak verdi. Emekli maaşı artsın, zararlı yayınlar kalksın. Vekiller vatandaşın ekonomik ve sosyal sıkıntılarını Sapanca kampında

0: gündeme getirdi. Atılacak adımlar ele alındı. AK Parti'nin istişare toplantısına katılan milletvekilleri seçim bölgelerinde yaptıkları görüşmeleri ekonomi ağırlıklı gündemli yönetime iletti. Dar gelirli kesimin hayat şartlarının iyileştirilmesi, emekli maaşlarının gözden geçirilmesi ve üreticilere sağlanan desteklerin arttırılması da yine beklentiler arasındaydı. Aynı zamanda parti yönetimi hobi bahçesi yapılıp satılmasına da izin verilmeyeceğini de vurguladı. Bu da günün önemli haberlerinden biri. Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfası yer alan haberlerdendi. Geceden yeni güne taşıdığımız başlıklar da var. Hemen ona da bir bakalım. Bursa'da seyir halindeyken alev alan bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Görüntüler Osman Gazi ilçesinden. Seyir halindeki otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nde ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Neyse ki olayda bir can kaybı yaşanmadı. Hep söylüyoruz, aşırı hız, dikkatsizlik, kural ihlalleri bir araya gelince kazalarda zaten kaçınılmaz oluyor. Gece boyunca da yurdun dört bir yanında trafik kazaları vardı, can kayıpları da var.
1: Aşırı hız ve dikkatsizlik kazalara neden oldu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde ticari taksici tali yoldan çıkan Murat Hüp idaresindeki motosiklete çarptı. Kazada yaklaşık 100 metre sürüklenen motosikletteki Murat Hüp ve Gülistan Varış hayatını kaybetti. Taksi sürücüsü ise gözaltına alındı. Nevşehir'de alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü önünde seyreden aracı sollamak istediği sırada karşı yönden gelen Derviş Küçük Tüfekçi İdaresi'ndeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Derviş Küçük Tüfekçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Biri çocuk, 5 yaralının tedavisi sürüyor. Balıkesir'in Edremit ilçesinde de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören yardıma koştu. Sağlık ve jandarma ekibine haber verildi. Murat Çakır'la aynı araçtaki Fatih Enes Memiş olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı. Bu kaza anı da İzmir'de kaydedildi. Bornova ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Çocuk sürücü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir kaza haberi de Çorum'dan geldi. Sefer Gökçe idaresindeki otomobil hafif ticari araçla çarpıştı. Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Kazada yaralanan sürücülerle araçta bulunan 3 kişi ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı. Sürücü Sefer Gökçe kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
0: Şimdi bugünün ana gündem başlıklarından biri Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Çünkü hem Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yeni ifadesi hem de Antalya Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Ekrem İmamoğlu'na ilişkin açıklamaları tabii ki siyasetin ana başlıkları. Peki bu açıklamalara dair hangi notları düşeceğiz? Hemen Ankara'ya gidelim. Haber Ankara İstihbarat Şefimiz Arzu Fidan verdi. Bizi bekliyor. Arzu, günaydın. Kolaylıklar dilerim. CHP gündemde olmaya devam edecek gibi duruyor. Hem Özkan Yalım hem de Muhittin Böcek çok tartışılacak sözlere imza attı. Peki hangi açıklamalar var?
2: Gökhan, günaydın. Evet, aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları her geçen gün katlanarak devam ediyor diyebiliriz bu noktada baktığımızda. Soruşturma süreci devam eden Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik çarpıcı beyanlarda bulunmuştu. Hemen o açıklamaların detaylarına bakacak olursak, özellikle Özkan Yalım, Özgür Özel'in kullanımına sunulmak üzere 3,8 milyon dolar, 4,2 milyon dolar ve 10 milyon dolar değerinde helikopter, yine makam aracı için 19 milyon, 20 milyon ve 31 milyon TL'lik teklifler aldığını ve 2023 yılında Özgür Özel'e 2 kere para teslim ettiğini ifade etmişti. İfadede baktığımızda aslında Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den istifa etmemesi için yürütülen temaslar, Çankaya adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu düşüncesiyle reddedilen adayla Malatya Vekili Veli Ağbaba'nın Uşak Belediyesi'ne yönelik işe alım taleplerine ilişkin yazışmaları da dikkat çekmiş olduğunu ifade etmiş olalım. Yine soruşturma kapsamında aslında ifade veren

0: Özkan Yal'ın telefon inceleme raporunda da dikkat çeken yazışmalara şahitlik etti ve bu noktada Yalım'ın ifadesine baktığımızda Özgür Özel'in özellikle Sikorsky tipi helikopter istediği belirtildi ve bu noktada Yalım'ın ifadesinde dikkat çeken bir ayrıntı daha vardı. O da Özgür Özel için alınması planlandığı ileri sürülen makam araçları olmuştu. Burada Yalım, Özgür Özel'in özellikle 2022 model Audi A8 makam aracı kullandığını ve aracın eskidiğini belirterek yeni bir araç almak istediğini söylediğini ifade etti o açıklamasında. Aslında ifadede tekrarlanan bir konuda Özkan Yalım'ın Özgür Özel'e para teslim ettiğine ilişkin beyanları oldu. Evet. Bu noktada oldukça önemli bir yere sahipti. Çünkü Yalım, Özgür Özel'e verdiği ikinci paranın Demirhan Gözaçan aracılığıyla teslim edildiğini ifade etti o açıklamasında ve özellikle Demirhan Gözaçan'ın Özgür Özel'in özellikle çocukluk arkadaşı olduğunu ve kara kutusu olduğunun da bilindiği ileri sürüldü. Aslında Özkan Yalım'ın yeni ifadeleri bu şekildeydi. Bu noktada baktığımızda CHP'deki rüşvet operasyonlarının yanı sıra aslında kurultay tartışmasının da bu hafta itibariyle çok yoğun bir şekilde konuşulmasını beklediğimizi ifade edelim. Çünkü özellikle Özgür Özel cephesi olağanüstü kurultay için yaklaşık 800 imzayı toplayarak genel merkeze vermişti hatırlatmak gerekirse. İşte o imzalar incelendi ve ancak işleme konulmadığını biliyoruz. Bu noktada özellikle genel merkezin hafta başı itibariyle yani bugünden itibaren artık imzaların yeterli olup olmadığına bakacağını ve özellikle bu noktada yeni bir açıklama yapmış olmasını beklediğimizi ifade edelim ve genel merkez aslında tedbir kararı olduğu için şu an olağanüstü kurultaya gidilemeyeceği görüşünü savunuyor ve bu nedenle olağan kurultay takviminin de Eylül ayı itibariyle yapılmasının kararlaştırılmış olduğunu biliyoruz. Özgür Özel cephesine baktığımızda ise aslında onların da yargı sürecine hazırlanmış olduklarını ifade etmekte fayda var. Aslında imzaların işleme konmaması sebebiyle kurultay taleplerini yargıya taşıyacak olan Özgür Özel cephesinin partide de çağrı heyetine atanmasını istemiş olacağını da ifade etmiş olalım. Özellikle CHP'deki hareketliliğin bu şekilde olduğunu söyleyelim ve bu hareketliliğin bu hafta itibariyle de yine kaldığı yerden devam edeceğini de söyleyerek şimdi söz tekrar sana bırakalım.
1: Arzu Fidanverdi'ye teşekkür ederim. Hareketli bir haftaya başlıyoruz. CHP'deki gelişmelerde ana gündem başlıklarımızdan biri. CHP demişken Seferihisar'a bakmamız gerekiyor. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı yetişkinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmir'in Balçova ve Seferihisar ilçelerinde CHP'li belediyelere yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de olduğu 20 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkeme aynı soruşturmada gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Doğuş Bayır hakkında ev hapsi kararı vererek bu iki ismi serbest bırakmıştı. NATO Liderler Zirvesi için dünyanın dört bir yanından liderler önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. Tabii ki çok yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. Bu güvenlik önlemleri kapsamında operasyonlar da devam ediyor. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 58 şüpheli tutuklandı.
2: Ankara Emniyet Müdürlüğü teyakkuzda. NATO zirvesi öncesi Ankara'da adeta kuş uçurtulmuyor. 36. NATO Liderler Zirvesi öncesi Operasyon Turkuaz adı altında uygulamaya konan üst düzey güvenlik tedbirleri sürüyor. NATO görev alanları kapsamında belirlenen bölgelerde çok sayıda ekip görevlendirildi. 24 saat esasına göre oluşturulan kırmızı alanlarda ise özel tedbirler alındı. Bu kapsamda tüm birimlerin katılımıyla aktif suça karışan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. 46 tim ve 396 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda terör, narkotik, güvenlik ve asayiş suçlarından arandığı tespit edilen 58 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 58 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Evet, Ankara'da NATO Liderler Zirvesi olacak. Ancak o Liderler Zirvesi öncesinde ise İstanbul bugün önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. NATO Parlamenterler Zirvesi de İstanbul'da toplanacak. Hemen detaylara bakacağız. Haber ekibinden Kadir Mercan bizimle birlikte olacak. Kadir, günaydın, kolaylıklar dilerim. Önlemler alınmış durumda, yoğun güvenlik önlemi var. Peki programın detaylarında neler olacak? Söz hemen sana bırakalım.

0: NATO zirvesi öncesinde meclis düzeyindeki, parlamenter düzeydeki temsilciler de dün ve bugün itibariyle İstanbul'da, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı bu noktada bir araya geliyor. Toplantılar dün itibariyle başlamıştı. Bugün de devam ediyor. Bulunduğumuz dakika itibariyle de ülkelerin meclis başkanları yavaş yavaş bulunmuş olduğumuz Dolmabahçe'ye geliyorlar. Hemen kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'tan rica edeyim. Burada bulunan güvenlik önlemlerini de sizlere aktarsın. Geniş güvenlik önlemlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Saat 8'den itibaren de yine ülkelerin meclis başkanları, yine temsilciler bu noktaya geliyorlar. Yine farklı bir temsilcinin bu noktadan şu anda giriş yaptığını görebiliriz. Yoğun, hareketli bir gün bekliyor şu anda İstanbul'u. Aslında NATO zirvesi öncesinde düzenlenecek toplantıda müttefik ülkeler arasında parlamenter düzeyde istişare ve koordinasyonu güçlendirecek toplantılar yapılacak. Dün ve bugün itibariyle, dün başlamıştı o toplantılar. Bugünse akşam saatlerinde son bulması planlanıyor. Öğle saatlerinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu toplantıya katılması bekleniyor. Onun da altını çizelim. İstanbul'daki bulunmuş olduğumuz alandaki zirveye 20 meclis başkanı ve 3 meclis başkan vekili katılacak. Programda ayrıca NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı Marcos Perestrole ve Genel Sekreter Vekili Radmilo Şekeriskova da yer alacak. Söylemiş olduğumuz gibi İlerleyen dakikalarda saat 9 gibi toplantının başlaması bekleniyor. O toplantının ardından da öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yine bu noktaya gelip öğle arasından hemen sonra buradaki başkan, meclis başkanlarına ve başkan vekillerine bir hitabı bekleniyor. Gelişmeler oldukça bizler Dolmabahçe'den aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Kadir Mercan'a notlar için teşekkür ederim. Gözlerimiz bir yandan da İstanbul'daki NATO parlamenterler zirvesine de çevrilmiş durumda. Diğer yandan tabii ki Türkiye dün çok büyük bir isme veda etti. Türk sinemasının en önemli isimlerinden biri olan Kadir İnanır. Cuma günü 77 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Dünse binlerce kişinin katıldığı bir törenle gözyaşları eşliğinde son yolculuğunu uğurlandı.

0: Evet, bir isteğim var. 2013 yılından beri benim ağzımdan barıştan başka hiçbir şey çıkmadı.
1: O Yeşilçam'ın Selvi Boylusu'ydu. Bakışlarına sahneler yazılırdı.
2: Ucunda ölüm bile olsa arkamdan korktu da gelmedi dedirtmem.
1: Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.
3: Böyle bir sanatçı yok gerçekten. Hakikaten yeri hiçbir zaman doldurulamaz.
1: Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı Kadir İnanır. 182 film ve 7 televizyon dizisinde oynadığı son yıllarda sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu.
4: Sen bunu anlamazsın. Sen kardeşlikten bile anlamazsın.
1: 77 yaşında hayatını kaybeden İnanır için ilk görev Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesindeydi.
3: Bu benim çocukluğumdu, gençliğimdi, sinemamızdı. Çok güzel gülerdi, gülüşünden sevdi akardı. Gülüşünü ayrı, kendisini ayrı sevdik.
1: Ailesi, sevenleri, hayranları salonu tıklım tıklım doldurdu.
5: Ben birçok Türk sanatçısının maalesef cenazesine de gittim. Ama bu kadar kalabalık, bu kadar insanları etkilemiş. O sinemayı sevdi, biz onu sevdik.
6: Ülkenin abisiymiş, dayısıymış, kardeşiymiş, yani her şeyiymiş. O yüzden hepimizin başı sağ olsun.
7: Usta ismin anma töreninde çok büyük bir yoğunluk var. Öyle ki salonun içerisine giremeyenler girişteki bu LED ekranlardan anma törenini takip ediyorlar.
1: Yakın zamanda annesi Altun Arıca'yı yitiren Kadir İnanır'ın yeğeni Soner Arıca da dayısına veda edenler arasındaydı.
6: Benim için sadece o dayım değildi. Yani aynı zamanda çok beğendiğim, hayranlık duyduğum bir sinema sanatçısıydı, stardı.
1: Onunla beraber 5 filmde birlikte rol alan Perihan Savaş, usta ismi kahramanım diyerek andı.
8: Benim o kahramanımdı. Ben onu 11 yaşında tanıdım. En zor günümde hep benim yanımdaydı. Hep kol kanat gerdi bana. Çok üzgünüm. İçim yanıyor.
3: Çok güzel bir

0: insan, çok iyi bir oyuncu. Tam bir Türk yapısına sahip. Başımız sağ olsun diyor. Başka bir şey bulamıyoruz.
1: Kadir İnanır'ın cenazesi Levent Barbaros Hayrettinpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.
2: İstanbul'da Sarıyer'de ise kontrolden çıkan bir otomobil denize düştü. Neyse ki can kaybı yaşanmadı.
3: Adamın battığı nokta da çok güzel ha, baksana tam köprü manzaraya karşı abla. Batıyor.
4: Fren yerine gaza bastı.
5: Liman caddesi abla, liman caddesi aşağıdaki barınağa.
4: İstanbul Sarıyer'de fren yerine yanlışlıkla gaza basan sürücü otomobiliyle denize girdi.
3: Oğlum batıyor lan. Vallahi batıyor.
4: Aracını kurtarmayı başaramayan sürücü çaresiz kalınca yüzerek sahile çıktı. Olay anları ise bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
3: Adamın battığı nokta da çok güzel ha, baksana tam köprü manzaraya karşı batıyor.
4: Sahile çıkan vatandaş aracının kurtarılması için ekipleri bekledi. Denize gömülen araç vinç yardımıyla çıkarıldı.
2: Otomobil sahiplerini ilgilendiren bir başlıkla devam edeceğiz. Çünkü özellikle multimedya sistemlerine yönelik tartışmalarda son nokta konulmuş gibi duruyor. Ahmet Nazif Fural bizlerle birlikte. Ahmet günaydın, hoş geldin.
6: Günaydın, hoş bulduk.
2: Şimdi çok fazla tartıştık. Multimedya sistemleri, dikiz aynası, işte ön cam, cep telefonu nerelere konulacak, konulmayacak. Ne oluyor şu an?
6: Evet, aslında ciddi böyle tartışmanın oluştuğu konulardan birisiydi. Bu ilk çıktığı zaman, bu konuyla alakalı ilk yürürlüğe girilecek bir tasarı olarak ortaya çıktığı zaman inanılmaz derecede fazla tartışma konusu olmuştu. Sebebi aslında şuydu, tam olarak ne olduğunu biz de bilmiyorduk. Ve işte bu kapsamda İçişleri Bakanlığı artık ne olduğunu bizlere bildirdi. Öyle ki hemen başlayalım. Evet. Biz neyden dolayı o tepkileri görüyorduk? Aslı ne çıktı? Aslında birazcık da öyle incelemek gerekiyor. Hemen bakalım. Telefon tutucu, kamera ve aksesuarlarda ön cam ve panelde. Sürücü panelinden itibaren 5 santimetreyi aşmayan telefon tutucular, araç kameraları serbest bırakıldı. Bu şu demek. Neye tepki gösterilmişti? Araçta cam veya aracın özellikle ön torpidodaki göğüs kısmına yerleştirilen telefon tutucuları yasak denilmişti. Bunda artık bir sınırlama var. 5 santimetreyi aşmayan herhangi bir telefon tutucu çok net bir şekilde kullanılabilir. Burada yine de şunu söyleyelim. 5 santimetre elbette bir yasal sınır ancak yine de mümkün mertebe araç içerisinde görünmeyen bir noktada kullanmak yine bizim dışarıya olan görüşümüzde çok daha avantajlı. Bunun altını çizelim. Dikiz aynası, aynaya asılan koku ve küçük aksesuarlar.
2: Bu çok konuşulmuştu.
6: En çok konuşulanlardan birisi. Hatta bununla alakalı birçok farklı araçların içerisine aksesuarlar koyan, orayı böyle bir adeta aksesuar alanı olarak kullananlar var. Bu kapsamda da bu durumun yasak kapsamından çıkartılmış olduğunu belirtelim.
2: Araç içi koku serbest.
6: Yani. Araç içi koku serbest. Bunun yanı sıra yine orada ailesinin çocuğunun fotoğraflarını koymak da yine serbest diyelim. Fabrika çıkışı ekranlar. En çok konuşulan ve belki de bu kapsamda bu yasa tasarısıyla alakalı en çok kafa karışıklığının oluştuğu noktalardan birisi. Öyle ki araçlarda multimedya ekranlarının kullanılmayacağını ilk başta biz duymuştuk ve bununla alakalı tepki çığı gibi büyümüştü. Ancak gelen bilgi o yönde değil. Fabrika çıkışı ekranlar orijinal multimedya ekranları her şekilde kullanılabilir demek. Bu yeni çıkan bu yürürlüğe göre buradan da aslında şunu anlayabiliyoruz. Araçlarımızı sıfır bayiden aldığımız takdirde aracın içerisinde ne tarz bir multimedya sistemi olduğuna bakmamız gerekmiyor. Öyle ki zaten fabrika çıkışı şeklinde yasal bir halde gelmiş olduğunu anlamış olduk.
2: Peki burada şu soru akıllara geliyor. Evet. Sonradan takılan araç içi sistemler
6: evet, başlıyor. Oraya hemen gelelim. Hemen o da bu
2: o zaman
6: tarafta.
2: Buraya geçelim.
6: Sürücü ekranlarında navigasyon, park yardımı, araç içi, dışı, kamera ve sistem ayarları için kullanılan ekranlar seyir halinde, kullanımı halinde serbest denildi. Burada şunun altını çizelim. Bu ekranlar neden serbest? Evet. Çünkü ilk etapta zaten tepki en çok bununla alakalıydı. Biz bu ekranları navigasyon için kullanıyoruz veya Bluetooth uygulamaları için kullanıyoruz. Burada bir şerh var. Bunun altını çizelim. O da şu. Bu ekranlar vasıtasıyla yola değil, o ekranlardan açılan herhangi bir film veya bir izlence, bunlar yasak. Ve bunların da kayıt altına alınması gerekiyor polis ekipleri tarafından ki bununla alakalı bir cezai işlem uygulansın. Aslında bu konu tam olarak bu noktada. Hiçbir zaman aslında işte ekran var, ekran olduğu için cezai işlem uygulanacak gibi bir yerde değildi. Ancak tepki ve yine tartışmaların boyutu o kadar büyümüştü ki, evet, büyüdüğü zaman biz birçoğunu

0: yanlış algılamıştık.
1: Peşini ses sistemleri.
0: Ve ses sistemleri, bu da yine tepkilerin çok fazla olduğu yerlerden birisiydi. Bununla alakalı da normalde olmayan bir yönetmelik geldi. Bunun altını çizelim. Artık bagaj ölçülerinde aracının sadece iç dizaynında değil, bagajında da bir ses sistemi bulundurmak ve bir müzik keyfi, bu da yine aynı şekilde bu kapsamda geçiyor. Müzik keyfi adı altında kendi müzik zevkini daha yükseğe çıkartmak isteyen kişiler için bir sınır belirlendi. O da hemen gösterelim az sonra. Şimdi ondan da bahsedeceğiz. 30 watt'a kadar bir, özür diliyorum, 300 watt'a kadar enerji üreten amfilerin bağlı olduğu bir ses sistemi ancak kabul edilebilecek o bagaj sistemlerinde. Bu da aslında kendi aracımızın içerisinde araca dahil olan o ses sistemlerine ek bir ses sistemi daha kullanılabileceğini, bunun da yasal sınır içerisinde 300 wattlık bir amfi ile sınırlandırılabileceğini.
1: Yani şunu diyebiliriz: siz aracınızın içinde istediğiniz kadar yüksek sesle müzik dinleyin ama başkalarını araç rahatsız dışına, etmeye evet. geçtiği zaman oradaysa artık durun, zaten olması gereken evet. de bu.
0: Burada bir altını çizelim. Şu var. Araç içerisindesiniz, müziğinizi dinliyorsunuz ancak o müzik dışarıya çıktı ve bu gerekse bir polis memuru, gerekse dışarıdan polis hattına, jandarma hattına ihbar niteliğinde bir görüntü çekilecek şekilde gönderildiği takdirde bu zaman cezai işleme tabisiniz. Öyle ki evet. o müzik sesi dışarıya çıkmayacak. Bunun altını çizelim.
1: Başkalarının haklarına da saygı duyacağız.
0: Aynen öyle.
1: Yoksa istediğiniz gibi müzikte dinleyebilirsiniz.
0: Tabii ki, sıkıntı kesinlikle. Yok. Hatta bununla alakalı yeni bir yönetmelik de geldi kesinlikle. Yani.
1: Ahmet Nazif Vural, çok teşekkür ederiz. En çok konuşulan konulardan evet. biri, araç sahiplerinde en fazla endişelendiği başlıklardan biriydi. Bugün bu sorularına yanıt aradık. Sana kolaylıklar dilerim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Şimdi gündemin farklı başlıklarıyla devam edeceğiz. O farklı başlıklara baktığımızda ise özellikle yine otomobiller aslında. Tabii havaların ısınmasıyla birlikte uzun yola tatile gidecekler için yola çıkmadan araçları bakıma almakta fayda var. Peki o araç bakımı, yaz bakımı nasıl yapılacak? Hemen yanıtına bakalım.
2: Zorlu eğitim öğretim dönemi sona erdi. Şimdi sıra aylardır hayali kurulan o yaz tatiline geldi. Ailelerin çoğuysa rotayı çizdi. Ancak yaz sıcaklarında saatlerce süren o yolculukların kabusa dönüşmemesi için uzmanlardan önemli uyarılar var.
3: Tatil vakti geldi çattı, birçok vatandaş tatil yörelerine kendi araçlarıyla saatlerce süren yolculuğun ardından ulaşmayı hedefliyor. Peki bu tatil yolculuğu öncesinde araçların bakımı nasıl yapılmalı, nelere dikkat edilmeli?
4: Genel olarak biz yaz aylarında ne yapıyoruz? Klimayı açıyoruz. Bu klimayı açtığım zaman içerisinde bakım gazı olmadığı zaman klima motoru kendini kilitliyor. Kilitlediği zaman da uzun yolda büyük masraflar ya da kayışında sağında solunda zararlar gösterebiliyor. Öncelikle klima gazlarını kontrol ettirsinler. Sonrasında fren hidroliği. Neden? Çünkü uzun yolda fren yaptıkları zaman sürekli sıcak hava disklerle beraber, ısınmasıyla beraber zarar görüyor. Disk balataya da aynı şekilde önceliğimizdir, öngörümüzdür. Disklerde aşınma var mı diye genel olarak bakıyorlar ama aslında aşınma değil de sağlıklı bir balatayla kullandıkları zaman incelme oluyor disklerde. Lastiklerin durumu iyi diyorlar. Aslında lastiğin kavukçuk ömrü olur. Belli bir yaşı olur. O yaş sonrasında takmalarını tavsiye etmiyorum.
3: Saatlerce sürecek tatil yolculuğu öncesinde araçların bakımı eksiksiz bir şekilde mutlaka uzmanına yaptırılması gerekiyor. Aksi halde daha büyük hasarlara yol açarak daha büyük maddi kayıplara neden olabilir.
5: Uzun yol planım var. Yolda herhangi bir aksilik yaşamak istemiyorum. Ben aracımı günlük olarak yağ suyuna bakarım ama tabii profesyonellerin elinden geçmesi benim her zaman tercihimdir.
6: Yolda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmak istemeyiz. Yağını, suyunu, hidrolini, frenini vesaire biz bunlar öncesinde baktırıyoruz ki yarın öbür gün yolda olur, tatil esnasında olur, herhangi bir problem yaşamayalım.
1: Zamanımızı nasıl harcıyoruz? Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan bir istatistiğe bakacağız. Son 10 yıla ilişkin hepimizin hayatını etkileyen, ilgilendiren veriler. Akraba ziyaretleri. Şimdi akraba ziyaretlerine 2015 yılında nüfusun %70'i akraba ziyaretlerine gidiyor. %69,9'u. 10 yıl içerisinde ne oldu dediğimizde, 10 yıl içerisinde aslında tabloda çok önemli bir değişim yok. Ancak yine de endişe verici. Çünkü akraba ziyaretleri oranı %67,5'a düşmüş durumda. Bu özellikle özellikle giderek azalan akraba ilişkileri, aile içi dengeler, aile içi ilişkilerinin uzaklaşmasının sonuçlarını biz burada görüyoruz. Ama asıl kayda değer ve asıl hepimizi endişelendirmesi gereken rakamlar şimdi gelecek. Hemen bakalım. Akraba ziyaretleri azalıyor ama sosyal medya kullanımı diyeceğiz.

0: Şimdi sosyal medya kullanımında işler hiç de iyiye gitmiyor. 2015 yılında %33,9'luk bir kesim nüfusun %33,9'u sosyal medya kullanıyor. Ancak bugün geldiğimizde ise bu oran %71,7'ye çıkmış durumda. Yani neredeyse hepimiz artık sosyal medya olmadan vakit geçiremiyoruz. Hayatımızın tamamını sosyal medya işgal etmiş durumda ve bu oran giderek daha artıyor. Artık en ufak bir boş vaktimizde bile elimizde cep telefonuyla sosyal medyada vakit geçiriyoruz. Kabul edelim, hepimiz sosyal medya bağımlısı olma yolunda hızla ilerliyoruz. Ama istatistikler sadece sosyal medya kullanımı ya da akraba ziyaretleriyle sınırlı değil. Gündelik hayatımızdaki harcadığımız televizyon izlemekten oyun oynamaya kadar pek çok alana ilişkin çalışmalar yapılmış durumda. Hemen detaylandıralım.
1: Evliler bekarlara göre daha çok televizyon izliyor. Türkiye'de geçen yıl evliler bekarlara göre televizyon izleme, müzik dinleme, aile bakımıyla gönüllü işlere daha çok zaman ayırırken, bekarlarsa eğitim, hobi ve oyun gibi aktivitelerde evlileri geçti. Türkiye İstatistik Kurumu yaptığı araştırmayla bireylerin bir gününü hangi faaliyetlere ne kadar süre ayırarak geçirdiğini belirledi. Verilere göre ülkedeki bireylerin geçen yıl en fazla zaman ayırdığı faaliyet uyku oldu. Evliler günlük ortalama 8 saat 44 dakikalarını, TÜİK tarafından hiç evlenmeyenler olarak tanımlanan bekarlar da 9 saat 5 dakikalarını uykuya ayırdı. Bekarlar evlilere göre hobi ve oyunla spor ve doğa sporları faaliyetlerini daha çok gerçekleştirdi. Evliler gün içinde hobi ve oyunlara sadece 13 dakika ayırabilirken, bekarlarda bu süre 47 dakikayla neredeyse 4 kat daha fazla hesaplandı. Spor ve doğa sporları için evliler 9 dakika harcarken, bekarların bunun için ayırdığı süre 18 dakika olarak belirlendi. Evlilerin bekarlara göre daha fazla zaman harcadığı faaliyetlerden biri de televizyon izleme, radyo ve müzik dinleme oldu. Gönüllü işler ve toplantılar için bekarların ayırdığı süre 13 dakika olurken, evlilerde bu süre 48 dakikaya kadar çıktı.
0: Bir de ekonomi diyelim. Ekonomi dediğimizde ihracat. İhracatta liste ilk 1000 şirket belli oldu demiştik. İhracatta ipi yine Türk Hava Yolları göğüsledi. Türkiye'nin en büyük 1000 ihracatçısı belli oldu. Geçen yıl en çok ihracat yapan şirket 17.8 milyar dolarla Türk Hava Yolları olurken onu 11.4 milyar dolarla Ford, 3.9 milyar dolara ihracat rakamıyla Toyota izledi deniliyor. 25 şirkette eşiği geçti. İstanbul, İzmir ve Gaziantep en çok ihracat yapan. İstanbul'da 87 şirket, İzmir'de 60, Gaziantep'te ise 58 şirket en fazla ihracat yapan şirketler olarak sıralanmış durumda. Ekonomi ilişkin başlığımızı da bu şekilde tamamladık. Bir de tabii ki Anadolu'nun dört bir yanındaki hasat zamanı dememiz gerekiyor. Bugün kameralarımızı Gaziantep'e çevireceğiz. Gaziantep'te Karkamış'ta buğday hasatı gerçekleştiriliyor. Mehmet Keçgel bizi bekliyor. Mehmet, günaydın, kolaylıklar dileyelim. İstanbul'dan söz hemen sana bırakalım.
2: Günaydın Gökhan Kurt, teşekkürler. Karkamış'tayız. Gaziantep'in Karkamış ilçesinde buğday hasat mesaisi devam ediyor. Aslında Güneydoğu Anadolu bölgesinde buğday hasat mesaisi sabah erken saatlerde başlıyor, akşam saatlerine kadar da sürüyor. Geride bıraktığımız günlerde Şanlıurfa'dan görüntüler ekrana getirdik. Gaziantep'in farklı ilçelerinden de ekrana getirmiştik. Karkamış'tayız şu anda da. Fırat kenarındayız. Hemen Fırat Nehri'ne yakın bir noktada. Bu noktada da sabah erken saatlerde başlayan hasat mesaisi akşam saatlere kadar sürüyor. Anadolu'nun bereketini simgeleyen buğday tarlalarında hasat mesaisi tüm hızıyla da devam ediyor. Aylar önce toprağa emekle bırakılan tohumlar bugün altın sarısı başaklara dönüştü ve şimdi de üreticiler yıl sonunda verdikleri emeğin karşılığını alabilmek için büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Sabahın erken saatlerinde tarlalara giren biçer döverler kilometrelerce uzanan buğday ekili tarlalarda aralıksız mesai yapıyor. Şu anda da buradaki hasadı yaptıktan sonra biçer döver o buğdayları da tane olarak kamyona tekrar boşalttığını da ekranlara kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ getirecek. Kavurucu yaz sıcağına rağmen çiftçiler hasadı en kısa sürede tamamlayabilmek için gün boyu tarlalarda mesai harcıyorlar. Çünkü bu dönem hem ürünün kalitesi hem de verimin korunması açısından

0: açısından büyük önem taşıyor. Karkamış Ovası Gaziantep'in önemli tarım merkezlerinden biri olarak her yıl binlerce ton buğday üretimine katkı sağlıyor. Hasat edilen ürünler kamyonlara yüklenerek depolara ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım noktalarına ulaştırılacak. Böylece hem üreticinin emeği ekonomiye kazandırılıyor hem de Türkiye'nin gıda güvenliğine önemli bir katkının sunulacağını da ifade edelim. Bu sezon üreticiler yağışların zamanında gelmesi sayesinde verimden oldukça mutlu. Bazı tarlalarda verim nedeniyle sıkıntılar var. Neden? Gaziantep'te bir dolu meydana gelmişti. Bundan kaynaklı olarak bazı tarlalarda sıkıntılar var ama Güneydoğu Anadolu bölgesine ve Gaziantep geneline baktığımızda yağışlar nedeniyle rekolte oldukça yüksek. Bunu ifade edelim. Biz de şu anda Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki buğday tarlalarındayız. Arkamızda biçerdöverler hasadı sürdürüyor. Çevremizde ise yoğun bir tarım mesaisinin yaşandığını ifade etmem gerekir. Birazdan hem üreticilerle hem de burada bulunan çiftçilerle de elbette konuşacağız. Bu yılın rekolte beklentisini, hasadın nasıl ilerlediğini ve çiftçinin yeni sezondan beklentilerini de onlarla konuşarak onlardan da bilgi alacağız. Şu an biçerdöver bir kez daha çalıştı ve bu noktada gün boyu hasat mesaisi devam edecek. Sadece bu noktada değil bu görüntü, birçok tarlada, buğday tarlalarında aynı mesainin sürdüğünü ve aynı görüntünün olduğunu da sizlerle paylaşalım. Biçerdöverler yoğun mesai harcarken çiftçiler de bu noktada tarlalarında bulunuyorlar ve onlar da emeklerinin karşılığını almaya devam ediyorlar diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.
1: 8 yıl önce Müslüman olan Belçikalı bir genç bisikletiyle umre yolculuğuna çıktı. 26 yaşındaki Alexander Lovers 3000 kilometre pedal çevirerek İstanbul'a ulaştı.
2: Yetimhanede büyüdü, 8 yıl önce Müslüman oldu. Şimdi ise bisikletle kutsal topraklara gidiyor.
3: Allah'a daha çok yaklaşmak ve kendimi daha iyi hissetmek için bu umre yolculuğunu bisikletle yapmaya karar verdim.
2: 26 yaşındaki Alexander Lovers, umre hayalini bisikletiyle çıktığı uzun bir yolculuğa dönüştürdü. Yaklaşık bir ayda 3000 kilometre pedal çeviren genç İstanbul'a ulaştı.
3: 2018 yılında Müslüman oldum. En büyük hayalim umreye gitmekti.
2: Belçika'da yetimhanede büyüyen Lovers, bu yolculuğu yalnızca umre için değil, dünyadaki yetim çocuklara destek olmak amacıyla da sürdürüyor.
3: Yolculuğum boyunca tanımadığım birçok insan bana destek oldu. Bana güç verdiler. Çok sayıda mesaj gönderdiler. Bunun üzerine sosyal medya hesabım üzerinden bir bağış kampanyası başlattım. Toplanan bağışlar bir yetimhane açılması için kullanılacak inşallah.
2: İstanbul'da tarihi camileri ziyaret eden Lovers ardından bisikletiyle Antalya'ya doğru yola çıkacak.
3: İstanbul'a kadar yaklaşık 3000 kilometre yol kat ettim. İstanbul'dan Antalya'ya 850 kilometre daha gideceğim. Ardından uçakla 800 kilometrelik bir yolculuk yapacağım. 2 ay içerisinde bu yolculuğu tamamlamayı planlıyorum.
4: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Türkiye'de Mayıs'ta yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı %72,3'e ulaşarak son 26 yılın en yüksek seviyesini gördü. Aynı dönemde kömürün elektrik üretimindeki payı %17 ile son 22 yılın en düşük düzeyine geriledi. Mayıs'ta güneş ve rüzgar santralleri toplam elektrik üretiminin yaklaşık %23'ünü karşıladı. Böylece iki kaynak, Nisan'da ilk kez geride bıraktıkları kömür santrallerinden üst üste ikinci ayda da daha fazla elektrik üretti.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
7: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax. Talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
8: Front

0: Satır. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneği.

0: ile 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla yeni Citroen C5 Aircross rüya gerçeğe dönüştü.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Ercekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
6: Dünya Kupası tarihinin en yüksek seyircili maçı 1950'de Maracana'da oynandı. Uruguay'ın Brezilya'yı 2-1 yendiği karşılaşmayı resmi kayıtlara göre 173.850 kişi izledi. Brezilya için büyük bir hayal kırıklığı, Uruguay için unutulmaz bir zaferdi. Bu maç futbol tarihine Maracanazo olarak geçti.
5: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Bir reklam.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6.000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6.000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
8: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
10: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
11: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
12: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu.

0: mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam. En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax. Talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
3: Banka hesabı herkeste bak. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Meclisin bu haftaki gündemi de yoğun olacak. İki kanun teklifinin yasalaştırılması hedefleniyor. Çalışmalarına salı günü başlayacak olan Meclis Genel Kurulu, öncelikle gündemine Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili yasa teklifini alacak. Teklifte sözleşmeli er ve erbaşlar için önemli bir düzenleme yer alıyor. 7 yıllık görevini tamamladıktan sonra kamuda istihdam olanağı getiriliyor.
9: 7 hizmet yılını doldurarak ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlerimizin kamuda istihdam edilmesini kolaylaştırıyoruz. Mevcut uygulamadaki verimsizlikleri ortadan kaldırmak adına infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta memuru, itfaiye eri, şoför ve destek personeli kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak alımlarda %10 kontenjan ayrılması zorunluluğu getiriyoruz.

0: Günaydın, iyi haftalar. A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatleri 9 yaptık. Ajans bugüne başlıyoruz. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı, neler yaşanacak ekrana taşıyacağız. Her sabah olduğu gibi Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikteyiz. Faruk abicim günaydın.
1: Günaydın.
0: İyi misiniz?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Sizi gördüm, daha iyi oldum.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi bir hafta olsun inşallah,
1: i̇nşallah.
0: Hepimiz için. Güzel haberler verelim.
1: Verelim. Ama
0: güzel şeyler konuşalım diyeceğim ama.
1: Hafta sonu yine bu savaşta başa mı döndük? Ne oldu?
0: Vallahi hafta sonu yayındaydım. Lazım. Bayağı bir takip ettik ama iş yine bir karıştı. Karıştı yani gerçekten. Evet. İsrail ordusundan haberler var.
1: Herhalde İsviçre'deki görüşmelerden de İran çekildiğini açıkladı.
0: Belki yani Doha'da taraflardan sert açıklamalar gelmeye başladı. Evet. Trump zaten yine vururum diyor ki vuruyor da.
1: Hürmüz kapandı tekrar.
0: Evet. Şimdi tekrar sizinle petrol. Onun detayını da konuşacağız.
1: Konuşalım.
0: Altın ne olacak? Petrol ne olacak? Ekonomi ne olacak
1: ama
0: diye.
1: Ama bir miktar petrolü bu esnada dışarı çıkarttılar. Sanki hani şu petrolün bir kısmını çıkartalım sonra tekrar kavgaya tutuşuruz gibi mi bir görüntü var, ona da bakmak
0: büyük
1: lazım.
0: Büyük bir miktar çıkardılar,
1: evet,
0: özellikle
1: yani
0: iki gün.
1: 20 milyon varil kadar bir petrol dışarı çıktı. Gemiler kurtuldu, bazı gemiler. Ama tekrar başa döndüler. Konuşalım hepsini.
0: Şimdi detaylandıracağız. İsrail ordusu Suriye'de işgal sınırlarını genişletmeye devam ediyor. Suriye'nin güneyinde işgalini sürdüren İsrail ordusunun piyade unsurları Dera ilinin batı kırsalında konuşlanmaya başladı. Buna dair haberler geliyor. Bir detaylara bakalım.

0: Filistin, Lübnan, şimdi de Suriye. Katil İsrail işgalini genişletmeye devam ediyor.
1: İsrail ordusu Lübnan, Suriye ve Gazze'deki güvenlik bölgelerinde herhangi bir zaman sınırı olmadan kalacak.
0: Esad rejiminin devrilmesinin ardından İsrail ordusu Suriye'deki işgalini genişletti. Tel Aviv birkaç gün önce Golan Tepelerinde harekete geçmiş, sınır hattına yaklaşık 300 metre mesafedeki tarım arazilerinde beton bloklarla güçlendirme yapmıştı. Bu kez ordu sınırı geçti ve Dera iline baskın yaptı. İsrail birlikleri Cemre ile Saysun köylerini birbirine bağlayan yolda ilerledi. Sivil yerleşim alanlarına girdi. Bölgede piyade unsurlarının bulunduğu bir çadır kuruldu. Dera'nın batısındaki Abidin köyü yakınlarında da yeni bir askeri nokta oluşturulmaya başlandı. İsrail ordusu rejimin devrilmesinin ardından Suriye'nin güneyinde işgal ettiği Dera ve Kuneitra illerinde 10 üs ve askeri nokta inşa etmişti. Bölge kaynakları söz konusu askeri noktaların halen bölgede varlığını sürdürdüğünü ve İsrail askerlerinin konuşlanmaya devam ettiğini bildirdi.
2: Şimdi Ankara'daki NATO zirvesi daha başlamadan dünya gündeminin ilk sırasına yerleşmiş durumda. Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözleri ve Türkiye mesajları biliyorsunuz İsrail basınında çok geniş bir yer aldı. Gözler şimdi bölgesel dengeleri etkilemesi beklenen tarihi Ankara zirvesine çevrildi. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istişare toplantısı sonrası yaptığı kapanış konuşmasında özellikle İsrail ile ilgili ve Gazze ile ilgili söyledikleri dikkat çekiciydi. Netanyahu'dan da bazı mesajlar var, özellikle Erdoğan'ın verdiği mesajlara dair. Bir detaylara bakalım.
3: Erdoğan büyük bir lider ve çok güçlü bir kişi. Savaşa bulaşmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum.
0: Ankara'daki NATO zirvesi uluslararası gündemi sarsmaya devam ediyor. Trump'ın açıklamaları İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye ilişkin mesajları İsrail basınında geniş yer buldu. İsrail merkezli Haaretz gazetesinde yayımlanan analizde Ankara'nın kullandığı dikkatli ve ölçülü diplomatik dilin tesadüf olmadığı vurgulandı. Yorumlarda Türkiye'nin bölgesel krizlerde arabulucu ve politika belirleyici aktör olma hedefini güçlendirdiği ifade edildi. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, iki lider arasındaki ilişkiyi derin bir hayranlığa dayandırıyor. İsrail basını Ankara'nın NATO içindeki stratejik ağırlığının son dönemde daha da arttığını, Trump'ın Türkiye'ye yönelik olumlu mesajlarının ise bölgedeki güç dengelerini yeniden şekillendirebileceğine dikkat çekti.
3: Erdoğan büyük bir lider ve çok güçlü bir kişi. Savaşa bulaşmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum. NATO toplantısı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenlenmeseydi muhtemelen katılmazdım. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim. 10 NATO üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
0: Başkan Erdoğan için yaklaşan NATO zirvesi sıradan bir konferans değil, tarihi bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Türkiye en son 2004 yılında bir NATO zirvesine ev sahipliği yaptığında savunma sanayisi ordunun ihtiyaçlarının ancak 5'te 1'ini karşılıyordu. Bugünse Türkiye'nin milyarlarca dolarlık dış alım anlaşmalarını iptal edip yerel üretime odaklanarak bölgesel bir İHA imparatorluğuna dönüştüğü belirtiliyor. Zirvenin en kritik gündemleri arasında NATO'nun geleceği, savunma harcamaları, Orta Doğu'daki güvenlik denklemi ve Türkiye-ABD ilişkilerinin yeni dönemi yer alıyor.
2: NATO Liderler Zirvesi öncesinde Ankara'da tedbirler ve denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Ekipler sürücülerin evraklarını ve araçlarını kontrol etti. Kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere de idari işlem uygulandı.
4: Güvenlik en üst safhaya çıktı NATO için. Çok iyi oldu.
0: 36. NATO zirvesi için başkentte adeta kuş uçurtulmuyor. Ankara Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda gerçekleşen uygulama kapsamında şüpheli araç ve kişilere yönelik denetim ve kontroller yapıldı.
5: Bizler şu anda başkentte İstanbul yolu üzerinde Ankara istikametinde bir noktadayız. Burada trafik ekipleri 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde denetimlerini yapıyor. Sürücülerin ehliyet, kimlik ve ruhsat bilgilerine bakıyor, kontrollerini yapıyor.
0: Denetimlerde kamyon, kamyonet, motosiklet, scooter, şüpheli araçlar durduruldu ve sürücülere GBT kontrolleri yapıldı.
5: Denetimlerin yapıldığı alanda bir de yüzer aracı bulunuyor. Bu noktada özel harekat ekipleri trafik ekiplerinin güvenliğini sağlıyor.
6: NATO zirvesi sonuçta Fransa'da yapılsa orada da bizim için önlemler alınacak.
7: Güvenlik için çok önemli, evet.
0: Ekipler sürücülerin evraklarını ve araçlarını kontrol etti. Kurallara aykırı hareket ettiği tespit edilen sürücüler hakkında trafik ekiplerince idari işlem uygulandı.
8: Yerinde kontrollerin yapılması lazım, uygun buluyoruz.
2: Numan Kurtulmuş açıklamalar yapıyor, noktaya döneceğiz.
9: Sadece silahların yeterli olamayacağı da aşikardır. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde NATO bir taraftan savunma kapasitesini artırırken, üye ülkeler kendi aralarındaki dayanışmayı artırırken, aynı zamanda da dünyanın bundan sonraki dönemde çatışmalarının nasıl çözülebileceğini, Avrupa kıtası başta olmak üzere çevremizi, bizleri ilgilendiren güvenlik sorunlarının hangi barış perspektifiyle elimine edilebileceğinin üzerinde de yoğunlaşmamız lazım. Kısacası öyle görünüyor ki NATO'nun sadece güvenlik doktrinleri değil, aynı zamanda barış doktrinlerini de geliştiren bir uluslararası kuruluş halinde yerini alması ve fonksiyon icra etmesi kaçınılmazdır. Değerli dostlar, bu çerçevede içinde bulunduğumuz dönemin diplomasiyi ne kadar önemli hale getirdiği, karşılıklı müzakerelerin ne kadar hayati bir hal aldığı aşikardır. Türkiye kendi dış politikasını da bu anlayışla inşa etmektedir. Hiç şüphesiz saldırgana, zalime, uluslararası hukuku ihlal edene karşı en sert şekilde tavrımızı ortaya koyacağız. Ama aynı şekilde tavrımızı barıştan, karşılıklı müzakerelerden ve en zor sorunları bile diplomasi masasını da çözebilme yeteneğinden yana kullanacağız. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta, maalesef 5. yılına gelmiş olan savaşta ortaya koyduğu tavır aşikardır. Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, Ukrayna'nın egemenliğine kayıtsız şartsız sonuna kadar destek vermiş ve destek vermeye devam ediyor. Aynı zamanda krizin başladığı andan itibaren de her iki ülkeyle konuşabilen neredeyse dünyadaki tek ülke olarak iki tarafla da barış müzakerelerinin yapılması için büyük bir emek sarf ediyor, sarf etti. Bugüne kadar büyük merhaleler elde edildi. Bu binanın hemen birkaç yüz metre ötesinde Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde aynen böyle bir masa etrafında olduğu gibi Rus tarafı ve Ukrayna tarafı bir araya geldi ve hemen hemen neredeyse nihai anlaşmanın draft kopileri imzalandı. Ama maalesef o dönemin şartları içerisinde bazı ülkeler barışı istemediği için barış sağlanamadı. Şimdi ümit ederiz ki bundan sonra da Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemen haklarına sonuna kadar saygı göstererek bu savaşın sonuçlandırılabilmesi mümkün olsun. Bu müzakereler sonucunda asla sonuçsuz kaldı da diyemeyiz. Bazı konularda da başarılar elde edildi. Hiç şüphesiz bunlardan birisi Karadeniz Tahıl Koridoru'nun açık tutulmasıdır. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun açık tutulması vasıtasıyla uluslararası alanda özellikle Afrika kıtasında açlığın ve kıtlığın ortaya çıkması önlenmiş oldu ve böylece dünya büyük bir felaketten kurtarılmış oldu. Yine aynı şekilde Rusya-Ukrayna arasındaki müzakereler neticesinde defaatle esir sakatlarının gerçekleştirilmesi mümkün oldu. Değerli dostlar, şimdi aynı perspektifin günümüzdeki meselelerde de, bölgemizdeki ve küresel meselelerde de hakim olmasını arzu ederiz. Bunun güzel bir örneği de

0: son zamanda bölgemizi, sadece bölgemizi değil, bütün dünyayı etkileyen Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi için olumlu bir adımın atılmış olmasıdır. İsviçre'de başlayan müzakerelerin sonuna kadar başarıyla sürdürülmesi ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kalıcı, adil bir barışın, sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz. Bu bizim içinde bulunduğumuz bölge için hayati önemde olduğu gibi dünya barışının temin edilmesi için de fevkalade önemlidir. Ümit ederim ki bu barış çabaları, belli bir merhaleye ulaşmış olan bu olumlu adımlar bazı provokasyonlarla akamete uğratılmaz. Bunun için uluslararası camianın, NATO üyesi ülkeler başta olmak üzere bu barış perspektifine destek vermesi ve provokasyonların önüne geçilmesi için gayret sarf etmesini temenni ediyoruz. Yine hiç şüphesiz dünyayı küresel barış bakımından tehdit eden en önemli meselelerden birisi de Orta Doğu'da Filistin'deki yaşanan gelişmelerdir. İsrail'in bütün uluslararası hukuku hiçe sayarak, hatta bütün uluslararası hukuk normlarına göre artık soykırım boyutlarına ulaşmış olan saldırganlıklarına son verilmek mecburiyetindedir. Mesele sadece Filistinlilerin yaşadığı insanlık dramları değil, mesele sadece 100 bine yaklaşan sivil kayıplar değil, şehirlerin yakılmış olması, Gazze'nin haritadan silinmiş olması değil, mesele aynı zamanda insanlığın gelecek umutlarına bomba atılması, insanlığın gelecek umutlarının ortadan kaldırılmasıdır. Ümit ve temenni ediyoruz ki Filistin meselesinin çözümünde de nihai olarak bir sonuca ulaşılsın. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, gerçekten bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kuruluşu mümkün olsun. İki devletli çözümden başka bir yolun bulunmadığı bütün dünya tarafından anlaşılsın ve uygulansın. İsrail hükümetinin bu saldırganlıklarının sona ermesi, çünkü insanlık tarihinin en eski bölgelerinden birisi olan Orta Doğu tarihi bize öğretiyor ki Orta Doğu'da barış olmadan dünyada barış olmaz. Filistinliler özgür olmadan da Orta Doğu'da barış asla sağlanamaz. Bu barışın sağlanması için de NATO üyesi ülkeler olarak gerekli desteğin verilmesini arzu ediyoruz. Değerli dostlar, aynı zamanda ulusal savunma kapasitelerimizin artırılmasının ve NATO üyesi ülkeler arasında savunma alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin de üye ülkelerimizin ve ittifakımızın geleceği için çok önemli olduğunun altını çizmek isterim.
1: Evet, Numan Kurtulmuş'un açıklamalarını canlı olarak ekrana taşıdık. Özgür Filistin Devleti kurulmalı mesajı kuşkusuz önemli mesajlardan bir tanesiydi. Şimdi İran ve Amerika Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırılarını durdurarak bu hafta Katar'ın başkenti Doha'da teknik görüşmelere başlama kararı aldı. Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
2: ABD-İran krizinde son saatlerde çok kritik bir diplomatik gelişme yaşandı. Axios muhabiri Barak Ravid'in üst düzey bir Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD ve İran Hürmüz Boğazı'ndaki karşılıklı saldırıları geçici olarak durdurma ve salı günü Doha'da yeniden görüşme konusunda anlaştı. Reuters aynı gelişmeyi Axios'a atıfla duyurdu. Bu gelişme gün içinde İran'ın Cenevre'de yapılması planlanan teknik görüşmelere katılmayacağını açıklamasının hemen ardından geldi. Tahran son ABD saldırılarını ve mutabakat zaptındaki bazı şartların uygulanmadığını gerekçe göstermişti. İran tarafı özellikle dondurulmuş fonlara erişim konusundaki taahhütlerin yerine getirilmediğini savunuyor. Dolayısıyla diplomasi tamamen kapanmadı, sadece rota değişti. Cenevre hattı fiilen askıya alınırken yeni diplomatik kanal Katar'ın başkenti Doha'ya taşınıyor. Bu da Washington'ın ve Tahran'ın sahadaki sert askeri mesajlara rağmen topyekün savaştan kaçınmak istediğini gösteriyor. Krizin askeri boyutu ise hala çok ciddi. CENTCOM İran'ın MT-2Q tankerine yönelik İHA saldırısının ardından ABD donanması ve hava kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı içinde ve çevresindeki 10 İran askeri hedefini vurduğunu açıkladı. Hedefler arasında füze ve İHA depolama tesisleri, kıyı radar mevzileri, gözetleme altyapısı, hava savunma unsurları ve mayın döşeme kabiliyetleri yer aldı. Başkan Donald Trump İran'a karşı tonunu oldukça sertleştirdi.

0: Trump İran'ın ateşkesi yeniden ihlal ettiğini savunarak ABD'nin çok başarılı şekilde başlattığı işi askeri yollarla tamamlamak zorunda kalabileceğini söyledi. En dikkat çekici ifade ise eğer bu gerçekleşirse İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacaktır sözleri oldu. ABD medyasında bu açıklama Trump'ın Tahran'a verdiği en sert rejim uyarılarından biri olarak değerlendiriliyor. İran ise ABD saldırılarına karşılık verdiğini duyurdu. İran devrim muhafızları Kuveyt ve Bahreyn'de ABD askeri varlığıyla bağlı hedeflere füze ve İHA saldırıları düzenlediğini açıkladı. Associated Press'e göre Kuveyt saldırıları önlediğini ve can kaybı olmadığını bildirirken Bahreyn'de bir yerleşim bölgesinde hasar oluştu. ABD tarafı da saldırıları doğruladı ancak Amerikan personel arasında can kaybı bildirilmedi. ABD ana akım medyasında son yorumlar 3 noktada birleşiyor. Birincisi ateşkes ciddi şekilde yara aldı ama tamamen çökmüş değil. İkincisi Washington sahada askeri baskıyı artırarak müzakere masasına daha güçlü dönmek istiyor. Üçüncüsü İran'da ABD üslerini ve Körfez'deki Amerikan varlığını hedef alarak kendi caydırıcılığını göstermek istiyor. Axios'un yorum özellikle önemli. Habere göre iki taraf kinetik faaliyetleri yani doğrudan askeri saldırıları durdurma konusunda anlaştı. Salı günü Doha'da yapılması beklenen görüşmenin ana gündemi Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güvenliği, ticari gemilerin serbest dolaşımı ve ateşkesin yeniden işler hale getirilmesi olacak. Wall Street Journal'sa krizin asıl düğüm noktasının Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol tartışması olduğunu yazıyor. İran Boğaz'da daha fazla yetki ve denetim isterken ABD bunun küresel enerji güvenliği ve uluslararası deniz ticareti açısından kabul edilemez olduğunu savunuyor.
1: Şimdi İzmir'e gideceğiz. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'le 19 şüphelinin adliyeye sevk edildiği bilgisi var. Daha fazla detay da var elbette. Muhabir arkadaşım Sefer Ayça hazır, bizi bekliyor. Sefer günaydın, kolay gelsin, hoş geldin yayına. Nedir elimizdeki bilgiler?
2: Günaydın Cansın, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum İzmir'den. İşte geçen hafta operasyon yapılmıştı. Seferihisar Belediyesi'ne aynı zamanda Balçova Belediyesi'ne. İşte bugün de sabahın erken saatlerinde adliye sevkler vardı. Seferihisar Belediyesi'ne daha doğrusu. Onu da aktaralım. Şimdi Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin emniyetteki işlemleri bitti. Emniyetteki işlemlerin bitmesinin ardından sabah saatlerinde adliye sevk edildi. Seferihisar Adliyesi'ne sevk edildi ve aynı zamanda 19 kişi. Ve hatırlanacak üzerine İzmir merkezi yapılmıştı operasyon. İstanbul, Aydın, Adana'yı kapsayan operasyonda 26 kişi geçen hafta gözaltına alınmıştı ve 25 şüpheli de yakalanmıştı. Dosyadaki belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerine kadar birçok isim yer almıştı ve soruşturmada kapsamı daha önce gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında da ev hapsi ve adli kontrol şartı verilmişti. Bazı şüpheliler ise ifadenin ardından serbest bırakılmıştı. İşte bugünkü gelişme ise yine Seferihisar Belediyesi'ydi. Seferihisar Belediyesi'nin aynı zamanda bu yapılan 3. dalga operasyondu. Bugün 19 kişi ve belediye başkanı İsmail Yetişkin ve 19 kişi sabahta emniyetteki işlemlerin ardından, emniyetteki sorguların bitmesinin ardından bugün Seferihisar Adliyesi'ne sevk edildi. Şu anda Seferihisar Adliyesi'ndeler ve dosyanın mahkeme taşınması halinde son sözü de tabii ki sulh ceza hakimliği söyleyecek. İşte bununla ilgili de gelişmeler olacak. Biz de gelişmeleri an ve an A Haber ekranlarında size aktarmaya devam edeceğiz. Cansın.
1: Sefer çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sana da İsa Mustafa Eraz sana da. Şimdi bir yandan bu CHP ile ilgili Uşak eski belediye başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi de dikkat çekici. Diyor ki Özgür Özel benden helikopter, Skorsk helikopter ve Maybach makam aracı istedi. Helikopter için 3, araç için de 3 teklif alıp Özel'e ilettim. Şimdi bir yandan da Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili başlık var. Zaten en çok konuşulanlardan bir tanesi de o. Orada yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasındaki kişilerin verdiği ifadeler. Bu kapsamda tutuklu Muhittin Böcek. Muhittin Böcek de diyor ki benden adaylık için İmamoğlu büyük bir meblağda para istedi. Bunun detaylarını öğreneceğiz şimdi. İsmet Yerdelen muhabir arkadaşımız hazır. Günaydın, hoş geldin yayına. Nedir o ifadenin detayları?
3: Evet, günaydın Cansın Elvacı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'ten beri tutuklu bulunan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek etkin pişmanlık yasası kapsamında ek ifade verdi. Verdiği ek ifadede Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı karşısında 15 milyon euro para talep ettiğini söyledi. İfadesinin detaylarına bakacak olursak,

0: Adaylığım sürecinde Muratpaşa Belediye Başkanı'nın da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu, aday olmak istediğini ve bunun için Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme yaptığını ve bu görüşmede yüklü miktarda bir bağış para yardımında bulunacağını öğrendim dedi. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu ile ben de bir görüşme talep ettim. 30 Kasım 2023 tarihinde İstanbul'da bir otelde Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldim. Hem seçim süreçlerini hem adaylığımı değerlendirdiğimiz bu toplantıda 15 milyon euro para talep edildi. Ben de bunu ödemeyi kabul ettim şeklinde ifade verdi. Daha sonra Antalya'ya döndüm. Bir arkadaşımdan bu ödemeyi nasıl yaparız diye destek istedim, yardım istedim. O da bana birkaç gün içerisinde 100 TL'lik bir banknot ve üzerinde isim ve telefon numarası yazılı bir kağıtla geldi. Bunu zarfa koydu ve bana verdi. İstanbul'daki kişiye bunu teslim et. Kapalı Çarşı'da bir döviz bürosunda bu tahsilat, 5 milyon euro tahsilatı yapılacaktır dedi. Bu sistemin adına havala deniliyormuş. Havala denilen bu sistemde gizli bir ödenek, kayıt dışı yani tespit edilemeyen kayıt dışı bir ödeme sistemi, bu sistemin adı havala. Havala sistemiyle 5 milyon euroyu Ekrem İmamoğlu'na verdiğini söyledi. Daha sonra geriye kalan 10 milyon euroluk paranın da zaman içerisinde ödeyeceğim şeklinde bir ifadede bulunmuş Ekrem İmamoğlu'na. Ancak Ekrem İmamoğlu kendisi tutuklandığı için soruşturmalardan dolayı bu geriye kalan 10 milyon euroyu ödeyemediğini ifadesinde belirtiyor. Evet, Muhittin Böcek benim adaylığım sürecinde oldukça bir çalkantılı bir dönem oldu. Askıya alındı. Adaylığım hemen açıklanmadı. Yani adaylığımın açıklanmaması da bende kuşkular, kaygılar oluşturdu. Bu nedenle genel merkezde olsun ya da Ekrem İmamoğlu ile olsun dirsek temasına geçme gereği duydum şeklinde bir ifade kullandı. Ayrıca Muhittin Böcek siyasi değerlendirmelerde de bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun sanki bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi değil de CHP Genel Başkanı gibi hareket ettiğini, belediye başkan adaylarının tespitinde, tercihinde önemli rol oynadığını dile getirdi. Hatta eski CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bile Ekrem İmamoğlu'na danışmadan herhangi bir karar almadığı şeklinde bir ifadede de bulundu. Yine ek ifadesinde daha önce belirttiği Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sürecinde de Manisa'ya 950 bin euro parayı bizzat kendisinin götürdüğünü yine yineledi. Evet, sıcak gelişmeler oldukça yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sözü tekrar size bırakıyorum.
1: İsmet Yerdelen'e, Mertcan Can Polat'a teşekkür edeyim. Tam da bu konu üzerine bugün Melih Altınok bir kalem, yazı kalemi almış. At izini it izine karıştıranlar. Tam İsmet'in anlattığı noktayı örnek gösteriyor sabahın sürmanşetinde yer alan bir haberle. Diyor ki davaya dair tartışılan iddiaların her biri böylesine ciddiyken hukuku, gazetecilik ilkelerini yok sayan bir militanları tartışmayı esir alması, bu konuların gölgelenmesi kime hizmet eder? Bu yazıyı da kalem alma nedeni aslında ortada. Turkuaz Medya gibi halkın iradesi ve demokrasisinden yana kararlı duruşu nedeniyle sembolleşmiş bir kuruluşa Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden çeşitli imalarda bulunmak tam bir akıl tutulmasıdır. Bu tür operasyonlarla İlk kez muhatap olmuyoruz. Serhat Albayrak yönetiminde Turkuaz Medya ülkenin en netametli zamanlarında Türk basınına öncülük etmiş, cesaret vermiş bir mecra. Bu kuruluş sanal medyanın ülkelerin manipüle ettiği bir ortamda gerçeğin ve sağduyunun kalesi olma misyonunu sürdürüyor diyor. Son dönemde biliyorsunuz Faruk abi inanılmaz ve komik bazı ithamlarla karşı karşıya kalındıktan sonra tam da İsmet'in verdiği bilgiler üzerine.
2: Doğru.
1: Yani bunları üçüncü ağızdan
2: medya,
1: değil.
2: Gezi olaylarından başlayarak baktığın zaman 15 Temmuz sürecinde dik duran bu yapılara karşı milli duruşunu hiçbir zaman bozmayan bir medya kuruluşu. Dolayısıyla bu duruşundan dolayı
1: nereden biliyorsunuz derseniz içeriden
2: hepimiz buradayız. Burada çalışıyoruz. 15 Temmuz'da en büyük saldırı bu kuruluş oldu ve bu kuruluş A Haber başta olmak üzere Sabah Gazetesi, Takvim Gazetesi ve diğer yayın kuruluşlarıyla dimdik durdu bu teröristler karşısında. Dolayısıyla şimdi de bu yolsuzluklar konusu konusunda herkes başını kuma gömmüşken yine bu medya kuruluşu en ön safta mücadelesini sürdürdü, sürdürmeye devam ediyor. Hala manşetlerimizde bu yolsuzluğun bütün en ince detayları yer alıyor. Dolayısıyla birilerinin saldırıyor olması çok doğal. Tabii ki saldıracaklar.
1: Bu da yeni değil yani, sürekli, evet. Ama kirli ise

0: de bizi evet. çok hani öyle
1: bulaştırmayın. Yani kimin maçası olduğunuzu bir şekilde
0: onlar yargının işi. Onlar evet, zaten
1: onlar ortaya çıkacak.
0: Ortaya çıkacak.
1: Ama saçma sapan iddialarla ortaya çıkmaları da onların ne kadar küçük olduğunu, burada yapılan mücadelenin de ne kadar büyük olduğunu bir kere daha ortaya koymuş olur.
0: Bunu da bir dipnot olarak bir parantez
1: bildiğimiz,
0: açmış olalım.
1: İnandığımız davada, yolda yürümeye devam edeceğiz. Gazetecilik ilkeleri çerçevesinde.
0: İşte bir de bir parantezde aslında bu yargı kısmı konuştuğumuz. Yargı bunu araştıracak, kararını verecek. Bir parantezde şu mesleği açmak lazım. Tırnak içerisinde maalesef çok üzülerek, ben Faruk abiye göre çok gencim. Çok daha eskisini biliyor. Çok daha deneyimli benden. Ama kendimce ben de yol kat ettim yani 15-17 yıl
1: elbette.
0: Artık 20'lere doğru
1: elbette.
0: Gidecek. Bu kadar da hani herkesin bir kamera açıp karşısına geçip
1: pespaye bir şekilde
0: tamamen işte bir şekilde bir yerlere dokunmak, açıp da konuşacağı, bunun eğitimini alıyorsun. Herkes bir gazeteci, herkes bir yazar, herkes bir şey. Bunu sosyal medyayla destekleyen, arkasında karanlık işlerin olduğu tiplerin olduğunu da daha önce gördüm.
1: Maalesef.
0: Ama bizim mesleği de bu kadar. Yani ayak altına
1: almayalım.
0: Gerçekten bu da işin ayrı bir boyutu.
1: Mesleğin,
0: hani iftira kısmını geçtim.
1: Aynen. Mesleğin gerçek sahipleri zaten bu mesleğe sahip çıkmaya devam ediyor. Gerçek gazetecilik, gerçek gazeteciliği vatandaş da fark ediyor aslında, yalanı ve gerçeği. Dolayısıyla ama dediğin gibi herkes gazeteci, herkes medya patronu nasıl oluyorsa. Herkesin bir medyası var, ağzına geleni söylüyor ama bir de hukuk var yani,
0: evet,
1: kusura bakmasın.
0: Burada da şey, hani bu konunun açılma nedeni de komik olan bir FETÖ. Yani hani buna anca gülünür deyip geçelim.
1: Evet.
0: Buna anca biz 15 Temmuz'u burada yaşadık işte. Biz yaşadık yani, evet. içeride yaşadık. O yüzden nereden biliyorsunuz diye sorarsanız içeriden biliyoruz diyelim. Şimdi Avrupa'da sıcak hava korkunç boyutlara ulaştı. Günlerdir haber yapıyoruz, bölgeye gidiyoruz. Muhabir arkadaşlarımız olanları anlatıyor. Fransa'da 1000 kişi hayatını kaybetti. Avrupa genelinde 21 Haziran'dan bu yana ölenlerin sayısı arttıkça artıyor. Almanya'da ise termometreler gece saatlerinde bile 30 derecenin üzerine gösterdi.
2: Avrupa'yı sıcak hava vurdu, ölümler arttı, termometreler yine rekor kırdı. Avrupa genelinde 1300 kişi sıcak hava nedeniyle hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü sıcak hava için sessiz katil tanımını yaptı. En ağır kayıpsa Fransa'da yaşandı. Hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı. Ülkede demiryolu ulaşımı ve enerji üretimi sekteye uğradı. Paris yönetimi 1000 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ölümlerin %85'inin 65 yaş üzeri kişiler olduğu açıklandı.
3: Terlemeyi azaltmak için kendimi vantilatörün olduğu yere konumlandırıyorum. Çünkü gerçekten rahatsız edici ve beni serinletiyor.
2: Almanya'da da sıcak hava etkiliydi. Termometrelerde 41 derece görüldü. Hava durumu uzmanları 42 derecenin haberini verdi. Sıcaklık trafik lambalarını bile eritti. Gündüz zaten sıcak. Ancak gece de yine rekor kırıldı. Hava sıcaklığı 30 derece ölçüldü.
4: Bence şu anda burada genel olarak klima eksikliği nedeniyle bir sorun var. Bu yüzden bu bir şikayet olabilir. Dairem oldukça sıcak. Bu yüzden anlıyorum. Ben de şikayet ediyorum.
2: İtalya'da ise sıcak nedeniyle yaşlıları takip etmek için akıllı saat uygulamaları kullanılıyor.
3: Bunlar insanları 24 saat izleyen bilezikler. Hafta boyu gündüz gece aktifler.
0: İngiltere'de bir devir kapanıyor. Kral Charles'ın 190 yıl boyunca İngiliz hükümdarlığına ev sahipliği yapan Buckingham Sarayı'na taşınmayacağı açıklandı. A Haber ekibi de İngilizlere mikrofon uzattı. Karara ilişkin fikirlerini sordu.

İngiltere'de yaklaşık 190 yıllık bir gelenek sona eriyor. Kral Charles, Buckingham Sarayı'na taşınmama kararı aldı. Buckingham Sarayı, İngiltere hanedanlığı için çok önemli. 1837 yılında

0: Kraliçe Victoria döneminden bu yana İngiliz hükümdarlarının ana ikametgahıydı. Yaklaşık 10 yıldır yenileme çalışması yapılıyordu. Bitiş tarihi ise Mart 2027 olarak belirlenmişti. 369 milyon sterlin para harcandı. Ancak krallıktan kritik bir açıklama geldi. Kral Charles'ın Buckingham Sarayı'na taşınmayacağı açıklandı.
1: İngiltere Kralı 3. Charles ile Kraliçe Camilla'nın gelecek yıl yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Buckingham Sarayı'na taşınmayacağı açıklandı. Bu karar yaklaşık 190 yıl boyunca İngiliz hükümdarlarına ev sahipliği yapan saray için bir dönemin sonu anlamına geliyor.
2: Dürüst olmak gerekirse ben de büyük ölçüde katılıyorum. Bence burası o kadar önemli bir simge ki bilirsiniz işte çok görkemli, çok asil. Halkın da buranın tadını çıkarmasına izin verilmesi güzel olmaz mıydı? Hem bu sayede sarayı halka açarak kraliyet ailesinin halkla daha iyi ve daha yakın bir bağ kuracağını düşünüyorum.
0: Kraliyet çifti resmi ikametgah olarak sarayın hemen yakınındaki Clarence House'u kullanmayı sürdürecek.
1: Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada söz konusu kararın Buckingham Sarayı'nın halka daha fazla açılmasına imkan sağlayacağı kaydedilerek kraliyet çiftinin resmi ikametgahı olarak sarayın yakınındaki Clarence House'u kullanmayı sürdüreceği aktarıldı.
3: Burası devasa bir bina. Muhtemelen onlar için fazla büyük ve bence planları burayı halka daha fazla açmak, resmi odaları falan. Dolayısıyla burası onlar için bir ikametgahtan ziyade nihayetinde daha çok bir müze haline gelecektir.
0: Öte yandan Buckingham Sarayı'nın kapıları çeşitli etkinlikler için de açık olacak.
1: Yapılan açıklamada ayrıca sarayın kraliyet faaliyetlerinin yoğun olarak sürdüğü bir yer olmaya devam edeceğine özellikle işaret edilirken Buckingham Sarayı devlet ziyaretleri, bahçe davetleri, resepsiyonlar ile başbakan ve yeni büyükelçilerle yapılan görüşmelere ev sahipliği yapmaya devam edecek.
3: Windsor Kalesi'ni daha çok bir ev anıs gibi kullandıklarını biliyorum. Yani Buckingham Sarayı daha çok ziyafetler, resmi devlet ziyafetleri ve bu tarz şeyler için kullanılacak gibi duruyor.
4: Şimdi bu Hürmüz kapandı, açıldı, savaş başladı, bitti. Bu ayrı bir başlık. Detayları veriyoruz. Ama onunla ilişkili başlık ne? Piyasalar, altın, ekonomi, petrol. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı hazır bizi bekliyor. Şirin Hanım günaydın.
5: Günaydın Cansın Hanım. Günaydın Faruk Hocam.
6: Günaydın.
4: Hoş geldiniz yayına. Şimdi
6: en son Şirin Hanım'la konuşurken böyle umutlu konuşuyorduk.
4: Ama bitti diyorduk. İmzalar atıldı diyorduk.
6: Fakat bir temkinli de durmak lazım. Çünkü her an, her dakika bir şey söyleyip değiştiriyorlar. Biz hep bunu konuşuyoruz seninle. O yüzden de rakamlarda öyle değişiyor. Buyurun lütfen.
4: Şimdi altında, onsta da, gramda da düşüşü görüyoruz. Bir çeyrekte bir anlamlı bir herhalde talep var orada da.
6: Evet.
4: Anlamlı bir yükseliş
6: düğün var. Galiba.
4: Önce bize bu tablo ne söylüyor onu sorayım.
5: Tabii ki bu hafta bir miktar düşüşle başladık ama piyasalar kapalıyken bir didişme, bir misilleme süreci yaşıyoruz. Karşılıklı saldırılar yaşanıyor. Piyasalar açıldığı zaman açılmaya yakın hemen pozitif haber akışları geldi dün gece itibariyle. Ama yine de Asya seansında altında bir miktar satışlar gördük. Geçtiğimiz haftada biraz çeyrek altında dediğiniz gibi 9900 TL'lere kadar düşüşler olmuştu serbest piyasada. Ama hemen 10.000 TL'nin üzerine de attı çünkü talep geldi orada. Yani vatandaş, yatırımcı geçtiğimiz hafta 6.000 TL'ye yaklaşan gram altın, işte 10.000 TL'nin altına inen çeyrek altınla beraber bir miktar daha talebi arttırmış oldu. Bu tabii bu seviyelerde işçilik de yok. Önceden kilo başına 12-13.000 dolar işçilikler varken şimdi o 1.300-1.000 dolarlara falan düştü. O yüzden vatandaş da değerlendirmek isteyenler de buralardan alıyorlar. Bu haftanın geneline baktığımızda Asya seansında özellikle sabah satışlarla başladık. Amerika borsalarında bir miktar satışların olduğunu gördük. Bu hafta zaten Amerika'da cuma günü kapalı olduğu için en önemli verilerden bir tanesi istihdam rakamları. Tarım dışı istihdam rakamlarını alacağız piyasayı etkileyebilecek olan veriler içerisinde. O da perşembe günü açıklanacak. Geçtiğimiz hafta Amerika'dan enflasyon rakamlarını almıştık. Orada biraz sıcak bir tablo vardı açıkçası. Özellikle enerji maliyetlerinin artması dolayısıyla enflasyonda yükselişlerin olduğunu izledik. Bu haftada istihdamda artışların olduğunu izlersek altın biraz daha ne yazık ki açıklanabilir. Çünkü

0: Fed cephesinde bu sefer faiz artırımı beklentisi artmaya başlayacak. Yılın sonunda şu an beklenti daha fazla artması yönünde. Eylül'de de geçtiğimiz hafta
1: Şirin Hanım, burada araya gireceğim. Şimdi
0: tabii.
1: Benim seyircim der ki Şirin Hanım, böyle bunu bana hızlı hızlı anlatmayın.
0: Tane tane.
1: Bana bunu anlatırken deyin ki Şirin Hanım, bende altın var. Ben bu altını ne yapayım, bekleyeyim mi? Bende altın alacak para var ama ben küçük yatırımcıyım. Hatta yaşı büyük olanlar da diyor ki şimdi Şirin kızım, ben elimdeki parayı yatırayım mı bu altına? Yatırmayayım mı? Ne yapayım? Ne bekleyeyim?
2: Ayşe teyze.
1: Mesela benim seyircim bunu bekler biraz da. Onlara ne söylemek lazım?
0: Tabii zaten son yıllarda Ayşe teyze bizden daha çok kazandı açıkçası. Daha iyi tahmin etti. Şimdi Ayşe teyzeye şunu söyleyebiliriz. Dünyanın psikolojisi de böyle. Bugün elimdeki altını satayım mı kızım dese biraz teyzeciğim satma deriz. Elindeki parayla altın alayım mı derse alınabilir. Çünkü 6000 belki 5500'lere kadar esneyen bir fiyatlandırma görebiliriz. Ama biz bu altında orta ve uzun vadede yeniden yükseliş bekliyoruz. O yüzden şimdi aslında işçilik de yokken piyasada almak isteyenler açısından kademeli olarak alım gerçekleştirebilir diyebiliriz. Herhalde bu biraz daha net oldu.
1: Hem de çok net oldu. Hem de çok net oldu. Peki.
2: Şimdi şöyle bakıyorum bir de ben. Mesela borsa düşüyor dediğimiz zaman sıkıntı var anlamı taşıyor. Borsa yükseldiği zaman işte şirketler kazanıyor diyoruz. Ama peki altın düşüyor dediğimiz zaman ekonomi kötü mü? Altın düşmeli mi? Yüksek mi kalmalı? Şimdi tabii şunu da ekleyeyim de bu savaş sırasında bütün kitaptaki yazanlar tersine çevrildi. Çünkü hani kriz var, altının yükselmesi lazım, altın düşüyor. Dolayısıyla hani altın düşüyor dediğimiz zaman ekonomi kötüye mi gidiyor? Yani sevinmeli miyiz mesela, ya da altın yükselince mi sevinmeliyiz bu noktada? Nasıl bakıyorsunuz?
0: Aslında şöyle, altın yükselirken ekonominin biraz daha iyi olduğundan ya da çarkların döndüğünden bahsedebiliriz Faruk Hocam. Neden? Çünkü altın genelde faizin olmadığı ortamlarda yükseliyor. Aynen. Yani aslında biz bu S&P ile Nasdaq'la borsalarla riskli varlıklarla altını ayrıştırıyoruz. Sanki güvenli limanmış gibi tabii ki güvenli liman olarak değerlendiriyoruz ama aslında her dönem son 40 yıla 50 yıla baktığımızda borsalar yükselirken altında da yükselişler olmuş. Ama bu faizlerin genelde düşük olduğu ortamlarda gerçekleşmiş. Şimdi baktığımız ortamda hem dünyada faizler yükseliyor. Merkez bankaları daha çok yüksek faize işaret ediyorlar. Bir de enflasyonist baskı biraz azalmaya başladı son yıllara göre. Bu çok etkili. Yani ne faiz ne de enflasyon bir noktada altın karşısında fiyatlanmasını sağlıyor. Yani ne yapıyor vatandaş? Parasının değerini korumak için altın alıyor. Ya da faiz düşükse faiz karşısında getirisi olmadığı için bu sefer altına yöneliyor. Ama şu anki tabloda bir Hürmüz Boğazı biraz piyasayı gerdi. Petrol fiyatlarının 120 dolarlara kadar çıkması olası faiz enflasyonu yükseltebilecek beklentisiyle bir miktar orada enflasyonist baskı oluştu. Ama bu da neyi baskıladı? Şimdi risksiz getiri bir faiz enstrümanı var. Böyle olunca da altında bekleyince altının zaman içerisinde bir getirisi yok ki, size bir faiz getirisi sağlamadığından dolayı tüm dünyada satıldı. Bir de önlemler de geldi. Çin halkının altına daha hızlı ulaşabilmesi noktasında bazı regülasyon değişiklikleri yaptı. İşte Hindistan bir şekilde, zaten biz bu ürünü kendimiz çıkarmıyoruz, ihraç ediyor, ithal ediyoruz. Neden ülke ekonomisine zarar veriyorsunuz? Bir miktar alımlarınızı durdurun diye söylemlerde bulundu. Böyle olunca şu an Merkez Bankası alımları bir miktar geri planda kalmış oldu. O ilk başta itici bir etmendi. Yani merkez bankaları bile altın alıyor, biz niye almıyoruz gibi bir mantıkla yatırım bankaları, bireysel yatırımcılar altın aldılar ama şu an o artık itici bir etki değil açıkçası. Daha çok Fed'in söylemleri, hatta savaşı bile göz ardı etti son 3-4 aylık süreç içerisinde. Evet. Daha çok merkez bankaları şu an altın konusunda söz sahibi biraz daha.
1: Şirin Hanım, son olarak şunu da sorayım. Şimdi güvenli liman olmasının aslında ana nedeni altının, kazandırmasa dahi paranın değerini koruyabildiği bir enstrüman yatırımcının. Ama altının tarihinde mesela var mı böyle altın güvenli liman olmaktan çıkmış ve uzun süre öyle kalmış, değerini kaybetmiş olduğu dönemler var mı? Yoksa altında bu çok görülen bir şey değil mi?
2: Bir

0: birkaç yıl böyle yatay gitti yıllar var.
1: Evet, şöyle Faruk Hocam, mesela altın aslında sterlin karşısında, euro karşısında, dolar karşısında neredeyse 2800 ons dolara kadar enflasyonu yenememişti. Yani biz altında neredeyse 10-15 yıl enflasyonu geçemediği dönemler yaşadık. 2800 dolar ve sonrasında, belki 3000 dolar sonrasında enflasyonla başa baş noktasına gelmişti. Aslında oralar belki de piyasanın maliyet noktalarıydı. İşte 3000 dolar sonrasında bir köpük oluştu çok hızlı bir şekilde, 5600 dolarlara kadar. Şimdi o köpüğün sönümlenmesini bekliyoruz açıkçası. Yani yine alım noktaları derseniz, evet, ons anlamında 3300 dolar, 3500 dolar seviyeleri belki kademeli olarak en dip seviyeler olarak önümüzdeki süreçte görebileceğiz. Bakalım.
2: Şirin Hanım, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Sağ olun, saygılar, yayınlar.
2: Teşekkürler. Şirin Sarı bizimle birlikteydi. Altına dair merak edilenleri konuştuk. Şimdi İstanbul Bakırköy'e gideceğiz. Çırpıcı Deresi'nin bulunduğu yere gideceğiz. Sahil kesiminde bazı sorunlar varmış dere yatağının olduğu noktada. Ne o sorunlar diye soracağız. Muhabir arkadaşım Kübra Kılıçtepeci hazır. Kübra, günaydın. Hoş geldin yayına. Kolaylıklar diliyorum sana. Nedir son durum?
3: Günaydın Cansu Evet, güzellik üzere iyi yayınlar dileyelim. Güzel Tanrı'nın arkadaşı Senat Destanoğlu ile birlikte tam da o sorun olduğu noktadayız. Sorun ne? Vatandaşlar aslında bu sorunu fark ediyor. Bulunduğumuz noktada kıyıya ölü balıklar bulmaya başlıyor. Ve vatandaşlar bu durumu fark edince hemen ekiplere haber veriyor. Ekipler olay yerine geliyor. Hatta sudan numuneler alınıyor, incelemeler yapılıyor. Ama şu anda tabii daha sudan numune alındı. Numune kırıncısı neden olduğu, balık ölümlerinin neden olduğuna dair sonuç çıkmadı. Tabi dediğiniz gibi olay aslında akşam saatlerinde fark ediliyor Bakırköy'de. Yine Bakırköy Sahil Parkı'nın yanında bulunan Çırpıcı Deresi'nin denizle birleştiği noktada aslında gerçekleşiyor. Akşam saatlerinde bu noktada balıkların cansız bir şekilde su yüzeyini bulduğunu görüyor. İlklerde bulunuyorlar. İlklerde tabi belirtilen elbette AFAD'dan polisler ve sahil güvenlik ekipleri, yine belediyeden ekipler sevk ediliyor. Çalışmalar yapılıyor. Çevreye şerit çekiliyor o noktaya. Güvenlik önlemleri alınıyor ve sudan da numune alınıyor. Analiz edilmek üzere götürülüyor. Ayrıca hemen yan tarafına bakacak olduğumuzda sol tarafta İSKİ'nin bölgeye yaklaşık birkaç günlük, İSKİ'nin bölgede yaklaşık birkaç günlük çalışma yaptı. Balıkların da akşam saatlerinde ölmeye başladığını vatandaşlar belirtiyor. İSKİ'nin denizle bağlantısı bulunan derede atık su yağmasıyla dere onarım çalışması yaptı. Bu nedenle de sıvısının çok düştüğünü de yine belirtiyorlar. Tabii bizler şu anda hemen arkadaşım Senat Destanoğlu ile birlikte ihbarın geldiği noktadayız aslında. Ölü balıklar çok fazla varmış. Şu an etrafa baktığımda sanırım o balıklar toplanmış. Çünkü etrafta ben şu anda göremiyorum. Tabii burada şunu da belirtmek istiyorum. Ağır bir topu da var. Derenin olduğu yerde, denizle birleştiği noktada ağır bir topu olduğunu belirtmek istiyorum sizlere. İnanılmaz ağır bir topu var hem de. Balık ölümlerine dair tabi araştırmalar, çalışmalar devam ediliyor. Neden balıklar ölüyor? Bir anda bu kadar balık neden öldü? Bununla ilgili denizden de numune alınmıştı. Aslında o numune sonucuyla birlikte de ölümlerin nedeni de ortaya çıkmış olacak. Tabi aslında bu bulunduğumuz noktada birçok canlı, yine kuşlar, kediler, martılar, birçok canlı için de su kaynağı olduğunu belirtmiş olalım. Sudan neden öldüğüne dair de araştırmalar neticelendikten sonra tabii sonuç ortaya çıkacak, ama oldukça korkutucu bir tabloydu. Geçtiğimiz günlerde tamamen kıyıya vurmuş bir sürü ölü balık vardı ve vatandaşlar bunun üzerine ekiplere haber vermişti. Dediğim gibi şu anda sudan numune alındı ve sudan alınan numune ile birlikte balıkların neden öldüğü de ortaya çıkacak. Şu an kameraman arkadaşım Senat Destanoğlu aslında bir noktayı ekranlara getiriyor. Görmüş olduğunuz gibi oldukça kirli bir bölgeyi ekranlara getiriyoruz drone kamerasıyla birlikte. Yine ağır bir kokunun da bu noktada olduğunu ve balık ölümlerinin de devam ettiğini belirtmiş olalım ve sözü size bırakalım.
2: Kübra'ya, Senat Destanoğlu'na teşekkür edelim. İstanbul'dan bir haber. Seyir halindeki bir elektrikli otomobil bir anda alev topuna döndü. O anlarda aracın içerisinde 4 kişilik bir aile vardı. Neyse ki kendilerini son anda dışarı attılar.
4: İzinelim mi?
5: Yok.
4: İnmesin, yüzüm orada.

0: Yarından yükselen dumanı fark etti. Saniyeler içinde zamanla yarış başladı. Panik anlarının yaşandığı bu görüntüler İstanbul Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaydedildi.
1: Kokuyordu, ben dedim bir şey kokuyor dedim ilk kere.
0: İsmail Yiğit'in kullandığı elektrikli otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı. Sürücü direksiyonu kırıp aracını emniyet şeridine çekti ama alevleri durdurmak oldukça güçtü.
2: Burada seyir halindeyken 100 kilometre ile arabamın birinin altından dumanlar çıkmaya başladı. 1,5 dakika içinde araba motordan kaynaklanan yangınla birlikte yandı.
0: İlk iş araçtaki ailenin tahliye edilmesiydi. İsmail Yiğit itfaiye ekipleri gelene kadar aynı yönde ilerleyen diğer otomobildeki arkadaşıyla beraber kendi imkanlarıyla alevleri söndürmek için elinden geleni yaptı.
2: Yetkili serviste garantili araba. Bütün bakımlarını yaptırdık. Kaputu yandı, üst camı yandı. Yani garantili araba nasıl bu hale geldi bilmiyoruz.
0: Korku dolu anlara şahit olan sürücünün eşi ve iki çocuğu ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
2: Kapıyı açmaya çalıştım. Kapılar kilitlenmişti. Yani şu anda bizim belki de ölüm haberimizi yapıyor olabilirdi.
0: Yangın söndürüldü. Geriye hurdaya dönen bir araç kaldı.
3: Şimdi tabii beyefendinin sorduğu sorular haklı ve yerinde sorular. Yani garantili yeni aracın nasıl böyle bir hale geldiğini haliyle canını zor kurtarmış Doğru. ailesiyle merak edecek elbette. Ama tabii bir yandan da hadi burada araç yeni diyor. Şu bakım işleri, bu sıcaklar bunlara hep dikkat etmek
4: evet,
3: lazım.
4: Evet mevsime uygun şekilde bakım yaptırmadan evet. yollara çıkmak çok tehlikeli. Hele uzun yola çıkmak çok tehlikeli. Ama tabii arabalar şimdi akıllandı. Kendileri aslında sinyal veriyor. Bazen önemsemiyoruz
3: bu
4: biz
3: elektrikli
4: onu.
3: Elektrikli araç işini de biraz çözmemiz lazım. Evet. Yeni çünkü bizde çok
4: çünkü
3: daha yeni
4: bunun
3: dünyada.
4: Bunun şeyi de yok. Hani ustası da az biliyor musun? Biraz ustanın da yetişmesi lazım. Yani sanayiye götüreyim de ben bunu tamir ettireyim. Noktasında değiliz hani diğer arabalar gibi.
3: Her işte insandan kopuyoruz evet ya. Ben yani. Sevmiyorum bu işi. Her işte insandan
4: Şimdi
3: kopuyoruz.
4: Bu, tabii normal benzinli mazotlu arabalarda da bu oluyor biliyorsun. Yani
3: bir de burada şimdi araçta başka bir durum. Yeni bir araç vesaire. Burada başka evet. bir problem de olabilir tabii.
4: Ona bakacaklar.
3: Ama önemli olan geçmiş ne? Kimsenin yani. Canına bir şey olmamış. Evet. Geçmiş olsun diyelim. Şimdi arkadaşlarım der ki Afyon'dan bir haber var. Afyon Karahisar'ın Laskari ilçesine bağlı İdris köyünde yöresel lezzetler geleneksel kuzine ocaklarında pişiriliyormuş. Köyde hazırlanan yemekler hem doğal üretim hem de eski usul pişirme yöntemleriyle dikkat çekiyormuş.
5: İdris köyü yöresel ürünleriyle de ön plana çıkan köylerden bir tanesi ve göreneklerine de çok bağlı. Çünkü Bulgaristan'dan göç edip gelenlerin ve burada yaşayanların oluşturduğu bir köyden bahsediyoruz. Yanımızda Zülfiye teyzemiz var. Böyle hamur işi ağırlıklı biraz herhalde değil mi? Yöresel yemekler. Zülfiye teyze evet. şundan başlayalım. Bu ne nedir bu?
6: Bu içli pide.
5: İçli pide.
6: Yufkadan ıslarız, döşeriz, çökelek ekeriz içine. Yeniden bir kap daha koyarız gene aynı yufkayı. Gene koyarım bir daha. Ondan sonra pişiririm.
5: Kaç kat oluyor bu?
6: Üç kat.
5: Şimdi pide denilince akla kıyma gelir de siz peynir mi koyuyorsunuz?
6: Peynir koyuyoruz.
5: Çökelek.
6: Patates de konur, çökelek de konur. Hani yufkanın içine. Buna içli pide deriz biz.
5: İçli pide diyoruz.
6: Evet.
5: Bu ne Zülfiye teyze?
6: Kıvırma.
5: Ne?
6: Kıvırma.
5: Kıvırma.
6: Evet.
5: Neden kıvırma demişler buna?
6: İşte bunu da pazı yufkayı yazarız.
5: Tamam.
6: Böyle toplarız okla alan. Böyle küçük küçük keseriz. Buna kıvırma deriz böyle döşeriz.
5: İçinde ne var?
6: Sade kaymak bunun yoğurtla şey var. Başka bir şey yok.
5: Kaymak ve yoğurt.
6: Başka
5: peynir
6: şey
5: yok.
6: Yok bir şey yok.
5: Sanki böyle peynir gibi duruyor.
6: Ay düz. Üstüne kaymak ekmiş, yoğurt ekmiş.
5: Nasıl yiyorsunuz bunu? Yani çatalla mı, elle mi?
6: Elle yiyoruz.
5: Genelde elle mi yeniyor?
6: Evet.
5: O yüzden mi kıvırma demişler? Böyle kıvırarak mı?
6: Tabii kıvırarak.
5: Nasıl yapıyorsunuz? Bir gösterir misin bir?
6: Böyle.
5: Şimdi bak böyle.
6: Böyle.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliğini artıran ve karbon emisyonlarını azaltan işletmeleri performans esaslı hibe desteğiyle teşvik edecek enerji ve karbon azaltımı destek programını başlatıyor. Program kapsamında belirlenen performans kriterlerini karşılayan işletmelere enerji giderlerinin %30'u oranında hibe desteği sağlanacak. Programla enerji verimliliğinin artırılması, işletmelerin üretim maliyetlerinin düşürülmesi, uluslararası rekabet gücünün desteklenmesi ve düşük karbonlu ekonomiye geçişin hızlı hızlandırılması hedefleniyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
3: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
6: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
7: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu Akü bir numara.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
11: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
13: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
12: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
14: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok gol atılan turnuva Katar 2022 oldu. Turnuva boyunca toplam 172 gol kaydedildi. Finalde Arjantin ile Fransa arasında oynanan unutulmaz 3-3'lük maç da bu sayıya büyük katkı verdi. 2022 Dünya Kupası sadece Messi'nin zaferiyle değil, gol rekoruyla da hatırlanıyor.
15: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Opet.com. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Antalya-Isparta yolunun 34 ile 36 kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
0: Reklam.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Canlı yayın.
6: Kararın siyasi sahiplerle alındığını ve İsrail'in kendi suçlarını örtbas etmeyi amaçladığını bildirdi.
7: Binlerce masumu katletti, defalarca savaş suçu işledi. Soykırımcı İsrail yeni bir skandala imza attı. Filistin'e yönelik yaptığı katliamlarla tüm dünyanın tepkisini çeken eli kanlı İsrail hükümeti, Birinci Dünya Savaşı döneminde Ermenilere sözde soykırım yapıldığını kabinede oy birliğiyle kabul etti. Alınan bu fütursuzca karara Ankara'dan çok sert tepki geldi. Bu adımla kendi suçlarını örtbas etmeye çalışıyorlar denildi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kararın siyasi saiklerle alındığı belirtilerek İsrail hükümeti dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik saldırılar yürütürken kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca kararın kötü niyetli bir girişim olduğu vurgulandı. Hukuki ve tarihi gerçekleri yok addeden bu kötü niyetli girişim, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Filistinlilere karşı işlenen suçlarla bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında haklarında tutuklama emri bulunan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir. Netanyahu'nun işlediği savaş suçlarından kaçamayacağı vurgulandı. Türkiye, İsrail'in bölgedeki genişlemeci ve istikrarsızlaştırıcı politikalarının son bulması ve Netanyahu hükümetinin Filistin halkı başta olmak üzere sivillere karşı işlediği suçlardan dolayı hukuk önünde hesap vermesi için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir.
6: Venezuela halkına yardıma koşan Türk arama kurtarma ekipleri

0: çalışmalarına başladı. İlk enkaz çalışması 43 daireli bir binada yapılırken ekipler Venezuela makamlarıyla koordine halinde çalışıyor.
1: Venezuela'nın tarihinde 125 yıldır olmayan bir deprem.
2: Türkiye, okyanusun ötesindeki dost ülke Venezuela'ya yardım elini uzattı. Çifte deprem yaşayan Venezuela'da Türk Silahlı Kuvvetleri ve AFAD'a bağlı ekipler çalışmalara başladı.
3: Tam donanımlı bir arama bir kurtarma birliği ve bizlere arama kurtarma konusunda çok yardımcı olacağını düşündüğümüz can dostlarımız 4 adet arama kurtarma köpeğiyle en seri bir şekilde Venezuela'ya geldik.
2: Depremin en sert vurduğu noktalardan biri olan La Guardia şehrine giden Türk ekipler dinlenmek için dahi beklemeden gece karanlığıyla harekete geçti.
3: Doğal afetlerde mesafe çok önemli değil. Doğal afetlerde yardım isteyen tüm dünya insanlarına ve canlılara Tugay olarak yardım etmeye hazırız.
2: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri ekiplerinin ilk görev yeri La Paz Mahallesi oldu. 43 dairenin bulunduğu 14 katlı bir apartmanın enkazında hayat arandı. Ekiplere arama kurtarma köpekleri de destek sağladı. Söz konusu binadan daha önce canlı kurtarılanlar olmuştu. Türk arama kurtarma ekipleri Venezuela makamlarıyla koordineli şekilde çalışıyor. Ekiplerin çalışmalarına ilişkin görüntü paylaşıldı. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun yardım gerekiyorsa AFAD personeli ve Türk askeri oradadır mesajı verildi. Depremin etkilediği Venezuela'da AFAD ekipleriyle birlikte TSK Daktimi arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor ifadeleri kullanıldı.
0: Şimdi Hürmüz'de ateş açıldı. Körfez adeta diken üstünde. Körfez'deki ülkelerde bulunan Amerikan üslerine saldırılar gerçekleşti. Kuveyt'ten çok sert açıklamalar gelmiş durumda. Amerika ile İran arasında imzalanan bir mutabakat var ortada. Taraflar arasında gerilim bu saydığım nedenlerden dolayı arttıkça artıyor. Sona eremedi bir türlü. Hürmüz Boğazı'nda tansiyonun yeniden yükselmesiyle çatışmalar beraberinde geldi. Ardından taraflardan hem İran'dan hem Amerika Birleşik Devletleri'nden peş peşe karşılıklı tehdit açıklamaları geldi. Yaşanan gelişmelerin ardından imzalanan o mutabakatın askıya alınabileceği konuşulmaya başlandı. Sonrasında diplomasi yeniden devreye girdi. Tarafların krizi ele almak ve mutabakatın geleceğini görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geleceği açıklandı.
4: ABD ile İran bir kez daha Hürmüz engeline takıldı. Akıllara savaş yeniden mi başlıyor soruları geldi. Ancak beklendiği gibi olmadı. Taraflar Katar'ın başkenti Doha'da bir kez daha görüşmeyi kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında mutabakat zaptı imzalandı, taraflar anlaşma sağladı. Nihai anlaşmaya varmak için de 60 günlük süre için el sıkışıldı. Ancak uzlaşı ilk sınavında başarısız oldu. Yaklaşık 10 gün sonra Hürmüz'de tansiyon yeniden yükseldi. Tahran yönetimi Boğaz'dan bir geminin izinsiz geçtiğini ileri sürdü ve saldırı başlattı. Gemi isabet aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nden de karşılık gecikmedi. Aynı senaryo iki kez tekrarlandı. İki ülke savaşın eşiğine geldi. Anlaşma ciddi şekilde yara aldı. Gerilim şimdilik durdu. Ancak Tahran yönetimi İran'ın Hürmüz'de tam hak sahibi olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Irak'ta konuştu.
5: Hürmüz Boğazı önümüzdeki 30 gün boyunca tamamen İran'ın denetimi ve yönetimi altında kalmaya devam edecek.
4: İran devrim muhafızlarından da uyarı geldi. ABD saldırırsa sert karşılık veririz açıklaması yapıldı.
5: Düşman bir kez daha taahhütlerini çiğnerse veya ateşkesi ihlal ederse tepkimizin eskisinden daha güçlü olacağını defalarca söyledik. Bir kez daha daha güçlü olacağını vurguluyoruz.
4: İranlılarsa ABD'nin saldırısına öfkeli.
5: ABD hiçbir şeye uymadı. Son iki gecedir de saldırı yapıyorlar. Zaten çok şey kaybettik. Liderimizden vazgeçtik.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Tahran'ı uyardı. Trump'ın sabrı sonsuz değil mesajını verdi.
5: Başkanın sabrı sonsuza kadar sürmeyecek. İran rejimi Başkan Trump'ın İran'ın uluslararası deniz trafiğine veya üslerimize karşılıksız saldırılar düzenlemeyi sürdürmesi karşısında oturup izleyeceğini bir an bile düşünüyorsa büyük bir yanılgı içindedir.
4: Taraflar tekrar anlaşma yolunu seçti. ABD merkezli Axios'un haberine göre ABD ve İran Hürmüz Boğazı'ndaki karşılıklı saldırıları durdurmayı ve Salı günü Doha'da görüşmeyi kabul etti. Ayrıca haberde teknik görüşmeler sırasında gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçeceği belirtildi.
0: İki gündür devam eden AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erdi. Erdoğan AK Parti'nin 25 yıldır ilkelerinden taviz vermediğine dikkat çekti. Dış politika mesajlarında hedefinde İsrail vardı. Gazze'deki katliamları hatırlattı. Bu soykırımın hesabı sorulacak dedi. Bu ifade çok önemliydi. Zaten salon ayağa kalktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisine dönük de önemli mesaj ve talimatları vardı.
6: Efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan.
7: Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz.
8: AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapanış konuşmasına bu sözleri damgasını vurdu.
7: Yükünüz çok ağır. Ama siz bu yükün altına bilerek, isteyerek, gönüllü olarak girdiniz. Yaptığınız ve yapacağınız her işte, atacağınız her adımda Hint Recep'in o güzel gözleri, o masum gözleri gözünüzün önüne gelsin. Eren Bülbül'ü hatırlayın. Aybüke Yalçın'ı hatırlayın.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlılığı dakikalarca ayakta alkışlandı.
7: Gazze'de bir arabada yakınlarının cesetleri arasında sıkışmış halde ambulans bekleyen, bu sırada sağlık çalışanıyla birlikte dua eden, Kur'an okuyan Hint Recep yavrumuzu kasten öldürdüler. Annesinin emzirdiği bebeği nişan alarak kasten öldürdüler. Parklarda, okullarda, hastanelerde, küvezlerde masum yavruları kasten öldürdüler. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
8: 25 yıldır ilkelerimizden taviz vermedik diye devam etti sözlerine.
7: 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarak Türkiye'de yepyeni bir sayfa açtık. AK Parti Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdı. Türkiye'yi dönüştürdü. Elbette çok ağır bedeller ödedik. Çok büyük duvarlarla karşılaştık. Ama her defasında önümüze çekilen setleri tek tek devirerek, karşımıza çıkarılan bariyerleri tek tek yıkarak bugünlere geldik.
8: Erdoğan partisine de seslendi.
7: Kim ki şahsi hırslarına yenik düşer, bilsin ki aziz milletimizin de kardeş coğrafyalarında ümmetin de vebali üzerindedir. Bizim mazlumlara verdiğimiz sözler vardır. Bizim mazlumlara ödenecek borcumuz vardır. Bizim mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır.
8: Sözlerini teşkilatına verdiği talimatla bitirdi.
7: Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız. Her büyük şehirde, ilde, ilçede, beldede, köyde teşkilatımızın en az bir üyesiyle tokalaşmayan, konuşmayan, tanışmayan kimse kalmayacak.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında gerilim devam ediyor. Her iki tarafında karşılıklı hamleleri oluyor. Özel ve ekibinin bir grup milletvekiliyle yeni bir parti kuracağı da kulislerde konuşulmaya devam ediyor.

0: ediliyor. Muhabir arkadaşımız Şener Çetin Ankara'da yayına hazır, bizi bekliyor. Günaydın, hoş geldin yayına. Nedir son durum?
1: Günaydın, hoş bulduk, kolaylıklar dileyelim. Tabii bir yandan ihraçlar, istifalar devam ediyor. Diğer yandan da işte o ayar verme ya da karşılıklı hamleler tüm hızıyla sürüyor. O Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yüksek tansiyonunda devam ettiğini söylemek mümkün başkent Ankara'da. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu cenahında son olarak özellikle birçok işlem devreye alındı, alınmaya devam ediyor. Son olarak yeni bir planlama noktasında da özellikle Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediye başkanlarının parti üzerindeki etkisini kırmayı, sınırlandırmayı hedeflediğini söyleyelim planlar arasında. Tabii Özgür Özel de aynı şekilde tüm seçeneklere basmış durumda. Bu anlamda zaten hali hazırda görüşmüş olduğu mevcut durumda seçime yeterli olan partilerle bir görüşme trafiği içerisindeydi Özgür Özel. O görüşmelere bir yenisi daha eklenmişti. Özellikle Anadolu Birliği Partisi ile ilgili bir görüşme gerçekleştiğini söylemek mümkün. Bu anlamda çarpıcı iddialar da ortaya atıldı. Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın çok sayıda milletvekilinin CHP tarafından partiye geçiş yapacağını söylemişti. O açıklamanın detaylarını da aktaralım sizler isterseniz. Bedri Yalçın özellikle son olarak 3 milletvekilinin partiye katılacağı yönündeki iddiaları gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bu sayının çok fazla olduğunu söyledi. Özgür Özel ve parti kurmaylarıyla birlikte bir görüşme gerçekleştirdiğini, herhangi bir sorun yaşamadıklarını ifade etti. Türkiye genelinde teşkilatlanmasını tamamlamış ve seçimlere girme yeterliliğine sahip bir parti olduklarını söyledi. Bu anlamda milletvekili pazarlığı yapılmadığını savundu. Yalçın, onlar da bizi araştırdılar, biz de onları araştırdık. Bunlardan 86 milletvekili bize katılacak ifadelerini kullandı. Aynı zamanda yine 74 il başkanının da parti geçeceğini öne sürdü. İşte tüm bu Bedri Yalçın'ın açıklamasının iddialarının ardından bu soru aslında Özgür Özel'e de soruldu. Özgür Özel de bununla ilgili siyaset kulislerinde geniş yankı uyandıran o hadiselerle ilgili böyle bir konu yok dedi. Böyle bir haberin doğru olmadığını savundu. Ama şunu da biliyoruz ki tüm seçenekler masada aslında Özgür Özel cenahında. Hali hazırda görüşmüş olduğu partiler vardı. Bazı partilerden kapıdan geri çevrilmişti. O görüşmelerin halen devam ettiğini söylemek mümkün. Tabii mevcut seçime yeterli olan partilerle bir görüşme trafiğinin yaşandığını söyleyelim. Bir diğer yandan da yeni parti seçeneği de masada. Aslında biz de tüm bu gelişmeleri takip ediyoruz. O seçenekler ne olacak? Mevcut bir partiyle mi yola devam edecek Özgür Özel, yoksa yeni bir parti mi kurulacak? Bununla mı yola devam edilecek? Biz de tüm bu gelişmeleri takip ediyoruz diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Serkan Öztürk'e, Şener Çetin'e teşekkür edelim. Ankara'da son durum böyle. Şimdi Van Barosu, Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma dosyasından çekildiğini açıkladı. Detayları bir öğrenelim. Ne demek bu? Muhabir arkadaşımız Nazlı Timur hazır, bizi bekliyor. Nedir son durum?
2: Evet, Sivan'a geldikten 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabayiş'in ölümünün aydınlatılmasına yönelik çalışmalar Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Tabii her geçen gün farklı gelişmeler yaşanıyor. Dosyayı Van Barosu tarafından dosya takip ediliyordu ama dün itibariyle Van Barosu dosyayı geri çekme kararı aldı ve bundan böyle dosyayı takip etmeyeceğini ifade ettiler. Tabii bunun sebebi neydi? Babanın son zamanlarda yaşadığı ruhsal durumlardan ve duygusal yıpranmalardan dolayı kendisiyle, yani Nizamettin Kabayiş ile iletişim kuramadıklarını ve istenilen koordinasyonu sağlayamadıkları için dosyayı geri çektiğini ifade etti. Ve yine baba Nizamettin Kabayiş ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ise baba Kabayiş Van Barosu'ndaki avukatlarla iletişim kuramadığını ve aralarında bir kopukluk olduğunu ifade etti. Bundan böyle Diyarbakır Barosu tarafından dosya yürütülecek. Tabii Van Barosu da dosyayı geri çekti fakat uzaktan yine takip edeceklerini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Adalet Bakanlığı'nın girişimiyle burada bir baz ekibi kuruldu. HTS kayıtları incelenecek. Hala burada çalışmalar devam ediyor. Bizler de konuyu takip ediyoruz. Şu an için herhangi bir gelişme yok ama gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü Van'dan size bırakalım.
0: Şimdi emeklinin gözü 3 Temmuz'da. Bugün ayın 29'u.
3: O haftaya girdik.
0: Niye gülüyorsunuz?
3: Yok.
0: Ayın 29'u. Doğru söyledim.
3: Cuma günü.
0: Cuma günü. Şimdi en düşük emekli maaşı ne olacak? Bunu hesaplayacağız. Artık netleşecek. Sosyal destekler belli olacak. Başka
3: emeklinin memurun artış oranları belli olacak. Yani aşağı yukarı bir 20 milyon vatandaşın geliri değişecek.
0: Peki.
3: Yani 3 kişi olsa aile 60 milyonu ilgilendiren rakamlar açıklanacak. Şöyle takvim de belli. Artık 3 Temmuz'da bu oranlar belli olacak. Arkasından en düşük emekli maaşı için meclise bir yasal düzenleme gelecek. Hı hı. O işte 5-6 gün içinde çıkıyor, biliyorsun, hani tecrübelerimizden söylüyorum. Yani onuna doğru bu yasa çıkmış olacak. Biriyle beşi arasında memur emekleri maaşlarını zamsız olarak alacaklar. Ama SSK ve Bağkur emekleri ayın 17'sinde, 17 Temmuz'dan itibaren zamlı olarak maaşlarını almaya başlayacaklar. 28'ine kadar devam edecek. Bu arada işte en düşük maaş yasası yetişirse o da maaşlara yansıtılacak. Hı hı. Yetişmezse yine Temmuz ayı içinde zam farkları ödenecek. Memur emeklilerinin zam farkları ise yine Temmuz ayı içinde maaşlarına yatırılmış olacak. Temmuz takvimi bu şekliyle işleyecek. Sosyal ödemeler dediğin işte 65 yaş aylığı, evde bakım parası, engelli parası gibi maaşlarda memurlara yapılan artış nispetinde artırılacak. Onlar da zamlı olarak maaşlarını almış olacaklar. Bir başka konu ise kıdem tazminatı tavanı artacak. Bedelli askerlik parası artacak. Bunlar hepsi memura yapılan artış oranında artırılmış olacak. Tamamı Temmuz ayı içinde bu takvim tamamlanacak. Ağustos'tan itibaren de Aralık ayına kadar bu oranlarda maaşlar ödenecek. Aralık'ta biz seninle yeniden enflasyonu konuşmaya başlayacağız.
0: Peki, İnşallah. Burada bana hiç şey bırakmadınız. Hem
3: yok, takvimi yavaş, anlattım.
0: Evet, gerçekten. Hani ben şimdi derdim ki bir dakika, olmadı, öyle olmadı. Teşekkür
3: Belki
0: ediyorum.
3: Belki oranları sorabilirsin.
0: Şöyle, hani senaryoları biz şimdi veriler üzerinden son verilerle birlikte bir veri kaldı deyip hesaplamalar yapmıştık sizinle. Daha doğrusu siz hesaplamaları yapmıştınız. Biz ekrana taşımıştık.
3: Beraber.
0: Şimdi o senaryolar üzerinde baktığımızda artık son bir veri gelecek. Aşağı yukarı neler tahmin ediliyor diye sorayım.
3: Artık pek senaryoda kalmadı Cansın ya. Yani görünüyor artık. Hı-hı. Yavaş yavaş.
0: Tablo netleşti gibi.
3: Evet, %1 ile 2 arasında bir aylık enflasyon gelecek. Bu da 6 aylık enflasyonu %18 ile 19 arasına taşıyacak. %18 ile 19 arasında. İşte 18-30 olur, 18-20 olur. Tam 18 olur mu onu bilemem. Ama bir küsuratı olacak. Bu arada memurlar ve memur emekleri açısından da %14 ile 15 arasında küsuratlı bir oran ortaya çıkacak. Burada şunu merak ediyoruz aslında. En düşük emekli maaşı bu 18-19 aralığındaki oran kadar mı artırılacak? Hmm. Yoksa Ocak ayında yapıldığı gibi bir yuvarlak rakama mı taşınacak? Mesela işte 18 arttırdığın zaman 23 bin küsür liraya geliyor. Mesela bunu hükümet 25 bin yaptım diyebilir, 30 bin yaptım diyebilir. Hükümetin kararı. Aralıkta 20 bin yaptım dedi. Mesela yuvarlak bir rakama taşıdı. Evet. Küsuratlı değil. Bir onu merak ediyoruz. İki, bu memurlarla, memur emeklileriyle SSK Bağkur emeklileri arasında 4 puanlık bir fark var. Aşağı yukarı o gerçekleşecek. O fark kapatılır mı? Bir refah payı verilir mi? Bunları merak ediyoruz şu anda. Bunlar da yasal düzenlemeyle olmak zorunda. Yani en düşük emekli maaşı artacak ama diğeri için yine hükümetin bir kararı olacak. Bu da cumadan sonra, biz cumartesi pazar bunlar konuşulacak. Pazartesi biraz netleşmiş olur. Pazartesi günü biz o yasal düzenlemeyle ilgili bilgiyi izleyicilerimize veririz inşallah, kısmet olursa. Ama cuma günü artık kesin maaşları kaç lira olacağını konuşacağız. En düşük memur maaşı 70 bin liranın üzerine çıkacak. En düşük memur emeklisi maaşı 25 bin liranın üzerine çıkacak. Yine en düşük SSK Bağkur emeklisi maaşı da 23-24 bin liranın üzerine çıkacak bu hesaplamalara göre.
0: Şimdi tabii ki net değil ama mesela demişler ki dul ve yetim nasıl olacak, nasıl hesaplanacak, ne alacak?
3: Şimdi şöyle, eğer siz maaş aldığınız vefat eden emeklinin ya da SSK çalışanın kurumu hangisi ise, mesela SSK emeklisinin çocukları veya eşi maaş alıyor. SSK'ya yapılan artış kadar siz de maaşınızı arttıracaksınız. Memursa vefat eden kişi, memur maaşına yapılan artış kadar maaşınızı arttıracaksınız. Orada hiçbir ayrım yok. Dul ve yetim maaşları da aynı oranda arttırılacak. Sadece en düşük maaş kısmında hisse oranı işleniyor ama o da çok az dul yetim maaşı alanı ilgilendiriyor. Genelde herkes, biz buradan oranı söylediğimizde atıyorum %18 dedik. Siz de maaşınızı %18 olarak arttıracaksınız. Sosyal yardımlar memur artışına bakacak.
0: Tamam.
3: Yani 14 ile 15 arasında diyorum ya, ona bakacak, onunla arttıracak maaşı.
0: Kıdem tazminatını söylediniz.
3: O da memurlar, memurlar. Şu anda 96 bin lira civarında zannedersem en yüksek kıdem tazminatı tavanı. O da herhalde 100 bin lirayı geçmiş olacak.
0: Kıdem tazminatı tavanı 64.948 liradan 73.878...
3: Yani pardon, 96 dedim ya, 64 bin lira. Hı. Evet, 70 küsur bin liraya çıkacak yıllık olarak. Bir maaş veriliyor her yıl için. Dolayısıyla burada eğer işten ayrılmak isteyenler, emekli olmak isteyenler varsa, kıdem tazminatı tavanı biraz da yüksekse maaşları, tavanının yükselmesini Temmuz'u bekleyebilirler ama o yüksek maaşlar için.
0: Şimdi bu rakamları böyle konuşuyoruz. Diyorlar ki bu özel sektörü etkileyecek bir şey mi? Bununla ilgili hiç başlık konuşmadınız. Buna ne deriz?
3: Özel sektör için de şunu söyleyeyim. Yani özel sektör biliyorsun asgari ücrete bağlı olarak artışlar oluyor orada. Asgari ücrette de yıllık bir artış oluyor. Dolayısıyla Ocak'ta oldu. Bir daha Ocak'ta olacak. Çünkü olsaydı zaten Haziran'da asgari ücret tespit komisyonu toplanırdı. Ama özel sektörde bir şirket ben ara zam yapacağım dediğinde kimse onun elini tutmuyor zaten. Yapabilirler. Zaman zaman bu yapıldı enflasyonla mücadele noktasında, enflasyon yüksek olduğu dönemlerde. Şu anda özel sektöre yönelik işte ara zam yapılacak diye kesin bir hüküm vermek mümkün değil. O tamamen o özel sektörün aldığı karar ve sözleşmelerde yazıyorsa. Hı hı. Mesela şunu da biraz yanlış da biliniyor. Her çalışana her yıl zam yapmak zorunluluğu yok, sözleşmede yazmıyorsa. Asgari ücretin altında olmamak üzere maaş vermek zorunda. Ama sözleşmede varsa, mesela sözleşme yapıyorsun ya bir yerde çalışırken. Her Ocak ve Temmuz'da artış yapılır deniyorsa zaten yapılıyordur. Bu tamamen özel sektör kendi kararı ama emekli ve memur yasal olarak her yıl Ocak ve Temmuz ayında artış alıyor. Yani o özel sektör için bunu söylememiz mümkün değil. Ama her yılda asgari ücret artacak zaten.
0: Şimdi bir konuyu değiştireceğim. Çok sorulan bir başlık var. Aslında bunu soruyorsunuz, kaçırdığınızı düşünüyorum. Faruk abiyle biz bunu konuşmuştuk tam. Hatta yine bu aydı, Haziran'da. Çünkü ben Faruk abiye gülmüştüm. Yaz geliyor demişti, bize yaz gelmediği için. daha nereye geliyor, yazın içindeyiz demiştim. Şu izin meselesinde, yol izni, bu sosyal medya çok etkili oldu bunda. Şimdi herkes onu paylaştığı için herkes diyor ki bu nasıl oluyor? Herkes için geçerli mi? Biz senelerdir yol iznimizi almıyoruz. Nasıl yapacağız?
3: Şimdi şöyle, bu
0: özel sektörde memur da bunu yapabiliyor mu diye soruyorlar.
3: Yasa biraz eski olduğu için eskiden hani tren,
0: herkes yeni konuşuyor.
3: Trenle bir yerlere gidilirmiş, 2 gün sürermiş o yolculuk, işte otobüse gidilirmiş. Dolayısıyla yasa değişmediği için yol izni hakkı
0: askerdeki yol izni gibi.
3: Aynen onun gibi. Askerde de biliyorsun, kışlaya teslim olacakken 2 gün yol izni verirler. Şimdi bu yol izni var. Hala var, yasada var. Kullanabilirsiniz.
0: Tamam, yasa var.
3: Ama yola çıkmış olmanız lazım. Getirip biletinizi ibraz edeceksiniz.
0: Arabasıyla gidiyor.
3: Onu da ispat edersiniz. Yani başka bir şehirde olduğunuzu artık biliyorsun.
0: Mesela benzin alır, fişini alır gibi.
3: Yani hayır. Artık biliyorsun, adam rapor alıyor. Instagram'a bir tane resim koyuyor. Ceza veriliyor ona, biliyorsun. Yani
0: nasıl yapacaklar? İzin formunun mı? Yani özel sektör, memur hepsi için geçerli mi bu?
3: Elbette,
0: kanun?
3: Elbette,
0: geçerli. Diyelim ki izin alıyor. Yarın izin alacak. Ne diyecek, gittiği yol kadar mı süre, 1 gün 2 gün?
3: Evet, yani işte orada 1 günlük bir yol izni de eklenebilir. Bir
0: diyor
3: de
0: ki işveren yok yol izni diyor.
3: Ama o zaman yasaya aykırı bir uygulama yapılmış olur.
0: Ne yapacak o zaman
3: olur.
0: Çalışan?
3: Çalışan da şikayet edecek, arabulucuya gidecek vesaire. Ama mesela bu hafta sonu tartışması da var biliyorsun.
0: Evet, bir de o var.
3: Hafta sonları ayına denk gelirse izniniz, o da ekleniyor. Yani 14 gün izni olan birisinin hafta sonuna denk
0: gelirse. Bizimkiler de özel sektörde yol izni nasıl alınır diye başlık attılar. Yani ya bu o, memurlar için de geçerli, hepimiz için geçerli.
3: Tabii özel sektör, kamu sektörü diye ayrım yok. İzin sürelerinde tabii ayrım var. Biliyorsun özel sektörde senin kıdemine göre izin veriliyor. Evet. Bir de şunu söyleyeyim, bu da çok tartışmaya yol açıyor. 50 yaş ve üzerindeki çalışanlara kaç yıl çalışırsa çalışsın 20 günden az izin verilemiyor.
0: Bir daha söyleyeyim bunu. Bu da mesela, bunlar hep bildim. Şu haklarımızı bir yapmadık.
3: Evet, izin meselesini yapalım.
0: Sadece izin değil. Ben tamam, yayından sonra şimdi şey yapmayayım. Ne dediniz? 50 yaş ve üzeri
3: 20 günden az izin verilemiyor. Mesela 14 gün hakkı diyelim. 3 yıldan az çalışan ona 20 günden az izin verilemiyor.
0: İşte beni zaten bu izin süreleri, bir şey de anlatmıyorsunuz.
3: İzin ama. Süreleri şöyle yasada geçiyor. 14 günden az olamaz, 20 günden az olamaz. Yani isterse senin hakkın 14 gün, işveren sana 25 günde izin verebilir yani. Bu
0: arkadaşlar, son durumunuz değişmiş. Peki. Anlatalım ama haklarımızı günümü. Evet. Yani diyor ki Faruk abi, trenle, yani diyecek ki deveyle yolculuk varken diyecekler dedi.
3: Yok, o
0: zamandan
3: değil,
0: bu zamana kanun var. Ama şimdi sosyal medyada biri bir video çekiyor ve insanlar böyle öğreniyor hakkını. Birçok çalışan, biz de dahil, yani ben de dahil buna, birçok hakkımızı bilmiyoruz aslında.
3: Ben bunu zaman zaman söylüyorum. Buradan bir kere daha söyleyeyim. Milli Eğitim Bakanımıza bir çağrıda bulunayım. Ortaokulda mı olur, lisede mi olur? Haftada bir saat sosyal güvenlik seçmeli de olabilir. Dersi koysak. Bu çocuklar yarın iş hayatına atıldıklarında tazminat nedir, sigorta nedir, prim nedir? Bunları en azından bir temel bilgileri öğrenseler çok faydalı olur diye düşünüyorum.
0: Tabii mesela ben de burada böyle anlatmak değişiyor. Zorunda kalmayayım diye bitirecek Faruk abi.
3: Çocuklarımız hani öğrensinler bunları.
0: Evet.
3: Önemli, çünkü çalışma hayatına atılacaklar ve bunlarla muhatap olacaklar.
0: Yol izni de böyle sordunuz. Evet. Ben de sordum. Faruk abi de kanundaki durumu anlattı. Herkesin böyle bir hakkı var. Şimdi ne yapalım? Gürcistan'da yaşananlara bakalım. Gürcistan parlamentosunda tansiyon yüksekti. İktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında başlayan sözlü tartışma saniyeler içinde yumrukların konuştuğu bir arbedeye dönüştü. Ekiplerin güçlükle ayırdığı vekillerin kavgası nedeniyle oturum tabii ki yarıda kaldı. Meclis binasına sağlık ekipleri sevk edildi.
4: Sözlü tartışma yerini yumruklu kavgaya bıraktı. Gürcistan parlamentosu adeta boks ringine döndü. Gürcistan parlamentosunun bahar döneminin son genel kurul oturumunda iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi ile muhalefetteki Gürcistan İçin Partisi milletvekilleri birbirine girdi. Başbakan Irakli Kobakidze'nin hükümet faaliyet raporunu sunmasının ardından başlayan sözlü tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Muhalefet milletvekili Giorgi Şaraşitse'nin hükümeti eleştiren konuşması sonrası milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü. Yumrukların konuştuğu kavgaya çok sayıda vekil dahil olurken parlamento güvenliği olaya müdahale ederek muhalefet milletvekillerini salondan çıkardı. Yaşanan arbede nedeniyle acil sağlık ekipleri parlamentoya sevk edildi. Kavganın ardından bahar dönemi oturumu resmi olarak sona erdirilirken Gürcistan siyasetindeki gerilim bir kez daha meclis kürsüsüne taşınmış oldu.
0: Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić birkaç hafta içerisinde görevinden istifa edeceğini duyurdu. Ülkede erken seçime gitmiş olacak böylelikle. Vučić'in istifası ise siyasetten çekileceği anlamına gelmiyor.
5: Batılı liderlerde istifa dalgası sürüyor. Avrupa'da bir isim daha görevi bırakıyor.
6: Birkaç hafta daha Cumhurbaşkanı olarak görevimi sürdüreceğim. Sonra istifa ediyorum.
5: Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić işte bu sözlerle duyurdu istifayı. Sırbistan Cumhurbaşkanı 18 aydır devam eden protestoların odağındaydı. 16 kişinin hayatını kaybettiği tren istasyonundaki çatı faciası da süreci hızlandırdı. Ancak Vučić'in istifası siyasetten çekileceği anlamına gelmiyor. Stratejik bir hamleyle başbakanlık koltuğuna oturmak istiyor. Vučić istifasını duyurduğu konuşmayı bir zamanlar genel başkanlığını yaptığı iktidardaki Sırp İlerleme Partisi'nin mitinginde yaptı. Başbakan adaylığına da göz kırptı.
6: Sırp İlerleme Partisi liderliğine yaklaşan seçimlerde eğer bunu isterlerse ve talep ederlerse sizinle birlikte halkın güvenini kazanmaya yardımcı olacağım.

0: mı? Ve böylece önümüzdeki 4 yılda bahsettiğim tüm bunları başarabileceğimizi söyledim.
1: Vučić'in normal şartlarda ikinci ve son dönemi 2027 yılının ortasında dolacak. Ancak istifasının ardından 90 gün içinde Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması gerekiyor.
2: Orta Doğu ve Avrupa'da peş peşe havacılık kazaları yaşandı. Fransa'da paraşütçüleri taşıyan sivil uçak düştü. 11 kişi hayatını kaybetti. Suudi Arabistan'da Aramco şirketine ait helikopter düştü. Orada da 14 kişi hayatını kaybetti.
3: Gökyüzünde peş peşe facia yaşandı. Bir günde iki ayrı hava kazası meydana geldi. Toplam 25 kişi hayatını kaybetti. İlk facia Suudi Arabistan'da yaşandı. Suudi Aramco şirketine ait bir helikopter doğu bölgesindeki Ras Tanura yakınlarında düştü. Kazada helikopterde bulunan 14 kişinin tamamı hayatını kaybetti. Suudi yetkililer kazanın nedenini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı. İkinci facia ise Fransa'da yaşandı. Paraşüt atlama eğitiminde kullanılan sivil uçak kalkıştan kısa süre sonra düştü. Nancy yakınlarında meydana gelen kazada pilot, 5 eğitmen ve 5 paraşütçü adayı olmak üzere uçaktaki 11 kişinin tamamı yaşamını yitirdi.
4: Aslında kalkışa başlamıştı ki pistten yaklaşık 300 metre uzaklıkta düştü. Zaten var olan trajediye bir yenisi daha eklendi. Çünkü kurbanların ailelerinden bazıları havaalanındaydı.
3: Yetkililer uçağın düşüş nedeninin henüz netlik kazanmadığını belirtirken olayla ilgili teknik ve adli inceleme başlatıldı.
2: Yurdun birçok noktasından kaza haberleri geldi. Maalesef kimilerinde can kayıpları da var.
3: Aşırı hız ve dikkatsizlik kazalara neden oldu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde ticari taksici tali yoldan çıkan Murat Yüp İdaresi'ndeki motosiklete çarptı. Kazada yaklaşık 100 metre sürüklenen motosikletteki Murat Yüp ve Gülistan Varış hayatını kaybetti. Taksi sürücüsü ise gözaltına alındı. Nevşehir'de alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü önünde seyreden aracı sollamak istediği sırada karşı yönden gelen Derviş Küçük Tüfekçi İdaresi'ndeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Derviş Küçük Tüfekçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Biri çocuk, 5 yaralının tedavisi sürüyor. Balıkesir'in Edremit ilçesinde de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören yardıma koştu. Sağlık ve jandarma ekibine haber verildi. Murat Çakır'la aynı araçtaki Fatih Enes Memiş olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı. Bu kaza anı da İzmir'de kaydedildi. Bornova ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Çocuk sürücü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir kaza haberi de Çorum'dan geldi. Sefer Gökçe İdaresi'ndeki otomobil hafif ticari araçla çarpıştı. Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Kazada yaralanan sürücülerle araçta bulunan 3 kişi ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı. Sürücü Sefer Gökçe kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
2: Gülistan Doku dosyasında yeni bir gelişme var. Amerika'da tutuklu bulunan firari şüpheli Umut Altaş ön duruşmaya çıktı. Altaş'ın o duruşmada iddialara göre cenazenin yerini göstereceğim dediği öne sürülüyor.
5: Türkay, ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım, sıktım kafasına dedi. Babam biliyor mu dedim. Hı hı. Dedi ki evet, babam da biliyor. Yo dedi, o halletti zaten.
6: Yıllardır cevap aranan Gülistan Doku dosyasında gözler Amerika'dan gelecek habere çevrildi.
7: Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş ABD'de ön duruşmaya çıktı. Ön duruşmada kim

0: İlik ve adres bilgileri doğrulanırken hakkındaki suçlamalar da yüzüne okundu.
1: Türkay'ı öldürüp arabada Şükrü'ye vermiştir. Şükrü götür bunu gör diye.
2: 5 Ocak 2020'de kaybolduğu üniversite öğrencisi Gülistan, ardında ne bir iz kaldı ne de net bir cevap. Ancak soruşturmanın kritik isimlerinden firari şüpheli Umut Altaş için yeni bir süreç başladı.
0: ABD'de tutuklu bulunduğu gözetim merkezinde bir avukatla görüşen Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilmeyi kabul ettiğini ve aynı zamanda Türkiye'ye döndükten sonra da Gülistan Dokun'un cansız bedeninin yerini savcıya göstereceğini ifade etti.
1: Birini gömmek istesen insanların gözünden uzak göversin.
2: Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'le beraber 11 şüpheli tutuklanmıştı.
3: Tuncay Sonel'in de insan öldürmeye iştirak ettiği açık ve net bir şekilde ortadadır.
2: Arama çalışmaları ve adli soruşturma eş zamanlı olarak sürerken yeni gözaltıların gelmesi de bekleniyor.
0: Gülistan Doku soruşturması derinleşerek devam ederken Doku ailesinin avukatı Ali Çimen tarafından 25 kişilik bir şüpheli listesi oluşturuldu ve bu isimlerin gözaltına alınması için Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına talepte bulunuldu.
4: Zaten gizli tanık Şubat söylemişti Gülistan'ın tecavüzü edip öldürüldüğünü.
2: Şimdi gözler Umut Altaş'ın Amerika'daki iade sürecinde, duruşma ise 30 Haziran'da görülecek.
5: İnşallah daha anneler ağlamasın. Biz ağladı, daha kimse ağlamaz.
6: Sekiz yıl önce Müslüman olan Belçikalı bir genç bisikletiyle Umre yolculuğuna çıktı. 26 yaşındaki Lovris 3000 kilometre pedal çevirerek İstanbul'a ulaştı. Genç gezgin yolculuğunu yetim çocuklara destek kampanyası ile birleştirdi.
7: Yetimhanede büyüdü, 8 yıl önce Müslüman oldu. Şimdi ise bisikletle kutsal topraklara gidiyor.
8: Allah'a daha çok yaklaşmak ve kendimi daha iyi hissetmek için bu umre yolculuğunu bisikletle yapmaya karar verdim.
7: 26 yaşındaki Alexander Lovers, umre hayalini bisikletiyle çıktığı uzun bir yolculuğa dönüştürdü. Yaklaşık bir ayda 3000 kilometre pedal çeviren genç İstanbul'a ulaştı.
8: 2018 yılında Müslüman oldum. En büyük hayalim umreye gitmekti.
7: Belçika'da yetimhanede büyüyen Lovers, bu yolculuğu yalnızca umre için değil, dünyadaki yetim çocuklara destek olmak amacıyla da sürdürüyor.
8: Yolculuğum boyunca tanımadığım birçok insan bana destek oldu. Bana güç verdiler. Çok sayıda mesaj gönderdiler. Bunun üzerine sosyal medya hesabım üzerinden bir bağış kampanyası başlattım. Toplanan bağışlar bir yetimhane açılması için kullanılacak inşallah.
7: İstanbul'da tarihi camileri ziyaret eden Lovers ardından bisikletiyle Antalya'ya doğru yola çıkacak.
8: İstanbul'a kadar yaklaşık 3000 kilometre yol kat ettim. İstanbul'dan Antalya'ya 850 kilometre daha gideceğim. Ardından uçakla 800 kilometrelik bir yolculuk yapacağım. 2 ay içerisinde bu yolculuğu tamamlamayı planlıyorum.
6: Okullar yaz saatine girdi. Karadeniz yaylalarında yayla şenlikleri de başladı. Trabzon Akçaabat'ta düzenlenen festivalde dev horon halkası oluşturuldu. A Haber muhabiri Selman Kutlu ile kameramanı Özgür Özdemir'in izlenimleri gelecek ekrana.
9: Kemençeler çaldı, horonlar tepildi. Trabzon Akçaabat'ta düzenlenen yayla şenliklerinde renkli görüntüler kaydedildi.
10: Durumda. Şimdi öncelik o coğrafyayı gösteririm size. Müthiş çam ağaçları. Gel. yemyeşil bir görüntü, sis bulutları ve vadinin ortasında şenlikler var. Akçaabat'ın 15.

0: Şener 3. Zade şenlikleri düzenleniyor ve gerçekten gördüğünüz gibi renkli görüntüler var. 7'den 70'e birçok vatandaşımız Trabzon'dan, Gümüşhane'den, Giresun'dan bu şenliğe katılmak için geliyorlar.
1: Van Gölü'nün tek kadın kaptanı Yıldız Özdemir azmi ve kararlılığıyla dümen tutuyor. Hem yolcularını güvenle ağırlıyor hem de kadınların her alanda var olabileceğini göstererek birçok kişiye ilham veriyor.
2: Dümende bir kadın, rotasındaysa Türkiye'nin en büyük gölü var. Van'da yaşayan evli ve iki çocuk annesi Yıldız Özdemir uzun süredir büyük bir özveriyle sürdürdüğü kaptanlık mesleğinde Van Gölü'nün tek kadın kaptanı olarak dikkat çekiyor.
3: Birçok organizasyonda kadın kaptanların olmayışı hanımlarda da bir isteksizlik oluşturuyor. Onlar için bir ortam yok. Şimdi bir bayan kaptan olması özellikle bekarlığa veda, evlilik teklifi gibi özel organizasyonlar, koy gezilerinde onlar için çok büyük bir avantaj oluyor. Hem cinslerimle birlikte gezmek benim içinde çok onur duyulacak bir şey. Onlarla birebir ilgilenebildiğim için özellikle bu konuda tedirginlikleri olmuyor.
4: Van Gölü'nün tek kadın kaptanı Yıldız Kaptan azmi ve cesaretiyle mavi sularda dümen tutuyor.
2: Yıldız Kaptan kadınların her alanda başarılı olabileceğinin de güçlü bir örneğini sergiliyor.
3: İlk girdiğimde aslında inanmamışlardı. Hatta farklı düşünceler oluşmuştu. Acaba işte kandırılıyor musunuz? Ya da böyle biri gerçekten var mı? Bu tür tedirginlikler oluşmuştu. Ama kadınlardan çok büyük bir destek gördükten sonra özellikle ve ailem. Mesela benim ilk tur organizasyonumu ailem satın almıştı.
5: Yolculuk yapmaktan gurur duyuyorum. Türk kadınını her alanda görmekten gurur duyarız. Onlara minnettarız.
6: Bunu duyduğumuzda çok şaşırdık açıkçası. Çünkü kadınların böyle bir alanda olması bizim için çok ayrıcalıklı bir şey. Her alanda görmek istiyoruz kadınları. Umarım gerçekten gitgide sayıları da artar.
7: Yıldız Kaptan'la mutluyuz, gururluyuz. En azından bayan gruplarımızı rahat rahat özgüvenle yerine getiriyoruz. Çok güveniyoruz. Her seferinde çok eğlenceli gidip geliyoruz.
1: Ve Dünya Kupası diyeceğiz, günlüğü diyeceğiz. Arkadaşım Kerem Can Bulat da stüdyoya geldi sağ olsun. Bize neler olduğunu anlatacak. Bu yayınları hazırlanırken onlardan önden bilgiler alıyorum. Kim gelirse ne oluyor, nasıl gidiyor. Artık Türkiye'de olmayınca ilgi bir yere kadar, bilgi de bir yere kadar Kerem. Yani çok da bildiğimiz bir alan değil. Kanada'nın sadece turdan çıktığı bilgisini senden almıştım. Neler oluyor?
8: Kanada Güney Afrika karşısında Johnson 1-0 kazandı. Mücadelenin son bölümünde 90+2'de buldukları golle ve son 32 tura eşleşmelerinde ilk maçta galip gelen taraf oldu. Güney Afrika'yı elediler ve adlarını son 16 turuna yazdırdılar ki turnuvanın da Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika ile beraber ev sahibi takımlarından birinin olduğunu da altını çizmek, hatırlatmak gerekir. Çok sıkıcı bir maçtı.
1: Tabii
8: çok kötüydü. Ama önümüzdeki karşılaşmalar, özellikle bugün itibariyle Brezilya-Japonya maçıyla beraber biraz daha böyle hareketlenebilir. Yani futbol severleri daha memnun edebilecek maçlar oynanacak. Güney Afrika-Kanada zaten kağıt üstünde biraz zayıf bir mücadeleydi. Senin takım Brezilya mı?
1: Ben öyle dedim. Şimdi sen bu tabloyu açınca bir o sıcak geldi bana. Var mı bir şansım?
8: Bence var. Belki bizim çocukluğumuzdaki jenerasyon olarak aynıyızdır. Brezilya çok hareketli
1: ondan
8: bir takımdı.
1: Ondan geldi herhalde bana.
8: Evet, yani bir sempati vardır Brezilya'ya karşı. O kadar geçmişte bizim çocukluğumuzda hatırladığımız kadar yetenekli bir takım değil.
1: Değil mi?
8: Ama savunma karakteriyle böyle tam bir turnuva takımı. Kolay kaybetmeyecek. Sağlam, fiziksel olarak sert, agresif bir takım. Ama burada Japonya'yı geçmeleri gerekecek. Bugün saat 20'de günün ilk maçı olarak bu karşılaşmayı izleyeceğiz. Japonya'da son derece hareketli ve takip etmesi zor oyunculardan kurulu bir ekip. Ve Dünya Kupası'nda sürpriz yapabilecek takımlardan biri olarak da gösteriliyorlar. Doğal favorilerden Brezilya, sürpriz adayı Japonya ile karşılaşacak. Eğlenceli bir maç bizi bekliyor olabilir saat 20'de. Brezilya tabii ki favori.

0: favori ama Japonya'nın da sambacıları geçme olasılığının olmadığını kesinlikle düşünmemek gerekiyor. Bu akşam saat 23.30'da Almanya milli takımımızla da aynı grupta yer alan ve bizi 1-0 mağlup eden Paraguay'a karşı sahaya çıkacak Boston'da oynanacak mücadele. Almanya'nın çok net favori olduğunu dile getirmek gerekiyor. Ama sabaha karşı saat 4'te Türkiye saatiyle salı 4'e tekabül eden Hollanda-Fas mücadelesi var. Bence bu yine eşleşmeler arasındaki en heyecan verici müsabakalardan biri olacak Cansın. Son derece hareketli bir karşılaşmanın bizi beklediğini ifade edelim. Fransa, İsveç, Meksika, Ekvador, İngiltere, Demokratik Kongo, Belçika, Senegal eşleşmeleri de önümüzdeki günlerde var. Birleşik Devletler, Bosna'yla, İspanya, Avusturya'yla, Portekiz, Hırvatistan'la, İsviçre, Cezayir'le, Avustralya, Mısır'la karşılaşacak. Son maçlara da hemen bakalım. Lionel Messi'li Arjantin, Yeşilburun adalarıyla Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece 1'de karşı karşıya gelirken Kolombiya-Gana mücadelesiyle de son 32 tura eşleşmeleri tamamlanacak.
1: Bak İspanya'yı görünce kafam karıştı şimdi. İspanya'da olur. Ne şansım İspanya'da.
0: İspanya zaten turnuvanın aslında pek çokları tarafından en büyük iki favorisinden biri olarak gösteriliyordu.
1: O zaman onu da yedeğe koyayım çünkü süreçte konuşacağız ya.
0: Kesinlikle.
1: İspanya'da yedeğimde olsun.
0: Brezilya'yı kaybedersek İspanya'ya
1: oradan devam ederiz.
0: Kesinlikle.
1: Yani birlikte kapatalım. Ayağına tamam. Sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Biz de ayrılan sürenin sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.

0: Radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ali Demir, Türkiye'de 103.858 hektar ormanlık alanda yaklaşık 1.101.000 koloni kapasiteli 918 bal ormanı bulunduğunu belirtti. Türkiye'nin 97.253 ton bal üretimiyle dünyada ikinci, yaklaşık 8,7 milyon arı varlığıyla üçüncü sırada yer alan güçlü bir arıcılık ülkesi olduğuna dikkati çeken Demir, farklı bölgelerde üretilen çam, kestane, geven, yayla ve çiçek ballarının ulusal ve uluslararası pazarlarda önemli potansiyele sahip olduğunu kaydetti. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2.130.000 TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600.000 TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
5: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil Budur hissi.
2: Umran Oto Ekspertiz. Reklam.
1: A Haber Radyo.
10: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
10: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
13: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
14: DNR, senin cebinde.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
14: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
15: Dümende bir kadın, rotasındaysa Türkiye'nin en büyük gölü var. Van'da yaşayan evli ve iki çocuk annesi Yıldız Özdemir, uzun süredir büyük bir özveriyle sürdürdüğü kaptanlık mesleğinde Van Gölü'nün tek kadın kaptanı olarak dikkat çekiyor.
16: Birçok organizasyonda kadın kaptanların olmayışı hanımlarda da bir isteksizlik oluşturuyor. Onlar için bir ortam yok. Şimdi bir bayan kaptan olması, özellikle bekarlığa veda, evlilik teklifi gibi özel organizasyonlar, koy gezilerinde onlar için çok büyük bir avantaj oluyor. Hem cinslerimle birlikte gezmek benim için de çok onur duyulacak bir şey. Onlarla birebir ilgilenebildiğim için özellikle bu konuda tedirginlikleri olmuyor.
17: Van Gölü'nün tek kadın kaptanı Yıldız Kaptan azmi ve cesaretiyle mavi sularda dümen tutuyor.
15: Yıldız Kaptan kadınların her alanda başarılı olabileceğinin de güçlü bir örneğini sergiliyor.
16: İlk girdiğimde aslında inanmamışlardı. Hatta farklı düşünceler oluşmuştu. Acaba işte kandırılıyor musunuz? Ya da böyle biri gerçekten var mı? Bu tür tedirginlikler oluşmuştu. Ama kadınlardan çok büyük bir destek gördükten sonra özellikle ve ailem. Mesela benim ilk tur organizasyonumu ailem satın almıştı.
18: Kadınlarla yolculuk yapmaktan gurur duyuyorum. Türk kadınını her alanda görmekten gurur duyarız. Onlara minnettarız.
19: Bunu duyduğumuzda çok şaşırdık açıkçası. Çünkü kadınların böyle bir alanda olması bizim için çok ayrıcalıklı bir şey. Her alanda görmek istiyoruz kadınları. Umarım gerçekten gitgide sayıları da artar.
20: Yıldız Kaptan'la mutluyuz, gururluyuz. En azından bayan gruplarımızı rahat rahat özgüvenle yerine getiriyoruz. Çok güveniyoruz. Her seferinde çok eğlenceli gidip geliyoruz.
14: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2235. yıl dönümü vesilesiyle geçmişten günümüze Türk Kara Kuvvetleri Müzesi'nin kapılarını açtı.
1: Milattan önce 209 yılında Mete Han tarafından teşkilatlandırılan düzenli ordudan modern kara kuvvetlerine uzanan 2235 yıllık bir yolculuktan bahsediyoruz. Türk askerinin tarihi başkentteki Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın müzesinde geniş bir şekilde yer alıyor.
0: Mete

0: her türlü tehdit ve risk karşısında görev yapabilen dünyanın en etkin ve caydırıcı askeri güçlerinden biri olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na dair geçmişteki her bir iz müzede sergileniyor.
1: Müzedeki işte bu cam mekan standta ise 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar tarihi silahlar yer alıyor. Kılıç, kama, hançer, işte hepsi burada.
0: Müzenin tasarımı da yekpare bir mimariden oluşuyor. Duvarlardaki tasarımda kullanılan beyaz zemin, Türk askerinin tertemiz yüreğini ve vicdanını, savaşın en çetin anlarında dahi merhametli kalabilen halini yansıtıyor. Panelin alt kısmında bulunan kahverengi zemin, Türk ordusunun vatan toprağına duyduğu bağlılığı ve daima ayakları yere sağlam basan karakterini anlatıyor. Kara kuvvetlerine mensup her ferdin vatan uğruna şehit olup toprağa düşebileceğini, aklının ve yüreğinin bir köşesinde tuttuğunu hatırlatıyor. Kahverengi zeminin üzerinde yer alan motiflerse, Türk-İslam medeniyetinin ilmi ve kültürel birikiminden süzülmüş çizgiler olarak tasarlandı.
1: Müzede yerli ve milli imkanlarla geliştirilerek Türk ordusunun envanterine giren silah ve sistemlerin 3 boyutlu maketleri de yer alıyor. Akıncıha, Gökbey ve Fırtına obüsleri de o maketlerden bazıları.
0: Kara Kuvvetleri çatısı altında bulunan müzede ziyaretçiler 2235 yıllık tarihi yolculuğa tanıklık ederken, Türk milletinin bağımsızlık uğruna verdiği mücadeleyi ve Türk askerinin eşsiz tarihini tanıma fırsatı buluyor.

Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Haber ekranlarından günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Ajans bugün de gelişmeleri aktarmak için karşınızdayız. Sıcak gelişmeyle başlayalım. Bilecik'te bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla söndürüldü. Pazaryeri ilçesi Karaköy köyü yakınlarındaki bağ evinde gece saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi. İstanbul Çatalca'da seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Araçta bulunan aile son anda kurtulurken alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.
1: Aileni 1,5 dakika arayla kurtardım. Ailemi aldıktan 1,5 dakika sonra arabadan şarj aletini almak için kapıyı açmaya çalıştım. Kapılar kilitlenmişti.
2: Otomobil alevlere teslim oldu. Kapılar kilitlenince aile araçta mahsur kaldı. İstanbul Çatalca'da seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Araç sürücüsü İsmail Yiğit aracı emniyet şeridine çekti. Otomobilin kapıları kilitlendi.
1: Burada seyir halindeyken 100 kilometre ile arabamın birinin altından dumanlar çıkmaya başladı. Ailemi 1,5 dakika arayla kurtardım. Ailemi aldıktan 1,5 dakika sonra arabadan şarj aletini almak için kapıyı açmaya çalıştım. Kapılar kilitlenmişti.
2: Aile yanan araçta mahsur kaldı. Yoğun dumanı gören sürücüler yardıma koştu. Aile son anda kurtarıldı. Otomobilin tamamını saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan otomobilden geriye ise demir yığını kaldı.
0: İstanbul Sarıyer'de polis ekipleri metruk binalara yönelik geniş çaplı denetim yaptı. İlçedeki parklar ve yollarda uygulama yapan ekipler 734 kişiye GBT sorgusu yaparken 39 araçta da arama yapıldı. Denetimlerde aranan bir kişi yakalanırken 5 kişiye de uyuşturucu suçundan işlem yapıldı.
3: İstanbul polisi suç ve suçluya geçit vermiyor.

0: Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli şekilde düğmeye bastı. Çok sayıda polisin katıldığı dev operasyonda uzun süredir kullanılmayan 24 metruk bina tek tek yarandı. Vatandaşların yoğun olduğu tüm noktalar ablukaya alındı. Operasyonda tam 734 kişiye genel bilgi taraması yapılırken şüpheli görülen 39 araç didik didik yarandı. Aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken aranan bir şüpheli kıskıvrak yakalandı. 4 kişi hakkındaysa yasal işlem başlatıldı.
1: İstanbul Şişli'de bir kişi sokakta yürüyen kadını takip ederek taciz etmeye çalıştı. Kadının şikayeti üzerine çalışma başlatan ekipler şüpheliyi çalıştığı fırında ekmek yaparken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
2: Ekiplerin yoğun ve titiz çalışması sonucunda ve saatlerce izlenen kamera kayıtları sonucunda şahsın tespit edildiğini ve yakalandığını öğrendim.
3: Genç kadını sokak ortasında taciz etti. Çok geçmeden yakayı ele verdi. Olay İstanbul Şişli'de yaşandı. Bir kadın sokakta yürüdüğü sırada bir kişinin kendisini takip ettiğini fark etti. Şüpheli genç kadını taciz etmeye çalıştı. Kadının yardımına çevredekiler koştu. Panikleyen şüpheli ise kaçarak uzaklaştı.
2: Umarım bir daha kimsenin başına böyle bir şey gelmez. Umarım bunlarla karşılaşmayız ama lütfen karşılaşırsanız da sesinizi çıkartın. Böyle bitecek bunlar diye umut ediyorum. Hakkınızı lütfen koruyun, talep edin.
3: Kadının ihbarı üzerine şüpheli çalıştığı fırında ekmek yaparken yakalandı.
2: Artık rahatlıkla hayatıma devam edebilirim. Bundan sonra adli süreç elbette ki devam edecek.
3: Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta oldukça kritik. Milyonları yakından ilgilendiren 12. yargı paketi kanun teklifi mecliste görüşülecek. Pakette hangi düzenlemeler var? A Haber muhabiri Şener Çetin detayları takip etti. Notlarını aktarmak için de hazır. Şener, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen sana bırakalım.
4: Tabii çok konuşuldu. Ne zaman devreye alınacağı merak ediliyordu. Son olarak geçtiğimiz hafta Adalet Komisyonu'nda kabul edilmişti 12. yargı paketi ve bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelecek. Tabii adalet sisteminde köklü değişiklikleri beraberinde getiriyor. Yaklaşık 30 maddeden oluşuyor 12. yargı paketinde. İçerisindeki düzenlemeler de oldukça önemli. Özellikle yargı süreleri kısalacak, dijitalleşme hız kazanacak, icra, miras, IBAN dolandırıcılığı gibi birçok konuyu içerisinde barındırıyor. Kısa kısa hepsinden bilgi verecek olursak özellikle hukuk davalarındaki iki duruşma arasındaki o süre kısalıyor. Özellikle yargılama sürelerinde zorunlu ve olağanüstü durumlar dışında bu iki duruşma arası 3 aydan fazla olamayacak. Bunun altını çizelim. Bir diğer yandan da e-duruşma sistemi mevcut durumda. Bu da genişletiliyor ve e-duruşma sisteminin genişletilmesiyle birlikte de yine hız kazanıyor dijitalleşme. Özellikle uzaktan sesli ve görüntülü olarak duruşmalar yapılabilecek. Bunun da altını çizelim. İcra dairelerinin iş yüküyle ilgili bir düzenlemenin mevcut olduğunu da belirtelim. İdare kamu kurumları aleyhine verilen alacak kararlarında alacaklılar doğrudan icra dairesine giderek takip başlatamayacak. Önce ilgili kamu kurumuna başvuru yapılması zorunlu olacak. Böylece kurumların da doğrudan ödeyebileceği dosyaların icraya gitmesi engellenecek. Ve miras dışındaki yeni kurallarda bu düzenleme içerisinde yer alıyor. Yapılacak ilk ihale sadece kendi aralarında anlaşamayan mirasçılar arasında gerçekleştirilecek. Özellikle taşınmazlarda aile dışına çıkması da zorlaştırılacak. IBAN mağdurları da çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor. Bunu da ifade edelim. Zira Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde yapılan değişiklikle dolandırıcılık suçlarında banka hesaplarını başkalarına kullandıran kişilerin suça iştirak derecesi sadece bu bilgileri araçları vermekle sınırlıysa alacakları ceza oranı da yine yarı oranında indirilecek. 12. yargı paketi vatandaşlar tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. Yargıda hız dönemi başlıyor, dijitalleşme artıyor ve paketin içerisinde pek çok konu başlığında aslında yeni düzenlemeleri beraberinde getiriyor diyelim ve bu özet bilgilerle sözü size bırakıyorum.

İzmir'in Menemen ilçesinde otluk alanda çıkan yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevler bölgedeki sanayi alanına ulaştı. Görüntüler İzmir'in Menemen ilçesinden. Otluk alanda çıkan yangın büyüyerek sanayi bölgesinin yakınlarına kadar ulaştı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

0: Ankara'daki NATO zirvesi daha başlamadan dünya gündeminin ilk sırasına yerleşti. Trump'ın Başkan Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözleri ve Türkiye mesajları İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. Gözler şimdi bölgesel dengeleri etkilemesi beklenen tarihi Ankara zirvesine çevrildi.
1: Erdoğan büyük bir lider ve çok güçlü bir kişi. Savaşa bulaşmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum.
2: Ankara'daki NATO zirvesi uluslararası gündemi sarsmaya devam ediyor. Trump'ın açıklamaları İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye ilişkin mesajları İsrail basınında geniş yer buldu. İsrail merkezli Haaretz gazetesinde yayımlanan analizde Ankara'nın kullandığı dikkatli ve ölçülü diplomatik dilin tesadüf olmadığı vurgulandı. Yorumlarda Türkiye'nin bölgesel krizlerde arabulucu ve politika belirleyici aktör olma hedefini güçlendirdiği ifade edildi. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, iki lider arasındaki ilişkiyi derin bir hayranlığa dayandırıyor. İsrail basını Ankara'nın NATO içindeki stratejik ağırlığının son dönemde daha da arttığını, Trump'ın Türkiye'ye yönelik olumlu mesajlarının ise bölgedeki güç dengelerini yeniden şekillendirebileceğine dikkat çekti.
1: Erdoğan büyük bir lider ve çok güçlü bir kişi. Savaşa bulaşmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum. NATO toplantısı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenlenmeseydi muhtemelen katılmazdım. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim. 10 NATO üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
2: Başkan Erdoğan için yaklaşan NATO zirvesi sıradan bir konferans değil, tarihi bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Türkiye en son 2004 yılında bir NATO zirvesine ev sahipliği yaptığında savunma sanayisi ordunun ihtiyaçlarının ancak 1/5'ini karşılıyordu. Bugünse Türkiye'nin milyarlarca dolarlık dış alım anlaşmalarını iptal edip yerel üretime odaklanarak bölgesel bir İHA imparatorluğuna dönüştüğü belirtiliyor. Zirvenin en kritik gündemleri arasında NATO'nun geleceği, savunma harcamaları, Orta Doğu'daki güvenlik denklemi ve Türkiye-ABD ilişkilerinin yeni dönemi yer alıyor.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da NATO Parlamenterler Zirvesi açılış programında açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, İsrail'in saldırılara son vermesi gerektiğini vurguladı. Barışın sağlanması için NATO üyesi ülkeler destek vermeli dedi.
3: İsrail'in bütün uluslararası hukuku hiçe sayarak, hatta bütün uluslararası hukuk normlarına göre artık soykırım boyutlarına ulaşmış olan saldırganlıklarına son verilmek mecburiyetindedir. Ümit ve temenni ediyoruz ki Filistin meselesinin çözümünde de nihai olarak bir sonuca ulaşılsın. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, gerçekten bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kuruluşu mümkün olsun. İki devletli çözümden başka bir yolun bulunmadığı bütün dünya tarafından anlaşılsın ve uygulansın. İsrail hükümetinin bu saldırganlıklarının sona ermesi sadece Filistinlilerin huzura kavuşması değil, dünya barışının garanti altına alınması demektir. Orta Doğu tarihi bize öğretiyor ki Orta Doğu'da barış olmadan dünyada barış olmaz. Bu barışın sağlanması için de NATO üyesi ülkeler olarak gerekli desteğin verilmesini arzu ediyoruz. İsviçre'de başlayan müzakerelerin sonuna kadar başarıyla sürdürülmesi ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kalıcı, adil bir barışın sadece ateşkesin değil,

0: barışın sağlanmasını temenni ediyoruz. Bizim içinde bulunduğumuz bölge için hayati önemli olduğu gibi dünya barışının temin edilmesi için de fevkalade önemlidir. Ümit ederim ki bu barış çabaları, belli bir merhaleye ulaşmış olan bu olumlu adımlar bazı provokasyonlarla akamete uğratılmaz. Bazı üyelerin özellikle savunma sanayi ürünleri konusundaki uygulamaya devam ettikleri ambargoların son derece tek taraflı, anlamsız ve ittifakın ruhuna uygun olmadığı aşikardır. Biz Türkiye olarak bütün üye ülkelerle savunma sanayinde işbirliğine hazırken aynı davranışın bütün ülkeler tarafından da Türkiye'ye karşı bu davranışların, bu yaklaşımın sergilenmesini ümit ederiz.
1: Avrupa'nın savunma sistemi semti İtalya tarafından Türkiye'ye konuşlandırıldı. Bu kez de Türkiye ile ortak üretim gündemde. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO zirvesinde bu konuyu ele alması bekleniyor. Ayrıntıları ele alacağız. Şimdi ekip arkadaşımız Ömer Aydın canlı yayın noktamızda Yeni Saat'le birlikte. Ömer, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü hemen canlı yayın noktamıza sana bırakalım.
2: Teşekkür ediyorum Aksan. Kolay gelsin. Uzun yıllardır aslında gündemdeydi Türkiye'nin Fransa-İtalya ortak üretimi olan Eurosam, özür diliyorum, üretimi olan SAMP'te hava savunma sistemlerini konuşlandırması, edinmesi noktasında görüşmeler devam ediyordu. Hatta benim de yer aldığım 2018 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Paris ziyareti sırasında bu konu yine gündeme gelmişti. Biraz öncesinde ise bir anlaşmaya varılmış, anlaşma imzalanmıştı. Fakat daha sonraki yıllarda özellikle hem Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Akdeniz'deki gelişmeler, Fransa-Türkiye arasındaki limoni durum sonrasında bu proje rafa kaldırılmıştı. Fakat senin de söylediğin gibi NATO zirvesi yaklaşıyor ve zirvede farklı ülkeler, NATO'nun en güçlü üyelerinden biri olan Türkiye'ye farklı hediye paketleriyle geliyorlar. Bu paketlerde Fransa'nın koltuğunun altında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koltuğunun altında ise SAMP'te hava savunma sistemlerini Türkiye'ye getirmek ve Türkiye'de ortak üretim noktasında yeni bir anlaşmaya varılması olduğu belirtiliyor. Fransız medyasına yansıdığı şekliyle son aylarda, Nisan ayından bu yana Fransız medyası bu konunun hem Paris'in hem de Roma'nın gündeminde olduğunu belirtiyor. Bu anlaşmanın NATO zirvesi sırasında imzalanabileceğine dair açıklamalar, iddialar, analizler söz konusu. Eurosam tarafından üretilen, Fransa-İtalya ortaklığında Eurosam tarafından üretilen savaş uçakları, seyir füzeleri ve balistik füzelere karşı stratejik tesislerin, askeri birliklerin korunmasını hedefleyen bir sistem bu, hava savunma sistemi bu ve Türkiye'nin geliştirmekte olduğu ve büyük başarı elde eden çelik kubbeyle entegre bir şekilde, tamamlayıcı bir şekilde çalışabileceği bu sistemin, hava savunma sisteminin çelik kubbeyle birlikte tamamlayıcı bir şekilde çalıştırılabileceğine dair analizler söz konusu. Fransa'dan özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geride bıraktığımız hafta Roma'daydı. İtalyan Başbakanı Meloni, Giorgia Meloni ile bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra da Berlin'e geçti. Berlin'de de İngiltere, Almanya, Fransa, Polonya, İtalya, İtalyan liderleri yine NATO zirvesi hazırlıkları olarak adlandırabileceğimiz bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede tabii hem NATO'nun hem de Avrupa'nın güvenliği söz konusu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın güvenliğinin NATO zirvesinde yeni bir doktrin olarak NATO zirvesinde ele alınacağı ve zirve hazırlıklarını görüştüklerini ifade etti. Kısacası SAMP'te hava savunma sistemleri Türkiye'nin uzun yıllardır gündeminde, siyasi konjonktür bu sistemlerin Türkiye tarafından elde edilmesine müsaade etmemişti şimdiye kadar. Fakat şimdi zirvede, NATO zirvesinde bu konunun da hem Türkiye'nin bu sistemlere sahip olması, hatta ortak üretim yapılması, Türkiye'de üretilmesi noktasında yeni gelişmelerin, yeni adımların atılabileceğini gösteriyor diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Ömer, teşekkürler. Tarım ve Orman Bakanı'nın açıklamaları var. Canlı olarak ekranlara getirelim.
3: Üreticileri, işte ülkemizin bu birinci sırada kalması için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar hep birlikte. Bakanlık olarak da, üreticilerimiz olarak da omuz omuza vererek bunu sürdürmeye kararlıyız. Bu tablonun tesadüfi olmadığını ifade etmek istiyorum. Bu başarı devletimizin gücüyle alakalıdır. Üreticimizin alın teriyle alakalıdır ve en önemlisi de bu ülkenin üretme iradesiyle alakalıdır. Ben bu başarıda emeği olan, gayreti olan bütün taraflara, başta üreticilerimiz olmak üzere teşekkür ediyorum. 2024 yılında hayvancılık yol haritasını açıkladığımızda bu yol haritasına birebir de uyacağımızı, herhangi bir şekilde bundan sapmayacağımızı ifade etmiştik. Şunu söyledik, artık hayvancılıkta aynı bitkisel üretimde olduğu gibi, aynı su ürünlerinde olduğu gibi hayvancılıkta da planlı üretim dönemini başlatmış durumdayız. Hedefi belli, takvimi belli, desteği belli bir üretim anlayışıyla yola çıktık. Amacımız neydi? O hedeflere ulaşmak isterken aynı zamanda kaynaklarımızın da verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktı. Dolayısıyla bu kapsamda yeni hayvancılık modelini de uygulamaya aldık. İlk kez 3 yıllık bir destekleme modelini, ileriye doğru üreticimizin de önünü görebileceği destekleme modelini devreye aldık. Genç üreticilerimize destek veriyoruz. Kadın üreticilerimize destek veriyoruz. Aile işletmelerimizi iyi biliyoruz ki eğer genç kardeşlerim olmazsa, eğer kadın girişimciler olmazsa, eğer güçlü bir aile işletmesi olmazsa bunları yapmanın imkanı yoktur. Yine bu işin diğer tarafta da tüketici tarafı var. Bütün bunları yaparken aynı zamanda tüketicilerimizin de uygun şartlarda kredici tarafı var. Bütün bunları yaparken aynı zamanda tüketicilerimizin de uygun şartlarda kırmızı et tüketmesini sağlamak için gayret ediyoruz, gayret etmeye devam edeceğiz.
1: Bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. Ekranlarımızın hemen altında son dakika bandımızda da yerini almış durumda. Detaylarını aktaralım. Sosyal medya paylaşımlarındaki sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar bir kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı. Detayları ekranlarınıza taşıyacağız. Şimdi ekip arkadaşımız Sefer Ayçe o detaylara ulaştı. Notlarını paylaşmak için de telefon hattımızın diğer ucunda hazır. Sefer, kolaylıklar dileyelim. Türkiye'nin konuştuğu bir başlıktı. Bu sıcak gelişmenin ayrıntılarını lütfen paylaş izleyicilerimizle.
4: Teşekkür ederim Aktan. İyi yayınlar diliyorum. Evet, senin de belirttiğin gibi Türkiye'nin konuştuğu bir başlıktı. İşte bu başlıkla ilgili bir gelişme yaşandı. Bu da Kuşadası'ndan geldi haber. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde demirli bulunan bir kruvazer gemisinde gözaltına alındı. O kruvazer gemisi hareket edecekti tabii akşam saatlerinde. Gelen gemiler bir gün kalıp akşam saatlerinde hareket ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Tanrıyar hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyle alenen yayma suçlarından gözaltı kararı verildi. Başsavcılık konuyla ilgili yaptığı açıklamada Tanrıyar'ın sosyal medya platformlarında kamuoyuna açık şekilde suç unsuru içerdiği değerlendirilen paylaşımlar yaptığını açıkladı. Kararın ardından Kuşadası'ndaki kruvaziyer gemisinde gözaltına alınan Tanrıyar, işlemlerin ardından İstanbul'a sevk edilmesi bekleniyor. Evet, soruşturma ise çok yönlü olarak devam ediyor. Aktanırsan evet, şu anda gözaltına alındı ve şu an sorgulaması yapıldıktan sonra İstanbul'a götürülecek. Şu andaki son bilgiler Tamar Tanrı hakkında böyle. Kuşadası'nda bir kruvazer gemisinde gözaltına alındı. Hatta
1: LGBT içerikli parti çağrısı yapan tek

0: Yön İstanbul isimli işletme İstanbul Valiliği'nin talimatıyla süresiz olarak mühürlendi. Bu başlığa dair detayları da ekranlarınıza getireceğiz. Ekip arkadaşımız Mustafa Kadir Mercan canlı yayın noktamızda. Kadir, kolaylıklar dileyelim. Ayrıntılar için sözü hemen sana bırakalım.
1: Hakan Uysal, bizler şu anda kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'la birlikte o kapatılan gece kulübünün tam da önündeyiz. Yavaş yavaş gece kulübüne doğru ilerleyelim. Süresiz bir şekilde kapatıldı, sizin de belirtmiş olduğunuz gibi. Aslında olayı da çok kısa hatırlayacak olursak bir kruvaziyer gemisi var. Özel partilerin, özel kişilerin ve özellikle LGBT'li bireylerin bu kruvaziyer gemisinde seyahat ettiği bir gemi ve bu konu hakkında da buradaki bulunan bu Tekyon isimli bar sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıyor. Yapmış olduğu paylaşımda şu şekilde: iki kıtayı birleştiren bu eşsiz şehirde gecenin ritmi yükselirken unutulmaz anılar yazılmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin en büyük marjinal kulübü olarak Atlantis misafirlerini İstanbul'un en seçkin, en enerjik ve en görkemli partisine bekliyor denildi sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda. Fakat paylaşımın yanı sıra yine LGBT renkleri kullanıldı. Yine LGBT'li olan bireyler bu partiye davet edildi. Boğaz'ın ortasında yaklaşık 3000 kişilik olacağı planlanan bir partiydi aslında. Konuyla alakalı olarak İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama vardı. Yapılan açıklama da şu şekildeydi: İstanbul Valiliği talimatıyla yaptırılan denetimlerde Beyoğlu ilçesi Cihangir Mahallesi'nde faaliyet gösteren Tekyon adlı bar işletmesi mevzuata aykırı uygulama ve işlemleri nedeniyle Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından kapatılmıştır denildi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama neticesinde sonrasındaysa konuyla alakalı olarak da bir son dakika gelişmesi daha var. Onu da sizlerle paylaşalım. Atlantis adlı kruvaziyer gemisi artık İstanbul'a demirlemeyecek. Burada rotasını değiştirecek. Fakat Kuşadası'na rotasını çevirmişti. Fakat konuyla alakalı olarak da yine Aydın Valiliğinden de bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamadaysa yine bu geminin Kuşadası'na da uğramayacağı yönünde bilgi verildi. Kuşadası'na uğramayacağı yönünde bilgi verildi. Aydın Valiliği tarafından söylemiş olduğumuz gibi geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda bu mekanda kapatıldı diyelim. Gelişmeler oldukça bizler aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: Dijital müzik platformu Spotify, baş editör Tali adıyla müzik şirketlerine bir e-posta gönderdi. İçeriği ise tepkileri beraberinde getirdi. Çünkü Spotify o e-postada müzik şirketlerinden LGBT içerikleri için destek istedi.
2: Listeler nasıl şekilleniyor? Algoritma kimi parlatıyor? Dijital müzik dünyasının en büyük aktörlerinden Spotify'ın arka planında dönen ideolojik dayatmalar gün yüzüne çıktı. Spotify daha önce şiddet ve yasaklı madde kullanımını özendiren içerikleri öne çıkarmakla eleştirilmişti. Şimdi ise aleni şekilde LGBT propagandası başlattığı belirlendi. Platformun baş editörü Talia'nın küresel çapta faaliyet gösteren önemli müzik şirketlerine gönderdiği skandal e-posta ortaya çıktı. O e-postada yıl boyunca LGBT içeriklerini savundukları, şimdi bunu küresel bir kutlamaya dönüştürmeye çalıştıkları yer aldı. Talia ayrıca bunun için şirketlerden destek de istedi. Açık açık LGBT propagandası yapan Spotify, müzik dünyasında ayrımcılığı gözler önüne serdi.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının kapanışında önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, Gazze'nin hesabı muhakkak sorulacak diyerek AK Parti kadrosuna seslendi. Erdoğan, kardeşlerim samimiyetle söylüyorum, yükümüz çok ağır. Gazze'nin, Şam'ın umudu sizlersiniz diye konuştu.
3: Bizim mazlumlara ödenecek borcumuz vardır. Bizim mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır. Orada Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak.
4: Gazze'deki soykırımı hatırlattı. yapılanların hesabının sorulacağını vurguladı.
3: Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak. Yükünüz çok ağır. Ama siz bu yükün altına bilerek, isteyerek, gönüllü olarak girdiniz.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısının kapanışında önemli mesajlar verdi.
3: Bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur.
4: Başkan Erdoğan, AK Parti'nin çeyrek asırdır Türkiye'de yeni bir dönem başlattığını ifade etti.
3: 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarak Türkiye'de yepyeni bir sayfa açtık. AK Parti Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdı. Türkiye'yi dönüştürdü. Siyaset kurumuna yeni soluk, yeni ve özgün bir bakış açısı kazandırdı. 25 yıldır bu ilkelerimizden taviz vermedik. 25 yıldır farklı düşünce ve önerilere kapımızı kapatmadık. 25 yıldır kendimizi yenilemekten, ufkumuzu genişletmekten vazgeçmedik.
4: Erdoğan, AK Parti'nin 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıktığını, bugünse 100 milyonların umudu haline geldiğini vurguladı.
3: İç siyasette Ankara'yı Türkiye'ye açtığımız gibi dış politikada da Türkiye'yi dünyaya açtık. Yıllarca ihmal edilmiş, yok sayılmış. Yıllarca Türkiye'nin kapsama alanı dışında bırakılmış kardeş coğrafyalarla kucaklaştık. Mazlumlara el uzattık. Nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa, nerede Türkiye'nin yardımına ihtiyaç duyuluyorsa, Türk nerede bekleniyorsa, yolu nerede gözleniyorsa tüm imkanlarımızla orada olmaya gayret ettik.
4: Başkan Erdoğan teşkilata seslendi. Daha gayretli çalışma çağrısında bulundu.
3: Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız. Her büyük şehirde, ilde, ilçede, beldede, köyde teşkilatımızın en az bir üyesiyle tokalaşmayan, konuşmayan, tanışmayan kimse kalmayacak. Biz gönüller yaparak, gönüller kazanarak bugünlere geldik.
0: Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan yeni itiraflar var. İddialara göre Muhittin Böcek adaylığı karşısında Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 15 milyon euro istediğini öne sürdü. Özkan Yalım ise Özgür Özel'in kendisinden helikopter istediğini söyledi.
5: Bir kör kuruş geçmiş mi Boğaz'dan? Bir kör kuruş. Arkadaşlarımızın boğazından haram bir kör kuruş geçmiş mi?
6: Otelde başlayan pazarlık kapalı çarşıdaki teslimatla son buldu. Başrolde ise bu kez Özgür Özel ile Veli Ağbaba yerine İBB'nin tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu var. Tutukluluğu devam eden ancak etkin pişmanlıktan yararlanan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, adaylığına karşılık İmamoğlu ile arasında dönen milyon euroluk rüşvet sarmalını ifşa etti.
7: Yolsuzluk, rüşvet, cinsel taciz, bu ne ya? Altı ok yer mi değiştirdi?
6: Böcek, İmamoğlu ile 2023 yılında yaptığı görüşmeyi 30 Kasım 2023'te adaylığım açıklanmadan önce İstanbul'daki bir otelde Ekrem İmamoğlu'yla yaklaşık bir saat görüştüm. Seçim kampanyası için benden yaklaşık 15 milyon euro civarı maddi kaynak desteği istedi ifadeleriyle anlattı.
8: En çok ben çalışacağım demiştim. Ve çalıştım. Umuyorum halkımız bunu hissetmiştir.
6: 5 milyon euroluk ödeme için bir arkadaşından destek talep eden Böcek, ödemenin havale yöntemiyle gerçekleştiğini iddia etti. Arkadaşının üzerinde bir isim ve telefon numarası yazılı kağıdı, 100 lira banknotla birlikte bir zarfa koyduğunu ve zarfı ödeme yapacağı kişiye verdiğinde kapalı çarşıda tahsil edilebileceğini söylediğini de iddialarına ekledi.
9: Buraya birilerini zengin etmeye gelmedik. Bu tüy bitmemiş yetim hakkını koruyacağız.
6: İkinci ödeme tamamlanamadan İmamoğlu'nun tutuklandığını söyleyen Böcek, İmamoğlu'nun belediye başkanlarıyla kurduğu para trafiğiyle parti üstü siyasi bir güçe dönüştüğü görüşünü de dile getirdi. Bir skandal itirafta yine rüşvet ve irtikap suçlarıyla tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan geldi. Yalım, özelinin kullanımına sunulmak üzere helikopter için toplam 18 milyon dolar, makam aracı içinse 70 milyon lirayı aşan tekliflerin masaya yatırıldığını iddia etti. Özel'in özellikle Skorsky tipi helikopter istediğini öne süren Yalım, konuyla ilgili Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'la mesajlaştığını, hatta genel merkeze toplantı yaptıklarını da iddialarına ekledi.
0: Türkiye'de LGBT propagandası neden artıyor? LGBT üzerinden gençler nasıl hedef alınıyor? Önce okulda LGBT'li öğretmen olayı, ardından da Türkiye'ye LGBT baskısı mı kuruluyor? Bu konunun sağlık boyutunda neler var? Uzman konuğumuzla değerlendireceğiz. Ürolog Profesör Doktor Zeki Bayraktar yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
10: Hoş bulduk. Teşekkürler Hakan Bey. Sağ olun.
0: Yorumlarınız değerli olacak. Hemen sözü size bırakayım hocam.
10: LGBT konusu son yıllarda sadece ülkemizde değil, küresel olarak ivme kazanmış bir durum malumunuz. Biz daha çok bunun sağlıkla ilgili boyutuyla ilgileniyoruz. Özellikle transgender aktivitesi daha ön plana çıkmış gözüküyor LGBT grubu içerisinde. Küresel bir fenomen var. Özellikle ergen vaka gruplarında çok dramatik bir artış gözlemliyoruz. 2010 yılından sonra ergen grubundaki cinsiyet hoşnutsuzluğu vakalarında adeta salgın olarak nitelenen bir dramatik vaka artışı var. Bu küresel fenomeni ne yazık ki biz de ülkemizde eşlik ettiğini görüyoruz. Hatta bu yılın başında ulusal verilerimizi biz ilk kez yayınlamış olduk. Buna küresel fenomen olarak Türkiye'nin de yaklaşık 5 ile 8 yıl gecikmeli olarak bu fenomene eşlik ettiğimizi tespit etmiş olduk biz de bu verilerimizde. Bununla ilgili tabii sadece sağlık açısından değil, medya boyutu, politika boyutu, sivil toplum boyutu ve üniversitelerin hep birlikte ele alıp yönetmemiz gereken bir süreç olduğunu sürekli vurguluyoruz.
0: Hocama teşekkür ediyoruz. Küçük bir bağlantı problemi yaşadık. İlerleyen dakikalarda o problemi giderdiğimizde gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Devam edelim gündemin diğer önemli başlıklarıyla. Türkiye'de geçen yıl 3224 orman yangını ile mücadele edildi. Yangınların 1753'ünün ihmal kaynaklı olduğu belirlenirken bu yangınlarda 40.032 hektar ormanlık alan zarar gördü.
4: Orman yangınları en çok ihmalden çıktı. Tam 40 bin hektar 2025'te bu nedenle kül oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin orman varlığı son yıllarda düzenli artış gösterdi. Envanter çalışmaları kapsamında 1973 yılında 20.199.296 hektar olarak tespit edilen ülkenin orman varlığı 2023'te 23.363.071 hektara ulaştı. Orman alanları 2024'te 23.363.084 hektara, geçen yıl 23.375.331 hektara yükseldi. Orman yangını sayısında ise çeşitli sebeplerden dolayı artış görüldü. Buna göre ülkede 2020'de 3.399 orman yangını çıkarken bu sayı 2021'de 2.793, 2022'de 2.160

0: oldu. Orman yangınlarının sayısı 2023'te 2579'a, 2024'te 3797'ye yükselirken, geçen yıl 3224 olarak belirlendi. Verilerin tutulmaya başlandığı son 37 yılda en çok orman yangını 3797 ile 2024'te çıktı. Söz konusu yangınlarda 2020'de 20.971 hektar, 2021'de 139.503 hektar ve 2022'de 12.799 hektar alan yandı. Yangınlarda zarar gören alan 2023'te 15.520 hektar, 2024'te 27.485 hektar ve geçen yıl 81.473 hektar olarak hesaplandı. Orman yangınlarının geçen yıl en çok ihmal nedeniyle çıktığı tespit edildi. Buna göre ihmal sebebiyle çıkan 1753 orman yangınında 40.032 hektar alan zarar gördü. Kasıtlı olarak çıkarılan 160 yangından 3546 hektar alan, doğal nedenlerle çıkan 279 yangından 269 hektar alan etkilendi. Sebebi bilinmeyen 1032 yangında da 37626 hektar alan yok oldu. Ormanlar üzerindeki baskıyı azaltmak ve ormanların sürdürülebilir yönetimine katkı sağlamak için orman köylüsüne sağlanan desteklerden geçen yıl 10.830 aile yararlandı.
1: Ekonomi cephesinde yaşananlarla devam edeceğiz. Altın yeni haftaya nasıl başlıyor? Bu hafta yükseliş ve düşüş noktasında nasıl bir yön belirleyecek? Gümüş ve dövizdeki son durumda ne olacak? Ekonomist Tonguç Erbaş yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Dilerseniz önce herkesin merak ettiği konuyla altınla başlayalım. Altında düşüş bir süredir devam ediyor. Yeni haftada 4000 doların üzerini görüyoruz ons'ta. Bu seyir hangi yönde değişebilir? Buna dair tahminleriniz ne yönde olur? Sözü hemen size bırakayım.
2: Evet, öncelikle sakin bir haftaya başladığımızı söyleyebilirim. Yani cuma günü de 4000 doların üzerinde bir kapanış olmuştu. Bu hafta aslında tarım dışı istihdam verisi Amerika'dan herhalde en önemli veri olacak. Cuma günü de Amerikan piyasaları kapalı. Çünkü neden bundan daha detaylı bahsediyorum? Aslında dünyadaki doların değeri ve Amerika'daki faizlerin seviyesi şu an için altın fiyatlarını belirlediğini düşünüyorum. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar bir böyle aşağı yönlü risk algısında biraz daha iyimserlik olduğu zaman biz altında daha yukarı hareketlerin gerçekleştiğini görebiliriz. Dolayısıyla ben 4000 doların ana destek seviyesi olduğunu düşünüyorum. Hafta içerisinde de biraz daha 4100-4150 dolarlara doğru hareket olabilir. Ama yine de oynaklığın sınırlı kalması beklediğimizde söyleyebilirim açıkçası.
1: Özellikle Amerika ile İran arasındaki gerilim ve ateşkesin askıya alınabilme ihtimali yine konuşuluyor. Axios bu anlamda salı günü yine tarafların bir araya geleceğini duyurdu yeni günde. Peki borsalara nasıl yansır? Özellikle Borsa İstanbul 100 Endeksi ile ilgili de tahmininizi almak isterim yeni haftaya dair.
2: Şimdi bu Orta Doğu'daki gerilimin zaman zaman anlaşmanın ertelenmesi diyelim ya da görüşmelerin ertelenmesi ya da biraz daha sekteye vurması gibi gelişmelerde artık dikkat ediyorsanız piyasalar çok fazla reaksiyon vermiyor. Çünkü bir en azından yola girildiği anlayışı var ve taraflar hemen hızlı bir şekilde geri dönüş yapıyorlar. Bence bizim Borsa İstanbul'da 14.000-14.100 seviyesi bizim ana destek bölgemiz ve hatta anlaşmanın olduğu günde buradan yukarı doğru bir boşluklu açılışımız olmuştu. Bizde de cuma günü enflasyon verisi gelecek. Enflasyon verisinin belki uzun süre sonra %1'in altında bir aylık enflasyonla gerçekleşmesi söz konusu olabilir. Dolayısıyla aynı gün biraz önce söylediğim gibi Amerika piyasaları kapalı olacağı için bu hafta içerisinde biraz daha bankacılık sektörü önderliğinde bir yükseliş görebiliriz. Ama haftanın ilk iki günü biraz daha yurt dışı gelişmelere odaklanan, çarşamba, perşembe biraz daha bizim enflasyon verisine odaklanan bir Borsa İstanbul görüntüsü olabilir. Dolayısıyla tekrar bir 14.700'ler, 14.800'lere doğru bir yükseliş haftanın ortasından itibaren yeni bir gelişme olmazsa yaşanabilir diye düşünüyorum.
1: Peki. Tonguç Erbaş çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Yayınımıza katıldınız. Değerli görüşlerinizi paylaştınız. Tonguç Erbaş'ı uğurlayacağız. Gündemin önemli başlıkları var. Sağ olun. Onlardan bir diğeriyle devam edeceğiz. Ankara'da ilk kez ekilen sarımsakta üretim başladı. Başkent'ten A Haber muhabiri

0: Burcu Özüduru detayları aktarmak için hazır. Şimdi sözü Burcu'ya bırakalım.
1: Bizler şu anda Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Yaylabey köyündeyiz. Aslında Haymana ilçesi buğday üretimiyle bilinen bir ilçe. Bir numarada diyebiliriz bu konuda. Ancak bu yıl ilk kez sarımsak ekimi gerçekleştirildi ve bugün de bu tarlada, şu anda bizim bulunduğumuz tarlada, o sarımsağın hasadı gerçekleştiriliyor. Yanında da bir çiftçi var, Galip Gencer var. Aslında sarımsağın ilk ekimini o gerçekleştirdi. Bizler de şu anda o sarımsağın hikayesini sizlerden dinleyeceğiz efendim.
2: Bu Taşköprü'den bir nümune olarak aldık sarımsağı. Burada yetiştiriyoruz ve çok da kaliteli sarımsağımız oluyor. Taşköprü'den sarımsağımız daha kaliteli oluyor. Aroması daha yüksek. Buranın tarımı kurak tarım olduğu için burası. Orası nemli. Bura daha güzel verim yapıyoruz. Sarımsağı aroması daha yüksek oluyor.
1: Şimdi ekimini ne zaman gerçekleştirdiniz?
2: Bunun bir kısmı bu baharın diğer kısmında ikinci sarımsak, bir Maraş sarımsağı var. O güzden ekiliyor. Diğer sarımsak baharın ekiliyor. İkisi de güzden ekilebiliyor yani. Değişen bir şey yok.
1: Şu anda aslında topraktan çıkarılan o sarımsaklar, o uzun sapları olmadan sepetlere alınıyor.
2: Evet, Maraş sarımsağı öyle yapılıyor da Kastamonu sarımsağı uzun saplı bağlanıyor.
1: Şimdi siz özellikle başkent Ankara'da da bir ilke imza atarak gerçekleştirdiniz bunu.
2: İlk sarımsağı ben ekiyorum Ankara'da da. Haymana Yaylabey köyünde.
1: Peki bunun hikayesini dinleyebilir miyiz? Çünkü dediğim gibi Haymana ilçesi aslında buğday üretimiyle bilinen bir ilçe. Sizler bir ilk olarak sarımsağı ektiniz. Şimdi, bu fikir nereden geldi?
2: Buğday para bırakmıyor bize. Buğday artık para bırakmıyor.
1: Sarımsak üretimi daha iyi diyorsunuz.
2: Sarımsak üretimi daha ya para bırakan bir şey. Çiftçiler ekmesi tercih ederim. Sarımsak üretimi daha iyi. İşçilik biraz masraflı ama para yönünden sarımsak buğdaydan karlı.
1: Tamamdır efendim. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Bizler şu anda Ankara'nın Haymana ilçesi Yaylabey köyündeydik. Bu noktada da özellikle sarımsak ekimi gerçekleştirildi ve ilk hasadı da yapıldı. Sözü tekrar size bırakalım.
0: Bu hafta Türkiye'nin dört bir yanındaki çay kültürünü ekranlara taşıyoruz. Erzurum'da kıtlama çay geleneği yaşatılıyor ve buna dair görüntüleri ekranlarınıza taşıyalım şimdi.
3: Bizim için sadece çay bir kültür gerçekten. Yani kıtlama çay, limonlu çay bizim için çok bambaşka bir şeyde. Gerçekten Rize'de biçilir, Erzurum'da içilir şeklinde çok güzel bir ithafe içerisinde bu cümlelerle yani söyleyebilirim.
4: Güzeller bezenmiş toya giderler. Güzeller.
5: Günlük ne kadar çay içiyorsun?
3: Yani ben en az 10 tane falan içerim yani.
6: Yani genelde biz kıtlama içeriz. Yani genelde Erzurum gençleri kahvelerde akşamları, gündüzleri oturdukları zaman 30-40 bardağa kadar çıkar.
4: Ben bölürem rica minnet ederler.
5: Yaylaya gidince vesaire tabii. Semaver mutlaka.
7: Tabii mangalla birlikte semaver yakılmaya başlanır. Önden mangaldan önce çay içilir, mangal yenir, ardından semaverden tekrardan çaya devam edilir.

0: Toronto'nuzun dört bir yanında nereye giderseniz gidin en özel içeceklerden bir tanesi mutlaka çaydır ve dört mevsim boyunca en çok tüketilen içeceklerden bir tanesidir. Tabii birçok bölgeye, birçok şehre de farklı özelliklerde, farklı demleme şekilleriyle ön plana çıkıyor. Erzurum'daki çay nasıl demlenir, nasıl tüketilir? İşin erbabı 120 yıldır bu işle uğraşan, 3 kuşaktır çay kültürünü devam ettiren Yener Temelli'den dinleyeceğiz.
1: Nasıl demliyoruz? Mesela demliğe soyu suyu önce doldu. Yani çayımız soyu suyla demleniyor.
0: Önce su dökülür.
1: Tabii.
0: Bazıları önce çayı döker.
1: O çayı ıslattı mı çay bulanır. Biz ne yapacağız? Bir demlik doldurduk. Çayı üzerine kuru kuru atıyoruz. Kuru kuru atıp bu çayı tabii ocağımız içeride olduğu için sadece bu göstermelik. Bu çayı ateşin üzerine bırakıyoruz. Ateşin üzerinde 20 dakikaya olur. Tabii bir demliğin büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişiyor. Kaynayan suyun üzerine bırakıp burada yarım saat dem alıyor. O yarım saatin ilk 10 dakikasında çayın tozu dibe çeker. 20 dakikada çay rengini verir.

0: Yarım saatte de tamah tadını verir.
1: Bugün hava cağ döner aman aman. Tırpan döner las döner, tutmayın dayana.
2: Peki sizce çaya kalite veren nedir? Suyu mu, demleme şekli mi, yoksa yanında ikram edilen limonlu şekeri mi?
3: Bence demleme şekli olması gerekiyor.
0: Her gün bunun teheccüd namazına duasını yapıyorum. 34 yıldır namazında teheccüde. Ya Rabbi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ehl-i Beyt'in katına, kahvecilerin piri Hasan Şazeli Hazretlerinin katına, Seyyid Hacı Ahmet Baba, Seyyid Hacı Mevlüt Baba Hazretlerinin katına, ya Rabbi çaylarımızın renkleri, tatları, cennet ırmaklarının renklerinden renk, tadlarından tad eyle. İçenlerin lezzet bulup bir daha içmesini, hasta olanların da Şafi isminden şifa bulmasını, bir gece dilekçemizi veririk, takdir onun. Peşine de tatlı bir bedduası var. Ya Rabbi çayın lezzetini burada bulup gidip başka bir yerde bulamayıp dönüp gelip bu içmelerini sen nasip et.

0: Şehirde Erzurum'da çay genellikle limonla gelir, kıtlama şekerle gelir. Limonsuz çay ikram edilmez.
1: Şimdi Erzurum'un çok kefçileri çaya kesinlikle limon atmazlar. Kış memleketi, adam üşüyor. Boğaz rahatsız. Ne yapıyor? Şurada limon bir ihtiyaç oluyor. Yani genelde bu iklimden dolayı özellikle kışın çok istenir. Limon ondan dolayı kullanılır.
0: Takatukalarda özenle kırılan şekerler yine gün boyunca misafirlere ikram ediliyor. Şöyle takatuka bir tarafta, limonlu kıtlama şekerli çayımız bir tarafta. Erzurum'da çay kültürü nasıldır ve kıtlama şeker geleneğini bize anlatır mısınız?
2: Evet. Kıtlama şeker eskiden üzümle, akideyle, bunun gibi tatlı şeylerle içirilmiş. Sonradan bu iş böyle kanaat ederek, kanaattan sonra iktisat, iktisattan sonra da ekonomi yapmışız. Ekonomiden dolayı ticaret bu sefer işin içine giriyor. Şekeri de İran'dan büyük büyük kalıplar şeklinde getirir. Babaannem rahmeti kırardı. Bunda dedi, kanaat ederek kullanmış.
0: Kanaat ederek.
2: Kanaat ederek. Biz de okulda öğrencilerimize kanaat tabii diyoruz. Eski şiveyle böyle. Ama şeker parça parça yapılır, koyulur. Burada idareli bir şekilde kullanacaksın ki şöyle bir kenara koyacaksın. Ağzında bir tat oluşacak. Şekerin amacı o.
0: Kıtlama şekerle çay içmek nasıl oluyor?
1: Şimdi şöyle, bu tabi büyük. Şimdi bu çayı diş ile damak arasına iyi işaretli burayı. Bu dilinden tabii buraya koyulur. Bundan 4 tane, 5 tane rahat çay içilir. Tabii tabii, he. Özellikle
0: damak arasına
1: yerleşir. Tabii bak.

0: Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Çin, 2026'nın ilk çeyreğinde 184,3 milyar dolar cari fazla verdi. Çin Devlet Turist Takas İdaresi, Ocak-Mart 2026 dönemine ait nihai cari işlemler hesabını açıkladı. Buna göre, ülkenin mal ticareti, hizmetler, yatırımlar ve cari transferlerdeki gelir gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, ilk çeyrekte 184,3 milyar dolar fazla verdi. Çin, 2025 yılı genelinde 735 milyar dolar cari fazla vermişti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: En çok

0: tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks. Talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Pronto, Pronto Tur.
5: Pronto Tur'dan

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
0: Ajet. Reklam. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Reklam.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Gülistan Doku, Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisiydi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kayboldu. Akıbeti belli değildi. Faili meçhuller arasında yer alan dosyası 6 yıl sonra yeniden açıldı. Genç kızın öldürüldüğü ortaya çıktı.

0: dediğini ve aynı zamanda Gülistan Doku'nun cansız bedeninin yerini göstereceğini ifade etti.
1: Duruşmaya uzaktan bağlantıyla katılacak olan Altaş'ın iade sürecine ilişkin tutumunu netleştirmesi bekleniyor. Mahkeme kararı Gülistan Doku soruşturmasının uluslararası boyutunda önemli bir dönüm noktası olacak.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Cami bahçesinde dehşet saçtı. Namazı bekleyen iki kişiyi bıçakladı. Olay akşam saatlerinde Kayseri'nin Koca Sinan ilçesi Saraycık mahallesinde yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mehmet A. ile yatsı namazı için cami avlusunda bekleyen iki kişi arasında tartışma çıktı. Şüpheli yanındaki bıçakla Musa Yiğit'ine Zübeyir Tosun'u yaraladı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi Musa Yiğit ve Zübeyir Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.
3: A Haber Radyo,
4: Türkiye'nin...
5: Ajans bugün de yeni saate başlıyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da NATO parlamento zirvesine katılacak. Detayları haber ekibinden Kübra Kılıç Tepeci takip etti. Notlarını aktarmak için hazır. Hemen canlı yayın noktamıza uzanalım ve gelişmeleri paylaşması için sözü Kübra'ya bırakalım.
6: Teşekkür ediyoruz Haktan Uysal. Bizler de sizlere iyi yayınlar dileyelim. Senin de belirtmiş olduğun gibi aslında İstanbul'da şu anda diplomasi trafiği yoğun bir şekilde devam ediyor. Peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı da bugün var. Bugün neler var ve hafta sonu neler vardı? Kısaca onları özetleyerek başlayalım isterseniz. Sapanca'da 3 günlük parti kampının ardından İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün de yine Dolmabahçe Sarayı'nda NATO ülkelerinin meclis başkanlarıyla gerçekleştirilecek olan öğle yemeğine katılması, ardından da önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Tabii önemli bir bugün öğle yemeğinden bahsediyoruz. ABD ve Belçika toplantılarının ardından 3. zirve çünkü Türkiye'de gerçekleşiyor. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş NATO parlamenter zirvesi toplantısına katılarak yine önemli mesajlar vermişti bugün. Neler konuşulmuştu onlardan başlayalım isterseniz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş zirve kapsamında konuşma gerçekleştirmişti. Kurtulmuş dünyada güç dengelerinin değiştiğini ve yeni bir döneme girildiğini anlatmıştı. Bir diğer başlıksa Rusya ve Ukrayna savaşı olmuştu. Türkiye'nin her iki ülkeyle konuşabilen tek ülke olduğunu belirtmişti. Şimdi aynı şekilde günümüzdeki diğer meselelere de hakim olmasını arzu ediyoruz dedi. Yine diğer verdiği mesaja bakacak olduğumuzda ABD ve İran arasında kalıcı bir barışın sağlanmasını temenni ediyoruz dedi. Ve Meclis Başkanı Orta Doğu'da yaşananlara da değindi. İsrail'in saldırganlığının son bulması gerektiğini ifade etti. Filistin meselesinin çözüme nihai sonuca ulaşmasını umut ettiklerini belirtti ve Orta Doğu'da barış olmadan dünyada barış olmayacağını vurguladı. Dediğimiz gibi saat 12.30 sıralarında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla birlikte bir öğle yemeği yenmesi bekleniyor ve öğle yemeğinin ardından yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Bizler de kameraman arkadaşım Senat Destanoğlu ile birlikte Dolmabahçe Sarayı'ndan canlı yayınlarımızı gerçekleştiriyor olacağız ve an be an yaşananları ekranlara getirmeye devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
5: NATO zirvesi kapsamında Ankara'da alınan güvenlik tedbirleri çerçevesinde trafik ve asayiş uygulaması yapılıyor. Başkente gideceğiz. Ekip arkadaşımız Damla Kuşkapan'da. O yapılan denetimleri yerinde takip ediyor. Damla kolaylıklar dileyelim. Artık az bir süre kaldı NATO zirvesine de. Nedir son durum Ankara'da? Lütfen paylaş izleyicilerimizle.
7: 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde başkentte adeta kuş uçurtulmadığını söyleyebiliriz. Üst düzey güvenlik önlemleri alınıyor, trafik denetimleri yapılıyor. Bizler şu anda Tunalı Hilmi Caddesi'ndeyiz ve burada Kuğulu Park'tayız. Zirve öncesinde tabii ki denetimler sıklaştı. Ankara'nın pek çok noktasında o denetimler sürüyor. Şu anda 3 ekip burada önce

0: Birlikte ondan bahsedelim. Şu anda gördüğünüz yerde Yunus ekipleri, Yunus timleri burada önce çevirmeyi yapıyor. Arka tarafa dönecek olursak da orada da araçları önce arıyorlar ve de üst taraması yapıyorlar. Ardından trafik ekipleri de yine burada. Onlar da sürücülerin ehliyet, kimlik ve ruhsat kontrollerini yapıyorlar. Asayiş ekipleri ise son olarak GBT'ye bakıp araç aramasına, aracın herhangi bir durumu var mı ona bakıyorlar. Araçların eksiği var mı, kişi şüpheli mi, araması var mı? Hepsine bir bir bakıldığını söyleyebiliriz. İşte bu noktada şu anda asayiş ekipleri incelemelerini sürdürüyorlar. GBT kontrolü yapıyorlar. Yunus timleri ise üst araması yapıyor. Araçlara bakıyor. Yine asayiş ekipleri de araçlara bakarak aramalarını sürdürüyorlar. Üç ekip aynı anda burada aslında üst düzey bir denetim yaptıklarını söyleyebiliriz. Uygulama kapsamında Ankara genelinde kamyon, kamyonet, motosiklet, scooter, şüpheli araç ve şüpheli şahıslara yönelik denetim ve kontroller yapılıyor. Dün de İstanbul yolu üzerinde bir denetim vardı. Ona da eşlik etmiştik, katılmıştık bizler de. Trafik denetimi ve asayiş uygulamaları yapılmıştı. Zirve öncesi aslında tüm önlemlerin alındığını söyleyebiliriz. Bu önlemler tabii ki hem vatandaşların hem de gelecek olan konukların güvenliği için yapılıyor. Oldukça kapsamlı bir şekilde denetimlerin sürdüğünü belirtelim. Evet, bu noktada bir araç daha çevrildi. Üst tarafta Yunus timleri önce araçları çeviriyor. Ardından araçları kontrol ediyorlar. Bu noktada yine trafik ekipleri ise kimliklere bakıyor. Ehliyet, kimlik, ruhsat kontrollerini yapıyor. Asayiş ekipleri de GBT'ye bakıyor. Aracın aramasına şüpheli bir durum var mı? Onlara bakıyorlar. Şu anda da evet, asayiş ekipleri bakıyorlar. Şüpheli GBT kontrolünü yapıyorlar. Diğer yandan hem araçlar aranıyor. Hemen Uğur abiden rica edeyim. Yunus timlerini de göstersin. Onlar da bu noktada aracı aslında didik didik arıyorlar diyebiliriz. Hem aracı hem de aslında sürücülerin üstlerini detaylı bir şekilde arıyorlar. Biliyorsunuz 32 ülkenin lideri gelecek. Bu nedenle de aslında üst düzey güvenlik önlemleri alınıyor. Şu anda da aracın bagaj kısmına bakıyorlar. Yunus timleri bir şey var mı diye. Şüpheli bir durum var mı diye. Liderler zirvesi öncesinde aslında uzun bir zaman önce başlamıştı bu hazırlıklar. Bugün de aslında yaklaşmasıyla sık sık bu denetimlerin arttığını söyleyebiliriz. Ankara genelinde 49 bin polis ve 7 bin jandarma personeli olmak üzere yaklaşık 56 bin güvenlik personeli görev yapacak diyelim ve bu noktadan bu denetimlerin yapıldığı Tunalı Hilmi Caddesi'nden sözü sizlere bırakalım.
1: İsrail ordusu Hizbullah'a ait dev yeraltı tünelini imha etti. Ateşkes sürecine rağmen bölgede tansiyon yeniden yükseldi. Netanyahu ile Savunma Bakanı Katz'ın ortak açıklamasına göre İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Mecdel Zum bölgesinde Hizbullah'a ait olduğu belirtilen 200 metreden uzun bir yeraltı tünelini patlayıcılarla imha etti. İsrail saldırı öncesinde Amerika'yı bilgilendirdiğini ve tünelin sınır hattındaki güvenlik açısından tehdit oluşturduğunu savundu. Lübnan resmi medyası ise tünelin imha edildiği bölgede İsrail'in hava ve topçu saldırılarının da sürdüğünü aktardı. Olay taraflar arasında son dönemde sağlanan ateşkes ve diplomatik temaslara rağmen sınır hattındaki kırılgan güvenlik ortamının devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu. Orta Doğu ve Avrupa'da peş peşe havacılık kazaları yaşandı. Fransa'da paraşütçüleri taşıyan sivil uçak düştü. 11 kişi hayatını kaybetti. Suudi Arabistan'da Suudi Aramco şirketine ait helikopter düştü. 14 kişi yaşamını yitirdi.
2: Gökyüzünde peş peşe facia yaşandı. Bir günde iki ayrı hava kazası meydana geldi. Toplam 25 kişi hayatını kaybetti. İlk facia Suudi Arabistan'da yaşandı. Suudi Aramco şirketine ait bir helikopter doğu bölgesindeki Ras Tanura yakınlarında düştü. Kazada helikopterde bulunan 14 kişinin tamamı hayatını kaybetti. Suudi yetkililer kazanın nedenini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı. İkinci facia ise Fransa'da yaşandı. Paraşüt atlama eğitiminde kullanılan sivil uçak kalkıştan kısa süre sonra düştü. Nancy

0: Yakınlarında meydana gelen kazada pilot, 5 eğitmen ve 5 paraşütçü adayı olmak üzere uçaktaki 11 kişinin tamamı yaşamını yitirdi.
1: Aslında kalkışa başlamıştı ki pistten yaklaşık 300 metre uzaklıkta düştü. Zaten var olan trajediye bir yenisi daha eklendi. Çünkü kurbanların ailelerinden bazıları havaalanındaydı.
0: Yetkililer uçağın düşüş nedeninin henüz netlik kazanmadığını belirtirken olayla ilgili teknik ve adli inceleme başlatıldı.
2: İstanbul'da ardı ardına korkutan otluk alan yangınları meydana geldi. Silivri ve Avcılar'da rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler yerleşim yerlerini tehdit etti. Büyük panik yaşandı.
0: Otluk alanda başlayan yangın evleri tehdit etti, mahalleli seferber oldu. İstanbul Silivri'de otluk alanda başlayan yangın rüzgarın şiddetiyle çok büyük bir alana yayıldı. Alevlerin evlere doğru yaklaşması üzerine bölgede büyük panik yaşandı. Mahalle sakinleri hortumlarla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Polis olası bir facianın önüne geçmek için yangın bölgesine yakın evleri tahliye etti. 70 araç ve 300 personelin müdahale ettiği alevler güçlükle kontrol altına alındı. 150 hektar alan küle döndü. Dumandan etkilenen 3 kişi ambulansla tedavi altına alındı. Yangına sebep olduğu düşünülen bir şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Benzer bir yangın haberi de Avcılar'dan geldi. Ambarlı mahallesinde otluk alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle yakındaki bir kır düğün salonuna sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler düğün salonunu tamamen sarmadan söndürüldü. Ölen veya yaralanan olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
2: Muğla'da ticari taksinin motosiklete çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Feci kaza araç içi kamerasıyla kaydedildi. Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti. Üç kişi ise ağır yaralandı. Nevşehir, İzmir ve Çorum'dan da kaza haberleri geldi.
0: Aşırı hız ve dikkatsizlik kazalara neden oldu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde ticari taksici tali yoldan çıkan Murat Yüp İdaresi'ndeki motosiklete çarptı. Kazada yaklaşık 100 metre sürüklenen motosikletteki Murat Yüp ve Gülistan Varış hayatını kaybetti. Taksi sürücüsü ise gözaltına alındı. Nevşehir'de alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü önünde seyreden aracı sollamak istediği sırada karşı yönden gelen Derviş Küçük Tüfekçi İdaresi'ndeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Derviş Küçük Tüfekçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Biri çocuk, 5 yaralının tedavisi sürüyor. Balıkesir'in Edremit ilçesinde de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören yardıma koştu. Sağlık ve jandarma ekibine haber verildi. Murat Çakır'la aynı araçtaki Fatih Enes Memiş olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı. Bu kaza anı da İzmir'de kaydedildi. Bornova ilçesinde 15 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Çocuk sürücü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir kaza haberi de Çorum'dan geldi. Sefer Gökçe İdaresi'ndeki otomobil hafif ticari araçla çarpıştı. Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Kazada yaralanan sürücülerle araçta bulunan 3 kişi ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı. Sürücü Sefer Gökçe'ye kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
2: Milyonlarca sürücünün merakla beklediği trafik kanunu uygulama yönetmeliği tamamlandı. Peki çarşamba günü hayatımıza girecek yeni düzenleme neleri içeriyor? Ekip arkadaşımız Ahmet Nazif Vural konuyla birlikte bu başlığı değerlendirecek özel bir yayın hazırladı. Ahmet, kolaylıklar dileyelim ve sözü sana ve konuğuna bırakalım.

0: Teşekkür ediyorum. Bu yeni yönetmelikle alakalı aslında geride bıraktığımız aylar içerisinde çok sayıda farklı çeşitlerde tartışmalar yaşanmıştı. Özellikle yönetmeliğin nasıl olduğuna dair çeşitli kuşkular ve bununla alakalı endişeler tartışmaları körüklemişti diyebiliriz. Bunun altını çizelim ve son olarak artık bu tartışmaları sonuna gelindiyse İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki neler vardı bu tartışmanın altında yatan sebepte ve yasa bu yeni yürürlükte neler olacak? Bunu şimdi işin uzmanına soracağız. Yanımızda ekspertiz uzmanı Ersin Hasan var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Şunu söyleyelim hemen, bu işin bir eksperine bakalım. Bu iş nedir? Yani bu ekranlarla alakalı, ekran yüksekliği, orijinal ekran, işte sonradan takılan ekran, bunlar neydi? Neler tartışma konusuydu ve şu anda biz neyi konuşuyoruz?
1: Şimdi genellikle şöyle bir yasa olmuyor. Herkesin sosyal medyada paylaşmış olduğu, birisi ses sisteminden dolayı ceza yediğini, işte multimedya taktığından dolayı ceza yediğini belirtiyorlardı. Şimdi Ticaret Bakanlığımız bununla ilgili bir yasa düzenlenmiş oldu. Artık bir belirli bir yasa var. Nedir? Aracın içerisinde de isterseniz gösterebiliriz direkt araçla da beraber.
0: Olur. Siz araca geçerken kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte ben de bir yandan sizlere bazı detayları aktaracağım. Özellikle araç içerisinde multimedya sistemleri, bunun yanı sıra yine araç içerisindeki ses sistemleri tartışmalara sebep olmuş. Şimdi onunla alakalı soralım hemen. Hemen bulunduğumuz bu araçta bir multimedya ekranı var, bir de telefon tutucu var. Bunlar şu an yasal mı Ersin Bey?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Önceden yasal değildi. Şimdi bu artık yasal oldu. Şöyle, aracımızın orijinal multimedya sistemi. Şu an araç fabrikanın çıkışı multimedya sistemi var. Bunlarda herhangi bir sıkıntı yok. Aracımızda şu şekilde telefonumuzu tutacaklı şekilde koyabiliriz. Bunda da herhangi bir sıkıntı yok. Önceden burada telefon olduğu zaman işte bu sıkıntıydı. İşte bununla ilgili ceza yazılıyordu. Artık ceza yazılma gibi herhangi bir sıkıntısı yok. Ses sistemi vardı. Araçta ses sistemi, amfi falan kullanıyorlardı. Bundan dolayı büyük cezalar yazılıyordu. Şimdi sesi içeri, araç içerisinden dışarıya gür şekilde çıkmayacak şekilde olursa herhangi bir ceza işlemi olmayacaktır. Telefon tutacağımızı da ve multimedyamızı da herhangi bir film izlemeden, herhangi bir video izlemeden sadece harita için ve telefon konuşması için diyelim veya işte
0: burada tabii ki telefonların bluetooth bağlantılarını yapabilmek evet. için bu sebeplerle kullanıldığı zaman buradaki multimedya sistemlerinin herhangi bir, yani sonradan takılsa dahi herhangi bir ceza işlemi yok değil mi?
1: Evet, doğrudur. Herhangi bir ceza işlemi bulunmamaktadır. Burada artık nedir? Orijinal, aracın orijinal kendi sistemidir bu araçta. Fakat bu araçta olmayıp sonradan takılan multimedya sisteminde de bu şekilde olabilir. Fakat yüksek olmamasının şartıyla, yani görüş açısını kapatmamak şartıyla veya telefonumuzu cama tutarak görüş açımızı etkileyecek bir sıkıntı varsa bunlara dikkat edilmesi gerekiyor.
0: Onda da 5 santim zorunlu var. Yani aslında görüş açısının, bulunmuş olduğumuz bu görüş açısının 5 santim yukarısına kadar olmaması gibi, 5 evet. santimin üstünde olmaması gerekiyor. Evet. Doğru mudur?
1: Şöyle söyleyeyim. Aracımızın bir gösterge paneli var. Gösterge panelimiz bizim şu direksiyon kısmının şuraya kadar olması lazım. Burada yaptığımız zaman aracımızın ön göğsünün, yani burada multimedya 5 santim değilse, burada 7-8 santim bir ölçümde yüksek çıkıyorsa, yani şuralara kadar geliyorsa, bu görüş açımızı etkiliyor ve bundan dolayı da ceza yeme ihtimalleri var. O yüzden yaparken dikkat edilmesi gerekiyor.
0: Burada şunun altını çizelim. Bu multimedya ekranlardan sonradan takılsa veya hali hazırda orijinalinde varsa dahi bunlardan film veya herhangi bir şey izlemek tamamıyla yasaktır.
1: Evet, bunları izlemek yasaktır. Sadece harita ve multimedya, yani nedir? Bluetooth'a bağlanıp işte telefonumuzu kullanmak için, müzik dinlemek için bunları kullanabiliriz. Başka bu şekilde yapabiliriz. Ama hiçbir şekilde video veya film izleyemeyiz. Yani izlememiz yasaktır, yani öyle söyleyeyim.
0: Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun. Evet, ekspertiz uzmanı Ersin Hasan bizlerle birlikteydi. Aracın içerisinde multimedya sistemlerinin ve o telefon tutacağı sistemlerinin yine nasıl kullanılması gerektiğini ve yasa yeni yürürlükle birlikte artık bunlardan hangisinin yasak, hangisinin ceza işleme tabi olduğunu Ersin Bey'den öğrendik diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Amerika ile İran arasında imzalanan mutabakat taraflar arasındaki gerilimi sona erdirmeye yetmedi. Hürmüz Boğazı'nda tansiyonun yeniden yükselmesiyle çatışmalar yaşandı. Ardından taraflardan peş peşe karşılıklı tehdit açıklamaları geldi.

0: Yaşanan gelişmelerin ardından imzalanan mutabakatın askıya alınabileceği değerlendirilirken diplomasi yeniden devreye girdi. Tarafların krizi ele almak ve mutabakatın geleceğini konuşmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geleceği açıklandı.
1: ABD ile İran bir kez daha Hürmüz engeline takıldı. Akıllara savaş yeniden mi başlıyor soruları geldi. Ancak beklendiği gibi olmadı. Taraflar Katar'ın başkenti Doha'da bir kez daha görüşmeyi kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında mutabakat zaptı imzalandı, taraflar anlaşma sağladı. Nihai anlaşmaya varmak için de 60 günlük süre için el sıkışıldı. Ancak uzlaşı ilk sınavında başarısız oldu. Yaklaşık 10 gün sonra Hürmüz'de tansiyon yeniden yükseldi. Tahran yönetimi Boğaz'dan bir geminin izinsiz geçtiğini ileri sürdü ve saldırı başlattı. Gemi isabet aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nden de karşılık gecikmedi. Aynı senaryo iki kez tekrarlandı. İki ülke savaşın eşiğine geldi. Anlaşma ciddi şekilde yara aldı. Gerilim şimdilik durdu. Ancak Tahran yönetimi İran'ın Hürmüz'de tam hak sahibi olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Irak'ta konuştu.
2: Hürmüz Boğazı önümüzdeki 30 gün boyunca tamamen İran'ın denetimi ve yönetimi altında kalmaya devam edecek.
1: İran devrim muhafızlarından da uyarı geldi. ABD saldırırsa sert karşılık veririz açıklaması yapıldı.
2: Düşman bir kez daha taahhütlerini çiğnerse veya ateşkesi ihlal ederse tepkimizin eskisinden daha güçlü olacağını defalarca söyledik. Bir kez daha daha güçlü olacağını vurguluyoruz.
1: İranlılarsa ABD'nin saldırısına öfkeli.
2: ABD hiçbir şeye uymadı. Son iki gecedir de saldırı yapıyorlar. Zaten çok şey kaybettik. Liderimizden vazgeçtik.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Tahran'ı uyardı. Trump'ın sabrı sonsuz değil mesajını verdi.
2: Başkanın sabrı sonsuza kadar sürmeyecek. İran rejimi Başkan Trump'ın İran'ın uluslararası deniz trafiğine veya üslerimize karşılıksız saldırılar düzenlemeyi sürdürmesi karşısında oturup izleyeceğini bir an bile düşünüyorsa büyük bir yanılgı içindedir.
1: Taraflar tekrar anlaşma yolunu seçti. ABD merkezli Axios'un haberine göre ABD ve İran Hürmüz Boğazı'ndaki karşılıklı saldırıları durdurmayı ve Salı günü Doha'da görüşmeyi kabul etti. Ayrıca haberde teknik görüşmeler sırasında gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçeceği belirtildi.
0: İsrail bir kez daha Gazze'de sivillerin sığındığı çadırları vurdu. En az iki kişinin öldüğü saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.
3: İsrail bir kez daha ateşkesi ihlal etti. Gazzelilerin üzerine bomba yağdırdı.
4: Patlama çok ama çok güçlüydü. Devasa bir patlamaydı.
3: Hedefte Beit Lahia beldesindeki Selatin bölgesi vardı. Evlerini yok ettiği Gazzelilerin sığındığı çadırları bombaladı.
4: Kesinlikle ateşkes diye bir şey yok.
3: Saldırı gece saatlerinde yapıldı. Filistinliler o sırada uykudaydı. Can kaybı yaşandı. Pek çok Filistinli sivil yaralandı. Ayrıca Deir el-Belah'ın merkezine de bir hava saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıdan geriye ise kullanılamaz hale gelen çadırlar kaldı. Öte yandan İsrail'in 8 ay önce vurduğu bir apartmandaki 8 kişinin cenazelerinin bulunabilmesi için yeniden çalışma başlatıldı.
4: 8 aydır ailemi bulmaya bekliyorum. İçimde hem umut hem de büyük bir hüzün var. Onları görmek ve kendi kabirlerine defnetmek istiyorum. Mevcut imkanlarla bu hızla devam edilirse çalışmalar yıllar sürecek. Elimizde sadece bir iş makinesi var ve bu makine her an devre dışı kalabilir.
3: İsrail yalnızca saldırılarla da zulmetmiyor. En az 70 Gazze'li tedavileri için yurt dışına çıkmak zorunda. Ancak İsrail hasta Filistinlilerin çıkışını onaylamayarak ölüme mahkum etti. Yalnızca 5'inin çıkışına izin verileceği açıklandı. İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırıma devam ediyor. O tarihten bu yana 73 binden fazla Filistinli şehit edildi.

0: Soykırımcı İsrail'in sözde soykırım kararına Ankara'dan çok sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı kararın siyasi saiklerle alındığını ve İsrail'in kendi suçlarını örtbas etmeyi amaçladığını söyledi. Açıklamada Netanyahu hükümetinin uluslararası hukuk önünde hesap vermekten kaçamayacağı da vurgulandı.
1: Binlerce masumu katletti, defalarca savaş suçu işledi. Soykırımcı İsrail yeni bir skandala imza attı. Filistin'e yönelik yaptığı katliamlarla tüm dünyanın tepkisini çeken eli kanlı İsrail hükümeti, Birinci Dünya Savaşı döneminde Ermenilere sözde soykırım yapıldığını kabinede oy birliğiyle kabul etti. Alınan bu fütursuzca karara Ankara'dan çok sert tepki geldi. Bu adımla kendi suçlarını örtbas etmeye çalışıyorlar denildi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kararın siyasi saiklerle alındığı belirtilerek İsrail hükümeti dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik saldırılar yürütürken kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca kararın kötü niyetli bir girişim olduğu vurgulandı. Hukuki ve tarihi gerçekleri yok addeden bu kötü niyetli girişim, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Filistinlilere karşı işlenen suçlarla bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında haklarında tutuklama emri bulunan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir. Netanyahu'nun işlediği savaş suçlarından kaçamayacağı vurgulandı. Türkiye, İsrail'in bölgedeki genişlemeci ve istikrarsızlaştırıcı politikalarının son bulması ve Netanyahu hükümetinin Filistin halkı başta olmak üzere sivillere karşı işlediği suçlardan dolayı hukuk önünde hesap vermesi için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir.
0: Çin ordusundaki tasfiye dalgası sürüyor. 6 general daha Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden çıkarıldı. Ayrıntıları alacağız şimdi. Ekip arkadaşımız Mehmet Zeyrek gelişmeleri paylaşmak için hazırlıklarını tamamladı. Şimdi Pekin'e gidelim ve notları için sözü Mehmet'e bırakalım.
2: Aktan Uysal, meclisteki 14 ismin görevine son verildi ve bunlardan 6'sı askeri üst düzey isimler olarak karşımıza çıkıyor. Yapılan duyuruda bir kişinin de hayatını kaybettiği için üyeliğinin doğal olarak düşürüldüğü bilgisi var. Ancak şu anda küresel basın o askeri isimlere yönelmiş durumda. Şöyle ünvanlarına baktığımızda Merkez Askeri Komisyon Ekipman Geliştirme Dairesi Başkanı var. Doğu Cephe Komutanlığı Askeri Temsilciliği yine tarafından azledilen önemli bir general var. Batı Cephe Komutanlığı'ndan da yine tasfiyeler devam ettiğini görüyoruz. Kara Kuvvetlerinden önemli isimler görevden alındı. Tabii Pekin'de Çin resmi medyasında bu haberleri şu şekilde okuyoruz. Ordudaki bu tür adımlar partinin, Çin Komünist Partisi'nin ordu üzerindeki mutlak liderliğini güçlendirme, siyasi arınmayı derinleştirme ve yolsuzlukla mücadeleyi kararlılıkla sürdürme olarak yorumlanıyor. Ve Çin resmi basınında son dönemde ordu içinde siyasi disiplin, kadro temizliği, ideolojik denetim ve yolsuzlukla mücadele vurgusu öne çıkıyor. Resmi söylemde orduda partiye sadakat, mutlak disiplin, temiz kadro yapısı ve savaş kabiliyetinin güçlendirilmesi gibi vurgular öne çıkıyor. Nisan ayında yapılan resmi değerlendirmede orduda siyasi arınmanın sadece yolsuzluk dosyalarına yönelik bir temizlik değil, aynı zamanda savaş kabiliyetini artırmaya dönük daha geniş bir yeniden yapılanma süreci oldu belirtildi. Orduda yolsuzlukla mücadele tavizsiz sürdürüleceği bildirildi. Kim olursa olsun, makamı ne kadar yüksek olursa olsun, yolsuzluğa bulaşanlara müsamaha gösterilmeyeceği de belirtilmiş oldu ve 6 askeri ismin görevine son verildiği de duyurulmuş oldu. Gelişmeler bu yöndeydi. Bizler sözü Çin Seddi'nden, Pekin'den tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım. Haktan
0: İngiltere'de bir devir kapanıyor. Kral Charles'ın 190 yıl boyunca İngiliz hükümdarlarına ev sahipliği yapan Buckingham Sarayı'na taşınıyor.

0: İngiltere'de yaklaşık 190 yıllık bir gelenek sona eriyor. Kral Charles Buckingham Sarayı'na taşınmama kararı aldı. Buckingham Sarayı İngiltere hanedanlığı için çok önemli. 1837 yılında Kraliçe Victoria döneminden bu yana İngiliz hükümdarlarının ana ikametgahıydı. Yaklaşık 10 yıldır yenileme çalışması yapılıyordu. Bitiş tarihi ise Mart 2027 olarak belirlenmişti. 369 milyon sterlin para harcandı. Ancak krallıktan kritik bir açıklama geldi. Kral Charles'ın Buckingham Sarayı'na taşınmayacağı açıklandı.
1: İngiltere Kralı 3. Charles ile Kraliçe Camilla'nın gelecek yıl yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Buckingham Sarayı'na taşınmayacağı açıklandı. Bu karar yaklaşık 190 yıl boyunca İngiliz hükümdarlarına ev sahipliği yapan saray için bir dönemin sonu anlamına geliyor.
2: Dürüst olmak gerekirse ben de büyük ölçüde katılıyorum. Bence burası o kadar önemli bir simge ki bilirsiniz işte çok görkemli, çok asil. Halkın da buranın tadını çıkarmasına izin verilmesi güzel olmaz mıydı? Hem bu sayede sarayı halka açarak kraliyet ailesinin halkla daha iyi ve daha yakın bir bağ kuracağını düşünüyorum.
0: Kraliyet çifti resmi ikametgah olarak sarayın hemen yakınındaki Clarence House'u kullanmayı sürdürecek.
1: Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada söz konusu kararın Buckingham Sarayı'nın halka daha fazla açılmasına imkan sağlayacağı kaydedilerek kraliyet çiftinin resmi ikametgahı olarak sarayın yakınındaki Clarence House'u kullanmayı sürdüreceği aktarıldı.
3: Burası devasa bir bina, muhtemelen onlar için fazla büyük ve bence planları burayı halka daha fazla açmak, resmi odaları falan. Dolayısıyla burası onlar için bir ikametgahtan ziyade nihayetinde daha çok bir müze haline gelecektir.
0: Öte yandan Buckingham Sarayı'nın kapıları çeşitli etkinlikler için de açık olacak.
1: Yapılan açıklamada ayrıca sarayın kraliyet faaliyetlerinin yoğun olarak sürdüğü bir yer olmaya devam edeceğine özellikle işaret edilirken Buckingham Sarayı devlet ziyaretleri, bahçe davetleri, resepsiyonlar ile başbakan ve yeni büyükelçilerle yapılan görüşmelere ev sahipliği yapmaya devam edecek.
3: Windsor Kalesi'ni daha çok bir ev anüs gibi kullandıklarını biliyorum. Yani Buckingham Sarayı daha çok ziyafetler, resmi devlet ziyafetleri ve bu tarz şeyler için kullanılacak gibi duruyor.
4: İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki bir servis minibüsü alev aldı. Görüntüler Arnavutköy'e bağlı Adımköy Ömerli yolunda kayda geçti. Yolda seyir halinde olan servis minibüsünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı hemen yol kenarına çekti. Kısa sürede büyüyen alevler aracın her yerini sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı, yetişkinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmir'in Balçova ve Seferihisar ilçelerinde CHP'li belediyelere yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de olduğu 20 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkeme aynı soruşturmada gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Doğuş Bayır hakkında ev hapsi kararı vererek serbest bırakmıştı. Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin'le geri kalan şüpheliler de emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul'da narkotik polisinin Ümraniye'de düzenlediği peş peşe operasyonlarda uyuşturucu şebekelerine darbe indirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Zehir tacirlerine

0: peş peşe narkotik darbesi. İstanbul Emniyeti zehir tacirlerine yönelik peş peşe iki operasyona imza attı. Ümraniye'de belirlenen adresler ablukaya alındı. Bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Düzenlenen baskında 1 kilo 173 gram uyuşturucu madde ve 1 adet AK-47 Kalaşnikov tüfek ele geçirildi. İki şüpheli yakalandı. Narkotik polisi bu kez Zula evi olarak tabir edilen iki adrese ve sevkiyatta kullanılan bir araca operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda vakumlanmış paketlerde 4 kilodan fazla uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan vakum makinesi ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı. İki ayrı operasyonda gözaltına alınan toplam 6 zehir taciri tutuklandı.
1: Tüketiciyi korumak için cayma hakkı tanındı ancak yasalara göre her alışverişte bu uygulanamayabilir. Özellikle bir kez kullanıp iade edilen kıyafetlerde esnafı zora soktu, suistimaller yaşandı. Detayları haberimizle ekranlara getirelim.
2: Alışveriş merkezlerinden iademiz oluyor, değişim oluyor. Ama ben interneti istemiyorum.
3: Ya bedeni yanlış geliyor ya rengi yanlış geliyor.
4: Tüketicilerin iade ve değişim hakkı mağazadan alışverişlerde yoktur.
5: Tüketiciyi korumak için cayma hakkı tanındı. Ancak yasalara göre bu durum her koşulda geçerli değil.
6: Bir ürünü beğenmediniz, vazgeçtiniz veya değiştirmek istediniz. Peki iade ve cayma haklarınızdaki sınırları biliyor musunuz?
4: Tüketicilerin iade ve değişim hakkı mağazadan alışverişlerde yoktur. İnternetten alışverişlerde tüketici bazı özel ürünler hariç teslim aldıktan itibaren 14 gün zarfında herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkını kullanabilir.
7: Alırken diyorlar ki sana iade yok diyorlar. Ona göre kendini ayarlayacaksın mesela.
6: İade ve cayma hakkında en çok sorun yaşanan ürünlerden biri de abiye kıyafetler. Öyle ki tüketici ürünü alıp bir gece kullandıktan sonra ürünü iade etmek istiyor. Bu da tüketiciyle satıcıyı karşı karşıya getiriyor.
8: Müşterimiz alıyor abiyeyi bir gece giyiniyor. Ondan sonra getirip iade etmek istiyor. Tartışmalar çıkabiliyor. Ufak tefek deforme oluyor ürün. Giydiği için genişleme oluyor. Biz o ürünü zaten satamayız.
9: Sıkıntısı varsa mecburen değiştirmek zorundayız, iade etmek zorundayız.
4: Örneğin abiye bir kıyafet alan tüketici bunu 14 gün dolmadan cayma hakkımı kullandım diye iade ettiğinde satıcılardan dinliyoruz, duyuyoruz ki bu ürün aslında giyilmiş, kullanılmış. Ya bir nişanda, ya bir kınada, ya bir düğünde kullanılmış. Ter kokuyor, hatta üzerinde leke olup da iade edilenler var. Bu tür durumlarda tüketicinin hak iddia etmesi hukuka ve mevzuata uygun değil.
1: İstanbul'da orman alanlarına giriş yasak, sebebi yangınların önüne geçmek. Bunu fırsat bilen bazı özel mesire alanları da mangal yapmak isteyenlerden fahiş ücretler istemeye başladı. 4 kişilik oturma çardağı için istenen fiyat 2000 lirayı buldu. Bu ücreti ödemek istemeyenler de sahillere, parklara akın etti ama bu sefer de onları sahillerde otopark çilesi bekliyordu.
10: Zaten yasak, mangal yasak, o yasak, bu yasak, her şey yasak. Kimse de gitmiyor. Evimize yakın olduğu için buraya geliyoruz yani.
5: Ormanlara giriş yasaklandı. Özel mesire alanları da fiyatlara zam yapınca parklar sahillerde oldu.
11: Fiyatlar pahalı. Yani keşke biraz daha uygun olsa.
12: Özel piknik ve mesire alanlarında fiyatlar 4 kişi için 1500 lirayı aşmış durumda. İstanbul genelinde ise vatandaşlar artık bu rakamı vermemek için sahilde ve parklarda ailesiyle birlikte vakit geçirmeyi tercih ediyor.
13: Özel piknik alanlarının şu an gerçekten fiyat olarak yüksek.
12: Ne kadar mesela ortalama 4 kişi?
13: 4 kişi gitmek için yine bir 3000 lira, 2500 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Yani bundan dolayı artık böyle yerler tercih ediyoruz.
14: Giriş paralı oluyor, bir de uzak.
5: Piknikçiler sahillere akın edince park yerleri de yetersiz kaldı. Pazar sabahı biraz nefes almak isteyenler dakikalarca otopark yeri aradı.
12: Burası Zeytinburnu sahil yolu sağ tarafımızsa deniz kenarı ve piknikçilerle hınca hınç dolmuş durumda. Bulunduğumuz yer ise aslında parkın yasak olduğu bir nokta. İleride de İspark var, ancak piknikçiler araçlarıyla geldiğinde yer bulamadığı için işte bu şekilde yol kenarına ceza yemek uğruna olsa bile park etmek zorunda kalıyor. Hal böyle olunca işte gördüğünüz gibi iki şerit kapanmış durumda.
15: Çift sıra yaptım. Yer aramadım ben. Çift sıra yaptım çünkü çocuklarım var, eşyalarım var. Hemen buradayım dedim, bıraktım orada yani mecbur olarak.
16: Gördüğünüz gibi hem yer sıkıntısı var hem de otopark sıkıntısı var.
12: Artık öyle bir hal aldı ki yer bulamayan piknikçiler otobüs duraklarının önünü bile işgal etmeye başladı.
16: İkinci sırayı yaptıklarını gördüğüm için biraz daha geride bıraktım ben arabayı.
17: 15-20 dakikalık yer aradık, yeri bulamadık. Çoğu insan var, kalabalık.
1: Avrupa'da günlerdir aşırı sıcaklarla boğuşuyor. Termometrelerin 40 dereceye kadar yükselmesi, ortalama 20-25 derecelere alışık olan Avrupalıları tam anlamıyla perişan etti. Ve işin acı yanı, sıcağın bilançosu her geçen saat artıyor. Can kaybı 1500'e yaklaştı.
5: Nehirlerde kalabalıktan yüzecek yer kalmadı. Teknoloji mağazalarında vantilatör izdihamı var. Ve toplumsal olaylara müdahale araçları ilk kez protestolara müdahale etmek için değil, serinletmek için görevde. Çünkü Avrupa sıcaktan kavruluyor. Milyonlarca insan sokakta ve çalışma alanlarında suyun altına girerek serinlemeye çalışıyor. Fransa, Almanya, Avusturya, İtalya, Belçika ve Danimarka başta olmak üzere tüm Avrupa'da sıcaklık 40 dereceyi aştı. Akşam serinliği diye bir şey de kalmadı. Almanya'nın Saksonya eyaletinde 29,4 dereceyle en sıcak gece rekoru kırıldı. İngiltere'de konser esnasında aşırı sıcaktan bunalıp su molası veren ünlü şarkıcı Harry Styles, su boğazına kaçınca bir anda yere yığıldı. Seyirciler panikle çığlık atarken Styles neyse ki ayağa kalktı ve konsere devam etti. Kavurucu hava dalgası doğuya doğru ilerlerken Batı Avrupa'da bilanço gitgide büyüyor. Dünya Sağlık Örgütü 21 Haziran'dan bu yana 1300'den fazla kişinin sıcak nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Fransa'da ise 109 kişi serinlemek isterken nehirde boğularak can verdi.
1: Kilis'te geliştirilen patentli közde dondurma pişirilerek hazırlanıyor. Peki bu lezzet nasıl yapılıyor? Sorunun cevabını alacağız. Ekip arkadaşımız Mehmet Geçgel konuyla birlikte özel bir yayın hazırladı. Mehmet, kolaylıklar dileyelim. Sözü sana ve konuğuna bırakalım.
18: Teşekkürler Haktan Uysa. Biz de tıpkı izleyenlerimiz gibi ilk duyduğumuzda şaşırdık öncelikle. Dondurma güneşte erirken nasıl oluyor da közde erimiyor? Közde dondurma nasıl yapılıyor? Bunu öğrenmek için de Kilis'e geldik. Yayın konuğumuz bizlere Kilis'in patentli közde dondurmasını anlatacak. Yılmaz Ayoğlu bizimle birlikte. Kolay gelsin.
19: Teşekkürler, hoş geldiniz. Kilis'imize şeref verdiniz.
18: Çok teşekkürler. Şimdi ben Gaziantep'te her türlü kebabı gördüm. Yeni Dünya kebabı, patlıcan kebabı, dondurma kebabını görmedim.
19: Bunu da Kilis'te 20 Asya'da göreceksiniz inşallah. Şimdi hemen başlayalım mı?
18: Yok, başlayalım.
19: Bak, dondurmamızın dışında fındık, bal, Hindistan cevizi, geri artı şeyler var ama onun patentli olduğu için çok şeyin detayına girmiyorum. Böyle bunu matkapla deliyorum dondurmamızı şu şekilde.
18: Türkiye patentini aldınız. Evet. Hedef Avrupa patenti.
19: İnşallah. O da inşallah sizin haberinizden sonra ona da direkt geri olur.
18: Peki nedir bunun sırrı? Lezzet sırrı nedir?
19: Bunun lezzet...
18: Yiyenler çok beğeniyor.
19: Çok aşırı. Ya Çanakkale'den gelen müşterilerim var ya bunun için.
18: Buraya geliyorlar.
19: Evet,
18: köze
19: buraya geliyor, evet. Böyle şişe saplıyoruz bu şekilde.
18: Bu şişlere kaç tane takıyoruz bunu?
19: Bunlar birer tane.
18: Birer tane.
19: Evet. Bak, ben şöyle hemen bir tanesini pişireyim. Bir bakın.
18: Evet. Bir tanesini hazırlıyorum. Hemen aldım. Közde buluşuyor. Evet. Peki bu közde iyice erimiyor mu? Yani güneşte eriyen dondurma.
19: Yok, o dondurmasını da özel yaptığım için erimez.
18: Bu da özel yapım, evet, olduğu için erimiyor. Evet. Közde buluşturacağız şimdi, evet, onu.
19: Bakın şimdi közde pişecek.
18: Peki dondurmayı köze atmak nereden aklınıza geldi?
19: Ya ben biraz uçuk kaçık bir insanım. Yani normal biri değilim ben. Böyle dünyada olmayan şeyleri yapmaya çalışıyorum.
18: Bu da beğenildi, tutuldu.
19: Bu da çok. Ya dünyada yok ki dondurma kebabı.
18: Dışında ne var hemen onu söyleyelim.
19: Fındık, bal, Hindistan cevizi var.
18: Fındık,
19: bal, Hindistan cevizi.
18: Bal ve

0: Hindistan ceviziyle kaplanmış dondurma, içi dondurma, dışı fındık bal ve Hindistan cevizi karışımı.
1: Böyle közde buluşuyor, bak ne güzel pişiyor, görüyor musunuz?
0: Evet, şu an
1: dondurma kebabı, gerçekten dondurma kebabı yapıyorum yani.
0: Dondurma kebabının da yapıldığına şahit ediyoruz.
1: İnşallah kirisimizi dünyaya tanıtmaya çalışıyorum.
0: Evet, bakıldığında aslında dondurma közde olur mu demeyin, oluyor. Çünkü burada gerçekten talebi oldukça fazla. Gelenler buraya özellikle çevre illerden közde dondurma yemek için geliyorlar. Şu da, sıcak havalarda özellikle.
1: Evet. Diyorum ya, Çanakkale'den gelen müşterim var ya.
0: Çanakkale'den geliyorlar. Şimdi bunu kaç dakika tutuyoruz közde?
1: Bu hemen 1-2 dakikada pişiyor zaten. Közde hızlı olduğu için ateşi. Bakın, görüyor musunuz?
0: Şu an hazır mı?
1: Evet. 1-2
0: dakikada bu şekilde kalır.
1: Evet.
0: Ardından da biz bunu şimdi tabağa alacağız. Aynen ve öyle. Kestikten sonra o içerisindeki dondurmayı da sizlerle paylaşacağız. Közler burada hazırlanıyor. Gün içerisinde kaç tane közde dondurma satıyor?
1: Yani şöyle bir şey diyeyim. Maşallah, yani en az bir 200-300 tane gidiyor günde.
0: 200-300
1: tane.
0: 200-300 tane, evet. Maşallah. Şimdi getirdik buraya onu.
1: Evet.
0: Bu şekilde servis ediliyor.
1: Bak, şişimizden çekiyoruz. Şu şekilde. Daha sonra
0: üzerine
1: özel çikolatamız var. Çikolata sosumuz. Böyle döküyoruz güzelce. Ya hakikaten anlatılmaz enfes bir lezzet.
0: Şimdi bunun Avrupa patentini alabilecek miyiz?
1: Tabii ki.
0: Yani patenti sizde, Türkiye
1: patenti bende. İnşallah kimseye kaptırmadan Avrupa patentini de alacağız.
0: Üzerine yine Antep fıstığı.
1: Evet, şöyle de
0: muz.
1: Muzlarımızı da diliyoruz şu şekilde.
0: Biraz böyle waffle'ı andırıyor sanki.
1: Yani o tür.
0: Ona benziyor. Evet. Ama bu tabii farklı bir lezzet. Çünkü dışı tamamen közde kızartılmış bal, Hindistan cevizi ve fındık. Bak, İçerisi de yine dondurma. Ortadan kestiğinizde bunu, içerisindeki o dondurmayı şu şekilde.
1: Bak, erimiyor. O kadar
0: erimemiş bu kadar ateşte kalmasına rağmen.
1: Görüyor musunuz?
0: Şu şekilde gösterelim. Bu da kilisin lezzetlerinden birisi.
1: Evet.
0: Sıcak havalarda da yoğun ilgi görüyor.
1: Bayağı yoğun ilgi görüyor. Yani akşam böyle saat 5-6'dan sonra burada yoğunluktan duramıyoruz.
0: Akşam daha çok.
1: Evet, akşam daha çok geliyorlar.
0: Çok teşekkür
1: ederim. Rica ederim. Bir tadına bakın bakalım, buyurun.
0: Ben hemen izleyenlerimiz için tadına da bakıp yayını sonra devredeceğiz.
1: O dışının lezzetini de alın.
0: Aldım, balla karışık dondurma tadı geldi. Şu anda muhteşem kilisin közde dondurması akşamları daha çok yoğun ilgi görüyor ve sıcak havalarda da talep artıyor. Patenti burada, Avrupa patenti hedefleniyor diyelim, sözü tekrar merkeze bırakalım.
1: Türkiye'yi kilise davet ediyorum.
2: Ordu Fatsa'da Gaga Gölü çevresinde kurulan kadın kooperatifiyle el emeği ürünlerini satışa çıkaran hanımlar ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Diğer yandan Fatsa'nın tarihini ışık tutan Hazinedaroğlu Konağı'nın kent müzesi haline gelmesi için de çalışmalar sürüyor. Bu renkli görüntülerle noktayı koyuyoruz. Fatsa'da Gaga Gölü'nün o doğal güzelliklerinin olduğu gölün hemen yanı başındayız. Burada kurulan kadın kooperatifleri yaptıkları el emeği yemeklerle ve bölgeye has ürünlerle birlikte buraya gelenler için önemli bir oluşumda kurmuşumda. Efendim, kolay gelsin.
3: Teşekkür ederiz.
2: Gaga Gölü.
3: Evet.
2: Çok güzel, doğal, özel bir yer. Önce Gaga Gölü'nden başlayalım.
3: Burası bildiğiniz gibi Gaga Gölü. Biz kadın kooperatifi olarak burada bir işletmemiz var. Oraya devam ettiriyoruz.
2: Neler yapılıyor burada?
3: Burada yöresel kahvaltı, gördüğünüz gibi lahana sarması. Yani sipariş veriyorlar arkadaşlar, gelecek olanlar. Biz sarıyoruz. Önceden pişiriyoruz.
2: Şimdi iç nasıl yaptınız? Neler var bu içine?
3: İç mısırdan. Mısırı önce fırınlıyoruz. Sütlü mısırımızı fırınlıyoruz. Ondan sonra değirmende böyle yani çok ince değil, un gibi değil. Böyle ince çektiriyoruz. Sonra böyle içimizi yapıyoruz, sarmamızı sarıyoruz.
2: Şimdi burada tabii küçükten büyüğe kadar
4: farklı boy ve ebatlarda sarılmış lahanalar var.
5: Ben bu şekilde sarıyorum.
4: Evet.
5: Bu şekilde sarıyorum. Arkadaşım da nuska şeklinde sarıyor.
4: Herkesin sarış şekli.
5: Şekli.
4: Farklı.
5: Yerken kim sarmış onu biliyoruz.
4: Yaprak bölgenin yaprağı.
5: Evet. Has kendi bahçemin yaprağı. Taze.
4: Kimler geliyor buraya? Turlar geliyor. Yerli yabancı.
5: Yerli yabancı insanlar geliyor. Gurbetçilerimiz geliyor. Memleketine gelen insanlar mutlaka buraya. Buranın

0: temiz havasını almak için mutlaka uğrarlar, çayımızı içerler, yöresel kahvaltımızı yaparlar, yöresel ürünlerimizi alırlar, çok memnun ayrılırlar. Biz de çok mutlu oluyoruz bu şekilde bunları görünce öyle.
1: Peki kaç tane kadın bu kooperatifte sizle birlikte görev yapıyor?
0: 17 bayan ekmek yiyor diyebilirim. Yöresel ürünleri satarak ürünlerini bırakıyor. Kimisi tülbent yapar, kimisi oyuncak yapar. Bu şekilde takı, paspas, aklınıza ne geliyorsa, çanta, her şeyi yapıyoruz. Yiyecek olarak burada aktif olarak çalışan arkadaşlarımız, üyelerimiz de var. Bu şekilde herkes evine ekonomiye katkı sağlıyor.
1: Peki yaz, kış devam ediyor tabii.
0: Ediyor, burası. Ediyor. Haftanın 7 günü açığız. 7 günü açığız. Bu şekilde devam ediyoruz.
1: Gelenler hemen yolun kenarında.
0: Aynen.
1: Hatta Aybastı yolu güzergahı.
0: Kesinlikle. Burası. Başka kooperatiflere de destek veriyoruz. Onların ürünlerini de bırakıyorlar. Onların ürününü satıyoruz. Bizim güzergahımız daha işlek olduğu için. Diğer kooperatiflere de destek olmaya çalışıyoruz.
1: Geldiğim. Peki şimdi bunu böyle sarıyoruz. Ne kadar zamanda pişecek?
2: Yarım saat, bir saat gibi pişer.
1: Pişer.
2: Evet.
1: Peki, kolaylıklarınız olsun.

sahil yolu yapıldıktan sonra artık nostaljik geçişlerin en önemli güzergahlarından birisi oldu Bolaman. Özellikle Yalıköy köftesi ve yalı pidesiyle ünlenmiş ve geçmiş dönemlerde Bolaman yolunu kullananlar için tarihi bir yolculuk devam ediyor.

0: Tarihi bir konağın hemen önündeyiz. Haznedaroğlu Konağı özellikle Bolaman'da geçmiş dönemlerde gözetleme kulesi olarak kullanılmış bir nokta. Şimdilerde ise restorasyon çalışmalarının ardından Fatsa'da kent müzesi olarak kullanılacak.
1: Burası Bolaman Haznedaroğlu Konağı. Roma döneminde gözetleme kulesi ve kale olarak inşa edilmiş. Etrafı ada şeklindeymiş. Daha sonra denizin kapanmasıyla yarım ada şeklini almış. İç kalenin içine 18. yüzyıl sonunda Trabzon valisi olan Haznedaroğlu Süleyman Paşa tarafından bir konak inşa edilmiş. Bulunduğumuz nokta Haznedaroğlu Konağı olarak günümüzde ulaşmıştır. Konak Türk sivil mimarisi, konut mimarisinin ender örneklerinden orta sofa etrafında toplanmış 4 köşe odalı, 2 köşe odası cumbalara oturan nadir örneklerden bir tanesidir. Gelen misafirleri ağırladıkları için her odada ocak bulunuyor. Yapı kalenin üstünde inşa edilmesiyle de ender örneklerden bir tanesi.
2: Şimdi restore ediliyor. Sonuçta
1: evet. Sonuçta restore edildikten sonra kent müzesi olarak halkın kullanımına sunulacak inşallah.

0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'de Mayıs'ta yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı %72,3'e ulaşarak son 26 yılın en yüksek seviyesini gördü. Aynı dönemde kömürün elektrik üretimindeki payı %17 ile son 22 yılın en düşük düzeyine geriledi. Mayıs'ta güneş ve rüzgar santralleri toplam elektrik üretiminin yaklaşık %23'ünü karşıladı. Böylece iki kaynak, Nisan'da ilk kez geride bıraktıkları kömür santrallerinden üst üste ikinci ayda da daha fazla elektrik üretti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
6: DTS uğraşır.
5: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
6: DTS ile ödenir.
5: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
6: DTS kovalar.
5: Güzel de ne bu ya DTS?
6: Dinleyelim.
7: DTS yani doğrudan tahsilat sistemiyle siz işinizi yapın, bırakın ödemelerinizin vadelerini sizin yerinize DTS halletsin.
4: Garanti BBVA.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans.

0: Evet, Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: Fix.com.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Ekrem İmamoğlu adaylık için 15 milyon euro istedi, 5 milyon euro ödeme yaptım. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten şok ifade geldi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada ifade veren Böcek, CHP içindeki adaylık süreçleri ve seçim finansmanına ilişkin çarpıcı beyanlarda bulundu. İfadenin en dikkat çekici bölümü ise Ekrem İmamoğlu ile yapıldığı öne sürülen görüşmeler oldu.
5: 30 Kasım 2023 tarihinde İstanbul'da bir otelde İmamoğlu ile görüştüğünü, İmamoğlu'nun tercihim senden yana dediğini iddia etti.
4: Böcek'in beyanına göre İmamoğlu seçim kampanyası ve Cumhurbaşkanlığı hedefi için kendisinden yaklaşık 15 milyon euro destek istedi. İmamoğlu'nun ayrıca Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde Akdeniz bölgesi harcamalarının kendisi tarafından karşılanmasını talep ettiği öne sürüldü. Böcek ifadesinde 5 milyon euroluk kısmı havalı adı verilen gizli bir ödeme sistemiyle ilettiğini iddia etti. Böcek taahhüt ettiği paranın kalanını ise İmamoğlu tutuklandığı için veremediğini dile getirdi.
5: İfadesinde siyasi değerlendirmelerde de bulunan Böcek, İmamoğlu'nun zamanla parti üstü bir siyasi güce dönüştüğünü, Özgür Özel'in dahi onun görüşü dışında hareket edemediğini ileri sürdü.
4: Muhittin Böcek ifadesinde 2024 yerel seçimleri öncesinde Özgür Özel'in yönlendirmesiyle Manisa'ya giderek, merhum belediye başkanı Ferdi Zeyrek'e çanta içinde yaklaşık 950 bin euro götürdüğünü de tekrarladı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Okullar artık tatil oldu. Bu yaz tatilini çocuklarımızın değerlendirirken hemen semtinizdeki en yakın bir meslek dalında heveslendiği elektrik, elektronik artık ne mesleği çok seviyorsa el becerilerini geliştirmesi için hemen o çocuğunuzu o iş yeriyle temas ettirin.
4: Çocuklar yazın meslekleri tanıyıp geleceğe hazırlanmalı, el becerilerini geliştirmeli. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çıraklık çocuk işi değil, mesleki eğitimdir dedi, ailelere çağrı yaptı.
6: Yani çıraklık değil bu. Yarın hangi üniversiteyi bitirirse bitirsin, el becerileri olan, el becerisinin gelişmişliğini, kendi işini kendi yapabilir ve beşeri münasebet kazanabilmesi için çok önemli.
4: TESK Başkanı Palandöken, çocukların meslekleri tanımasıyla kötü alışkanlıklardan da uzak kalabileceğini anlattı.
6: Dediğimiz gibi en çok korktuğumuz şey çocuklarımızın sokakta kötü alışkanlıklara alışmasının önüne geçmesi amaç. Belirli bir iş yerinde giriş çıkış saati belli olan saatlerde sadece bu yaz tatilini değerlendirme amaçtı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Kadının yardımına çevredekiler koştu. Panikleyen şüpheli ise kaçarak uzaklaştı.
1: Umarım bir daha kimsenin başına böyle bir şey gelmez. Umarım bunlarla karşılaşmayız ama lütfen karşılaşırsanız da sesinizi çıkartın. Böyle böyle bitecek bunlar diye umut ediyorum. Hakkınızı lütfen koruyun. Talep edin.
0: Kadının ihbarı üzerine şüpheli çalıştığı fırında ekmek yaparken yakalandı.
1: Artık rahatlıkla hayatıma devam edebilirim. Bundan sonra adli süreç elbette ki devam edecek.
2: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

Son gelişmelerle ajansdayız. Bugün 29 Haziran Pazartesi. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız. Önce canlı yayın noktalarımız. ABD ve İran saldırıları karşılıklı olarak durdurma konusunda yeniden anlaşmaya vardı. Kritik barış müzakerelerinin salı günü Katar'ın başkenti Doha'da başlayacağı duyuruldu. Ekber Karabağ Tahran'dan canlı yayında. Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırıları Kremlin'i zor duruma soktu. Rusya'nın dizel ihracatını tamamen yasaklayabileceği konuşuluyor. Akşin Kişi'ye Moskova'dan canlı yayında. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Belediye başkanı ve 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sefer Ayçe İzmir'den canlı yayında. Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifadede çarpıcı iddialarda bulundu. İsmet Yerdelen, Antalya'dan canlı yayında. Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında. Bazı bölgelerde termometreler 40 ve üstü dereceleri gördü. Sinan Yılmaz Diyarbakır'dan canlı yayında ve ajans başlıyor.

0: ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat taraflar arasındaki gerilimi sona erdirmeye yetmedi. Hürmüz Boğazı'nda tansiyonun yeniden yükselmesiyle çatışmalar yaşandı. Ardından taraflardan peş peşe karşılıklı tehdit açıklamaları geldi. Yaşanan gelişmelerin ardından imzalanan mutabakatın askıya alınabileceği değerlendirilirken diplomasi yeniden devreye girdi. Tarafların krizi ele almak ve mutabakatın geleceğini görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geleceği açıklandı.
1: ABD ile İran bir kez daha Hürmüz engeline takıldı. Akıllara savaş yeniden mi başlıyor soruları geldi. Ancak beklendiği gibi olmadı. Taraflar Katar'ın başkenti Doha'da bir kez daha görüşmeyi kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında mutabakat zaptı imzalandığı taraflar anlaşma sağladı. Nihai anlaşmaya varmak için de 60 günlük süre için el sıkışıldı. Ancak uzlaşı ilk sınavında başarısız oldu. Yaklaşık 10 gün sonra Hürmüz'de tansiyon yeniden yükseldi. Tahran yönetimi Boğaz'dan bir geminin izinsiz geçtiğini ileri sürdü ve saldırı başlattı. Gemi isabet aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nden de karşılık gecikmedi. Aynı senaryo iki kez tekrarlandı. İki ülke savaşın eşiğine geldi. Anlaşma ciddi şekilde yara aldı. Gerilim şimdilik durdu. Ancak Tahran yönetimi İran'ın Hürmüz'de tam hak sahibi olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Irak'ta konuştu.
2: Hürmüz Boğazı önümüzdeki 30 gün boyunca tamamen İran'ın denetimi ve yönetimi altında kalmaya devam edecek.
1: İran devrim muhafızlarından da uyarı geldi. ABD saldırırsa sert karşılık veririz açıklaması yapıldı.
2: Düşman bir kez daha taahhütlerini çiğnerse veya ateşkesi ihlal ederse tepkimizin eskisinden daha güçlü olacağını defalarca söyledik. Bir kez daha daha güçlü olacağını vurguluyoruz.
1: İranlılarsa ABD'nin saldırısına öfkeli.
2: ABD hiçbir şeye uymadı. Son iki gecedir de saldırı yapıyorlar. Zaten çok şey kaybettik. Liderimizden vazgeçtik.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Tahran'ı uyardı. Trump'ın sabrı sonsuz değil.

0: mesajını verdi.
1: Başkanın sabrı sonsuza kadar sürmeyecek. İran rejimi Başkan Trump'ın İran'ın uluslararası deniz trafiğine veya üslerimize karşılıksız saldırılar düzenlemeyi sürdürmesi karşısında oturup izleyeceğini bir an bile düşünüyorsa büyük bir yanılgı içindedir.
0: Taraflar tekrar anlaşma yolunu seçti. ABD merkezli Axios'un haberine göre ABD ve İran Hürmüz Boğazı'ndaki karşılıklı saldırıları durdurmayı ve Salı günü Doha'da görüşmeyi kabul etti. Ayrıca haberde teknik görüşmeler sırasında gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçeceği belirtildi.
2: Doha'da yeniden müzakere masasının kurulması kararı sonrasında bölgede neler yaşandığına bakacağız. Gelişmeler A Haber muhabiri Ekber Karabağ'da.
3: Evet Can O'Connor, Amerika Birleşik Devletleri ve İran uzlaşmaya vardıktan sonra iki kez peş peşe bölgede Hürmüz Boğazı'nda askeri olarak karşı karşıya geldiler. Ancak gelen bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri'nin medyasının haberine göre iki taraf bu bölgedeki gerginliğin düşürülmesini, saldırıların durmasını ve yeniden teknik görüşmelerin başlaması yönünde bir karar aldı. Ve bu görüşmelerinde Salı günü Doha'da yapılması öngörülmektedir. Ancak az önce İran Dışişleri Bakan Yardımcısı yaptığı açıklamada böyle bir görüşmenin bu hafta için planlanmadığını ifade etti. Bakan Yardımcısı aynı zamanda görüşmelerin ve sürecin aracılar üzerinden, Katar ve diğer aracılar üzerinden devam ettiğini, ancak teknik düzeydeki görüşmelerin yüz yüze bu hafta için planlanmadığını bildirmiş oldu. Yani ABD ile İran arasında bu konuda da bir ihtilaf söz konusu olduğunu ifade edebiliriz. Az önce de haberimizde izlediğimiz üzere esas bu ihtilafların başlıca noktalarından biri Hürmüz Boğazı'nda odaklanmış durumda. İran Dışişleri Bakanı Abbas Rakçı yaptığı son bir gelişmede anlaşma kapsamında söz konusu Boğaz'ın yönetiminin İran tarafına devredildiğini, herhangi bir ülkenin veya kurumun buna müdahale etmesi durumunda bu bölgedeki gerginliğin artabileceğini ifade etti. Canı konu İran'daki gelişmelerle ilgili ikinci önemli husus İran lideriyle ilgili. İran hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamenei ile ilgili. Cumartesi itibariyle kendisi için bir cenaze töreni yapılması öngörülmektedir. Ve bu kapsamda da başkent Tahran'da hummalı bir çalışma söz konusu. Ben arkamda da siz o çalışmaların bir kısmını en azından görebilirsiniz. Burası Tahran'da devrim meydanı. Her tarafa dikkat ederseniz siyah bayraklarla donatılmış durumda. Hatta buraya bir az önce bir işte böyle bir cihazla bu noktaya işte monte edildi. Muhtemelen cemer olsa ya ne olsa az önce buraya getirildi. Dediğim üzere bu güzergahta yapılacaktır İran lideri Ayetullah Ali Hamenei için cenaze töreni. Ve 3 gün boyunca da başkent Tahran'da resmi tatil ilan edildi. Hava alanları da kapalı olacaktır ve ardından cenaze Kum ve Meşet kentlerine götürülerek Meşet'te defnedilecek. Son olarak da Can O'Connor şunu belirteyim ki bugün İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian işte İran'ın dini merkezi olan Kum kentine gitti. Oradaki üst düzey din adamlarıyla bir araya geldi. Daha dün bazı din adamları 60'ın üzerinde uzmanlar meclisi din adamı bir ortak bir açıklama yapmıştı ve bu uzlaşmaya karşı çıkmıştı. İşte Mesut Pezeşkian bazılarının bu sürece baltalamaya çalışıyor yönünde ifadeleri ve şikayeti de söz konusu ve bu ziyaretinde bu kapsamda yapıldığını ifade edebiliriz diyor ve sözü başkent Tahran'ın sana bırakıyorum.
2: Ankara'daki NATO zirvesi daha başlamadan dünya gündeminin ilk sırasına yerleşti. Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözleri ve Türkiye mesajları İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. Gözler şimdi bölgesel dengeleri etkilemesi beklenen tarihi Ankara zirvesine çevrildi.
4: Erdoğan büyük bir lider ve çok güçlü bir kişi. Savaşa bulaşmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum.
5: Ankara'daki NATO zirvesi uluslararası gündemi sarsmaya devam ediyor.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO parlamento başkanları onuruna verilen yemekte konuşuyor.
6: Sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. NATO parlamenter zirvesi vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. kıtaların ve kültürlerin kavşak noktası güzel İstanbul'umuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. NATO parlamenter zirvesinin verimli geçmesini temenni ediyor. Zirveye katkı sunacak tüm katılımcılara şimdiden teşekkür ediyorum. Bu önemli toplantının 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştireceğimiz NATO zirvesi öncesinde ayrı bir anlam taşıdığına inanıyorum. Müttefik ülke parlamentoları arasında işbirliği ve dayanışmanın güzide bir nişanesi olarak gördüğüm bu zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kıymetli misafirler, Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor. İttifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor. Eski kalıplar, eski ön kabuller bir bir yıkılırken yerlerini neyin alacağı, neyin ikame edileceği henüz bilinmiyor. İstikrar yerine gerilimin, düzen yerine kargaşanın arttığı, öngörülebilirliğin azaldığı, sabah neyle karşılaşılacağını kimsenin kestiremediği bir belirsizlik döneminin tam ortasındayız. Şu noktanın da altını özellikle çizmek istiyorum. Küresel sistemi ve siyaseti tarif eden mevcut tanımlamalar bugünün dünyasında anlamlarını büyük ölçüde yitirmiştir. Başta Gazze ve Lübnan'da yaşananlar olmak üzere yakın dönemde şahit olduğumuz katliamlar insanlığın vicdanında derin yaralar açarken aynı zamanda uluslararası kurumların ve kuramların itibarını yere sermiştir. Yeni dönemin bu boyutunu görmeden eski kavramlarla mevcut durumu açıklamanın pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu ortamda hem NATO'nun caydırıcılığını muhafaza etmesinin hem de müttefikler arasındaki dayanışmanın tahkiminin daha kritik hale geldiğine inanıyorum. Mevcut jeopolitik denklem NATO'nun üstlendiği rolün önemini artırmıştır. Türkiye olarak yeni dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biriyiz. Kriz bölgeleriyle 1800 kilometreyi aşan kara sınırına sahip Türkiye, güçlü ordusu, modern askeri kabiliyetleri, gelişmiş savunma sanayisiyle 70 yılı aşkın süredir NATO'nun güvenliğine katkı sunan müttefiklerin başındadır. NATO misyonlarında aktif görev alıyor, barış ve istikrarın korunmasına destek oluyoruz. Gerek bölgesel krizleri yönetmedeki müstesna becerimizi, gerekse NATO bünyesindeki engin tecrübemizi müttefiklerimizle paylaşıyoruz. Ankara Zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır. Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara Zirvesi'ne yönelik yoğun bir ilginin söz konusu olduğunu müşahede ediyoruz. Parlamenterler olarak en temel insan haklarının başında gelen yaşama hakkını garanti altına almak gibi çok önemli bir sorumluluğu üstleniyorsunuz. Halklarımızın bizden talebi, gelecek nesillerin huzur, refah ve barış içinde yaşamasını sağlayacak koşulların oluşturulmasıdır. Zirveden temel beklentimiz, müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir.

0: uzun yıllar terörle başarıyla mücadele etmiş ve şimdi terörü tamamen sona erdirmenin çalışmasını yürüten bir ülkenin lideri olarak şunu da ifade etmek isterim ki bu alanda ittifaktan beklentimiz çoktur. Karşı karşıya bulunduğumuz sınamalarla mücadele etmek istiyorsak, müttefikler arasında külfet paylaşımını dengeli ve adil şekilde yaparken savunma sanayi ticareti önündeki engelleri de kaldırmamız gerekiyor. Her iki ana başlıkta da evvelki zirvelerde aldığımız kararların uygulanması bu bakımdan çok ama çok mühimdir. Külfet paylaşımı noktasında biz üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Son olarak Lahey zirvesinde kabul ettiğimiz taahhütler doğrultusunda savunma harcamalarımızı artırıyor, NATO misyon ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 müttefik arasında yer alıyoruz. Ancak bu katkılarımıza rağmen Türkiye'nin Avrupa güvenliğine sağladığı vazgeçilmez faydaların bazı durumlarda göz ardı edildiği de bir vakadır. İttifakın Avrupa sütununun gelişiminde söz sahibi ülkelerden biri olarak kıtadaki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine dahil olma iradesine sahibiz. Avrupa Birliği tarafından açıklanan savunma ve güvenlik girişimlerine Türkiye'nin dahil edilmesi konusunda siz parlamenterlerin yakın ilgi ve desteğini bekliyoruz. Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Bu noktada İttifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız. Kıymetli misafirler, Ankara zirvemizin bir diğer ayırt edici özelliği savunma sanayi işbirliğine yapacağı vurgudur. Zirve kapsamında düzenleyeceğimiz NATO savunma sanayi forumunda bir yandan gelişmiş ürünlerimizi sergilerken diğer yandan da bu işbirliğini çok daha etkili hale getirecek tedbirleri ele alacağız. Müttefiklerimiz ve misafirlerimiz Türkiye'nin savunma sanayi alanında kısa sürede kat ettiği önemli mesafeyi görmüş olacak. Ayrıca NATO'nun güvenliğe 360 derece yaklaşımı uyarınca Ukrayna, İran, Körfez ve Filistin başta olmak üzere küresel ve bölgesel gelişmeleri de değerlendireceğiz. Bu noktada Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin kalıcı bir çözümle neticelendirilmesi için Pakistan ve Katar'ın yanı sıra dost ve kardeş ülkelerle birlikte gereken katkıları vermeyi sürdüreceğiz. Bölgemize ve dünyaya rahat bir nefes aldıran mutabakatı baltalamayı amaçlayan, özellikle Lübnan'ı hedef alan saldırıları yakından takip ediyoruz. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen, hatta bunu kendi güvenliği için tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İşgal bitmeden, İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz. Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise iki devletli çözümdür. 1967 sınırlarında bağımsız, egemen, toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devleti mutlaka kurulmalıdır. Bu süreçte siz parlamenterlere de önemli görevler düşmektedir. Burada şuna da dikkatinizi çekmek isterim. Türkiye gerek tarihiyle, gerek toplumsal yapısıyla, gerek jeostratejik konumuyla Avrupa'dan Asya'ya ve Balkanlardan Afrika'ya uzanan geniş coğrafyayla aynı anda iletişim sağlama tecrübesine sahip güçlü bir ülkedir. Biz bu potansiyelimizi bölge barışı ve dünya barışı için azami ölçüde kullanmayı arzu ediyoruz. Rusya-Ukrayna savaşının diyalogla çözümü noktasında önümüzdeki dönemde netice almamız gerektiğini bilhassa vurgulamak istiyorum. Her iki tarafla da konuşabilen, netice veren süreçleri başlatan, hakkaniyetli duruşuyla her iki tarafın da güvenini kazanmış bir müttefik olarak barış çabalarına aktif katkı vermeyi sürdüreceğiz. Sözlerimin hitabında bugün savunma sanayi şirketlerimize yapacağınız inceleme geziniz bütünüyle buna dahil olmak üzere çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımıza bu güzel buluşma için teşekkür ediyorum. İstişarelerinizin ve aldığınız kararların ittifakımız ve dünya barışı için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Efendim bizler de hitapları için Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz.
2: Gürcistan parlamentosunda tansiyon zirveye çıktı. İktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında başlayan sözlü tartışma saniyeler içinde yumrukların konuştuğu arbedeye dönüştü. Güvenlik ekiplerinin güçlükle ayırdığı vekillerin kavgası sebebiyle oturum yarıda kesildi. Meclis binasına sağlık ekipleri sevk edildi.
3: Sözlü tartışma yerini yumruklu kavgaya bıraktı. Gürcistan parlamentosu adeta boks ringine döndü. Gürcistan parlamentosunun bahar döneminin son genel kurul oturumunda iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi ile muhalefetteki Gürcistan İçin Partisi milletvekilleri birbirine girdi. Başbakan Irakli Kobakitse'nin hükümet faaliyet raporunu sunmasının ardından başlayan sözlü tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Muhalefet milletvekili Giorgi Şaraşitse'nin hükümeti eleştiren konuşması sonrası milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü. Yumrukların konuştuğu kavgaya çok sayıda vekil dahil olurken parlamento güvenliği olaya müdahale ederek muhalefet milletvekillerini salondan çıkardı. Yaşanan arbede nedeniyle acil sağlık ekipleri parlamentoya sevk edildi. Kavganın ardından bahar dönemi oturumu resmi olarak sona erdirilirken Gürcistan siyasetindeki gerilim bir kez daha meclis kürsüsüne taşınmış oldu.
2: İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin'le 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Son durumu haber muhabiri Sefer Ayçe'den alacağız.
4: Teşekkürler Can Akonar. Operasyon geçen hafta yapılmıştı. Seferihisar Belediyesi ve Balçova Belediyesi olarak Seferihisar Belediyesi'ne 3. dalgaydı ve bugün Seferihisar Belediye Başkanı ve 19 kişi sizin de belirttiğiniz gibi sabahın erken saatlerinde adliyeye sevk edildi. Ve İsmail İlişkin emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından dediğimiz gibi 19 kişiyle birlikte adliyeye sevk edildi. Hatırlanacağı üzere geçen hafta yapılmıştı operasyon. İzmir merkezi, İstanbul, Aydın, Adana'yı kapsayan operasyonları toplam 26 kişi gözaltına alınmıştı. 25 kişi de yakalanmıştı. Ve soruşturma kapsamında daha önce de biraz önce belirttiğim gibi Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında ev hapsi şeklinde bir adli kontrol kararı verilmiş. Bazı şüpheliler ise ifadelerin ardından serbest bırakılmıştı. Bu operasyon dediğimiz gibi geçen hafta gerçekleşmişti. Ve bugün ise soruşturmanın adli bölümü yaşanıyor. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve beraberindeki 19 şüpheli önce savcılıkta ifade verecek, ardından da haklarında tutuklama kararı olup talebi olup olmayacağına karar verilecek. Evet, gelişmeler olacak. Biz de gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz. Can Okanar.
2: Rüşvetten ve yolsuzluk suçlarından tutuklu bulunan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, ek ifadesinde çarpıcı bilgiler verdi. Yalım, genel merkezin talimatıyla Özgür Özel'e 10 milyon dolarlık helikopter, 31 milyon liralık makam aracı baktıklarını söyledi.
5: Bugün arkadaşlarımıza kirli, hırsız, arınmaya muhtaç siyasetçiler diye bakıyorlar.
3: Rüşvetten ve yolsuzluktan Silivri'de tutuklu bulunan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ek ifade verdi. Dikkat çeken iddialarda bulundu.
6: Hiç durmadan çalışıp Uşak'ta Uşak'ın hak ettiği...
3: Yalım ifadesinde CHP'nin mali işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Özgür Karabat'ın talebi üzerine Özgür Özel için helikopter araştırması yaptığını söyledi. Ve biri Türkiye'de, biri Dubai'de, biri de Almanya'da bulunan 3 farklı helikopter alternatifinin değerlendirildiğini iddia etti. Fiyatlarının da 4 ila 10 milyon dolar arasında olduğunu söyledi.
7: Birinci amacımız...
3: Yalım ayrıca Özgür Özel için 19 ila 31 milyon lira aralığında makam aracı almak için de çalıştıklarını vurguladı. İfadede yer alan bir diğer iddia ise Yalım'ın 2023 yılında iki ayrı tarihte Özgür Özel'e verdiği paraydı. Yalım iddialarını WhatsApp yazışmaları, tanık beyanları ve bas kayıtlarıyla kanıtlayacağını da söyledi.
7: Sizlerin verdiği destekle, çalışmayla kazandık.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ise çok yönlü olarak devam ediyor.
2: CHP'de butlan kararı sonrası her geçen gün yeni bir kriz yaşanıyor. Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısı sonrası yaşanan ihraçların Özgür Özel'e kadar ulaşabileceği kulislerde konuşuluyor. Şener Çetin son gelişmeleri aktaracak.
8: Yeni bir haftadayız. Tabii yeni hafta dolayısıyla yine CHP cenahında özellikle hareketli bir hafta olması bekleniyor. Zira yine karşılıklı adımların atılması söz konusu. Peki kim hangi adım atacak? Özellikle Özgür Özel cenahına bakacak olursak Salı günü grup toplantısında kürsüye çıkacak Özgür Özel ve elbette burada da gelecek planlarına dair mesajlar vermesi bekleniyor. Diğer taraftan Kılıçdaroğlu tarafı da yine genel merkez Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Bu toplantıda da yine yeni ihraçlar söz konusu olacak. Özellikle il başkanlarının ihracı ya da görevden alınma gibi süreçleri konuşulacak. Bu toplantıda geniş bir şekilde masaya yatırılacak. Tabii bir diğer taraftan da hem Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel cenahında olağan kurultay ya da olağanüstü kurultay şeklinde tartışmalar vardı. Bununla ilgili 17 Haziran tarihinde bir imza toplanma süreci vardı ki bu tarihte toplanan bu imzalar genel merkeze teslim edilmişti. Kılıçdaroğlu yönetimine özellikle bir 10 günlük süre tanınmıştı. Bu sürenin de dolduğunu söylemekte fayda var. 11 Haziran itibariyle ki bu tarihten önce başvuru yapılması da beklenmiyor. Bunu ifade edelim. Tabii süre doldu dedik. Özele yakın kaynaklar olağanüstü kurultay ile ilgili özellikle 45 günlük sürenin de 26 Temmuz tarihinde dolacağını ifade etmişti. Yine tüzük gereği de bunun da en geç 11 Temmuz'da ilan edilebileceğini belirtti özele yakın kaynaklar. Süreç bu şekilde işliyor. Bir yandan olağanüstü kurultay mahkemeye taşınması kararı var. Diğer yandan ikili karşılıklı hamle hamleler yapıyor. Yeni ihraçların gündeme gelmesi bekleniyor. Bir diğer taraftan yeni parti hazırlıkları da masaya yatırılıyor Özgür Özel tarafında. Bu anlamda bazı partilerle temaslı olduğunu da söylemek mümkün. Özgür Özel'in özellikle Anadolu Birliği Partisi, Yenilikçi Parti gibi partilerle de bir görüşme, temas söz konusu oldu. Geride bıraktığımız günlerde Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın bir açıklama yapmıştı, iddia ortaya atmıştı. Özellikle CHP

0: tarafından çok sayıda milletvekilinin partilerine katılacağını söylemişti. Tabii bu iddialar daha sonra Özgür Özel tarafından yalanlandı. Ama bu temaslar halen devam ediyor. Bir yandan da yeni bir parti kurulması da gündemde. Bunun çalışmaları da yapılıyor. Bu yeni partinin adının da Yeni Parti olması bekleniyor. Bunu da ifade edelim. Karşılıklı hamleleri biz takip ediyoruz. Yeni gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğimizi hatırlatalım ve sözü size bırakalım.
1: Dijital müzik platformu Spotify, baş editör Talia adıyla müzik şirketlerine bir e-posta gönderdi. İçeriği ise tepkileri beraberinde getirdi. Çünkü Spotify o e-postada müzik şirketlerinden LGBT içerikleri için destek istedi.
2: Listeler nasıl şekilleniyor? Algoritma kimi parlatıyor? Dijital müzik dünyasının en büyük aktörlerinden Spotify'ın arka planında dönen ideolojik dayatmalar gün yüzüne çıktı. Spotify daha önce şiddet ve yasaklı madde kullanımını özendiren içerikleri öne çıkarmakla eleştirilmişti. Şimdi ise aleni şekilde LGBT propagandası başlattığı belirlendi. Platformun baş editörü Talia'nın küresel çapta faaliyet gösteren önemli müzik şirketlerine gönderdiği skandal e-posta ortaya çıktı. O e-postada yıl boyunca LGBT içeriklerini savundukları, şimdi bunu küresel bir kutlamaya dönüştürmeye çalıştıkları yer aldı. Talia ayrıca bunun için şirketlerden destek de istedi. Açık açık LGBT propagandası yapan Spotify, müzik dünyasında ayrımcılığı gözler önüne serdi.
1: İstanbul Şişli'de bir kişi sokakta yürüyen kadını takip ederek taciz etmeye çalıştı. Kadının şikayeti üzerine çalışma başlatan ekipler şüpheliyi çalıştığı fırında ekmek yaparken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
3: Ekiplerin yoğun ve titiz çalışması sonucunda ve saatlerce izlenen kamera kayıtları sonucunda şahsın tespit edildiğini ve yakalandığını öğrendim.
4: Genç kadını sokak ortasında taciz etti. Çok geçmeden yakayı ele verdi. Olay İstanbul Şişli'de yaşandı. Bir kadın sokakta yürüdüğü sırada bir kişinin kendisini takip ettiğini fark etti. Şüpheli genç kadını taciz etmeye çalıştı. Kadının yardımına çevredekiler koştu. Panikleyen şüpheli ise kaçarak uzaklaştı.
3: Umarım bir daha kimsenin başına böyle bir şey gelmez. Umarım bunlarla karşılaşmayız ama lütfen karşılaşırsanız da sesinizi çıkartın. Böyle bitecek bunlar diye umut ediyorum. Hakkınızı lütfen koruyun, talep edin.
4: Kadının ihbarı üzerine şüpheli çalıştığı fırında ekmek yaparken yakalandı.
3: Artık rahatlıkla hayatıma devam edebilirim. Bundan sonra adli süreç elbette ki devam edecek.
4: Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
1: Türkiye kavurucu sıcak havanın etkisinde bazı illerde termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. O illerden biri de Diyarbakır. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz son durumu aktaracak.
5: Diyarbakır ve bölgede hava sıcaklığı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Şu anda Diyarbakır'ın kalbi Sur ilçesinden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Sıcak havadan bunalan çocuklar, gençler, vatandaşlar Anzele suyunda serinlemeye çalışıyor. Tabii Anzele havuzu uzun yıllardır Diyarbakır'da ve her yaz olduğu gibi bu yazda da çocukların vazgeçilmezi olmazsa olmazı. Bir yandan da ağaçların gölgesinde oturan çocukların aileleri var. Onlar da ağaçlar gölgesinde surların dibinde serinlemeye çalıştıklarını söyleyebiliriz. Diyarbakır'daki hava sıcaklığı şu anda 42 derece. Mardin Nusaybin'de 43 derece. Şırnak'ın Cizre ilçesinde ise 45 derece olarak ölçüldüğünü söyleyebiliriz. Gerçekten son yılların en sıcak günlerini yaşıyor Güneydoğu. İşte o ilerden bir de Diyarbakır ve sıcak havadan bunalan çocuklar, gençler, vatandaşlar, kadınlar, çocuklar Anzele havuzunda serinlemeye çalışıyor. Çünkü su oldukça serin.

0: gibi bir sudan bahsediyoruz ve Sur ilçesinde yaşayan çocuklar genellikle süs havuzunda serinlemeye çalıştıklarını anlatabilirim. Bir yandan da çocukların anneleri babaları da onların yanı başında duruyorlar. Çocukları da Anzele havuzunda yüzüyorlar. Hava sıcaklığı Güneydoğu'da gün geçtikçe artıyor. Özellikle de önümüzdeki günlerde meteorolojinin uyarıları da var. Çünkü hava sıcaklığı her geçen gün artmaya devam ediyor. Uzmanlar da özellikle saat 11 ile 14 arası dışarı çıkmaması konusunda vatandaşları uyarıyor. Sur ilçesinden uyarımızı gerçekleştirdik diyelim. Söz tekrardan size bırakalım.
1: Güneydoğu'da etkili olan kavurucu sıcaklar hayvanları da bunalttı. Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri buzlu meyve kokteylleriyle seriniyor. Renkli mesaiyi haber muhabiri Mehmet Geçkel'den alacağız.
2: Gaziantep'te artan sıcaklıklar sadece insanları bunaltmıyor. Dünyanın en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Gaziantep Doğal Hayatı Koruma Parkı, Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlar da elbette ki sıcaktan bunalıyor. Peki hangi önlemler alınıyor bu noktada? Hem ekrana getireceğiz hem de yayın konuğumuzla konuşacağız. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özseyler bizimle birlikte. Başkanım hoş geldiniz.
3: Merhaba efendim, iyi yayınlar.
2: Beni de çarptı.
3: Tabii şu anda 44-45 derece bir sıcaklık var burada da. Tabii hayvanların da serinlemesi gerekiyor. Biz de bununla ilgili önlemler aldık ve hayvanları serinletiyoruz.
2: Hayvanları nasıl serinletiyoruz? Neler yapıyoruz?
3: Şimdi bizim zaten bu hayvanların yaşam alanlarında mutlaka serinleme havuzları vardır. Hayvanlar sıcakladıkları zaman da havuzlara giriyorlar. Bunun yanında da kendilerine serinlemeleri için özellikle ayılara meyve kokteylleri, bunun içerisinde mısırlar, domatesler, ananaslar, kavunlar, karpuzlar olan bunları derin dondurucuya donduruyoruz ve kendilerine atarak bunları hem yiyorlar hem serinliyorlar hem de oyunları vakitleri geçiriyor. Aslanlara, kaplanlara da et kokteyli yapıyoruz. Onlara tavuk etini donduruyoruz. O şekilde veriyoruz. Dev kuşlarını, develeri su hortumlarıyla serinletiyoruz ve onlar da yine havuzlarına giriyorlar. Bu şekilde kendileri serinlemelerini sağlıyoruz efendim.
2: Bir taraftan sıcaktan bunalmalarını engellemeye çalışıyoruz. Bir taraftan da onlarla oynuyorlar. Şimdi zaten geliyorlar görünce aslında. Aslında onlar da bu buzlu meyve kokteyllerini seviyorlar mı?
3: Tabii çok alışıklar zaten. Onu atıldığını gördüğü zaman almak için ve serinlemek için de geliyorlar.
2: Geliyorlar. Şimdi sadece buzlu meyve kokteyli değil, diğer yırtıcı hayvanlara et kokteyli olarak da veriliyor.
3: Tabii onlara da bir et kokteylleri hazırlıyoruz. Yine tavuk etlerinden derin dondurucuda buz şeklinde donduruyoruz. Onların da derin dondurucularıyla beraber et buzlarla beraber etlerini atıyoruz ve o şekilde de orada da hem yiyorlar hem serinliyorlar hem de o şekilde oynamalarına sebep oluyor.
2: Şimdi ayılara biz meyve kokteylini verdik, diğer yırtıcılara gidiyoruz, kaplanlara da verilecek. Bir taraftan da hayvanat bahçesinde burada insanların da serinlemesi için bir sistem de kurulmuş durumda. Fıskiyelerden de su veriliyor çünkü sıcaklıklar artık nemle birlikte 40 derecenin üstünü gösteriyor ve önümüzdeki haftalarda daha da kavurucu sıcaklar geliyor.
3: Tabii burası akın akın ziyaretçilerin geldiği bir bölge. Özellikle gelen ziyaretçileri, yırtıcıları görmeden gitmiyorlar. Bunun için de yırtıcılar bölgesinde ve diğer bölgelerde de serinletme fıskiyeleri insanlar için de yaptık. Buralarda şu anda gördüğünüz gibi bu fıskiyelerden insanlar hem serinliyorlar hem de diğer hayvanları seyrediyorlar. Aynı serinletme sistemlerde hayvanlar içinler var, havuzlarda da var. O şekilde hayvanlar da serinliyorlar. Şimdi mesela kaplanları da, Sibirya kaplanlarının önündeyiz şu anda.
2: Evet, o da gördü şimdi sanırım.
3: Buz koktuğu için buz kokteylini atıyoruz kendilerine.
2: Nasıl bunu aldıysa artık şu anda o da.
3: Tabii hem hoşlarına gidiyor hem de onlarla oyun vakit geçiriyorlar efendim.
2: Hem de oynuyor şu anda. Evet, bakın kaplanları da görüyorsunuz. Onlar yıllardır buz kokteyline alışık oldukları için gördükleri anda bu noktaya doğru geliyorlar. Çünkü onların da artık sıcaklar arttıkça bunaldığını, bu güneş altında etkilendiğini biliyoruz. Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda yıllardır uygulanan bir metot bu. Hayvanların serinlemesi adına, öyle değil mi başkanım?
3: Tabii, ayrıca ki tabii bunlar şu anda zaten kışın 5-5,5 kilo kadar tavuk eti yiyorlar. Şu anda da 2,5 kiloya kadar düşürdük. Çünkü havaların ısınmasıyla birlikte hayvanların yem tüketimleri de düştü. Onunla ilgili de kendilerine buzlu şekilde veriyoruz. Yine serinlemeleri için özellikle C vitamini çok önemli. Bunları C vitaminleri de veriyoruz. Çünkü C vitaminleri hayvanın serinlemesinde, yazın serin tutmasını sağladığı için mutlaka rasyonların içerisinde C vitamini

0: Neler katıyoruz efendim?
1: Bu vitamin takviyeleriyle de onları tabii, pekiştiriyoruz.
0: Tabii.
1: Son olarak başkanım şunu da sormak istiyorum. Yoğun da bir kalabalık var. Malum karne tatili geldi. Bu yaz beklentimiz nedir doğal yaşam parkında?
0: Bizim zaten bayram süresince 180-190 bin kişi 9 günlük tatil boyunda burayı gezmiş bulunmakta oldu. Yılda 5-5,5 milyon kişi ziyaret ediyor Gaziantep Doğal Yaşam Merkezimizi. Bu sene 6 milyon kişiyi hedefliyoruz.
1: 6 milyon?
0: Evet, inşallah çevre illerden çok fazla gelen var. Çevre ülkelerden çok fazla gelenler var. Çünkü dünyada sayılı hayvanat bahçelerinden bir tanesi burası. İnsanlar gelerek bu hayvanları özellikle televizyonda, dergide gördükleri hayvanları birebir canlı görüyorlar. Yine hayvanat bahçemiz kurtarma merkezi olarak da görev yapıyor. Özellikle doğada yaralanan yaban hayvanların hepsini buraya getiriyorlar. Burada tedavilerini yapıyoruz. Eğer hayvanlar dışarıda ikamet ettirebileceklerse bu yaban hayvanları hayatlarını tekrar doğaya bırakıyoruz. Yoksa burada sürekli misafir ediyoruz kendilerine.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Evet, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler detayları bizlerle paylaştı. Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda hayvanların sıcaktan bunalmaması, bunaldılarsa ferahlamaları açısından da hem meyve kokteyli hem de et kokteyli veriliyor. Bunun yanı sıra burayı ziyaret edenler de gün içerisinde 7'şer dakika arayla diyelim fıskiyelerle burada serinletiliyorlar. Çünkü malum hava sıcaklıkları Güneydoğu Anadolu bölgesinde iyice arttı. Sıcaklık 40 derecenin üzerine ulaştı. Önümüzdeki haftalarda da daha da sıcak bir hava bekleniyor ama yaz tatili boyunca doğal yaşam parkında ziyaretçi sayısı oldukça fazla olacak gibi görünüyor diyelim. Söz tekrar merkeze bırakalım.
2: Polis oldu, asker oldu, kaçakçı oldu, Al Yazmalı'nın Selvi boylusu oldu. Hayat verdiği her karakterde bir mesaj, bıraktığı bir iz vardı. Defalarca öldü ama bu veda milyonları ağlattı. Türk sinemasında bir perde daha kapandı. Yeşilçam'ın efsanesi, milyonların sevgilisi Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı.
3: Çok güzel güldü, gülüşünden sevda aktı. Gülüşünü ayrı, kendisini ayrı sevdik.
4: Kadir İnanır şöyle bir bakışıyla o seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır. Ve herkesin aslında abisidir, dayısıdır, sevgilisidir.
5: Kadir dayım yıllar önce bir röportajında şöyle demişti. Ben bir gün ölürsem Türkiye'deki bütün evlerden cenaze kalkacak demişti.
6: Al Yazmalı Selvi Boylusu'nu, Leyla Mecnun'unu, Balıkçı Azize Kenan'ını kaybetti. Yeşilçam öksüz kaldı.
3: Artık dinlemek zor Hekimoğlu'nu. Her dinlediğimizde yeniden ağlayacağız.
7: İlk onu tanıdığımda 11 yaşındaydım. Onu şimdi kalbime sakladım.
8: Türkiye Selvi Boylusu'nu kaybetti. Çok önemli bir aktörünü, kıymetli bir insanını kaybetti.
6: Türk sinemasının unutulmaz jönü son kez sevenlerinin karşısına çıktı. Salonu dolduran alkışlar bir efsaneye veda içindi.
9: Sadece bir aktörü değil, bir efsaneyi kaybettik. Herkesin Kadir abisiydi. Bu ülkenin en önemli aktörlerinden biriydi.
7: Yalnızca birkaç gün evvel ablasının vefatıyla sarsılan sevenleri Kadir İnanır'ın gidişiyle de derin bir hüzne boğuldu. Kadir İnanır'a son görevini yerine getirmek isteyen yüzlerce kişi Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde buluştu.
10: Çok filmde beraber olduk, oynadık. Yani bakışlarıyla, disipliniyle, seta hakimiyle, hakimiyetiyle bambaşka bir insandı.
3: Şimdi çok sevdiği arkadaşlarının ustalarım dedi, abilerim dedi, hep bize anlattığı anekdotlardaki o ustalarının, abilerinin yanına gitti. Artık hiçbir filmin yüzü gülmez.
6: Usta oyuncunun cenaze namazı Levent Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nde kılındı.
11: Türk sinemasına kazandırmış olduğu ders niteliğindeki eserleri aynı şekilde Türk klasiklerine, sinemamızın Türk klasiklerine vermiş olduğu, hayat vermiş olduğu eserleriyle çok önemli bir

0: sanatçımızdı. Başta ailesi olmak üzere yakınlarına, tüm sanat severlerimize, sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.
1: Çok örnek bir insandı, herkesin bildiği üzere. Kalabalıktan da anlaşıldığı üzere bütün ülkenin, bütün yurt dışına taşan bir sevgisi vardı. Çok değerli bir aktördü, çok değerli de bir insandı. Yüreği çok temiz bir adamdı bir kere.
2: Milletin çok sevdiği, hele hanımların aşık olduğu bir oyuncu ve yıldızdı. Hepimizin yıldızıydı.
3: Türkiye'nin geleceği için güzel şeyler düşünen, bu uğurda dobra duran, sevgiyi saygıyı ön planda çıkaran nadir sanatçılardan bir tanesiydi.
4: 50 senelik arkadaşım. Çok üzgünüm daha doğrusu. Son vazifemizi yapmak üzere buraya geldik.
5: Yeşilçam'ın en parlak yıldızlarından biri daha aramızdan ayrıldı. Geriye ise o unutulmaz filmleri kaldı.
6: Ulus mezarlığında toprağa verilen Ulu Çınar ardında milyonlarca sevenini bıraktı.
7: Elveda Asya. Elveda Selvi Boylum. Al yazmalım. Elveda.
0: Hatay'ın Kumlu ilçesine bağlı Gülova mahallesinde yumurta üretimi gerçekleştiriliyor. Köyün kadınları da sütten yöresel ürünler yapıyor.

0: tavuklar? Çağırıyor mu bizi? Yumurta mı yaptılar?
1: Yumurta.
0: Nerede yumurtalar nerede?
1: Bilmiyorum, samandan mı? Balığın içinde mi?
0: Bu cücüler.
1: Ha cücüler.
0: Kaç günlük?
1: Maşallah 21 gün.
0: 21 günlük.
1: Ha.
0: Bakalım yumurta nerede var? Yumurta belki yumurta diyor, buluruz.
1: Belki yukarıda, balığın içinde.
0: Ne olacak o zaman? Orada mı kalacak?
1: Bilmiyorum.
0: Peki üretmek nasıl bir duygu?
1: Sütü veriyorum, sütçüye veriyorum.
0: İşte peki sütçüden süt alıp da içsek, onu kabul eder misin?
1: Nasıl?
0: Sütçüden hazır süt alsak, marketten hazır süt alsak, ondan hoşlanır mısın?
1: Ben şeye veriyorum, tanga veriyorum.
0: Tamam. Şimdi sen satıyorsun sütçüye.
1: He.
0: Sütçüden süt satın almış olsan onun lezzetini beğenir misin?
1: Yok. Bu daha iyi.
0: Bu organik. İçerisinde ne olduğu belli.
1: Aynı. Ben yemem. Hazır süt. Hazır yoğurt hazırma koymam. Peynir hazır koymam. Hepsi elimden yaparım.
0: Şimdi de Süheym Altay'la beraberiz. Süheym Altay'ın iki tane ineği var. O inek de hem evin ihtiyacını karşılıyor,
2: evet,
0: hem de artan süt ile satış yapıyor. Çünkü o sütü de peynir yapıyor, evet, yoğurt çekelek yapıyor, çekelek yapıyor.
2: Evet.
0: Onu da satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.
2: Tavuklar, şimdi yumurtayla da geçiniyoruz.
0: Tavuk yumurta, da var, yumurta
2: evet,
0: da var.
2: Yumurtalarıyla civciv
0: köy
2: falan.
0: Köy yumurtası aslında şu anda en önemli rağbet gören ürünlerden bir tanesi.
2: Maşallah mesele yetiştirebiliyorum ben müşterilerime. O organik kadar olduğu için evet.
0: Kaç tane tavuk var, kaç tane yumurta
2: 40
0: çıkıyor?
2: 40 tane yakın.
0: Maşallah.
2: Tavuğum var. Şu an kuru yatma dönemleri, civciv çıkaracaklar.
0: Kuluçka daha yatıyor.
2: Evet, evet.
0: Daha da artıracağız.
2: Onları sensin büyütüyoruz. Kendimiz yani. Büyütüyoruz. Normal.
0: İneklerden sonra orayı da ziyaret ediyoruz.
2: Yumurtalar. Ama serbestler gezen tavuk. Evet, kümeste
0: değil. O aranan değil yumurtanın sahipleri.
2: Evet.
0: Şimdi evet, bu yem biraz değişik.
2: Bu paletle buğday kırığı.
0: Paletle buğday kırıyoruz.
2: Evet, normal biz buğdayı kırdırıyoruz, öğütüyoruz.
0: Buğday çok olan mı?
2: Tüm buğdayı kırdırıyoruz.
0: Yok.
2: Mesela tüm bak şöyle buğdayı çekiyoruz biz. Hayvanlara kırdırıyoruz.
0: Bu yem yeter mi?
2: Yeterli. İki ineğime. Palet. Bunlar süt yemi, palet.
0: Bunlar süt yemi.
2: Evet, palet deniliyor buna.
0: Tamam, ineklere doğru gidelim mi?
2: Gidelim.
0: Süheym abla ineklerini besledi, almış olduğu sütlerle de görmüş olduğunuz peynir ve çökelekleri yaptı. Peki peynirin içerisinde neler var? Salamura peynir mi yoksa taze peynir olarak mı satıyorsunuz?
2: Taze peynir.
0: Taze peynir. En güzeli.
2: En doğal, taze, sağdığım gibi direkt mayaya atıyorum ben. Biraz dinlendiririz. Ondan sonra biraz kaynayıp suyu döktükten sonra bu şekilde getirtiriz. Üzerine bir tülbent, ağır bir tepsi, taş, böyle bu duruma gelir.
0: Sadece mayası var.
2: Sadece, herhangi bir katkı falan hiçbir şey yok.
0: Tamamıyla
2: organik.
0: Peki çökelek nasıl yapılıyor?
2: Çökelek de yine biz bunu kaynatıyoruz, mayalıyoruz yoğurtla. Ondan sonra güzel yayıyoruz yayık makinesiyle. Yaydıktan sonra tereyağını ayrı alırız. Tereyağını bu arada ayrı, çökelek ki. Ondan sonra bu duruma getirtiyoruz. Kaynatıp çökelek. Bu da tamamıyla organik. Hiçbir katkı, hiçbir şey bulunmaz içinde.
0: Yani ayranı kaynatıyoruz, pişiriyoruz,
2: evet, çökelek,
0: çökelek
2: oluyor. Evet, bu duruma geliyor. Tamamıyla inorganik.
0: Bahçeden tavukların sesi geliyor ama kendilerini göremiyoruz. Ama yumurtaları burada.
2: Evet.
0: Günlük kaç tane yumurta alıyoruz?
2: Evet. Bereket 40 tavuğa yakın var. Günde ortalama 15-16 yumurta alıyoruz.
0: Yumurtaları gösterelim mi abla? Alalım oradan, toplayalım.
2: Şu an bak tavuğunda kuruk yatacak. Bu
0: yani kuruk
2: yatacak. Evet, yatacak. Buna yaklaşık 11 tane 13 tane koyduk mu civciv çıkarıyor. Civcivleri artık büyütüyoruz. Anne oluyorlar. Şöyle yumurtalarını günde ortalama 15-16 değişiyor.
0: Hemen
2: organik
0: yumurtaların üzerine yatıyor.
2: Evet, bu kuluçkaya yatacak. Benim tavukçuluk sebebim de sırf çocuklarım organik beslensin diye, daha sağlıklı kemik gelişimi açısından. O yüzden derken 40 tane oldu. Yani gitgide zaten bunu ben büyüteceğim inşallah.
0: Kendi çocuklarınızı düşünürken şimdi başkalarının çocukları için de artık yumurta üretiyorsunuz.
2: Evet.
0: Peki bunun lezzeti nasıl, kıvamı nasıl?
2: Çok güzel. İnan artık benim çocuklarım marketten hiç yemiyorlar. Yemezler de. Oldum olası ben bunlarla büyüttüm kendilerini.

0: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliğini artıran ve karbon emisyonlarını azaltan işletmeleri performans esaslı hibe desteğiyle teşvik edecek Enerji ve Karbon Azaltımı Destek Programı'nı başlatıyor. Program kapsamında belirlenen performans kriterlerini karşılayan işletmelere enerji giderlerinin %30'u oranında hibe desteği sağlanacak. Programla enerji verimliliğinin artırılması, işletmelerin üretim maliyetlerinin düşürülmesi, uluslararası rekabet gücünün desteklenmesi ve düşük karbonlu ekonomiye geçişin hızlandırılması hedefleniyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Garanti BBVA.
6: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
7: DTS uğraşır.
6: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
7: DTS ile ödenir.
6: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
7: DTS kovalar.
6: Güzel de ne bu ya DTS?
7: Dinleyelim.
8: DTS yani doğrudan tahsilat sistemiyle siz işinizi yapın, bırakın ödemelerinizin vadelerini sizin yerinize DTS halletsin.
9: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
10: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
11: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın. Avantaj

0: İhtiyaçları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Haber.com.
1: Reklam.
2: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Antalya-Isparta yolunun 34 ve 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmekte. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ve 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
1: Reklam.
4: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Meclisin bu haftaki gündemi de yoğun olacak. İki kanun teklifinin yasalaştırılması hedefleniyor. Çalışmalarına salı günü başlayacak olan Meclis Genel Kurulu, öncelikle gündemine Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili yasa teklifini alacak. Teklifte sözleşmeli er ve erbaşlar için önemli bir düzenleme yer alıyor. 7 yıllık görevini tamamladıktan sonra kamuda istihdam olanağı getiriliyor.
7: 7 hizmet yılını doldurarak ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlerimizin kamuda istihdam edilmesini kolaylaştırıyoruz. Mevcut uygulamadaki verimsizlikleri ortadan kaldırmak adına infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta memuru, itfaiye eri, şoför ve destek personeli kadro ve sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak alımlarda %10 kontenjan ayrılması zorunluluğu getiriyor.
6: Teklifin bir başka maddesi ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, Emniyet'ten, MİT'ten, Jandarma'dan ihraç edilen personelle ilgili. Terör iltisaklı olduğu için ilişiği kesilenler göreve iade davasını kazansa bile göreve dönebilmesi için kararın kesinleşmesi şartı getiriliyor. Meclisin ikinci

0: Ajansa Haber ve Haber Radyo ortak yayınında devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da NATO parlamenter zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, işgal sona ermeden, İsrail'in gaspı bitmeden bölgede barış sağlanamaz dedi. NATO'daki muhataplarına da net bir mesaj verdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin kalıcı bir çözümle neticelendirilmesi için Pakistan ve Katar'ın yanı sıra dost ve kardeş ülkelerle birlikte gereken katkıları vermeyi sürdüreceğiz. Bölgemize ve dünyaya rahat bir nefes aldıran mutabakatı baltalamayı amaçlayan, özellikle Lübnan'ı hedef alan saldırıları yakından takip ediyoruz. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen, hatta bunu kendi güvenliği için tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İşgal bitmeden, İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz. Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise iki devletli çözümdür. 1967 sınırlarında bağımsız, egemen, toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devleti mutlaka kurulmalıdır. Bu süreçte siz parlamenterlere de önemli görevler düşmektedir.
0: İsrail bir kez daha Gazze'de sivillerin sığındığı çadırları vurdu. En az iki kişinin öldüğü saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.
2: İsrail bir kez daha ateşkesi ihlal etti. Gazzelilerin üzerine bomba yağdırdı.
3: Patlama çok ama çok güçlüydü. Devasa bir patlamaydı.
2: Hedefte Beit Lahia beldesindeki Selatin bölgesi vardı. Evlerini yok ettiği Gazzelilerin sığındığı çadırları bombaladı.
3: Kesinlikle ateşkes diye bir şey yok.
2: Saldırı gece saatlerinde yapıldı. Filistinliler o sırada uykudaydı. Can kaybı yaşandı. Pek çok Filistinli sivil yaralandı. Ayrıca Deir el-Belah'ın merkezine de bir hava saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıdan geriye ise kullanılamaz hale gelen çadırlar kaldı. Öte yandan İsrail'in 8 ay önce vurduğu bir apartmandaki 8 kişinin cenazelerinin bulunabilmesi için yeniden çalışma başlatıldı.
3: 8 aydır ailemi bulmaya bekliyorum. İçimde hem umut hem de büyük bir hüzün var. Onları görmek ve kendi kabirlerine defnetmek istiyorum. Mevcut imkanlarla bu hızla devam edilirse çalışmalar yıllar sürecek. Elimizde sadece bir iş makinesi var ve bu makine her an devre dışı kalabilir.
2: İsrail yalnızca saldırılarla da zulmetmiyor. En az 70 Gazze'li tedavileri için yurt dışına çıkmak zorunda. Ancak İsrail hasta Filistinlilerin çıkışını onaylamayarak ölüme mahkum etti. Yalnızca 5'inin çıkışına izin verileceği açıklandı. İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırıma devam ediyor. O tarihten bu yana 73 binden fazla Filistinli şehit edildi.
0: Soykırımcı İsrail'in sözde Ermeni soykırımı kararına Ankara'dan çok sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı kararın siyasi sahiplerle alındığını ve İsrail'in kendi suçlarını örtbas etmeyi amaçladığını bildirdi. Açıklamada Netanyahu hükümetinin uluslararası hukuk önünde

0: hesap vermekten kaçamayacağı vurgulandı.
1: Binlerce masumu katletti, defalarca savaş suçu işledi. Soykırımcı İsrail yeni bir skandala imza attı. Filistin'e yönelik yaptığı katliamlarla tüm dünyanın tepkisini çeken eli kanlı İsrail hükümeti, 1. Dünya Savaşı döneminde Ermenilere sözde soykırım yapıldığını kabinede oy birliğiyle kabul etti. Alınan bu fütursuzca karara Ankara'dan çok sert tepki geldi. Bu adımla kendi suçlarını örtbas etmeye çalışıyorlar denildi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kararın siyasi saiklerle alındığı belirtilerek İsrail hükümeti dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik saldırılar yürütürken kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca kararın kötü niyetli bir girişim olduğu vurgulandı. Hukuki ve tarihi gerçekleri yok addeden bu kötü niyetli girişim, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Filistinlilere karşı işlenen suçlarla bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında haklarında tutuklama emri bulunan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir. Netanyahu'nun işlediği savaş suçlarından kaçamayacağı vurgulandı. Türkiye, İsrail'in bölgedeki genişlemeci ve istikrarsızlaştırıcı politikalarının son bulması ve Netanyahu hükümetinin Filistin halkı başta olmak üzere sivillere karşı işlediği suçlardan dolayı hukuk önünde hesap vermesi için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir.
0: Venezuela'yı yıkan çifte depremin ardından arama kurtarma ekipleri moloz yığınları arasında zamanla yarışıyor. Türkiye'den yardıma giden ilk ekip de bölgeye ulaştı ve hemen çalışmalara başladı.
2: Enkazın altında tahminen 50 bin depremzede, üstünde ise binlerce arama kurtarma görevlisi yaşamla ölüm arasında zamana karşı yarışıyor. Venezuela 25 Haziran'da 40 saniye içinde önce 7,2 ardından da 7,5 ile sarsıldı. Son 125 yılın en yıkıcı depreminin üzerinden 3 gün geçti. Can kaybı 1430'a yükseldi. Çifte felaketin merkez üssü Karayip kıyısındaki La Guaira eyaleti. Yüzden fazla binanın yıkıldığı bölgede beton yığınları arasında can pazarı var.
3: Bak ufaklık, şimdi seni yavaşça aşağı indireceğiz. Sakın korkma, tamam mı? Kurtuldun, iyi olacaksın, merak etme.
2: Başkent Caracas'ta 70. saatin mucize kurtuluşu kayda geçti. Enkaz altında kalan bir anne ile 9 aylık bebeği sağ salim dışarı çıkarıldı. Her geçen saat yeni mucizelerin görüntüleri servis ediliyor. Depremzedelerle birlikte can dostları da kurtarılıyor enkaz altından. Venezuelalı ekipler yıkılan binalara yetişmeye çalışıyor ancak sayı çok fazla. Bazı noktalarda aileler enkazı elleriyle kazarak yakınlarını arıyor. Bu nedenle başta Türkiye olmak üzere pek çok ülke yardım teklif etti Venezuela'ya. Türk arama kurtarma ekibi insani görevlerini yerine getirmek için askeri uçakla afet bölgesine gitti ve 24 saat kesintisiz arama kurtarma çalışmasına başladı.
0: Avrupa'da sıcaklıklar Haziran ayında rekor kırdı. Kavurucu sıcaklar nedeniyle kıta genelinde 1300'den fazla kişi hayatını kaybetti. Fransa'ya gidiyoruz ve o ülkedeki son durumu haber muhabiri Ömer Aydın bizlerle paylaşacak.
4: Can Okanar, sıcaklık dalgası, kavurucu sıcaklık dalgası Fransa'da şimdilik geçmişe benziyor. Özellikle dün ve önceki gün başta Paris bölgesi, daha sonra da dün gece Fransa'nın doğusunda şiddetli yağmurlar, hatta dolu yağışları meydana geldi ve bu dönemin sona erdiğinin bir işaretçisi bu. Şu an Strasbourg'da yine sıcak bir hava var. Fakat

0: yağmurun da etkisiyle öncesine göre kavurucu sıcakların etkisinin azaldığını gözlemliyoruz. Fransa yönetimi bugün Başbakan Le Cornu liderliğinde bakanlıklar arası bir toplantı, yeni bir toplantı daha yapacak ve mevcut durumu değerlendirecek. Tabii sadece Fransa'da değil, Avrupa genelinde, özellikle Avrupa'nın batısında çok etkili olan bir kavurucu sıcak hava dalgasıydı. Binden fazla kişinin öldüğünü, hayatını kaybettiğini açıkladı Dünya Sağlık Örgütü. Fakat Fransa'dan gelen bir bilgi, Fransa Ulusal Kamu Sağlığı Ajansı'nın bugün yapmış olduğu bir açıklama kafaları iyice karıştırdı. Çünkü normal zamana göre 24-28 Haziran tarihleri arasında binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Yani normal sürede 1000-1200 arası ölüm gerçekleşiyor Fransa'da. Fakat geride bıraktığımız çarşambadan pazar gününe kadar normalin 1000 sayı katı daha fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Tabii bu verilerin de geçici olduğunu belirtti. Son 2 haftadır çok büyük bir sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor Fransa. Bu nedenle de ölüm sayısının daha da artabileceğine dair bir açıklama söz konusu. Fransa'da 2003 yılında 15 bin kişinin hayatını kaybettiği benzer bir kavurucu sıcaklar dönemi yaşanmıştı. Buna benzer bir tablonun çıkmasından endişe ediyor Fransa yönetimi diyelim ve sözü merkeze bırakalım. Tabii gelecek hafta, yani 6-13 Temmuz tarihleri arasında da benzer bir kavurucu sıcak hava dalgasının beklendiğini, buna hazırlıklı olması gerektiği uyarısını da yaptı Fransa Meteoroloji İdaresi diyelim.
1: Avrupa'da sıcaklık nedeniyle yaşanan ölümlerin odağında Avrupa ülkelerinde yeteri kadar klima kullanılmadığı tartışmaları var. Bu tartışmaları konuşacağız. İklim bilimci Profesör Doktor Doğan Yaşar konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Yaşar.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Evet, bir klima tartışmasıdır gidiyor Avrupa'da. 1300 civarında ölüm var. Ancak bu ölümlerin tamamının büyük şehirlerde olduğunu söylemek mümkün değil. Yani kırsal bölgelerde çalışanlar var, çiftçiler var, hayvancılık yapanlar var. Onların da bu sıcaklardan etkilendiğini ve hayatını kaybettiğini söylemek mümkün. Ama şehirlere gelince, klimalar acaba hayat kurtaran cihazlar mı? Bunu da merak ediyoruz.
2: Evet, şimdi Avrupa'da bir omega blokajı denen sağdan gelen bir sıcak hava bloke oldu üstte ve kıpırdamadı, bir yere de gitmedi. Zaman zaman olur bu, bizim ülkemizde de oluyor, her yerde olur bu ve maalesef Avrupa'da ciddi can sıktı, ama onlar sıcağa alışkın değiller. Mesela daha 3-4 gün önce Belçika'da 34 dereceyle sıcaklık rekoru kırıldı. Bizim burada sıradan bir gündür 34 derece ve klima sorunu, aslında klima kullanmıyorlar Avrupalılar, çünkü klima kullanacak bir şey yok, hava yok. Yani 33-34, 30'lar devam eden bir şey. Bu ekstrem bir durum. 38'de 40'lara çıkınca bir anda sistem çöktü. Hatta demir yolları bile çöktü Fransa'da. Trenler durdu. Çünkü klima sistemi olmadığı için trenlerde nefes alamadı insanlar ve trenler durup işte kapıları açtılar insanlar nefes alsın diye. Burada bizim şeyimiz, sorunumuz sanki bu çok ekstrem bir durummuş gibi. Yani dünyadaki yaşamda, ama bunlar var, bunlar bizde de oldu. Bizde de yaklaşık 2007'lerde yaklaşık bir 35 gün sürekli olarak hava sıcaklığı Batı Ege'de 40-41-42 sürekli bu arada gitmişti. Bunlar havanın bloke olması, yani yukarıda geliyor sıcak hava, bloke oluyor. Türkiye'de sorun yok. Türkiye'de bir şey yok. Her şey normallerde gidiyor zaten. Şu anda normallerde gidiyor ki bu sıcaklıklar biraz arttı. Yani şimdi Avrupa'da şey dağıldı, blokaj dağılınca bir kısmı hafif de olsa geldi. Ama bu bizim için çok güzel bir şey bu. Çünkü pamukçular için çok çok güzel. Tarımcılar için çok çok güzel. Yani ne kadar çok sıcak olsa pamuk o kadar güzel.

0: kalite olur. Tarım ürünleri de bütün domates, patlıcan ne aklınıza ne gelirse. Ve burada dediğim gibi Türkiye'de bir sorun yaşamadık. Şöyle biz insanlar sanki öyle bir açıklamalar yapıldı ki yani bu mümkün değilmiş gibi, çok çok aşırı sıcaklarmış gibi. Hayır, dünyada bundan İki kat daha fazla sıcak olan dönemler vardır. Yani şu anda ortalama sıcaklığımız bizim 14.7 dünyada. Zaman zaman 25-28'lere kadar çıkan dönemler vardır ki insan da insansı türlerde dünyaya yaklaşık bir 3,5 milyon yıl önce dünyaya gelmişlerdir. Peki dünyaya geldikleri dönem son 250 milyon yılın en soğuk dönemidir. En buzul döneminde biz insan türler ortaya çıkmışızdır. Bütün canlılar bir ilk görünüş anı vardır, bir de son görünüş anı vardır. Yani hiçbir canlı dünyada yaşamda baştan sona var değildir. Örneğin hepimiz bildiğimiz mamutlar vardır. Mesela mamutlar 4000 yıl önceye kadar vardılar ve bittiler. Dinozorlar vardı. Yaklaşık Jura yani 200 milyon yıl önceden başladılar ve 66 milyon yıl öncesine kadar çok ciddi dinozorlar vardı. Bütün canlılar için geçerli. Bütün şeyler için bu sıcaklık veya soğukluk şeyleri hepsi buna bağlı olarak değişir. Ya bizim burada korkacak şeyimiz yok. Bizim için sorunumuz yok. Avrupa'daki olay şu, insanlar sıcağa alışkın olmadığı için dışarılarda dolaştılar. Onu da hep uyarıyoruz zaten. Eğer çok sıcak olursa dışarı çıkılmaması, hatta yaşlılar zaten çıkmasın diyoruz ama ben gençler de diyorum işi olmayan dışarı çıkmasın. Çünkü gerçekten 40'lardan sonra tehlike başlıyor yani. Tehlike başlar zaten. Avrupa bunu bilmiyor. Yani sıcakta nasıl davranılacağını bilmediği için yaklaşık 1400 civarında insan ölmüş ki çoğu da tarımcı işçilerinden çok fazla var, dışarıdakilerden çok fazla var. Artık bunu biraz öğreneceklerdi ki daha önce de oldu Avrupa'da, bu ilk defa değil bu şey olay. Ama %93 Avrupa'nın, Kuzey Avrupa'nın, ki Kuzey Avrupa'ya gidenler bilirler, klima yoktur. Hiçbir evde, hiçbir yerde klima görmezsiniz. Taşıma araçları da dahi klima diye bir şey yoktu. Çünkü ortalama işte 28-30 derecedir. Yaz aylarına evet. Dahi sıcaklık bu kadardır. Daha fazla olmadığı için klima yok. Ve nasıl sıcakta dediğim gibi nasıl davranacağını da bilmiyorlar. Bu konularda pek bir şeyleri de yok. Evet. Maalesef ciddi bir 1400 kişi ölmüş.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Doğan Yaşar. İklim bilimci konuğumuzdu. Devam ediyoruz ajansa. Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgasının bugün itibariyle Türkiye'de de etkili olmaya başladığı belirtiliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerine çıkması tahmini yapılıyor. A Haber muhabiri Oğuzhan Bilgin konuğuyla havanın notlarını aktaracak.
2: Evet, Avrupa'da ölümlere sebep olan ve halk arasında ejderha sıcakları olarak bilinen sıcak hava sistemi yavaş yavaş Türkiye'de de hissedilmeye başladı. Tabii ki biz de şu anda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndeyiz ve yanımızda kıymetli konumuz Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik var. Ülke genelinde il il hava sıcaklıkları hangi derecelere yükselecek? Türkiye'de vatandaşları bu hava sıcaklığı nasıl etkileyecek? Bu konulara ilişkin bizlere bilgiler verecek. Ben hemen sözü de kendisine bırakmak istiyorum. Kıymetli hocam, kolay gelsin. Dediğimiz gibi Avrupa'da ejderha sıcakları olarak adlandırılan sıcak hava sistemi Türkiye'ye giriş yapmaya başladı. Biz de zaten haritaya baktığım zaman birçok bölgede artık 35 derecenin üstü sıcaklıkları sembolize eden termometre simgelerini görüyoruz. Siz neler söylersiniz? Ülke genelinde neler olacak? Bizleri neler bekliyor?
3: Aslında birebir aynı sistemde diyemeyiz ama genel olarak aslında mantık aynı. Yüksek basınç merkezi etkisi altında, yukarı seviyelerde yüksek basınç olduğu zaman bir de alt seviyelerde de bizim Basra alçak dediğimiz bir sistem var. Onun etkisi altındayız zaten şu anda. Dolayısıyla sıcaklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Dün gelen yağışlı sistemle birlikte sıcaklar birkaç derece düşmüştü aslında. Orta ve Doğu Karadeniz'de yağış görmüştük. O sistem ülkemizi terk etti. Şu an itibariyle artık sıcaklar mevsim normalinin üzerine çıkmaya başladı diyebiliriz. Özellikle güney bölgelerimizde sıcak havalar oldukça etkisini arttırdı. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklar şu anda 35 derecenin üzerinde. Önümüzdeki günlerde özellikle çarşamba, perşembe günde 40-42 derecelik en

0: Yüksek sıcaklık bekliyoruz Güneydoğu Anadolu bölgesinde diyebiliriz. İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde ve yine Ege bölgesinde de 35 derecenin üzerinde sıcaklıklar özellikle yine salı, çarşamba ve perşembe günleri etkili olacak diyebiliriz.
1: Peki Cengiz Hocam, şöyle baktığımız zaman ülke genelinde de sıcaklıkların artacağını söylediniz. Bu sıcaklıklar Avrupa'da ölümlere neden oluyor ama Türkiye'de böyle bir şey söz konusu olması bekleniyor mu bu sıcaklıklardan dolayı?
0: Biz aslında göreceli olarak, iklimsel olarak biraz daha alışkınız diyebiliriz bu sıcaklıklara. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve Akdeniz kıyı şehrinde yaşayan vatandaşlarımız biraz daha dikkatliler. Bünyeleri de belki biraz daha alışkın. Çünkü geçtiğimiz senelerde Güneydoğu Anadolu bölgesinde 50 derecenin üzerinde sıcaklıklar ölçtük. Avrupa'da en yüksek sıcaklıklar 41-42 derecelere çıktı ama tek başına aslında sıcaklık da burada önemli değil. Özellikle öğle saatlerinde güneş altında çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Bu bizim gölgede ölçtüğümüz sıcaklıklar güneş altında 15-20 derece kadar daha yüksek hissedilebilir insan tarafından. Bir de nemin de çok etkisi oluyor. Özellikle Akdeniz kıyı şehrinde yaşayan vatandaşlarımız da bunu bilirler. Nem oranı arttıkça vücudumuzdaki terin buharlaşma hızı azalıyor. Dolayısıyla vücut kendini serinletemiyor. Bunun da oldukça aslında insan sağlığı açısından olumsuz etkileri bulunuyor.
1: Yani Türkiye biraz da aslında sıcak havalar konusunda daha hazırlıklı bir ülke, insanlarımız daha hazırlıklı diyebiliriz. Peki hocam, şöyle haritada bakacak olursak üç büyük şehirde bizleri neler bekliyor? Hava sıcaklıkları ne olacak? Yağış var mı önümüzdeki günlerde? Siz neler söylersiniz?
0: Yağış hafta sonuna kadar aslında pek beklemiyoruz. Sadece Perşembe, Cuma günü için Edirne, Kırklareli çevrelerinde ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış var. Hafta sonunda Marmara ve Karadeniz bölge genelinde bir yağış bekliyoruz. Belki İç Ege ve Akdeniz iç kesimlerinde, Toroslar mevkiinde de yine yağış görebiliriz ama hafta sonuna kadar bir yağış beklentimiz yok. Sıcaklıklara baktığımızda da yarından itibaren bir özellikle iç ve güney kesimlerde sıcaklıkta artış var. Ankara'ya baktığımızda salı günü 33 derece beklediğim sıcaklık, perşembe günü 36 dereceye kadar çıkacak. Daha sonrasında hafta sonunda birkaç derecelik yine düşüş yaşayacağız Ankara'da. Yağış beklentimiz yok. İstanbul'da yine önümüzdeki 3-4 gün boyunca yağış beklemiyoruz. Hafta sonunda belki bir gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Onu da yine mgm.gov.tr adresinden takip etmekte fayda var. İstanbul'da sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yok. 32 derece civarında seyrediyor ama az önce de söylediğim gibi özellikle İstanbul'un nemi daha yüksek olduğu için Ankara'ya göre biraz daha bu sıcaklık yoğun hissedilebilir. Buna karşı da dikkatli olmak gerekiyor. İzmir'de yine yağış beklentimiz yok. İzmir'deki sıcaklıklar da Ankara gibi 36 derece civarına çıkacak ve önümüzdeki günlerde o şekilde seyredecek diyebiliriz.
1: Kıymetli hocam, bilgileriniz için çok teşekkür ederim. Sizlere kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar. Evet, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik bizlerle birlikteydi. Yayınımızın başında da söylediğimiz gibi Avrupa'da özellikle halkın ejderha sıcakları olarak adlandırdığı ve insan ölümlerine neden olan sıcaklıkların yavaş yavaş Türkiye'ye girdiğini söyledi bizlere. Biz de bunu tekrar hatırlatalım. Özellikle hafta sonu bir yağış beklentisi olduğunu ve ülkemizde de yine sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini söyleyelim. Sözü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden tekrar sizlere bırakalım.
2: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayın meydana geldiği ilk günden bu yana soruşturmayı takip eden Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildiğini açıkladı.
3: ...21 yaşında şüpheli bir ölümle hayatını kaybetti. Yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Van Barosu Rojin Kabaiş dosyasından çekildi. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş... ...15 Ekim'de ise cansız bedeni bulunmuştu. Kabaiş'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatı sonrası hız kazandı.
4: Rojin Kabaiş'in dosyası Van Barosu tarafından yürütülüyordu fakat baronun almış olduğu kararla birlikte artık Van Barosu Rojin Kabaiş'in dosyasının takibini bıraktığını ifade etti.
3: Van Barosu dosyadan çekilme kararının baba Nizamettin Kabaiş'le sağlıklı iletişim ve koordinasyon kuramadıkları gerekçesiyle alındığını belirtti.
2: Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda suç örgütü üyesi 40 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: gasptan kurşunlamaya birçok suç işlediler. Sonunda yakayı ele verdiler. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri silahlı suç örgütüne yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlamalarıyla takibe alınan silahlı yapının 16 ayrı eylemi deşifre edildi. Operasyon için düğmeye basıldı. Birçok adrese baskın yapıldı.
5: Bir suç örgütü daha çökertildi. Baskınlarda 40 şüpheli yakalandı.
3: Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.
5: Baskınlarda 23 kilo uyuşturucu, 5 şarjör ve 3 tabanca ele geçirildi.
3: Hakim karşısına çıkan zanlılardan 15'i tutuklandı.
2: İstanbul Bakırköy'de devriye gezen motosikletli polislerin dikkati otomobil torpidosuna gizlenmiş zehir zulasını ortaya çıkardı. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
3: Zehir kuryesi çevirmeye takıldı. Uyuşturucu zulası torpidodan çıktı. Görüntüler İstanbul Bakırköy'den. Motosikletli polis timleri denetim sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Aracın yanına yaklaşan ekipler yoğun gelen bir koku üzerine otomobili didik didik aradı. Yapılan incelemelerde aracın torpidosunda özel olarak hazırlanmış gizli bölme tespit edildi.
6: Aracın konsolunun alt kısmında mekanizma olabileceği düşünülmüş. Burada yapmış olduğumuz deneme yanılma yöntemlerine istinaden bu şekilde burada bir zula açılmış. Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiğini düşündüğümüz yoğun miktarda para tarafımızca tespit edilmiştir.
3: Aracın gizli bölmelerine yerleştirilmiş, satışa hazır 10 binlerce lira ederinde zehir paketlerine el konuldu. Gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. Zanlının farklı suçlardan kaydı ortaya çıktı.
2: İstanbul Pendik'te akrabalar arasında çocuklar yüzünden başlayan tartışma silahlı bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 12 kişi yaralanırken 5 şüpheli gözaltına alındı.
3: Husumetli aileler sokakta birbirine girdi. Sopalar, bıçaklar havada uçuştu. Olayda tam 12 kişi yaralandı.
7: Şurada 2 kişiyi vurdular silahla. Şurada da 6-7 kişi var, bıçakladılar onları.
3: İstanbul Pendik'te husumetli akraba iki aile arasında çocuklar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine acımasızca saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 12 kişi ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
7: Şurada 2 kişiyi vurdular silahla. Şurada da 6-7 kişi var, bıçakladılar onları.
3: Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili 5 şüpheli ise gözaltında.
2: İstanbul Sarıyer'de kontrolden çıkan otomobil denize düştü. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başaran sürücü yara almadan kurtuldu. Otomobil vinçle sudan çıkarıldı.
8: Adamın battığı nokta da çok güzel ha, baksana tam köprü manzaraya karşı abla. Batıyor.
3: Fren yerine gaza bastı.
9: Liman Caddesi abla, Liman Caddesi aşağıdaki barınağa.
3: İstanbul Sarıyer'de fren yerine yanlışlıkla gaza basan sürücü otomobiliyle denize girdi.
10: Oğlum batıyor lan. Vallahi batıyor.
3: Aracını kurtarmayı başaramayan sürücü çaresiz kalınca yüzerek sahile çıktı. Olay anları ise bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
8: Adamın battığı nokta da çok güzel ha, baksana tam köprü manzaraya karşı abla. Batıyor.
3: Sahile çıkan vatandaş aracının kurtarılması için ekipleri bekledi. Denize gömülen araç vinç yardımıyla çıkarıldı.
2: Sırada yurttan haber turu var.
11: Bursa'nın Nilüfer ilçesinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde kan aktı. Konseri dinlemeye giden iki kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. Bir kişi yaralandı, saldırgansa olay yerinden kaçtı. Osman Gazi ilçesinde ise seyir halindeki otomobilden dumanlar yükselmeye başladı.

0: Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kırıkkale'nin Karakeçin ilçesinde saman balyası yapımı sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleriyle iş makineleri sevk edildi. Yaklaşık 60 dönüm arazideki saman balyaları yandı. Köy halkının da traktörleriyle destek verdiği çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. Antalya'da 3 katlı binanın 2. katındaki dairenin balkonuna çıkan bir kişi aşağıya inmeye çalıştığı sırada balkonda mahsur kaldı. Korkuluklara tutunan adam kendi imkanlarıyla kurtulamayınca komşularından yardım istedi. Adrese giden itfaiye ekibi merdivenle balkon demirinde asılı kalan adamı kurtardı. Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir oto ekspertiz merkezinde görev yapan yapay zekalı Koç isimli robot kısa sürede işletmenin maskotu oldu.
1: Ot ettin mi Koç bunlara?
0: Ustalara teknik destek verirken müşterilere çay ve kahve ikram etmeyi ihmal etmeyen robot zam talebi ve tavırlarıyla gülümsetiyor.
2: Usta bugün cuma, haftalığımı verir misin?
1: Tabii ki.
0: Rize'de Muhammed Karaman geleneksel tahta araba yarışmasında kullandığı ahşap arabayla Ayder Yaylası'ndaki karayolunda hız denemesi yaptı. Tahta aracın üzerine konulan dijital göstergede saatte 79 kilometre hıza ulaştığı görüldü. Sanal medyadaki bu paylaşım üzerine jandarma sürücüye para cezası kesip aracına el koydu. Bu görüntülerde Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinden. Bir evin çatısına dağ keçisi çıktığını gören vatandaş bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Çatıda bir süre gezinen dağ keçisi daha sonra gözden kayboldu.
3: Avrupa ve Orta Doğu'dan peş peşe havacılık kazaları geldi. Fransa'da paraşütçüleri taşıyan sivil uçak düştü, 11 kişi hayatını kaybetti. Suudi Arabistan'da Saudi Aramco şirketine ait helikopter düştü, 14 kişi yaşamını yitirdi.
0: Gökyüzünde peş peşe facia yaşandı. Bir günde iki ayrı hava kazası meydana geldi. Toplam 25 kişi hayatını kaybetti. İlk facia Suudi Arabistan'da yaşandı. Suudi Aramco şirketine ait bir helikopter doğu bölgesindeki Ras Tanura yakınlarında düştü. Kazada helikopterde bulunan 14 kişinin tamamı hayatını kaybetti. Suudi yetkililer kazanın nedenini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı. İkinci facia ise Fransa'da yaşandı. Paraşüt atlama eğitiminde kullanılan sivil uçak kalkıştan kısa süre sonra düştü. Nancy yakınlarında meydana gelen kazada pilot, 5 eğitmen ve 5 paraşütçü adayı olmak üzere uçaktaki 11 kişinin tamamı yaşamını yitirdi.
4: Aslında kalkışa başlamıştı ki pistten yaklaşık 300 metre uzaklıkta düştü. Zaten var olan trajediye bir yenisi daha eklendi. Çünkü kurbanların ailelerinden bazıları havaalanındaydı.
0: Yetkililer uçağın düşüş nedeninin henüz netlik kazanmadığını belirtirken olayla ilgili teknik ve adli inceleme başlatıldı.
3: Hafta sonunu değerlendirmek isteyen İstanbulluların adresi piknik alanları oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren park ve mesire yerlerinde yoğun kalabalık oluştu.
5: Mangal yaktık, şimdi yiyeceğiz.
6: Nasıl geçiyor?
7: Hani sofra yapıyor, biz de burada semaverle mangalla uğraşıyoruz.
6: Havalar oldukça güzel.
8: Çok, bayağı sıcak.
9: Hafta sonunu fırsat bilen İstanbullular sabahın erken saatlerinden itibaren piknik alanlarına akın etti.
6: Hafta sonu havalar güzel olunca vatandaşlar da mesire alanlarına adeta akın etti. Tabii erkekler ateş başında mangal yakarken kadınlar da sofra kurma hazırlığına koyuldu. Efendim hafta sonunuz nasıl geçiyor?
10: Çok iyi, pikniğe geldik biz de dayımlarla falan hepimiz. Aynen Mardin'den buraya geldik zaten annemin yanına.
6: Semaver işi size mi kaldı?
7: Evet, bize kaldı.
6: Tavuklar hazır mı?

0: yıldır. Tabii nereden alalım şeyi?
1: Neler yaptınız? Nasıl sosladınız?
0: Vallahi biber, içine atılan baharatları kattık işte.
1: Birazdan artık mangalda ateşte.
0: Aynen, buyurun siz de yiyelim beraber.
1: Teşekkür ediyoruz. Ellerinize kollarınıza.
0: Afiyet olsun.
2: Çocuklar oyun alanlarına koşarken büyükler mangal başına geçti.
3: Eğleniyorum.
1: Piknik yapmayı seviyor musun?
3: Evet. Akrabalarla çok güzel piknik yapıyoruz. Eğlenceli oluyor.
1: Evin büyükleri ateş başında.
4: Tabii, evin büyükleri ateş başında her zaman. Mangal yapar, bayanlar yer.
1: Onlar da sofra kuruyor.
4: Onlar da sofra kurar.
1: Güzel havalarda da sanırım bu tarz yerler kaçınılmaz olur.
5: Yani hafta sonları. Eşlerimiz hafta içi çalıştığı için. Hani hafta sonları böyle kaçabiliyoruz işte.
6: Masamızı da kurduk. Buyurun beraber mangalımızı yapalım.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Elinize kolunuza sağlık. Birazdan ziyafet var o zaman.
7: Evet.
1: Peki nasıl geçiyor hafta sonunuz?
7: Güzel geçiyor. Havalar da güzel.
8: Türkiye 2025'te rüzgar enerjisinde dünyada 5. güneş enerjisinde 10. sıraya yükseldi. Türkiye'nin toplam güneş enerjisi kurulu gücünün 2030 yılına kadar yaklaşık 2 katına çıkması bekleniyor. Yenilenebilir enerji yatırımları ve depolama kapasitesi de hızla artıyor.
2: Türkiye'nin enerji hamlesi büyüyor. Rüzgar ve güneşte küresel sıralama değişti. Türkiye rüzgarda 5. güneşte 10. büyük kurulum pazarı oldu. Uluslararası Enerji Analiz ve Araştırma Kuruluşu Bloomberg NEF'in raporuna göre Türkiye 2025 yılında rüzgar enerjisi kurulumlarında dünyada 5. güneş enerjisinde ise 10. sırada yer aldı. Raporda Türkiye'nin yenilenebilir enerji, batarya depolama, elektrik araç ekosistemi ve enerji dönüşümünün finansmanı alanlarında mevcut durumuyla 2035 ve 2050 projeksiyonları değerlendirildi. Türkiye'nin her iki alanda da dünyanın lider pazarları arasında yerini güçlendirdiği vurgulandı. Verilere göre Türkiye'de 2026-2035 döneminde toplam 25 gigawattlık yeni rüzgar enerjisi kapasitesinin devreye alınması bekleniyor. Bu dönemde kurulacak kapasitenin yaklaşık %37'sinin yenilenebilir enerji kaynak alanı projelerinden gelmesi öngörülüyor. Geçen yıl lisans almış yaklaşık 19 gigawattlık depolama rüzgar enerjisi projesinin hayata geçirilmesiyle Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesinde önemli artış yaşanacağı belirtiliyor. Türkiye 2025 yılında güneş enerjisinde 6,4 gigawattlık yeni kurulumla dünyada 10. sırada yer aldı. Ülkenin toplam güneş enerjisi kurulu gücünün 2030 yılına kadar yaklaşık 2 katına çıkması bekleniyor. Rapora göre Türkiye'de batarya depolama pazarının da hızla büyümesi bekleniyor. Batarya maliyetlerindeki düşüş, yenilenebilir enerji kurulu gücündeki artış ve yerli üretim kapasitesinin gelişmesi bu büyümeyi destekliyor. Türkiye'nin 2035 yılına kadar 8 gigawatt batarya depolama kapasitesine ulaşması öngörülüyor. Bu kapasitenin yaklaşık %90'ının şebeke ölçekli projelerden oluşacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisinde küresel sıralamalarda üst sıralara yükselmesi, enerji dönüşüm sürecinin hız kazandığını ortaya koyarken, önümüzdeki dönemde planlanan kapasite artışları, ülkenin bu alandaki konumunu daha da güçlendirecek.
8: Son dakika haberi var. Trump, İran'la ara verilen ya da kesilen görüşmelere yeniden başlanacağını ve toplantının yarın Doha'da yapılacağını açıkladı. İran tarafından henüz bir açıklama yok. Bir son dakika haberi olarak bunu sizlerle paylaşalım ve devam edelim ajansa. TÜİK, Haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi Haziran'da aylık bazda %1,8 artışla 98,9 değerini aldı.
9: Ekonomiye güven artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomik Güven Endeksi verilerine göre ekonomik güven endeksi Haziran ayında 98,9 oldu. Bir önceki aya göre Haziran'da tüketici güven endeksi %2,5 artışla 87,9'a yükselirken reel kesim güven endeksi %1 artarak 102'ye çıktı. Aynı dönemde hizmet sektörü güven endeksi %1,4 artışla 110,5'e, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,3 artışla 112,8'e ve inşaat sektörü güven endeksi %1,1 artışla 83'e ulaştı. Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 97,2 seviyesindeyken Haziran'da %1,8 artışla 98,9'a yükseldi. Böylece endeks Şubat 2026'da kaydedilen 100,7 seviyesinin ardından en yüksek değerine ulaşarak son 4 ayın zirvesini gördü.
8: Tüketiciyi korumak için cayma hakkı tanındı ancak yasalara göre her alışverişte bu uygulanmayabilir. Özellikle bir kez kullanılıp iade edilen kıyafetler de esnafı zora sokuyor, suistimaller yaşanıyor.
7: Alışveriş merkezlerinden iademiz oluyor, değişim oluyor. Ama ben interneti istemiyorum.
10: Ya bedeni yanlış geliyor ya rengi yanlış geliyor.
11: Tüketicilerin iade ve değişim hakkı mağazadan alışverişlerde yoktur.
12: Tüketiciyi korumak için cayma hakkı tanındı. Ancak yasalara göre bu durum her koşulda geçerli değil.
13: Bir ürünü beğenmediniz, vazgeçtiniz veya değiştirmek istediniz. Peki iade ve cayma haklarınızdaki sınırları biliyor musunuz?
11: Tüketicilerin iade ve değişim hakkı mağazadan alışverişlerde yoktur. İnternetten alışverişlerde tüketici bazı özel ürünler hariç teslim aldıktan itibaren 14 gün zarfında herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkını kullanabilir.
14: Alırken diyorlar ki sana iade yok diyorlar. Ona göre kendini ayarlayacaksın mesela.
13: İade ve cayma hakkında en çok sorun yaşanan ürünlerden biri de abiye kıyafetler. Öyle ki tüketici ürünü alıp bir gece kullandıktan sonra ürünü iade etmek istiyor. Bu da tüketiciyle satıcıyı karşı karşıya getiriyor.
15: Müşterimiz alıyor abiyeyi, bir gece giyiniyor. Ondan sonra getirip iade etmek istiyor. Tartışmalar çıkabiliyor ufak tefek. Deforme oluyor ürün. Giydiği için genişleme oluyor. Biz o ürünü zaten satamayız.
16: Sıkıntısı varsa mecburen değiştirmek zorundayız, iade etmek zorundayız.
11: Örneğin abiye bir kıyafet alan tüketici bunu 14 gün dolmadan cayma hakkımı kullandım diye iade ettiğinde satıcılardan dinliyoruz, duyuyoruz ki bu ürün aslında giyilmiş, kullanılmış. Ya bir nişanda, ya bir kınada, ya bir düğünde kullanılmış. Ter kokuyor, hatta üzerinde leke olup da iade edilenler var. Bu tür durumlarda tüketicinin hak iddia etmesi hukuka ve mevzuata uygun değil.
8: Sekiz yıl önce Müslüman olan Belçikalı bir genç bisikletiyle umre yolculuğuna çıktı. 26 yaşındaki Alexander Lovers 3000 kilometre pedal çevirerek İstanbul'a ulaştı. Genç gezgin yolculuğunu yetim çocuklara destek kampanyasıyla birleştirdi ve işte o sıra dışı yolculuk.
2: Yetimhanede büyüdü, 8 yıl önce Müslüman oldu. Şimdi ise bisikletle kutsal topraklara gidiyor.
17: Allah'a daha çok yaklaşmak ve kendimi daha iyi hissetmek için bu umre yolculuğunu bisikletle yapmaya karar verdim.
2: 26 yaşındaki Alexander Lovers, umre hayalini bisikletiyle çıktığı uzun bir yolculuğa dönüştürdü. Yaklaşık bir ayda 3000 kilometre pedal çeviren genç İstanbul'a ulaştı.
17: 2018 yılında Müslüman oldum. En büyük hayalim umreye gitmekti.
2: Belçika'da yetimhanede büyüyen Lovers, bu yolculuğu yalnızca umre için değil, dünyadaki yetim çocuklara destek olmak amacıyla da sürdürüyor.
17: Yolculuğum boyunca tanımadığım birçok insan bana destek oldu. Bana güç verdiler, çok sayıda mesaj gönderdiler. Bunun üzerine sosyal medya hesabım üzerinden bir bağış kampanyası başlattım. Toplanan bağışlar bir yetimhane açılması için kullanılacak inşallah.
2: İstanbul'da tarihi camileri ziyaret eden Lovers ardından bisikletiyle Antalya'ya doğru yola çıkacak.
17: İstanbul'a kadar yaklaşık 3000 kilometre yol kat ettim. İstanbul'dan Antalya'ya 850 kilometre daha gideceğim. Ardından uçakla 800 kilometrelik bir yolculuk yapacağım. 2 ay içerisinde bu yolculuğu tamamlamayı planlıyorum.
8: Tokat'taki Ballıca Mağarası turistlerin ilgisini çekiyor. Ballıca Mağarası yaz-kış 18 derece. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Onur aktaracak.
18: Evet, Tokat'ın Ballıca Mağarası Pazar ilçesinde bulunuyor. Oluşumu yaklaşık 3,5 milyon yıl önce başlamış ender mağaralarımızdan bir tanesi. Hala da oluşumu devam ediyor. Şimdi Ali Bey yanımızda.

0: sonra kendisi mağara görevlisi Ali Bey, mağara ne zaman oluşumu tam olarak tamamlanacak veya devam ediyor mu?
1: Hoş geldiniz Murat Bey öncelikle. Ballıca Mağarası'nın tahmini oluşum yaşı dediğiniz gibi 3,5 milyon yıl. Buradaki oluşumların bir küp şeker kadar boyutunda oluşması 50 ile 75 yıl sürüyor. Şu anda mağara oluşumunu sürdürüyor. Evet, oluşumlar devam ediyor hala. Ballıca Mağarası'na astım ve KOAH hastaları tedavi için de geliyor. Bakın burada oturma yerleri falan var. Gelip de faydasını görenler var. 6 ay boyunca, 1 sene boyunca ilaç kullanmadıklarını söylüyorlar.
0: Peki şimdi mağaranın içerisine baktığım zaman yazın da 18 derece, kışın da 18 derece. Bu neden oluyor acaba?
1: Tabii şimdiki mağaranın içindeki hava yaz kış hiç değişmez. 17 ile 24 derece, yer yer 19 derece olduğu da görülüyor. İçeride mutlak nem oranı %50 ile %80 arası. Yani içerideki hava dışarıdaki havaya göre 4 kat daha temiz, filtrelenmiş bir havaya sahip.
0: Peki şimdi dikitler ve sarkıtlar, soğancıklar var. Bunların özellikleri nelerdir?
1: Yani Ballıca Mağarası'nın ana kayası kireç taşı. Burası kalsit, karstik bir yapı. Buranın ana kayası kireç taşı. Söylediğiniz gibi aşağı salonlarda tabii iri soğan sarkıtları var, ebruli desenler var, Fransa sarkıtları var. 2019 yılında UNESCO'nun geçici miras listesine girmesinin yani en büyük şeyi iri soğan sarkıtlarıyla meşhur Ballıca Mağarası.
0: Peki şimdi mağaranın uzunluğu ne kadar veya daha ne kadar açılabildi, ne kadar daha tahmin ediliyor?
1: Şimdi Ballıca Mağarası'nı gezdiğimiz zaman ağaç dalı olarak görelim. Ballıca Mağarası'nda 6500 metresi haritalandırıldı. Gelen ziyaretçimiz yatayda 680 metre, dikeyde de 75 metre bir derinliğe iniyor.
0: Peki şimdi gördüğümüz kadarıyla bakın şu anda Halil İbrahim aslında bir gösterirse her yıl buraya yerli ve yabancı birçok ziyaretçi geliyor değil mi? Türkiye'nin dışından da yurt dışından da gelenler var.
1: Tabii ki evet, söylediğiniz gibi Ballıca Mağarası'nı yerli ve yabancı ziyaretçiler yani ziyaretçilerimiz geliyor. Bu sadece Türkiye'den değil yurt dışından da gelenler var. Ballıca Mağarası'nı dünyayı yani dünya ziyaret ediyor Ballıca Mağarası'nı.
0: Evet, peki sizlere çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar.
1: Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık.
0: Sağ olun. Evet, şu anda bizler de Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan ve 3,5 milyon yıl önce oluşumu başlayan Ballıca Mağarası'ndayız. Bakın mağara içerisine her yıl binlerce yerli ve yabancı turist geliyor. İçerisinin havası da içeriye girdiğiniz anda aslında hemen hissedebiliyorsunuz. Böyle temiz bir oksijen ciğerlerinize doğru doluyor. Mağara içerisindeki sıcaklıkta biraz önce de görevli arkadaşımız da söyledi, 17-18 derece ile 20-22 derece arasında çok küçük farklarla değişiyor ama genelde yaz ve kış mağara bu şekilde ferah ve temiz bir havası bulunan ender mağaralarımızdan bir tanesi diyelim. Sözü İstanbul'a sizlere bırakalım.
2: Afyonkarahisar'ın Daskırı ilçesine bağlı İdris köyünde Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi İdris Köyü Camii yer alıyor. Tescilli yapılar arasında bulunan cami, köyün kültürel mirasını günümüze taşıyan önemli eserlerden biri olarak öne çıkıyor.
3: İdris Köyü'nün tek bir camisi var. Osmanlı döneminden kalan bir cami. Bakın, yapım yılı 1902 olarak yazılmış ve o önemli özelliği caminin hemen girişinde gözümüze çarpıyor. Aslında İdris Köyü daha önce bir sancakmış. Gördüğünüz gibi o sancaklığa dair işlemeler duvarlarda yerini almış. Şöyle yavaş yavaş caminin içerisine doğru da giriyoruz. Burası aynı zamanda korunması gerekli tescilli kültür varlığı olarak tescillenmiş durumda ve caminin içerisinde her bir tarafta işte bu işlemeleri nakış nakış görmek mümkün. Medine-i Münevvere var. Aşağı tarafta Selimiye Camii tasvir edilmiş. Sadece o kadarla da sınırlı değil. Bakın her bir tarafta çok anlamlı işlemeler var ve bunların tamamı kök boya ile yazılmış durumda. Burada adaleti temsil eden bir sembol görüyorsunuz, bir terazi görüyorsunuz. Yani caminin içerisine o nakış

0: Bu tarihi caminin imamı Seyfullah Hamza Oltan yanımızda. Hocam nedir bu caminin özelliği?
1: Efendim öncelikle hoş geldiniz. Camimiz köyümüzün tek camisidir. Osmanlı döneminden tarihi bir camidir. Kültür Bakanlığı tarafından da korunmaktadır. Hat yazıları olsun, resimler olsun o zamandan beri hiçbir şekilde ellenmemiş. Böylece durmaktadır. Ziyaretçilerimiz de geliyor buraya. Türkiye'nin her bir yandan ziyarete gelenler oluyor. Yani camimizin manevi yapısı çok güzel.
0: Şimdi o duvarlardaki işte yazılar, resimler her birinin ayrı bir anlamı var herhalde değil mi?
1: Her birinin ayrı bir anlamı var. Osmanlıca yazılar da mevcut.
0: Cami resimlerini görüyoruz. Caminin içerisinde cami resmi var mesela değil mi?
1: Evet,
0: arkadaki.
1: Resimleri var. Mekke resmi var, Medine resmi, Sultan Selim Camii'nin resmi var. Resmetmişler. Tabii o zamanki eser sahipleri. Allah hepsinden razı olsun.

0: İdris Köyü'nün en genç ismiyle birlikteyiz. Seyide teyzemiz yanımızda. Tam 88 yaşında. Nasılsın Seyide teyze?
1: İyiyim.
0: İyi misin?
1: İyiyim.
0: Nasıl gidiyor köyde hayat? Neler yapıyorsun?
1: Bahçe bile yapıyorum.
0: Hadi canım.
1: Ya ekmeğimi yiyorum. Tuvaletime gidiyorum. Hepsini yapıyorum. Şükür bugünüme.
0: Şükür bugüne. Maşallah. Sen elden ayaktan düşmemişsin. Hala da dinçsin değil mi?
1: Dinçim.
0: Asa olduğuna bakma diyorsun ya.
1: Asasız da yürüyemeyim. Düşüyorum.
0: Öyle mi?
1: Hmm.
0: Allah sağlık saat versin sana. Gençlik nasıl geçti gençlik?
1: Gözünü yum aç, gençlik bitmiş.
0: Nasıl yani?
1: Bir şey anlamıyor insan gençlikte. Hiç.
0: Hiçbir şey anlamıyor.
1: Anlamıyor.
0: Nasıl geçti peki?
1: İyi geçti.
0: Anlamadan mı geçti?
1: Anlamadan geçti şükür.
0: Ona da şükür. Hiç zorluk yaşadık mı eski yıllarda?
1: Yaşasan ne bacan, geri gelmeyecek ki yaşadıkları.
0: Neler yaşadın Seyide teyze?
1: Hiç bilmiyorum.
0: Unuttun mu?
1: Unuttum hepsini.
0: Hepsini unuttum.
1: Unuttum. Bilemiyorum.
0: Hiç bilemiyor mu?
1: Şimdi ağlayacağım neredeyse kesin.
0: Neden? Ne oldu?
1: Öyle bir garipsedim.
0: Niye duygulandı? Seyide teyzemiz duygulandı. Siz tabii Bulgaristan'dan da göç edip geldiniz değil mi? Sen hatırlıyor musun onları?
1: Hatırlamıyorum hiç.
0: Senin anne baba öyle mi? Beraber mi geldi?
1: Ben 8 yaşındayken öldü annem.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Bir daha anne yüzü görmedim. Babam öldü de bilemeyeceğim kaç sene olduğunu. 40'ı geçti bir kere ya.
0: Yani o geçmiştekiler gelmiş buraya yerleşmiş öyle mi?
1: Ya. Dünya. Demir dolap. Dönüyor dönüyor geliyor.
0: Demir dolap mı dünya?
1: Hiç başka bir şey bilmiyorum. Bu kadar işte.
0: Başka bir şey bilmiyorum.
1: Hepsi bitti.
0: Allah sağlık versin sana. Saat versin.
1: Amin. Amin.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ali Demir, Türkiye'de 103.858 hektar ormanlık alanda yaklaşık 1.101.000 koloni kapasiteli 918 bal ormanı bulunduğunu belirtti. Türkiye'nin 97.253 ton bal üretimiyle dünyada ikinci, yaklaşık 8,7 milyon arı varlığıyla üçüncü sırada yer alan güçlü bir arıcılık ülkesi olduğuna dikkati çeken Demir, farklı bölgelerde üretilen çam, kestane, geven, yayla ve çiçek ballarının ulusal ve uluslararası pazarlarda önemli potansiyele sahip olduğunu kaydetti. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam. En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks. Talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam.
6: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
7: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.

0: A Haber Radyo. Reklam.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan. Sen de Pronto Tur'u ara, avantajlı fiyatı yakala.
3: Pronto Tur.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
7: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com

pandeminin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Muhabirlerimiz sahadaki sıcak takiplerini sürdürüyor. Canlı yayın noktalarımız ve günün seyrini değiştiren gelişmelerle haber turumuza başlıyoruz. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Efendim öncelikle canlı yayın noktalarımıza bakalım hemen. Diplomasinin gözü kulağı Doha'da. İran ve Amerika Birleşik Devletleri yarın Doha'da masaya oturacak mı? Karşılıklı saldırıların ardından gözler yeni müzakerelere çevrilmiş durumda. Ekber Karabağ İran'dan aktaracak detayları. Yunanistan, Türkiye'nin artan bölgesel ve küresel rolüne karşılık yeni ittifak arayışına girmiş durumda. Atina hükümeti 4 maddelik yol haritası hazırladı. İlhan Tahsin de notlarıyla karşımızda olacak. Ve asrın felaketinin ardından küllerinden doğan bir tarih. Kilis'te asrın felaketinde zarar gören Ulu Cami restorasyon sonrası yeniden ibadete açıldı. Gelişmeleri Mehmet Geçgel aktaracak ve Ajans Gün İçi başlıyor.

0: Sevgili izleyenler, İstanbul Sarıyer'de polis ekipleri metruk binalara yönelik geniş çaplı denetim başlattı. İlçedeki parklar ve yollarda uygulama yapan ekipler 734 kişiye GBT sorgusu yaparken 39 araçta da arama yapıldı.
1: İstanbul polisi suç ve suçluya geçit vermiyor. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli şekilde düğmeye bastı. Çok sayıda polisin katıldığı dev operasyonda uzun süredir kullanılmayan 24 metruk bina tek tek yarandı. Vatandaşların yoğun olduğu tüm noktalar ablukaya alındı. Operasyonda tam 734 kişiye genel bilgi taraması yapılırken şüpheli görülen 39 araç didik didik arandı. Aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken aranan bir şüpheli kıskıvrak yakalandı. 4 kişi hakkındaysa yasal işlem başlatıldı.
0: Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyon haberiyle devam edeceğiz şimdi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmir'in Balçova ve Seferihisar ilçelerinde CHP'li belediyelere yönelik operasyon kapsamında aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de olduğu 20 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkeme aynı soruşturmada gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve Doğuş Bayır hakkında ev hapsi kararı vererek serbest bırakmıştı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile diğer şüpheliler de emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Efendim, Şanlıurfa'dan bir kaza haberi var şimdi sırada. Minibüsle Arazöz'ün çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Kaza Siverek Şanlıurfa Karayolu'nun 15. kilometresinde meydana geldi. Seyir halindeki minibüsle Şanlıurfa Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait Arazöz çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ve bir kaza haberi de Nevşehir'den geldi. Nevşehir'de iki otomobil hatalı sollama sebebiyle çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. Alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü önünde seyreden aracı sollamak istediği sırada karşı yönden gelen Derviş Küçük Tüfekçi İdaresi'ndeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler jandarma ve sağlık ekibine haber verdi. Kazada sürücü Derviş Küçük Tüfekçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Biri çocuk, 5 yaralının tedavisi de devam ediyor. Bursa'da da bir otomobil seyir halindeyken alev aldı sevgili izleyenler. Alevlere

0: teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi. Görüntüler Osman Gazi ilçesinden seyir halindeki otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi ve polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda yaralanma olmazken araçsa kullanılamaz hale geldi. Asrın felaketinin ardından küllerinden doğan bir tarih, depremde büyük hasar gören Kilis'teki tarihi Ulu Cami titiz bir restorasyon sürecinin ardından kapılarını yeniden ibadete açtı. Ayrıntıları alacağız biz de A Haber ekibinden Mehmet Geçgel yerinde takip ediyor. Hemen dönelim ve son durumu Mehmet Geçgel'den öğrenelim.
1: Sizin de ifade ettiğiniz gibi asrın felaketinde ağır hasar almıştı. Kilis Ulu Cami bir tarih yeniden bu noktada küllerinden doğdu. Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde restorasyon çalışmaları tamamlandı ve artık yeniden ibadete açıldı. Cemaatle de buluştuğunu ifade etmemiz gerekir. Burada titiz bir çalışma gerçekleştirildi. Özellikle tonozlarda titiz bir çalışma yapıldı ve aslına uygun bir şekilde restorasyon çalışmaları tamamlandığını ifade edelim. Tarihi doku aslına uygun şekilde korunurken yapı depreme karşı daha güvenli hale getirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle Ulu Cami yeniden hayat buldu. Yeniden ibadete açıldı. Yıllar sonra ilk kez aynı kubbenin altında saf tutan vatandaşlar büyük bir mutluluk ve duygu dolu anlar yaşadı. Açılış törenine de protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş da katıldı. Çünkü vatandaşlar da özellikle Kilis Ulu Cami'nin restorasyonunun tamamlanmasını ve ardından da bir an önce ibadete açılmasını bekliyordu. Kilis için oldukça önemli bir cami, zira Kilis'in simge camilerinden biri olduğunu ifade edelim. Sadece Ulu Cami değil, depremde zarar gören Şurahbil Bin Hasene Camii de restorasyonun ardından yeniden ibadete açıldı. Yetkililer bölgede restorasyonu süren diğer tarihi eserlerinde etap etap tamamlanarak yeniden vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti. Şu anda da bu noktada artık Kilis Ulu Cami'de ibadet edildiğini de sizlerle paylaşalım ve ekranlarınıza getirelim. İç kısmını görüyorsunuz. Caminin iç kısmı da yine aslına uygun bir şekilde restore edildi ve asırlardır nice nesillere ev sahipliği yapan Ulu Cami bugün yeniden ezan sesiyle ve cemaatin dualarıyla hayat buldu. Kilis'ten şu anda görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Geride bıraktığımız aylarda özellikle restorasyon çalışmalarının son dönemlerine gelinmişti. Vakıflar Genel Müdürlüğü bu noktada çok titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Özellikle bir sonraki olası depremlere karşı da cami güçlendirildi. Şu an o güçlendirilen atılan bu tonozlar arasındaki direkleri de bu noktadan görmek mümkün ki özel bir tekniğin kullanıldığını da ifade edelim. Bu caminin içerisinde özellikle tonozların içerisinde güçlendirme çalışması yapılması için, kolonların içerisinde güçlendirme çalışması yapılması için içeriye boru sistemleri döşenerek o sıvalar, özellikle betonlar bu boruların içerisinden verilerek özel bir teknikle bu caminin restorasyon çalışmasının tamamlanması gerçekleştirildi. Bugün artık yeniden ezan sesiyle cami yeniden cemaatle buluştu ve ibadete açıldı. Bu ibadetini yapmaya devam ediyor. Vatandaşlar da özellikle Kilis Ulu Cami'nin ibadete açılmasını bekliyordu. Gerçekleştirilen titiz çalışma sonrasında asrın felaketinin büyük hasara yol açtığı bu cami yeniden küllerinden doğarak vatandaşların ve cemaatin hizmetine açılmış oldu. Kilis Ulu Cami'nde yanı sıra diğer bölgede bulunan özellikle tarihi eserlerde de, özellikle restorasyon çalışmasının devam ettiği eserlerde de onlar da birçoğu tamamlanma noktasına geldi ve etaplar halinde açılmaya, yeniden hizmet vermeye devam ediyorlar diyelim. Sözü tekrar Kilis'ten merkeze bırakalım.
0: Mehmet Geçgel, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Sevgili izleyenler, A Haber ekibimiz Ankara'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı çatısı altında bulunan Kara Kuvvetleri Müzesi'ne gitti. Müzede geçmişten günümüze Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın

0: Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2235. yıl dönümü vesilesiyle geçmişten günümüze Türk Kara Kuvvetleri Müzesi'nin kapılarını açtı.
1: Milattan önce 209 yılında Mete Han tarafından teşkilatlandırılan düzenli ordudan modern kara kuvvetlerine uzanan 2235 yıllık bir yolculuktan bahsediyoruz. Türk askerinin tarihi başkentteki Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın müzesinde geniş bir şekilde yer alıyor.
0: Mete Han'ın kurduğu askeri teşkilattan Sultan Alparslan'ın Malazgirt zaferine, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'un fethinden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazanılan milli mücadeleye kadar her bir zafer müzenin duvarlarını süslüyor.
1: Müzede 2235 yıl boyunca Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev almış askerlerin üniforma ve ekipmanları da yer alıyor. 10 mankenle Hun döneminden günümüze kadar uzanan askeri dönem gözler önüne seriliyor.
0: Asırlardır öncü, köklerden geleceğe, daima ileriye ve arşa. İşte bu söz temelinde şekillenen müze 4 bölümden oluşuyor. Her türlü tehdit ve risk karşısında görev yapabilen dünyanın en etkin ve caydırıcı askeri güçlerinden biri olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na dair geçmişteki her bir iz müzede sergileniyor.
1: Müzedeki işte bu cam ekran standdaysa 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar tarihi silahlar yer alıyor. Kılıç, kama, hançer, işte hepsi burada.
0: Müzenin tasarımı da yekpare bir mimariden oluşuyor. Duvarlardaki tasarımda kullanılan beyaz zemin, Türk askerinin tertemiz yüreğini ve vicdanını, savaşın en çetin anlarında dahi merhametli kalabilen halini yansıtıyor. Panelin alt kısmında bulunan kahverengi zemin, Türk ordusunun vatan toprağına duyduğu bağlılığı ve daima ayakları yere sağlam basan karakterini anlatıyor. Kara kuvvetlerine mensup her ferdin vatan uğruna şehit olup toprağa düşebileceğini, aklının ve yüreğinin bir köşesinde tuttuğunu hatırlatıyor. Kahverengi zeminin üzerinde yer alan motiflerse Türk-İslam medeniyetinin ilmi ve kültürel birikiminden süzülmüş çizgiler olarak tasarlandı.
1: Müzede yerli ve milli imkanlarla geliştirilerek Türk ordusunun envanterine giren silah ve sistemlerin 3 boyutlu maketleri de yer alıyor. Akıncıha, Gökbey ve Fırtına obüsleri de o maketlerden bazıları.
0: Kara Kuvvetleri çatısı altında bulunan müzede ziyaretçiler 2235 yıllık tarihi yolculuğa tanıklık ederken Türk milletinin bağımsızlık uğruna verdiği mücadeleyi ve Türk askerinin eşsiz tarihini tanıma fırsatı buluyor.
2: Efendim, ormanlarımızı en çok ihmal yaktı. Evet, haberimizin başlığı bu şekilde. Ne yazık ki yaz aylarının en üzücü haberlerinin başında orman yangınları geliyor, biliyorsunuz. Yangınlara dair de bir analiz yapıldı ve buna göre de Türkiye'de geçen yıl 3224 orman yangınıyla mücadele edildi. Yangınların 1753'ünün de ihmal kaynaklı olduğu belirlendi. Bu yangınlarda da ne yazık ki 40.032 hektar ormanlık alan zarar gördü.
0: Orman yangınları en çok ihmalden çıktı. Tam 40 bin hektar 2025'te bu nedenle kül oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin orman varlığı son yıllarda düzenli artış gösterdi. Envanter çalışmaları kapsamında 1973 yılında 20.199.296 hektar olarak tespit edilen ülkenin orman varlığı 2023'te 23.363.071 hektara ulaştı. Orman alanları 2024'te 23.363.084 hektara, geçen yıl 23.375.331 hektara yükseldi. Orman yangını sayısında ise çeşitli sebeplerden dolayı artış görüldü. Buna göre ülkede 2020'de 3.399 orman yangını çıkarken bu sayı 2021'de 2.793, 2022'de 2.160 oldu. Orman yangınlarının sayısı 2023'te 2579'a, 2024'te 3797'ye yükselirken geçen yıl 3224 olarak belirlendi.

0: Verilerin tutulmaya başlandığı son 37 yılda en çok orman yangını 3797 ile 2024'te çıktı. Söz konusu yangınlarda 2020'de 20.971 hektar, 2021'de 139.503 hektar ve 2022'de 12.799 hektar alan yandı. Yangınlarda zarar gören alan 2023'te 15.520 hektar, 2024'te 27.485 hektar ve geçen yıl 81.473 hektar olarak hesaplandı. Orman yangınlarının geçen yıl en çok ihmal nedeniyle çıktığı tespit edildi. Buna göre ihmal sebebiyle çıkan 1753 orman yangınında 40.032 hektar alan zarar gördü. Kasıtlı olarak çıkarılan 160 yangından 3546 hektar alan, doğal nedenlerle çıkan 279 yangından 269 hektar alan etkilendi. Sebebi bilinmeyen 1032 yangında da 37.626 hektar alan yok oldu. Ormanlar üzerindeki baskıyı azaltmak ve ormanların sürdürülebilir yönetimine katkı sağlamak için orman köylüsüne sağlanan desteklerden geçen yıl 10.830 aile yararlandı.
1: Zamanımızı nasıl kullanıyoruz? Boş zamanlarımızı nasıl değerlendiriyoruz? Türkiye İstatistik Kurumu'nun zaman kullanım araştırması evlilerle bekarların gün içindeki alışkanlıklarını ortaya koydu. Evliler televizyon, müzik ve aileyle ilgili aktivitelere daha fazla zaman ayırırken bekarlar hobi, oyun ve spora daha çok vakit harcıyor.
0: Evliler bekarlara göre daha çok televizyon izliyor. Türkiye'de geçen yıl evliler bekarlara göre televizyon izleme, müzik dinleme, aile bakımıyla gönüllü işlere daha çok zaman ayırırken, bekarlarsa eğitim, hobi ve oyun gibi aktivitelerde evlileri geçti. Türkiye İstatistik Kurumu yaptığı araştırmayla bireylerin bir gününü hangi faaliyetlere ne kadar süre ayırarak geçirdiğini belirledi. Verilere göre ülkedeki bireylerin geçen yıl en fazla zaman ayırdığı faaliyet uyku oldu. Evliler günlük ortalama 8 saat 44 dakikalarını, TÜİK tarafından hiç evlenmeyenler olarak tanımlanan bekarlar da 9 saat 5 dakikalarını uykuya ayırdı. Bekarlar evlilere göre hobi ve oyunla spor ve doğa sporları faaliyetlerini daha çok gerçekleştirdi. Evliler gün içinde hobi ve oyunlara sadece 13 dakika ayırabilirken, bekarlarda bu süre 47 dakikayla neredeyse 4 kat daha fazla hesaplandı. Spor ve doğa sporları için evliler 9 dakika harcarken, bekarların bunun için ayırdığı süre 18 dakika olarak belirlendi. Evlilerin bekarlara göre daha fazla zaman harcadığı faaliyetlerden biri de televizyon izleme, radyo ve müzik dinleme oldu. Gönüllü işler ve toplantılar için bekarların ayırdığı süre 13 dakika olurken, evlilerde bu süre 48 dakikaya kadar çıktı.
1: Efendim, uzun bir eğitim öğretim sürecinden sonra milyonlarca öğrenci tatile girmenin mutluluğunu yaşıyor. Peki bu süreç sadece dinlenerek mi geçirilmeli, yoksa yeni beceriler kazanmak için de bir fırsat mı? Uzmanlar hem çocuklara hem anne babalara tavsiyelerde bulunuyor.
0: 2,5 aylık yaz tatili başladı. Çocuklar planlarını yaptı.
2: Kafama göre takılacağım. Bir de öğretmenin verdiği zorunlu ödevler var. Ama genelde kendimi dışarı atacağım.
3: Kitap okumak, oyun oynamak, işte film izlemek, ders çalışmak.
4: İngilizce kurslarına gideceğim. Ondan sonra Almanca öğrenmeye çalışacağım.
5: Yaz tatili denilince elbette ki bol bol eğlenmek, beraberinde belki denize girmek akıllara geliyor, ama uzmanlara göre okul dönüşü için dengeli bir eğlenme sistemini ebeveynler tarafından kurulması oldukça önem arz ediyor.
6: Özgürlük gerekli, çocuğun bireyselliği gelişecek. Sınırlar da gerekli, çocuğun güvenlik duygusu gelişecek ve topluma adaptasyonu mümkün olacak.
7: Tablet vesaire. Bu konular zaten sıkıntı. Ailelerin de şikayet ettiği konuların başında geliyor. Mutlaka bir plan yapılması gerekiyor.
8: Günlük okumalarına devam etmeli. Günlük tekrar yapmaları. O şekilde güzel, tabii ki bol dinlenmeli, bol oyunlar oynamalı.
9: Kitap okuma var, test çözme var. Arada oyun, legolar, onlarla oynayacağız. Arada sahile geleceğiz, keyif yapacağız.
0: Tatil çocuklar için özgürlük demek. Peki bu özgürlüğün sınırı ne?
9: Özgürlük ve sınırlar arasında çok bilinçli bir denge kurmak zorundayız. Tabii ki yazın birazcık esnetebiliriz demiştik. Mesela uyku saatinde bir esneme olabilir. Ya da ekran süresini yaşına uygun şekilde bir tık artırabiliriz. Ama bu demek değil ki sınırsız ekran vereceğiz. Bu demek değil ki uyku saati, uyuma, uyanma saati belli olmayacak.
10: Çocuklar eşimle anneanneye de gidecekler. Bir tatil planımız da var.
11: Karneyi dün aldık. Bugün de çocukları bir parka getirelim dedik. Yani tatil sürecinde yine İstanbul, memleket bir şekilde vakit geçecek.
12: Bir yıl boyunca çok çalıştılar, emek gösterdiler. İşte en güzel tatil de onlar hak etti. Peki tatil boyunca sadece oyun mu oynanacak yoksa biraz olsun derste çalışılacak mı? Hemen soralım.
9: Bol bol oyun oynamalılar mutlaka. Bu oyunları dijitalden çok sokakta düşerek, kalkarak, itişip kakışarak oynamalarını tercih ederim.
0: Oyun, eğlence ve öğrenmenin bir arada olduğu dengeli bir tatil mümkün mü? Uzmanlar çocuklar için verimli tatil konusunda aileleri uyarıyor.
9: Yaşam deneyimlerini zenginleştirmeliyiz. Ebeveynle zaman geçirmeyi arttırmalıyız. Mesela ebeveynine evde bir şeyler için yardım etmek, beraber bir kurabiye yapmak, beraber bir tamir yapmak yaşam deneyimidir.
13: Vallahi onlar gereken emeği gösterip başardılar bazı şeyleri. Biz de karşılığını vereceğiz inşallah.
1: Sevgili izleyenler, bir taraftan da ekranlarınıza bir son dakika gelişmesi yansıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Almanya Başbakanı'yla görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapıldığı açıklama hemen de paylaşalım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Almanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanımız Türkiye ile Almanya ikili ilişkilerinde değerlendirdi. Paylaşımı da yapıldı. Hemen bu gelişmeyi de sizlerle paylaşalım. Son dakika olarak sevgili izleyenler, Türkiye ile Almanya'nın ikili ilişkilerini geliştirmeyi hedefleyen bir görüşmeydi. Bunun için karşılıklı adımlar atmayı sürdürmemizin önemli olduğunu belirtti Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu görüşmede. Yine aynı zamanda Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi ve transatlantik bağın muhafazası için güçlü bir iradenin ortaya konulmasını da beklediklerini ifade etti. Yanı sıra Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için gayret gösterdiğimizi, müzakerelerin yeniden başlatılması ve diplomatik sürecin canlandırılması için çalıştığımızı belirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yine İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada bu şekildeydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sevgili izleyenler, internetin karanlık bir yüzünden bahsedeceğiz. Dünya genelinde şiddet ve cinayet olaylarıyla adı sıkça duyulan incel, yani istemsiz bekarlar grubu, adının böyle olduğuna bakmayın, çok karanlık öğeler içeriyor. Artık Türkiye'de de yakın takipte. Peki bu yapılanmalar nasıl ortaya çıktı? Neleri amaçlıyorlar? Dijital dünyada nasıl hızlı bir şekilde yayılıyorlar? Sizin için araştırdık.
14: İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki Semih Çelik iki kadın öldürdükten sonra surlardan aşağı atladı.
15: İkbal, seninle özel olarak vedalaşmak istedim.
14: İncel adlı bir grup.
16: This is my last video. It all has to come to this.
17: Bir ekran, bir tık ve giderek büyüyen karanlık bir dünya. İnternetin görünmeyen köşelerinde örgütlenen kadın düşmanı çevrimiçi topluluklar dünyanın dört bir yanında şiddet olaylarıyla gündeme geliyor. Peki bazı ülkelerin terör tehdidi olarak değerlendirdiği bu akım nasıl yayılıyor? Gençleri nasıl etkiliyor? İnsel tehlikesine biraz daha yakından bakalım.
0: Involuntary celibate, Türkçe'de istemsiz bekar anlamına geliyor. İnsel, bu iki kelimenin ilk hecelerinden oluşuyor.
18: Karşı cinsle iletişime geçemeyen, ilişki kuramayan bir grup insanı kendilerine verdikleri isimdir.
19: I don't know why you girls are not attracted to me. Now I'll punish all of you.
20: Zaman içerisinde bir öfkeye, bir şiddete, zaman içerisinde fiziksel şiddete, hatta ölüme, cinayete kadar götüren

0: bir grup insanın aslında başlattığı bir hareket diyebiliriz.
1: Şimdi olayların en başına gidelim. 1997 yılında henüz sosyal medya platformları ortada yokken Kanada'da içine kapanık ve çevresiyle sosyalleşemeyen Alana isimli bir üniversite öğrencisi bir web sitesi kurdu. Başlangıçta insanların birbirine destek olmasını hedefleyen bu site zamanla kurucusunun da kontrolünden çıktı. Alana'nın kurduğu site yıllar sonra cinayet olaylarıyla anılan ve oldukça radikal gençlerin varlık gösterdiği bir oluşum haline geldi.
2: Alana pişmanlığını ise bu sözlerle dile getirdi.
3: Bundan dolayı oldukça üzgün ve öfkeliydim. Gerçekten acı çektiğim bir süreçten geçtim. Suçlu hissetmeli miyim diye düşündüm.
4: Burada bir insel kültürü, bir insel ideolojisi demek yerine aslında bir insel siber zorbalığından bahsediyorum.
5: En fazla nerelerde var diye bakıldığında Almanya'da, yine İngiltere'de, İsveç'te her geçen gün çok ciddi anlamda büyümeye devam ediyor.
2: İnsellerin bilinen ilk cinayeti 2014 yılında ABD'de gerçekleşti.
6: Bu çocuğun böyle bir şey yapacağını asla düşünmedim. Bu inanılmaz bir şey. Anlamadığım şey şu ki bunu hiç beklemiyorduk.
2: Elliot Roger 22 yaşında bir üniversite öğrencisiydi. Saldırıdan önce 137 sayfalık bir duyuru metni hazırladı. Kadınların kendisini reddetmesini savaş ilanı olarak kabul etti. Roger 6 kişiyi katlettikten sonra 14 kişiyi de silahla vurarak yaraladı. Ardından da kendi canına kıydı. Roger'ın saldırısı sonraki yıllarda meydana gelen bazı insel bağlantılı saldırılar için bir referans noktası haline geldi.
1: İnseller Türkiye'de ise ilk kez İstanbul Fatih'te yaşanan çifte cinayetle gündeme geldi. Cinayetlerin faili 19 yaşındaki Semih Çelik'in söz konusu toplulukla iletişim halinde olduğu belirlendi. Çelik iki genç kızı vahşice katlettikten sonra hayatına son verdi.
2: Son olarak bir öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'taki okul katliamında da insellere ait bulgulara rastlandı. Öyle ki katil zanlısına ait WhatsApp profilinde Elliot Roger'ın görseli bulundu.
0: İsa Aras Mersin'in arkadaşları aslında biz sadece şakalaşıyorduk. Bunların hiçbirinin ciddi bir tarafı yoktu. Lütfen korkmayın, devamı gelmeyecek demelerinin sebebi tüm bunları aslında orada yaşanan şeyler diye başlanması. Herkes orada bu burada kalacak diye başlıyor.
2: Şiddet eğilimli bu grup daha çok Discord ve Telegram gibi uygulamalarla örgütleniyor. İnseller artık Türkiye'de de yakın takipte.
5: Semih Çelik cinayetiyle birlikte Sur cinayetinde şunu gördük. Artık gençlerin sosyal medyada, dijital dünyada neyle karşılaştığı ve neye karıştığının üzerinde durmamız gerektiğinin altını çiziyor İçişleri Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu raporda.
2: Peki bu sessiz tehlikeyle okulda, evde, sokakta nasıl mücadele edilmeli?
7: Bu çocukları korumak, kollamak ve kurtarmak için onlarla çok iyi bir diyalog kurabilmeniz lazım ama önce anlayabilmeniz lazım. Sizin ihmal ettiğiniz o çocuk eğitiminde, evlat yetiştirmede Allah korusun bazen dünyaya çok zarar verebilen büyük bir katili, büyük bir caniyi hiç kötü niyetli olmadan aslında asla aklınızın ucuna getiremeyeceğiniz bir zeminde birinin yanı başınızda başkaları tarafından eğitilmesine ve yetiştirilmesine fırsat vermiş oluyorsunuz değil mi?
8: Sonuçlar bir çocuğun ölümüyse ya da bir çocuk izole olduğunun bedelini bütün okul ödüyorsa, hatta toplum olarak şok etkisi yaratıyorsa artık bunun sorumluluğu ilk önce ebeveynlere. Ben bu konuda sportif faaliyetlerim, hatta sportif faaliyetlerde bu tarz çocuklara grup liderliği vermenin, ekstra bir sorumluluk vermenin çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. İşte bu durumda öğretmenler bunları fark ettiği zaman da bu çocuklarla alakalı biraz daha yanlarına çekme, daha fazla onlarla ilgilenme ama bu çocuklarda kıskançlık uyandıracak şekilde değil, sorumluluk verme şeklinde olmalı ve özellikle sportif, müzikle alakalı ekstra çalışmalarda bu çocuklar dahil edilmeli ki zihnini o izolasyondan çıkartabilmeli. Bizim yetişkinler olarak sorumluluğumuzda hangi alan bunu gördüyse öğretmenler, anne babalar, psikologlar harekete geçirmeli ve bu konuyla alakalı çocukların o öfke, utanç duygusundan çıkıp gerçekten sağlıklı bağlar kurulması gerekiyor.
1: Efendim sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz. Geçtiğimiz dakikalarda da bahsetmiştik orman yangınları hakkındaki haberimizi ekranlarınıza taşırken. Çanakkale'de ormanlık alanda bir yangın.

0: Yangın çıktı. Merkeze bağlı Musa Köy ve Kızılkeçili köyleri arasındaki bir noktada, ormanlık alanda. Sebebi henüz belli değil. Ayrıntıları alalım hemen. Vedat Sezer bizi bekliyor. Telefon hattımızın diğer ucunda. Geçmiş olsun. Vedat, nedir son durum?
1: Teşekkürler. Ben Çağatay'ın Babsiki ilçesi arasında bulunan önceki yılda büyük yangınların yaşandığı bir bölge. Büyük bir kısımda tarım arazisi olan ve ormanlık alana da yakın olan, iç içe olan bölgenin birinde. Henüz nedeni belli olmayan bir sebeple yangın başladı ve rüzgar bugün son iki günden beri çok sert esiyor bölgede. Rüzgarın da etkisiyle alevler ormanlık alana kadar sıçradı ve ama ihbar ardından hemen bölgeye çok sayıda ekip sevk oldu. Havadan da Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler ve yangın söndürme traktör uçakları havalandılar. Karadan da birçok işletmeye bağlı arazöler ve itfaiyeler bölgede yoğun bir şekilde yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyorlar. Yangının kontrol altına alınabilmesi için yangının çıktığı Kızılkeçili Musaköy çevresi de çevrelendi ve büyük bir yangına yol açmamasıyla ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bölgeye sürekli takviyeler de yapılıyor. İş makineleri ve dozerler de bölgede çalışma yapmaya başladılar. Şu an içinde yangının müdahale edilmesine her türlü imkanlar seferber edilmiş durumda. Biz de yangını takip ediyor olacağız Mehmet.
0: Vedat Sezer, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Dileriz ki en kısa sürede yangın kontrol altına alınır, daha da büyümeden. Evet, devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Yunanistan'da özellikle Türkiye'nin artan bölgesel ve küresel gücüne karşı hep bir rahatsızlığı var ve şimdi de bunun için yeniden bir ittifak arayışına girmiş durumda. Yunan basınına göre Atina hükümeti Ankara'da düzenlenecek kritik NATO zirvesi öncesi 4 maddelik bir yol haritası hazırladı. Nedir bu 4 maddelik yol haritası? Neleri içeriyor? Hemen dönelim biz de. Yunanistan'dan alacağız ayrıntıları. A Haber muhabiri İlhan Tahsin yayın için hazır. Hoş geldin İlhan yayına.
2: Hoş bulduk Nabi Özkan. Tabii ki Yunanistan'ın ciddi rahatsızlığı var, sen de söyledin. Çünkü Türkiye'nin yükselişi söz konusu. Türkiye yükseldikçe Yunanistan değişik ittifaklar kurmaya çalışıyor. Türkiye'ye karşı bir set oluşturmaya çalışıyor. Ancak baktığımız zaman bunu bugüne kadar başaramadı. Çünkü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu çalışmalar bölgede oyun kurucu bir ülke haline geldi Türkiye. O eski Türkiye yok artık gerçekten. Bunu Yunanistan'a söylüyorlar. Evet, yaklaşan NATO zirvesi öncesinde, ki bunun öncesi de var zaten Beyaz Saray'da Donald Trump'ın Türkiye ile ve Sayın Cumhurbaşkanı ile yapmış olduğu bir açıklama vardı. Herkes biliyor işte bu F-110 motorlarının kanak konulması üzere bunların serbest bırakılması, satışının ve dolayısıyla F-35 programına dönmesi Yunanistan'ı Atina'yı tedirgin etti. Gerçek anlamda tedirgin etti. Derhal Yunan lobisi Amerika Birleşik Devletleri'nde devreye girdi. Ancak Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da kurmayları da boş durmadı Merve. 4 maddeden oluşan bir hareket, bir program belirledi kendisine. Dolayısıyla bunlardan biri ABD'de topyekün Trump ve Yahudi lobisinin üzerine giderek Yunan lobisi ve Atina burada baskı kurmak ve şu anda Trump'ın NATO zirvesinde yapacağı açıklamaları bir an önce kısıtlamak. Yani orada çok fazla şey açıklamaması. Bu temelinde zaten
0: İlhan, tam olarak gelecek olan motorlar. Neyi hedefliyorlar? Yani burada hani bir baskı oluşturduktan sonra nasıl bir fayda sağlayacak ki Yunanistan buradan?
3: Çok basit. Motorlar Türkiye'ye verilmeyecek. Türkiye Kaan uçağını yapmayacak. Türkiye'nin envanterine girmeyecek. F-35'ler Türkiye'ye verilmeyecek. Askeri olarak Ege'de, Doğu Akdeniz'de Türkiye Yunanistan'ı geçmeyecek. Açıkça Türkçesi budur Yunanistan'da. Herkes buna böyle bakıyor. Muhalefetinden tutun da iktidarına kadar. Tabii bunu Türkiye'nin içerisinde anlamayan bazı güçler var. Bazı kısımlar var. Muhalefet zaten hiç anlamadı bugüne kadar Yunanistan'ın ne yapmak istediğini Türkiye'ye karşı. Dolayısıyla da bunu açıkça söylemekte fayda var. Gelip Atina'da bir yaşasınlar, bir görsünler. Ondan sonra konuşalım. Açık ve net söylüyorum. Tabii birinci buydu. İkincisi, Türkiye karşıtı yeni bir ittifak. Sen de belirttin, yeni bir ittifak. Bu ittifak içerisinde Fransa'nın yanı sıra Skandinav ülkelerini de almak istiyorlar bu defasında baktığımız zaman. Şimdi dolayısıyla da böylelikle Skandinav ülkeleri demokrasileriyle anıllık olarak biliniyor her tarafta. Medeniyet onlarda, her şey onlarda. Oysa Türkiye'yi görmüyorlar. Dolayısıyla
0: İlhan, sanırım bağlantıda bir problem var. Teşekkür edelim İlhan Tahsin'e. Bağlantıyı da arkadaşlarımız yine çözmeye çalışırlar. Devam edelim efendim. Şimdi Ankara'daki NATO zirvesi daha başlamadan dünya gündeminin ilk sırasına yerleşmiş durumda. Yunanistan bile görüyorsunuz hemen bu konuyla alakalı 4 maddelik bir yine bir program yapmaya başladı. Bazı baskıları artırmayı niyetliyor. Dünyada da rahatsız olan sadece Yunanistan değil, bir tarafta da İsrail var. Ve Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgü dolu sözleri ve Türkiye mesajları da İsrail basınında geniş yankı uyandırmış durumda. Gözler de şimdi bölgesel dengeleri etkilemesi beklenen tarihi Ankara zirvesine çevrildi. Neler konuşuluyor? İsrail basınında neler söyleniyor? Bakalım şimdi.
4: Erdoğan büyük bir lider ve çok güçlü bir kişi. Savaşa bulaşmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum.
5: Ankara'daki NATO zirvesi uluslararası gündemi sarsmaya devam ediyor. Trump'ın açıklamaları İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye ilişkin mesajları İsrail basınında geniş yer buldu. İsrail merkezli Haaretz gazetesinde yayımlanan analizde Ankara'nın kullandığı dikkatli ve ölçülü diplomatik dilin tesadüf olmadığı vurgulandı. Yorumlarda Türkiye'nin bölgesel krizlerde arabulucu ve politika belirleyici aktör olma hedefini güçlendirdiği ifade edildi. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, iki lider arasındaki ilişkiyi derin bir hayranlığa dayandırıyor. İsrail basını Ankara'nın NATO içindeki stratejik ağırlığının son dönemde daha da arttığını, Trump'ın Türkiye'ye yönelik olumlu mesajlarının ise bölgedeki güç dengelerini yeniden şekillendirebileceğine dikkat çekti.
4: Erdoğan büyük bir lider ve çok güçlü bir kişi. Savaşa bulaşmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum. NATO toplantısı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenlenmeseydi muhtemelen katılmazdım. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim. 10 NATO üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
5: Başkan Erdoğan için yaklaşan NATO zirvesi sıradan bir konferans değil, tarihi bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Türkiye en son 2004 yılında bir NATO zirvesine ev sahipliği yaptığında savunma sanayisi ordunun ihtiyaçlarının ancak 1/5'ini karşılıyordu. Bugünse Türkiye'nin milyarlarca dolarlık dış alım anlaşmalarını iptal edip yerel üretime odaklanarak bölgesel bir İHA imparatorluğuna dönüştüğü belirtiliyor. Zirvenin en kritik gündemleri arasında NATO'nun geleceği, savunma harcamaları, Orta Doğu'daki güvenlik denklemi ve Türkiye-ABD ilişkilerinin yeni dönemi yer alıyor.
0: Evet, ekranlarınıza da getirdik. Dünyanın kalbi Ankara'da atacak. NATO Liderler Zirvesi öncesinde Ankara'da tedbirler ve denetimler de tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirilecek. Ekipler sürücülerin evraklarını ve araçlarını kontrol etti. Kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere idari işlem uygulandı.
6: Güvenlik en üst safhaya çıktı NATO için. Çok iyi oldu.
5: 36. NATO zirvesi için başkentte adeta kuş uçurtulmuyor. Ankara Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda gerçekleşen uygulama kapsamında şüpheli araç ve kişilere yönelik denetim ve kontroller yapıldı.
7: Bizler şu anda başkentte İstanbul yolu üzerinde Ankara istikametinde bir noktadayız. Burada trafik ekipleri 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde denetimlerini yapıyor. Sürücülerin ehliyet, kimlik ve ruhsat bilgilerine bakıyor, kontrollerini yapıyor.
5: Denetimlerde kamyon, kamyonet, motosiklet, skuter, şüpheli araçlar durduruldu ve sürücülere GBT kontrolleri yapıldı.
7: Denetimlerin yapıldığı alanda bir de devzer aracı bulunuyor. Bu noktada özel harekat ekipleri trafik ekiplerinin güvenliğini sağlıyor.
8: NATO zirvesi sonuçta Fransa'da yapılsa orada da bizim için önlemler alınacak.
6: Güvenlik için çok önemli, evet.
5: Ekipler sürücülerin evraklarını ve araçlarını kontrol etti. Kurallara aykırı hareket ettiği tespit edilen sürücüler hakkında trafik ekiplerince idari işlem uygulandı.
9: Yerinde kontrollerin yapılması lazım, uygun buluyoruz.
0: Dünyadan haberlerle devam edelim şimdi. Almanya'da görev yapan bir Türk doktor Alman sağlık sistemlerindeki sorunlar hakkında sosyal medyadan şikayette bulundu. Aşırı sıcakların hasta ve sağlık personelinin sağlığını

0: etkilediğini söyleyen kadın hekim, problemlere bir çözüm üretilmediğini de söyledi.
1: Selamlar. Almanya'da Avrupa'nın en gelişmiş sağlık sistemlerinden birine sahip ülkelerden birinde hava şu an 40 derece ve ben yoğun bakımdayım. Ne bizim çalıştığımız odalarda klima var, ne hasta odalarında klima var. Yani şu anda sadece hastalıklarla değil, aynı zamanda sıcakla da savaşıyoruz. Hastalar ter içinde, ateşi yükselenler var. Zaten çok kritik olan hastalar bir de bu sıcakla baş etmek zorundalar şu an. Biz sağlık personeli olarak zaten önlükle, maskeyle, eldivenle çalışıyoruz. Zaten zor olan işimiz bu sıcakta katlanarak artıyor. Hastaların başında işlem yaparken terler akıtıyoruz. Onu silmeye bile vaktimiz olmuyor. Şimdi soruyorum, bu gerçekten normal mi? Hastaneler bu kadar donanımlıyken, teknoloji bu kadar gelişmişken nasıl olur da en temel ihtiyaçlardan biri eksik olur? Evet, Almanya'da yazlar kısa sürüyor. Belki bu sıcaklar birkaç hafta sonra bitecek. Ama bu kısa süreli krizler içinde olsa bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Çünkü sağlık sistemi en zor koşullarda bile çalışabiliyor olmalı. Biz sağlık personeli olarak burada elimizden geleni yapıyoruz. Ama sistemin de bir şekilde bunu desteklemesi gerekiyor.
0: Efendim, kan donduran bir haberle devam edeceğiz şimdi. Tayland'da korkunç bir cinayet yaşandı. 46 yaşındaki Avustralyalı bir adam 17 yaşındaki Taylandlı bir kızı otel odasında katletti. Cesedi bavula koyarak otluk alana attı. Ülkeden kaçmaya çalışan turist son anda yakalandı.
2: Otel odasında öldürdü, cinayeti gizlemek için bavula sakladı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla katil suçunu itiraf etti.
3: Bu benim elimde olan bir şey değildi. Kontrolden çıktım.
2: 46 yaşındaki Avustralyalı turist Tayland'da 17 yaşındaki bir kızı katletti. Simon Peter Carman isimli turist tatil için gittiği Tayland'da bir kızla tanıştı. 17 yaşındaki kızı otel odasına davet etti. Burada hiçbir sebep yokken saldırarak katletti.
3: Derin bir üzüntü içindeyim.
2: Cinayeti gizlemeye çalışan Avustralyalı turist cesedi bavula koyarak otluk alana fırlattı. Ancak katilin kızla otele gittiği ve daha sonra valizle ayrıldığı anlar güvenlik kameralarına takıldı. Tayland'dan kaçmaya çalıştığı sırada havalimanında yakalanan katil turist suçunu kabul etti. Yüzü ve kollarındaki tırnak izleri de dikkat çekti.
3: Kızınızın başına gelenler için çok üzgünüm. Bu benim elimde olan bir şey değildi. Kontrolden çıktım. Bunun yaşanmaması gerekirdi.
2: Cinayete kurban giden kızın babası ve üvey annesi ise benzer olayları daha önce haberlerde gördüklerini ve dehşete düştüklerini ifade etti.
4: Daha önce haberlerde benzer vakalar görmüştük. Bu yüzden kızımızın öldürülmüş olmasından korkuyorduk. Kendi aramızda konuşuyorduk ama ikimiz de bunu yüksek sesle dile getirmeye cesaret edemiyorduk. Korkuyorduk. Tek umudumuz işin korktuğumuz gibi sonuçlanmamasıydı.
0: Efendim, Rusya'da da enerji krizi her geçen gün daha da büyüyor. Ukrayna saldırıları sonrası Rusya'daki enerji krizi görülmemiş bir noktaya ulaşmış durumda. Devlet Başkanı Putin dizel yakıt ihracatını kısıtlamanın gündeme gelebileceğini söyledi. Moskova ve St. Petersburg'da akaryakıt istasyonlarında araçlara benzin satışı da sınırlandırıldı.
3: Tüketicimizin çıkarlarını korumak için geçici olarak benzin ve jet yakıtı ihracatını yasakladık. Dizel için de ihracat yasağını düşünüyoruz.
2: Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısını hedef alması ve vurulan rafinerilerde üretimin durması, Rusya'yı savaşın başından bu yana yaşadığı en büyük krize sürükledi. Başta başkent Moskova olmak üzere büyük kentlerde dahil ülkenin dört bir yanında yakıt krizi yaşanıyor.
5: Rusya'nın birçok bölgesinden sonra artık Moskova'daki akaryakıt istasyonlarında da benzin ve dizel satışına sınırlama getirilmesi sorunun boyutlarını ortaya koyuyor. İstasyonlarda bazen saatlerce süren uzun kuyruklar oluşması vatandaşları ciddi şekilde endişelendirmeye başladı.
2: Rusya Devlet Başkanı Putin, enerji şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi.
3: Enerji altyapımızı hedef alan bu terörist saldırıların sonuçlarını en aza indirmemiz gerekiyor. Kesintisiz bir şekilde enerji tedariği için ek adımlar atılması önerisinde bulundum.
2: Benzin ve jet yakıtının ihracatı yasaklandı. Dizel yakıt ihracatının da askıya alınması gündemde.
3: Tam 1,5 saat benzin alabilmek için sırada bekledim. İlk kez böyle bir tablo görüyorum. Daha önce 20 dakika sırada bekliyorduk.

0: Moskova ve St. Petersburg'da araçlara 20 litre satış yasağı getirildi. Ülkedeki benzin stoku 1,7 milyon ton. Ama geçen sene bu sıralarda yaklaşık 7 milyon ton rezerv bulunuyordu. Kırım'da ise olağanüstü hal ilan edildi. Akaryakıt yalnızca acil durum, toplu taşıma, belediye ve tarım araçlarına veriliyor. Sorunun kısa vadede çözülmesi ise beklenmiyor.
1: Efendim, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden pilav Anadolu'da farklı bölgelerde farklı içerik ve yöntemlerle yapılıyor. Şimdi sizi Konya'ya götüreceğiz. Bölgeye özgü düğün pilavı nasıl hazırlanıyor? İşte bunu öğreneceğiz. A Haber muhabiri Ahmet Çelik ve konu bizi bekliyor. Hemen sözü dönelim, kendilerine bırakalım. Hem de bu güzel pilavın tarifini öğrenelim. Kolay gelsin Ahmet, söz sizde.
2: Çok teşekkür ederim. Türkiye'de birçok yerde pilav yemeğin yanında gelir ama Konya için bu tamamen değişmiştir. Konya için pilav ana yemektir. Hele düğün pilavı ise Konya'nın vazgeçilmezlerindendir. Konyalılar her hafta sonu nerede düğün pilavı varsa oraya gider. İşte gördüğünüz gibi düğün pilavı nasıl hazırlanır? Hemen burada var. Bu işi de en iyi yapanlardan birisi Tayyar Atiker. Yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, sağ olasın.
2: Efendim, hem yapalım hem de tarifi anlatalım.
3: Kesinlikle. Pirinçini ilave edelim. Evet. Leğene sonrasında
2: nasıl olur bu pilav? Şimdi pirinci ilave ettik. Tabi yağı biz yayından önce açmıştık. Yağını ısıtmıştık.
3: Aynen, kavurmuştuk. Evet. Kavurmuş.
2: Pirinci anlatalım biraz.
3: Tereyağdan yapılır. Pirinç, yerli pirinç. Osmancık bölgesinin pirinci genelde tedarik ediyoruz. Bunu kıvamı tane tane olması, lezzeti, aroması, hepsinin bir bütün halde verilmesi Konya düğün pilavlarının olması olmazıdır. Evet. Ve üzerinde tabii bizim yeni hazırlamış olduğumuz kavurma da orada hazırlanıyor. Akşam servisine hazır olacak. Evet. Leğenlerde, kazanlarda böyle toplu olarak yapılması. Buna daha bir
2: ayrı. Ne konur içine, ne kadar burada yağda çevrilir? Biraz tarifinden bahsedelim.
3: Konya düğün pilavları zaten safi tereyağından olur. Demiş olduğum gibi yerli pirinç kullanılır. Daha sonrasında haşlanmış nohutumuz hazırlanmış şekilde zaten hazır bekliyor. En sonunda kuş üzümü ile 4 ana maddeden oluşuyor. Evet. Sonrasında da tane tane olması, pilavın diri olması, etle yakışır vaziyette olması bizim Konya düğünlerimizin bir numaralı lezzetini oluşturuyor aslında.
2: Burada pişen et ne etidir?
3: O el doğraması dana eti. Evet. %15-20 civarında yağlı olması etin kendi etinden dolayı lezzetini, aromasını bir bütün halde sağlıyor.
2: Evet. Peki
3: 100 kilo civarında
2: pişen?
3: 100 kilo civarında kavurma etimiz var. İşte ortalama 3 saat boyunca da kısık ateşte pişecek o da.
2: Evet. Şimdi pilavımız ne kadar çevrilir burada, ne kadar kalır ve üzerine sonra sıcak su mu dökülür? Nasıl yapılır?
3: Tabii pilavımız kavruluncaya kadar çevrilecek bu şekilde. Çok fazla da çevirmek burada pirinci kırmaya neden oluyor. Evet. Az kavrularak yani kısık ateşte kavurup daha sonra suyuna doğru ateşini yükseltmemiz gerekiyor. Ve sıcak suyla beraber bir bütün halde suyunu vermemiz gerekiyor.
2: Evet, bu çok önemli değil mi?
3: Tabii. Yani ikisinin de kıvamımız zaman anlaması çok önemli. Zamanında doğru zamanda doğru suyla buluşturmak pilava ayrı bir lezzet verir.
2: Bunu da söyleyelim. Konya için bir serüven başladı. Düğün serüvenleri başladı. Düğünlerin vazgeçilmesi nedir?
3: Düğünlerin vazgeçilmesi düğün pilavı ama bunun haricinde bir de çiçek bamyamız var bizim. Çiçek bamyası bizim düğünlerimizin de olmazsa olmazı da Konya coğrafi işaretli ürünlerinden bir tanesidir. Evet. Evet, tabi başlangıcımız yayla çorbasıyla başlıyor. Daha sonra ana yemek olarak düğün pilavı veriliyor. Arada biri ilk tatlımızda irmik helvası. En son tatlımız zerde tatlısıyla beraber 5 çeşit menüden oluşan bir menüden bahsediyoruz. Konya düğün pilavı.
2: Şurayı pişmişini gösterelim Tunağan. İşte bakın pilavımız bir yandan hazırlanırken bakın efendim pilavımız bu şekilde gördüğünüz gibi servis ediliyor. Konya'nın vazgeçilmez lezzetlerinden birisi düğün pilavı. Tabi yanında da olmazsa olmazı sıcak sıcak gördüğünüz gibi kavurma. Ustalarımız burada. Düğün pilavı sezonu açıldı aslında. Düğünler başladı. Onlar gördüğünüz gibi harıl harıl çalışmalara devam ediyor. Düğün pilavı için, Konya pilavı için çalışmalarını sürdürüyorlar diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
1: Ahmet Çelik, teşekkür ederiz. Paylaştığınız bilgiler için afiyet olsun diyelim şimdiden. Sevgili izleyenler, Marmara Denizi'nde pusula deniz anası görülmeye başlandı. Bu türün zehirli olduğunu belirten uzmanlar denize girenleri de uyardı.
4: uzun yıllardır zaten Akdeniz ekosisteminde bulunan bir canlı. Marmara sisteminde ise 2008 yıllarında yapılan surveylerde bu sistem içerisinde lokal olarak bulunmuş bir tür.
0: Zehirli tür artık Marmara Denizi'nde. Pusula deniz anası olarak bilinen kahverengi ve çizgili deniz anaları Edirne, Çanakkale, Tekirdağ ve Kocaeli'de görüldü.
4: Mevsimsel ve derinliğe bağlı olarak sürekli göç edebiliyorlar. Bu canlı 30 metre derinliğe kadar mesela Akdeniz ekosisteminde yayılış gösterebiliyor.
5: Asıl yaşama alanları Atlantik kıyıları ya da okyanuslar. Ancak Akdeniz'den sonra Ege Denizi, hatta şimdi de Marmara Denizi'nde sıkça görülmeye başlandı. Pusula deniz anaları zehirli bir tür olarak denize girenler için ne gibi tehlikeler oluşturuyor, onu da uzmanlarına sorduk.
4: Aktif hareket eden bir deniz anası türü. Bunun tabii bir takım etkileri var, zararlı etkileri var insan sağlığı açısından veya deniz ekosistemi açısından. Dermotoksik etki yaptığı için canlı insan vücuduna değdiği zaman tabii bu biraz kızartı, kaşıntı, acı yaratabiliyor, ama bu acı ve kızartılar, kaşıntılar zaman içerisinde çok kolay bir şekilde bertaraf edilebiliyor. %97-98 oranında su ihtiva ettikleri için anında güneş ışığında veya kara ortamında erirler.
0: Kahverengi deniz anaları özellikle balıkçılığa büyük zarar veriyor.
4: Larvalarını, besinlerini tükettiği için aynı zamanda küçük diğer omurgasız canlıların da larval dönemlerini tükettiği için balıkçılık ekosistemleri üzerinde biraz zararı var.
1: Bayburt'ta yaşayan 76 yaşındaki çiftçi İsmail Öksüz, ata tohumlarını korumak için fideler yetiştiriyor. Öksüz aynı zamanda isteyenlere de bu fideleri ücretsiz dağıtıyor.
0: Hayatını ata tohumlarını yaşatmaya adadı. 76 yaşındaki İsmail Öksüz, Bayburt'un Aslandede köyünde yaşıyor. Çiftçilik yapan Öksüz, ata tohumlarına büyük önem veriyor. Tohumları korumak için fide üretimi gerçekleştiriyor.
6: Burada viyol fide örneğini de göstermek için burada da viyol yaptım.
0: İsmail Öksüz, ata tohumlarından yaptığı fideleri isteyenlere ücretsiz olarak veriyor.
6: Bir torba torfa, dört torba çiftlik kübresine katarak harcı çoğaltıp viyollara ekti. Şu anda viyollarımızda fidelerimiz bitti. Viyol fide diğer yastık fideden daha sağlıklı.
0: Öksüz yerli tohumları gelecek nesillere aktarmak istiyor.
6: Bu şekilde ata tohumlarının devamını sağlamaya çalışıyoruz. Bu viyolları çok az yaptım, örnek olsun diye yaptım. Bildiklerimizi bizden beraber mezara götürmemek, insanlara duyurmak.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Çin 2026'nın ilk çeyreğinde 184,3 milyar dolar cari fazla verdi. Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Ocak-Mart 2026 dönemine ait nihai cari işlemler hesabını açıkladı. Buna göre ülkenin mal ticareti, hizmetler, yatırımlar ve cari transferlerdeki gelir gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge ilk çeyrekte 184,3 milyar dolar fazla verdi. Çin 2025 yılı genelinde 735 milyar dolar cari fazla vermişti. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Haberin radyosu A Haber Radyo.
8: Reklam.
9: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
10: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
11: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında

0: %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
4: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
4: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Antalya-Isparta yolunun 34 ve 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmekte. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ve 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
0: Reklam.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Canlı yayın.
2: Silahlı saldırı şokuyla sarsıldı Almanya. Sen de ifade ettin. Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentinde bir silahlı saldırı yaşandı. Polis ilk açıklamasına göre 5 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var. Olayla ilişkili olarak saldırıyı yaptığı düşünülen bir kişi gözaltına alındı. Ancak saldırının nedeni henüz bilinmiyor. Bir terör bağlantısı var mı yok mu o henüz net değil. Polis ilk açıklamasına göre 5 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda yaralı var deniyor ama kaç kişi yaralı, durumları nasıl, bu konuda henüz resmi bilgi paylaşılmadı. Yetkililer olayla bağlantılı olduğu düşünülen iki kişinin aslında önce gözaltına alındığını açıklamıştı ama ardından olayı gerçekleştirdiği sanılan zanlının da bu iki kişiden biri olduğu resmen duyuruldu. Güvenlik güçleri vatandaşları kendi güvenlikleri için bölgeden uzak durmalarını ve polis ekiplerinin uyarılarına uymalarını istedi. Şu ana kadar bu şahsın kim olduğu, saldırıyı neden gerçekleştirdiği, hedef gözeterek mi insanlara saldırdığı henüz net değil.
3: Fatih, bir gençlik merkezinde olduğu bilgisi paylaşıldı. Yani hedef olarak bir gençlik merkezinin seçilmesi ne anlama gelebilir?
2: Biliyorsunuz Almanya'da çok sayıda bu tarz Jugendamt denilen gençlik merkezleri var. Belki o merkezde kalan bir gencin bir anlık bir öfkeyle belki de yapmış olduğu bir saldırı olabilir. Şu an tam net değil ama olayın gençlik merkeziyle mi yoksa gençlik merkezi yakınlarında mı gerçekleştiği henüz o detay da net değil. Polis şu an geniş bir güvenlik önlemi almış durumda. Ölü sayısının artmasından da doğrusu endişe ediliyor. Çünkü çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor. Durumlarının ne kadar ağır olduğunun, ölü sayısının artıp artmayacağı da ciddi bir endişe merkezi. Bu saldırıyı yapan kişinin kimliği henüz net değil. Bir genç mi, bir terör bağlantısı var mı, kendisine yardım eden birileri var mı? Henüz çok sayıda cevaplanmamış soru var. Soruşturma ilerledikçe biz önümüzdeki çok uzun değil birkaç saat içerisinde çok daha net bilgiler alabileceğiz. Ama tekrar edelim, şu ana kadar 5 kişi hayatını kaybetti. Stade kentindeki gençlik merkezindeki silahlı saldırıda saldırgan gözaltında, çok sayıda yaralı var. Polisin geniş çaplı bölgedeki operasyonları devam ediyor. Merve Özkan.
3: Fatih, teşekkür ederiz. Oldukça sıcak bir olay. O yüzden ya elimizdeki bilgiler şu an için bunlar sevgili izleyenler. Bir gençlik merkezine düzenlendi saldırı. Fatih Yılmaz da Almanya'dan hemen aktardı. Sebebi henüz belli değil. Ölü sayısının da artması bekleniyor. Bakacağız ilerleyen dakikalarda, saatlerde yeni bilgiler, yeni ayrıntılar geldikçe sizinle paylaşıyor olacağız. Devam edelim efendim şimdi sıradaki haberimizle. Binlerce masumu katleden, defalarca savaş suçu işleyen soykırımcı İsrail yeni bir skandala daha imza attı. Birinci Dünya Savaşı döneminde Ermenilere sözde soykırım yapıldığını kabinede oy birliğiyle kabul etti. Karara da Ankara'dan çok sert tepki geldi.
4: Binlerce masumu katletti, defalarca savaş suçu işledi. Soykırımcı İsrail yeni bir skandala imza attı. Filistin'e yönelik yaptığı katliamlarla tüm dünyanın tepkisini çeken eli kanlı İsrail hükümeti, 1. Dünya Savaşı döneminde Ermenilere sözde soykırım yapıldığını kabinede oy birliğiyle kabul etti. Alınan bu fütursuzca karara Ankara'dan çok sert tepki geldi. Bu adımla kendi suçlarını örtbas etmeye çalışıyorlar denildi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kararın siyasi saiklerle alındığı belirtilerek, İsrail hükümeti dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik saldırılar yürütürken kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca kararın kötü niyetli bir girişim olduğu vurgulandı. Hukuki ve tarihi gerçekleri yok addeden bu kötü niyetli girişim, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Filistinlilere karşı işlenen suçlarla bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında haklarında tutuklama emri bulunan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir. Netanyahu'nun işlediği savaş suçlarından kaçamayacağı vurgulandı. Türkiye

0: İsrail'in bölgedeki genişlemeci ve istikrarsızlaştırıcı politikalarının son bulması ve Netanyahu hükümetinin Filistin halkı başta olmak üzere sivillere karşı işlediği suçlardan dolayı hukuk önünde hesap vermesi için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir.
1: İşgal ordusunun mutabakat sürecine rağmen saldırılarını sürdürmesi bölgede tansiyonu yükseltmeye devam ediyor sevgili izleyenler. İsrail bu kez de Hizbullah'a ait yeraltı tünelini imha etti. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Mecdelzun bölgesinde Hizbullah'a ait olduğu belirtilen 200 metreden uzun bir yeraltı tünelini patlayıcılarla imha etti. İsrail saldırı öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'ni bilgilendirdiğini ve tünelin sınır hattındaki güvenlik açısından tehdit oluşturduğunu savundu. Lübnan resmi medyası ise tünelin imha edildiği bölgede İsrail'in hava ve topçu saldırılarının da sürdüğünü söyledi. Olay taraflar arasında son dönemde sağlanan ateşkes ve diplomatik temaslara rağmen sınır hattındaki kırılgan güvenlik ortamının devam ettiğini de bir kez daha gözler önüne sermiş oldu sevgili izleyenler. Yine Orta Doğu'daki gelişmelere bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yine bazı açıklamaları vardı sevgili izleyenler. İran bir toplantı talebinde bulundu dedi. Sosyal medyasından yaptı bu açıklamayı. Toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek açıklamasında bulundu. Doha'dan bir karar çıkacak mı? Şimdi son zamanlarda da restleşmeler başlamıştı biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran Hürmüz Boğazı'nda tırmanan gerilimin ardından yeniden bir müzakere masasına dönüyor mu sorusu akıllara geliyor. Ancak bu sefer görüşmelerin adresinin İsviçre değil Katar'ın başkenti Doha olduğunu Trump'ın yine paylaştığı X hesabından paylaştığı açıklamasında da görüyoruz. Neler konuşacaklar Doha'da, neler olacak, daha da son yaşanan bu yine karşılıklı gördüğünüz ekranlarınıza da taşınmıştık Hürmüz Boğazı'ndaki o çatışmalarda yeni bir karar çıkacak mı, biraz daha hafifleyecek mi? Arkadaşımız Ekber Karabağ Tahran'da bizi bekliyor. İran'da neler konuşuluyor Trump'ın bu açıklamasının ardından. Bakalım neler olacak merak ediyoruz. Oradaki yansımaları da senden dinleyelim.
2: Teşekkür ederim. Esasında bu görüşme yapılacak mı, yapılmayacak mı bu konuyla ilgili çelişkili açıklamalar gelmektedir. ABD Başkanı Donald Trump İran'ın talebi üzerine Doha'da bir görüşme yapılacağını duyurdu. Hatta Beyaz Saray'dan bu kapsamda gelen açıklamada Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Katar'daki Doha'daki görüşmelere katılacağını duyurdu. Gelen Amerikan cephesinden gelen açıklamada aynı zamanda söz konusu görüşmelerde üst düzey görüşmelerin yanı sıra teknik görüşmelerin de aynı zamanda yapılacağı ifade edildi. Ancak daha takribi olarak saat 1 sularındaydı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi Doha'da bir görüş, teknik bir görüşmenin yapılmasının planlanmadığını duyurmuştu. Yani İran'dan gelen açıklamadan kısa süre sonra Donald Trump bu açıklamayı yaptı. O yüzden tam olarak bu görüşmenin yapılıp yapılmayacağı net değil. Senin de belirttiğin üzere son görüşmeler İsviçre'de yapılmıştı. Ancak İsviçre'deki görüşmelerden sonra da taraflar arasında Hürmüz Boğazı'nda iki kez karşı karşıya gelme meselesi yaşandı. Özellikle bu bölgede kimin kontrolü elde tutacağı ile ilgili ciddi tartışmalar söz konusudur. Son olarak bugün İran devrim muhafızlarından yeniden bir açıklama yapıldı. O açıklamada söz konusu bölgeden ancak İran'ın belirlediği Lark Adası'nın güneyindeki rotadan giriş çıkışın yapılmasının mümkün olabileceği ifade edildi. İran Dışişleri Bakanlığı Abbas Arakçı da, Bakanı Abbas Arakçı da son yaptığı açıklamada söz konusu bölgenin kontrolünün ve oradaki giriş çıkışların kontrolünün anlaşma kapsamında İran'a devredildiğini duyurdu. Tabi Amerika Birleşik Devletleri olayı bu şekilde ifade etmiyor. Son olarak da şunu belirteyim ki İran'dan ilk kez ilginçti Umman'a yönelik de bir tehdit söz konusu oldu. İran eğer Umman'ın diğer işte ülkelerle birlikte, Körfez ülkeleriyle birlikte bir ittifak içinde hareket etmesi durumunda İran'ın bu konuyla ilgili gerekeni yapacağı ifade etti. Malum biliyorsunuz ki İran ve Umman arasında bu bölgenin durumunun netleşmesi için görüşmeler devam etmektedir ve İran'ın söz konusu bölgenin durumunun ancak bu iki ülkenin belirleyeceğini ifade etmektedir. Ancak daha birkaç gün önce Körfez İşbirliği ülkeleri ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun da katıldığı bir toplantıda İran'ın bu tutumuna eleştiri gelmişti ve bu eleştiriye Umman'da imza atmıştı.
1: Ekber, Trump'ın o paylaştığı, X hesabından paylaştığı açıklamada İran bir toplantı talebinde bulundu diyor ya, buna dair bir açıklama geldi mi?
2: Pardon, ben sorunuzu duyamadım. Bir daha iletir misiniz? Özür dilerim.
1: Trump'ın sosyal medyasından paylaştığı İran bir toplantı talebinde bulundu. Toplantıda yarın Doha'da gerçekleşecek açıklaması var ya. İran'ın böyle bir talebi oldu mu ya da bu açıklamaya bir ret geldi mi?
2: Evet Merve, esasında ilk başta da söyledim, çelişkili açıklamalar. Yani Amerika Birleşik Devletleri görüşmelerin yapılacağını söylüyor. Daha saat 1 sularındaydı İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garabavi'de böyle bir görüşme yapılmayacağını ifade etti.
1: Yani böyle
2: esasında
1: bir talebi,
2: sadece bu görüşmeler değil, daha önceki
1: İran'ın
2: görüşmeler...
1: böyle bir talebi olmadı. O kısımda yani Trump'ın açıklamasında gördüğümüz İran'ın böyle bir talebi var dedi. Aslında İran'ın böyle bir talebi yok.
2: Yani eğer İran Dışişleri Bakan Yardımcısının ifadelerine göz önünde bulunduysa zaten bu görüşmeler yapılmayacak. Ancak üst düzeyde bu teyit edilmiş oluyor. Yani hem Beyaz Saray'dan gelen açıklamada hem Donald Trump'tan gelen açıklamada böyle bir görüşmelerin işte Doha'da yapılacağı ifade ediliyor. Ancak dediğim üzere Dışişleri Bakan Yardımcısı böyle bir teknik görüşme söz konusu değil diyorsa, fakat Merve şunu da ekleyeyim. Sadece bu görüşmelerde değil, İsviçre'deki görüşmelerde yapılacak mı, yapılmayacak mı, pazar mı yapılacak, pazartesi mi yapılacak? Yani son ana kadar netlik kazanmamıştı. Hatta Pakistan'daki de görüşmeler de benzeri bir durumdaydı. Hatta Pakistan'da ikinci görüşmeler yapılması için işte ABD'den J.D. Vance'in hareket edeceği ifade edilmişti. Ancak son anda bu iptal edildi. Yani süreç sadece sahadaki gerginlik ve işte iki tarafın birbirini tehdit etmesi şeklinde değil, aynı zamanda müzakerelerin tarihi konusunda bile ciddi anlamda taraflar arasında bir belirsizlik zaman zaman oluyabiliyor.
1: Evet, o yüzden biz de son anda bazı değişikliklerin olduğunu bir bakıyoruz. Masada oturuyorlar, bir bakıyoruz. Tamamen masa dağılmış durumda. Bakacağız, yakından takip ediyoruz. Senin de söylediğin gibi Ekber Karabağ, teşekkür ediyorum. Paylaşsın kıymetli bilgiler için. Devam edelim efendim yine dünyadan haberlerle. Gürcistan parlamentosunda tansiyon yükseldi. İktidar ve muhalefet vekilleri arasında başlayan sözlü tartışma saniyeler içinde yumrukların konuştuğu bir arbedeye dönüştü. Güvenlik ekiplerinin güçlükle ayırdığı vekillerin kavgası sebebiyle de oturum yarıda kesildi. Meclis binasına sağlık ekipleri sevk edildi.
0: Sözlü tartışma yerini yumruklu kavgaya bıraktı. Gürcistan parlamentosu adeta boks ringine döndü. Gürcistan parlamentosunun bahar döneminin son genel kurul oturumunda iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi ile muhalefetteki Gürcistan İçin Partisi milletvekilleri birbirine girdi. Başbakan Irakli Kobakitse'nin hükümet faaliyet raporunu sunmasının ardından başlayan sözlü tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Muhalefet milletvekili Giorgi Şaraşitse'nin hükümeti eleştiren konuşması sonrası milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü. Yumrukların konuştuğu kavgaya çok sayıda vekil dahil olurken parlamento güvenliği olaya müdahale ederek muhalefet milletvekillerini salondan çıkardı. Yaşanan arbede nedeniyle acil sağlık ekipleri parlamentoya sevk edildi. Kavganın ardından bahar dönemi oturumu resmi olarak sona erdirilirken Gürcistan siyasetindeki gerilim bir kez daha meclis kürsüsüne taşınmış oldu.
1: Efendim yurda dönelim tekrar. Çanakkale'de ormanlık alanda yangın çıktı. Geçtiğimiz dakikalarda paylaşmıştık. Şimdi son durumu da merak ediyoruz. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyordu. Son gelen bilgi de yangının söndürüldüğü yönünde. Hemen bu bilgiyi de, sıcak gelişmeyi de sizlerle paylaşalım. Merkeze bağlı Musa Köy ve Kızılkeçili köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alanda ilerlemeye başladı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler alev

0: evlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Ve şimdi de soğutma çalışmaları başladı. Çanakkale'deki orman yangını da böylelikle kontrol altına alınmış oldu. Çanakkale'deki orman yangını haberini paylaştı. Kontrol altına alındı dedik. Bir yangın haberi de İzmir Dikili'den geldi sevgili izleyenler. Dikili'de tarım arazisinde başlayıp makilik alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye devam ediliyor. Telefon hattımızın diğer ucunda arkadaşımız Tayfun Er bizi bekliyor. Yangındaki son durumu aktaracak. Tayfun, söz sende.
1: Evet, yangın saat 14.05 sularında çıktı. Dikili ilçesine bağlı Çanlı mevkiinde 14.10'da ilk müdahale yapıldı. Şu an itibariyle yaklaşık 2 saat öncesinin verilerini size iletiyorum. 7 uçak 6 helikopterle birlikte yangına müdahale devam ediyor. 24 aerozol ve 3 dozerle ve yerden devam ediyor. Özellikle hava araçlarının içerisinde ağır tonajlı Sinop C-47 helikopteri de var ve yaklaşık 4 tane yakın bir havzesine su alabilme kabiliyeti var ve aynı zamanda da işte halat uzunluğu da bir hayli uzun olduğu için yangına nokta atışı yapabiliyor. Tabi Orman Bakanlığı'na bağlı verileri size iletmek istiyorum. Bu yılla ilgili İbrahim Yumaklı tarafından 2 dakikada tespit, 11 dakikada ilk müdahale yapıldığını ifade etmişti. 161 hava aracı, 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA ile bu yıl yangınlarla mücadele ediliyor. 28 bin personel ve 140 bin gönüllü görev yapacak ki gönüllü sayısı da oldukça fazla. 1953 arazöz, 2766 ilk müdahale aracı, 878 iş makinesi ve 4852 gölet ve havuz. Son 20 gölet ve havuz yangın söndürme ile ilgili bu havuzların sayısı 4-5 kat arttı. Bu da özellikle denize yakın olmayan arazide, dağların tepesinde olan alanlarda yangına müdahale etmek için oldukça önemli ve stratejik konumda. 5200 köy su tankerinin de bu yıl yangınlarda özellikle müdahale konusunda faaliyetlerini sürdürecek. Tabi yangınların geçtiğimiz yıllarda Bakan İbrahim Yumaklı 10 yangından 9'u insan kaynaklı demişti. İşte bu insan kaynaklı kazara tarım alanlarının bulunduğu bölgeler başta olmak üzere geçtiğimiz yıl onlarca, yüzlerce yangın çıkmıştı. İşte bu senede havaların hava sıcaklıklarının yüksek olmasından dolayı ki bugün şu an 8 saat itibariyle İzmir'de hava sıcaklığı 37,5 derece, nem %28, basınç ise 1010 düzeylerinde. Nemin düşük olması çok büyük dezavantaj ve işte o bu nem düşüklüğünden dolayı işte çıkan Çanlı yangını da bu sebeplerden bir tanesi. Yangının henüz neden çıktığı konusunda bir fikir yok, bir açıklama yok. Ancak ifade ettiğim gibi 14 sularında başlayan orman yangını makinik alanda çıkıp şu anda devam ediyor. Tabii ateşle mücadele eden arazözler, iş makineleri sahada da şu anda çantaların işte o makinik alanda aşağıdan, yukarıdan da helikopterler ve uçaklar şu anda yangınla mücadeleyi sürdürüyor diyebiliriz. Toparlayacak olursak saat 14 sularında yangın başladı. Dikili'nin Çanlı mahallesinde ve şu saat itibariyle yaklaşık 2 saattir devam ediyor diyelim. Sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.
0: Tayfun Er, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Dileriz ki en kısa süre içerisinde kontrol altına alınır İzmir Dikili'deki yangında. Devam edelim efendim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da NATO parlamenter zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu. Savaşların ülke güvenliklerini yeniden şekillendirdiğinin altını çizen Erdoğan, NATO tarihi bir dönemden geçiyor, Türkiye dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biridir dedi.
2: Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor. İttifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemiz

0: gerekli kılıyor.
1: Dünyadaki savaşlara ve krizlere değindi. Ülkelerin güvenliklerinin yeniden şekillendiğinin altını çizdi.
0: Eski kalıplar, eski ön kabuller bir bir yıkılırken yerlerini neyin alacağı, neyin ikame edileceği henüz bilinmiyor. Sabah neyle karşılaşılacağını kimsenin kestiremediği bir belirsizlik döneminin tam ortasındayız.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda NATO parlamenterler zirvesinde önemli mesajlar verdi.
0: Türkiye olarak yeni dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biriyiz. Kriz bölgeleriyle 1800 kilometreyi aşan kara sınırına sahip Türkiye, güçlü ordusu, modern askeri kabiliyetleri, gelişmiş savunma sanayisiyle 70 yılı aşkın süredir NATO'nun güvenliğine katkı sunan müttefiklerin başındadır. NATO misyon ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 müttefik arasında yer alıyoruz.
1: Türkiye'nin desteğinin göz ardı edildiğini söyleyen Erdoğan, Avrupa Birliği'ni eleştirdi.
0: Türkiye'nin Avrupa güvenliğine sağladığı vazgeçilmez faydaların bazı durumlarda göz ardı edildiği de bir vakadır. Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur.
1: Erdoğan sözü ABD-İran ateşkesine getirdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin kalıcı bir çözümle neticelendirilmesi için Pakistan ve Katar'ın yanı sıra dost ve kardeş ülkelerle birlikte gereken katkıları vermeyi sürdüreceğiz.
1: İsrail'in provokasyonuna izin verilmemeli diyen Başkan Erdoğan, NATO'daki muhataplarına net bir mesaj verdi.
0: Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen, hatta bunu kendi güvenliği için tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İşgal bitmeden, İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz.
2: İş siyasette devam edelim şimdi. CHP bu hafta da hareketli. Kemal Kılıçdaroğlu yarın MYK'yı toplayacak. Toplantıda bazı il başkanlarıyla ilgili ihraç sürecinin de başlatılması bekleniyor. Özgür Özel ise grup toplantısında konuşacak. Özel cephesinin de yeni parti hazırlıkları devam ediyor.
3: O kurultayı yapmalısınız. 111 milletvekilinin imzayla çağrıda bulunduğu 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
4: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
5: Ne kadar sürecek?
4: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
5: Ne kadar sürecek?
4: En fazla 4-5 ay sürer.
5: 4-5 ay sürer.
4: Tabii nereden bakarsa.
1: Özgür Özel grup toplantısında konuşacak. Kemal Kılıçdaroğlu ise yeni ihraçlar için düğmeye basacak. CHP bu haftada hareketli. Salı günü Özel kürsüde olacak. Gelecek planlarına ilişkin mesajlar verecek. Kılıçdaroğlu ise genel merkezde MYK'yı toplayacak. Bazı il başkanlarının ihraç edilmesi, bazılarının da görevden alınması bekleniyor.
6: Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
1: CHP'de gözler bir yandan da Özel cephesinin olağanüstü kurultay için mahkemeye yapacağı başvuruya çevrildi. 17 Haziran'da imzalar teslim edilip adım atılması için 10 günlük süre verilmişti. Süre doldu ancak 11 Temmuz'dan önce başvuru yapılması beklenmiyor. Özel'e yakın kaynaklar olağanüstü kurultay için 45 günlük sürenin 26 Temmuz'da dolacağını, yine tüzük gereği bunun da en geç 11 Temmuz'da ilan edilebileceğini belirterek bekleme kararı aldıklarını aktardı.
7: Ya bir yol bulacağız! Ya bir yol açacağız.
1: Yeni parti hazırlıklarını sürdüren Özel Cephesi, Anadolu Birliği Partisi ve eski CHP'li vekil Öztürk Yılmaz'ın genel başkanlığını yaptığı Yenilik Partisi ile temasa geçti. Özel'in sıfırdan bir parti kurabileceği de iddia ediliyor. Kurulacak partinin isminin Yeni Parti olabileceği iddia ediliyor.

0: İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Çırpıcı Deresi'ndeki balık ölümleri ve etrafa yayılan pis koku çevre sakinlerini rahatsız ediyor. Bölgeye piknik yapmaya gidenler duruma tepki gösterirken yetkililerden de çözüm istedi.
1: İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Çırpıcı Deresi çevre sakinlerinin kabusu oldu. İSKİ'nin bölgede başlattığı altyapı çalışması nedeniyle derenin su akışı kesildi. Denize olan bağlantısına set çekildi. Susuz kalan derede binlerce balık telef oldu. Çevreyi çok ağır bir koku kaplarken derenin yanındaki parka gelenler manzara karşısında şaşkına döndü.
2: Dün gibi burasını şu anda kapatmışlar. Balıklar hepsi şu anda deniz üstünde, hepsi ölü halde şu anda bulunuyor. Yani buranın yetkilisi kimse bir an önce burayı düzelsin. Biz de rahat olalım, insanlarımız da rahat olsun.
1: Yoğun ve pis koku nedeniyle parkta duramayan vatandaşlar duruma tepki göstererek yetkililerden çözüm istedi.
0: Sevgili izleyenler, Türkiye 2025'te rüzgar enerjisinde dünyada 5. güneş enerjisinde 10. sıraya yükseldi. Türkiye'nin toplam güneş enerjisi kurulu gücünün 2030 yılına kadar yaklaşık 2 katına çıkması bekleniyor. Yenilenebilir enerji yatırımları ve depolama kapasitesi de her geçen gün daha da artıyor.
3: Türkiye'nin enerji hamlesi büyüyor. Rüzgar ve güneşte küresel sıralama değişti. Türkiye rüzgarda 5. güneşte 10. büyük kurulum pazarı oldu. Uluslararası Enerji Analiz ve Araştırma Kuruluşu Bloomberg NEF'in raporuna göre Türkiye 2025 yılında rüzgar enerjisi kurulumlarında dünyada 5. güneş enerjisinde ise 10. sırada yer aldı. Raporda Türkiye'nin yenilenebilir enerji, batarya depolama, elektrik araç ekosistemi ve enerji dönüşümünün finansmanı alanlarında mevcut durumuyla 2035 ve 2050 projeksiyonları değerlendirildi. Türkiye'nin her iki alanda da dünyanın lider pazarları arasında yerini güçlendirdiği vurgulandı. Verilere göre Türkiye'de 2026-2035 döneminde toplam 25 gigawattlık yeni rüzgar enerjisi kapasitesinin devreye alınması bekleniyor. Bu dönemde kurulacak kapasitenin yaklaşık %37'sinin yenilenebilir enerji kaynak alanı projelerinden gelmesi öngörülüyor. Geçen yıl lisans almış yaklaşık 19 gigawattlık depolama rüzgar enerjisi projesinin hayata geçirilmesiyle Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesinde önemli artış yaşanacağı belirtiliyor. Türkiye 2025 yılında güneş enerjisinde 6,4 gigawattlık yeni kurulumla dünyada 10. sırada yer aldı. Ülkenin toplam güneş enerjisi kurulu gücünün 2030 yılına kadar yaklaşık 2 katına çıkması bekleniyor. Rapora göre Türkiye'de batarya depolama pazarının da hızla büyümesi bekleniyor. Batarya maliyetlerindeki düşüş, yenilenebilir enerji kurulu gücündeki artış ve yerli üretim kapasitesinin gelişmesi bu büyümeyi destekliyor. Türkiye'nin 2035 yılına kadar 8 gigawatt batarya depolama kapasitesine ulaşması öngörülüyor. Bu kapasitenin yaklaşık %90'ının şebeke ölçekli projelerden oluşacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisinde küresel sıralamalarda üst sıralara yükselmesi, enerji dönüşüm sürecinin hız kazandığını ortaya koyarken, önümüzdeki dönemde planlanan kapasite artışları, ülkenin bu alandaki konumunu daha da güçlendirecek.
0: Efendim, şimdiki haber durağımızda Çin olacak. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya'nın en yakın müttefiki olan Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko ile Pekin'de bir araya geldi. İki lider her koşulda stratejik ortaklık mesajı verdi. Peki Çin'de bu konu nasıl yankılandı? A Haber muhabiri Mehmet Seyrek Pekin'de bizi bekliyor. Hemen sözü Mehmet'e bırakalım. Mehmet, hoş geldin yayına. Neler konuşuluyor orada?
4: Merve Özkan, Pekin'de bugün farklı bir diplomasi havası esti. Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko Pekin'de Xi Jinping ve heyeti tarafından kabul edildi ve iki heyet arasında görüşmeler çok derin bir şekilde sürdü. Aslında Batı basını bu görüşmeyi Putin'in müttefiği Xi Jinping'le ne görüştü diye biraz daha magazinel olarak yorumluyor. Özellikle Lukashenko Putin'le geçtiğimiz haftada bir temasta bulunmuştu. Hemen ardından Xi Jinping'le yapılan bu görüşme oldukça değerli ve Xi Jinping bu görüşmede şu mesajları verdi. Çin ve Belarus birbirine güvenen, destek

0: destekleyen gerçek dostlardır. Ortak kalkınma ve refahın iyi ortaklarıdır. Her koşulda kapsamlı bir stratejik ilişkimiz var dedi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleştirileceği mesajı verildi. Lukashenko ise Xi'nin iki ülke ilişkilerine dair değerlendirmelere tamamen katıldığını söyledi ve Belarus'un her koşulda stratejik ortağı olarak ilişkileri daha da ileri seviyeye taşıyacaklarını vurguladı ve ayrıca Çin'in uluslararası ve bölgesel meselelerde yakın koordinasyon içinde olmasını istediklerini, Xi Jinping'in ortaya koyduğu 4 küresel girişimin sıcak başlıklarının da siyasi çözümde katkıda bulunduğunu da belirtti ve Çin Devlet Başkanı Belarus Cumhurbaşkanı'yla verdiği bu görüntüyle birlikte aslında iki ülke arasında ve Rusya arasındaki bu Asya blokunun ittifakını da gözler önüne serdi. Ve hem Lukashenko hem de Xi Jinping arasında verilen bu mesajlarda gün boyunca Çin devlet medyasından yakından takip ettik. İki ülke arasında kuşak ve yol işbirliği, stratejik iletişim, Birleşmiş Milletlerle Şanghay İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı platformlarda eş güdümü bugüne kadar sıkça görmüştük ama Pekin'e yapılan bu resmi ziyaretle verilen mesajlarda oldukça değerli. Önümüzdeki süreçte yine Rusya, Çin ve Belarus arasındaki bu temasların daha da artacağı şimdiden tartışılıyor ve gün içerisinde de Çin resmi medyasında verilen mesajları oldukça yakından takip edebildik Merve Özkan.
1: Teşekkür ederiz. Mehmet Seyrek Pekin'den aktardı yaşanan bu son sıcak gelişmenin ayrıntılarını. Bakalım başka nasıl yankılanacak, yine tüm dünyada da aynı zamanda Rusya'da da bu konu. Mehmet Seyrek'e teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Devam edelim efendim. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi tarafından yürütülen tır dorsesi taşıma vagonu projesinde test süreçlerinin başladığını duyurdu. Projeyle kara ve demiryolu taşıma birbirini tamamlayacak, daha verimli, daha ekonomik, daha sürdürülebilir lojistik altyapı da sağlanmış olacak.
2: Prototip üretimi tamam, testler başladı. Tır dorseleri artık raylarda taşınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından yürütülen tır dorsesi taşıma vagonu projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye'de bir ilke imza atarak, lojistik taşımacılıkta yeni bir dönemin kapılarını aralayacaklarını belirtti. TÜRASAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen tır dorsesi taşıma vagonu projemizde prototip üretimini başarıyla tamamladık ve test süreçlerimize başladık. Ülkemizde ilk kez üretilecek bu yeni nesil yük araçlarını demiryolu envanterimize katarak lojistik taşımacılıkta yeni bir sayfa açacağız dedi. Tır dorsesi taşıma vagonları sayesinde karayolu lojistik sektörünün can damarı olan tır dorseleri, yerli ve milli imkanlarla üretilen yük vagonlarının üzerine bindirilerek demiryolu hattında da taşınabilecek. Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ'ta 2026 yılı içerisinde 100 adet üretmeyi planladığımız vagonlarımızla milli demiryolu filomuzu daha da güçlendireceğiz. Test süreçlerinin ardından hizmete alacağımız bu vagonlar, karayolu ve demiryolu taşımacılığını birbirini tamamlayan bir yapıya dönüştürerek daha verimli, daha ekonomik ve daha sürdürülebilir bir lojistik altyapının oluşmasına katkı sağlayacak ifadesini kullandı. Bakan Uraloğlu, söz konusu vagonların karayoluyla demiryolunu aynı taşıma zincirinde buluşturacağının altını çizdi. Tır dorsesi taşıma vagonları, yüklerin bir taşıma modundan diğerine aktarılmasını kolaylaştırarak intermodal taşımacılığın gelişimine katkı sağlayacak. Böylece yükler uzun mesafelerde demiryolunun ekonomik ve çevreci avantajlarından yararlanırken, son kilometre dağıtımlarında karayolunun esnekliğini koruyabilecek.
1: Efendim, İstanbul Bakırköy'de devriye gezen motosikletli polislerin dikkati otomobil torpidosuna gizlenmiş zehir zulasını ortaya çıkardı. Gözaltına alınan zanlı da tutuklandı.
2: Zehir kuryesi çevirmeye takıldı. Uyuşturucu zulası torpidodan çıktı. Görüntüler İstanbul Bakırköy'den. Motosikletli polis timleri denetim sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Aracın

0: Yanına yaklaşan ekipler yoğun gelen bir koku üzerine otomobili didik didik aradı. Yapılan incelemelerde aracın torpidosunda özel olarak hazırlanmış gizli bölme tespit edildi.
1: Aracın konsolunun alt kısmında mekanizma olabileceği düşünülmüş. Burada yapmış olduğumuz deneme yanılma yöntemlerine istinaden bu şekilde burada bir zula açılmış. Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiğini düşündüğümüz yoğun miktarda para tarafımızca test edilmiştir.
0: Aracın gizli bölmelerine yerleştirilmiş satışa hazır 10 binlerce lira ederinde zehir paketlerine el konuldu. Gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. Zanlının farklı suçlardan kaydı ortaya çıktı.
2: Sevgili izleyenler, Kars'ta seyir halindeki otomobil şarampole devrildikten sonra alevler içinde kaldı. Otomobilin sürücüsü çevredekiler tarafından kurtarıldı. Görüntüler Kars'ın Sarıkamış ilçesinden. Seyir halindeki otomobil Kars-Sarıkamış karayolunun Asboğa köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Araç takla attıktan sonra ise alev aldı. Durumu fark eden çevredeki sürücüler otomobildeki kişiyi kurtardı. Alevler kısa süre sonra aracın tamamını sardı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yaralanan sürücü Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Efendim şimdi sizleri Kapadokya'ya götüreceğiz. Güzel Atlar Diyarı Kapadokya'da turizm sezonu tüm hızıyla sürüyor. Bölgenin eşsiz peri bacaları atlı safari turlarıyla geziliyor. Ayrıntıları alacağız biz de A Haber muhabiri Yağmur Aksu ve konuğuna bırakalım söz.
3: Güzel Atlar Diyarı Kapadokya'da yaz turizmi hız kesmeden devam ediyor. Milyonlarca yıllık peri bacaları ve eşsiz vadileri farklı bir deneyimle keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin rotası atlı safari turları oluyor. Yanımda Rahmi Özgür var, çiftlik sahibi. Tabii yıllarını vermiş bir aslında duayen de diyebiliriz. Peki nedir bu atlı safari turları? Nerelerde düzenleniyor? Rotaları nedir?
4: Atlı safari turları bu coğrafyayı keşfetmek için en güzel doğal araçlarımız bizim. Biz bu geleneği yüzyıllardır yeni nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Kılıçlar Vadisi, Aşk Vadisi dediğimiz vadilerde turistlerimize hem deneyim katıyoruz hem bölgeyi keşfetmelerini sağlıyoruz.
3: Olanak sağlıyorsunuz. Tabii özellikle Kapadokya'nın simgesi haline gelen peribacıları, vadileri keşfe çıkıyorlar. Peki rota ne kadar sürüyor?
4: Bir saatlik, iki saatlik turlarımız var. İşte bunlar da saatine göre vadi çeşitleri artıyor. Kılıçlar Vadisi, Güllüdere, Kızlar Manastırı veya Aşk Vadisi dediğimiz saatlerde bir saatlik tura sığdırabiliyoruz.
3: Peki özellikle yani atlı safari turları en çok hangi ülkelerden gelen turistlerin ilgisini çekiyor?
4: Birçok çeşitli ülkelerden at severler olarak geliyorlar. Şu ülke diye kısıtlandırma yapmıyoruz.
3: Peki daha önce hiç ata binmemiş biri de bu turlara rahatlıkla katılabilir mi?
4: Evet, çünkü bu atlar deneyimli atlar ve binmeden önce bilgilendiriyoruz. Aynı zamanda atlar hep aynı düzelgahta gidip geldiği için bölgeyi tanıyorlar. Üstündekiler de güvenli bir şekilde gidip geliyorlar.
3: Peki tura başlamadan önce ziyaretçilere nasıl bir eğitim veriliyor?
4: Tura başlamadan önce kısaca bilgilendiriyoruz atlarla ne şekilde ne yapacağımıza ve bir denge kontrolü sağlayıp devam ediyoruz turlarımıza.
3: Peki özellikle gün doğumu ve gün batımı turlarında ilgi neden daha fazla oluyor bu atlı safari?
4: Gün doğumunda hava daha güzel ve balonların eşliğinde yapıldığı için gün doğumu daha çok tercih ediliyor. Gün batımı da o eşsiz güzelliklerde peribacaları ve atlarla doğayla iç içe olmaları da büyük ilgi çekiyor.
3: Tabii yaz sezonunda talep geçen yıla göre daha da fazla galiba.
4: Evet, bu yıl biraz daha yerliler daha çok talep ediyor. Bu şekilde.
3: Peki neden Kapadokya Güzel Atlar Diyarı olarak biliniyor?
4: Kapadokya, Kapatuka'dan Pers dilince Kapatuka'nın anlamının da Güzel Atlar ülkesi olduğu için bu şekilde değerlendiriyor.
3: Peki özellikle turistler çok ilgi gösteriyor. Tabii sizlerle tur düzenliyorsunuz. Hangi saatlerde daha çok yoğunluk yaşanıyor?
4: akşam gün batımları daha çok yoğun oluyor. Daha önceden otele geldiği zaman bilgilendiriyorlar.

0: adına rezerve yaptırıp bu şekilde tura katılıyorlar.
1: Peki en özel an hangisi bu atlı safaride? İnsanlar çok ilgi gösteriyor ya, özellikle o araçla gidilemediği zamanlarda da at ulaşım aracı oluyor bu noktada.
0: Tabii, şöyle bir anım var mesela, anlatayım. Bir tane turist diyor ki 14 ülkede ata bindim, böyle güzel bir parkur görmedim diyor. Ona o deneyimi kazandırmak bizi de mutlu ediyor.
1: Peki nasıl bir projeler geliyor peki bu yaz için? Şimdi spor kulübü de var değil mi at?
0: Evet, atlı spor kulübümüz var. Biz yeni gençlerimize, lisanslı binici, aynı zamanda sadece at üzerinde durmak değil, sertifikalı sporcular da hazırlamayı düşünüyoruz.
1: Peki nedir yani, şimdi nasıl eğitimler yapılacak, bir festival de düzenlenecek burada?
0: Evet, Kapadokya'da ikincisini yaptığımız Göreme Belediyesi altında ikinci festival de yapıyoruz. Her geçen festival kendimizi daha geliştirip at severlerle Göreme'de buluşuyoruz.
1: Çok teşekkürler. Peki herhangi bir sınır var mı kişi sayısı turlara çıkmadan önce, böyle bir şey?
0: Tabii ki her 4 ata bir rehber veriyoruz. Çok kalabalık turlarda da rehber sayısını artırıyoruz.
1: Peki kaç saat sürüyor bu rot turlar?
0: Akşam turları 2 saat sürüyor. Diğer turlar 1 saatlik sürüyor.
1: Sürüyor, devam ediyor. Şimdi bu nokta var. Başka arka tarafta da var galiba.
0: Arka tarafta Güllüdere var. Bu tarafta Kılıçlar Vadisi var. Bütün bu düzergahlara dolanıp çiftliğimize geliyorlar.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi de görüyorsunuz aslında burada hem alanı keşfetmeye geliyorlar hem de aynı zamanda güzel bir anı da bırakıyorlar. Fotoğraf çekiniyorlar. Sadece fotoğrafla da kalmıyor aslında. Hayatlarında güzel bir anı da kalıyor.
0: Kesinlikle. Ömründe ilk defa binen insanlar bile kendinde bir özellik hissediyor.
1: Evet, şimdi Avrupa, Asya, Amerika'dan gelen turistlerin yanı sıra yerli ziyaretçilerin de ilgisi her geçen yıl artıyor işte bu noktalara. Çünkü hem doğası hem tarihi, aynı zamanda o eşsiz manzarası vadisi de insanlar büyülüyor bir yandan.
0: Kesinlikle. Kapadokya başlı başına bir masal.
1: Çok teşekkür ederim. Rahmi Özgür aktardı buradaki yoğunluğu. Nasıl bir süreç ilerlediğini de aktardı. Tabii Kapadokya sadece balonlarıyla değil, atlı safari turlarıyla da ön plana çıkıyor. Elbette ki uzun yakın zamanda da festival düzenleniyor. Burada güzel bir anı bırakılıyor. Diyelim, söz tekrar sizlere bırakalım.
2: Tarih boyunca Afrika ile Avrupa arasında bir köprü olmuş ticaret yollarının, kültürlerin ve uygarlıkların kesişim noktasında Akdeniz'in mavi sularının uçsuz bucaksız çöl kumlarıyla buluştuğu bir ülkeye götüreceğiz şimdi sizi. Dünya Atlası'nda bugün Tunus var ekranlarınızda.

son yıllarda milyonlarca turistin rağbet ettiği ve tercih ettiği bir güzergah haline geldi. Bir yandan tarihi, doğası, çölü, Akdeniz'i, plajları ve elbette ki muhteşem tarihiyle dikkat çeken Tunus birçok tatil köyünü de içinde barındırıyor. Milyon nüfusa sahip olan ülkenin başkenti Tunus'tayız. Tunus 3 milyonluk nüfusuyla ülkenin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel nabzın attığı ana bir nokta konumunda. Bu şehirde eski ve yeni, geçmişten geleceğe bütün tarihi yapılar, kültür ve sanatın yan yana yaşadığı bir ana nokta halinde. Tunus'un ilk üniversitesi ücretsiz okumak üzere Tunuslulara Osmanlı döneminde inşa edilmiş ve bu konuda yerli halk hala Osmanlı'ya minnettarlık duyguları besliyor. Osmanlı'nın Tunus'ta miras bıraktığı en güzide eserlerden biri Hamutpaşa Camii. 1655 yılında inşa edilen ve Osmanlı döneminin en önemli camilerinden olan bu eser hala cemaate açık.

halkı geleneklerine çok sadık ve asırlardan beri kadınlar da erkekler de bu özel kaftanları giyiyor. Tamamen el işi, göz nuru olan bu güzel kaftanları hala böyle sokaklarda giyen kadınlara ve erkeklere rastlayabilirsiniz. Adeta Tunus'a gelip de onların geleneksel bu takkesini de denememek olmazdı.

Başkent Tunus'un çarşısı 13. yüzyılda kuruldu ve hala o eski haliyle muhafaza ediliyor. Bütün ülkenin olduğu gibi başkentinde en kalabalık, en işlek ve canlı yeridir. Şu anki Bedesten ve Pazar.

Roma İmparatorluğu'na diz çöktüren efsanevi komutan Hannibal'ın yurdu. Akdeniz'in efsanevi başkenti, tarihi başkenti Kartaca'da bulunuyoruz. Burada özellikle tarihten 2. yüzyıldan günümüze kadar gelen birçok mesaj hala siyasette ve tüm ülkelerin tarih kitaplarında okutuluyor ve mesajlar günümüze kadar yayılıyor.

Roma'dan sonraki en büyük Roma termalleri Kartace'de bulunuyor. Tarihi şehre hemen yakın, Akdeniz sularıyla yıkanan bu termal hamamlar Roma döneminden günümüze dek ulaşmış, çok iyi bir şekilde restore edilmiş ve UNESCO Dünya Tarih Listesi'nde yer alıyor.

İslam dünyasının en kutsal yerlerinden biri. Kuzey Afrika'da İslamiyet'in temellerini atan, kayrevan şeklinde bulunan Ukbe Camii. Asırlardan beri buradaki değerleri nesilden nesile taşıyan, 7. yüzyıldan beri tarihiyle, yapısıyla, mimarisiyle gözler kamaştıran ve bizleri gerçekten çok duygulandıran Tunus'taki Ukbe Camii.

0: Gayrevan şehrinin eski sokaklarında gezerken 200-300 yıllık evler ve bu muhteşem mavi kapılar sizi karşılıyor olacaktır. İnsanların temel geçim kaynağı ve hala devam eden esnaf, hizmetler, turizm sektörü ve el sanatları. Evet, Gayrevan gerçekten diyebiliriz ki geçmişe bir büyülü yolculuk sunuyor hepimize.
1: Gombin ve yasemin kokularıyla büyüleyen, Akdeniz mavilikleriyle beyaz duvarlarında yaşanan bir şehir, Sidi Bay Said. 16. yüzyılda kurulmuş ve günümüz Santorini'nin de kurulmasında ve inşasında mimari özellikleriyle ilham

Ahşap oymalı mavi pencereleri, 16. yüzyıldan kalan eski kapıları, beyaz boyaları ve Akdeniz'e kadar uzanan manzaralarıyla City by Said şehri Akdeniz'in en romantik şehirlerinden biri.

Begonvillerin yasemin kokusuna karıştığı, beyaz evlerin mavi kapılarıyla ve Akdeniz'in o inanılmaz güzellikleriyle birleştiği bir nokta. Tunus'un Sidi Bey Said şehri muhakkak ziyaret edilmesi gereken nokta.

Yasmin Hammamet geçen yüzyılın 90'lı yıllarında kuruldu. Özellikle sadece turistlere rağbet eden bir nokta, bir güzergah olarak plajlarda Akdeniz'in mavilikleri ve geniş plajlar çerçevesinde develer de geziyor diyebiliriz ve turistler için, özellikle yabancılar için her çeşit fırsatlar sunuluyor. Tabii başta daha otantik ve Tunus'un havasını, Tunus'a otantik gelenekleri taşıyan birçok görüntüye de bizler burada şahitlik ediyoruz.

Karadeniz'den taze çıkmış balıklar Tunus mutfağının olmazsa olmazları arasında. Elbette ki bol baharatlı yiyecekler, kuskus da yine Kuzey Afrika'nın bu ülkesine has mutfağın olmazsa olmazları arasında. Her köşe başında Türk kahvesi içebilirsiniz. Tabii onun özellikle böyle kum üzerinde pişiyor olması da eski geleneklere sadık kalarak neredeyse baklava ve Türk kahvesinin tadını Tunus'un her şehrinde tadabilirsiniz. Ekipler arası yolculuklarda muhakkak ki seyyar satıcılara uğrayın. Bir yandan taze bademler, öte yandan da taze badem ve nane ile yapılan meşhur bir yeşil çaydan da muhakkak deneyin. Evet, burada kaynayan bir yeşil çay. Daha sonra nane ekledik. Naneden sonra da taze badem ekleyeceğimiz bu çay efendim. Evet, işte böylelikle afiyetle içebilir ve nanenin ferahlığıyla da serinleyebilirsiniz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'de Mayıs'ta yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı %72,3'e ulaşarak son 26 yılın en yüksek seviyesini gördü. Aynı dönemde kömürün elektrik üretimindeki payı %17 ile son 22 yılın en düşük düzeyine geriledi. Mayıs'ta güneş ve rüzgar santralleri toplam elektrik üretiminin yaklaşık %23'ünü karşıladı. Böylece iki kaynak, Nisan'da ilk kez geride bıraktıkları kömür santrallerinden üst üste ikinci ayda da daha fazla elektrik üretti. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi...

0: Katılım.com.tr'de Vakıf Katılım.
1: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Bir reklam.
5: A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
3: Reklam.
5: A Haber Radyo.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Antalya-Isparta yolunun 34 ve 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmekte. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ve 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
3: Reklam.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliğini artıran ve karbon emisyonlarını azaltan işletmeleri performans esaslı hibe desteğiyle teşvik edecek enerji ve karbon azaltımı destek programını başlatıyor. Program kapsamında belirlenen performans kriterlerini karşılayan işletmelere enerji giderlerinin %30'u oranında hibe desteği sağlanacak. Programla enerji verimliliğinin artırılması, işletmelerin üretim maliyetlerinin düşürülmesi, uluslararası rekabet gücünün desteklenmesi ve düşük karbonlu ekonomiye geçişin hızlandırılması hedefleniyor.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: A Haber'de bu akşam. Gündemdeki tartışmalar sebep sonuçta.
13: Hem Türkiye'nin gündemi çok yoğun, hem dünyanın gündemi çok yoğun. Bir takım yorumlar yapılıyordu. Şimdi bu gelişme ne anlama geliyor? Bunu anlamaya çalışacağız.
12: Melih Altınok'un konukları gazeteci Gaffar Yakınca, akademisyen Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger, gazeteci Bülent Erandaç, akademisyen, askeri stratejist, doçent doktor Cüneyt Küsmez. Melih Altınok'la Sebep Sonuç bu akşam 20.50'de A Haber'de.

Tekrar hoş geldiniz. A Haber ekranlarına Ajans Güneşi Kuşağı'nda yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz 17 olmak üzere. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla gelişmeleri aktarmaya devam ediyor sevgili izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın müzakerelerinde ikinci durağı olan

0: Böyleydi. Böyle bir teklif olmadığı yönünde de yine benzer açıklamalar yapılmıştı. Ancak Trump oldukça net konuşuyor. Amerika basınında neler konuşuluyor?
1: Evet Merve, Amerika Birleşik Devletleri İran krizinde bugün odak noktası yeniden diplomasiye dönüldü diyebiliriz. Trump İran'ın yeni görüşme talep ettiğini ve toplantının salı günü Doha'da yapılacağını açıkladı. Beyaz Saray'da Trump'ın özel temsilcileri Jared Kushner ve Steve Witkoff'un Doha'daki İran görüşmesine katılacağını duyurdu. Reuters'a göre toplantının amacı Hürmüz Boğazı'ndaki karşılıklı saldırıları durdurmak ve 17 Haziran'da imzalanan 14 maddelik mutabakatı yeniden işler hale getirmek. Ancak Tahran cephesinden gelen mesajlar net değil. Associated Press'in aktardığına göre İranlı müzakereci Kazım Garibadi şu anda planlanmış bir görüşme olmadığını söyledi. Bu da Washington'la Tahran arasında diplomatik takvim konusunda ciddi bir çelişki olduğunu ortaya koyuyor. Bu belirsizliğe rağmen Katar ve arabulucu ülkeler devrede. Reuters'a göre Doha görüşmeleri öncesinde taraflar arasında gerilim azaltmak için özel iletişim kanalları kuruldu. Bu kanalların amacı Hürmüz Boğazı'nda yeni bir yanlış hesaplama, provokasyon ya da kontrol dışı saldırıların büyük savaşa dönüşmesini önlemek. Sahadaki kriz ise hala çok kırılgan. CENTCOM'un son operasyonlarında ABD donanması ve hava kuvvetleri İran'ın MTQ tankerine yönelik İHA saldırısına karşılık Hürmüz Boğazı'ndaki askeri hedefleri vurmuştu. ABD tarafı füze ve İHA depoları, kıyı radarları ve gözetleme altyapısını hedef aldığını açıklamıştı. Reuters bu karşılıklı saldırıların ateşkesi ciddi şekilde sarstığını ancak tarafların şimdilik saldırıları durdurma konusunda mutabakata vardığını yazıyor. Trump ise askeri baskı dilini bırakmış değil. Hafta sonu İran'ın yönelik en sert uyarılarından birini yapan Trump, Tahran'ın ateşkesi yeniden ihlal etmesi halinde ABD'nin başlattığı işi askeri yollarla tamamlayabileceğini söylemişti. Bugünse tonu diplomasiye çevirdi ve Doha görüşmesini öne çıkardı. Bu Trump yönetiminin aynı anda iki atı yürüttüğünü gösteriyor. Sahada askeri caydırıcılık, masada ise Hürmüz düzenlemesi. ABD ana akım medyasındaki yorumlar da bu ikili stratejiye odaklanıyor. Reuters Doha görüşmesini kırılgan ateşkesi kurtarmak için son diplomatik pencere olarak görüyor. Associated Press'te Trump'ın İran görüşme istedi açıklamasıyla İran'ın görüşme planlanmadı mesajı arasındaki çelişkiye dikkat çekiyor. Financial Times'a geçici saldırı durumunda geçici saldırı durdurma anlaşmasının İran tarafından teyit edilirse Hürmüz'de güvenli geçiş için kritik olacağını yazıyor. Tabii krizde asıl düğüm noktası hala Hürmüz Boğazı'nın kontrolü Merve. İran geçişlerinin kendi belirlediği hat ve güvenlik kuralları üzerinden yapılmasını istiyor. ABD ise bunu küresel enerji güvenliği ve serbest deniz ticareti açısından kabul edilemez görüyor. Sonuç olarak tablo şu: Trump daha Doha görüşmesini ilan etti. Beyaz Saray temsilcilerini gönderiyor. Katar'a arabulucu kanalını açmış durumda ancak İran'dan gelen çelişkili açıklamalar sürecin hala garanti olmadığını gösteriyor diyebiliriz.
0: Evet İrfan Sapmaz, teşekkür ederiz. Amerika Birleşik Devletleri'nden aktardığı son gelişmeleri. Saldırılar durdu. Taraflar bakalım masaya oturacak mı? Trump'ın açıklaması sonrasında biz de yakından takip ediyoruz. Yarın Doha'da bir görüşme olacak mı bakalım sevgili izleyenler. Şimdi tekrar ülke gündemine dönelim. Sıcak bir gelişme var. Yangın haberlerini başladığımızdan bu yana sizinle paylaştık. Çanakkale'de, Dikili'de yeni bir noktada daha başladı yangın. İzmir'in Buca ilçesine bağlı kaynaklarla Dikili ilçesine bağlı Çandarlı bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesi an itibariyle devam ediyor sevgili izleyenler. Hemen biz de alacağız ayrıntıları. A Haber muhabiri Tayfun Er bizi bekliyor. Telefon hattımızın diğer ucunda son durumu öğrenelim. Yangınlara dair Tayfun, söz sende.
2: Evet, yangın 14.05 sıralarında çıktı mı? Dikili ilçesine bağlı Yayla Yurt Mahallesi'nin bulunduğu alandaki makilik alanda yangın çıktı. 14.05'te çıkan yangına 14.10'da hava araçları ilk müdahaleyi yaptı. Tabi ormanlık alana sirayet etti ardından. Yangın ilk müdahalesinin ardından işte şu saat itibariyle yangın devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 7 uçak, 8 helikopter, 34 aracoz ve 4 adet dozerle yangını kontrol altına alınması için mücadele devam ediyor. Nem %31 ve rüzgar ise yaklaşık 15 kilometre süratle estiğini söyleyebiliriz. Tabi Tarım Orman Bakanı İbrahim Yılmaz da 2 gün önce bir sosyal medya hesabından bir duyuru yapmıştı aslında. Bu devam eden Yangın da tabii ki bu meyanda önemli. Hava koşulları orman yangını riskini maalesef üst düzeye çıkarıyor. Ufacık bir ihmal büyük felaketlere yol açabilir.

0: biliyor. Bu bilinçle yangına sebep olabilecek davranışlardan kaçınalım ifadesini kullandı. Ormanlık alanlarda ateş yakmayalım, doğaya ismarit atmayalım, atıklarımızı mutlaka çöpe atalım, anız yakmayalım. Özellikle tarım arazilerinde biçer döver ve balya makineleri çalışırken olası kıvılcımlara karşı dikkatli olalım. En ufak bir duman fark ettiğimizde vakit kaybetmeden 112'ye ayrılır dedi İbrahim Yumaklı. Tabii bugün Google'dan baktığımda tarım arazilerinin yakınındaki alanlarda bu yangının bulunduğu bölge tabii ihtimal çerçevesinde bir taraftan rüzgarın ve nemin düşük olup rüzgarın yüksek olması yangına sebep olabilir ama yangını ne tetikledi acaba? Henüz net değil. Tabii ki geçtiğimiz yıllardan edindiğimiz tecrübelerle özellikle tarım arazilerinde hasat sırasında işte o tarım makinelerinden çıkan kıvılcımlarla başta alev olmak üzere çok sayıda yangın çıkmıştı. İfade ettiğim gibi 14.05'te çıkan yangına 14.10'da müdahale edildi. Şu an itibariyle denizden ve çok önemli bir detay aslında yangının çıktığı mahallenin hemen üst tarafında bir gölet var. Bu da yangının kontrol altına alınmasında önemli bir avantaj teşkil ediyor. Tabii rüzgarın hızı ve nemin de düşük olması bir dezavantaj durumunda 14.05'te çıkan yangın 14.10'da ilk müdahalesi yapılmıştı. Tabii Tarım Orman Bakanı İbrahim Yılmaz'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada 2 dakikada tespit, 11 dakikada ilk müdahalenin yapıldığını ifade etti. Şu saat itibariyle orman yangını İzmir'in Dikili ilçesinde devam ediyor. Biz gelişmeler olmuş aktaracağız diyelim. Söz tekrar İstanbul'da bırakalım.
1: Tayfun Er, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Ne yazık ki yangın haberlerini sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Dileriz ki en kısa sürede kontrol altına alınır. Ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi o noktalarda devam ediyor. Bültenimizin başında da konuşmuştuk sevgili izleyenler. Orman yangınlarının en büyük sebebi ne yazık ki ihmal. Tayfun'un da bu konudaki uyarıları oldukça kıymetliydi. Yakından takip edeceğiz biz de. Devam edelim şimdi. Avrupa'da sıcak hava dayanılmaz boyutlara ulaşmış durumda günlerdir sevgili izleyenler. Fransa'da 1000'den fazla kişi sırf bu sebepten hayatını kaybetti. Avrupa genelinde ise 21 Haziran'dan bu yana ölenlerin sayısı 1300'e ulaştı. Almanya'da termometreler gece saatlerinde bile 30 derecenin üzerini gösteriyor.
2: Avrupa'yı sıcak hava vurdu, ölümler arttı, termometreler yine rekor kırdı. Avrupa genelinde 1300 kişi sıcak hava nedeniyle hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü sıcak hava için sessiz katil tanımını yaptı. En ağır kayıpsa Fransa'da yaşandı. Hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı. Ülkede demiryolu ulaşımı ve enerji üretimi sekteye uğradı. Paris yönetimi 1000 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ölümlerin %85'inin 65 yaş üzeri kişiler olduğu açıklandı.
3: Terlemeyi azaltmak için kendimi vantilatörün olduğu yere konumlandırıyorum. Çünkü gerçekten rahatsız edici ve beni serinletiyor.
2: Almanya'da da sıcak hava etkiliydi. Termometrelerde 41 derece görüldü. Hava durumu uzmanları 42 derecenin haberini verdi. Sıcaklık trafik lambalarını bile eritti. Gündüz zaten sıcak. Ancak gece de yine rekor kırıldı. Hava sıcaklığı 30 derece ölçüldü.
4: Bence şu anda burada genel olarak klima eksikliği nedeniyle bir sorun var. Bu yüzden bu bir şikayet olabilir. Dairem oldukça sıcak. Bu yüzden anlıyorum. Ben de şikayet ediyorum.
2: İtalya'daysa sıcak nedeniyle yaşlıları takip etmek için akıllı saat uygulamaları kullanılıyor.
3: Bunlar insanları 24 saat izleyen bilezikler. Hafta boyu gündüz gece aktifler.
1: İstanbul'da ardı ardına korkutan otluk alan yangınları meydana geldi. Silivri ve Avcılar'da rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler yerleşim yerlerini tehdit etti ve büyük panik yaşandı.
2: Otluk alanda başlayan yangın evleri tehdit etti, mahalleli seferber oldu. İstanbul Silivri'de otluk alanda başlayan yangın rüzgarın şiddetiyle çok büyük bir alana yayıldı. alevlerin evlere doğru yaklaşması üzerine bölgede büyük panik yaşandı. Mahalle sakinleri hortumlarla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Polis olası bir facianın önüne geçmek için yangın bölgesine yakın evleri tahliye etti. 70 araç ve 300 personelin müdahale ettiği alevler güçlükle kontrol altına alındı. 150 hektar alan küle döndü. Dumandan etkilenen 3 kişi ambulansla tedavi altına alındı. Yangına sebep olduğu düşünülen bir şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Benzer bir yangın haberi de Avcılar'dan geldi. Ambarlı mahallesinde otluk alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle yakındaki bir kır düğün salonuna sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler düğün salonunu tamamen sarmadan söndürüldü. Ölen veya yaralanan olmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Değerli izleyenler, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Güvenlik, ekonomi, kalkınma ve toplumu yakından ilgilendiren konular ele alındı kampta. Vatandaştan gelen taleplerin istişare edildiği kampta küresel ve bölgesel konular da masadaydı.
5: AK Parti'nin 3 günlük 3. istişare ve değerlendirme kampı yoğun toplantı ve değerlendirmelerle sona erdi. Kampta vatandaştan gelen talepler ön planda olurken halkın cebine, yaşam standartlarına ve alım gücüne fayda sağlayacak çalışmalara dikkat çekildi.
6: Millet hesaba çekmeden kendimize hesaba çekmeyi prensip edinmemiz vardır. AK Parti'nin dün de dediğim gibi bir Türkiye kitabı olması vardır.
5: Güvenlik, ekonomi, kalkınma ve toplum başlıklarında gerçekleştirilen oturumlarda bakanlar sahadan gelen soruları yanıtladı.
6: Bakanlıklarımızın faaliyetlerine yönelik sahadan gelen talep, öneri ve eleştirileri tek tek not ettik.
5: Terörsüz Türkiye sürecine dair mecliste yürütülecek olan yasal düzenlemeler ve terör örgütünün silah bırakma süreci gibi birçok konu başlığının ele alındığı kampta hem son bir yılın muhasebesi yapıldı hem de yeni dönemin yol haritası çizildi.
6: Bugün ise genel istişare ve değerlendirme oturumunda katılımcılar kabine üyelerimize hem sorularını yönelttiler hem temsil ettikleri şehirlerin sorunlarını ilettiler. Gerekli talimatları verdik. Allah'a hamdolsun. Her açısından dolu dolu bir iki gün geçirdik.
5: Kampın hem açılış hem de kapanış konuşmasında önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, 60'tan fazla milletvekiliyle baş başa görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerle bölgelerdeki son durumun nabzını tutan Başkan Erdoğan, ilgili milletvekillerine talimatlar verdi.
6: Bize geleni başımızın tacı edeceğiz. Bize gelmeyeni gidip arayıp bulup hal hatır soracak, derdini dinleyeceğiz.
5: Toplantılarda aynı zamanda hem iç siyaset hem de küresel ve bölgesel konularda değerlendirilerek istişare edildi. Bu değerlendirmeler Başkan Erdoğan'ın yaptığı kapanış konuşmasında yer aldı. Erdoğan, İsrail'in yaptığı soykırımların hesabı sorulacak dedi.
6: Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak, sorulacak, bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
5: Kampın son gününde kabine üyeleriyle bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, genel bir değerlendirme yaparak talimatlarını sıraladı.
1: Sevgili izleyenler, Ankara kritik NATO zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanırken NATO'nun en kıdemli lideri de belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 yılı aşan kesintisiz liderlik tecrübesi ve katılacağı 14. NATO Liderler Zirvesi ile Ankara'da zirvenin en kıdemli lideri olacak.
6: Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine dönük yoğun bir ilgi
7: söz konusu.
5: Liderler değişti, masanın en deneyimli ismi değişmedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO'nun en kıdemli lideri oldu. Başkent Ankara kritik NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. 23 yılı aşkın liderlik tecrübesiyle zirvenin en deneyimli ismi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. 14. kez NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek. İlk kez 2004 İstanbul Zirvesi'nde Başkan Erdoğan, Başbakanlık sıfatıyla liderler masasına oturdu. O tarihten bu yana gerçekleştirilen zirvelerin tamamına yakınına katılan Erdoğan, ittifakın genişleme kararlarından küresel güvenlik krizlerine birçok kritik başlıkta Türkiye'yi temsil etti.
6: Türkiye olarak amacımız tüm halkların, tüm inançların yan yana barış içinde yaşadığı bir sulh ikliminin tesisidir.
5: Erdoğan görev süresi boyunca NATO'nun 5 genel sekreteriyle çalıştı. O isimler arasında Lord Robertson, Jaap de Hoop Scheffer, Anders Fogh Rasmussen, Jens Stoltenberg ve Mark Rutte yer aldı. Böylece Erdoğan, NATO'nun değişen yönetim dönemlerinde ittifakın karar alma süreçlerine en uzun süre katkı sunan liderlerden biri oldu. Ankara'daki kritik zirvede NATO'nun en deneyimli liderlerini bir araya getirecek. Erdoğan'ın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 8, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis 6, ABD Başkanı Donald Trump ise iki başkanlık dönemi dikkate alındığında 5 NATO liderler zirvesine katıldı.
1: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaeş'in şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı sevgili izleyenler. Olayın meydana geldiği ilk günden bu yana soruşturmayı takip eden Van Barosu Rojin Kabaeş dosyasından çekildiğini açıkladı.
5: ...21 yaşında şüpheli bir ölümle hayatını kaybetti. Yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Van Barosu Rojin Kabaeş dosyasından çekildi. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaeş 27 Eylül 2024'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuş... ...15 Ekim'de ise cansız bedeni bulunmuştu. Kabaeş'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatı sonrası hız kazandı.
8: Rojin Kabaeş'in dosyası Van Barosu tarafından yürütülüyordu fakat baronun almış olduğu kararla birlikte artık Van Barosu Rojin Kabaeş'in dosyasının takibini bıraktığını ifade etti.
5: Van Barosu dosyadan çekilme kararının baba Nizamettin Kabaeş'le sağlıklı iletişim ve koordinasyon kuramadıkları gerekçesiyle alındığını belirtti.
1: Sevgili izleyenler, Malatya ile Elazığ'ı bağlayan Türkiye'nin en uzun demiryolu köprüsü olma özelliğini taşıyan Fırat Demiryolu Köprüsü, 40 yıldır yük ve yolcu taşımacılığında stratejik bir görev üstleniyor. Köprü, Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Batı bölgelerini demiryolu ağıyla birbirine bağlayarak ulaşımın kesintisiz sürdürülmesine katkı sağlıyor.
9: Türkiye'nin en uzun demiryolu köprüsü 40 yıldır rayların yükünü taşıyor. Temeli 1981 yılında atılan Fırat Demiryolu Köprüsü yaklaşık 5 yıllık çalışmanın ardından dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.
10: Demiryolunun Türkiye için hayati bir önem taşıdığını, evet. Dolayısıyla da demiryoluna çok önem vereceklerini, işte Anadolu'yu yine her yerden demir ağlarla öreceklerini anlattı burada. Şehirlerdeki raylı sistemlerden bahsetti. Zaten yanında o günün Ulaştırma Bakanı da vardı. Ona anlattıktan sonra da talimat verdi. Şu konularda çalışın, şöyle yapın, böyle yapın diye. Demir yolunun Türkiye için petrol gibi bir ihtiyacının çok olan bir ülkede daha önemli olduğunu ifade eden taşımacılıkta güzel bir konuşmaydı.
9: Malatya ile Elazığ'ı Karakaya Baraj Gölü üzerinde birbirine bağlayan 2030 metrelik köprü Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu ve Batı inleri arasındaki taşımacılığın kesintisiz sürmesini sağlıyor.
11: Yolcu ve yük taşımacılığı noktasında önemli bir görevi gören Fırat Demiryolu Köprüsü'nden ayda 700 tren geçiyor.
9: Yaklaşık 80 metre yüksekliğindeki 29 betonarme ayağın üzerine kurulu bulunan köprünün çelik taşıyıcı sistemi civata yerine perçinleme yöntemi kullanılarak birleştirildi. Ayrıca deprem riski göz önünde bulundurularak tasarlanan köprüde taşıyıcı ayakların altında deprem izolatörleri bulunuyor. Gün batımında köprüden geçen yük ve yolcu trenleri Karakaya Baraj Gölü'nün üzerinde uzanan çelik gerdanlıkta görsel şölen sunuyor.
1: Sevgili izleyenler, TÜİK Haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre de ekonomik güven endeksi Haziran'da aylık bazda %1,8 artışla 98,9 değerini aldı.
7: Ekonomiye güven artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu ekonomik güven endeksi verilerine göre ekonomik güven endeksi Haziran ayında 98,9 oldu. Bir önceki aya göre Haziran'da tüketici güven endeksi %2,5 artışla 87,9'a yükselirken reel kesim güven endeksi %1 artarak 102'ye çıktı. Aynı dönemde hizmet sektörü güven endeksi %1,4 artışla 110,5'e, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,3 artışla 112,8'e ve inşaat sektörü güven endeksi %1,1 artışla 83'e ulaştı. Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 97,2 seviyesindeyken Haziran'da %1,8 artışla 98,9'a yükseldi. Böylece endeks Şubat 2026'da kaydedilen 100,7 seviyesinin ardından en yüksek değerine ulaşarak son 4 ayın zirvesini gördü.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nın gerekçesi Tahran'ın uranyum zenginleştirme çalışmaları olarak gösterilmişti. Oysa İran'ın nükleerle tanışması Amerika Birleşik Devletleri ile başladı aslında. İran nükleerle nasıl tanıştı? A Haber Dış Haberler editörü Alp Miraç Dileğin hazırladığı editör masasında izleyeceğiz.

Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşın başlangıçtan bu yana en çok tartışılan konusu İran'ın uranyum zenginleştirme meselesi. Peki bu uranyum zenginleştirme konusu ne anlama geliyor? Editör masasına hoş geldiniz. ABD-İran anlaşmasının en kritik maddeleri savaşın görünen başlama sebebi olan İran'ın uranyum zenginleştirme çalışmaları üzerine. Detayları bir kenara bırakırsak işin özeti, İran nükleer silah sahibi olmayacak. Uranyum zenginleştirme oranı ise enerji üretimine yetecek miktarla sınırlanacak. Yani İran nükleer alanda kısıtlama ile karşı karşıya. Peki bugüne kadar sık sık ifade ettiğimiz uranyum zenginleştirme ne anlama geliyor? Bu yeşil sararası parlak element uranyum. Radyoaktif özelliğiyle pek meşhur. Ancak düşünülenin aksine nadir bir element değil. Altın miktarından 500 kat daha fazla doğada bulunabiliyor. Onu bu kadar değerli yapan ise muazzam bir ısı üretme kapasitesi. Fazla gelişmiş bir kömür gibi düşünebiliriz. Tabii çalışma prensipleri farklı. Örnek verirsek küçük bir süt kutusu kadar uranyum yaklaşık 20 kilogram ağırlığında. Yumurta büyüklüğünde bir uranyumla 88 ton kömüre eşit ısı üretebilirsiniz. Tabii evde bunu denemeyin. Krizlerin kaynağı olması ise atom bombası üretilebiliyor olmasına dayanıyor. Basitçe anlatırsak %3 zenginleştirilmiş bir uranyum ile enerji üretebilirsiniz. %20 ile tıbbi çalışmalar yapılabiliyor. %60 sınırı ise artık silah yapacağız anlamına geliyor. %90 zenginliğine ulaşmış bir uranyum ile şehirleri, ülkeleri yok edebilirsiniz. Mesela Hiroşima ve Nagasaki. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri bu konuda en tecrübeli ülke. O yüzden İran'ın olası bir nükleer silah sahip olmasını istemiyor. Asıl ilginç olan ise İran'ın nükleer hikayesini Amerika'nın başlatmış olması. Yıl 1950. Şah Pehlevi ile ABD'nin arası o dönem pek bir. ABD Başkanı Eisenhower da dünyaya barışçıl nükleer teknolojiyi yaymayı kendine misyon edinmişti. Tabii kendi çıkarları da vardı. Barış için Atom Girişimi ismini verdiği bir program ile İran'a ilk reaktör inşa edildi. Üzerine de %93 oranında

0: yardımıyla zenginleştirilmiş uranyum İran'a verildi. Şah da istese nükleer silah yapardı belki ama petrolün biteceğini öngörerek enerji üretmeyi tercih etti. Meselenin kırılma noktası 1979 İran İslam Devrimi. Şah gitti, Humeyni geldi. Nükleer projeler de Batı emperyalizminin simgesi denilerek askıya alındı. Ne olduysa bundan sonra oldu. İran perde arkasında çalışmalarını sürdürdü. 80'ler 2000'ler arasında biraz gri bir tarih var. Ta ki bir grup İranlı muhalifin çalışmaları ifşa etmesine kadar. 2002'de Batı bir sabah İran'ın Natanz ve Erak'ta nükleer tesisleri olduğu haberiyle uyandı. Küçük de bir panik tabii oldu. Nükleer tesislerin ortaya çıkması ile bölge istihbarat ve sabotaj savaşına girdi. İsrail burada baş aktör oldu ki bu şaşırtıcı değil. Önce Mossad CIA ile birlikte dijital bir saldırı yaptı. Nükleer tesislere sızıldı. USB bellekler ile sisteme virüs bulaştırıldı. Sonuç 1000'e yakın santrifüj çöp oldu. İran bilim adamlarına yapılan suikastleri de unutmayalım. Bunların en önemlisi İran'ın nükleer programının babası Muhsin Fahrizade suikastı. Bir de İsrail'in 55 bin sayfalık nükleer dokümanı çaldığı operasyon var. İsrail bir şeyleri çalmaya alışkın biliyorsunuz. Özetle benzer suikast ve sabotajlar 2002'den 2020'ye kadar çeşitli şekillerde sürdü. Bir de işin diplomatik boyutu var. İran 2006'da BM yaptırımlarına maruz kaldı. Enerji üretimi için dese de ikna edemedi. Ve tepki olarak çalışmalarına hız verdi. Stoklarını 8000 kilogramlık uranyum ile doldurdu. Bu Barack Obama dönemine kadar devam etti. 2005'te Ortak Kapsamlı Eylem Planı ismiyle bir anlaşma yapıldı. Stoklar düşürüldü, enerji üretilen santraller ise uluslararası denetime açıldı. Donald Trump başkan olana kadar daha barışçıl bir dönem vardı. Ancak tek taraflı anlaşmadan çekilen Trump 2015 anlaşmasını çöpe attı. Tahran'a ağır yaptırımlar getirdi. İran ise tam bir nükleer silah geliştirme amacı gütmüyordu ama ABD yaptırımları ile biraz mecbur kaldı. Zenginleştirme miktarını artırarak aba altından sopa gösterdi. Bedeli ağır oldu. Yıl 2020. ABD İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi suikast ile öldürerek İran'a "Liderleriniz de güvende değil" mesajı verdi. Her şeyin koptuğu noktada bu oldu. İran misilleme olarak ABD'nin Irak üslerini vurdu ama ABD bilerek karşılık vermedi. Zaten istenen mesaj gönderilmişti. Aynı zamanda İran için bu bir fırsattı. Nükleer frene basmayı bırakarak saldırıyı diplomatik meşruiyete çevirdi. Uranyum zenginleştirme oranını nükleer silah üretmeye yakın seviyeye, yani %60'a kadar yükseltti. Bu da birkaç hafta içerisinde silah üretilebilir anlamına geliyordu. Geri dönüşü olmayan bu noktada diplomatik seçenekler masadan kalktı. 13-14 Nisan 2024 gecesi İsrail'in Şam'daki İran konsolosunu vurması üzerine İran ilk kez İsrail'i doğrudan ateş altına aldı. Bu saldırı geçen aylarda şahit olduğumuz savaşların başlangıç noktası oldu. Peki sonuç ne? Net bir kazananı olmayan bir savaşın gölgesinde tarih tekerrür etti. Kazanımlar sağladı ancak tavizler de verdi İran. İran uranyum zenginleştirmeyi kısıtlayacağını kabul etti. ABD de tam olarak istediğini alamadı. Net olan ise tek bir şey var. Tüm dünyayı etkileyen bu savaşla birlikte Hürmüz çevresinde yeni bir güvenlik mimarisi oluşması kaçınılmaz.
1: Devam ediyoruz. Ajans gün içine İstanbul Pendik'te akrabalar arasında çocuklar yüzünden bir tartışma başladı ve o tartışma silahlı bıçaklı bir kavgaya dönüştü. Olayda 12 kişi yaralandı, 5 şüpheli de gözaltına alındı.
2: Husumetli aileler sokakta birbirine

0: Ne girdi. Sopalar, bıçaklar havada uçuştu. Olayda tam 12 kişi yaralandı.
1: Şurada 2 kişiyi vurdular silahla. Şurada da 6-7 kişi var, bıçakladılar onları.
0: İstanbul Pendik'te husumetli akraba iki aile arasında çocuklar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine acımasızca saldırdı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 12 kişi ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
1: Şurada 2 kişiyi vurdular silahla. Şurada da 6-7 kişi var, bıçakladılar onları.
0: Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili 5 şüpheli ise gözaltında.
2: İstanbul Arnavutköy'de bir iş yerine ait servis minibüsünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamını sardı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangında cep telefonu kamerası da kayıttaydı.
0: Servis minibüsü yolun ortasında alev alev yandı.
3: Abi geçmiş olsun.
0: İstanbul Arnavutköy'de bir iş yerine ait minibüste önce dumanlar yükseldi. Ardından da alev alev yanmaya başladı. Alevleri fark eden şoför minibüsü durdurarak araçtan indi. Yangını görenler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Minibüsün tamamı kısa sürede alevlere teslim olurken küçük çaplı patlamalar da yaşandı. Yangından yükselen yoğun duman farklı noktalardan da görüldü. Alevler ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Minibüsten geriye demir yığını kaldı.
2: Efendim, ne yazık ki bir cinayet haberi paylaşacağız sizinle. İstanbul Kartal'da yan baktın tartışması yüzünden çıkan olayda 27 yaşındaki Yusuf İnan nişanlısının gözleri önünde bıçaklanarak katledildi. Depremde babasını kaybettikten sonra ailesine bakmak için İstanbul'a geldiği öğrenilen gencin katil zanlısının yakalanması için de çalışma başlatıldı.
0: Yan baktın tartışması bir cinayetle sonuçlandı. Genç adam nişanlısının yanındayken bıçaklanarak öldürüldü. İstanbul Kartal'da iş yeri sahibi Yusuf İnan'la komşu esnafın erkek arkadaşı arasında sevgilime yan baktın tartışması çıktı.
4: Yusuf'la göz göze geliyor, ne bakıyorsun diyor Yusuf'a. Yusuf da o ara biraz gergin, sen niye bakıyorsun diyor. O ara bir tartışma yaşanıyor, ikisi de sakinleşiyor.
0: Tartışma daha da büyümeden sona erdi. Ancak Yusuf İnan iş çıkışında nişanlısını evine bırakmaya hazırlanırken daha önce tartıştığı kişi ve arkadaşlarının saldırısına uğradı. Şüpheliler 27 yaşındaki genci darp edip bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
4: Bu olayın 2 saat sonrasında bunlar arkadaşlarını falan topluyorlar. Artık telefon görüşmesi mi gerçekleştiriyor? Nasıl bir olay oluyor onu bilmiyoruz. Mobilyacıda oluyor bu olay. Bunlar toplaşıyor birlikte. 2-3 araba sonradan tekrar geliyorlar.
0: Nişanlısının gözü önünde ağır yaralanan Yusuf İnan hastanede hayatını kaybetti. Yusuf İnan'ın 6 Şubat depreminde babasını kaybettiği, kanser hastası annesi ve kardeşlerine bakmak için İstanbul'a geldiği öğrenildi. Hayatını kaybeden genç memleketi Adıyaman'da toprağa verildi. Tartışma yaşadığı kadın ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ölen gencin yakınları ise kadına ait dükkanı taşladı. Polis ekipleri cinayet şüphelisini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
2: Evet, hakikaten oldukça acı bir haberdi. Dileriz ki katil zanlısı en kısa zamanda bulunur. Efendim, son 24 saatte ülkede neler yaşandı? Yurttan haber turumuzda bakalım.
5: Bursa'nın Nilüfer ilçesinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde kan aktı. Konseri dinlemeye giden iki kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. Bir kişi yaralandı, saldırgansa olay yerinden kaçtı. Osman Gazi ilçesinde ise seyir halindeki otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kırıkkale'nin Karakeçin ilçesinde

0: Kan balyası yapımı sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleriyle iş makineleri sevk edildi. Yaklaşık 60 dönüm arazideki saman balyaları yandı. Köy halkının da traktörleriyle destek verdiği çalışmalar sonucu yangın söndürüldü. Antalya'da 3 katlı binanın 2. katındaki dairenin balkonuna çıkan bir kişi aşağıya inmeye çalıştığı sırada balkonda mahsur kaldı. Korkuluklara tutunan adam kendi imkanlarıyla kurtulamayınca komşularından yardım istedi. Adrese giden itfaiye ekibi merdivenle balkon demirinde asılı kalan adamı kurtardı. Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir oto ekspertiz merkezinde görev yapan yapay zekalı Koç isimli robot kısa sürede işletmenin maskotu oldu.
1: Mutlu ettin mi Koç bunlara?
0: Tamam. Ustalara teknik destek verirken müşterilere çay ve kahve ikram etmeyi ihmal etmeyen robot zam talebi ve tavırlarıyla gülümsetiyor.
2: Usta bugün cuma, haftalığımı verir misin?
1: Tabii ki.
0: Rize'de Muhammed Karaman geleneksel tahta araba yarışmasında kullandığı ahşap arabayla Ayder Yaylası'ndaki karayolunda hız denemesi yaptı. Tahta aracın üzerine konulan dijital göstergede saatte 79 kilometre hıza ulaştığı görüldü. Sanal medyadaki bu paylaşım üzerine jandarma sürücüye para cezası kesip aracına el koydu. Bu görüntülerde Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinden. Bir evin çatısına dağ keçisi çıktığını gören vatandaş bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Çatıda bir süre gezinen dağ keçisi daha sonra gözden kayboldu.

0: Efendim, kebap deyince akan sular duruyor malum ve birçok da çeşidi var Adana, Urfa, ama biz bu kez Mardin'e gideceğiz. Mardin'in meşhur kebabı lezzetiyle dikkat çekiyor. Peki Mardin kebabı nasıl yapılıyor? A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ve konuğundan öğreneceğiz.
1: Güneydoğu'nun yöresel lezzetlerini ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Şu anda kameraman arkadaşım Muhammed Enes Özgür Tekin'le beraber Mardin'deyiz. Mardin denince aslında herkesin aklına taşlar geliyor ama Mardin'in dillere de sığan bir kebabı var. Mardin kebabı. Biz şu anda Mardin'de büyük bir restoranın içerisinde bulunuyoruz ve meşhur Mardin kebabı nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağız. Hemen ustamız başlasın. Biz de yanımızdaki diğer ustaya mikrofonu uzatalım. Kolay gelsin.
2: Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrardan.
1: Evet, hoş bulduk.
2: Öncelikle Mardin tanıtınız için teşekkür ediyoruz.
1: Evet. Şimdi Mardin kebabı nasıl yapılır? Bize anlatabilir misiniz?
2: Mardin kebabını biz günlük etimizi her gün gidip taze kasaptan alıyoruz. Süt danası ve kuzu boşluğuyla yapıyoruz. Zırha vuruyoruz. Başka baharat kullanmıyoruz. Sadece karabiber kullanıyoruz içine, o kadar. Başka bir şey kullanmıyoruz. Baharatsız yapıyoruz Mardin kebabımızı. Ve bütün dostlarımızı bekliyoruz bu güzel lezzete. İnşallah beğenirsiniz.
1: İnşallah. Teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Kolaylıklar diliyorum. Usta sizi tanıyabilir miyiz?
3: Abi ben Aziz.
1: Aziz Usta, kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz?
3: 20 yıldır bu işi yapıyoruz.
1: Maşallah. Peki şimdi şu anda eti hazırlıyorsun. İçerisine neler bıraktın? Bu lezzeti, tadı nereden geliyor?
3: Lezzeti kuyruktan geliyor. Süt danası orijinal. Günlük alıyoruz abi eti biz. Günlük taze alıyoruz eti biz.
1: İçine ne bırakıyorsunuz? Yağı, herhangi bir baharat var mı?
3: Herhangi bir baharat yok. Kuyruk yağı, kapya biber. Başka hiçbir şey atmıyoruz.
1: Peki Adana kebapla Mardin kebap arasında nasıl bir fark var?
3: Yani hemen aynıdır. Bu Mardin kebabı biz şöyle şunlardan yapıyoruz. Üçlü şişlerden.
1: Evet. Yani Mardin kebabı zırhla çekildiği için mi? Veya için baharatı farklı olduğu için mi o kadar meşhur?
3: Evet. Bir de özellikle şu şişlerden, ince şişlerden biz yapıyoruz. Bizim Mardin yuvarlak şişlerindendir.
1: Evet. Adana'daki şişler ince, şişler yatay değil mi?
3: Yataydır.
1: Mardin'inki böyle dörtgen.
3: Dörtgen.
1: Evet. Ustam, sonra ne yapıyorsunuz? Bize bir şişe de saplayın isterseniz. Tamam. Kıvama geldi mi?
3: Kıvama geldi. Biraz daha vurayım ben size abi.
1: Evet. Şimdi biraz daha Mardin'e gelen turistler artık kebaba yoğun ilgi gösteriyor.
2: Kesinlikle onlara şiddetle tavsiye ediyoruz. Hı. Mardin deyince sadece hani Adana ve kebabı falan değil. Mardin'e gelip kebabı değinsinler. Biz bu konuda iddialıyız. Hı
1: hı. Şimdi şişleri ben alayım istersen.
2: Buyurun hocam.
1: Bir porsiyonda kaç şiş var?
2: 4 tane var hocam Mardin.
1: Şimdi bu bir porsiyon mu?
2: Bir porsiyon
1: evet. Evet, ustamız güzel güzel şişlere sapladı Mardin kebabını. Şimdi ben de hemen ocağa bırakıyorum. Maşallah ocak da yanıyor şu anda.
2: Aynen.
1: Mardin'de hava sıcaklığı 40 dereceye ulaştı. Şimdi ustaya mikrofonu uzatayım. Ustam, siz nasıl dayanıyorsunuz? Şimdi hava sıcaklığı 40 derece oldu ve ocaktaki sıcaklıkla beraber neredeyse 80-90 derece kadar yükseldi.
3: Çok sıcaktır.
1: Nasıl dayanıyorsunuz?
3: Alışmışız. 20 yıldır bu işi yapıyoruz, alışmışız yani.
1: Peki ustam, kaç dakikada pişiyor kebap?
3: Yani en fazla 3,5 dakika.
1: 3,5 dakika, evet. İçerisinde pişiyor. Artık kebabımız yemeğe hazır hale gelecek. Ben de bir yandan şişleri çevireyim. Ustamıza yardım edeyim. Gerçekten Mardin'in kebabı oldukça lezzetli. Evet, meşhur Mardin kebabının işte o eşsiz lezzeti biraz sonra. Maşallah maşallah. Görüyorsunuz değil mi sesini?
2: Evet.
1: Evet. Şimdi ustam, sıcak değil mi? Ben bilmiyorum.
2: Bir dakika. Ben size bunu sıcak sıcak ikram edeyim. Şöyle.
1: Şimdi bir şey söyleyeyim ustam. Bu bir porsiyon değil mi? Şimdi buraya gelenler böyle bir porsiyon kebabı yiyorlar. 550 TL parası veriyorlar.
2: Aynen öyle.
1: Vallahi çok uygun ya, tebrik ederim.
2: Evet, biz teşekkür ederiz. Şöyle bırakayım size ekmeği. Şöyle. Soğanımı.
1: Soğan olmasa olmaz galiba.
2: Kesinlikle. Şöyle sarıyoruz. Şöyle sizlere sunuyoruz efendim. Afiyet şeker olsun.
1: Evet. Şimdi tadına bakacağız.
2: Anlattığımız kadar var mı?
1: Abi çok güzel. Çok lezzetli.
2: Herkesi bekleriz.
1: İnşallah.
2: Mardin kebabı yemeye, Mardin şey, kebap döneri herkesi bekliyoruz.
1: Peki.
2: Eyvallah.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Çok sağ olun.
2: Tekrar teşekkür ederim.
1: Teşekkürler, sağ olun. Evet, kameram arkadaşım Muhammed Enes Özgür Tekin'le beraber bölgenin yöresel lezzetlerinden biri olan Mardin kebabını anlatmaya çalıştık. Yayın konuklarımıza çok teşekkür edip söz tekrardan size bırakalım.
0: Mardin'den Bilecik'e götüreceğiz sizi. Bilecik'in saklı hazinesi Göl Pazarı, kadınların emekle hazırladığı yöresel lezzetleriyle ziyaretçilerin Anadolu'nun yaşayan mirasını keşfetmeye davet ediyor.
4: Göl Pazarı'nın kadınları da o kadar üretken ki, o kadar maharetli ki, bir de kooperatif kurmuşlar ve o kooperatif bünyesinde birçok ürün üretiyorlar. Yanımızda Sibel ablamız var. Sibel abla, neler ürettiniz böyle? Birçok şey var burada gerçekten.
5: Merhabalar. Kadınlarımız çok çalışkandır, çok üretkendir. Bahçedeki mahsullerimizi değerlendiriyoruz. Sadece yazın yemek yemiyoruz tabii ki de. Kışın da yiyoruz. Kışın bunları değerlendiriyoruz, dip frizimize atıyoruz.
4: Ha, dip frizde de var.
5: Evet.
4: Neler var şimdi burada?
5: Domates salçamız, biber salçamız, eriştemiz, tarhanamız, dağdan topladığımız otlarımız, daha onlarla beraber yaptığımız yağlarımız, turşularımız, en önemlisi sirkemiz.
4: Kiraz. Evet, ben ilk kez gördüm kiraz. Evet. Şimdi Göl Pazarı'nın kirazı meşhur, evet, malum.
5: Sadece kirazı yemiyoruz.
4: Sirkesini de yapıyoruz. Kiraz. Şurada bir de reçel gördüm. Ha, evet, burada o da. Burada bir de kiraz reçeli de var.
5: Reçelimiz de var. Sarı kirazımız da var. Şu anda daha yeni olduğu için, yani 15 gün sonra olacak. Kirazımız, sarı kirazımız. Reçel yapıyoruz. Sarı kirazdan, kırmızı kirazdan. Uhutumuz var şurada.
4: Ne dedin abla?
5: Uhut.
4: Uhut.
5: Evet.
4: O nedir? Bu, şu mu uhut?
5: Evet. O böyle buğdayın çimiyle oluyor.
4: Buğdayın çimi.
5: Evet evet. Çimiyle beraber oluyor. Daha çok bunu böyle kadınlarımız sabahtan işte kalkılıyor, toplanıyor, ondan sonra güzelce yıkanıyor, onlar böyle eziliyor, o şekilde yapılıyor. Çok biraz zor ama sonu çok güzel.
4: Öyle mi?
5: Evet.
4: Çokça da yapmışsınız maşallah, evet, size. Başka neler var? Bunların yemekleri yapılıyor mu? Tarhana diyor mesela, erişteler var.
5: Tabii ki de. Eğer çok merak ediyorsanız size yemeklerini yapabilirim ama soğanları siz doğrayacaksınız.
4: Gözlerimiz yaşarırsa?
5: Yaşarmaz. Biraz da siz ağlayın.
4: Tescilli ürünler de var ya. Yani.
5: Tescilli ürünlerimiz var. Özellikle tescilli ürünümüz, tarhanamız var. Eriştemiz var.
4: Bunlar da tescilli.
5: Evet evet. Nohutlu mantımız var.
4: Nohutlu mantı.
5: Evet.
4: O zaman gidelim mi?
5: Bilecik Göl Pazarı yöresine ait nohutlu mantımız var.
4: O zaman bir görelim öylesi yemek.
5: Tamam. Hadi yapalım o zaman.
4: Hadi gidelim o zaman.
5: Tamamdır.
4: Şimdi Sibel ablamız dedi ya, bizim yöresel yemeklerimiz de var. O ürettiğimiz ürünlerden yemekleri de yapıyoruz diye onların başına geldik. Neler var burada abla?
5: Şimdi tarhana çorbamız var. Eriştemiz var. Acı mancar pilavımız var. Mantımız var. Lokumumuz var.
4: Var Allah, var. Tarhananın özelliği ne? Tarhana her yerde var.
5: Bizimki sadece domates ve undan oluyor. Hiçbir katkı maddesi yok. İçinde ot da yok.
4: Aa.
5: Evet. Sadece domatesten oluyor. Yani kadınlar yumuruyor. Onu bir akşam bekletiyorlar. Sonra onu böyle küçük küçük
4: topaç mı diyorlar?
5: Yapıyorlar. Sonra onu böyle kurutuyorlar güneşte. Sonrasında işte
4: şifa kaynağı olarak içiliyor.
5: Aynen.
4: Eriştenin özelliği ne abla?
5: Erişte de, o da tek başına yapılan bir yemek değil. Onu da kadınlarımız evde çay muhabbet eşliğinde akşam toplanırlar.
4: Yani aslında imece kültürü de yaşatılıyor herhalde, değil mi?
5: Tabii, zaten bunlar bütün yemekler bizim imece usulü. Yani eskiyi hala yaşatıyoruz.
4: Ne güzel. Allah daim etsin. Bu ne abla?
5: O bulgur pilavımız ama acı mancarlı.
4: Neyli?
5: Acı mancarlı.
4: Acı mancar.
5: Evet.
4: Mancar ne?
5: Dağlardan topladığımız bir ot.
4: O da mı şifalı?
5: Çok.
4: Çok.
5: Evet.
4: Acı mancarlı,
5: evet,
4: bulgur pilavı.
5: Bir de yanına soğanını kırarsın, bir de ayranını yaparsın. Akşam yemeği bahçeden, tarladan geldikten sonra öyle tek çeşit yenilir.
4: Ne güzel. Burada mantı dediniz.
5: Evet.
4: Bu mantının özelliğini?
5: O nohutlu mantı.
4: Nohutlu.
5: Evet.
4: İyi de şimdi mantı dediniz mi içine kıyma konmuş. Siz niye nohut koyuyorsunuz?
5: Biz ezberi bozduk.
4: Ezber bozduk.
5: Evet, biz ezberi bozduk. Şimdi vejetaryen olanlar var, vegan olanlar var, kıyma et sevmeyenler var. O yüzden biz de yöresel olarak nohutlu mantı yaptık.
4: Maşallah size ya. Şimdi buna lokum mu dediniz, lokum mu?
5: Yok, lokum.
4: Lokum.
5: Evet.
4: Şimdi, lokum. Çünkü Anadolu'nun bazı yerlerinde lokul da diyorlar. Hani sonu L ile bitiyor.
5: Biz de lokum. Düğünlerde, bayramlarda, özel günlerde, özellikle gurbette olan çocukların anneleri, babaları bunu yaparlar. Çocukları geldiğinde sıcak sıcak fırından çıkıp yerler çay eşliğinde.
4: Ama hepsi böyle hamur işi bunların. Kilo da aldım.
5: Ya ilçemiz seviyor hamur işini.
4: Öyle mi?
5: Evet.
4: Seviyor. Aslında Anadolu seviyor değil mi
5: evet,
4: hamur işi?
5: Anadolu seviyor hamur işi. Yani herkes.
4: Revaçta her yerde.
5: Evet.
4: Şimdi domatesleri, biberleri, salatalıkları, peynir, zeytin bunların herhalde hepsini siz yapıyorsunuz.
5: Şimdi yaz olması nedeniyle iyi ki yazın geldiniz. Çok güzel şu anda bizim pembe domateslerimiz, salatalıklar, biberler. Onların hepsi oldu şu anda. Bahçemizde bütün mahsullerimiz oldu.
6: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu. Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
12: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
13: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
14: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
15: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
16: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en farklı galibiyet rekoru 9 farkla paylaşılıyor. Bu maçların en dikkat çekeni ise 1982'deki Macaristan-El Salvador karşılaşması. Macaristan sahadan 10'a 1 galip ayrıldı. Bu skor, Dünya Kupası tarihinde bir takımın tek maçta çift haneli gole ulaştığı en çarpıcı örneklerden biri. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
7: Bir reklam.
11: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Bir reklam.
6: A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Reklam.
9: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks. Talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
17: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
11: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
13: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
18: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
13: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
18: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
16: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Antalya-Isparta yolunun 34 ve 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmekte. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ve 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
13: Bir reklam.
11: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Bir reklam.
6: A Haber Radyo, 24 saat haber.
7: Reklam.
8: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
19: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
20: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: yaşayan indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
2: Pronto, Pronto Tur. Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
3: Pronto, Pronto Tur.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Canlı yayın.
8: Uçaklar havalanıyor. Tabii şu anda bulunduğumuz Çandarlı'da geçtiğimiz yıllarda çok kez yanmıştı. Tarım arazileri zarar görmüştü. Tabii burada başta insan kaynaklı olmak üzere havanın iklim değişikliğine bağlı kuraklıktan dolayı ve ihmallerden dolayı çok sayıda yangın yaşandı. Ve bugünkü de işte İzmir'de geçtiğimiz yılda bölgede yine bu zamanlarda bir yangın çıkmıştı.
9: Tayfun.
8: Ve
9: tayfun,
8: o yangının
9: kolay gelsin.
8: Da bir benzeri.
9: Tayfun kolay gelsin. Artık saatler 18'i gösteriyor. Akşam ajansı olarak bizler görevi devraldık. Şimdi sen bir süredir anlatıyorsun. Yeni saatteyiz. Yeni saat başında sevgili seyircilerimizler oturdular ekranların başına. Baktılar ki İzmir'dekili de yangın var. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Uzun süredir anlatıyorsun. Bize en baştan itibaren nerede ne olduğunu böyle kısaca bir toparlarsan...

0: Çalışıyor. Yerden arazözler çalışıyor. Şu anda 7 uçak, 8 helikopter havadan, 35 arazöz ve 4 adet dozer de şu anda karadan yangın söndürme çalışmalarına devam ediyorlar. Kameraman Halil Karahan işte bölgeyi gösteriyor. Bunun arka tarafı da var. Çandarlı merkeze gelirken otoyoldan gördüğüm geniş bir alan. Yani yangın önce bunun tam karşı tarafından başlayıp Çandarlı merkeze kadar ulaşmış. Daha sonra rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte yine Dikili'nin öbür tarafı, yani kuzey tarafına doğru ilerlemiş ve şu an itibariyle de rüzgar aralıklarla etkisini sürdürüyor ve havadan ve karadan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor şu an itibariyle.
1: Tayfun, görebildiğimiz kadarıyla şimdi siz yerleşim yerinin yakını bir yerdesiniz. Arka taraflarda uzak bir yerler oralar. Herhalde herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmiyor değil mi? En başta bir gönül ferahlığıyla onu söylemek mümkün mü?
0: Hemen tam üstüne bastınız Hikmet Öztürk. Alevlerin rüzgarın etkisiyle Pelin sitesi ve Zeynep Keşan evleri çevresine kadar ulaştığı bilgisi var. Tabii sosyal medyadan da takip ediyoruz orada yaşayan vatandaşlar. İki sitenin yakınına kadar ulaştığı bilgisi var. Şu an itibariyle herhangi bir, aslında yani Allah korusun, herhangi bir yaralanma vesaire yok. Tahliye edilmesi gereken bir yer şu an itibariyle, öyle bir bilgi yok İzmir Valiliğinden. Şu anda havadan ve karadan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Özellikle tabii burada sadece havadan ve karadan diyoruz ama kara araçları, arazözler ve orman işçileri ve bir taraftan da gönüllüler. Gönüllüler de görev yapıyor sahada ve bu yıl yaklaşık 28 bin personelle birlikte 140 bin gönüllü sahada görev yapıyor. Hepsi eğitim almış durumda. Şu anda gördüğünüz gibi yangın boğulmuş gibi gözüküyor. Yani alev göremiyoruz şu anda. Evet. İşte güneşin battığı tarafta helikopterler belli noktalara atışlarını yapıyorlar. Ancak çevrede alev denecek bir şey yok ama rüzgarın yön değiştirmesiyle birlikte bazen hamleli rüzgarla o aralardaki vadilerdeki bölümlerde alevler olsa da şu anda helikopterler ve karadan arazözler şu anda yangın söndürme çalışmalarına devam ediyorlar Hikmet Öztürk.
1: Tayfun, Allah nazardan saklasın. Bu sene işte Temmuz geldi, herhangi bir orman yangını böyle ciddi kayda değer duymuyorduk. İlk defa İzmir'dekilden geldi bu kadar kuvvetli anlamda. Şimdi başka bir yerde yangın olmayınca çok daha fazla hava aracıyla herhalde müdahale edilebiliyor değil mi? Çünkü biri geliyor, biri geliyor, gidiyor. Halil çok güzel görüntüler de yakaladı biraz önce. O Çinok helikopterin böyle devasa bambisinden. Herhalde Bambi değil mi onun adı? O bıraktığı suyu görebildik. Dolayısıyla hava hareketi çok fazla yukarıda.
0: Bir helikopter daha geliyor.
1: Fazla hareket var herhalde. Yani çok fazla hava aracıyla müdahale edilebiliyor sanırım.
0: Şöyle Hikmet Öztürk, şöyle ifade edeyim size. Evet, dilimizi ısıralım. Allah korusun. Bu sene Temmuz, Haziran ayında çok fazla yangın çıkmadı. Birkaç tane. Geçtiğimiz yıla göre iyi gidiyoruz maşallah. Tabii alınan önlemler de çok fazla bu anlamda. Yangınlara müdahale konusunda İzmir özelinde konuşursam her ilçede bir yangın söndürme istasyonu var. Orada yaz ayı, yani yangın sezonu boyunca sürekli müstakil olarak orada personel yaşıyor. Helikopterlerin pilotları orada yaşıyor. Ve acil bir durum olduğunda dakikalar içerisinde o helikopterler havalanıyor. Ve bu işte yangına müdahale sürelerinin bu kadar kısalmasının nedeni de aslında bu. Yani 5 dakikada, hemen notumdan bakacağım, 2 dakikada tespit, 11 dakikada ilk müdahale yapılıyor ki bugünkü yangına yaklaşık 5 dakikada, ki o istasyon buraya çok yakındı, buraya hızlı bir şekilde ulaştığını söyleyebiliriz Hikmet Öztürk. Şu anda ifade ettiğim gibi helikopterler çalışıyorlar, gayretle çalışıyorlar. Havada toplam 3 helikopter var ve diğer tarafta da helikopterler var. Toplamda 7 helikopter, 8 helikopter.

0: 8 uçakla birlikte toplamda çok sayıda da aerozöz, 30'un üzerinde aerozöz de şu anda sahada yangını söndürmek için var güçleriyle çalışıyorlar. 35 aerozöz, doğru söylemişim. İşte karşı tarafta görüyorsunuz, oradan bu tarafa şu anda kuzeyden güneye doğru esiyor rüzgar. Helikopterler o tarafa yoğunlaştılar. Tabii hem sağ tarafta hem sol tarafta dumanlar yine şu anda hakim. Şehir merkezini tehdit edecek bir durum şu anda gözükmüyor. Ancak ifade ettiğim gibi Elin sitesi ve Zeynep Keşan evleri çevresine ulaştığı bilgisi var. Yayından evet. Sonra da onu takip edeceğiz. Şu an itibariyle yangın çok büyük bir tehlike arz etmiyor. Ancak yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Özellikle havanın kararmasından önce hava araçlarının aslında işini bitirmesi gerekiyor. Ancak tabii rüzgar buna şu anda en büyük engel diyebiliriz.
1: Hikmet Ama Öztürk. Bir taraftan da avantaj herhalde Tayfun. Şimdi Halil'in görüntülerinden de izledik. Deniz çok yakın. Yani yangın yerinden kalkıp hızlı bir şekilde denizden suya alıp gidebiliyorlar. O da büyük bir avantaj olarak görülüyor buradan bakınca da.
0: Kesinlikle Hikmet Öztürk, ben oraya atladım. Deniz çok yakın mesafede. İkinci bir güzel haber de bu yamacın arka tarafında yolda gelirken haritadan baktım, büyük bir gölet var. Hem buradan su alabiliyorlar hem de o arka taraftaki göletten su alabiliyorlar. Bu da yangının kontrol altına alınması için çok büyük bir fayda demek oluyor. Tabii aynı zamanda bunu da ifade etmekte fayda var. Orman Genel Müdürlüğü'nün ülkemizde toplam 4852 yangın söndürme göleti ve havuzu var. Yani 2000'lerden önce başlayan süreçte bu sayı çok azdı. Ve bu yangın söndürme havuzları hayati öneme sahip. Denizin olmadığı bir yerde, dağın başında nereden su alacaklar? İşte o yangın söndürme havuz ve göletlerinden alıyorlar ve Orman Genel Müdürlüğü işte yangın mevsimi dışında en büyük enerjilerinden bir tanesini de işte bu yangın söndürme havuzlarının inşasına ayırıyorlar. Aynı zamanda da yanan alanların yeniden rehabilite edip fidanların dikilmesi için işte Halil'in karesinde bakın karşı taraf. Göz gözü görmüyor.
1: Evet.
0: Rüzgar enerji santrallerinin hemen altında Hikmet Öztürk. Ve şu an itibariyle denizden karaya, yani güneyden kuzeye rüzgar esmeye başladı. Yaklaşık bir saat önce tam karşı taraftan geliyordu. Halil, sağ tarafa döner misin? Bakın Hikmet Öztürk, oradaki beyaz bulutlar yerini siyah bulutlara
1: evet.
0: aldı.
1: Tayfun, belki onu söyleyecektim ya. Tayfun, biz yayına başladığımızda çok daha azdı oradaki duman. Şimdi Halil'in tam gösterdiği kadrajın sol tarafında siyah duman bir anda fazlalaştı. O şiddeti, alevleri anlatıyor herhalde değil mi o duman? Biraz daha arttı orası.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi suya attıktan sonra direkt yangın söndür demek olmuyor. Ve orada bir tarla olabilir, yanacak bir takım şeyler ki evet. Siyah bulutların olması, acaba orada plastik malzemeler mi var? Herhangi bir eve mi sirayet etti, Allah korusun? Şu anda biz geldiğimize kadar bakın alevler de oradan çıkmaya başladı.
1: Evet,
0: hemen
1: evet.
0: Sağ tarafta Halil. Alevler bu
1: siyah
0: tarafa doğru ilerlemiş.
1: Çıkıyor.
0: Bakın
1: alevler de gözükmeye başladı artık
0: orada. Canlı canlı gösteriyoruz. Kesinlikle Hikmet Öztürk, hemen bir yeri göstereceğim. Halil, gelir misin bu tarafa? Bakın yangının ne kadar kısa sürede yüzlerce metre ilerleyebileceğinin en net kanıtını göstereceğim size ve ekranların da başındaki izleyicilerimiz. Bakın sağ tarafta yangın devam ediyor, alevler ve sol tarafta konutlar var orada, müstakil konutlar.
1: Aa, evet.
0: Tabii helikopterler onun oraya ulaşmasına engel olacak ama şu anda Allah korusun bir tehlike varmış gibi gözüküyor. Ama arka taraftan ve sağ taraftan işte helikopterlerle de buna müdahale ediliyor. Aynı zamanda aerozözler de var. Şu anda alevler Geldiğimizden bu yana ilk kez bu kadar yükseldi.
1: Tayfun sanki oradaki makilik alanın dokusu yanıyormuş gibi çok hızlı yanmaya başladı orası.

0: sanki böyle hani orman ağaçtan ziyade böyle makili kalan o kuru otlar yanıyormuş gibi bir anda, hani Ege'nin bitki örtüsüdür ya o makili kalan, oralar yanıyormuş gibi bir anda alevlendi.
1: Evet.
0: Biraz siyah dumanlar çıkmaya başladı, endişe verici ama.
1: Çok doğru, doğru bir tespit Hikmet Öztürk, Allah korusun. Yani orada örtü yangını şeklinde devam ediyorsa, yani bir buğday tarlası varsa ya da bozuk orman arazisi ise, makilik alansa, o tabii ki daha hızlı hareket etmesini sağlıyor. Ve şu an itibariyle de işte o simsiyah kara bulutlar gökyüzüne doğru yükselmiş durumda. Ve orada da konutlar var ama muhakkak orada bir tedbir alınmıştır. Alevlerin yaklaşmasıyla birlikte en azından aileler, orada vatandaşlar varsa onların tahliye çalışması yürütülüyordur ya da tahliye edilmiştir. Biz buradan şu anda onu net bir şekilde göremiyoruz ama yangının şu andaki odak noktası tam karşı tarafımızda. Sol ve sağ taraftaki bölümlerde bir boğulma emaresi var. Boğulma da aslında orada atılan suyla birlikte alanda hava alma kabiliyeti alevlerin ortadan kaldırılmış oluyor. Şu an itibariyle tam karşı tarafta yangın devam ediyor. İfade ettiğim gibi bugün 14.05'te başlayan orman yangını şu saat itibariyle yaklaşık 6 saati geçti. 6 saat 12 dakikadır devam ediyor. 14.05'te başlayan zirai araziden çıkan orman yangını, ifade burada çok net aslında, ben bunu atlamışım. Ziraat arazisinden çıkarak ormanlık alana sirayet eden yangına demiş. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün bilgi notunda aslında bu olayda biraz önce konuştuklarımızla örtüşüyor. Yani yine ziraat arazisinde
0: Tayfun, bir dumanlar ulaştı. İşte, o senin endişeyle bahsettiğin yere dumanlar ulaştı. Biraz önceki o konuklar bahsediyor ya, Halil gösteriyor şimdi bak, evet, sol tarafta.
1: Evet, ben de görüyorum.
0: Dumanlar biraz ulaştı ve Allah korusun sanki ateş örtüsü de oraya doğru gidiyormuş gibi şu anda.
1: Şimdi iki tane helikopter birazdan gelecekler. Bambilerini alıyorlar. Halil hemen gösterelim. Bakın burada tabii yukarıda komuta helikopteri var. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait komuta helikopteri. Şunu ifade edeyim. Buradaki hiçbir kara aracı ya da hava aracı kafasına göre bir planlama yapmıyor.
0: Evet.
1: Komuta aracından helikopterdeki yetkili müdür olayı değerlendiriyor ve helikopterleri yönlendiriyorlar. Ve bunun yukarısında şu anda eminim ki Bayraktar TB2 şu anda yukarıda, ondan gelen görüntülerde hem İzmir Kriz Merkezi'ne yangın söndürme ile ilgili ana merkez, Karşıyaka'daki merkezde çalışma devam ediyor. Ekranda bütün araçların kodları var ve o görüntüler Ankara'ya gidiyor bakanlığı aynı zamanda. Ve dediğim gibi rastgele hiçbir şey yapılmıyor. Şu anda işte o biraz önce konuştuğunuz tam da aslında öyle. Bakın o buğday tarlasının hasadı yapıldıktan sonraki o sapların olduğu bir tarla muhakkak ve alttan yanıyor. Halil hemen altta palmiyenin sağ tarafında göreceksin. Biraz daha gelirsen bu tarafa. İşte evler komple,
0: evet,
1: simsiyah dumanla kaplanmış durumda şu anda Hikmet Öztürk. Ve çalışmalar devam ediyor. İşte gelen arazözlerden bir tanesi Bergama Orman İşletme'den. Tabii büyük orman yangınlarında tedbiren de olsa hep İzmir'in dışında farklı il ve ilçelerden arazözler yola çıkıyor, çıkarılıyor ve gidecekleri noktalar belirleniyor. O noktaya gidiyorlar ve şu an itibariyle işte biraz önce Balıkesir'den gelen iki arazöz geçti ve takviye ekipler gönderilmesi gerekiyorsa da tabii tedbiren de yola çıkarılıyor. Şu anda yangın işte evlerin üzerine kadar ulaştı.
0: Artık dumandan evler gözükmüyor buradan bakıldığında Tayfun. Yani biraz önce gözüküyordu o sol taraftaki yerleşim yerleri ve alevler de eyvah eyvah. Örtü yangını halinde ilerliyor ki en tehlikeli şimdi değil mi? Sen bu konuda tecrübeli bir arkadaşımızsın. Örtü doğru. Yangını çok hızlı bir şekilde
1: yani
0: ilerliyor.
1: Yani tarım arazisi olduğu için, doğru söylüyorsunuz, tarım arazisi olduğu için bu da aslında bir örtü yangını. Alttan yani o sapları, buğdayların toprakta kalan saplarının yandığını değerlendiriyor.

0: değerlendiriyorum. Ancak ifade ettiğim gibi evlerin oraya kadar daha henüz net ulaşmadı ama orada hemen arka tarafta arazözler muhakkak vardır. Helikopterler de şimdi arka tarafa doğru gittiler. Belki oradan gelebilecek daha bir büyük bir yangın tehlikesiyle ilgili belki arka tarafa su atıyorlar. Tabii şu an itibariyle alanın tamamını görebiliyoruz. Şu anda panoramayı görüyoruz. Diğer taraflarda durum yangın boğulmuş durumda ve ancak helikopterler hemen sol tarafta görüyorum o dumanın içinde olmasına rağmen işte o suyu atmaya çalışıyorlar. Hemen sağ tarafta alevler devam ediyor.
1: Bu
0: tabii
1: kadar
0: rüzgarın yön değiştirmesiyle
1: bu kadar çok yoğun tayfun bu kadar çok yoğun duman olması helikopterlerin işini de zorlaştırıyor mu yoksa farklı işte kamera teknikleri ya da teknolojisiyle işlerini rahat yapabiliyorlar mı? Çünkü yani çok böyle aşağı iniyorlar biliyorum. Yakın atış yapıyorlar. Bu duman onların işlerini de zorlaştırıyor mu?
0: Şöyle tabii ki bunlar özellikle Rusya-Ukrayna menşeli helikopterleri kullanan dışarıdan gelen kiralanan helikopterlerdeki pilotlar da dünyanın en iyi pilotları diyebiliriz. Ve onlar da işte helikopterin içerisindeki seyri sefer sistemleriyle alçaklık ve ne kadar mesafede görerek uçtuğu için helikopter pilotları onu kesinlikle işte bir dumanın içerisine yoğun dumanın içerisine girip yer ve yön duygusunu kaybetmeleri mümkün değil. O en büyük tehlike olur. Limitlerini muhakkak biliyorlar. Biz de farklı zamanlarda şimdi bir tane daha hemen Halil'e söyleyeyim. Sağ tarafta bakın Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Sikorsky helikopteri onun altında kırmızı bir aparat var.
1: Evet.
0: Helitak deniyor buna ve yeni teknolojilerden bir tanesi. Ucundaki hortumu denize indirip suyu alıyor ve farklı zamanlarda düzeltiyorum Rus helikopteri, Kugur helikopteri değil ancak altındaki aparat özellikle son yıllarda yoğun bir şekilde kullanılmaya devam etti ve hızlı ilerleme anlamında da suyu hızla çekip alana ulaşması bu anlamda daha kolaylaşıyor.
1: Bu yangında yeni gördük onu değil mi? Biraz önceki operasyon yapan helikopterlerden biri değil o yeni geldi sanırım oraya Tayfun.
0: Bu yaklaşık işte 1,5-2 saat içinde hayır, iki kez geçti.
1: Ha, evet.
0: Önceki geçtiğimiz yıllarda da kullanılıyordu ama çok sık görmemiştik.
1: Anladım. Şu an helikopter göremiyoruz hiçbir yerde Tayfun. Daha kritik farklı noktalara mı acaba gitmeye
0: şimdi
1: başladılar?
0: Şu haklısınız. Şu da olabilir. Yakıt ikmali yapmak için alandan bir kısmı ayrılıp bir kısmı kalmış olabilir. Çünkü gidiş yani merkezden yakıtı alacak noktadan gidiş ve dönüşü hesap ederek uçuş süresi devam ediyor. Yani 30 dakikanın üzerinde olduğunu biliyorum. Tam net rakam aklımda değil. Ancak onu da hesap ederek ona göre yakıt ikmali yapıp tekrar gelecekler. Şu an itibariyle tam karşı tarafta yangın devam ediyor örtü yangını şeklinde zaten makilik alan olduğu ifade edilmişti Orman Genel Müdürlüğü tarafından işte o siyah dumanlar da o yanan tarım alanları ya da işte bozuk orman arazisi ya da işte makilik alandaki yanan otlar ya da kısa ağaçlar diyebiliriz. Şu saat itibariyle 18-19 oldu 14'te başlayan yangın yaklaşık 5 saattir devam ediyor. 14.05'te başlayan yangın 5 saattir devam ediyor. Havanın kararmasına daha bir hayli süre var. Hemen onu da net bir şekilde görelim. 20.39'da evet. Hava kararıyor ve o zamana kadar yangının büyük ölçüde kontrol altına alacağını umut ediyoruz. Alınacağını umut ediyoruz. Ancak
1: Tayfun,
0: ifade ettiğim gibi
1: Halil şu andaki kadrajının sol tarafına doğru bir gösterebilir mi? Oradaki evlere yerleşim yerlerine çok yakınlaşmış
0: hemen.
1: Şu anda.
0: Halil
1: kadrajının sol tarafı.
0: Sol tarafa,
1: evet. Halil tam
0: sol
1: yangının
0: şu anda yangın komple boğulmuş vaziyette.
1: Evet, yangının hemen yaklaştığı
0: tam
1: yerleşim yeri vardı ya.
0: Var.
1: Orasını merak etmiştik daha çok.
0: Evet. Ha, anladım. Halil böyle biraz daha gelir misin lütfen? Şimdi gösterelim ekranlardaki. Bakın tam tahmin ettiğim gibi Hikmet Öztürk. Halil size gösterecek. Bakın orada bir arazöz var.
1: Evet.
0: Üzerinde Çakar lambası.

0: var. Oradaki alevlere müdahale etmek için geldi. Yani helikopterlerin bir kısmı ihmal yapmaya gitti. Ancak arazözler oraya hızlı bir şekilde ulaştı. Ve evlerin zor durumda kalmaması için bölgeye işte ki orman genel müdürlüğüne bağlı işte bu arazözlerin hem hortum uzunlukları çok fazla hem de su takviyesi için de farklı farklı yöntemler var. Bir başka arazözden alıyorlar, tanker geliyor ve şu anda o bölgeye su sıkıyor. Evlerin tehlikede olmaması için.
1: Şu anda evet, şu anda görebildik Tayfun. Evet. Dumanların arasında arazöz tepe lambasıyla beraber görebildik.
0: Keza arazözler sonuçta çok ağır tonajlı, üzerinde kaç ton taşıdığını bilmiyorum. Bir hayli yüksek ton su taşıyor. Engebeler arazide tekerleklerin tamamı bağımsız çalışabiliyor. Yaklaşık 45 derecenin üzerinde eğimde arazilere rahatlıkla tırmanabiliyor. Çok güçlü bir motoru var. Her iki araçta bir şoförle birlikte personel de bulunuyor. Toplam
1: Tayfun,
0: beş, yanlış
1: sen o uzaklıktan göremiyor işte, olabilirsin belki ama Halil bir çok yakın zoom girdi. Hatta tekrar bize gösterebilir orayı. İki kişi indi araçtan, ellerinde hortum var. Şu anda alevlere müdahale ediyorlar.
0: Belki
1: sen çok uzaktan belki göremiyor olabilirsin ama Halil'in gösterdiği kadrajda biraz önce şu anda daha net gözüküyor. Bak iki kişi var ellerinde hortumlarla. Alevlere müdahale ediyorlar. Oradaki evlere ulaşmaması için sanırım. Eyvah, bir de Türk bayrağı var sol tarafta görebildiğim kadarıyla. Bir sitene.
0: Dalgalanıyor onu, ben de görüyorum. Tabii burada arazözlerin yeteneği çok fazla. Alevlerin içerisinde Allah muhafaza kaldığında kendini söndürme kabiliyeti var Hikmet Öztürk.
1: Anladım, çok güzel.
0: Yani teknolojiyi Orman Genel Müdürlüğü karadaki arazözlerin hem sayıları hem de yaşları küçüldü. Yeni arazözler envantere katıldı ve şu an itibariyle baktığımızda Türkiye genelinde 2000'e yakın arazöz var. 2000'e yakın arazöz ve o ikinci arazöz de karşı taraftan geliyor, bakın çakarlarını görüyorum ben. Tabi bunların da ifade ettiğim gibi yangın söndürme merkezi, işte o yangının kontrol altına alması için aslında orada yangının röntgenini çekiyorlar bir anlamda. Bu arazözler de arazide belirlenen noktalara hızlı bir şekilde yönlendiriliyor. Ki ifade ettiğim gibi insansız hava araçlarının görüntüleri de o merkeze iniyor ve orada bir değerlendirme yapılıyor. İşte uçaklar biraz önce ayrıldı. Aslında nedeni de şu saat itibariyle 6 yani 21'e kadar ya da 20-30'a kadar devam edebilmek için helikopterlerin bir kısmı ikmal yapmaya gitti. Onun yerine şu anda alanda iki tane arazöz çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii geçtiğimiz yıllarda çıkan orman yangınları çok sayıda ve farklı noktalarda aynı zamanda çıkmıştı. Ve bugün bu sene siz de ifade ettiniz. Şükür ki çok fazla yangın çıkmadı. Ve çıkan yangınlara da müdahale edildi. İzmir'in karşı tarafında Buca'da da bir yangın olduğunu biliyorum. Ancak bugünkü en büyük yangın şu anda bu bölgede. Ve yangın kontrol altına inşallah alınacak. Çalışmalar sürdürülüyor.
1: O yerleşim yerlerine yakın yerdeki alevler sanki biraz hafiflemiş gibi Tayfun. Duman orada azaldı ama en sağ tarafta, kadrajın sağ tarafında çok daha yoğun dumanlar geliyor. Ama sanırım yerleşim yerlerinde kurtarılmış
0: gibi.
1: Siyah
0: duman
1: evet sağ tarafta var. Evet. Sanırım şu yerleşim yerlerinde evet tehlike geçmiş gibi gözüküyor.
0: Şimdi tabii vatandaşlar da artık bilinçlendiler. Yani evlerinin çevresinde yanabilecek, eve zarar verecek, insanlara zarar verecek bitki örtülerini kullanmamaya başladılar. Ancak bu çok çok önemli. Evlerin çevresinde yanabilecek türde olan bitkilerin, ağaçların, çam ağaçlarının dikilmemesi gerekiyor. Büyüdükten sonra onu kontrol etmek mümkün değil. Yangın çıktığında da söndürmek çok zor. O yüzden aslında bu Çandarlı gibi sayfiye yerlerinde vatandaşlar bunlara da dikkat etmeleri lazım aslında, olumsuzluklar yaşanmaması için. Şu anda bölgede iki tane

0: Karazöz'le birlikte işte oradaki alevler dönmüş gibi gözüküyor. Arkadan gelse de küçük küçük patlamalar olsa da şu anda duman halinde devam ediyor. O duman, siyah dumanın olduğu yerde belki bir alevlenme daha olacak. Tabii evet. Şükretmemiz gereken şu, Çandarlı için yangın şu an itibariyle çok ilerlemedi ve duran vaziyette devam ediyor. Toparlayacak olursak 14.05 sular 14'te başlayan Onyar orman yangını yaklaşık 5 saattir devam ediyor ve çalışmalar sürdürülüyor diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Tayfun, teşekkürler. Sana da teşekkürler. Halil'e de teşekkürler. Önemli görüntüler paylaştı bizlerle. Sen takip ediyorsun. Gelişmeleri senden almaya devam edeceğiz. İyi çalışmalar dileyelim sana ve Halil'e. Efendim, akşam ajansında da zaten yaklaşık yarım saat önce başlamış olduk. Dikili'deki orman yangınıyla devam edelim gündemin başlıklarını aktarmaya. Avrupa sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor. Türkiye'de birkaç gün boyunca sıcak hava dalgası yaşayacak malum. Avrupa'da sıcak havayla beraber özellikle Fransa ve Almanya gibi ülkelerde klima kullanımı has safhaya ulaşmış durumda. Fakat bununla beraber aynı zamanda klima taktırmak Avrupa ülkelerinde, Fransa'da oldukça zor. Bunun için pek çok prosedür gerekiyor. Hatta şimdi Almanya devlet televizyonu da vatandaşlar klimayı daha az kullansınlar diye yayınlar yapıyor.
2: Avrupa'da termometreler 40 dereceyi gösterdi. Binden fazla kişi hayatını kaybetti, kıta genelinde kırmızı alarm verildi. Sıcak hava dalgası Fransa ve Almanya'da klima krizine neden oldu. Almanya'da görev yapan Türk doktor da işte bu sözlerle duruma isyan etti.
3: Hava şu an 40 derece ve ben yoğun bakımdayım. Ne bizim çalıştığımız odalarda klima var, ne hasta odalarında klima var. Yani şu anda sadece hastalıklarla değil, aynı zamanda sıcakla da savaşıyoruz. Hastalar ter içinde, ateşi yükselenler var. Zaten çok kritik olan hastalar, bir de bu sıcakla baş etmek zorundalar şu an.
2: Avrupa'daki hanelerin yalnızca %20'sinde klima var. Almanya'da ise bu oran sadece %6. Üstelik Avrupalılar istedikleri zaman evlerine klima taktıramıyorlar. Sebebi ise bürokratik engeller. Binaların dış cephesine klima motoru takılması için izin alabilmek neredeyse imkansız. Alman hükümeti klimaları hem enerji tüketiminin fazla olması hem de sera gazı emisyonuna neden oldukları için kullanılmasına karşı. Fransa'da ise hem enerji altyapısı eksiklikleri hem de estetik kaygılar öne çıkıyor.
4: Hastaneler, kamu binaları veya normal konutlarda klima takacak yeteri kadar altyapı yok. Elektrik altyapısının da klima sistemi için yetersiz olduğu bilgisi veriliyor.
2: Alman ARD televizyonundaysa Berlin'de termometreler 41 dereceyi gösterdiği gün yayınlanan bir reklam tartışmalara neden oldu. O paylaşımda görselin üzerine sizi serinleten klimalar dünyanın ısınmasına neden oluyor uyarısı yazıldı. Daha fazla klima eşittir daha fazla küresel ısınma notu da düşüldü. 2050 yılına kadar ortalama sıcaklıkların 0,05 derece yükselebileceği uyarısı da yapıldı.
5: Zaten Avrupa bunu bilmiyor. Yani sıcakta nasıl davranılacağını bilmediği için yaklaşık 1400 civarında insan ölmüş ki çoğu da tarımcı işçilerinden çok fazla var, dışarıdakilerden çok fazla var. Artık bunu biraz öğreneceklerdi.
2: Mağazalarda ise vantilatör satışları patladı. Alman ve Fransızlar yapı marketlerde vantilatör satın alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Bazı Almanlarsa serinleyebilmek için küçük motorlu sistemleri evlerinin önüne yerleştirdi. Fransa'nın başkenti Paris'te ise belediye otobüsünde klima çalışmadığı için araç sürücüsü baygınlık geçirdi. Araç yoldan çıktı. Ülkedeki birçok tren seferleri de benzer sebeplerden dolayı iptal edildi.
1: İstanbul Kartal'da yan baktın tartışması yüzünden çıkan olayda 27 yaşındaki Yusuf İnan nişanlısının gözleri önünde bıçaklanarak katledildi. Depremde babasını kaybettikten sonra ailesine bakmak için İstanbul'a geldiği öğrenilen gencin katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.
2: Yan Battın tartışması bir

0: Cinayette sonuçlandı. Genç adam nişanlısının yanındayken bıçaklanarak öldürüldü. İstanbul Kartal'da iş yeri sahibi Yusuf İnan'la komşu esnafın erkek arkadaşı arasında sevgilime yan baktın tartışması çıktı.
1: Yusuf'la göz göze geliyor. Ne bakıyorsun diyor Yusuf'a. Yusuf da o ara biraz gergin. Sen niye bakıyorsun diyor. Bu ara bir tartışma yaşanıyor. İkisi de sakinleşiyor.
0: Tartışma daha da büyümeden sona erdi. Ancak Yusuf İnan iş çıkışında nişanlısını evine bırakmaya hazırlanırken daha önce tartıştığı kişi ve arkadaşlarının saldırısına uğradı. Şüpheliler 27 yaşındaki genci darbedip bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
1: Bu olayın 2 saat sonrasında bunlar arkadaşlarını falan topluyorlar. Artık telefon görüşmesi mi gerçekleştiriyor? Nasıl bir olay oluyor onu bilmiyoruz. Mobilyacıda oluyor bu olay. Bunlar toplaşıyor birlikte. 2-3 araba sonradan tekrar geliyorlar.
0: Nişanlısının gözü önünde ağır yaralanan Yusuf İnan hastanede hayatını kaybetti. Yusuf İnan'ın 6 Şubat depreminde babasını kaybettiği, kanser hastası annesi ve kardeşlerine bakmak için İstanbul'a geldiği öğrenildi. Hayatını kaybeden genç memleketi Adıyaman'da toprağa verildi. Tartışma yaşadığı kadın ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ölen gencin yakınları ise kadına ait dükkanı taşladı. Polis ekipleri cinayet şüphelisini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
2: Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda suç örgütü üyesi 40 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Gasptan kurşunlamaya birçok suç işlediler. Sonunda yakayı ele verdiler. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri silahlı suç örgütüne yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlamalarıyla takibe alınan silahlı yapının 16 ayrı eylemi deşifre edildi. Operasyon için düğmeye basıldı. Birçok adrese baskın yapıldı.
3: Bir suç örgütü daha çökertildi. Baskınlarda 40 şüpheli yakalandı.
0: Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.
3: Baskınlarda 23 kilo uyuşturucu, 5 şarjör ve 3 tabanca ele geçirildi.
0: Hakim karşısına çıkan zanlılardan 15'i tutuklandı.
2: İstanbul Sarıyer'de kontrolden çıkan otomobil denize düştü. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başaran sürücü yara almadan kurtuldu. Otomobil ise vinçle sudan çıkarıldı.
4: Adamın battığı nokta da çok güzel ha, baksana tam köprüye manzaraya karşı abla. Batıyor.
0: Fren yerine gaza bastı.
5: Liman caddesi abla, liman caddesi aşağıdaki barına.
0: İstanbul Sarıyer'de fren yerine yanlışlıkla gaza basan sürücü otomobiliyle denize girdi.
4: Oğlum batıyor lan. Vallahi batıyor.
0: Aracını kurtarmayı başaramayan sürücü çaresiz kalınca yüzerek sahile çıktı. Olay anları ise bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
4: Adamın battığı nokta da çok güzel ha, baksana tam köprüye manzaraya karşı abla. Batıyor.
0: Sahile çıkan vatandaş aracının kurtarılması için ekipleri bekledi. Denize gömülen araç vinç yardımıyla çıkarıldı.
2: 2026 Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Grup aşaması tamamlandı. Gözler eleme turuna çevrildi. Fransa, İngiltere ve Almanya gibi pek çok favori var. Ancak Çin, Hindistan ve Rusya'nın olmadığı bir turnuvada dünya tam olarak temsil ediliyor mu? A Haber muhabirleri turnuvanın çarpıcı yönlerini aktardı.
0: Sürprizlere, rekorlara ve nefes kesen mücadelelere sahne oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup perdesi kapandı. Şimdi gözler eleme turunda. Ev sahibi ABD bu avantajını kullanmak istiyor.
6: ABD milli takımı grup aşamasında çıktığı 3 maçta Paraguay'ı 4-1, Avustralya'yı 2-0 mağlup etti. Son maçta ise Türkiye'ye 3-2 yenildi. Buna rağmen grubunu lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. ABD'nin bundan sonraki hedefi Bosna Hersek'i eleyip son 16'ya kalmak, ardından ev sahibi avantajını kullanarak en az çeyrek finale ulaşmak ve turnuvanın sürpriz ekiplerinden biri olmak.
0: Favorilerden biri Fransa. Dünya yıldızlarının doldurduğu kadrosu geniş. Kupa yolunda emin adımlarla ilerliyor.
7: Fransa 2026 Dünya Kupası'nı kazanmaya en yakın aday ülkelerden biri.
4: oluştu.

0: durduğu Mbappe'li, Osman Dembele'li, Michael Olise'li veya Ryan Cherki'li takımla Dünya Kupası'nı kazanacağından emin olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti Fransız ekibi.
1: İngiltere'de ise yıllardır büyük bir bekleyiş var. İngilizler şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor.
2: İngiltere'de Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere Kupa'nın en güçlü favorilerinden biri olarak gösteriliyor. Ancak Gana beraberliğinin ardından hem performans hem de oyun anlayışı eleştiri konusu olmaya devam ediyor. Buna rağmen ülkedeki ortak hedef net. Bu kez kupayı kazanıp 1966'dan bu yana süren hasrete son vermek.
1: Disiplin, tecrübe ve bitmeyen mücadele. Almanya her zaman olduğu gibi favoriler arasında.
3: Dünya Kupası'nı bugüne kadar 4 kez kazanan Almanya'da hedef 5. kez dünya şampiyonluğu. Grup aşamasını lider olarak tamamlayan Almanya'da şimdi ilk hedef Paraguay, ardından da bu kupayı 5. kez ülkeye getirmek.
1: Hızlı oyunu, genç yetenekleri ve oturmuş sistemiyle Hollanda'da sürpriz değil. Oyunu eleştirilse de Portakallar şampiyonluğu hedefliyor.
4: Grup aşamasında F grubunda mücadele eden Hollanda 3 karşılaşma sonrasında grubu lider olarak tamamladı. İlk maçlarda çok tepki çeken Hollanda diğer taraftan son 2 karşılaşmada sergilemiş olduğu futbolla birlikte bir anlamda ilk 5 takım arasına girebileceği yorumları yapılmaya başladı.
1: Turnuva küresel ama dünya nüfusunun 3'te 1'i arenada yok. Çin ve Hindistan 2026 Dünya Kupası'nda yer alamıyor. Peki bu turnuva gerçekten Dünya Kupası mı?
5: Dünya Kupası'nda tribünler dolu, heyecan yüksek. Ancak 2 büyük eksik var. Çin ve Hindistan. Toplam nüfusları 2,9 milyara yakın. Başka bir ifadeyle 8 milyarı aşan dünya nüfusunun 3'te 1'i milli takımıyla temsil edilemiyor.
1: Bir zamanlar futbolun güçlü aktörlerindendi. Bir dönem Dünya Kupası'nın ev sahibiydi. Ancak savaş sadece cepheleri değil, spor sahalarını da etkiledi. Rusya Dünya Kupası'nda yok.
6: Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar yüzünden Rus millisi üst üste 2. kez Dünya Futbol Şampiyonası'na katılamıyor. Daha önce Rusya'yı grup elemeleri aşamasında uluslararası turnuvalardan men eden FIFA ve UEFA bu kez Rus millisini Dünya Kupası'na yakın bile bırakmadı. Kremlin Sarayı bu kararları eleştirirken Ukrayna Savaşı sona ermeden Rus millisinin uluslararası turnuvalara katılması pek olası gözükmüyor.
7: Çok kısa bir ara vereceğiz efendim. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ali Demir, Türkiye'de 103.858 hektar ormanlık alanda yaklaşık 1.101.000 koloni kapasiteli 918 bal ormanı bulunduğunu belirtti. Türkiye'nin 97.253 ton bal üretimiyle dünyada ikinci, yaklaşık 8,7 milyon arı varlığıyla üçüncü sırada yer alan güçlü bir arıcılık ülkesi olduğuna dikkati çeken Demir, farklı bölgelerde üretilen çam, kestane, geven, yayla ve çiçek ballarının ulusal ve uluslararası pazarlarda önemli potansiyele sahip olduğunu kaydetti.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Haberin radyosu A Haber Radyo.
11: Reklam.
12: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
13: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
14: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin.
11: ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
16: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle.
17: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur hissi.
16: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
18: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
19: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7 şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
20: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
21: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
22: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
23: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
22: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
24: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
25: Dünya Kupası denince akla ilk gelen ülkelerden biri Brezilya. Çünkü erkekler Dünya Kupası tarihinde kupayı en çok kazanan ülke onlar. Brezilya 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002'de şampiyon olarak toplam 5 kez zirveye çıktı. Futbolun sambası Dünya Kupası tarihinin de en parlak istatistiğine sahipti.
24: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
21: Bir reklam.
26: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
21: Bir reklam.
27: A Haber Radyo. 24 saat haber.
21: Reklam.

0: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
1: DTS uğraşır.
0: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
1: DTS ile ödenir.
0: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
1: DTS kovalar.
0: Güzel de ne bu ya DTS?
1: Dinleyelim.
2: DTS yani doğrudan tahsilat sistemiyle siz işinizi yapın, bırakın ödemelerinizin vadelerini sizin yerinize DTS halletsin. Garanti
3: bedene Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
5: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Bir reklam.
6: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
5: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Umran Oto Ekspertiz.
0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
1: Ne olacağı konusunda belirsizlik içindeyiz. Eğer binayı yaşanmaz ilan ederlerse nereye gitmek zorunda kalacağım, ne yapacağım bilmiyorum.
2: Yardımlarsa ihtiyacı olanlara el birliğiyle ulaştırılıyor. İnsan zinciriyle kamyonlara yüklenip taşınıyor. Ekiplerin çalışmalarıyla onlarca kişi kurtarıldı. Ancak enkazlar hala kurtarılmayı bekleyenlerle dolu. Siviller de kendi çabalarıyla yakınlarına ulaşmaya çalışıyor.
3: Kızımı yaraya kadar dışarı çıkardım. Oradan kıpırdayamayacaklar.
2: Depremin boyutu arama kurtarma çalışmalarını yetersiz kıldı. Ekip yetersizliği nedeniyle siviller kendileri arama yapmak istiyor. Fakat yağmaların engellenmesi için pek çok bölgeye giriş yasak. Bu da yakınlarını arayanlarda tepkiye neden oldu.
3: Destek istiyoruz. Ağır iş makineleri istiyoruz. Enkazı temizlememize yardım etmediler. Yaklaşık 300 kişi var ve biz hem hayatta olanları hem de ölenleri olmak üzere yaklaşık 80 kişiyi çıkarmayı başardık. Başka seçeneğimiz yok. Yardım almıyoruz.
4: Venezuela'daki depremi konuşacağız. Anadolu Ajansı muhabiri Sinan Doğan bizleri bekliyor. Sinan Doğan, kolay gelsin öncelikle. Nedir an itibariyle depremdeki tablo, bize anlatır mısınız?
5: Merhabalar, kolaylıklar. Venezuela'nın başkenti Caracas'tan konuşuyoruz. Tabii burası en çok can ve mal kaybının yaşandığı La Guaira kentine yaklaşık 40 kilometre mesafede. Burada tabii bir La Guaira ile mukayese etmek mümkün değil. Bu kadar can kaybı ve yani çok fazla binanın yıkıldığını söylemek güç. Ancak çok fazla hasarlı bina var. Yani oturulamayacak, taşıyıcı kolonlarının zarar gördüğü ciddi sayıda yapı söz konusu ve bunlar çok büyük yapılar, eski yapılar. Ve burada yaşayan kişilerin sayısı oldukça fazla. Bu insanlar geçici olarak parklarda kurulan çadırlarda ve gerek kendi imkanlarıyla gerekse sivil toplum kuruluşları ve belediyenin destekleriyle parklarda yaşıyor.

0: var. Tabii burada halen artçı soklar devam ediyor. Başkent Caracas'ta kısa bir süre önce 4,6 büyüklüğünde bir artçı çok yaşandı. Panik ve korku halen hakim. Ve bir taraftan da depremin en çok vurduğu, yani büyük bir felaketin meydana geldi La Guaira kentine yardımlar ulaştırılmaya çalışılıyor. Ancak kente giden yollarda bir düzensizlik, bir karmaşa, bir kaos var. Yani güvenlik güçleri var gücüyle bunu çözmeye çalışsa da her bir yerden insanlar yani arabalarını attıkları her aklınıza ne gelirse atıp oraya götürmeye çalışıyorlar. Ancak tabii orada yıkım çok fazla olduğu için, yollar yarıldığı için hepsinin aynı anda girmeye çalışması iyi bir şey yapalım derken daha da olayları çıkılmaz hale getiriyorlar. Evet. Yani arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları aksıyor, güvenlik güçlerinin dediğim gibi yani düzeni bozuluyor. Dolayısıyla arama kurtarma çalışmaları tüm hızla devam ediyor.
1: Sinan Doğan, çok fazla vaktim yok da bana şöyle bir tablo çizer misin? Ülkenin kaçta kaçı bu depremden etkilendi? Bir kentten bahsettin. Ve mesela yardımlar, evet, uluslararası yardım yeteri kadar geliyor mu? İhtiyacı var mı? İnsanların ihtiyaçları karşılanabiliyor mu? Bir sorum da ölü sayısıyla ilgili. Depremin ilk olduğu anda o yıkımı görünce ilk önce 100 bin kişi ölmüş olabilir diye ifadeler vardı oradan gelen. Ama şimdi 1450'den bahsediyoruz ölü sayısı. Buna dair de ne söylersin?
0: Şimdi gerçek ölü ve yaralı sayısının bilinebilmesi hakikaten mümkün değil. Yani ciddi bir spekülasyon da söz konusu. Şimdi depremin yaşandığı an 18.03. Yani insanların önemli bir kısmının sokakta olduğu bir ana denk geldi. AVM'lerde, lokantalarda tatil bir zamanıydı zaten. Dolayısıyla çok fazla yıkılan bina üzerinden şu kadar kişi öldü demek mümkün değil. Zaten Venezuela devletinin elinde de bunu ölçecek bir sistem yok. 8 şehirde deprem etkili oldu. Fakat en çok La Guaira'da, yani bunun %90'ı La Guaira'da etkili oldu. Tabii diğer kıyı kentlerinde de hasarlar var, yıkılan binalar var. Başkent Caracas'ta da 5 büyük çok katlı gökdelen yıkıldı. Ancak dediğim gibi halen enkaz altında binlerce kişinin olduğunu biliyoruz. Bu yönde şikayetler ve ihbarlar söz konusu. Yani bunun tam bir rakamını belirtmek mümkün değil. Yani 30 bin diyen var, 50 bin diyen var ama bunlar kayıp. Yani bunların nerede olduğu bilinmiyor. Bakın enkaz altından cesedi çıkarılıp da kimliği teşhis edilmeyen hastane bahçelerinde üst üste yığılmış onlarca ceset var. Ve bunların kime ait olduğu belli değil.
1: Evet, peki. Sinan Doğan, teşekkürler. Aktardığınız bilgilerden dolayı kolay gelsin diyelim sizlere. Hoşçakalın. Ve efendim bir başka canlı yayın noktasına gideceğiz. Biraz önce bültenimizi de aktarmıştık. İzmir'in Dikil ilçesindeki bir orman yangından ve orman yangınları artık şehir içerisine yerleşim yerlerine kadar gelme tehlikesi vardı. Hemen gidelim Tayfun'a. Tayfun, arkadaki dumanlar hala yükseliyor. En son bıraktığımız yerden şu ana kadar neler değişti? Anlat lütfen, dinleyelim seni.
2: Tabii bir önceki yayında konuştuğumuz noktada alevler ve yangın devam ediyor. Ancak biraz önce işte kameraman Halil Karahan'la birlikte önemli bir detay fark ettik. Kamerayla oraya zoom yaptığımızda o alevlerin şu anda olduğu nokta, o siyah duman ve alevin olduğu noktadan sağ tarafa kadar olan bölgede bir çöp depolama birimi olduğunu gördük. Orada geri dönüşüme gönderilmesi gereken lastik, plastik vesaire, ki İzmir'de biliyorsunuz çok büyük bir sorun, çöp sorunu. İşte o çıkan yangın neticesinde alevler o bölgeye ulaştı ve bizim o şekilde hızlı ilerlediğini yorumladığımız noktaya, evet, kadar ulaştı. Ve şu anda işte o bölgede yoğunlaşmış durumda, ki Halil'in karesinde sizler de görüyorsunuzdur oradaki... İşte plastik malzemeleri, yani geri dönüşüme gitmesi gereken malzemelerin orada olmaması gerekiyordu. Buna eminiz ve yangının işte bu şekilde bu bölgede, hatta tek bir noktada, diğer noktalara Halil şöyle bir dönerse havada iki tane helikopter var ve duman, yangın boğulmuş durumda, yani teknik tabirle boğulmuş durumda, herhangi bir alev emaresi yok, ancak alana... İşte şu anda gördüğüm havada 4 tane helikopter var ve rüzgar santrallerinin olduğu bölgede yoğunlaşıyor ve orada da hemen sağ tarafta işte Chinook helikopteri suyunu atmak için

0: hasar yok. Tabii ki rüzgar burada çok çok önemli. Rüzgar koridoru olarak tanımlanan Çandarlı Körfezi'ne tabii ki başlık olarak söylüyorum. Coğrafi yapısı nedeniyle bölgede ani yön değiştiren şiddetli rüzgar, lodos ve pozraz geçişleri olduğunu tabii ki biz de öğrendik. Ve bu geçişler devam ediyor. Kuru otların yanma hızını artıran bu rüzgar yangının büyümesine de neden olmakta. Bir ikinci etken faktör de nem ve sıcaklık dengesi, ki bugün nem düşük, hava sıcaklığı yüksekti. İşte bu da yangını tetikleyen ya da ilerlemesini hızlandıran etken. Bölgedeki kritik nem oranının düşmesi maki örtüsünü ve kuru otları potansiyel birer parlayıcı maddeye dönüşüyor demiş uzmanlar. Şu an itibariyle işte ifade ettiğim gibi aslında düşük nem, yüksek sıcaklıktan dolayı bugünkü yangın işte tarım arazisinden çıktı. Tabii orada henüz net değil. Çiftçi kaynaklı mı, arazideki işte o anızların yakılması mı, o net değil. Ancak net olan bir şey var. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın söylediği, anlatmaya çalıştığı şeyler burada bir kez daha gerçeğe dönüştü. Tarım arazilerinde çalışırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Yangın şu anda tam arka tarafta, işte o geri dönüşüm malzemelerinin olduğu alanda devam ediyor. Ve havadan helikopterler, karadan da arazözler yangını kontrol altına almak için var güçleriyle çalışıyorlar diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Tayfun, teşekkürler. Kolaylıklar gelsin sana ve Halil'e.

0: Efendim devam ediyoruz gündemin başlıklarını aktarmaya. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da NATO parlamenter zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu. Savaşların ülke güvenliklerini yeniden şekillendirdiğinin altını çizen Erdoğan, NATO tarihi bir dönemden geçiyor. Türkiye dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biridir dedi.
1: Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor. İttifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor.
2: Dünyadaki savaşlara ve krizlere değindi. Ülkelerin güvenliklerinin yeniden şekillendiğinin altını çizdi.
1: Eski kalıplar, eski ön kabuller bir bir yıkılırken yerlerini neyin alacağı, neyin ikame edileceği henüz bilinmiyor. Sabah neyle karşılaşılacağını kimsenin kestiremediği bir belirsizlik döneminin tam ortasındayız.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda NATO parlamenterler zirvesinde önemli mesajlar verdi.
1: Türkiye olarak yeni dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biriyiz. Kriz bölgeleriyle 1800 kilometreyi aşan kara sınırına sahip Türkiye, güçlü ordusu, modern askeri kabiliyetleri, gelişmiş savunma sanayisiyle 70 yılı aşkın süredir NATO'nun güvenliğine katkı sunan müttefiklerin başındadır. NATO misyon ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 müttefik arasında yer alıyoruz.
2: Türkiye'nin desteğinin göz ardı edildiğini söyleyen Erdoğan, Avrupa Birliği'ni eleştirdi.
1: Türkiye'nin Avrupa güvenliğine sağladığı vazgeçilmez faydaların bazı durumlarda göz ardı edildiği de bir vakadır. Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur.
2: Erdoğan sözü ABD-İran ateşkesine getirdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin kalıcı bir çözümle neticelendirilmesi için Pakistan ve Katar'ın yanı sıra dost ve kardeş

0: ülkelerle birlikte gereken katkıları vermeyi sürdüreceğiz.
1: İsrail'in provokasyonuna izin verilmemeli diyen Başkan Erdoğan, NATO'daki muhataplarına net bir mesaj verdi.
0: Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen, hatta bunu kendi güvenliği için tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İşgal bitmeden, İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar yerini bir kez daha diplomasiye bırakıyor. Haberi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump verdi. Doha'da masaya oturacaklarını duyurdu.
1: Kısa süreli gerilim yerini bir kez daha diplomasiye bıraktı. İran ve ABD Doha'da yeniden masaya oturacak. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump sosyal medya hesabından İran'ın görüşme talebi yaptığını söyledi, salı gününü işaret etti. Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt Fox News'e konuştu.
3: Başkan açıkça barış sürecinin nasıl ilerleyeceğini görmek istiyor. İranlıların ise Amerika Birleşik Devletleri ile iyi bir anlaşma imzalamaları kendi yararlarına olacaktır. Zira başkan ordumuzun gücünü kullanmaktan çekinmediğini kanıtlamıştır.
1: Leavitt toplantıya Washington'ı temsilen ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın katılacağını da sözlerine ekledi. Bu sırada İran heyeti Umman'daydı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi başkanlığındaki heyetle Ummanlı yetkililer bir araya geldi. Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için kurulan komitenin ilk toplantısı yapıldı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise mutabakata ilişkin yeni kazanımları duyurdu. İran petrolüne ilişkin yaptırımların kalktığını söyledi. Katar'da bulunan İran'ın 12 milyar dolarlık varlığının 6 milyar dolarının serbest bırakılacağını ifade etti. Ancak konunun ABD ve Katar tarafından henüz teyit edilmediğini de vurguladı.
2: AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Güvenlik, ekonomik kalkınma ve toplumu yakından ilgilendiren konular ele alındı. Vatandaştan gelen taleplerin istişare edildiği kampta küresel ve bölgesel konular da masadaydı. İşte ayrıntılar.
1: AK Parti'nin 3 günlük 3. istişare ve değerlendirme kampı yoğun toplantı ve değerlendirmelerle sona erdi. Kampta vatandaştan gelen talepler ön planda olurken halkın cebine, yaşam standartlarına ve alım gücüne fayda sağlayacak çalışmalara dikkat çekildi.
0: Millet hesaba çekmeden kendimize hesaba çekmeyi prensip edinmemiz vardır. AK Parti'nin dün de dediğim gibi bir Türkiye kitabı olması vardır.
1: Güvenlik, ekonomi, kalkınma ve toplum başlıklarında gerçekleştirilen oturumlarda bakanlar sahadan gelen soruları yanıtladı.
0: Bakanlıklarımızın faaliyetlerine yönelik sahadan gelen talep, öneri ve eleştirileri tek tek not ettik.
1: Terörsüz Türkiye sürecine dair mecliste yürütülecek olan yasal düzenlemeler ve terör örgütünün silah bırakma süreci gibi birçok konu başlığının ele alındığı kampta hem son bir yılın muhasebesi yapıldı hem de yeni dönemin yol haritası çizildi.
0: Bugün ise genel istişare ve değerlendirme oturumunda katılımcılar kabine üyelerimize hem sorularını yönelttiler hem temsil ettikleri şehirlerin sorunlarını ilettiler. Gerekli talimatları verdik. Allah'a hamdolsun. Her açısından dolu dolu bir iki gün geçirdik.
1: Kampın hem açılış hem de kapanış konuşmasında önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, 60'tan fazla milletvekiliyle baş başa görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerle bölgelerdeki son durumun nabzını tutan Başkan Erdoğan, ilgili milletvekillerine talimatlar verdi.
0: Bize geleni başımızın tacı edeceğiz. Bize gelmeyeni gidip arayıp bulup hal hatır soracak, derdini dinleyeceğiz.
1: Toplantılarda aynı zamanda hem iç siyaset hem de küresel ve bölgesel konularda değerlendirilerek istişare edildi. Bu değerlendirmeler Başkan Erdoğan'ın yaptığı kapanış konuşmasında yer aldı. Erdoğan, İsrail'in yaptığı soykırımların hesabı sorulacak dedi.
0: Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
1: Kampın son gününde kabine üyeleriyle bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan genel bir değerlendirme yaparak talimatlarını sıraladı.
2: Ve Cumhuriyet Halk Partisi cephesi bu hafta da hareketli günler bekliyor CHP'yi. Kemal Kılıçdaroğlu yarın MYK'yı toplayacak. Grup toplantısında yine Özgür Özel kürsüde olacak ve Özgür Özel'in kürsüde neler söyleyeceğini çok merak ediyoruz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu cephesi bu konuda artık ısrarını bırakmış gibi gözüküyor. Grup toplantısı konusunda biliyorsunuz mutlak buttan kararından 2 hafta sonra Kemal Kılıçdaroğlu demişti ki ben grup toplantısına konuşma yapacağım ama arbede çıkacağını gördüğü için bundan vazgeçmişti. Belli ki artık bu konuda hiçbir ısrarda bulunmuyor. Yarın Özgür Özel grup toplantısında konuşurken Kemal Kılıçdaroğlu da MYK'da yeni ihraçları konuşuyor olacak. Bu arada Özgür Özel cephesinden yeni kulis bilgileri var. Parti çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor.
4: O kurultayı yapmalısınız. 111 milletvekilinin imzayla çağrıda bulunduğu 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
5: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
6: Ne kadar sürecek?
5: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
6: Ne kadar sürecek?
5: En fazla 4-5 ay sürer.
6: 4-5 ay sürer.
5: Tabii nereden bakarsa.
1: Özgür Özel grup toplantısında konuşacak. Kemal Kılıçdaroğlu ise yeni ihraçlar için düğmeye basacak. CHP bu haftada hareketli. Salı günü Özel kürsüde olacak. Gelecek planlarına ilişkin mesajlar verecek. Kılıçdaroğlu ise genel merkezde MYK'yı toplayacak. Bazı il başkanlarının ihraç edilmesi, bazılarının da görevden alınması bekleniyor.
7: Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
1: CHP'de gözler bir yandan da Özel cephesinin olağanüstü kurultay için mahkemeye yapacağı başvuruya çevrildi. 17 Haziran'da imzalar teslim edilip adım atılması için 10 günlük süre verilmişti. Süre doldu ancak 11 Temmuz'dan önce başvuru yapılması beklenmiyor. Özel'e yakın kaynaklar olağanüstü kurultay için 45 günlük sürenin 26 Temmuz'da dolacağını, yine tüzük gereği bunun da en geç 11 Temmuz'da ilan edilebileceğini belirterek bekleme kararı aldıklarını aktardı.
8: Ya bir yol bulacağız! Ya bir yol açacağız.
1: Yeni parti hazırlıklarını sürdüren Özel cephesi, Anadolu Birliği Partisi ve eski CHP'li vekil Öztürk Yılmaz'ın genel başkanlığını yaptığı Yenilik Partisi ile temasa geçti. Özel'in sıfırdan bir parti kurabileceği de iddia ediliyor. Kurulacak partinin isminin Yeni Parti olabileceği iddia ediliyor.
2: Efendim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Göktaş'ın sosyal medyada paylaştığı videoların suç unsuru taşıdığını tespit etti. Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı. Göktaş hakkında başlatılan soruşturmaya gösterideki ifadeleri gerekçe gösterildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır denildi. Milyonlarca sürücünün merakla beklediği trafik kanunu uygulama yönetmeliği tamamlandı. Peki çarşamba günü hayatımıza girecek yeni düzenleme neleri içeriyor? Haberimizde izleyeceğiz.
1: Sürücülerin gözü kulağı yeni yönetmelikteydi. Artık pek çok belirsizlik ortadan kalktı. En çok ceza alınan konuların başında araç içi ekipmanlar vardı. Düzenleme ile kullanım sınırları güncellendi.
9: Aracın içerisinde olan multimedya, işte telefon tutacağı, işte ses sistemi bunlardan dolayı çok kişi ceza yemiş oldu. Sonradan da iptal etmiş oldular cezayı.
10: Yeni yürürlüğe girecek yasayla birlikte kafa karışıklıkları ve tartışmalar sona erdi. Öyle ki artık araçlarda kullanılacak multimedya sistemleri orijinal olduğu takdirde herhangi bir cezai işleme tabi değil. Bunun yanı sıra kullanılacak telefon tutacaklarında da yine 5 santimi geçmediği müddetçe kullanımında herhangi bir sorun yok.
11: Burada multimedyamızı sonradan taktığımız zaman görüş açısından

0: açısı yani aracımızın göğsü yani torpidosundan 5 santim yukarıda ise herhangi bir sıkıntı yok. Veya büyük bir göğüs, görüş açısını etkileyecek bir multimedya ekranı takıldıysa bununla ilgili ceza olabilir. Ve bir başka tartışma konusu olan dikiz aynasına asılacak herhangi bir aksesuar veya kokuyla alakalı da yasal zemin oluşturuldu ve artık o da herhangi bir ceza teşkil etmiyor. Aracımızın multimedyası orijinalse hiçbir sorun yok. Onunla ilgili herhangi ceza yemeyeceksiniz. Veya aracınızın diyelim ki dikiz aynasından asılan bir koku için herhangi bir ceza yemeyeceksiniz. Aracınızın telefon tutacağı görüş açısını etkilemiyorsa bununla ilgili herhangi bir ceza yok. Yani aracımızda multimedyayı sadece haritalar için veya telefon bluetooth'a bağlayıp multimedya yani ses sistemlerini kullanmak için kullanacağız. Burada herhangi bir video kullanırsak veya işte bir film izlersek bununla ilgili ceza olabilir.
1: Navigasyon, park desteği ve sürüş amaçlı kullanılan ekranların yanı sıra araç içi ve araç dışı kamera sistemleriyle kayıt cihazları da serbestlik kapsamına alınacak. Modifiye tutkunu ve araç içi ses sistemi kullanan sürücüler için de yeni kriterler var. Buna göre araç içi ses sistemlerine ceza uygulanabilmesi için sesin araç dışına taşması şartı aranacak.
2: İstanbul'da bir kişi postacı kılığına girip husumetlisini öldürdü. Saldırgan kaçış hazırlığı yaptığı sırada yakalandı. Cinayetin 2024 yılında işlenen başka bir cinayetin intikamı olduğu öğrenildi.
1: Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi. Görüntüler İstanbul Küçükçekmece'den. İddiaya göre Çetin Aktürk'ün sahibi olduğu iş yerine kurye kılığında bir şüpheli geldi. Ardından da evrak imzalaman gerekiyor diyerek iş yeri sahibine 4-5 el ateş etti. Kurşunlar Aktürk'ün göğsüne isabet etti. Talihsiz adam kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan yaya olarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İş yeri ve çevresine güvenlik şeridi çeken ekipler incelemelerde bulundu. Saatler süren kamera incelemelerinde şüphelinin kamufle olmak için ağaçlık alanda kıyafet değiştirip şortla çıktığı tespit edildi. Zanlı yurt dışına kaçmak üzereyken otogarda yıllık izindeki polisin dikkati sayesinde yakalandı. Şüpheliyle birlikte ona yardım ettiği düşünülen zanlı da gözaltına alındı. İki şüpheli adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı ifadesinde 2024 yılında öldürülen abisinin intikamını aldığını söyleyerek suçunu itiraf etti.
2: Tayland'da korkunç bir cinayet yaşandı. 46 yaşındaki Avustralyalı bir adam 17 yaşındaki Taylandlı bir kızı otel odasında katletti. Cesedi bavula koyarak otluk alana attı. Ülkeden kaçmaya çalışan turist son anda yakalandı.
1: Otel odasında öldürdü, cinayeti gizlemek için bavula sakladı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla katil suçunu itiraf etti.
3: Bu benim elimde olan bir şey değildi. Kontrolden çıktım.
1: 46 yaşındaki Avustralyalı turist Tayland'da 17 yaşındaki bir kızı katletti. Simon Peter Carman isimli turist tatil için gittiği Tayland'da bir kızla tanıştı. 17 yaşındaki kızı otel odasına davet etti. Burada hiçbir sebep yokken saldırarak katletti.
3: Derin bir üzüntü içindeyim.
1: Cinayeti gizlemeye çalışan Avustralyalı turist cesedi bavula koyarak otluk alana fırlattı. Ancak katilin kızla otele gittiği ve daha sonra valizle ayrıldığı anlar güvenlik kameralarına takıldı. Tayland'dan kaçmaya çalıştığı sırada havalimanında yakalanan katil turist suçunu kabul etti. Yüzü ve kollarındaki tırnak izleri de dikkat çekti.
3: Kızınızın başına gelenler için çok üzgünüm. Bu benim elimde olan bir şey değildi. Kontrolden çıktım. Bunun yaşanmaması gerekirdi.
1: Cinayete kurban giden kızın babası ve üvey annesi ise benzer olayları daha önce haberlerde gördüklerini ve dehşete düştüklerini ifade etti.
4: Daha önce haberlerde benzer vakalar görmüştük. Bu yüzden kızımızın öldürülmüş olmasından korkuyorduk. Kendi aramızda konuşuyorduk ama ikimiz de bunu yüksek sesle dile getirmeye cesaret edemiyorduk. Korkuyorduk. Tek umudumuz işin korktuğumuz gibi sonuçlanmamasıydı.
2: Şanlıurfa'daki ev iddiaya göre bir ayda iki kez yandı. Yangın

0: Çıkış sebebi belli değil. Elbise dolabına başlayan ve tüm eşyaları küle çeviren yangın sonrası aile oldukça endişeli.
1: Sebepsiz yere bir ay içinde iki seferdir evimiz yanıyor.
2: Gizemli ev bir ayda peş peşe iki kez yandı. Alevler evi sonunda kül etti. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan bir aile, evlerinde kendiliğinden çıkan yangınlardan dolayı oldukça endişeli. Ali Altunkalem'e ait evde iddiaya göre yangına sebep olabilecek herhangi bir elektrik tesisatı sorunu ya da yanıcı bir madde yok. Ancak eşyalar aniden sebepsizce alev alıyor.
1: İlk evimiz yandıktan sonra bütün elektrik olsun, diğer konularda olsun tedbirlerimizi aldık. Ama bu son yangında nasıl oldu bilmiyoruz.
2: Ev sahibi yangının elbise dolabından başladığını ve durumu komşuları sayesinde fark ettiklerini söyledi.
1: Odada elektriğin olduğu yerden alevler başlamadı. Biz yetiştiğimiz zaman elbise dolabının oradan alevler başlamıştı. Orada elektrik yoktu ve oda kilitliydi. İçeride yatıyorduk, komşularımızın bağırıp çağırmalarıyla uyandık.
2: Bir ayda iki defa yanan ev aileyi tedirgin ederken yangında eşyalarla bir motosiklette kül oldu.
1: Hiçbir malzememiz kalmadı. Bütün elektriksel malzemelerimiz yandı, giyecek. Şu an sadece üstümüzdeki elbiseler kaldı. Başka hiçbir şey kalmadı.
0: Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında termometreler birçok kentte mevsim normallerinin üzerine çıkarken meydanlar boşaldı. Sahiller ve gölgelik alanlar vatandaşların sığınağı oldu.
2: Meydanlar boş kaldı, sahiller doldu taştı. Türkiye'de sıcak hava etkili oluyor. Diyarbakır'da termometreler 42 dereceyi gösterdi. Bazı vatandaşlar ağaç gölgelerinde dinlenirken çocuklarsa havuza girerek serinledi.
3: Güneydoğu'da hava sıcaklığı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. İşte burası da Diyarbakır'ın kalbi, Sur ilçesi. Sıcak havadan bunalan çocuklar Anzele havuzunda serilerken çocukların anneleri babaları da ağaçların gölgesinde serinliyor.
4: Hava sıcak, çocuklar da serinlemek için sadece ücretsiz bir Anzele dediğimiz yerdir. Bir plaj olarak, bir havuz olarak çocuklar serinliyor. Yani Diyarbakır'ın sıcaklığı gerçekten şu an hissedilen 42 derece falan. Yani sokaklar bomboş, sadece çocuklar gelip serinlemek amacıyla havuza giriyorlar.
5: Hava abi çok sıcaktı valla. Abi hava sıcak, ben geldim buraya arkadaşlarımla izliyorum. Klima da çalışmıyor.
2: Ege'nin incisi İzmir'de ise termometreler mevsim normallerinin üzerine çıktı. Sıcaktan bunalanlar soluğu sahil kenarlarında aldı.
6: Avrupa'yı kasıp kavuran sıcaklıklar Türkiye'de yavaş yavaş gelmeye başladı. İzmir 38 derece olacak fakat hissedilen sıcaklık ise 43 derece.
2: Meteorolojik verilere göre sıcaklık hafta boyunca etkisini sürdürecek.
0: Van'da market, kafe ve restoranlara fahiş fiyat denetimi yapıldı. Ürün etiketleri tek tek kontrol edildi. Kurallara uymayan esnaf hakkında ise tutanak tutuldu.
2: Fiyatlar tek tek denetlendi. Kuralları yerine getirmeyen esnaf hakkında tutanak tutuldu. Van Ticaret İl Müdürlüğü ekibi özellikle haksız fiyat artışı ile ilgili denetimlerde bulundu.
7: Ekipler ürünlerin fiyatlarını tek tek kontrol ettikten sonra kasaya gelerek raf fiyatıyla kasa fiyatının tutup tutmadığını kontrol etti.
2: Bazı etiketlerde uygunsuzluklar tespit edildi. İşletmeler hakkında tutanak tutuldu. O tutanaklar bakanlıklar bünyesindeki haksız fiyat ve değerlendirme kurumuna gönderilecek. Eğer aykırılık tespit edilirse firmalara ceza kesilecek.
7: Vatandaşların haklarını korumak ve haksız kazancın önüne geçmek için fırsatçılara karşı ekipler denetimlerini aralıksız bir şekilde devam ettirecek.
2: Haziran ayında 83 marketle 48 kafe ve restoranda yapılan denetimlerde 699 ürün incelendi. Denetimlerde 50 üründe aykırılık tespit edildi. Toplam 198.650 lira ceza yazıldı.
0: Efendim, Marmara Denizi'nde pusula deniz anası görülmeye başlandı. Bu türün zehirli olduğunu belirten uzmanlar denize girenleri de dikkatli olmaları konusuna uyarıyor.
8: Uzun yıllardır zaten Akdeniz ekosisteminde bulunan bir canlı. Marmara sisteminde ise 2008 yıllarında yapılan surveylerde bu sistem içerisinde lokal olarak bulunmuş bir tür.
2: Zehirli tür artık Marmara Denizi'nde. Pusula deniz anası olarak bilinen kahverengi ve çizgili deniz anaları Edirne, Çanakkale, Tekirdağ ve Kocaeli'de görüldü.
8: Mevsimsel ve derinliğe bağlı olarak sürekli göç edebiliyorlar. Bu canlı 30 metre derinliğe kadar mesela Akdeniz ekosisteminde yayılış gösterebiliyor.
9: Asıl yaşama alanları Atlantik kıyıları ya da okyanuslar. Ancak Akdeniz'den sonra Ege Denizi, hatta şimdi de Marmara Denizi'nde sıkça görülmeye başlandı. Pusula deniz anaları zehirli bir tür olarak denize girenler için ne gibi tehlikeler oluşturuyor, onu da uzmanlarına sorduk.
8: Aktif hareket eden bir deniz anası türü. Bunun tabii bir takım etkileri var, zararlı etkileri var insan sağlığı açısından veya deniz ekosistemi açısından. Dermotoksik etki yaptığı için canlı insan vücuduna değdiği zaman tabii bu biraz kızartı, kaşıntı, acı yaratabiliyor, ama bu acı ve kızartılar, kaşıntılar zaman içerisinde çok kolay bir şekilde bertaraf edilebiliyor. %97-98 oranında su ihtiva ettikleri için anında güneş ışığında veya kara ortamında erirler.
2: Kahverengi deniz anaları özellikle balıkçılığa büyük zarar veriyor.
8: Larvalarını, besinlerini tükettiği için aynı zamanda küçük diğer omurgasız canlıların da larval dönemlerini tükettiği için balıkçılık ekosistemleri üzerinde biraz zararı var.
0: İstanbul'a uğrayacakken rotasını değiştiren, içerisinde eşcinsel gruplar olan kruvaziyer gemi LGBT tartışmalarını bir kez daha gündeme getirdi. Üst üste yaşanan olaylar LGBT lobisinin işi mi, cinsiyet karmaşası yaşayan çocuklar ya da gençler geri dönüş sağlayabilir mi? Cevabı haberimizde yazacağız.
2: Önce özel bir lisede ders veren eşcinsel öğretmen, ardından da İstanbul'a doğru yola çıkan eşcinsel grupları taşıyan kruvaziyer gemisi. Üst üste yaşanan bu olaylar LGBT sorununu da yeniden gündeme getirdi. Peki lobiler yine devrede mi?
10: Bu lobinin de arkasında ciddi güçler var. İnsanlık yeniden yapılandırılmaya çalışılıyor. Yani şimdiye kadar arkada yapılan çalışmalar artık göz önüne sokularak yapılmaya çalışılıyor.
2: Sağlık Bakanlığı Cinsiyet Değiştirme Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyon Başkanı Profesör Doktor Zeki Bayraktar, son 16 yılda artış gösteren rakamlara dikkat çekiyor.
11: 2010 yılından sonra ergen cinsiyet disforisi vakalarında çok dramatik bir artış var. Buna uzmanlar biz pandemi diyoruz. 2009 yılında yıllık müracaat 330 civarındayken 2025 yılı itibariyle 1000'in üzerine çıkmış gözüküyor.
2: Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu Başkanı Zuhal Öztürk ise cinsiyet karmaşasının çocukluk ya da gençlik yıllarında yaşanan travmalardan kaynaklandığını söylüyor.
10: Bu bireylerin mutlaka geçmiş hayatlarında travmaları oluyor. Kadın, kadınlık rolünden biraz erkeklik rolüne kaydığı zaman erkek de ailesini götürebilmek için ne yapıyor? Siniyor. Bu sefer erkekte de ne oluyor? Kadınlık rolü artmaya başlıyor. Çocuk bu sefer bakıyor ki evde benim hangisi benim annem, hangisi benim babam. Hele ki bunun üzerine bakıyoruz ki eğer çocuk bir tacize uğramışsa bu sefer ciddi şekilde aileye ceza kesiyor.
11: Erken evrede ne oluyor? Çocuk kendi cinsiyetinden olan ebeveyniyle özdeşim kuruyor. Erkekse babasıyla, kız ise annesiyle özdeşim kurar. Onun kimliğini, cinsiyet kimliğini de kendisine transfer eder. Çocuk bunu yapmakta zorlanırsa o zaman işte karmaşa başlayabiliyor.
2: Uzmanlar eşcinselliğin en çok normalleştirildiği sosyal medyanın da çocuklar ve gençlere verdiği zarara da dikkat çekiyor.
10: En büyük şu anki sorun sosyal medya. Bize gelen birçok acı bir vakayı söylemek istiyorum. Bir erkek çocuğun anne baba sağlıklı, çocukta da hiçbir sıkıntı yok, izlediği bir içeriğin arka arka önüne gelmesiyle ilk buluğ çağında gördüğü ilk rüyanın

0: çizgi hemcinsi oluyor.
1: Uzmanlar kimlik karmaşasının eğer çok geç kalınmamışsa engellenebilir olduğu görüşünde.
2: Eşcinsellik ve transseksüellik asla ve asla genetik bir bozukluk değildir. Asla ve asla hormonal bir bozukluk değildir. Bu dönemde karmaşa yaşayan gençler asla kendisini eşcinsel veya transseksüel olarak damgalamasın. Bunlar geçici karmaşalar olabilir. Çoğunlukla böyledir. Bu karmaşalar eninde sonunda çözümlenecektir. Ama bir psikolojik danışmanlık ve yardıma da ihtiyacınız varsa bunu talep etmekten imtina etmeyin. 25 yaşına kadar asla ve asla ne hormon ne de ameliyat düşüncesinde olmayın.
0: Sadece erkek olarak sevsinler, kız olarak sevsinler. Bir babanın kız çocuğuna ya bu toka ne kadar sana yakışmış kızım, saçların ne kadar güzel demesi bile o kızı tetikler. Kendi güzel kadınlık duygularını okşar. Bir erkek çocuğunun canım oğlum bu marketten şu alışverişi yapar mısın? Aa, çok teşekkür ederim oğlum, aslan oğlum demesi çok etkilidir. 18 yaş sonrasında eğer kişi isterse %100 dönme var. 18 yaş altında eğer fark edilirse aileye çok büyük iş düşüyor.
1: Bu arada cinsiyet değiştirme ameliyatlarının yaş sınırının artırılması ile ilgili yeni bir yasa teklifi hazırlandı. Şayet bu yasa meclisten geçerse cinsiyet ameliyatlarının alt yaş sınırı 18'den 25'e çıkartılacak.
2: Elbette ki pişman olanlar var. Fakat ne yazık ki eğer cerrahi süreç tamamlanmışsa eski cinsiyete dönmek mümkün olmuyor.
3: Akşam Ajansı'na çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Çin 2026'nın ilk çeyreğinde 184,3 milyar dolar cari fazla verdi. Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Ocak-Mart 2026 dönemine ait nihai cari işlemler hesabını açıkladı. Buna göre ülkenin mal ticareti, hizmetler, yatırımlar ve cari transferlerdeki gelir gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge ilk çeyrekte 184,3 milyar dolar fazla verdi. Çin 2025 yılı genelinde 735 milyar dolar cari fazla vermişti.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
6: halk. A Haber'de bu akşam. Gündemdeki tartışmalar sebep sonuçta.
7: Hem Türkiye'nin gündemi çok yoğun, hem dünyanın gündemi çok yoğun. Bir takım yorumlar yapılıyordu. Şimdi bu gelişme ne anlama geliyor? Bunu anlamaya çalışacağız.
6: Melih Altınok'un konukları gazeteci Gaffar Yakınca, akademisyen Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger, gazeteci Bülent Erandaç, akademisyen, askeri stratejist, doçent doktor Cüneyt Küsmez. Melih Altınok'la Sebep Sonuç bu akşam 20.50'de A Haber'de.
8: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
9: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinin en gollü maçı 1954'te oynandı. Avusturya, İsviçre'yi 7'ye 5 mağlup etti ve karşılaşmada toplam 12 gol atıldı. Bugünün futbolunda böyle bir skor görmek neredeyse imkansız. Bu maç, Dünya Kupası arşivlerinde gol yağmuru denince ilk akla gelen karşılaşmaydı. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Bir reklam.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
3: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. A Haber Radyo.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve...

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara. Bankam Bank kartıma gir.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Efendim, akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İstanbul Bahçeşehir'de bir restoranın otopark bölümünde çıkan kavgada taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı. Zeytinburnu'ndaysa aynı akşam iki grup arasında da tekmeli yumruklu kavga çıktı. İki kavgayı da çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
7: Önce sopayla, sonra tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdılar. Görüntülerin adresi İstanbul Bahçeşehir. Bir restoranın otopark bölümünde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken bir kişi yerde yatan gence sopayla saldırmaya başladı.

0: çevredekiler araya girerek kavgayı ayırdı. Ancak tarafların öfkesi dinmedi. Bu kez farklı noktada birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdılar. Dakikalarca süren kavga araya girenlerin çabasıyla son buldu. Zeytinburnu'nda da benzer görüntüler vardı. İki grup arasında çıkan kavgada tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Sokak boks ringlerini aratmadı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
1: İstanbul Bakırköy'de devriye gezen motosikletli polislerin dikkati otomobil torpidosuna gizlenmiş zehir zulasını ortaya çıkardı. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
0: Zehir kuryesi çevirmeye takıldı. Uyuşturucu zulası torpidodan çıktı. Görüntüler İstanbul Bakırköy'den. Motosikletli polis timleri denetim sırasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Aracın yanına yaklaşan ekipler yoğun gelen bir koku üzerine otomobili didik didik aradı. Yapılan incelemelerde aracın torpidosunda özel olarak hazırlanmış gizli bölme tespit edildi.
2: Aracın konsolunun alt kısmında mekanizma olabileceği düşünülmüş. Burada yapmış olduğumuz deneme yanılma yöntemlerine istinaden bu şekilde burada bir zula açılmış. Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiğini düşündüğümüz yoğun miktarda para tarafımızca tespit edilmiştir.
0: Aracın gizli bölmelerine yerleştirilmiş, satışa hazır 10 binlerce lira ederinde zehir paketlerine el konuldu. Gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. Zanlının farklı suçlardan kaydı ortaya çıktı.
1: İstanbul Esenyurt'ta viraja kontrolsüz giren bir sürücü ters yöne giden skuter sürücüsüne çarptı. Sürücü ağır yaralandı. O anlarsa kameralara yansıdı.
0: Hem koruyucu ekipmanları yoktu hem de ters yönde ilerliyordu. Hızla gelen araçla çarpıştı. Kuralları ihlal eden skuter sürücüsü bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Görüntüler İstanbul Esenyurt'ta kayda geçti. Ters yönde ilerleyen skuter sürücüsü viraja hızla giren bir otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle takla atan sürücü ağır yaralandı. Yaşanan kaza kameraya saniye saniye yansıdı.
1: İstanbul Bakırköy'de Çırpıcı Deresi'ndeki balık ölümleri ve etrafa yayılan pis koku çevre sakinlerini rahatsız etti. Vatandaşın ihbarı üzerine ekipler sudan numune aldı. Şimdi gözler laboratuvar sonuçlarında.

0: İskiyi denizi dereden ayırdı. Oksijensiz kalan binlerce balık kıyıya vurdu. Kötü koku iki ilçenin kabusu oldu.
1: Kirpiçin ceresini kapatmışlar şu anda. Balıklar hepsi ölmüş şu anda. Çok pis bir koku var.
0: Zeytinburnu ve Bakırköy sahiline bağlantısı bulunan Çırpıcı Deresi'nde İSKİ günlerdir altyapı çalışması yürütüyordu. Derinin su akışı kesildi. Denizle olan bağlantısına set çekildi. Susuz kalan derede binlerce balık telef oldu.
2: Balıkları buraya hapsettikleri için balıklar öldü. Yani burada yapılan bir yanlış var. Bence ilk önce yukarıdan aşağı gelinseydi, en azından su tahliye edilseydi, balıklar tahliye edilseydi, sonra baraj seti çekilirdi.
3: Ölen balıkları ilk önce vatandaşlar fark etti ve hemen ekiplere haber verdiler. Ekipler olay yerine geldi, sudan numune aldı.
0: Toplu balık ölümünün kesin nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.
4: İstanbul Arnavutköy'de bir iş yerine ait servis minibüsüne yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamını sardı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangında o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
5: Servis minibüsü yolun ortasında alev alev yandı.
6: Abi geçmiş olsun.
5: İstanbul Arnavutköy'de bir iş yerine ait minibüste önce dumanlar yükseldi. Ardından da alev alev yanmaya başladı. Alevleri fark eden şoför minibüsü durdurarak araçtan indi. Yangını görenler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Minibüsün tamamı kısa sürede alevlere teslim olurken küçük çaplı patlamalar da yaşandı. Yangından yükselen yoğun duman farklı noktalardan da görüldü. Alevler ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Minibüsten geriye demir yığını kaldı.
4: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
5: Otomobil alev aldı. Sürücüyü çevredekiler kurtardı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 28 yaşındaki Zilanşah Erkmen'in kullandığı otomobil Kars-Sarıkamış karayolunda şarampole devrildi. Takla atan otomobil alev aldı. Aracın yandığını gören diğer sürücüler Erkmen'i araçtan çıkarmayı başardı. Kazadan yaralı kurtulan sürücü hastaneye kaldırıldı. İzmir'in Menemen ilçesinde otluk alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevler bölgedeki sanayi alanına kadar ulaştı. İtfaiye ekibinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen müzik festivalinde konser sırasında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Çorum'un Mecitözü ilçesi Çitli Köyü Merkez Camii'nin kubbesindeki leylek yuvasında bir yavrunun ayağına ip dolandı. Köylüler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yavru leylek kurtarıldı. Hakkari'de doğaseverler güzelliğiyle dikkat çeken gölün tanıtımı için bir etkinlik düzenledi. Katılımcılar doğa yürüyüşünün ardından gölde kano keyfi yaptı.
4: Gürcistan parlamentosunda tansiyon zirveye çıktı. İktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında başlayan sözlü tartışma saniyeler içinde yumrukların konuştuğu arbedeye dönüştü. Güvenlik ekiplerinin güçlükle ayırdığı vekillerin kavgası sebebiyle oturum yarıda kesildi. Meclis binasına sağlık ekipleri sevk edildi.
5: Sözlü tartışma yerini yumruklu kavgaya bıraktı. Gürcistan parlamentosu adeta boks ringine döndü. Gürcistan parlamentosunun bahar döneminin son genel kurul oturumunda iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi ile muhalefetteki Gürcistan İçin Partisi milletvekilleri birbirine girdi. Başbakan Irakli Kobakitse'nin hükümet faaliyet raporunu sunmasının ardından başlayan sözlü tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. muhalefet milletvekili Gheorghe Sharashidze'nin hükümeti eleştiren konuşması sonrası milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Yumrukların konuştuğu kavgaya çok sayıda vekil dahil olurken parlamento güvenliği olaya müdahale ederek muhalefet milletvekillerini salondan çıkardı. Yaşanan arbede nedeniyle acil sağlık ekipleri parlamentoya sevk edildi. Kavganın ardından bahar dönemi oturumu resmi olarak sona erdirilirken, Gürcistan siyasetindeki gerilim bir kez daha meclis kürsüsüne taşınmış oldu.
4: Ve şimdi de dünyadaki diğer gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
5: Yer yerinden oynadı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler Çin'den. Ülkenin güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntıda en az 13 kişi yaralandı. Depremin ardından 3. seviye acil durum ilan edildi. Hasar gören binalarda yaşayan 196 kişi geçici barınaklara yerleştirildi. Feci kaza anı Hindistan'da bir trafik kamerası tarafından kayda alındı. Delhi-Dehradun yolunda seyreden bir aracın şoförü çıkışı kaçırdı. Geri vitese takarak kaçırdığı çıkışa geri geri gitmeye başladı. Ancak hiçbir şey şoförün planladığı gibi olmadı. Sol şeritten hızla gelen bir cip otoyoldaki araca büyük bir hızla çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle binek araç bariyerlere çarparak savruldu. Cipse takla atarak durdu.

0: bildi. Kazada 4 kişilik bir aile hayata gözlerini yumdu. 3 kişi ise ağır yaralandı. Rusya'yı şiddetli yağışlar vurdu. Sağanak nedeniyle bazı kırsal bölgelerde taşkınlar meydana geldi. Ülkenin güneybatısındaki Çelyabinsk'te bir yol sel nedeniyle çöktü. Çökme anları bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Hindistan günlerdir sel ve heyelanla mücadele ediyor. Ülkenin güneydoğusundaki Arunachal Pradesh eyaletinde aralıksız yağan yağmur, kırsal bölgelerde toprak kaymasına neden oldu. Bir motosiklet sürücüsü de afet sırasında oradaydı. Motosikletli adam yamaçtan kayan toprağa kapıldı. Kişi olaydan yara almadan kurtuldu. ABD'de Utah'ın ardından Colorado eyaletinde de orman yangını patlak verdi. Sıcak hava ve şiddetli rüzgar nedeniyle alevler hızla yayıldı. Yangının hava kararınca da devam etmesiyle alevler geceyi aydınlattı. Afet nedeniyle gökyüzünü yoğun duman bulutu kapladı. Orman yangınlarının sürdüğü Colorado ve Utah'ta 3 itfaiyeci hayatını kaybederken ikisi de yaralandı. Feci kazanın görüntüleri Arjantin'den. Bir araç güvenlik bariyerleri indirilmiş olmasına rağmen tren yolunu kullanarak karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Tam o sırada araç sürücüsü yaklaşan treni görmeyince olanlar oldu. Tren adeta aracı biçerek yoluna devam etti. Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
1: Efendim akşam ajansında yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakalım, daha sonrasında ise detaylandıracağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da NATO parlamenter zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki NATO zirvesi öncesindeki bu açıklamalar dikkate değer sevgili seyirciler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan savaşların dünyada yeni bir dönemece insanları, ülkeleri şekillendirdiğini söyledi. Daha da fazla ayrıntı var, onu ekranlarınıza birazdan getireceğiz. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşme trafiği. Şimdi İran'ın bir görüşme talep ettiğini söyledi Donald Trump sosyal medya hesabına yaptığı paylaşımda. O görüşmeler salı günü Katar'da başlayacak efendim. Bunun için de görüşmeye yapacak heyetlerin Katar'a ulaştığı bilgisi de var. Onun da detaylarını birazdan aktaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yine kritik bir gün, salı günü. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısının olduğu gün. Kemal Kılıçdaroğlu yine grup toplantısı için kürsüde olmayacak. Özgür Özel kürsüde grup toplantısını gerçekleştirecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde ise o saatler MYK toplantısı var. Yeni ihraçların gündeme geleceği belirtiliyor. Onun da detaylarına birazdan bakacağız ama öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım bu saate. Biraz önce de belirttiğim gibi Başkan Erdoğan İstanbul'da NATO parlamenter zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu. Savaşların ülke güvenliklerini yeniden şekillendirdiğinin altını çizdi Başkan Erdoğan. NATO tarihi bir dönemden geçiyor. Türkiye dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biridir dedi.
2: Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor. İttifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor.
0: Dünyadaki savaşlara ve krizlere değindi. Ülkelerin güvenliklerinin yeniden şekillendiğinin altını çizdi.
2: Eski kalıplar, eski ön kabuller bir bir yıkılırken yerlerini neyin alacağı, neyin ikame edileceği henüz bilinmiyor. Sabah neyle karşılaşılacağını kimsenin kestiremediği bir belirsizlik döneminin tam ortasındayız.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda NATO parlamenterler zirvesinde önemli mesajlar verdi.
2: Türkiye olarak yeni dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biriyiz. Kriz bölgeleriyle 1800 kilometreyi aşan kara sınırına sahip Türkiye, güçlü ordusu, modern askeri kabiliyetleri, gelişmiş savunma sanayisiyle 70 yılı aşkın süredir NATO'nun güvenliğine katkı sunan müttefiklerin başındadır. NATO misyon ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk

0: İran arasındaki ateşkesin kalıcı bir çözümle neticelendirilmesi için Pakistan ve Katar'ın yanı sıra dost ve kardeş ülkelerle birlikte gereken katkıları vermeyi sürdüreceğiz.
1: İsrail'in provokasyonuna izin verilmemeli diyen Başkan Erdoğan, NATO'daki muhataplarına net bir mesaj verdi.
0: Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen, hatta bunu kendi güvenliği için tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İşgal bitmeden, İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz.
2: Efendim, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da güvenlik tedbirleri en üst seviyede. Zirveye sayılı gün kalmasıyla trafik ve asayiş denetimleri de artırıldı. Ekibimiz denetimlerin yapıldığı alanlardan birinde haber nöbetini sürdürdü.
1: GBT'lere bakıldı, sürücü ve araçlar didik didik arandı.
3: Şu anki tek derdim en sağdan gittiğim için çevrilmek oldu.
1: Ankara'da NATO Liderler Zirvesi kapsamında asayiş ve trafik denetimleri sıklaştı.
4: Güvenlik en üst safhaya çıktı NATO için. Çok iyi oldu.
5: Başkent'te 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde adeta kuş uçurtulmuyor. Şu anda Kuğulu Park'ın hemen yanındaki bu noktada trafik ekipleri, asayiş ekipleri ve de Yunus timleri denetimlerini sürdürüyor.
3: Tabii NATO zirvesi sonuçta Fransa'da yapılsa orada da bizim için önlemler alınacak.
1: Uygulama kapsamında Ankara genelinde kamyon, kamyonet, motosiklet, scooter, şüpheli araç ve şüpheli şahıslara yönelik denetim ve kontroller yapıldı. Yunus timleri çevirme yapıp araç içlerini ve sürücülerin üstünü aradı. Trafik ekipleri denetimde ehliyet, kimlik ve ruhsat kontrolleri yaptı.
6: Yerinde kontrollerin yapılması lazım, uygun buluyoruz.
1: Asayiş ekipleri ise GBT'ye bakıp araçları inceledi. Şüpheli kişi ve araçlar kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere, şüphelilere ve aracında eksiği olanlara işlemler uygulandı.
7: Allah devlete millete zaval vermesin. Memur arkadaşlarımızın da Allah yardımcılar olsun.
2: Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir türlü aşılamayan kürsü krizi yeni haftada da devam edecek. Özgür Özel grup toplantısında konuşacağını duyurdu. Kemal Kılıçdaroğlu ise bu salı grup toplantısı yapmayacak. MYK toplantısına başkanlık edecek. İl başkanlarının ihracından arınma hamlesine kadar pek çok kritik başlık masada olacak.
8: Ama her şeyi sizin için yapıyorum. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
9: O kötücül akla kim eğer alet olup yol veriyorsa, varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyor.
10: Mecliste CHP grup toplantısını kim yapacak? Kulislerde sorulan soru bu haftada yanıtını buldu. Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Gündem yine arınma.
11: Partinin kirlilikten arınması lazım. Nokta. Bu parti kirliliği kabul etmez.
10: MYK toplantısında ihraçlar yine konuşulacak. Liste genişliyor. Bu kez topun ağzında il başkanları var. Şimdilik 10 il başkanının görevden alınacağı, Eylül ayına kadar bu sayının 60'ı bulabileceği konuşuluyor. Hatta adaylık için onlarca partilinin genel merkeze başvurduğu da iddialar arasında.
12: Bizim kitabımızda mertçe helalleşme vardır, hesaplaşma vardır. Ama bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir.
10: Kılıçdaroğlu Özel döneminde parti içinde etkisi artan ve karar alma süreçlerinde etkin hale gelen belediye başkanlarıyla ilgili de kritik bir hamleye hazırlanıyor. Ajandasında yerel yönetimlerle parti teşkilatları arasındaki görev ayrımını yeniden şekillendirmenin olduğu konuşuluyor. Böylelikle belediye başkanlarının öncelikli görevleri olarak seçildikleri şehre hizmet etmeleri amaçlanıyor.
13: O şarkıyı da herhalde o yüzden zaten boşuna söylemiyorlar. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. Arkadaşlarımız gerçekten kendi arkadaşlarını hiç dışarıda tutmamışlar, hep beraber yapmışlar. Yapmışlar kardeşim.
10: Partide yolsuzlukla mücadele birimi de göreve başladı. Özellikle adı yolsuzluk.

0: Yolsuzluklara karışan belediyelerin önümüzdeki günlerde mercek altına alınması planlanırken, trollere milyonlar aktaran yöneticilerin de ifşa edileceği iddia ediliyor. Özgür Özel ise grup toplantısında kürsüye çıkacak. Meclisteki makam odasında yaklaşık 60 milletvekiliyle bir araya gelen Özel'in yeni parti senaryolarının üzerinden geçtiği konuşuluyor. Yeni bir krizin patlak vermesi ise an meselesi. Çünkü iddiaya göre görüşmelerde Özel'e destek veren isimlerin büyük bir kısmı CHP'den ayrılarak yeni bir parti kurulması fikrine bir hayli mesafeli.
1: Kemal Bey çıkıp da genel başkancılık oynamaya kalkmasaydı seçilmemiş bir şekilde. O zaman kızgınlık oluyor. O zaman parti içinde tartışma oluyor.
0: Olağanüstü kurultay ısrarından vazgeçmeyen Özel ise toplanan imzaların işleme konulmadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Özel'in partiyi kurultaya götürmesi için çağrı heyeti talep edileceği de konuşuluyor.
2: CHP'de değişmeyen bir diğer gündem maddesi ise belediyelerdeki yolsuzluklar. Tutuklanan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin verdiği ifadeler ETS ve baz kayıtları ile eşleşti. Muhittin Böceğin özel kalemi Yasin Yellice'de rüşveti doğruladı.
3: Ben Muhittin. Bildiğiniz, tanıdığınız Muhittin. Dün nasılsam bugün de öyleyim.
0: CHP'de baklava kutularıyla patlak veren rüşvet skandalı sırt çantalarına kadar uzandı. Vurgunun miktarı ise iddiaya göre milyonlarca euro.
3: Şehrimden ve taşıdığım değerlerden hiç vazgeçmeden herkesin başkanı olmaya devam edeceğim.
0: Etkin pişmanlık kapsamında parti içindeki yolsuzluk ağını ifşa eden tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin iddiaları HTS kayıtları ve baz istasyonu verileriyle doğrulandı. 16 Aralık 2023'te Ekrem İmamoğlu'yla yaklaşık 2 dakikalık telefon görüşmesi gerçekleştiren Böceğin, o görüşmeden bir gün sonra 17 Aralık 2023'te Antalya'dan ayrılarak İstanbul'a gittiği beyanı uçuş ve sinyal kayıtlarıyla eşleşti. İkilinin telefon sinyalleri aynı gün İstanbul Şişli'de çakıştı. Konum verileri Böceğin yüksek katlı bir plazanın giriş katındaki seçim ofisinde buluştuk ifadesini teknik olarak doğruladı. Böcek ifadesinde söz konusu buluşmada havala yöntemiyle 100 liralık banknotun fotoğrafı ve bir telefon numarasının yazılı olduğu zarfı bizzat İmamoğlu'na teslim ettiğini itiraf etmişti.
4: Bizim yaptığımız işlem çok masum bir işlemdir, çok net. Bu kadar. Bunun da altını çizmek isterim.
0: Böceğin ifadeleri o dönem özel kalemi olan Yasin Yellice'nin beyanlarıyla da örtüştü. Yellice, Böceğin adaylığının henüz kesinleşmediği dönemde Böcek'le birlikte 30 Kasım 2023'te İstanbul'a gittiklerini, görüşme sonrası Böceğin kendisine adaylık işi hallolacak dediğini aktardı. İstanbul'da gerçekleşen görüşmenin İmamoğlu'nun seçim ofisi olarak kullandığı binada yapıldığını da konum verileri ispatladı.
5: Rüşvet müşvet falan olayı geçmiş, İstanbul'u kaldırmış. Ya İstanbul'u götürmüş adam ya. Yapılan her işten komisyon almış, ihaleler vermiş, komisyon almış.
0: O dönem Böceğin sağlık durumu nedeniyle ilaçlarını bizzat takip ettiğini belirten Yellice, 15 Ocak 2024'te Manisa'ya yolculukları sırasında ilaç vermek için açtığı lacivert renkli sırt çantasının içerisinde euro cinsinden yüklü miktarda döviz gördüğünü de öne sürdü.
3: Buraya birilerini zengin etmeye gelmedik. Bu tüy bitmemiş yetimin hakkını koruyacağız.
0: İstanbul Laleli'deki bir döviz bürosu da soruşturma kapsamında mercek altına alındı. Havala yöntemiyle transfer edilen paranın ele geçirilen 5 milyar liralık servetin bir parçası olduğu tahmin ediliyor. Döviz bürosu sahibinin İmamoğlu'nun yakın iş çevresiyle yoğun telefon trafiği içinde olduğu da tespit edildi.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar yerini bir kez daha diplomasiye bırakıyor. Haberi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump verdi. Doha'da masaya oturacaklarını duyurdu.
6: Kısa süreli gerilim yerini bir kez daha diplomasiye bıraktı. İran ve ABD Doha'da yeniden masaya oturacak. Açıklama ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump sosyal medya hesabından İran'ın görüşme talebi yaptığını söyledi, salı gününü işaret etti. Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt Fox News'e konuştu.
7: başkan açıkça barış sürecinin nasıl ilerleyeceğini görmek istiyor. İranlıların ise Amerika Birleşik Devletleri ile iyi bir anlaşma imzalamaları kendi yararlarına olacaktır. Zira başkan ordumuzun gücünü kullanmaktan çekinmediğini kanıtlamıştır. David

0: toplantıya Washington'ı temsil eden ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'ın katılacağını da sözlerine ekledi. Bu sırada İran heyeti Umman'daydı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi başkanlığındaki heyetle Ummanlı yetkililer bir araya geldi. Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için kurulan komitenin ilk toplantısı yapıldı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise mutabakata ilişkin yeni kazanımları duyurdu. İran petrolüne ilişkin yaptırımların kalktığını söyledi. Katar'da bulunan İran'ın 12 milyar dolarlık varlığının 6 milyar dolarının serbest bırakılacağını ifade etti. Ancak konunun ABD ve Katar tarafından henüz teyit edilmediğini de vurguladı.
1: Gazze'de İsrail saldırıları sebebiyle yerinden edilen binlerce Filistinlinin sığındığı çadırlar ne yaz sıcaklarına ne de kış soğuğuna karşı yeterli koruma sağlayabiliyor. Bu zorlu koşullara çözüm arayan iki genç Filistinli atalarından miras kalan geleneksel kümbet evleri yeniden inşa etmeye başladı.
0: Kavurucu sıcağın altında saatlerce emek veriyorlar. Toprağa elleriyle şekil verip başlarını sokabilecekleri güvenli bir yuva kurmaya çalışıyorlar. Gazze şeridi yaklaşık 3 yıldır soykırımın altında yaşam mücadelesi veriyor. Filistinliler ya yıkıntı halindeki binalarda ya da hijyen ve güvenlikten uzak çadırlarda kalıyor. Ancak demir parçaları ve tentelerden oluşan bu geçici barınaklar ne kavurucu sıcağa ne de dondurucu soğuğa dayanabiliyor.
2: Çadırlar aslında uzun vadeli yaşama uygun değil. Yolculuklarda kullanılır. Sonuçta bu bir kumaş parçası ve 3 yıl boyunca bir kumaş parçasının içinde yaşanmaz.
0: İşte bu soruna çözüm bulmak için iki Filistinli genç kolları sıvadı. Atalarından yadigar kalan geleneksel kümbet evler inşa etmeye başladı.
3: Gazze'de yaşadığımız barınma ve güvenlik sorunu beni atalarımızın belki de 1500 yıl önceki kültürel mirası olan ve kerpiçten yapılan kümbet evlerini canlandırmaya sevk etti. Sıcaktan, soğuktan ve İsrail askerlerinin kurşunlarından korunmak için bu zor şartlara rağmen bunu yaptık. İmkansızdan yine imkansızı başardık.
0: Filistin halkının kültürel mirasından ilham alınarak tasarlanan bu tek odalı evlerin yapımı da oldukça zor. Öyle ki İsrail ablukası altındaki Gazze'de inşaat malzemelerine ulaşmak büyük bir mücadele gerektiriyor.
2: Eskiden atalarımız nasıl yaşıyordu bunu göstermeye çalıştık. Kümbet evler mimarisiyle Mescid-i Aksa ve Kubbetüs Sahra'yı temsil ediyor. Pencerelerini Kubbetüs Sahra'nın pencerelerine benzettik. Bu evi inşa ederek insanlara modern çağda bile kerpiçten bir evde yaşanabileceğini gösterdik.
1: Ukrayna saldırıları sonrasında Rusya'daki enerji krizi görülmemiş bir noktaya ulaştı. Devlet Başkanı Putin, dizel yakıt ihracatına kısıtlamanın gündeme gelebileceğini söyledi. Moskova ve St. Petersburg'da akaryakıt istasyonlarının araçlara benzin satışı sınırlandırıldı.
4: Tüketicimizin çıkarlarını korumak için geçici olarak benzin ve jet yakıtı ihracatını yasakladık. Dizel için de ihracat yasağını düşünüyoruz.
0: Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısını hedef alması ve vurulan rafinerilerde üretimin durması, Rusya'yı savaşın başından bu yana yaşadığı en büyük krize sürükledi. Başta başkent Moskova olmak üzere büyük kentlerde dahil ülkenin dört bir yanında yakıt krizi yaşanıyor.
5: Rusya'nın birçok bölgesinden sonra artık Moskova'daki akaryakıt istasyonlarında da benzin ve dizel satışına sınırlama getirilmesi sorunun boyutlarını ortaya koyuyor. İstasyonlarda bazen saatlerce süren uzun kuyruklar oluşması vatandaşları ciddi şekilde endişelendirmeye başladı.
0: Rusya Devlet Başkanı Putin, enerji şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi.
4: Enerji altyapımızı hedef alan bu terörist saldırıların sonuçlarını en aza indirmemiz gerekiyor. Kesintisiz bir şekilde enerji tedariği için ek adımlar atılması önerisinde bulundum.
0: Benzin ve jet yakıtının ihracatı yasaklandı. Dizel yakıt ihracatının da askıya alınması gündemde.
4: Tam 1,5 saat benzin alabilmek için sırada bekledim. İlk kez böyle bir tablo görüyorum. Daha önce 20 dakika sırada bekliyorduk.
0: Moskova ve St. Petersburg'da araçlara 20 litre satış yasağı getirildi. Ülkedeki benzin stoku 1,7 milyon ton. Ama geçen sene bu sıralarda yaklaşık 7 milyon ton rezerv bulunuyordu. Kırım'da ise olağanüstü hal ilan edildi. Akaryakıt yalnızca acil durum, toplu taşıma, belediye

0: emniyetliye ve tarım araçlarına veriliyor. Sorunun kısa vadede çözülmesi ise beklenmiyor.
1: Venezuela'yı yıkan çifte depremlerin üzerinden 5 gün geçti. Can kaybı 1500'e dayandı. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için zamana yarışıyor.
2: Felaketin ardından 96 saat geride kaldı. Zamanla yarış 5. günde de sürüyor ve enkaz altından mucizeler çıkmaya devam ediyor. Yıkılan evinin enkazından günler sonra kurtarılan adamın gözyaşları aslında her şeyi anlatıyor. Venezuela'da yıkım da, acı da, korku da çok büyük. 24 Haziran'da 40 saniye içinde önce 7,2 ardından da 7,5 ile sarsılan ülkede can kaybı 1500'e dayandı. Tahminlere göre enkaz altında 50 bin kişi var. Çifte felaketin yerle bir ettiği yüzlerce binanın molozları arasında arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
3: Bu bölgede en çok hasar gören binalardan biri. İçinde yüzlerce, altında yüzlerce yaşayanlar var halen. Her taraftan insan sesi geliyor. Matkapların süslü yerde insan çığlıkları geliyor alttan.
1: Avrupa'yı vuran sıcak hava özellikle Fransa ve Almanya'da klima krizine neden oldu. Almanya ve Fransa'da yapı marketler önünde vantilatör almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Klima taktırmak isteyenlerse bürokratik engellerle karşı karşıya kalıyor. Alman devlet televizyonu ARD'de ise klima kullanımının küresel ısınmaya neden olduğunu gösteren ve klima kullanılmamasını isteyen bir tanıtım yayınlandı.
0: Avrupa'da termometreler 40 dereceyi gösterdi. Binden fazla kişi hayatını kaybetti, kıta genelinde kırmızı alarm verildi. Sıcak hava dalgası Fransa ve Almanya'da klima krizine neden oldu. Almanya'da görev yapan Türk doktor da işte bu sözlerle duruma isyan etti.
4: Hava şu an 40 derece ve ben yoğun bakımdayım. Ne bizim çalıştığımız odalarda klima var, ne hasta odalarında klima var. Yani şu anda sadece hastalıklarla değil, aynı zamanda sıcakla da savaşıyoruz. Hastalar ter içinde, ateşi yükselenler var. Zaten çok kritik olan hastalar, bir de bu sıcakla baş etmek zorundalar şu an.
0: Avrupa'daki hanelerin yalnızca %20'sinde klima var. Almanya'da ise bu oran sadece %6. Üstelik Avrupalılar istedikleri zaman evlerine klima taktıramıyorlar. Sebebi ise bürokratik engeller. Binaların dış cephesine klima motoru takılması için izin alabilmek neredeyse imkansız. Alman hükümeti klimaları hem enerji tüketiminin fazla olması hem de sera gazı emisyonuna neden oldukları için kullanılmasına karşı. Fransa'da ise hem enerji altyapısı eksiklikleri hem de estetik kaygılar öne çıkıyor.
5: Hastaneler, kamu binaları veya normal konutlarda klima takacak yeteri kadar altyapı yok. Elektrik altyapısının da klima sistemi için yetersiz olduğu bilgisi veriliyor.
0: Alman ARD televizyonundaysa Berlin'de termometreler 41 dereceyi gösterdiği gün yayınlanan bir reklam tartışmalara neden oldu. O paylaşımda görselin üzerine sizi serinleten klimalar dünyanın ısınmasına neden oluyor uyarısı yazıldı. Daha fazla klima eşittir daha fazla küresel ısınma notu da düşüldü. 2050 yılına kadar ortalama sıcaklıkların 0,05 derece yükselebileceği uyarısı da yapıldı.
6: Zaten Avrupa bunu bilmiyor, yani sıcakta nasıl davranılacağını bilmediği için yaklaşık 1400 civarında insan ölmüş ki çoğu da tarımcı işçilerinden çok fazla var, dışarıdakilerden çok fazla var. Artık bunu biraz öğreneceklerdi.
0: Mağazalarda ise vantilatör satışları patladı. Alman ve Fransızlar yapı marketlerde vantilatör satın alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Bazı Almanlarsa serinleyebilmek için küçük motorlu sistemleri evlerinin önüne yerleştirdi. Fransa'nın başkenti Paris'te ise belediye otobüsünde klima çalışmadığı için araç sürücüsü baygınlık geçirdi. Araç yoldan çıktı. Ülkedeki birçok tren

0: seferleri de benzer sebeplerden dolayı iptal edildi.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, KKTC'de Akdeniz Barış ve Diplomasi Forumu'na katıldı. Toplantı öncesi A Haber'e konuşan Zorlu, Türk dünyasına birliktelik mesajı verdi.
2: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türklüğü'nün bu hukuk mücadelesini her platformda seslendirmeye, dile getirmeye, savunmaya devam ediyor.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyasındaki yerine vurgu yaptı. Ankara'nın her zaman destekçi olacağını söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu A Haber'e konuştu.
2: Dünya aslında bu anlamda bizim coğrafyamıza doğru konuşlanıyor. Güç merkezi bizimle güncelleniyor.
0: Zorlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi. Akdeniz Barış ve Diplomasi Forumu'na katıldı. Program öncesi A Haber'e röportaj verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk coğrafyası üzerindeki önemine vurgu yaptı, birliktelik mesajı verdi.
2: O bakımdan bizler bir araya geldiğimizde, buna inandığımızda, bir takım oyun senaryolarına karşı dik durduğumuzda, inanın kısa, orta ve uzun vadede aşama aşama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, işte bu büyük Türk dünyası ailemizin bu lojistik stratejik üstünlüğünün bir parçası olacaktır. Sadece ticaret kapasitesi 600 milyar doların üzerindedir. 300 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz.
0: Rumların faaliyetlerini artırdığına da dikkat çeken Zorlu, Türkiye olarak takipteyiz mesajını verdi.
2: Rum kesiminin farklı bir şekilde bütün platformlarda karşıt propagandalar çalışmaları yoğunlaşmıştır. Türkiye olarak bunun takipçisiyiz.
0: Zorlu daha sonra program kapsamında kürsüye çıktı. Kıbrıs'ın bir toprak meselesinden daha fazlası olduğunu söyledi.
2: Ve bu sadece bir toprak konusu değildir değerli konuklar. Bir adalet konusudur. Bir insanlık vicdanı konusudur. Uluslararası hukukun samimiyet konusudur. Böylesine önemli kavramların buluştuğu ve sınamaların içinde olduğu işte Kuzey Kıbrıs Türk halkı yaklaşık yarım asırdan fazladır bir süredir tüm izolasyonlara, ambargolara, yıldırma politikalarına rağmen dimdik ayakta direnciyle geleceğe yürümeyi başarmıştır.
1: Efendim biz Turkuaz Medya 17-25 Aralık'ta hedefteydik. 15 Temmuz'da hainlerin yine hedefinde olduk. Bu aralar yine milli iradenin sesi olan Turkuaz Medya uluslararası mekanizmaların yerli aparatları tarafından hedef alınıyor. Hayırdır inşallah diyoruz. Anlatacağız biraz.
3: Turkuaz Medya hakkında konuşacak kişinin ben alnını karıştırırım. Turkuaz Medya Gezi Parkı eylemlerinde duruşu belli. PKK terör örgütünün saldırıları karşısında duruşu belli. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi karşısında duruşu belli. Turkuaz Medya'nın 17-25 Aralık'ta duruşu belli. Turkuaz Medya'nın altılı masanın siyaset mühendisliğine karşı duruşu belli.
0: 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin onlarca belgesel yapan, Gezi Parkı olaylarında tarihin doğru safında duran, 17-25 Aralık kumpasında FETÖ gerçeklerini anlatan, eski Türkiye'deki unutulmaması gerekenleri hatırlatan ve yeni Türkiye'nin vizyonunu anlatan Turkuaz Medya, uluslararası mekanizmaların yine saldırısı altında. Türkiye ne zaman kritik bir sürece girse, milli iradenin yanında duran, milletin sesi olan Turkuaz Medya algı operasyonlarıyla hedef tahtasına oturtuluyor.
3: Cumhurbaşkanımızı Turkuaz Medya'yı ağzına almaya hakkı yoktur. Önce ağzına alması için bir aynaya bakması lazım. Turkuaz Medya Cumhurbaşkanımızın her zaman yanında yer alan, sadece Cumhurbaşkanımızın değil, Turkuaz Medya Türkiye'nin yanında yer alan, milletimizin yanında yer alan, tüm kriz zamanlarında Turkuaz Medya demokrasiyi savunmuştur, milleti savunmuştur, hürriyetleri savunmuştur, seçilmiş olan hükümeti savunmuştur.
0: Son günlerde yaşananlar uluslararası mekanizmaların yerli aparatları yeniden mi devreye girdi sorusunu akıllara getirdi. A Haber ve Sabah gazetesi FETÖ'yle mücadelenin medyada

0: Eski Kalesi oldu. 17-25 Aralık'ta birçok medya kuruluşu tarafını belli etmezken Turkuaz Medya tavrını ilk günden ortaya koydu. Sadece A Haber 30 bin saate yakın özel içerikli belgeseller ve dosyalar hazırladı. Bugün üniversiteler, kurumlar, araştırmacılar bu arşivlerden faydalanıyor. O günleri hatırlatan belgeseller bugün yayınlandığında hala o saatte tüm haber kanalları içerisinde en çok izlenen içerikler oluyor.
1: 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi karşısında duruşu belli. Turkuaz Medya'nın 17-25 Aralık'ta duruşu belli. Turkuaz Medya'nın altılı masanın siyaset mühendisliğine karşı duruşu belli.
0: Peki 17-25 Aralık sürecine benzer saldırılar yaşanırken Turkuaz Medya'yı hedefe koyanların perde arkasında kim var?
1: Burada bir algı operasyonu yapılmak istenmektedir. Buna biz köylü kurnazlığı diyoruz. Şark kurnazlığıyla ben reisciyim aslında. Reisin etrafında reise yakın olan ama reisin aleyhinde olan insanlar var demek suretiyle bir anlamda Cumhurbaşkanımızın etrafını boşaltmak ve Cumhurbaşkanımızı en zor zamanda en can siparihane bir şekilde savunan insanları Cumhurbaşkanımızın etrafından uzaklaştırmak istemektedirler. Hiç kimse Cumhurbaşkanımıza laf söyleyemez. Kimse Cumhurbaşkanımızın ailesine laf söyleyemez. Cumhurbaşkanımız ve ailesi bizim kırmızı çizgimizdir. Asla buna müsaade etmeyiz.
0: Son söz. Turkuaz Medya, sanal medyanın ülkeleri manipüle ettiği bir ortamda gerçeğin ve sağduyunun kalesi olma misyonunu sürdürecek. Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerin önüne her zaman sert bir engel olarak çıkmaya devam edecek.
2: Efendim, Türkiye'de işsizlik denince akla gelen ilk ifadelerden biri de ara eleman sorunu. Restorandan berbere, inşaattan imalat sektörüne kadar birçok alanda aynı şikayet yükseliyor. Çalıştıracak eleman bulamıyoruz. Özellikle küçük ve orta sınıf esnaf ve üreticilerin personel ihtiyacı artıyor. İşte İşkur verilerine göre çalışma hayatında son durum.
3: Şu anda biz bununla mücadele ediyoruz. Yani aşçı zaten hiç yetişmiyor. Şu anda garsonumuz yok. Ben mekanın sahibiyim. Ama şurada garsonluğu ben yapıyorum.
4: Kalıp işinde, demir işinde, sıva işinde yani eleman bulmak çok zor. Yeni nesil yetişmiyor.
5: Ne lokantalar garson bulabiliyor ne de ustalar inşaatta çalışacak kalifiye işçi. Son dönemde artık iş değil eleman aranıyor.
6: Son yıllarda giderek derinleşen ara eleman sorunu üretimden hizmete kadar pek çok sektörü olumsuz etkiliyor. İşte bu noktada en çok sıkıntı yaşanan mesleklerin başındaysa özel güvenlik görevlisi geliyor.
7: Ara eleman sıkıntısı İşkur'un verilerinde birinci sırada özel güvenliğin çıkması gayet doğal. Yüksek bir sirkülasyon var, girdi çıktı var.
5: İşkur'dan gelen son veriler çarpıcı. 2026 yılının ilk 5 ayında toplam açık iş sayısı 894.137 olarak kayıtlara geçti. Yani yaklaşık 9.000 kişi ara eleman için ilan verdi. En çok eleman aranan illerin başındaysa 185.537 iş ilanıyla İstanbul var.
6: Uzmanlara göre ara eleman sorununun başlıca nedenlerinden biri mesleki eğitime olan ilginin azalması ve gençlerin büyük ölçüde masa başı işlere yönelmesi.
8: Bize gelse çırak olarak biz onu yetiştiririz ama gençler maalesef hiçbir meslek konseptinde yer almak istemiyorlar.
5: Ara eleman bulmakta zorlanan sektörlerin başında güvenlik görevlileri geliyor. Hali hazırda 42.211 özel güvenlik görevlisi aranıyor. 22.308 de güvenlik görevlisi açığı bulunuyor. 36.784 turizm ve otelcilik elemanı aranırken 20.928 reyon görevlisi içinde açık pozisyon bulunuyor.
9: Yani biz komilik yaptık, işte bulaşıkçılık yaptık, garsonluk yaptık, şeflik yaptık. Ama şu anda onu bulmak mümkün değil.
5: Perakende ve tekstil sektörlerinde de personel ihtiyacı artıyor. 20.928 reyon görevlisi, 13.729 konfeksiyon işçisi ve 10.959 kasiyer içinde boş pozisyon bulunuyor.
10: Daha böyle pratikte kolay, kazançta her zaman iş bulacağınız işlere yönelmeli. Bir mobilyacı veya eğer iyi bir demir ustası yetişmiyorlar.
8: Meslekler gün güne ölüyor. Dolayısıyla sahip çıkılmasını istiyoruz.
2: İstanbul Kartal'la yan baktın tartışmalı.

0: Tutması yüzünden çıkan olayda 27 yaşındaki Yusuf İnan nişanlısının gözleri önünde bıçaklanarak katledildi. Depremde babasını kaybettikten sonra ailesine bakmak için İstanbul'a geldiği öğrenilen gencin katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.
1: Yan baktın tartışması bir cinayette sonuçlandı. Genç adam nişanlısının yanındayken bıçaklanarak öldürüldü. İstanbul Kartal'da iş yeri sahibi Yusuf İnan'la komşu esnafın erkek arkadaşı arasında sevgilime yan baktın tartışması çıktı.
2: Yusuf'la göz göze geliyor. Ne bakıyorsun diyor Yusuf'a. Yusuf da o ara biraz gergin. Sen niye bakıyorsun diyor. O ara bir tartışma yaşanıyor. İkisi de sakinleşiyor.
1: Tartışma daha da büyümeden sona erdi. Ancak Yusuf İnan iş çıkışında nişanlısını evine bırakmaya hazırlanırken daha önce tartıştığı kişi ve arkadaşlarının saldırısına uğradı. Şüpheliler 27 yaşındaki genci darp edip bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
2: Bu olayın 2 saat sonrasında bunlar arkadaşlarını falan topluyorlar. Artık telefon görüşmesi mi gerçekleştiriyor? Nasıl bir olay oluyor onu bilmiyoruz. Mobilyacıda oluyor bu olay. Bunlar toplaşıyor birlikte. 2-3 araba sonradan tekrar geliyorlar.
1: Nişanlısının gözü önünde ağır yaralanan Yusuf İnan hastanede hayatını kaybetti. Yusuf İnan'ın 6 Şubat depreminde babasını kaybettiği, kanser hastası annesi ve kardeşlerine bakmak için İstanbul'a geldiği öğrenildi. Hayatını kaybeden genç memleketi Adıyaman'da toprağa verildi. Tartışma yaşadığı kadın ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ölen gencin yakınları ise kadına ait dükkanı taşladı. Polis ekipleri cinayet şüphelisini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
0: Irkçı önlemlerle manşet olan Dünya Kupası, bakanım deyip elini kolunu sallayarak stada giren Hırvat bir şarkıcıyı konuşuyor. İşte güvenlik zaafının perde arkası.
3: Minister of Croatian was it? Haydi.
4: Tek selam yetti. Sahte bakan elini kolunu sallayarak stada giriverdi.
3: Thank you.
4: Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Amerika, Afrika'nın en iyi hakemini ülkeye sokmamasıyla, takımları şüpheli gibi bomba köpekleriyle aramasıyla eleştirilerin odağındaydı. Şaşırtıcı bir olay da Kanada'da yaşandı. Başrolde Hırvat şarkıcı Miladen Grdović vardı.
3: Minister of Croatian was it?
4: Haydi. Ekibiyle bakan taklidi yapan şarkıcının ilk güvenlik çemberini aşması saniyeler sürdü. İkinci Kanada polisi daha fazlasını yaptı.
3: Thank you very much. Thank you.
5: Where were you told to go? Which
6: from the bridge he can go to there. From the Jefferson.
5: From Jefferson to walk.
6: Yeah, to walk. Okay.
5: So go left here.
4: Kapalı yollardan nasıl Toronto stadına varabileceklerini de tarif etti.
5: They closed the road to turn right.
6: Okay.
5: But speak to the police officer and explain who you are and what you're doing.
6: Okay.
5: Maybe they'll let you drive down.
4: 1-0 kazandıkları Panama maçı sonrası Hırvat şarkıcı taraftarlarla şarkı söylediği anları da sosyal medyasında paylaştı.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerine ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gastronomi alanında önemli bir etkinliğe imza atıldı. Türkiye'nin gastrodiplomasi modeli Sofra ve Miras adlı etkinlikte Afyonkarahisar'ın tescilli lezzetleri görücüye çıktı.
7: Türk mutfağı tarihin en eski arşivlerinden biri, engin bir kültür deryası ve medeniyet hafızasıdır. Kapısı Türkistan'dan açılan bu büyük miras, Anadolu'da kök salmış asırlar boyunca Osmanlı coğrafyasının her bir köşesine yayılmıştır.
8: Anadolu'nun asırlık kültür mirası ve dünya çapındaki lezzet yelpazesi bu kez kültürel diplomasinin merkezi oldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Koordinasyonu'nda ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde düzenlenen etkinliğe Ankara'dan gelen meclis üyesi heyette gazeteciler katıldı.
9: Gastro diplomasi etkinliğinin en renkli, en lezzetli kısmı işte tam da burası. Katılımcılar Afyonkarahisar'ın yöresel ve tescilli

0: lezzetlerini deneyimliyorlar.
1: Afyon as yemeklerimizi gelen misafirlerimize sunuyoruz. Afyon Belediyesi'nin, valiliğin katkılarıyla Afyon'umuzu tanıtmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Çeşit çeşit yemeklerimiz var yani, gastronomiye özel.
2: Burhanettin Duran yayımladığı video mesajda Türk mutfağının küresel anlamdaki kültürel değerine dikkati çekti.
3: Ülkemizin dünyaya doğru anlatılması, Türkiye markasının gücünü tahkim etmesi ve kültürel mirasımızın görünürlüğü bakımından gastro diplomasi büyük bir imkandır. Bu çerçevede Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin bu alandaki öncülüğü ve himayeleri bizlere önemli ölçüde rehberlik etmektedir.
2: Katılımcılar etkinlik kapsamında özel lezzetlerin tadına baktı. Şefler ise hem sunumlarıyla hem de ortaya koydukları aşçılıkla tam not aldı. Etkinlikler kapsamında aşçılık atölyeleri de kültür gezileri de düzenlendi.
4: Ve akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Bizden hemen sonra Melih Altınok konuklarıyla beraber karşınızda olacak. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: A Haber'de bu akşam. Gündemdeki tartışmalar sebep sonuçta.
1: Hem Türkiye'nin gündemi çok yoğun, hem dünyanın gündemi çok yoğun. Bir takım yorumlar yapılıyordu. Şimdi bu gelişme ne anlama geliyor? Bunu anlamaya çalışacağız.
0: Milli Altınok'un konukları gazeteci Gaffar Yakınca, akademisyen Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger, gazeteci Bülent Erandaç, akademisyen askeri stratejist Doçent Doktor Cüneyt Küsmez. Melih Altınok'la Sebep Sonuç bu akşam 20.50'de A Haber'de.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'de Mayıs'ta yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı %72,3'e ulaşarak son 26 yılın en yüksek seviyesini gördü. Aynı dönemde kömürün elektrik üretimindeki payı %17 ile son 22 yılın en düşük düzeyine geriledi. Mayıs'ta güneş ve rüzgar santralleri toplam elektrik üretiminin yaklaşık %23'ünü karşıladı. Böylece iki kaynak, Nisan'da ilk kez geride bıraktıkları kömür santrallerinden üst üste ikinci ayda da daha fazla elektrik üretti.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
5: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Sivas yöresine ait Akşam Olur Karanlığa Kalırsın türküsünden bir bölümle açtık yayınımızı. Bir Türk'ün Hikayesi programından merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Farklı dine mensup iki genç aşığın yarım kalan umutlarının türküsüdür bu. Kimine göre onlar haram edilmiş bir sevdanın ve de ayrı dünyaların insanlarıydı. Ama kalplerinin ritmi hep aynıydı onların. Ve ne acıdır ki hikayenin sonunda ne elleri birleşecekti ne de kaderleri.

0: Türkümüzün hikayesi Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı eskiden Tülünk diye anılan bugünkü adıyla Çukuröz köyünde geçer. Yıllar yıllar önce Tülünk köyünde yaşayan delikanlılardan biri köyün ileri gelenlerinden zengin Hristiyan bir beyin kızına aşık olur. Genç kız da delikanlıya aşıktır. Genç adam ailesine dünürcü gönderip sevdiği kızı istetir. Ama kızın ailesi dini farklılığı öne sürer. Müslüman diye vermezler. Oysa farklı dinden olmaları bahanedir. Genç adamın ekonomik durumu iyi değildir. Aşk bazen en çok hak edenlerin bile yaşayamayacağı kadar imkansızdır derler ya hani. Onların bu imkansız aşkları da dilden dile yayılır. Delikanlı daha fazla dayanamaz bu ayrılığa ve sevdiği kızı kaçırır.
1: Peki ya sonra?
0: Sonrası malum. Toplumun dayattığı kurallar, ailelerin endişeleri ve geleceğe dair belirsizliklerle doluydu. Olmaz dediler. Aynı yolda yürüyemezsiniz dediler. Oysa aşk bir yolda yürümek değil miydi? Zorluklara birlikte göğüs germek, hayatı paylaşmak değil miydi? Ayrı dünyaların insanları olduklarını söylediler ama bilmiyorlardı ki dünyaları çoktan bir olmuştu. Kızının kaçırıldığını duyan bey atlı adamlarıyla peşlerine düşer. Çok geçmeden bir dağın yamacında yakalanırlar. Delikanlı ağanın adamlarınca öldürülür. Tek suçu sevmektir. Bir de yoksul olması.

0: Genç aşıklardan biri topraktadır. Diğeri de onun acısıyla her gün ölür. İnsanın içini dağlayan, muradını alamayan iki aşığın kara yazısıdır bu.
1: Bey kızını çok geçmeden başkasıyla evlendirir. Genç kadın yaşayan ölüdür artık. Sevmediği bir adamın yanında sevdiğini düşünmek hem kendine hem de karşısındakine zulümdür. Türkü yıllar içinde dilden dile aktarılarak Sivas'ın ve Anadolu'nun en duygusal ezgilerinden biri haline gelir. 1944 yılında da Muzaffer Sarı Sözen tarafından derlenir. Bugün hala dinleyenleri derin bir hüzne boğan bu eser, sevdanın, ayrılığın ve aşk acısının insan hayatında nasıl derin izler bıraktığını anlatır.

kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezenet hele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: İyi akşamlar, Sebep Sonucu hoş geldiniz. Trump, İran'la anlaşacağız dedi, yarın Doha'da görüşüyoruz dedi. Ancak İran tarafından böyle bir şey yok açıklaması geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, bazı medya organlarında Doha'da teknik görüşmeler yapılacağına dair haberler var ama bunlar doğru değil diyor. Bu süreç nasıl tıkandı? Bir yandan da işte ABD ve İran mutabakatında düğümlenen 5. madde var biliyorsunuz. Hürmüz üzerinden nasıl bir gelişme yaşanacak? Hürmüz'de sıcak saatler yaşandı dün. Bugün de yine devam etti gerginlik. Oranın üzerinde bir yoğunlaşma var. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail cephesi arasında ciddi bir sürtüşme var. Donald Trump'ın İran'la müzakere sürecini başlatmasıyla bir tartışma ortaya çıkmıştı ama karşılıklı bakanlar seviyesinde, kabine seviyesinde atışmalara herhalde uzun süredir şahit olmamıştık. Hatta ilk de diyebiliriz. Bunları konuşarak başlayacağız bugün. Sebep sonucu hemen konuklarımı tanıtayım. Doçent Doktor Cüneyt Küsmez. Cüneyt Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkürler. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Bu devam edecek herhalde Hürmüz üzerinden. Biz bitti gibi biraz düşünüyoruz ama evet. Taraflara yarıyor mu bu gerginlik acaba?
1: Yani böyle bir itiş kakış var. Başladı. 60 günlükte bir süreç var.
0: Evet.
1: Takip süreci. Tabii Amerika'nın açıkladığı bu. 60 gün içerisinde İran'ın performansına bakacağız dedi. O da gösteriyor yani performansı.
0: İsrail'in sinir olması neyi gösteriyor biraz bu sürece?
1: Ya İsrail, Amerika-İran anlaşmasından bağımsız yürütmek istiyor bu işi. Ama İran tabii İsrail'in yaptığı saldırıları sürekli bir gerekçe olarak ortaya koyuyor. Amerika da bu süreçte sessiz. Yani İsrail üzerine bir net bir baskı da kuramadı. Bir değiştiremedi de yani uygulamasını. Ama bu bir noktaya varacaktır. Çünkü o iki imza boşa gitmeyecek. Ben öyle düşünüyorum.
0: Evet. İrfan Kayaürger bizimle. Profesör İrfan Kayaürger.
2: Merhaba,
0: hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Şimdi benim kanaatim da şu. Arap

0: İsrail çatışması, Kıbrıs sorunu, yaşayan herkesi mezara gönderir de yine de çözülmez. Müjdeler öyle olsun. Mi? Bir yenisi daha bunların arasına eklendi. Bu İran-ABD meselesine ben kısa vadede çözüm bulunacağı kanaatinde değilim. Ukrayna Savaşı'na bile çözüm bulunur. Bu uzadıkça uzar.
1: Öyle mi? Ondan daha girifli konu.
0: Daha uzayabilir. Bütün emareler, bütün göstergeler böyle bir gelişme yaşanacağına işaret ediyor.
1: Evet hocam. Bir yandan da Ukrayna Savaşı da çok gündemde değil. Bugün konuşuyorum insanlarla, iş insanlarıyla da. Oradaki savaş da aslında korkunç boyutlarda. Yani Moskova vuruluyor, binlerce insan ölmüş ama o konu gündemde değil yani. Herkes bu İran konusunda.
0: İkinci planda kaldı. Evet. Aslında bu İran-ABD savaşının gündemde öne çıkması Rusya'nın da işine yarıyor. Fakat öte taraftan Ukrayna Batı desteğiyle Rusya'nın derinliklerine çok güçlü taarruz saldırılarda bulunuyor. Rusya böyle uzlaşı mesajları veriyor. Barış istiyoruz diyor. Barışın formülü belli. İşgal ettiğiniz toprakları terk edeceksiniz. Barış bir günde gelir.
1: O da olmayacak değil mi? Olmayacak. O devam edecek o zaman. Bülent Arandaş. Bülent abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Ankara'nın tozuyla hoş geldin.
2: İyisin. Hareketli.
1: Evet.
2: Hem İstanbul hareketli. Sıcak, hep sıcak geçecek diyordum.
1: Peki Ankara'da siyaset gündem hareketli mi? Biz bugün İstanbul'da çok. Bütün gazeteciler gündem bulmakta. Yani gündem biraz böyle tavsamış durumda.
2: Çok.
1: Öyle mi?
2: O kadar çok ki. Yarın yine Ankara'da yine şey var. Tantana var, şov var. Kemal Bey yapmıyor. Özgür Özel konuşuyor.
1: Yarın grup konuşması yine, yapacak o, Özgür
2: Özel. Tabii yarın yine... Bu arada Kemal Bey'in ekibi ya biz de gidelim diyorlar oraya. Neden gitmiyoruz diye bugün ayağa kalkmışlar Kemal Bey'e. O da gitmeyin falan filan demiş. Yani şu anda herkes yarınki olaylara bakıyorlar.
1: O fiili durum devam ediyor ama oradan hala bir tartışma diye. Tansiyonu yükseltecek bir şey çıkıyor mu hakikaten? İstanbul'dan mı göremiyoruz biz?
2: Eğer yapsa meclise gitse mesela mecliste o da istedi. Odayı da büyük ihtimalle verecek şey.
1: Ama herhalde çok milletvekili toplayamayacağım diye Kemal Kılıçdaroğlu.
2: Tamam, öyle bir mi? Bir de ikincisi
1: bu. Çağrı yapsa gelirler mi?
2: Tabii salı günleri bir sıkıntısı var. Tek o değil. MHP'nin de grup toplantısı var. Arkadan CHP yapıyor. Arkadan meclis toplanıyor. Vatandaşlar geliyor. Çok hareketli bir gün. Evet. O nedenle şu anda Kemal Bey'in yaptığı iyi görünüyor ama bu tabii zayıflıktan da iyi faydalanıyor Özgür Özel. Aradan böyle çıkıyor, ataklar yapıyor, dolaşıyor işte.
1: Evet.
2: Şovunu yapıp yine tekrar yollara düşüyor.
1: Bir de tabii NATO zirvesi yaklaşıyor. Aslında Ankara'da o ayrıntıları da senden alacağız.
2: O NATO.
1: Evet.
2: Biliyorsun devamlı 10 günde 3 defa NATO'ya yazdım ben.
0: Devasa yatırım yapılmış Ankara'ya. Yani belediye başkanından.
2: O da şu anda müthiş kampanya.
0: Yapılmadık kadar.
1: Öyle mi? Belediye çalışmaya başladı. NATO geldi. İyi bari işe yarasın. Konuşacağız bunları bir tane.
2: Son bir kere bekleyeyim. NATO ile ilgili başladı. Yani bugün esas haftaya kadar gerçekten iyi ki almışlar tedbirleri. Çok güzel operasyonlar yaptılar.
1: Onları konuşalım ayrıntıları.
2: Müthiş, müthiş anlatırız onları.
1: Tamam. Gaffar Yakınca bizimle. Gaffar hoş geldin.
3: Merhaba sevgili.
1: Gaffar sen de bu sıcakları yazıyorsun birkaç gündür. Klima mevzusu ama şaka maka hakikaten evet. Ciddi. Avrupa'da evet. Klima yok. Herkes evet. İsyanlarda.
3: Evet. Melih ölüm sayısı resmi olarak 1250 olarak açıklandı bugün. Avrupa
1: 1350.
3: Genelinde 1250 kişi sıcak hava dalgası nedeniyle yaşamını yitirdi. Avrupa tıpkı pandemidekine benzer bir sınavla karşı karşıya. Pandemiyi çok kötü yönetmişlerdi biliyorsun. Hı hı. Vatandaşlarını bakımsızlığa ölüme terk etmişlerdi. Birbirlerinin maskelerini, aşılarını çalmışlardı. Avrupa ulus devletleri kendi kavgalarından o iddialarını bir kenara bırakmak durumunda kalmışlardı. Hani o büyük Avrupa ideali. Hı hı. Çok büyük yara almıştı. Bu sıcak hava dalgası da Avrupa'yı aynı şekilde sarsıyor. Hem sağdan hem soldan çok ciddi eleştiriler var. Sağ partiler diyorlar ki yani Avrupalıların aşırı sağcı dedi. Sağcı mı aşırı sağcı değiller de milliyetçi partiler öyle diyelim. Onlar diyorlar ki ya siz bu yeşil enerji politikaları takıntınız yüzünden klima kullanımının önüne geçiyorsunuz, engelliyorsunuz. Nükleer santrallere de karşısınız, klimaya da karşısınız, siz her şeye karşısınız. Sonuçta vatandaş ölüyor. Sol partiler de diyorlar ki ya kafayı karbon ayak iziyle bozmuşsunuz. Tamam haklısınız ama zenginlerin karbon ayak izine laf etmiyorsunuz ama yoksulların, sıradan insanların kullandığı klimayı dert ediyorsunuz.
1: İneğin çıkardığı gaz ölüyor. Klimanın gazı.
3: İneğin çıkardığı gaza kafayı takıyorsunuz. Evet. Hal böyle olunca Avrupa hükümetleri iki taraftan ateş altında. Halk da gerçekten bunalmış vaziyette. Klimayı gördüğü yerde düğmeye basıyor. Hiçbir şey takmıyor. Çinliler bu işten çok karlı çıktı. Çin şirketleri klima üretimine yetişemiyorlar. Klima siparişlerini zaten dünyada da ben bir küçük araştırma yaptım. Amerikalılar Türkiye, Brezilya gibi bazı orta halli ülkeler hariç Çin dışında bireysel klima üreticisi kalmamış. Avrupalılar bütün endüstrilerini tasfiye etmişler. Şimdi Çinli firmalar klima siparişi yetiştiremiyorlar.
1: Çok
3: klima...
1: heyecanlar da var ama her şeyi şimdi anlatma. O konuya geleceğiz. Kafar bu konuda bayağı hazırlıklı. Çok ilginç ayrıntılar da var. Da konuşalım.
3: Yani bir de böyle bir klima krizimiz oldu. Hocam diyor bir de İran, Amerika krizi. Savaş bir de klima alakalı, iklim krizimiz oldu.
1: Bu da savaşla alakalı bir süreç.
2: Bir de iklim biliyorsun Antalya'da yapılacak. Uluslararası. Evet, o günlerde çok konuşulacak. Evet. Bunlar.
1: Arkadaşlarımıza da merhaba diyelim. Washington'da İrfan Sapmaz var. Tahran'da Ekber Karabağ var. Doha'da Ali bekliyor bizi. Hemen... Ali de hazır mı? Evet. Arkadaşlar merhaba. İrfan'la başlayalım. İrfan, Donald Trump'ın açıklamaları, müzakere yarın Doha'da olacak diyor ama İran tarafından yalanlama geliyor. Bir aslında bununla konuşmaya başlayalım. Biraz sonra şeyi de sormak istiyorum. Bu İsrail ve İran, Trump arasındaki atışma gerçek mi diye.
4: Evet, merhabalar Melih, değerli konuklarımıza da merhabalar. Evet, işte Beyaz Saray'dan en son verilen haberlere göre özel elçi Steve Witkoff ve Jared Kushner Doha'ya gidecekler. Salı günde Katar Başbakanı ve üst düzey yetkililerle İran'la görüşmeleri tartışmak üzere bir araya gelecekler. Yine Beyaz Saray'a göre çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın teknik ekiplerinin Katar ve Pakistan arabacılarla ayrı toplantılar yapması bekleniyor. Bu arada CENTCOM Orta Doğu'ya devam eden bir gezi sırasında Amiral CENTCOM Komutanı Brett Cooper İsrail ve Lübnan'daki üst düzey sivil ve askeri liderlerle bir araya geliyor. Cooper ve personel Lübnan'dayken Başkan Joseph Aoun ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Ladolf Hay kalde bir araya geliyor. Liderler Cuma günü Washington DC imzalanan tarihi bir çerçeve anlaşmasının uygulanmasında ileriye dönük konuları masaya yatırmışlar. Bu arada İsrail'de Cooper konuşlandırılmış olan Amerika Birleşik Devletleri'nin birliklerini de ziyaret ediyor ve olağanüstü görev katkıları nedeniyle onlara teşekkür ediyor ve şu anda diyor Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da 50 binden fazla Amerikan askeri bölgede görev yapıyor. İşte CENTCOM bir ABD Hava Kuvvetleri F-16 savaş uçağı Orta Doğu gökyüzünde devriye geziyor diyor. Yani bir CENTCOM bir taraftan da Donald Trump'ın talimatlarıyla ve emriyle Orta Doğu üzerinde, İran üzerinde baskılarını sürdürüyor. Genel olarak tabii şu ana kadar hala Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında bir gerilimin olduğu, Netanyahu ile Donald Trump arasında ciddi bir gerilimin olduğu ve zaman zaman da zaten medyaya da yansıyor tartışmalar devam ederken her zaman olduğu gibi Netanyahu, İsrail özellikle bu İran anlaşmasından son derece rahatsız Amerikan halkının medyasına göre de ve bunu baltalamak için her türlü çabayı gösteriyor. Donald Trump üzerinde çok ciddi şekilde baskılarını sürdürüyor. Kısacası durum bu şu an itibariyle Washington DC'de Melih.
1: Hemen Ekber'e de soralım, Ekber Karabağ. Ekber merhabalar. İran'da durum nasıl? İran tarafı sanki bu süreçleri artık şey yapmak istiyor, yani çok da umurumuzda değil havasında mı bu açıklamaları yapıyor? Barış isteyen taraf değil gibi.
5: Evet evet, yani İran'dan az önce de tekrardan resmi bir şekilde İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsünden doğrulama gelmedi bu konuyla ilgili. Az önce İlpan'ın anlattığı meselelerle ilgili, yani görüşmelerin Doha'da yapılacağıyla ilgili. Tabii üst düzeyde bir açıklama gelmişti. Donald Trump bizzat kendisi açıklamıştı. Gün içinde İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, az önce de fotoğrafını gördüğümüz Kazım Galiba Bade bunu yalanlamıştı. Az önce de takribi 5-10 dakika önce de İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakali bunun doğru olmadığını ifade etti. Elbette İran'dan bir heyet Katar'a gidecek. Böyle bir doğru. Ancak İran'dan gelen açıklamaya göre Bakali, İranlı sözcü, bu heyetle Amerikan heyeti arasında bir temas söz konusu olmayacak. İran'ın oraya gönderdiği heyet o işte anlaşma maddelerindeki hususları takipçi olacaktır. Özellikle 11. maddeyi, 11. madde neyle ilgilidir? Katar'da bulunan İran'ın varlıklarının serbest bırakılmasıyla ilgili. Başka bir de işte evet, İran'ın da bir heyet gidecek oraya, ancak herhangi bir görüşme en azından İran Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına bakıldığında olmayacaktır. Esasında Katar'daki İran paralarıyla ilgili gün içinde İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan'dan da bir açıklama geldi. Orada 12 milyar dolar paralarının olduğunu ve bunun 6 milyar dolarının da ilk etapta serbest bırakılacağını ifade etti ve öyle görünüyor ki bu konuyla ilgili İran heyeti orada hazır bulunacak. Şunu da hatırlatmamda yarar vardı. İsviçre'deki son görüşmelerde İran'ın 12 milyar dolar parasının 6+6 şekliyle serbest bırakılacağı ile ilgili bir uzlaşmaya varılmıştı. Tabii bölge gergin. Biliyorsunuz ki bu uzlaşmadan sonra, İran ABD arasındaki uzlaşmadan sonra taraflar iki kez karşı karşıya

0: kabul etmediğini ifade ediyor. Bugün tekrardan devrim muhafızları sadece Larek Adası'nın güneyindeki çizilen rotadan geçiş yapılacağını duyurdu. Son olarak da birkaç notu kısaca aktarayım. Fransa'dan bugün bir açıklama geldi. Fransa bu bölgedeki mine arama çalışmalarına, tarama çalışmalarına katılabileceğini ifade etti. Ve bu konuyla ilgili ummanla bir uzlaşı sağladıklarını duyurdu. Ancak İran'dan hemen tepki geldi. İran bu bölgedeki mine arama, tarama faaliyetlerinin yetkisi sadece İran'a ait olduğunu bildirdi. Herhangi bir başka ülkenin buraya giremeyeceğini bildirdi. Bu konunun yetkisi o işte uzlaşma kapsamında İran'a verildiğini İran tarafı duyurmuş oldu. Umman'dan da gün içinde açıklamalar geldi. Umman Dışişler Bakanlığı bu bölgeden işte vergi alınmasına karşı olduklarını ifade etti ve bu bölgenin uluslararası kurallar kapsamında idare edilmesini belirtti. Şu ilk olarak da şunu belirteyim ki Umman'da bugün İran-Umman Ortak Komitesi'nin bir toplantısı söz konusuydu. İsviçre'deki son görüşmelerin ardından İran heyeti Umman'a gitmişti. Umman'da ortak bir komite oluşturulmasına karar verilmişti ve bu ortak komite bugün ilk çalışmasını yapmış oldu. Son Melih not ki İran-ABD bu çalışmasının ardından bölgeden geçen gemi sayısı inanılmaz düzeyde azaldı. Gelen bilgilere göre cumartesi 29, pazar günü ise sadece 12 geminin bu bölgeden geçiş yaptığı ifade edilmektedir. Halbuki geçtiğimiz günlerde 70'e kadar bile bu yükselmişti. Ki sabah öncesinde bu takvim olarak 130'du.
1: Bu sayıya kadar düşmüş tekrar. 70'e kadar yükselmişti. Ali Altunkaya'ya da hemen uzanalım. O da Doha'da bizi bekliyor. Ali merhaba.
2: İyi yayınlar Melih Altınok.
1: Teşekkürler. Hocam Katar'daki durumu senden dinleyeceğiz ama bir yandan da İsrail sürekli Türkiye ile birlikte Katar'a hedef gösteriyor. Bir ittifak var, bu çok tehlikeli bir ittifaka gidiyor. Suriye'nin de adı anılıyor bunun içerisinde. Katar'da tüm bu tartışmalar nasıl yorumlanıyor? Bir de yarınki tabii ki bu iddia edilen görüşme olacak mı olmayacak mı senden dinleyelim.
2: Melih Altınok, ben de tam onun altını çizecektim. Tabii bildiğimiz gibi bölgede gerilim çok yüksek. Henüz 19 Haziran'da tabii dijital olarak imzalandı bu mutabakat zaptı ama 10 gün geçmeden bölgede yine aslında çatışmaya şahit olduk. Tabii bu ilk çatışma değildi. Daha önceki anlaşmalarda da yine bölgede İran direkt olarak hemen Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan varlıklarına direkt olarak karşılık vermişti. Tabii burada konuşulan konu şu, özellikle İsviçre'deki görüşmelerde Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman Sani. Tabii orada çok önemli bir açıklama yapmıştı ve demişti ki biz bütün var gücümüzle Pakistan'la birlikte bu çözülmezliği çözmek için uğraşıyoruz ama üçüncü ülkeler ve dış ülkeler dış taraftan yapılan bir müdahaleyle bu anlaşmanın olmaması için ellerinden geleni yapıyorlar demişti. İsrail'i işaret etmişti üstü kapalı bir şekilde. Tabii söz konusu Katar olunca aslında Türkiye'nin de görüşü bu anlamda çok önemli ki bildiğimiz gibi Türkiye görüşmelerde arabulucu değil ama Katar'ın atacağı bütün adımlardan en azından Katar'la birlikte ortak bir vizyonu paylaşarak adımlarını atıyor. Yarın burada görüşmeler olacak. Sabah vakitlerinde ya da gece vakitlerinde Jared Kushner'le Steve Witkoff'u bekliyoruz ama bu görüşmelerle ilgili İran'la yüz yüze bir görüşme yapılacak mı yapılmayacak mı? İran tarafından tabii yalanlamalar geldi bununla ilgili. Ama en önemli mesele hiç şüphesiz tabii İran'ın da çok direttiği mesele buradaki dondurulmuş varlıklar meselesi. Bildiğimiz gibi İran çok uzun bir süredir Amerika İhsar dönemiyle yaşadı ve bazı varlıklarının verilmemesi dönemini yaşadı ki İran ekonomisini de zaten en çok etkileyen nokta bildiğimiz gibi savaştan önceki protestolar ve ondan önceki bütün ekonomik faaliyetler olsun hep bu dondurulmuş varlıklar meselesinin verdiği sebebiyleydi. Tabii İran'ın şimdi 12 milyar doları buradaki Katar'da Amerikan tahvillerinde yer alıyor ve bununla ilgili İsviçre'de görüşmeler yapılmamıştı. Henüz bu konuya tam geçilmemişti ama özellikle görüşmelerin Katar'a taşınmasının da şöyle bir önemi var. Hürmüz Boğazı'na yakın olması sebebiyle burada bir aslında karşılıklı taraflar arasında bir organize bir sistem kurulması bekleniyor. Amerikan Savunma Bakanlığı bir taraftan, İran Devrim Muhafızları bir taraftan önce çatışmamazlık çözümünü getirmeleri ardından diğer teknik konuları, İran'ın nükleer konularını, dondurmuş varlıklarını vesairelerini konuşalım diyorlar. Tabii taraflar bunu söylüyor ama henüz konu tam dondurulmuş varlıklara gelmeden Hürmüz Boğazı'ndaki en ufak bir sebep yine çatışmaya dönülmesine çok kritik anlamda etki etmiş oluyor. Çok kırılgan bir şey. Yani Katar'la Pakistan ne kadar uğraşırsa uğraşsın bildiğimiz gibi İsrail'de seçimler yaklaşıyor ve İsrail özellikle hükümetteki Netanyahu'ya savaş lazım. Ancak Amerika'da yine seçimler yaklaşıyor, iç seçimler. Amerika'daki başkanlarının

0: Başkan Trump'a da bu savaşın bir an önce artık yendik gözüyle, Amerika'nın bütün varlığını yok ettik, nükleer artık üretmeyecek gözüyle bir şekilde de bu anlaşmanın sağlanması gerekiyor. Katar ve Pakistan bu işin içinden kalkabilir mi? Evet, kalkabilir. Ancak İran özellikle dondurulmuş varlıklarını çok istiyor. Amerikan tarafı da özellikle İran nükleere sahip olmayacak diyor. Bütün gözler şu an Doha'da, yarın bu görüşmelerde özellikle dikkat ettiğimiz nokta aynı odada ilk kez savaşın başından beri yapıldığı gibi Cenevre'de yüz yüze gelinecek mi gelinmeyecek mi, en önemli mesele bu olacak. Eğer gelinmezse büyük ihtimal bu çözülmemezlik konusu devam edecek. Gelinirse de ne konuşulacak, özellikle çatışmamazlık mı konuşulacak, yoksa İran'ın dondurulmuş varlıklarının üzerine mi gidilecek? İran'ın en çok talep ettiği mesele bu. Ki İran tabi bildiğimiz gibi savaştan özellikle ekonomik anlamda çok çok çok büyük bir hasarla çıkıyor. Amerikan tarafı özellikle Savunma Bakanlığı'nda bu hasarı kaldırabiliyor ama İran'ın zaten durumu savaş öncesinden de belli olduğu için bu ekonomik durumu kaldırması için bu dondurulmuş varlıklara evet, ihtiyaç duyuyor diyelim.
1: Çok teşekkür ederim. Krizin 3 başkentinden de durumu aktardık ama gitmeden İrfan'a bir şey sormak istiyorum. İrfan, bu biz NATO zirvesini çok konuşuyoruz 7-8 Temmuz'daki. Trump da Erdoğan olmasa gitmeyecektim dedi, açıkça söyledi. Amerika'da gündem mi, nasıl konuşuluyor, nasıl değerlendiriyor? Bir de son olarak onu sorayım sana.
2: Evet, şu anda tartışılmaya başlandı. Özellikle tabii ki Donald Trump yaptığı son açıklamalarla birlikte Türkiye'ye gidecek olması, malum bazı ambargoların kaldırılması yönünde kongreye yapılan müracaatlar, bunlar gündeme geliyor. Ama şu ana kadar tam anlamıyla gündem oldu diyemeyiz işin açıkçası.
1: Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin arkadaşlar. İrfan Hocam, bunu şey için soruyorum. Bence o takvim yaklaştıkça İsrail ve Türkiye arasındaki o sert açıklamalar yoğunlaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, partisinin kampı vardı orada, 3 gün boyunca İsrail ile ilgili açıklamalar yaptı. Netanyahu da bunu söylüyor. Yani Trump'a söyleyeceğim bu tavrını, Erdoğan'ın diyor. NATO zirvesi hakikaten Trump'ın buraya geliyor olması daha doğrusu. İtekliyor mu o, sıkıştırıyor mu Netanyahu'yu?
3: Netanyahu tedirgin oluyor aslında. Yani Erdoğan'ın şahsına Trump tarafından vurgu yapılmasından tedirgin oluyor. Yoksa Türkiye bu meseleyi biteviye konuşuyor. Gazze Savaşı'nın en başından bugüne kadar Türkiye'nin yetkili ağızları, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanımız, değişik düzeyde resmi açıklamalarda hep İsrail'in saldırganlığı ve bunun uluslararası hukukla hiçbir şekilde kabili telif olmadığı, uluslararası hukuka uymadığını Türkiye biteviye zaten gündemde tutuyor. Daha önceden bu konularda hassasiyet göstermeyen, herhangi bir şekilde cevap vermeyen İsrail şimdi...
1: Doğru, yeni bir şey yok. Ne oldu da? Evet, onlar böyle demeye başlayınca
3: ne oldu
1: diyorum
3: da, yani Erdoğan'ı sürekli gündemde tutuyor. Bir takım hedefleri, emelleri bölgeye yönelik bunlara sahip olmakla suçluyor. Ve Trump'a şikayet edeceğini söylüyor. Trump da zaten meseleyi biliyor yani. Neticede evet, kişilik sorunları, problemleri var. Narsist, bipolar, makyavelist, oportunist değil mi? Yani Trump'a baktığımızda ve olan bitenin de farkında. Kendine göre farklı izah ediyor.
1: Trump da yapıyor mu hocam biraz? Yani ne zaman böyle bir İsrail'le ilgili bir şey gelse, Türkler müthiş orada bak duruyorlar. Muazzam bir ordu kurdu Erdoğan. Sürekli bir, yani böyle bir onları şey yapmak için, ayar vermek için Türkiye'yi de bir işaret ediyorlar. Orada güçlü bir devlet var. Ben bunu açıkçası seziyorum. Herkes görüyor herhalde bunu da.
3: Yani işte burada da İsrail medyasında mesela Netanyahu'nun yaptığı konuşmayı görüyoruz.
1: Evet.
3: Yani sürekli bir teviye Türkiye zaten burada...
1: İsrail'in çok ciddi alıyoruz.
3: Savaş suçlarını, soykırım suçlarını ve onların ütopik, ezoterik emellerini, arz-ı mevudu gündeme getiriyor. Bunun rasyonel bir tarafı olmadığını söylüyor.
1: Evet.
3: Şimdi sanki yeni bir şeymiş gibi Netanyahu tarafından, İsrail yayın organları tarafından Türkiye'nin hedefe yerleştirilmesi aslında Trump'ın her şeye rağmen bu NATO zirvesine katılması, inisiyatif kullanmasına bu ihtilafta bir tepki olarak da okunabilir.
1: Yani bir yakınlaşma gibi görüyorlar, daha iyi ilişkiler gibi. Gaffar baksana, yani bu sözleri normalde ciddiye almıyoruz denilir değil mi? Hı-hı. Hayır, alıyoruz diyor. Çünkü halkımızın tarihinden öğrendiğimiz bir şey varsa o da sizi yok etmek istediğini söyleyen birini ciddiye almanız gerektiğidir. Amerikalı dostlarımızın da dikkatini bu açıklamalara çekeceğiz. Tehlikenin farkında mısınız diyor Netanyahu bir yandan bu tarafa.
4: Yani şimdi şöyle tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri üzerine söylüyor bunu.
1: Evet.
4: Bir defa Netanyahu mesajı almış. Biz bunu anlayalım buradan. Yani soykırımcı kendisine verilen mesajı almış. O mesajı kendisine iletilen kısa mesajı, kısa ve öz mesajı şimdi kıvırsın, katlasın, münasip bir cebine soksun, koysun. Bir defa bunu öğrenmiş. Ama diyor ki ben bununla baş edemeyeceğim diyor. Onun da farkında bak.
1: Odur değil mi biraz?
4: Tabii. Onun farkında. Baş edemeyeceğim ben bununla. Ben gideyim abiye bir ağlayayım diyor. Abisine gidecek ağlayacak Trump'a. Aman abi bu beni bak sıkıştırıyor, beni yok edecek falan. Şunu da biliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail devletinin varlığını tehdit edecek cümle kurdu diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlesi tam olarak öyle değil de o onun varlığına tehdit olarak algılamış. Ha soykırımcıların varlığına yönelik orada bir çok açık tehdit var. Ve şunu da biliyor. Erdoğan'ın ağzından o cümle çıktıysa arkasından bir şey gelir. Biz de biliyoruz bunu. Herkes biliyor yani. Bu, yani Türkiye'nin yönetimine, son 20 yıllık yönetimine bakan herkes şunu görür. Recep Tayyip Erdoğan bir cümle kuruyorsa, bir iddiada bulunuyorsa mutlaka arkasından bir şey çıkar. Boş bir iddia değildir o. Epeyce de düşünülmüş, tartılmış bir şeydir. Genelde öyle olur. Hep bunu gördük. Dış politikada ise hele kesinlikle öyle olur. Şöyledir. Yani bir kırmızı çizgi çizer Erdoğan. Hep bunu gör, bir kırmızı çizgi. O kırmızı çizgiyi kırana kadar karşı taraf zıplar zıplar zıplar. Artık pili biter, sonra der ki bak bu kapıyı açıyorum ama sen ne vereceksin, gel bakayım buraya der. Yani bu soykırımcıyı eninde sonunda teslim alacağız. Benim buna inancım tam. Yani biz teslim alacağız ve uluslararası hukuka teslim edeceğiz. Bu da farkında bunun. Ateş bacayı sardı. Bundan kurtuluş yok. Yani bu şuna benzemiyor. Bak Güney Afrika çok itibarlı, çok onurlu ve düzgün bir ülke. İlk uluslararası mahkemeye giden ülke Güney Afrika'ydı. Ama Güney Afrika seninle hukuken mücadele eder. Onun başka olayları var. Dünyanın öbür ucunda vicdanının sesini dinleyen bir ülkeden bahsediyoruz biz. Fakat Türkiye'nin durumu o değil. Türkiye hem vicdanının sesini dinliyor hem de daha fazlası bu bölgenin ana aktörü biziz. Bunu öğreneceksin. Yani bundan kurtulmanın yolu ne? Eskiden buralarda kabadayılık yapan büyük abiye gidip ya sen niye buralarda eskisi gibi, lütfen bak gel biraz daha karıştır. Yani bu işi artık çok yanlış bir yere götürdün abiciğim. Yani Netanyahu'nun ağzından söylüyorum. Abiciğim yanlış bir yere götürdün. NATO toplantısı yapılacak, oraya katılacağım diyorsun. Adam bizi öldürecek, bizim gırtlağımıza bas. Biz sen adama övgüler diziyorsun hala. Ya bunu yapma lütfen falan. Artık o noktaya gelmiş durumda. Bence Amerikan siyasette şunu görüyor. Sadece Trump için söylemiyorum. Trump'ın şahsında ana aktör o. Ama Amerikan yerleşik düzeni de şunu görüyor. Ya bunları çok şımarttık artık. Çok sırtımıza bindiler.
1: Artık o kabul yerleşiyor.
4: Biraz bundan kurtulalım. Çünkü kamuoyundan böyle bir baskı var. Yani İrfan Sapmaz ayrılmadıysa o teyit edebilir. Ayrıldı beni. Yani. Ayrıldı galiba. O bir iki defa o da söylemişti. Şimdi bildiğimiz bir şey zaten. Amerikan gençliği, özellikle genç seçmen arasında muazzam bir İsrail nefreti ve muazzam bir Netanyahu nefreti var. Sadece Demokrat Parti seçmenleri değil, Cumhuriyetçi Parti seçmenleri için de bu durum geçerli.
1: Onu da kaybettiler, onu tartışıyorlar zaten.
4: Dolayısıyla yani böylesi muazzam bir kamuoyu baskısı karşısında Amerikan sistemi kendini revize etme ihtiyacı duyuyor. Evet. Ve o revizyon için de bundan daha güzel bir fırsat olamaz. Şimdi ilginç bir şey söyleyeceğim size. Bu İran-İsrail, İran-Amerika çatışması ile ilgili. Biz bugüne kadar hep şunu okuduk. İran-İsrail çatışması, İran-İsrail gerilimi, İran-İsrail savaşı. Hep bundan bahsedildi. Şimdi bu son olay aslında Amerika'nın bir vekil olarak da İsrail'i aradan çıkarma hamlesi. Bakın İran-İsrail'den artık bahsetmiyoruz. Amerika-İsrail'den bahsediyoruz. Masada İsrail nerede? İsrail masada resmi olarak yok. İsrail masada Amerika vasıtasıyla olabiliyor sadece. Ve bu zaten İsrail açısından yeterince onur kırıcı bir durum. Bunun da farkındalar. Yani perşembenin gelişi çarşambadan belli. Amerikan sistemi bu adımları üst üste, tabii ki İran-Amerika savaşının tek sebebi bu değil. Yani Amerikan yayılmacılığı, Amerikalıların hukuksuz saldırıları, bunları yatsımadan söylüyorum. Bunlar ayrı bir şey. Ama Amerikan sistemi bunu bir avantaja çevirmek istiyor. Hazır yeri gelmişken bu adamların senatomuzdaki baskısını, Temsilciler Meclisi'ndeki baskısını, hükümetimiz üzerindeki haksız baskısını şöyle bir kenara itelim ve bakın çok enteresan bir şey oldu. Tarihte ilk kez Ermeni diasporası sözde Ermeni soykırım lobisiyle İsrail yan yana düştü. Bu ilk kez oluyor. Bu sadece

0: Türkiye'ye yönelik bir hamle değil. Bunlar aynı zamanda yani Amerika'da ve Avrupa'da güçlü oldukları yerlerde güç birliği yapmaya çalışacaklar. Ermenistan'daki yönetimi söylemiyorum bak. Yani bu
1: diasporadan bahsediyorum.
0: Bu Ankara'ya, Erivan'a ve Bakü'ye aynı anda yapılan bir hamle. Üçüne birden bir hamle yapıyor İsrail. Üç tarafa birden bir hamle yapıyor. Ama aynı zamanda bu diasporayla, yani soykırım iddialarının peşinden siyaset yürütmek isteyenlerle bir ortaklaşma girişimi. Uluslararası Siyonist sermaye hiçbir zaman jenositin yanına ikinci bir soykırımın gelmesine müsaade etmedi. Dedi ki bu bir biricik şeydir, soykırımdır. Ama başka hiçbir halk için bundan bahsedemeyiz dedi. İlk kez bunu yapıyor. Sebebi de aslında Amerika'daki lobi gücünü kaybedeceğini fark ediyor. Ve tabii şöyle bir dönem açılıyor. Şimdi mesela Elon Musk trilyoner oldu ya, dolar trilyoneri. Şöyle enteresan bir şey oldu. Ya bu işte Yahudi lobisi Amerika'da çok kuvvetli. Siyonistler çok kuvvetli. Neden? Para veriyor. Ne veriyorlar? İşte geçen sene 20 milyar dolar dağıtmışlar. Ya 20 milyar dolar artık dişinin tozu bu adamların yani. Evet. Trump'la beraber bir de sermaye temerküzünde de bir dönüşüm oldu. Çok uzatmayayım ama ben
1: İrfan Hoca ışık yakıyordu.
0: Ben bu İrfan Hoca'ya bırakayım.
2: Yani ben kanaatim şu. Tabii ki yani ABD İsrail'den vazgeçmeyecek. İkisi arasında çok derin bir ilişki ağı var. Fakat İsrail çok yıprandığı için, uluslararası alanda itibar kaybettiği için Netanyahu'nun kalemi kırılmış olabilir. Netanyahu'yu devre dışı bırakma kurgusu olabilir. Yani İsrail derin devleti de aslında imaj tazeleme için
1: aklanalım diyorlar, bir kurban verelim bunu. Yani evet, kurban değil, kurban
2: günah keçisi.
1: Günah keçisi günahsız da denir ama şimdi
2: yani bu zaten Yahudi,
1: yani hak etmediği halde değil mi Bülent abi, suçlananı günah keçisi.
2: Yahudi teolojisinde kullanılan bir kavram. Bütün günahlarınızı itiraf ediyorsunuz, keçiyi salıveriyorsunuz, siz günahtan arınıyorsunuz. Şimdi
3: keçi
2: İsrail
3: de onlar.
2: Bu soykırımdan
1: şeytan değil yani, bu şeytan bu,
2: yani o tabii bir analoji, benzetme. Ama baktığımızda Netanyahu'yu kurban vererek derin İsrail ve Amerika'daki Yahudi lobisi yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Bunun da en rasyonel ve kolay yolu seçimlerde Netanyahu'nun altındaki halının çekilmesi.
1: Onu mu okudular acaba?
2: İtibar kaybı ile kamuoyu desteğinin kaybolması suretiyle Likud Partisi'nin geri planda kalması. Böyle bir derin kurgunun yansıması olabilir. Burada Netanyahu'nun tepkisi belki de bunu fark ettiğindendir Türkiye aleyhindeki
1: konuşmalar. Cüneyt Hocam, bu mudur? Amerika seçimleri kaybettiğini okur Trump. Böyle bir kabiliyetleri vardır herhalde, anket falan. Gerçi o kadar kesin çıkarıyor mu bilmiyorum ama katılıyor musunuz hocama, İrfan Hoca'ya? Yani Netanyahu üzerinden bir şey var ve Netanyahu da seçimi Türkiye karşıtı üzerine kurup o puanı mı arttırmaya çalışıyor acaba içeriye?
3: Bence mümkün. Çünkü Netanyahu'nun artık yani zaten bir kredisi yoktu ama yani Batı üzerinde de çok büyük bir şeyi kalmadı artık.
1: Yani, hiç destekçisi yok Batı'da.
3: Yani bir şey yok artık, arka çıkan mesela bir son dönem bir Almanya çok destekliyordu o bile.
2: Almanya'nın bir denazifikasyon programı var ondan dolayı.
3: Oradan evet, yani sürekli mesela o bile şey yaptı. Dolayısıyla bir yüz değişikliğine ihtiyaç var İsrail için. Belki Trump seçimden önce bile Trump'ın elini kuvvetlendirebilir bu Netanyahu'nun değişmesi veya başka bir. Hatta savaş kabinesinin mesela savaş kabinesi hala yürürlükte biliyorsun, evet, İsrail'de. Evet. O kabineyi feshedip normal bir kabineye geçme bile politikada bazı değişikliklere yol açabilir ileride. Ama şu bir gerçek, Orta Doğu politikasını artık götürebilecek durumda bir figür değil Netanyahu. Yani dolayısıyla hem kişisel hem davaları hem kendi İsrail kamuoyundaki durumu hem de Batı'daki pozisyonu artık bu işi götüremeyeceğini evet gösteriyor. Bir de şuna bakıyoruz Melih Bey. Yani 70 yıldır işte hocam da bilir. Yani Orta Doğu'da İsrail'in olmadığı bir başka bir politika görmedik yani. Sürekli hep İsrail üzerinden bir okuma yapıyoruz Orta Doğu'da. Ve gelinen noktada da bir şey yok aslında. Yani yıkımdan, soykırımdan, katliamdan başka da bir şey yok.
2: İsrail Amerika'dır tabii Orta
3: yani
2: Doğu'da.
3: Evet.
2: Bir de şöyle bir durum var. 125 ülke Uluslararası Ceza evet Mahkemesi Sözleşmesi'ne taraf ve mahkeme Netanyahu hakkında ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı verdi. Şu an hukuken bu 125 ülkeden herhangi birisine gittiğinde Netanyahu'nun savaş suçlusu olarak tutuklanması gerekecek. Bir yere gitti. Macaristan'a gitti, Budapeşte'ye gitti. Evet. Budapeşte

0: İsviçre'de seçimi kaybeden Viktor Orban son dakika bu anlaşmadan ayrıldığını söyledi. Fakat kendisi seçimleri kaybettiği için yeni gelen başkan bu durumu düzeltti. Evet. Tekrar şimdi sözleşmenin tarafı oldular. 125 ülkeye gidemiyor. Bir savaş suçlusu var.
1: Onu da Bülent abiye sorayım son reklam gelmeden. Bülent abi, seçim kurtarır mı Netanyahu'yu? İrfan Hoca diyor ki her yere gittiğinde hani aranacak şey yapılıyor. Bütün meşruiyetini kaybetti. Almanya bile işte yandan destekliyor falan filan. Onu kurtaracak bir şey mi? İsrail'i aklayacak bir şey mi böyle bir şey?
2: Şimdi tabii buna direkt de cevap vermeyeyim. Bir küçük hatırlatma yaparak başlayayım. İsrail olarak oraya, Orta Doğu'ya bir hançer gibi sokulmuş.
1: Evet.
2: Yani bütün Orta Doğu politikalarında Amerika'nın ve Avrupa'nın planlamasıyla geldi. Yani İngilizlerin olduğunu bilmemiz lazım. İngilizlerin getirdiği mekanizma ve küresel sermayenin, küresel çetenin arkasındaki oluşumuyla beraber, Amerikan derin devleti içinde gücüyle beraber onu kullandılar. Pentagon, CIA. Yani biz İsrail'i tek olarak düşünüyoruz. Aslında İsrail'in bugüne kadar 70 senedir ya da 1948'den beri bir Orta Doğu planlamasında kullanılan ve tetikçi olarak da birçok yere girip çıkarılan bir mekanizma. Şimdi Netanyahu seçimi öne alıyor. Seçimi öne alarak biraz önce şeyi tartıştık. Bu Amerika ile İran arasındaki olaylar ne kadar devam eder diye. Şimdi burada 60 günlük bir süre var. Büyük ihtimalle bunu Trump seçimlerin sonuna kadar götürür. Bir 60 gün daha alır. Şimdi Eylül'e, Ekim'e çekmeye çalışıyorlar, Ekim tarihine. Ekim'e çekerse ikinci bir 60 günün içine giriyor Netanyahu'nun seçimi. Yani bu olaylar bu şekilde sürerken işte küçük küçük tartışmalar, benim kanaatim büyük bir savaş çıkmayacak orada, savaş Amerika'daki seçimlerin sonuna kadar. Bu böyle gider. Karşılıklı satranç oyunu gibi hamleler yapılır. Fakat büyük bir olay gelişmez. İşte bunu planlamış olabilir Netanyahu. Bunu planlayıp Ekim ayına çektiği anda seçimleri, bu da devam ediyorsa eğer, 2.60'da alırsak 120 gün yapar. 120 günde 4 ay sonra tam onun seçimine denk geliyor. O nedenle onun üzerinde plan yaptıklarını tahmin ediyorum ben.
1: Seçim varken savaşı yapalım diyorlar.
2: Seçim. Seçimin üzerine kurulacak ve son gelen rakamlar, bundan bir hafta önce sormuştum.
1: Nedir?
2: Rakamları yüksek adamın.
1: Yani, destek yüksek değil mi Netanyahu?
2: Gayet tabii. Yani bir durumda var yani. Rakiplerine ama bakıyorum
0: parçalı
2: ben.
0: Parçalı bir yapı
2: rakiplerin
0: var orada.
2: Rakiplerin oylarına, rakipleri hala onu geçecek bir pozisyonda değil. Doğru. Bu karambolde yine bir başbakanlık çıkarabilir. Hayır,
0: mutlaka koalisyon hükümeti olacak. Gayet tek başlanış bir parti
1: olacak. Olacak ama destek de düşük değil Netanyahu'ya, yani İsrail tabanından
2: i̇şte
1: bahsediyoruz.
2: Bu savaş nedeniyle. Fakat burada bir önemli nokta var. Aziz milletimizin onu hiç unutmaması lazım. Netanyahu'nun kaderini, oyun planlarını 15 Temmuz bozmuştur. Ondan 23 Ağustos'ta, 15 Temmuz'dan bir 15 gün sonra 23 Ağustos Fırat Kalkanı yapan Türkiye Suriye'ye harekatı başlattığı andan itibaren Netanyahu'nun oyunları zaten bozulacaktı.
1: O Şam'daki şeydeki, Suriye'deki proje gitti. PKK devleti projesi gitti. Doğal olarak devrim de gerçekleşti.
2: Arkadan da bir soykırım yaptı. Dünyada gözü bütün sempatisi kaybetti. Gençler de kaybetti. Ve şu anda bütün oyun planlarını Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı bu Suriye harekatlarıyla bozuldu. Suriye'de hedefine gelemedi. Hep neyi tartıştık? Arzu mevüt tartıştık. Armageddon'u konuştuk aylarca, yani 3 senedir konuşuyoruz,
1: evet,
2: bunu
1: senelerdir.
2: Bütün bunlar bozuldu. Yapamadı, Gazze'ye saldırdı, bir kasap oldu. Gazze'de umduğunu bulamadı, sonunda yine belli bir noktaya geldi. Bugün de yapılan bir açıklama, 73 bini geçti Gazze'deki ölüm. 73 binin 18. Yani yapılan o anlaşmadan, Gazze ile ilgili yapılan mutabakattan sonra şu anda 1500'e yakın insan öldürüldü. Hala devam ediyor bakın. Devam ediyor.
1: Sadece Ürdün'de, dozu düştü bu işin, yani enflasyon gibi yükselişe de
2: devam
1: düştü
2: ediyor.
1: Diyorsun ya.
2: O vardı onlar işte. Davut koridorları kuracaklardı. Hindistan'dan gelen yolları kuracaklardı. Doğu Akdeniz'de çökecekti. Enerjiye girecekti Gazze'nin. Enerjisine saldıracaktı. Kıbrıs üzerinde planlar yapacaktı Yunanistan'la. Bütün bu oyunları bozulduğu için ağlıyor şu anda. Gaffar'ın söylediği gibi ağlar. Hep ağlamayla gidiyor. Trump da zaten birçok açıklamasında bununla ilgili söyledi. Başın derde girerse korkmadı ben hallederim, aranıza girerim. Hatta sonra
1: Trump da zaten asla kaybedeni oynamaz yani.
2: Avrupalılar başı derde giriyor. Bu diyor, eşek dedi. Diyor. Tabii bana Avrupalılar ağlıyor, bana geliyorlar ya Tayyip Bey bize girsin devreye falan diye ağlıyorlarmış gidip de bizim aramızı yapsın, çeşitli şekillerde yapsın diye. O nedenle burada değerlendirdiğimiz zaman biz Trump'ın seçimlere kadar ne yapacağını, muhtemelen bunun arkasından bir Suriye, Ukrayna olayı gelebilir, bir Grönland olayı gelebilir, bir Küba olayı gelebilir. Bunları da seçimde kullanacaktır Trump. Bu adam da katil, Siyonist, Netanyahu da seçime yönelik bu hareketler devam etsin, nihai bir anlaşma olmasın diye bekliyor. Fakat bu arada da tabii Türkiye'nin çıkışları nefesini kesiyor. Hele bir NATO toplantısında Türkiye'nin hakimiyeti konuşuluyor bütün dünyada. Yeni Orta Doğu konuşuluyor. Haritalar konuşulurken Türkiye burada aktif, kilit rol oynarken evet. Netanyahu'nun uykuları kaçıyor. O nedenle bu ağlamalar, sızlamaları hiçbir şey ifade etmez.
1: Birazdan ona bakacağız. O vurgu çok önemliydi. Yani, İran'ı tamam diyor. İran'ı bir şekilde halledilebilir ama Türkiye, Suriye, İşte Katar, başka bir hat şekilleniyor ve bu bizi doğrudan tehdit ediyor diyorlar. O hattın anlamı ne?
2: Nereye bilir de dörtlü format var, çok konuştuk evet. Biliyorsun. Arkadan Suudi Arabistan'la Pakistan, Türkiye, evet. Şimdi Suriye, Irak, Türkiye devreye girdiği anda Katar, Orta Doğu'da öyle bir bölgesel ittifak geliyor ki bu bölgesel ittifak gelecekte NATO'nun da bir parçası olabilir. Olma ihtimali
1: Suudları
2: var.
1: Suudları hiç saymıyorlar mesela, hayır, bu tabii. Da bir tartışma konusu ama reklama gidelim. Reklamdan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
3: Halkbank'ın katkılarıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliğini artıran ve karbon emisyonlarını azaltan işletmeleri performans esaslı hibe desteğiyle teşvik edecek Enerji ve Karbon Azaltımı Destek Programı'nı başlatıyor. Program kapsamında belirlenen performans kriterlerini karşılayan işletmelere enerji giderlerinin %30'u oranında hibe desteği sağlanacak. Programla enerji verimliliğinin artırılması, işletmelerin üretim maliyetlerinin düşürülmesi, uluslararası rekabet gücünün desteklenmesi ve düşük karbonlu ekonomiye geçişin hızlandırılması hedefleniyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Erdoğan büyük bir lider ve çok güçlü bir kişi. Savaşa bulaşmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum.
7: Ankara'daki NATO zirvesi uluslararası gündemi sarsmaya devam ediyor. Trump'ın açıklamaları İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye ilişkin mesajları İsrail basınında geniş yer buldu. İsrail merkezli Haaretz gazetesinde yayımlanan analizde Ankara'nın kullandığı dikkatli ve ölçülü diplomatik dilin tesadüf olmadığı vurgulandı. Yorumlarda Türkiye'nin bölgesel krizlerde arabulucu ve politika belirleyici aktör olma hedefini güçlendirdiği ifade edildi. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, iki lider arasındaki ilişkiyi derin bir hayranlığa dayandırıyor. İsrail basını Ankara'nın NATO içindeki stratejik ağırlığının son dönemde daha da arttığını, Trump'ın Türkiye'ye yönelik olumlu mesajlarının ise bölgedeki güç dengelerini yeniden şekillendirebileceğine dikkat çekti.
6: Erdoğan büyük bir lider ve çok güçlü bir kişi. Savaşa bulaşmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine gidiyorum. NATO toplantısı Erdoğan tarafından Türkiye'de düzenlenmeseydi muhtemelen katılmazdım. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle gideceğim. 10 NATO üyesi. Muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım.
7: Başkan Erdoğan için yaklaşan NATO zirvesi sıradan bir konferans değil, tarihi bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Türkiye en son 2004 yılında bir NATO zirvesine ev sahipliği yaptığında savunma sanayisi ordunun ihtiyaçlarının ancak 1/5'ini karşılıyordu. Bugünse Türkiye'nin milyarlarca dolarlık dış alım anlaşmalarını iptal edip yerel üretime odaklanarak bölgesel bir İHA imparatorluğuna dönüştüğü belirtiliyor.

0: Zirvenin en kritik gündemleri arasında NATO'nun geleceği, savunma harcamaları, Orta Doğu'daki güvenlik denklemi ve Türkiye-ABD ilişkilerinin yeni dönemi yer alıyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Asfaltlar kabardı, trafik lambaları eridi. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Avrupa tarihi bir sıcak hava dalgasının etkisi altında. Termometreler 40 derecenin üzerini gösterdi. Rekor sıcaklıklar günlük yaşamı felç etmeye başladı. Kavurucu sıcaklardan en çok etkilenen ülkelerin başında Fransa geliyor. Başkent Paris ve çevresinde kırmızı alarm ilan edildi. Yüzün üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi sıcak çarpması ve susuzluk nedeniyle hastanelere başvurdu. Serinlemek için nehirlere akın eden 70'ten fazla kişi ise boğularak yaşamını yitirdi.
2: Hava çok bunaltıcı, çok nemli. Hiç hareket etmesek bile terliyoruz. En ufak bir çabada bayılacak gibi hissediyoruz.
0: Paris'te yaşayanlar evlerini sıcaktan korumak için pencerelerini alüminyum folyoyla kapladı.
3: Dairemiz gerçekten çok sıcak. En üst katta oturuyoruz.
0: Rekor sıcaklıklar nedeniyle klima ve vantilatör stokları tükendi. Mağazaların önünde uzun kuyruklar oluştu. Halk yeni gelen ürünleri alabilmek için birbiriyle yarıştı. Soğutucu cihazlar saniyeler içinde tükendi. Almanya'da da sıcaklık 42 dereceye ulaştı. Orman yangını riski en üst seviyeye çıktı. Demir yollarındaki raylarda termal genişleme uyarısı yapıldı. Bazı tren seferleri gecikti, bazıları ise iptal edildi. Başkent Berlin'de ise sıcak hava dalgası sırasında halkı serinletmek için tazyikli su püskürtüldü. İnsanlar koşarak suya girdi, ortaya bu görüntüler çıktı. Sıcaklıkların artmasıyla Almanya'da sağlık sistemi de zorlanmaya başladı.
4: Ne bizim çalıştığımız odalarda klima var, ne hasta odalarında klima var. Yani şu anda sadece hastalıklarla değil, aynı zamanda sıcakla da savaşıyoruz.
0: Aşırı sıcaklıklar altyapıyı da vurdu. Tramvay hatlarındaki asfaltlar kabardı, raylarda hasar oluştu. Bazı yollar güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı. Avrupa'nın bazı kentlerinde trafik lambaları bile sıcaklığa dayanamadı. Plastik sinyalizasyon direkleri ve muhafazaları deforme oldu. Asfaltlar erime noktasına geldi. Yollarda çatlamalar ve ciddi bozulmalar görüldü.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Sözlü tartışma yerini yumruklu kavgaya bıraktı. Gürcistan parlamentosu adeta boks ringine döndü. Gürcistan parlamentosunun bahar döneminin son genel kurul oturumunda iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi ile muhalefetteki Gürcistan İçin Partisi milletvekilleri birbirine girdi. Başbakan Irakli Kobakidze'nin hükümet faaliyet raporunu sunmasının ardından başlayan sözlü tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Muhalefet milletvekili Giorgi Şaraşitse'nin hükümeti eleştiren konuşması sonrası milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü. Yumrukların konuştuğu kavgaya çok sayıda vekil dahil olurken parlamento güvenliği olaya müdahale ederek muhalefet milletvekillerini salondan çıkardı. Yaşanan arbede nedeniyle acil sağlık ekipleri parlamentoya sevk edildi. Kavganın ardından bahar dönemi oturumu resmi olarak sona erdirilirken Gürcistan siyasetindeki gerilim bir kez daha meclis kürsüsüne taşınmış oldu.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Otel odasında öldürdü, cinayeti gizlemek için bavula sakladı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla katil suçunu itiraf etti.
6: Bu benim elimde olan bir şey değildi. Kontrolden çıktım.
5: 46 yaşındaki Avustralyalı turist Tayland'da 17 yaşındaki bir kızı katletti. Simon Peter Carman isimli turist tatil için gittiği Tayland'da bir kızla tanıştı. 17 yaşındaki kızı otel odasına davet etti. Burada hiçbir sebep yokken saldırarak katletti.
6: Derin bir üzüntü içindeyim.
5: Cinayeti gizlemeye çalışan Avustralyalı turist cesedi bavula koyarak otluk alana fırlattı. Ancak katilin kızla otele gittiği ve daha sonra valizle ayrıldığı anlar güvenlik kameralarına takıldı.

0: Tayland'dan kaçmaya çalıştığı sırada havalimanında yakalanan katil turist suçunu kabul etti. Yüzü ve kollarındaki tırnak izleri de dikkat çekti.
1: Kızınızın başına gelenler için çok üzgünüm. Bu benim elimde olan bir şey değildi. Kontrolden çıktım. Bunun yaşanmaması gerekirdi.
0: Cinayete kurban giden kızın babası ve üvey annesi ise benzer olayları daha önce haberlerde gördüklerini ve dehşete düştüklerini ifade etti.
2: Daha önce haberlerde benzer vakalar görmüştük. Bu yüzden kızımızın öldürülmüş olmasından korkuyorduk. Kendi aramızda konuşuyorduk ama ikimiz de bunu yüksek sesle dile getirmeye cesaret edemiyorduk. Korkuyorduk. Tek umudumuz işin korktuğumuz gibi sonuçlanmamasıydı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
5: Sebep sonuç devam ediyor. Son günlerde İsrail basınında Netanyahu'nun ağzında sürekli Türkiye var. Türkiye bizim için büyük tehdit oluşturuyor diyor. Başkan Trump'a şikayet edeceğim Türkiye'yi bile dedi. Reklama gitmeden önce bunun sebebini konuşuyoruz. İrfan Hoca'nın söylediği gibi Türkiye'nin İsrail'le ilgili açıklamalarında değişen bir ton falan yok. Gazze soykırımının başından beri bizim birinci gündemimiz Gazze, bu konuyu hep açıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da son 3 gündür partisinin kampındaki toplantılarda yine bir şekilde İsrail'e yönelik açıklamalar yaptı. Onları bir hatırlayalım, sonra konuşmaya devam edelim.
6: Siyonizm adı verilen soykırımcı, işgalci, yayılmacı ideoloji sadece şahsıma, sadece partimize, sadece ittifakımıza değil, herkese kastediyor. Biz de siyonizme karşı mücadele verirken kendimiz için şahsi mücadele vermiyoruz. Bunu kendimizin, milletimizin topyekün bekası için yapıyoruz. Dünyayı daha tanımadan, daha ne olup bittiğini anlamadan binlerce bebeği, ağzı süt kokan binlerce sabiyi şehit ettiler. Orada Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz.

0: Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen, hatta bunu kendi güvenliği için tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İşgal bitmeden, İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan vurgulu şekilde İsrail'den bahsediyor. Yani bir değinmenin ötesinde çok ciddi bir kararlılık görüyorum Cüneyt Hocam. Bir de iç politikaya dair de bence biraz mesaj var. Yani her şeye kastediliyor diyor. İsrail'in kastettiği sadece soykırımla işte Gazze'deki çocuklar, siviller değil de sanki Türkiye'ye yönelik de yoğun bir taarruzdan bahsediyor. İttifakımıza da yöneliktir diyor Cumhurbaşkanı. İlginç.
2: Evet, yani oradaki Cumhur İttifakı'nı da kastediyor.
1: Evet.
2: Türkiye'yi genel kamuoyu itibariyle de iç siyaseti de kastediyor. Evet. Dolayısıyla çok geniş perspektif bir şey ama Netanyahu bence bunu biraz bu söylemleri NATO zirvesi öncesi artırdı. Hı hı. Sebep belki şu olabilir,

0: Batı'da bir Türkiye düşmanlığı yaratmak istiyor olabilir. Yani Orta Doğu'da hatırlar mısınız, bir harita çıkarmıştı, hani siyahla göstermişti, evet, yeşille göstermişti. Orada Suriye ve Irak siyahtı. Muhtemelen Türkiye'yi de üçüncü siyah olarak gösterip Batı'ya bu şekliyle lanse edecek. Hatta o biraz önceki oturumda gösterdiğiniz bir Netanyahu'nun ifadesi vardı. Bir düşman demediği kalmıştı Türkiye'ye.
1: Evet, evet.
0: Yani onu da Türkiye'yi de düşmanlaştırırsa Batı için bir pencere açacak.
1: Bu Katar şeyini o yüzden mi kuruyor, eksenini? Katar, Suriye, Türkiye, yani Batı'ya yönelik bunlar, Müşer İttifakı'nın parçası, Doğu'ya dair bir...
0: Evet, aslında Trump'a şunu söylüyor. Bu Türkiye'yi Orta Doğu'dan uzak tut diyor. Orta Doğu politikalarına girmesin, karışmasın. Dolayısıyla biz kendimizce şekillendirelim. Şeyi hatırlayın, 9 Ekim, 7 Ekim'deki şeyler başlayınca 9 Ekim'de artık Orta Doğu eskisi gibi olmayacak dedi Netanyahu. Ama istediği noktaya da gelmedi. Türkiye bakın Suriye'de hem Irak'ta çok doğru ve istikrarlı bir politika izliyor. Yani terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeye doğru genişliyor. Dolayısıyla bu ne demek? İsrail kendi kabuğunda, kendi bölgesinde hapsolulacak.
1: Evet.
0: Buradan şeyi hatırlayalım. Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Kudüs İttifakı ifadesi vardı. Bu ne demek? Orta Doğu'da İsrail'i çevrelemek. Evet. Yani bulunduğu yerde tutmak.
2: Beş ülkeyi de saydı zaten.
1: Evet. Bir kozu da gitti elinden bu PKK. Ciddi anlamda ben artık böyle düşünüyorum hocam. Yani ABD elbette sevk idare ediyor ama Abdullah Öcalan da içerideki konuşmalarında, görüşmelerinde örgütü bütün devletlerin bir sıra ile kullandığından bahsediyor. Evet. Ama İsrail etkisinin ben çok daha yoğun bir şekilde PKK'nın, kesinlikle, üzerinde olduğunu düşünüyorum. Yani o bağı şahsi olarak bir analizimde bir özelleştiriyorum. O bağı çok göremediğimi düşünüyorum. Kolaycılığa kapılıp sadece Amerika'ya endekslediğimiz bir PKK
0: çok,
1: var.
0: Çok doğru. Biz mesela iç güvenlik harekatı sürerken defalarca bunları söyledik. Bunların hepsi de devletin resmi kayıtlarında var. Ya İsrailli askerler, generaller o yoğun bizim terörle mücadele ettiğimiz dönemlerde bu PKK'nın kamplarında cirit atıyorlardı. Yani onlara hareket tarzları, yapması gerekenler. Çünkü terörün bir parametresi de silahlı propaganda yapmaktır. Veya bir şekliyle gittikleri yerde telkin, propaganda faaliyeti yürütmektir. Bunun içerisinde biz bunlara çok rastladık. Yani Siyonizmin bölgede hem terör devam ederken hem de bu teröristler vasıtasıyla bu işlerin yürütüldüğünü, bölge halkına, orada yaşayan köylülere, bunların teröristler vasıtasıyla propaganda yapıldığını, İsrail'in PKK'nın en güçlü müttefiki olduğunu, oradaki bölge halkına bunları propagandasını yapıyorlardı. Şimdi bunların hepsi kesildi Melih Bey. Yani Türkiye hem kesildiği gibi Türkiye içerisinde hem de Suriye'de ve Irak'ta çok etkin bir politika yürütüyor. Şimdi bu ileride Lübnan'a da sirayet edecek. Yani Türkiye sadece Suriye ve Irak üzerinde değil, Lübnan'da da çok istikrarlı bir politika yürütecek. Çünkü İsrail'in amacı Lübnan'da da bir sorun yaratmak.
1: Lübnan'da hocam işte hükümet şey dedi ya, Türkiye umudumuz dedi değil mi? Adamlar da yani Türkiye'ye bakıyoruz dedi. Ne yapacaklar, bir şey olacaksa Türkiye'den gelecek diye düşünüyoruz dedi. İsrail'in çevresini çevreleyen ülkelerdeki bu yükselen Türkiye'nin prestiji, Erdoğan'ın itibarı, yani hakikaten bir kuşatılmış ikisi de yaratıyordur İsrail
0: yani
1: üzerinde.
0: Baktığımızda zaten bizim İsrail'le jeopolitik olarak aramızda bu üç ülke.
1: Evet.
0: Yani biz onların temas hattı diyebiliriz, yani etkileşim hattı. Ama Türkiye şu anda bu üç ülkede çok daha barışa yönelik, istikrara yönelik bir politika izliyor. Bu da İsrail'in işine gelmiyor. Bunu şimdi NATO zirvesi öncesi Batı'da dillendirecek.
1: Evet.
0: Türkiye'yi bir suçlu, düşman konumuna getirecek. Ve bunun da Trump'a işte güya havale ediyor yani.
1: Yakın zamanda bekliyorlar da. Yani bir teolojik olarak bir şeyler tartışıldığında ya diyoruz işte bunlar eskiye dair söylemler falan, ama ciddi anlamda İsrail devlet aygıtını, savaş mekanizmasını da bu tehdit üzerinden şekillendiriyorlar. İsrail'li bir bakanın şu Osmanlı yorumları var. Çok ilgi çekici. İsrail Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel. Samet, onu bir dinleyelim mi? Osmanlı ve Türkiye ile bugünü anlatıyor.
3: İran rejimi aşıldığında Osmanlı İmparatorluğu'nun yayılma ve nüfuzunu artırma hırsı devreye girer. Türkiye'nin sınırlarının ötesine genişleme ve bölgeyi kendi vizyonuna göre yönetme hırslarıyla İsrail vatandaşları için gerçek bir tehdit oluşturduğu çok açık. İsrail her tehdide karşı her zaman hazırlanır ve Türkiye'nin gelecekte gerçekten bir cepheye dönüşeceğinden kuşku yok.
1: Rant abi çok tehlikeli ve yakın zamanda da cepheye dönüşecek diyor. Açık açık oturup bunları konuşuyorlar. Evet.
2: Şimdi
1: Türkiye ve İsrail arasında bir cephe olacak.
2: İsrail'in en büyük olayı hep İran'laydı. Şimdi İran'ın o kolları pasifleştirilince ve etki gücünü İran Hilali şu anda büyük ihtimalle bittiğine göre Hilali işte Lübnan üzerinde biraz çalışıyor. Husilerle ilgili var. Gazze'de koptu. Irak'ta koptu Haçlı Şabiler filan. Türkiye'nin hedef alacak, Türkiye ile karşı karşıya kalacağını biliyor. Suriye'de bir dönem hatırlayalım. Aşağıda Dera bölgesini bombalarken bu İsrail, bizim Türk jetleri filan, Türkiye çok sert bir uyarıda bulundu. Ve orada İsrail ordusuyla Türk Hava Kuvvetleri Suriye toprakları üzerinde karşı karşıya gelecekti. Ve araya İsrailliler girdiler, Amerikalılar girdiler ve Azerbaycan'da bir toplantılar yapıldı. Bir karşılıklı çatışmayı engelleyecek görüşmeler yapıldı. Biliyor ki İsrail bundan sonra bu gelişmeleri Orta Doğu'da oynayamaz. 20. yüzyılda NATO'nun birinci döneminde, şimdi ikinci döneme geçerlerken, ikinci dönemde Güneydoğu ve Orta Doğu'da ve Güney Kafkasya'da Türkiye'nin güvenlik zincirleri giriyor devreye. Bu girdiği andan itibaren katil İsrail'in oyun oynama sahası daraldı. Daraldığı için de şu anda kıvranıyor.
1: Baksana Bülent abi, şu açıklama ne geliyor az önce dinlediğimiz, ne anlama geliyor? İran rejimi aşıldığında Osmanlı İmparatorluğu'nun yayılma nüfusunu arttırma hırsı devreye gider. Yani İsrail'in önünde İran rejimi duruyor gibi bir anlam çıkıyor. Aradan çıkarsa Türklerden bizi kim koruyacak anlamı gibi. Öyle değil mi bu? İran rejimi aşıldığında Osmanlı'nın tekrar yayılma hırsı yükselir. İran'da dursun diyor bir anlamda bu seviyesinde.
2: Şimdi zaten Türkiye'nin bu gönül coğrafyasındaki gelişmeleri hep bizi neyle suçladılar? Osmanlı İmparatorluğu yayılmacı tekrar geliyor diye. Türkiye öyle yayılmıyor. Türkiye'nin gönül coğrafyasında Afrika'dan, Kuzey Afrika'dan, ondan sonra Orta Doğu'dan, Güney Kafkasya'da Osmanlı İmparatorluğu'nun kodları bunlar. Onlar imparatorluk kodlarının nereye varacağını biliyorlar. Böyle bir hareketin Türkiye'nin, Türkiye yüzyılındaki hedefler, o misak-ı mille ile ilgili yaptığı bütün planlamalar, yapılan konuşmaları onlar değerlendiriyor. Bu değerlendirme sadece katil Siyonist Netanyahu yapmıyor. Bunların Amerika'da bu işlerle ilgili çok önemli stratejik kuruluşlar var. Stratfor var, Rand Corporation var. Oturup onlar da değerlendiriyor. Onların içinde de bunların çok yakın adamları var. Birlikte o bilgiler bunlara da geliyor. Bunlar görüyorlar. Türkiye'nin Orta Doğu'da bu önümüzdeki dönemde 2040'lara kadar nereye geleceğini, neler yapacağını, Türkiye'nin bu bölgedeki güvenlik ağında, Doğu Akdeniz'de, Kızıldeniz'de, Babülmendep'te, Bakra Körfezi'ne kadar uzanan zincirlerde,
1: evet,
2: hep Türkiye var. Biraz önce bahsettiğim o dörtlü formatlar, oradaki Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye işbirlikleri o kadar önemli ki. Bunlar neyi hatırlatıyor? Yeni yüzyılda, yani önümüzdeki dönemde 10-15 yıl içinde yeni güvenlik mimarisinde Türkiye'nin varlığı İsrail için bitmiştir artık.
1: Bunu gördüler, bitmiştir. Bunu fark etmişler dediğin, evet, çerçeveyi, ama ne zaman fark etmeye başladılar? Gaffar, hakikaten one minute çıkışı mıdır? Yani 2009 mudur bu krizin başlangıcı, yoksa Bülent abinin çizdiği çerçeve bağlamında o büyük krizdi. Belki de hislerimizi bütün Türkiye'nin hislerine ifade ettilerdi onu, ama Türkiye'nin yükseliyor olması mı bu şeyi belirginleştirdi? Ne zamandır milat yani?
4: Yani aslında bence milat soruyorsak o one minute çıkışını şu açıdan önemsememiz lazım. İlk tur biterken Bülent abi 15 Temmuz örneğini verdi. 15 Temmuz bu çizginin sonu. Başı da one minute. Yani Türkiye'ye savaş ilan edilmesinin tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, o zamanki Başbakan Erdoğan'ın soykırımcılara karşı parmağını kaldırıp siz çocuk katilisiniz demesi. One minute demesi. Bu Erdoğan'ın tırnak içinde söylüyor.

0: Siyonistler tarafından üstünün çizildiği tarih. Bu adamla bizim anlaşma imkanımız yok. Burada yapısal bir sorun var. Yani biz bunu başka bir şekilde dönüştüremeyiz. Türk siyasetinin başında böyle bir kişi olduğu sürece İsrail'in güvenliği tehlike altındadır. Bunlar uyandılar. Çok uyanık bir ekipten bahsediyoruz. Yani hayatta kalma refleksleri çok yüksek, öldürme refleksleri de çok yüksek. Dolayısıyla bunu erkenden teşhis ettiler. Türkiye'ye yönelik savaşın ipi de o zaman çekildi. Dikkat edin, ondan sonraki süreç. Ben bunu yani özür dileyerek kendi yazıma referans vereceğim. Kusura bakma. 2018 yılında Aydınlık'ta yazdım. Dedim ki tam olarak Erdoğan'ın düşman ilan edildiği tarih ne zaman acaba? Bunu gerçekten merak ediyorum. Evet. Çünkü Erdoğan ilk seçim kazandığında, AK Parti iktidara geldiğinde seviniyordu Batılılar, Avrupalılar. Herkes çok mutluydu. Bir an geldi, düşman ilan edildi bu hareket. Ve özellikle tabii lideri, yani Erdoğan düşman ilan edildi. Hareketin tamamı değil, çünkü hareketin içinden kendilerine müzahir adamlar devşirmeye devam ettiler. Çıktı oradan bir sürü adam çıktı. Ve hep şu söylendi. Erdoğan işte demokrasi idealine, liberal ideallere, işte ülkeye vaat ettiği aydınlık ufka ihanet etti. Böyle
1: İsrail bunu çok önemser ama Türkiye'deki demokrasiyi, aydınlık
0: ufkları. Tabii İsrail tabii o kadar önemser ki Filistin'dekini de çok önemsiyor, İran'dakini de çok önemsiyor, bunu da önemser. Şimdi benim bulgum şuydu, gerçekten de bunların bu iş olmayacak ya, mümkün değil. Yani böyle bir adamla biz bu işi yapamayız. Yani bununla masada ne konuşursak konuşalım, bu adam genetik olarak bize karşı. Siyonizme karşı dedikleri nokta orası. Onun için orayı bir erken milat olarak alabiliriz.
1: Bence çok önemli noktayı sen de o dönem düşünmüşsün. Şunu da fark ettiler ek olarak. Erdoğan o İsrail etkisini devletten temizlemeye başlayacak. Bu aynı zamanda buna çıkıyor. Çünkü açık açık konuşmak gerekiyor. Yani istihbaratından bilmem güvenlik bürokrasisinin derinlerine kadar yıllarca sızmış bir yapıdan bahsediyoruz. Cirit atıyorlardı net bir şekilde. Türkiye'deki pek çok siyasi suikastın altında Uğur Mumcu cinayeti suikaste evet. dahil olmak üzere
0: evet.
1: yıllarca İran'ın üstüne atıldı.
0: Evet, evet.
1: İşte birkaç tane sakallı adam tutuklandı bilmem ne falan ama istihbarata vakıf unsurlar, güvenilir kaynaklar İsrail'e işaret ediyorlar pek çok noktada. Onu tasfiye edeceğini de anladı İsrail demek.
0: Tabii tabii, parmaklarıyla oynattıkları, yani biz hani vesayet diye tırnak içine alıyoruz değil mi?
1: Vesayet
0: ya mi? Vesayet, yani vesayet, hani ipin ucu nerede? O bir ipin ucu nerede? Öyle ya, yani burada diyelim ki bir bürokratik vesayet oluşturan bir ekip var, askeri vesayet oluşturan bir ekip var ya da karanlık bazı yapılar var. Yani onların arkasında ötede beride duran karanlık bazı yapılar var. Bunlar nerede birleşiyor? Demin mesela Cüneyt Hoca PKK ile İsrail ilişkisini söyledi. Ya zaten PKK gibi bir terör örgütüyle bu bölgede kim ilişki kurar sorusunun aslında tabii yanıtı İsrail. Çünkü bu bölgede ve tüm dünyada terör yolu ile kurulmuş tek devlet İsrail. Yani terör eylemleri yoluyla devletleşmişler adamlar ya.
1: PKK'da o yüzden rol model alıyor.
0: Zaten çok basit, en tabii şey, yani terör yoluyla devlet kurmak isteyen bir örgüt için senin dediğin şeyle, kelimeyle söylüyorum, rol model, onun kendisine kılavuz seçeceği yer burası. O da ona kılavuz geçecek. Mesela Hagana diye bir örgüt vardı, evet. bunların terör örgütlerinden örgüt. Bir tanesi. Bir örnek vereyim sadece. Bunların ekmeğini at. Kastay Bread diye bir operasyonları var. Kodu bu. Ekmeğini sulara at aslında. Sulara ekmek at diye. Bu Tevrat'tan alınma bir söz. Operasyona bu ismi koymuşlar. Sulara at dedikleri şey şu. Filistinlilerin yani daha bağımsızlık falan yok, 1948 senesinde Filistinlilerin kullandıkları su pınarlarına, su kaynaklarına tifo bakterisi attılar. Tifo bakterisi ya, bu olacak bir biyolojik saldırı. İnsanları binlerle öldürdüler. Tarih 1948, bu operasyonun başında Ben Gurion vardı. Yani tarihin gördüğü en korkunç terör eylemlerinden
1: belki biri. De ilk terör eylemlerinden. 70'lerde falan biz terörü konuşmaya başlıyoruz. Hagana belki de ilk terör örneklerinden.
0: Tabii ilk büyük örneklerden, biyolojik terörü, biyolojik terör üstelik.
2: İngilizleri de vurdular.
0: Ve
2: aynı
0: bu
2: şekilde.
0: İngilizlere yönelik de yaptılar. Tabii. Ben bir örnek veriyorum. Bakın, yani içtiğiniz su kaynağına, köyün, şehrin su kaynağına tifo bakterisi atmak terörizm değilse nedir yani? Bu nasıl ifade edilecek? Böyle canice bir şey. Ve Ben Gurion, bitireyim hocam. Ben Gurion, o günkü bu eylemleri planlayan, bu operasyonu planlayan, düğmesine basan Ben Gurion'un adı bugün havalimanına verilmiş durumda, biliyorsunuz.
3: Hayır,
0: devletin yani. Kurucusu. İsrail devleti böyle kuruldu. Tabii ki teröristlerle yan yana olacak, onlara yol gösterecek, ilham verecek.
2: Şimdi bir yapmak istiyorum, bu çok önemli. Tabii. Hocam da ne biliyor, bu tabii önemli. Tam söyleyecek yanında Gaffar'ın hatırlattı. Rahmetli Mike Kaynak Doğu, bu Doğu Paşa vardı MİT'in başında biliyorsunuz.
1: 27 Mayıs'ı Menderes'e haber vermiyor.
2: Onun döneminde CIA ve Mossad ajanlarının MİT'in içinde dolaştığını söylerlerdi. Yani nereden nereye geldi?
1: Kullanışlı bir faktör İsrail'in yani. Başbakan'a özellikleri, darbe Mossad, haber vermiyorsunuz. Tek tabii, işiniz bu Mossad muhtemelen onlardansınız.
2: Tabii Mossad üzerinden kurduğu ilişkiler, Mossad'ın CIA ile, İngiliz MI6 ile, Alman BND ile yakın çalışmaları nedeniyle Mossad üzerinden bir İsrail efsanesi yaratma imkanları oldu. Ve onu da zaten MIT'i ele geçiremediler 15 Temmuz'da. MİT ele geçmediği andan itibaren, darbe çökertildiği andan itibaren, yine 15 Temmuz'dan itibaren İsrail'in kaderi, Siyonistlerin bütün oyunları bozulmuştur. Bakınız ondan sonra gelen işte
1: Amerika, o gece onlar da Biden, kaybeden şeyindelerdi.
2: Biden niçin Türkiye'yi muhalefeti getireceğim, dostlarımı getireceğim, Tayyip Erdoğan'ı yıkacağım diye o açıklamaları yaptıranlar da bunun adamlarıydı.
1: FETÖ'nün de tek eleştirmediği ülke biliyorsunuz.
0: İşte zaten şöyle bak, hemen şunu da ekleyeyim madem o bu lafı bitirip öyle bırakayım. Şimdi Bülent abi 15 Temmuz'u tekrar hatırlattı. Ben erken milat dedim ya, one minute'e. Başlangıç milat da 15 Temmuz. Hmm. Yani 15 Temmuz'a geçen geçen süre zarfında, one minute ile 15 Temmuz arasında çeşitli yollarla dozu arttırarak bir darbe teşebbüsü, birden çok darbe teşebbüsü yaptılar. Ya da çeşitli yollarla Erdoğan'ı uzaklaştırmak, devirmeyi denediler. 15 Temmuz artık evet, deviremeyeceklerini anladıkları son ve savaşın oldu, yeni bir safhaya taşındığı onlar açısından bir dönem. Şimdi bunlar artık bakın 15 Temmuz'dan beri savunmadalar. Savunmadalar. Ve ne yapıyorlar? Şunu yapıyorlar. Türkiye ile ilgili siyasi dedikodu, diplomatik problemler, pürüzler, finansal operasyonlarda tetikçilik, bir de mesela Filistin'deki soykırımı çok böyle artık insanlığı isyan ettirecek derecede yaptırtıyor. Aslında şunu da yapıyor. Bize de mesaj veriyor. Diyor ki bak ben o kadar namussuz, ahlaksız bir canavarım ki sakın bana yaklaşma. Yani aslında bir son terminal döneme girdiler. Ama 15 Temmuz'da bu işin miladı 15 Temmuz.
1: İrfan Hocam. Çok uzun oldu.
3: Şimdi yani tabii İsrail'i teröristler kurdu. Şimdi İngiliz mandasının son döneminde işte Filistinlilere karşı, bir kısmı İngilizlere karşı faaliyet gösteren örgütler vardı. Bunlardan 3 tanesi öne çıkıyor. İrgun, Stern ve Haganah.
1: Evet.
3: Haganah teşkilatı devlet kurulduktan sonra 14 Mayıs 1948'den sonra adını İsrail Silahlı Kuvvetleri olarak değiştirdi.
0: Evet, bu kadar.
3: İrgun teşkilatı iç istihbarat teşkilatı olarak değiştirdi. Yani Müslüman dünyadan örnek vermek gerekirse Yahudilik bakımından da bunlar marjinal bir grup. Doğu Avrupa Yahudileri, Eşkenazi Yahudileri bu devleti kurdular. Müslüman dünyada IŞİD nasıl ki Müslümanlığın genelini temsil etmiyorsa, yahut da Boko Haram, yahut da El-Şebab, değil mi, marjinal bir ideoloji ve yorumu esas alıyorlarsa, İsrail'i kuranlar da öyle. Aslında yani Yahudi dünyasında İsrail'in varlığına, devletleşmeye karşı çıkan başka ekoller, başka gruplar da var. Onlar günümüzde çok fazla sesi çıkmıyor, susturuluyor. Karşımızda
1: devlete karşıdır diyorlar devlet olması. İsrail devleti böyle düşünen birçok
3: evet,
1: insan.
3: Herediler'e
1: karşıdır.
3: Hasedikler, ultra ortodoks Yahudiler İsrail'in bu soykırımına, bu cürümlerine karşı güçlü biçimde tepki gösteriyorlar. Bir de şu noktaya dikkat çekmek isterim. Şimdi bu devlet 14 Mayıs 1948'de kurulduğu zaman, yani bölünme kararına Türkiye karşı oy kullandı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Yani İngilizler çekileceği zaman bunu Birleşmiş Milletler'e havale ettiler. İki devlet kurulsun, bir Filistin devleti, bir Yahudi evet, devleti ve burada Türkiye bu bölünmeye karşı çıktı. Fakat devlet kurulur kurulmaz
1: İlk biz tanıdık.
3: Hemen tanıdı. Yani birinci sene içerisinde önce ABD tanıdı, sonra Sovyetler Birliği tanıdı. Neden İsmet İnönü hükümeti bu devleti tanıdı? Mesela bu halen
1: batılı olan dediler işte, bir yani, şekilde hayır, batıya geçeceğiz.
3: Baskılarla karşı karşıya kalmıştır. Ve ama bu kampı
0: Cezayir'i de tanımadık hocam.
3: Efendim?
0: Cezayir'i de tanımadık.
3: Buyurun. Cezayir'in meselesi yani gündeme
0: Türkiye
3: geldiğinde biz dedik
0: batıcı
3: ki
0: batıcı siyasetiyle
3: bu dedik, çok yani Fransa'nın iç meselesidir var dedik. Fakat daha sonra Özal 1980'lerin başında Cezayir'de yaptığı bir konuşmada bu

0: devlet olmaktan kurtuldu. Başka gelişmeler de oldu mesela, onları da hemen söyleyeyim. 1979'da Ecevit hükümeti Ankara'da, o tarihte Time'ın, Newsweek'in terör örgütü olarak nitelendirdiği Filistin Kurtuluş Örgütü'ne ofis açtı. Bu ofis günümüzde Filistin Büyükelçiliği'dir. 1980'de darbeden sonra Kenan Evren yönetimi esnasında Türkiye güçlü biçimde İsrail'e tepki gösterdi. Menahem Begin hükümeti Kudüs'ü başkent ilan ettiğini açıkladı. Tabii 1980'de aldılar bu kararı. Ancak 2020'de ABD Büyükelçiliğini taşıdığı zaman uluslararası toplumun gündemine bu geldi.
1: Ama Türkiye, Ecevit 1979 benimle yaşıt bir karar almış. 2024'tü. 7 Ekim ne zaman oldu? 2023'te oldu. O zaman da Özgür Özel de çıkıp dedi ki bugün Filistin'in temsilcileri teröristlerdir dedi. Peki o dönem Filistin'in temsilcileriydi. Bu dönemde Filistin'in temsilcileri Hamas. Kim ne derse desin hocam, FKÖ falan değil.
0: Evet. Ya o konuda danışmanları uyarmadılar yahut da böyle haddini aşan bir konuşma yaptı demek istiyorum ama zamanla onu tevil etme yoluna da gitti bilebildiğim kadarıyla.
1: Hayır, Hamas konusunda olduğunu, bir düzeltme falan, ben yanlış yaptım Hamas'a
0: olduğunu bir şey,
1: hatta bizleri suçladı, Hamas'ı savunuyorlar dedi.
0: 1980'e gelelim. Şimdi 1980'de askeri darbe döneminde Menahem Begin hükümeti Tel Aviv değil de Kudüs, bizim başkentimiz, bölünmüş Kudüs'ü birleştirdik. 67 Savaşı'nda tarihi Kudüs de İsrail'e katıldı. Böyle bir kararın arkasından Türkiye güçlü biçimde tepki gösterdi. Yani sadece muhafazakar hükümetlerin tavrı tutumu değil, gerektiğinde yani darbe yönetimi bile bu haksızlığa tepki ortaya koydu. Yine işte CHP Ecevit hükümeti döneminde Ankara'da Filistin Kurtuluş Örgütü temsilciliği açıldı. Günümüzde Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde siyasal partiler bir takım konularda ihtilaf halinde olabilirler. Fakat Gazze meselesi bize şunu gösterdi. Türk halkı ve tüm siyasi yelpazedeki siyasal partiler burada yek vücut bir duruş.
1: Ben katılmıyorum hocam. Ya, vallahi öyle olmuyor. Filistin konusunda yek vücut bir görünüm de olmuyor. Yani eğer o silsileyi İsrail'in tanınmasıyla başlatırsak, Ecevit'in ara döneminde FKÖ sempatisi sol arasında bir Türk kamuoyunda bir yükselişi olmuştu ama Gazze meselesiyle ilgili tabii ki önemli de bir katkı. Sonra o adımdan hızla geri adım atıldığını düşünüyorum. Yani pek de böyle bu konuda bir kararlılığı var mı Türk halkının yoğun bir şekilde, ondan çok emin değilim ben.
0: Yani Türk halkı Filistin meselesine hangi siyasi eğilimde olursa olsun sempati duyuyor, destek veriyor. Bu sadece muhafazakar...
1: Ya Filistin bayrağı taşıyan adamın burnunu kırdılar ya sokakta. Efendim? Filistin bayrağı taşıyan adamın burnunu kırdılar sokakta. Ben dünyanın hiçbir yerinde, git Yunan adalarında falan Filistin kefiyeli birini falan dövemezler. Evet. Paris'te de pek olmaz. Şurada burada da çok...
2: Fakat şu değişti ama ya. Ya ben hocama şöyle katılıyorum. Yani hani Türk tarih genel anlatısı içerisinde bir Arapların arkadan vurma ifadesi var ya. Bu şu anda günümüzde Filistin Arap bir ayrımına dönüştü aslında. Yani biz şimdi Filistin deyince artık Arapları anlamıyoruz.
1: Yani Araplar da öyle görmüyorlar galiba.
2: Evet, Filistin bizim için artık farklı bir noktaya geldi. Yani hem akademisyenler için, siyasetçiler için, bürokrasi için. Bak bunu askerler de dahil.
1: Öyle mi hocam?
2: Yani eskiden bir Filistin bayrağı, hani dedin ya, açıldığı zaman bir Arap şeyi çıkıyordu kafamızda.
1: Arabik bir imaj oluyor.
2: Evet. Şimdi bu olaylar şunu da gösterdi. Yani Araplar bizim kadar Filistin'e hassasiyet göstermedi aslında. Yani şu son olaylar.
1: Doğru.
2: Dolayısıyla burada Filistin meselesi bizim hem tarihi kültürel. Bak ben bir şey daha söyleyeyim. 1919'da Milli Mücadele Anadolu'da devam ederken Mustafa Kemal Paşa meclis kurulduktan sonra Ankara'da Şefik Özdemir'in gönderdiği talimatla Kudüs Filistin İttihadi Osmani Cemiyeti kurduruyor. Bak Şam, Halep ve Kudüs Filistin dahil orada bir Arap uyanışı ortaya çıkartıp Fransızları bölgeden atmak için bir teşkilatlanma yaptı.
1: 1919.
2: 19, 20, yani, 21'e kadar sürüyor
1: topraklarımız
2: bu.
1: Topraklarımız içinde, tabii, egemenliğimizde olan bir yer, evet.
2: Ya buradaki mesele şey değil, mesele yani Arap üzerinden bakmamak lazım.
1: Yani bilir, Atatürk ya, sonrası çok zaten şekillenen bir şey var. Tanınma dönemi.
2: Bizim için de öyle.
3: Bir şey hatırlatalım. Biraz önce
1: bizim toprağımız yoksa bu kadar

0: kavganın olmasının Özel'in sebebi?
1: Hamas'a o teröristler filan dediği zaman CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviközdü. Eski Londra Büyükelçisi. Yani bu isimleri sık sık söylemekte yarar var. Geçen seferde Namık Tan'ı konuşmuştuk.
2: Evet.
1: Mesela bu Ünal Çeviközü'ne de çok dikkatli durmakta yarar var. Birisi İngiltere Büyükelçisi, bir tanesi Amerika Büyükelçisi ve bunlar CHP'de kime hizmet ettiklerini, yaptığı açıklamaları aziz milletimiz çok iyi biliyor. Onu da hatırlayalım. Hamas olayın açıklandığı gün o bilgileri veren, biraz önce bilgi verilmemiş diye verenler zaten bu kafada insanlardı. Ünal Çeviközdü o görevde bulunan insan.
2: Yani şunu demedi, hep söylüyorum. Eleştiri, ben de eleştiri yapabiliyorum. Bu 7 Ekim saldırısı neye yol açtı? Bunu konuşabiliriz. Arkasında ne var? Evet. İran mı itekledi? Sonuçları yeterince hesaplandı mı? Ben ilk gün söyledim hatta saldırının hemen sonrasında. Ama bunun ötesinde Bülent abi bir durum var. Hani bu kalkıp Hamas'ın terör örgütü olduğu, gayrimeşru bir örgüt olduğu falan gerçeğine gelmiyor. Orada seçilmiş ve İsrail'e karşı da ciddi anlamda direnen bir yapı. FKÖ artık bardak olmuş.
1: FKÖ
2: onlarla artık içli dışlı olmuş. Yani bunu da kabul etmek gerekiyor.
3: Bunların özel seçilmiş mesajlar olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi Hamas'a baktığımızda tüm Filistin hareketi için birleştirici bir yapı olduğunu görüyoruz. Yani Hamas, Emel de dahil olmak üzere, FKÖ'nün devamı olan örgütler de dahil olmak üzere hemen hemen hepsini şemsiyesi altına toplamayı başardı. Kendisini meşrulaştırdı yani. Evet. Mesela Hamas'ın soykırımcı İsrail hükümetiyle yaptığı pazarlıkta, anlaşma masasında serbest bırakılmasını istediği tutsaklar, özellikle üst düzey tutsakların çoğunluğu Hamaslı değildi. Çoğunluğu diğer örgütlerin yöneticileriydi. Bu Hamas'ın Filistin davasında meşru bir yer edindiğini gösterir. Bundan sonra ne olur bilemeyiz ama o zaman Özgür Özel'in Hamas'ı bir terör örgütü olarak tasvip etmesi çok kritik bir seçimdi. O seçimi mesela Türkiye'deki bazı yayıncıların ve gazetecilerin dilinde de görüyoruz. Mesela ısrarla bakıyorum ben, Nevşin Mengü'nün yayınlarını izliyorum. Özellikle soykırımdan söz etmiyor. Soykırımcının soykırım yaptığından söz etmiyor ama Hamas'ın eylemlerini zımnen ya da açık olarak şiddet eylemi ve terör eylemi olarak nitelendiriyor. Zaten bu İsrail'in uluslararası tezidir. İsrail'in uluslararası tezi budur. Yani ben bir gazeteci adına örnek verdim. Fatih Altaylı da buna bir örnektir. Başka örnekler de verebilirim. Başka isimler de söyleyebilirim. Bu isimler de ve Özgür Özel de aynı şekilde özellikle bu tezi sahiplendiler ve savundular. Çünkü uluslararası Siyonist sermayenin desteğini istiyorlardı. Dijital derebeylerinin, yani tabii, Facebook'u, YouTube'u, Twitter'ı, şunu bunu elinde tutan derebeylerinin desteğini istiyorlardı ve belki de bizim bilmediğimiz başka bazı gizli pazarlıkları da vardı. Dolayısıyla Hamas'a terör örgütü demek, hele Türkiye gibi bir ülkede Hamas'ı terör örgütü olarak tasvip etmek asla bir dil sürçmesi, bir tesadüf, bir yanılma ya da bir danışmanın yanlış yönlendirmesi olamaz. Bu şuurlu bir tercihtir. Şöyle düşünün.
2: Bağdat'ı bir İslam düşmanlığının da tezahürü. Net bir şekilde olsa adını saydığın adam mesela, o diyor ki çok demokrat diyor İsrail diyor, arabayla evet, gidiyor, iki tane terörist yanındakini vuruyor diyor.
3: Evet.
2: Bunu söylerse o mahallesinde, hani böyle bunlarla ilgili sohbet yapılmanın prim yaptığı mahallesinde itibar kazanacağını falan zannediyor bu adam. Yani o kültürel bir şeye de oturuyor. Türkiye'de çok ilginç bir şekilde çağdaşlığın bir yansıması o öyle, Siyonist öyle, ezberin yanında durmak.
3: Öyle öyle.
2: Yani bunun yani, da hakkını verelim.
3: Bu şuna bakalım mesela, Halk TV ekranına bakalım. Soykırım başladıktan sonra, İsrail'in soykırım başladıktan sonra ana tartışma programlarında, yani o Baylok İsmail'in falan çıktığı programları diyorum, yani o tiplerin çıktığı, o tipi tiplerin çıktığı yerleri söylüyorum. O ana tartışma programlarında bu soykırıma kaç dakika yer vermişler?
4: Hiç hocam konu bile değil.
3: Yani Türkiye'deki ıvır zıvır teferruat mevzuları saatlerce tartışan bu adamlar, olmayan mevzular, yalanlar üzerinde saatlerce tepinen bu adamlar, insanlığın isyan ettiği, dünyadaki tüm solcuların isyan ettiği Filistin soykırımı ile ilgili kaç dakika yayın yapmışlar? Ona baktığımızda bu adamların kimlere yaranmaya çalıştığını, neden böyle bir tercih yaptığını çok güzel görürüz.
2: Bu boyutunu evet göz ardı ederek.
1: Ve bugünleri de böyle değerlendirmekte çok yarar var. Değişen bir şey yok. Bugünlerde bile neden işlerine girdiklerini, Batı'yla ne gibi ilişkiler kurduklarını, bunu hatta çocuklarına kadar geçirecek şekilde belli noktalara getirdiklerini, NATO'ya çok bağlılıklarının altında yatan felsefe ve kafa yapısı aynen devam ediyor. O isimlerdir bunlar. Geçmişi hatırlayalım, bırakmış değiller. işlerinden

0: kimlerin girdiğini, bugün kimlerle beraber işbirliği yaptıkları yıllar geçince kademe kademe çıkıyor ortaya.
1: Bugün İsrail 5 kişi öldürdü yine Gazze'de. Drone'lu saldırdı, 5 tane çocuk.
2: Yani bunu ne kadar önemsiyorlar? Sevgili Melih, biz 40 kişiyiz, birbirimizi biliriz. Yani birbirimize numara yapmamıza gerek yok. Siyaset dünyası da Türkiye'de zannedildiğinden küçük.
1: Tabii ki, tabii.
2: Basın dünyası da zannedildiğinden daha küçük. Herkes birbirini çok iyi tanıyor. Yani bir devlet dairesine girdiğinizde siz belki farkında değilsiniz ama o devlet dairesindeki orta halli bir memur kimin hangi partiyi tuttuğunu bilir. Size ezbere sayar.
1: Tabii tabii.
2: Der ki bak şu şef felancı, şu bilmem neci, şu falan aşiretin adamı, bilmem neyse. Aynı şekilde biz de medyada kimin neye hizmet ettiğini çok iyi biliyoruz. Siyasette de kimin neye hizmet ettiği zaten af buyurun kabak gibi ortada yani. Herkes görüyor ne olduğunu. Şimdi şöyle düşünün. Devletin en başındaki kişi, Türkiye Cumhuriyeti'ni en üst düzeyi temsil etme yetkisine sahip olan, meşru otoriteyi de elinde tutan kişi, Cumhurbaşkanı diyor ki İsrail, soykırımın hesabını vereceksin. Nerede öbür siyasetçiler? Bir ses verin bakalım. Bir ses verin ya. Hani bir defa olsun, 40 yılın başı bir kere olsun, aman rakibimize yaranması falan yaramasını bir kenara bırakın. Ki konu o değil. Konu daha başka bir şey. İsrail'e itiraz etmek istemiyorsunuz. Konu bu. Çünkü İsrail'e itiraz ettiğinizde bazılarınızın altındaki sandalye sallanacak. Bedenleri bazılarının var. Reytingleri düşecek. Bunu çok iyi biliyoruz. Bazısının da fondaşlarının da maması kesilecek.
3: Şeydeki,
2: onu da iyi biliyorum.
3: Lahey'de dava devam ederken onunla ilgili de hiç haber yapmadılar. Ya bırakın Cumhurbaşkanı'nı.
2: Cüneyt Hocam şimdi ya haberi
3: normal
2: bırakın.
3: Normal uluslararası hukuk çalışırken bile
2: küçümsediler bir de. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Biz sureti haktan görünenler var bir de. Mesela Adalet Divanı ile ilgili bir şey konuşuyoruz. Adamlar gitmişler, başvuru yapmışlar. Ne çıkacak ki? Zaten İsrail her şeyi alır. Ya da işte bir barış görüşmesi bir şey olacak. Amerika bu adamlara bir tokat atıyor. Biz biraz ümitleniyoruz. Melih sen söylemiştin yani, senden alıntı yapayım. Ya savaş bitmesin mi istiyorsunuz kardeşim? Derdiniz ne sizin yani? Buradan şunu anlıyorsunuz hocam. Bunlar da gayet şuurlular.
1: Tabii.
2: Gizli bir propagandanın malzemesi bunlar. Bunu böyle yapıyor. Bize şunu anlatmak istiyor. İsrail yenilmez. İsrail'e kimsenin gücü yetmez. Hiç öyle bir şey yok. Bak gayet de hizaya gelir. Yenilir. Hatta Amerika bile yenilir icap ederse. Yani öyle dünya eski dünya değil. Bunlar onun için yani o uluslararası mahkemedeki şeyi de davayı da küçümsediler. Alay ettiler onunla hocam.
3: Evet.
2: Şunu dediler hatta, bak daha yani özür dilerim, ahlaksızca benzetmeler yapanlar oldu bunların arasında. Televizyon ekranına çıkıp şunu söylediler. Ya Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bir sürü davası var. Onu görmüyor bu yandaşlar. Bundan mı? Sanki Türkiye soykırım yapmış. Allah sizi bildiği gibi yapsın ya. Ya böyle bir insafsızlığa kadar vardılar bunlar ya.
1: Evet. Bu arada İsrail ile ABD arasındaki o çatışma süreci bence daha derin bir yere de evrilecek yani. Bugüne kadar nasıl gittiğinin çok dönemi yok. Zaten bu analizi kendileri de oturup yapıyorlar. Cumhuriyetçi seçmenler arasında bile etkimizi kaybettik diyorlar. Yani bu önemli bir gerileme. Şu
2: bir de sevgili Melih, biz ne istiyoruz? Mesela şunu soralım ya, dünyanın süper gücü Amerika'nın İsrail'e verdiği desteği kesmesini istiyor muyuz, istemiyor muyuz?
1: Hikaye bu.
2: Bu kadar. Ne, hocam, sen ne istediğini söyle bir defa yani.
1: Ama Gaffar, ne zaman bu konu açılsa, şimdi öyle diyorlar ya, çıkıp akşamları Trump konuşuyorlar diye. Ya Trump konuşuyoruz, Türkiye ile ilişkilerinde İsrail'e yönelik bir mesaj verdiği için. Tabii ki Trump konuşacağız yahu. Şu an bir orta yol oluşmaya başlıyor. Trump yönetimi diyor ki bizim çıkarlarımıza değil İran'daki bu sürecin uzaması, durduralım. İnanamıyorum yani, Netanyahu'yu ağzına almayan adamlar sabah akşam Trump'a. Ya bunu söylediğinde de Trump'ı mı savunuyorsun diyorlar. Trump'ı falan savunmuyoruz, öyle bir durumumuz yok. Siz niye bu kriz derinleştiğinde yani Trump'a söylediğinizin binde birini Netanyahu'ya söylemiyorsunuz? Ama tek dertleri şu, şöyle okuyorlar. Trump Erdoğan'la ilişkisinde iyi bir seviyeye gelirse bunu içeride bir kendi eksihanelerine yazacak bir gelişme olarak değerlendiriyor. Ya çok sığ bakıyorlar ya da ciddi bir beka sorunları var Netanyahu ile birlikte. Çünkü
0: beka sorunları daha fazla.
1: Bu daha önemli değil mi yani?
0: Gayet
1: bence de. Ne diyor Axios'ta? Cumhuriyetçi Parti İsrail'e karşı sırtını dönmeye başlıyor. Bu Trump'a yakın bir medya yayın organı. Bence istikamet de veriyorlar. Tarif de ediyorlar biraz da hani nasıl bir sürece girildiğini. Öyle okumak lazım Axios'u bence. Yıllarca süren güçlü desteğin ardından Netanyahu'nun Trump'la gergin ilişkisi özellikle genç cumhuriyetçiler arasında büyüyen şüpheleri körükledi. Anketler partide İsrail'e desteğin azaldığını gösteriyor. Dünyadaki bu eğilim Amerika Birleşik Devletleri'ni de etkiliyor bence. Bu güzergah

0: Netanyahu için hakikaten tehlike çanları anlamına geliyor. Değişmez denilen yapı bence ABD'de Trump'la birlikte en azından yüz tuttu.
1: İlk başta söylemek istediğim şeydi bu. Yani Amerikan basınında çıkmaya başladı bu havadisler. Tabii Axios dediğin gibi özel bir yeri var Axios'un. Axios hem İsrail'e çok yakın hem de Trump'ı destekleyen bir yayın organı. Demek ki artık en azından Netanyahu hükümetinin ipinin çekilmesi ve İsrail'le olan ilişkilerin yeni bir normale, yeni bir seviyeye getirilmesi gibi bir beklenti oluşmuş. Bunu açık görüyoruz. Demin başta söylediğim konuydu. Özellikle genç seçmen, cumhuriyetçi seçmen de dahil olmak üzere Netanyahu denen adamdan nefret ediyorlar artık. Yani Netanyahu gerçekten de hak ettiği yeri buldu dünyada. Dünya ona baktığında bir çirkin, bir katil, bir pislik görüyor.
0: O İsrail'in o 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurduğu kültürel hegemonyayı da dağıtan bir şey.
1: O da yani düşüyor.
0: O çok net bir kabul vardı. Artık net bir şekilde insanlar o mağduriyet hikayesine de bence inanmıyorlar. Bunu görebiliyoruz herhalde.
2: Evet. Ama yani çok fazla bir değişiklik olduğu kanaatinde değilim. Şu an itibariyle dünyanın her tarafında olan gelişme ABD'ye yansıyor. Yani Gazze Savaşı'ndan beri Siyonizmin uluslararası barış için ne büyük bir tehlike, ne büyük bir tehdit olduğu çıplak biçimde ortaya çıktı. Pervasız biçimde İsrail'i destekleyen Batı Avrupa hükümetleri bile pozisyonlarını, tavırlarını değiştirdiler. Amerika'da, Batı Avrupa'da her tarafta kitleler sokaklarda tepkilerini ortaya koydu. İşte bunun bir yansıması olarak ABD'de Cumhuriyetçi Parti seçmenleri arasında İsrail'e, Yahudi meselesine ilgi azalmış, eleştiri öne çıkmış. Fakat bu tamamen ABD'nin İsrail'i terk ettiği, terk edeceği kapsamlı bir dönüş noktası, bir
0: orada değiliz,
2: U dönüş
0: tabii
2: yapacağı anlamına gelmiyor. Yani en fazla ne olabilir? İşte az önce de konuştuk. Netanyahu'yu devre dışı bırakarak ilişkileri toparlayacak daha tepki duyulmayan bir liderle, mesela Yair Lapid'le falan yahut da Neftali Bennett'la yollarına devam edebilirler. ABD içerisinde zaten İsrail meselesine duyulan antipati eskiden beri belli dönemlerde tartışılıyordu. Mesela Chicago Üniversitesi'nde bir uluslararası ilişkiler hocası var, John Marshmeyer. Bu adamın bir kitabı da var bu konuda. Önce makale yazdı.
0: Ama hocam akademiden adamı gönderiyorlar İsrail'le ilgili Amerika'da.
2: Ama
0: en yobazları
2: işte,
0: akademi
2: bu
0: oldu.
2: Bu işin kökeni oradan geliyor. Yani bu İsrail karşıtı bir çizgiye doğru kamuoyunun giderek güçlü biçimde dönmesinin kökeni oradan geliyor.
0: Yani akademi kusura bakmasınlar, Türkiye'deki akademiyle ilişkilendirilir mi bilmiyorum ama pandemide de kendilerini bilimin yerine koymuşlardı. Şu an en gerici engizisyon pozisyonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde o bizim ahım şahım Harvard'lar bilmem neler oynuyor hocam yani. Orada toplumun çok gerisinde. Akademisyenlerin yani soruşturma açılıyor.
2: Genellememek lazım.
0: İşlerinde ama böyle Harvard'da yapamazsınız. Filistin'le ilgili
2: son derece sağduyulu olanlar da var. Ama tabii büyükçe bir kısmı zaten bu meselede devşirilmiş durumlar. O vaka. Şimdi bu kişi Marshmeyer bir kitap yazdı. O makaleyi genişletti. Amerikan dış politikasının şekillenmesinde İsrail lobisinin rolü. Bu kitap Türkçe'de çevrildi. Bu kitapta diyor ki bir ülke diyor dış politikasını formüle ederken temelde ulusal çıkarlarına ağırlık verir. ABD kurulduğundan beri pervasız biçimde, fütursuz biçimde İsrail'i destekliyor. Bu ABD'nin Orta Doğu politikasına negatif yansıyor. Yani sadece Arapları değil tüm Müslümanları karşımıza alıyoruz. Tüm demokratik değerlere önem veren dünyayı karşımıza alıyoruz.
0: Ama asıl ABD'nin desteği
2: biraz da buradan geliyor.
0: ABD'nin asıl desteği 67 savaşından sonra İsrail'e yönelmeye başladı. Bence Kennedy'nin ortadan kaldırılmasının ardından yoğun bir ittifaka dönüştü ABD ve İsrail
3: ilişkileri. Camp David de birleştirdi ikisini.
0: Yani ondan öncesinde o kadar yoğun da bir durum yok. Onun da ilginç bir şey. Belki İngiltere ile Siyonistlerin ilişkisiyle
4: Reagan
0: alakalı. 67'den sonra
4: geldi,
0: başlıyor hikaye.
4: Gelir gelmez Kennedy'nin öldürülmesine sebep olan atom bombası, nükleer tesisleri açık karşı çıkmasıdır o bütün olaylarda.
0: Hitler özden Fransızlardan tabii nükleer aldılar. Yani bu da, bunu da unutmamak
4: şimdi
0: lazım.
4: Şimdi bu konuyla ilgili bir ek tabii, yapmak istiyorum ben. Abi. Şimdi bu Cumhuriyetçi Parti deyince buna bir değişik boyuttan da bakmakta yarar var. Cumhuriyetçi Parti'nin büyük ihtimalle 2028'de başkan adayı DeSantis, Florida valisi olma ihtimali çok yüksek. Bu şu anda herkes CD'de Vences filan söylüyor.
0: Sen Santis diyorsun.
4: Santis.

0: antiseminist yasaları en çok uygulayan ve İsrail'e çok büyük destek veren bir adamdır. Yani böyle baktığımız zaman ya bugün Cumhuriyetçiler artık İsrail'e bir tavır koyabilir. Tamam, Cumhuriyetçi Parti'ye oy verenler de olabilir. Ama onların yarın Cumhurbaşkanı adayı olacak. Fazla değil.
1: Derin 2028. Cumhuriyetçiler diyorsun, Cumhuriyet izin vermez yani.
0: Bu derinliği de unutmamakta yarar var.
2: Bensin de başına bir şey gelir o zaman.
3: Ya, zaten bu biraz da fark yok ki. Yani Cumhuriyetçi Parti'de, Demokrat Parti'de aslında temelde İsrail'i destekliyorlar. Yani mesela Joe Biden dönemini hatırlayalım. Joe Biden 7 Ekim 2023 patlak verdiği zaman seyretti sadece ve İsrail'e belli aralıklarla destek verdi, ekonomik destek verdi, kaynak aktardı, lojistik, silah teçhizat, cephane mühimmat verdi. Ateşkesi bile sağlayamadı. Bak, ateşkesi yine Trump neticede inisiyatif kullandı.
2: Bir şekilde
3: baskı
2: yaptı. Dediğiniz doğru.
3: Ateşkes yürüyor mu? Tamamen mesele çözüldü mü? İşin başka tarafı.
2: Ama en azından tabii ki en azı olmaz ama hocam işte 5 ölü diyoruz. Günde burada 150-200 bin ölüleri verdik. Evet. 70 bine böyle ulaştı yani.
3: Ama işte 2 sene boyunca bakın 7 Ekim 2023, 10 Ekim 2025. 2 sene boyunca yani kimse bir şey yapamadı baktığımızda. Çünkü İsrail değil karşımızda. Karşımızda Amerika var aslında. Yani bunu hepimiz biliyoruz.
2: Demokratların böyle bir derdi zaten yok hocam. Ben şuna da inanıyorum. Bugün eylemlere katılıyorlar ama ABD'de bunu biraz da Trump'ı göndermek için bir koz olarak kullanıyor. Trump'ı göndersinler Bülent abinin dediği gibi. Yerine kendileri gelsinler, gene örtülü bir şekilde İsrail'le o soykırım sürecini ilerletecekler. Ben Trump'tan şu açıdan daha umutluyum. En azından iplerin bu kadar gerildiği bir süreçte belki onulmaz bir şeyler açacak. Belki yani, çünkü demokratlardan öyle bir beklentisi falan kimsenin yok bence. Gelsinler İsrail ilişkileri bitirsinler. Öyle bir şey olacak
3: ama,
2: mı?
3: Ama Trump'ı
2: öyle eleştiriyorlar ama.
3: Şimdi Trump'ı da şöyle yap, Trump da şöyle yani aslında ben ne yapıyorsam İsrail'in güvenliği için yapıyorum. Bakın 8 ülkeyi bir araya getirip İbrahim anlaşmalarını günün şartlarına uyarlama için bir proje ortaya attı.
2: Onları ikna edeceğim diye diyordur ama
3: umurunda İsrail şantaj yapıyorlar Trump'a.
2: Değil bence Trump'ın.
3: Hepsinin yani evrakları, videolarının tamamını yayınlamadılar, ucunu gösterdiler.
2: Öyle işte.
3: Bir taraftan da böyle bir baskı var.
2: Bunu göz ardı edeceğim.
0: Şimdi bir kitap getirttirdim, yeni kitap. Çok önemli bu konularla ilgili. İlluminati'nin yeni dünya düzeni ile ilgili. Bakın, yeni dünya düzeni, Amerika hep tartışıyoruz. Bir de Illuminati yani bu küresel çetenin. Yani bu, unutmayalım bunu. Ben sık sık söylüyorum.
2: Bu önemli bir aile.
0: Rothschild ailesini düşünmeden hiç Amerika'yı düşünmemek gibi bir olay ortaya çıkar. İsrail devletini kurduran adamdır bunlar. Yani o bakımdan İsrail dediğimiz zaman Netanyahu'lar, gelenler gidenler değil. İsrail'in varlığıyla iç içe geçmiş ki bugünlerde bütün dünyada konuşulan o meşhur evangelistler dediğimiz mekanizmadan büyük oy almaya çalışan iki parti var orada. Çok fark etmiyor birbirlerinden. O nedenle önümüzdeki dönemde Netanyahu temizleseler bile yerine gelecek olan bir başka Bennett gelebilir, öteki gelebilir, muhalefet.
2: Doğru.
0: Onların da bunlardan farkı yok. Gaddar olmayabilirler ama Türk düşmanlığı onların da var.
2: Var. Peki muhalefet. Böyle bir diyalog bizi hatırlıyor muyuz hiç? Siz 9 milyonluk ülkesiniz. Yani ABD'den evet. İsrail'e yapılan net açıklamalar. Biz olmasak gidiyordunuz. Biz cumhuriyeti değiliz. Bilmem. Bu boyutta şimdi, ABD ve İsrail arasında hatırladığınız ne var hocam?
3: Yok, böyle yani bu kadar keskin ve İsrail'e dışlayıcı açıklamalar ben daha önce tanık olmadım.
2: Fakat
3: bu açıklamaların yapılmış olması aslında tamamen politikanın değişeceği anlamına da gelmiyor.
2: Mutlaka.
3: İsrail'i
2: ama bir umut işte
3: ikna etmeyi. İsrail'i ikna etmeyi, bu mutabakat zaptına falan ikna etmeyi, arıza çıkarmasını önlemeyi amaçlıyor. Çünkü
2: mutlaka.
3: İran kabul ettirdi. Tüm cephelerde silahlar susacak diye kabul ettirdi. Fakat
2: ama her şeyde hocam tarihte tekerrür şey müdür yani, böyle gelir falan. Bu sefer
0: Amerikan,
2: bir tane deli çıkar. Rayı değiştirir. Geri döndürülemez seviyeye gelir o ilişkiler.
4: Ama öyle bir gücü yok ya devlet başkanlarının Amerika'da.
2: Öyle müesses
4: yani
2: ama politikayı
4: değiştirecek bir güçleri yok. Ufak tefek farklılıklar oluyor ama başkent Kudüs'ü imzalayan Trump'tı.
2: Oydu hocam ama onun üzerinden çok sular aktı.
5: Amerikan düzeninin revizyon ihtiyacını görmek zorundayız.
2: Evet,
5: bakın,
2: böyle bir şey
5: yani
2: de var.
5: Burada bu konu başkanlardan öte sistemle ilgili bir ihtiyacı da ortaya koyuyor. Şimdi bakın, Netanyahu bugüne kadar İsrail devlet yöneticileri, başbakanlar arasında olabilecek en yayılmacı, en yayılmacı ve en şahin, en şiddet yanlısı tip. Başka figürler var İsrail siyasetinde ama onlar mümkün değil iktidara gelemezler. Yani olabilecek en uç tip iktidara gelmez.

0: vermiş. Bunun iktidarı döneminde de bir Amerikan başkanı İsrail'e verilebilecek en üst düzey yardımı vermiş. Evet. Ne yapmış? İran'a savaş ilan etmiş. Evet. Ne oldu? Değerli arkadaşlar, İsrail'in varlık tezi, İsrail'in varlık ve güvenlik tehdit tezi sonuna geldi.
1: Bu kadar sizin.
0: Bu kadar. Denizin sonuna gelindi. Yani bunların ötesi yok ki. Ne yapacak? Mesela Trump Ürdün'e, Suriye'ye, İran'a atom bombası mı atacak? Ne yapacak? Ya da İsrail bütün uçaklarını kaldırıp intihar dalışları mı yapacak?
1: Bir 70 bin sivili daha mı öldüreceksiniz?
0: Bu artık burada deniz bitti. Denizin bittiğini, ha bunu Amerika şuurlu olarak yaptı ya da şuursuz yaptı. Tabii, bunu tabii, bilemeyiz. Olur. Ama denizin bittiği görülüyor. Üstelik bir başka gerçeklik daha var. Şu tezimi tekrar etmek istiyorum. Trump'ın Amerikan tarihinde bir misyonu var. O misyon Amerika Birleşik Devletleri'ni çok kutuplu dünyaya hazırlama misyonudur. Demokratlar çok oyalandılar. Görmediler. Yani Çin'in yükselişini, dünyanın artık tek kutuplu olmadığını görmek istemediler.
1: Bu ihtiyaç ve bu hedef İran'ı, İsrail'i aşar diyorsun sen.
0: Tabii ki aşıyor. İsrail o dönemin, yani eski dünyadaki Amerikan ihtiyacının bir sonucuydu İsrail.
2: Yani Orta Doğu'dan çıkmak istiyor aslında biraz
0: şimdi
2: Amerika.
0: Şimdi Orta Doğu'dan yani çıkmak, şöyle diyelim. Evet. Hafiflemek diyelim. Yani evet. Burayı hafifletmek istiyor. Dolayısıyla daha fazla bölgesel oyuncunun var olacağını Amerika görüyor. Şimdi şöyle düşünün. Amerika tüm desteğiyle ve eski paradigmayla İsrail'in arkasında durmaya devam etsin. Türkiye'yi zayıflatacak mı bu durum? Yok.
1: Rusya'yı zayıflatacak mı? Artık
0: Hayır. Amerika'ya ne kazandıracak? Yani dolayısıyla burada Amerikan sisteminin bir revizyon ihtiyacı var. O revizyon şu değil. Tartışılan İsrail'in varlığını desteklemeyelim
1: tabii,
0: değil.
1: Tabii.
0: Amerika İsrail'in varlığını destekler. İsrail'i tanıyor. Bu arada şunu söyleyeyim. Biz de çift devletli çözümden yanayız resmi olarak. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin tezi de resmi anlamda bağımsız Filistin devleti ve İsrail devleti. Biz bile o noktadayız resmi anlamda. Şimdi Amerika'nın durumu da şu. Filistin devleti ile ilgili yavaş yavaş adım attılar. Bak onlar da artık Filistin devletinin olabileceğini söylüyorlar. Ve İsrail de eski şımarıklığını sürdüremiyor. Bunun manası da şudur. İç kamuoyu da buna hazır. Amerika İsrail ile olan ilişkisini revize edecek. Revizyonun en kısa yolu Netanyahu hükümetini değiştirmek.
1: Peki, bu çok önemli. Reklama gidelim. Doğru. Fazla geçirmeyelim. Bence çok önemli bir nokta. Üzerinde biraz duracağız. Türkiye'nin o etkili olduğu alanlardaki yayılması da otomatikman Tel Aviv'i rahatsız ediyordur. Bunun da ayrıntılarına bakacağız. Reklamlar.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ali Demir, Türkiye'de 103.858 hektar ormanlık alanda yaklaşık 1.101.000 koloni kapasiteli 918 bal ormanı bulunduğunu belirtti. Türkiye'nin 97.253 ton bal üretimiyle dünyada ikinci, yaklaşık 8,7 milyon arı varlığıyla üçüncü sırada yer alan güçlü bir arıcılık ülkesi olduğuna dikkati çeken Demir, farklı bölgelerde üretilen çam, kestane, geven, yayla ve çiçek ballarının ulusal ve uluslararası pazarlarda önemli potansiyele sahip olduğunu kaydetti.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyon Karahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor. İttifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor.
8: Dünyadaki savaşlara ve krizlere değindi. Ülkelerin güvenliklerinin yeniden şekillendiğinin altını çizdi.
7: Eski kalıplar, eski ön kabuller bir bir yıkılırken yerlerini neyin alacağı, neyin ikame edileceği henüz bilinmiyor. Sabah neyle karşılaşılacağını kimsenin kestiremediği bir belirsizlik döneminin tam ortasındayız.
8: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda NATO Parlamenterler Zirvesi'nde önemli mesajlar verdi.
7: Türkiye olarak yeni dönemin ruhunu en iyi okuyan ülkelerden biriyiz. Kriz bölgeleriyle 1800 kilometreyi aşan kara sınırına sahip Türkiye, güçlü ordusu, modern askeri kabiliyet

0: devletleri gelişmiş savunma sanayisiyle 70 yılı aşkın süredir NATO'nun güvenliğine katkı sunan müttefiklerin başındadır. NATO misyon ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 müttefik arasında yer alıyoruz.
1: Türkiye'nin desteğinin göz ardı edildiğini söyleyen Erdoğan, Avrupa Birliği'ni eleştirdi.
0: Türkiye'nin Avrupa güvenliğine sağladığı vazgeçilmez faydaların bazı durumlarda göz ardı edildiği de bir vakadır. Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur.
1: Erdoğan sözü ABD-İran ateşkesine getirdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkesin kalıcı bir çözümle neticelendirilmesi için Pakistan ve Katar'ın yanı sıra dost ve kardeş ülkelerle birlikte gereken katkıları vermeyi sürdüreceğiz.
1: İsrail'in provokasyonuna izin verilmemeli diyen Başkan Erdoğan, NATO'daki muhataplarına net bir mesaj verdi.
0: Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen, hatta bunu kendi güvenliği için tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İşgal bitmeden, İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine dönük yoğun bir ilgi söz konusu.
1: Liderler değişti, masanın en deneyimli ismi değişmedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun en kıdemli lideri oldu. Başkent Ankara, kritik NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. 23 yılı aşkın liderlik tecrübesiyle zirvenin en deneyimli ismi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14. kez NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek. İlk kez 2004 İstanbul Zirvesi'nde Başkan Erdoğan, Başbakanlık sıfatıyla liderler masasına oturdu. O tarihten bu yana gerçekleştirilen zirvelerin tamamına yakınına katılan Erdoğan, ittifakın genişleme kararlarından küresel güvenlik krizlerine birçok kritik başlıkta Türkiye'yi temsil etti.
3: Türkiye olarak amacımız tüm halkların, tüm inançların yan yana barış içinde yaşadığı bir sulh ikliminin tesisidir.
1: Erdoğan görev süresi boyunca NATO'nun 5 genel sekreteriyle çalıştı. O isimler arasında Lord Robertson, Jaap de Hoop Scheffer, Anders Fogh Rasmussen, Jens Stoltenberg ve Mark Rutte yer aldı. Böylece Erdoğan, NATO'nun değişen yönetim dönemlerinde ittifakın karar alma süreçlerine en uzun süre katkı sunan liderlerden biri oldu. Ankara'daki kritik zirvede NATO'nun en deneyimli liderlerini bir araya getirecek. Erdoğan'ın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 8, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis 6, ABD Başkanı Donald Trump ise 2 başkanlık dönemi dikkate alındığında 5 NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: AK Parti'nin 3 günlük 3. istişare ve değerlendirme kampı, yoğun toplantı ve değerlendirmelerle sona erdi. Kampta vatandaştan gelen talepler ön planda olurken, halkın cebine, yaşam standartlarına ve alım gücüne fayda sağlayacak çalışmalara dikkat çekildi.
0: Millet hesaba çekmeden, kendimize hesaba çekmeyi prensip edinmemiz vardır. AK Parti'nin dün de dediğim gibi bir Türkiye kitabı olması vardır.
1: Güvenlik, ekonomi, kalkınma ve toplum başlıklarında gerçekleştirilen oturumlarda bakanlar sahadan gelen soruları yanıtladı.
0: Bakanlıklarımızın faaliyetlerine yönelik sahadan gelen talep, öneri ve eleştirileri tek tek not ettik.
1: Terörsüz Türkiye sürecine dair mecliste yürütülecek olan yasal düzenlemeler ve terör örgütünün silah bırakma süreci gibi birçok konu başlığının ele alındığı kampta hem son bir yılın muhasebesi yapıldı hem de yeni dönemin yol haritası çizildi.
3: Bugün ise genel istişare ve değerlendirme oturumunda katılımcılar kabine üyelerimize hem sorularını yönelttiler hem temsil ettikleri şehirlerin sorunlarını ilettiler. Gerekli talimatları verdik. Allah'a hamdolsun. Her açısından dolu dolu bir iki gün geçirdik.
1: Kampın hem açılış hem de kapanış konuşmasında önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, 60'tan fazla milletvekiliyle baş başa görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerle bölgelerdeki son durumun nabzını tutan Başkan Erdoğan, ilgili milletvekillerine talimatlar verdi.
3: Bize geleni başımızın tacı edeceğiz. Bize gelmeyeni gidip arayıp bulup hal hatır soracak, derdini dinleyeceğiz.
1: Toplantılarda aynı zamanda hem iç siyaset hem de küresel ve bölgesel konularda değerlendirilerek istişare edildi. Bu değerlendirmeler Başkan Erdoğan'ın yaptığı kapanış konuşmasında yer aldı. Erdoğan, İsrail'in yaptığı soykırımların hesabı sorulacak dedi.
3: Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
1: Kampın son gününde kabine üyeleriyle bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan genel bir değerlendirme yaparak talimatlarını sıraladı.
4: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

0: unutmamak için. Hatırlamak için A Haber.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Sebep sonuç devam ediyor reklamların ardından. İlk bölümlerde ABD ve İsrail ilişkisini konuştuk. Türkiye üzerinden NATO zirvesi var 7-8 Temmuz'da biliyorsunuz. Gözler buraya çevrilmiş durumda. ABD Başkanı da Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasa ben bu zirveye katılmazdım diyor. Aslında NATO'nun dışarıda nasıl tartışıldığının bir göstergesi ama Türkiye'nin rolünün ön plana çıktığını da açıkça ortaya koyuyor. Şimdi biraz isterseniz bir NATO ajandasına bakalım. Liderlerin gündemi ne? Buraya pek çok dünya lideri gelecek. Hangi gündemlerle gelecekler? Biraz buna bakalım. İrfan Hocam böyle alabilir miyim sizi? Trump'ın niye geldiği belli. Bıkmış NATO'dan. Daha fazla yük taşımayacağım diyor.
3: İyi ki bu listede bir Meloni var. Meloni olmadan.
2: Oradan bas. Sizin adınızdan başlayalım.
4: Amerika'dan başlayalım. Tamam. Aslında yani zannedildiğinin aksine ABD bu ittifaktan ayrılacak falan değil. Nasıl ki Varşova Paktı sonrasında Rusya Federasyonu eski devletleri yanında tutmak için bağımsız devletler topluluğunu kurduysa onun patronu Rusya ise, nasıl ki Kolektif Güvenlik Antlaşması Teşkilatı'nın patronu Rusya ise, kabul edelim ki NATO'nun da patronu ABD. Bu 49'dan beri böyle.
2: Kısa da küsse de patronu.
4: Patronu. Yani bir kez bu yani çıplak gerçek. NATO'nun Avrupa'daki konvansiyonel savunmasına bugüne kadar ABD olağanüstü ölçüde katkı sağlıyordu. Soğuk Savaş sonrası dönemde Avrupa tamamen bu konuda profesyonel askerliğe geçti. Zorunlu askerliği kaldırdılar. Savunma harcamaları azaltıldı. ABD'nin mükellefiyetleri devam etti. Şimdi Trump kaç zamandır ABD şunu savunuyor. Avrupalılar elini cebine soksun, külfet paylaşımına güçlü katkı versinler ve bunu aslında kabul ettirdi. Geçen sene 2025 yılı Lahey'de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları toplantısı yapılmıştı. Orada kabul ettirdi. Sadece İspanya çekince ileri sürdü.
2: NATO ben sadece konu para mı hocam?
4: Şimdi bir tarafı para.
2: Ukrayna'da mesela sergilediği tavır Biden'ın yaptığının tam tersine Rusya'yı birincil tehdit olarak koymaması. Çünkü NATO'nun birincil NATO ne ABD başkanlığında kime karşı kuruldu? Rusya'ya değil mi? Şimdiki başkan diyor ki Rusya'yla bir sorunum yok.
4: Ama işte bunun bir amacı var. Böyle bir tavır tutum içine girer.

0: aslında Avrupalıları daha fazla bu ittifaka katkı vermeye zorluyor. Başka türlü...
1: Ben girmezsem hiçsiniz diyor savaşta.
0: Kendi başınızın çaresine bakın diyor. Karşınızda tüm Avrupa'yı tehdit eden bir Rusya var. Ve Rusya evet ekonomi bakımından, nüfus bakımından sorunlu. Fakat nükleer bir güç ve devasa konvansiyonel potansiyeli de var. Beklentilerin gerisinde kaldığı ortaya çıktı. Avrupa güçlü biçimde tehdit vehmediyor. Ama mesela ABD bundan yararlanmadı mı? Yararlandı.
2: Ama hocam Ukrayna, bu tehdidin içeriği nasıl?
1: Evet ya,
2: bir oturmadı ki bu tehdit.
0: Ukrayna NATO'ya katılamadı. Fakat ABD'nin netice olarak bu operasyon neticesinde sağladığı kazanç şu. Finlandiya ve İsveç katıldı.
1: Doğru ama hocam Cüneyt Hoca'nın sorusu bence çok kayda değer. Yani Rusya hakikaten bu İngilizlerin anlattığı hikayeye inanacak mıyız biz? Rusya gelecek bilmem alacak falan. Böyle bir hal var mı? Böyle bir tehdit var mı? NATO buna karşı kurulmuş. Bence kurulduğu tehdit ortadan kalkmış. NATO'nun yaşadığı sorun bu. Bunlar düşman arıyorlar. Rusya hakikaten böyle bir yakın tehdit mi ya? Hakikaten bunu...
0: Yakın tehdit şu anlamda yakın tehdit. Yani kuruluş döneminde ilk NATO kurulacağı zaman...
1: 1949
0: bu işin...
1: yani ta.
0: Şimdi... 49'dan öncesi de var. Mesela Marshall yardımları yapıldı. Neden Avrupa'ya bilabedel karşılıksız ABD... 12 milyar dolar önce, sonra bunu 20'ye tamamladılar. Kaynak aktardı. Çünkü eğer Avrupa'nın elinden tutmasaydı ABD, Stalin tamamını...
1: Üstad, kesinlikle katılıyorum. Savaştan çıkmış, atom bombasını bulmuş bir Rusya. Şimdi öyle bir Rusya yok ya.
2: Şu an için.
1: Yani şu anı diyorum.
0: Ama şu an için NATO yine strateji belgelerinde Sovyetler Birliği'ni çevreledi ve Sovyetler Birliği başarısız
1: oldu. Tamam, burada bir sorun
0: var. Rusya tehdidi devam ediyor.
3: Rusya'nın bir Avrupa devleti
2: olduğunu
3: unutmayalım.
2: Hocam işte bu tehditin boyutu ne ama?
3: Hep Çin'le yan yana getiriyor
2: ama. Yani işgal mi? Revizyonist bir politika mı?
0: Bakın.
2: Mesela Estonya, Letonya, Litvanya'yı tekrar geri mi alacak Rusya? Mesela ben şeyi gezdim hocam, bakın Belarus Ukrayna sınır hattını.
1: Cüneyt hocam siz de böyle alabilirsiniz.
2: Şey geçtikten sonra, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra biz gördüm yani buralarda, mesela Brest'te, İvi'de, buralarda muazzam cephanelikler var, yeraltı. Hepsini ya stoklamışlar Ruslar. Yani bir Doğu Avrupa'ya muhtemel bir seferde kullanacakları harp stokları. Ne içindi bunlar? Ya Doğu Avrupa'dan Avrupa'ya şeyi taarruzu başlatmak için ön noktalardı. Ama şimdi bugün Rusya kimi alacak hocam? Tekrar Estonya, Litvanya'yı mı alacak? İşgal edecek yani.
0: Büyük bir tehdit yarattığı bir vaka. İşte Ukrayna'da bunu gördük. Şimdi bir adım sonrası bu Baltıklar'da, Baltıklar biliyorsunuz 39'da işgal edildi. Sonra ilhak edildi. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bunlar bağımsızlık kazandılar. Sovyetler Birliği döneminde Estonya, Letonya, Litvanya'ya Rus azınlık yerleştirildi. Ve bunlar orada hakim güç oldular. Şimdi oralarda hak iddia ediyorlar. Şimdi bir stratejileri var, bir bakış açıları var. Rusya'da derin devlet yönetime el koydu. Putin'le birlikte KGB ekibi el koydu. Avrasyacılar el koydu ve bunlar...
4: Seçimle geldi hocam Putin.
0: Hocam hangi seçimden bahsediyorsunuz?
4: Ama
0: hangi seçimden bahsediyorsunuz?
4: El koyma işi biraz fantezi gibi yani. O zaman Trump da öbür tarafa mı el
1: koyuyor? Öyle diyenler de var. Trump zaten Putin seçtirdi diyorlar.
4: Öyle diyorlar. Yani, tamam. Şimdi, o ona el koydu, o da oraya el koydu.
0: Hemen oraya bir mercek tutalım. Şöyle mercek tutalım. Şimdi Yeltsin, Boris Yeltsin sağlık sorunları sebebiyle bir tıp kurumunun raporuna dayanarak emekli edildi. 99 yılının son ayının son gününde. Yerine kimi getirdiler? St. Petersburg Belediye Başkan Yardımcısı Vladimir Putin'i getirdiler. Bu kişi daha önceden Soğuk Savaş döneminde Almanya'da KGB'nin istasyon şefi olarak çalışmıştı.
1: Evet Üstad, ama yani o,
0: şunu demek istiyorum.
1: Putin'in meşruiyetini tartışacak bizim hakkımızda değil yani. Gayet
0: seçimlerden bahsediyor da. Yani iki dönem seçim kazandı. 2000 yılı Mart ayında.
1: Bugünkü sorumuz da bence Putin burada ülkesini bir arada tutmaya çalışıyor. Çok da böyle ilerleyecek bir pozisyonda kalkıp Ukrayna'da yaptığı işte şu bölgeleri aldı ama yani İngiltere bunu hakikaten kendine tehdit mi görüyor şu bölgedeki eski topraklarını alıyor olması? Bana biraz çok yaratılmış bir
2: bence
1: umacı gibi görünüyor.
2: Tehdit şu değil mi? Yani Rusya haklı olarak şunu söylüyor. NATO ilerlemesini istemiyorum diyor. Bunu defalarca söyledi.
1: Savaş orada sürüyor.
2: Yoksa kendisi de, buralarda yani, bir işgal, bir şey kurmak niyetinde değil.
3: İşgalin ötesinde orada iki tane çok önemli yer var. Bir tanesi Kaliningrad. Rus donanmasının bulunduğu yer, en büyük gücü.
0: Kaliningrad, evet. Königsberg, şurası.
3: Bölgede önümüzdeki dönemin 20

0: 30 yıl savaşları da orada Arktik denizinde çıkacak. O buz denize eriyor. Bütün ticaret harekatı oradan olacak.
1: Doğru söylüyorsun ama olsa olsa işte Kaliningrad'ı Rusya'nın elinden almaya çalışıyorlardır. Orada zaten merkezi Rusya'nın bir merkezi.
0: Kaliningrad'ın şu anda sıkıntısı var Rusya'nın. Çünkü şu anda orayı direkt alamıyor. Arada bir koridorla geçebiliyor. Evet. Orayı alma ihtimali her an olabilir. Yani bir işgal olursa Kaliningrad o bölgede olur orada. Onun haricinde Polonya'dır, bilmem Romanya'dır falan diye bakmıyor adam. Önemli olan adamın donanması ve önümüzdeki dönemde Kaliningrad'ın özelliği şurada yukarıdaki Arktik Denizi ile ilgili çok önemli Kuzey Denizi.
1: Ya şuradan çık, Rusya'nın kıyısı var Finlandiya'dan denize var, çıkışı evet. Var Kaliningrad tek çıkışta değil ki.
0: Çıkamıyor da kapattı onu işte. İsveç kapattı, Danimarka kapattı. Orada şu anda abluka altında Kaliningrad.
1: Anladın da yukarıdan da aksesi bağlantısı var.
2: Yani bu Rus Rus tehdidi abi, nedir ya? Yani? Bunu realde tam olarak Rus tehdidi yani, şu. Bakın,
0: Rusya'yı yamanatmamak lazım diye düşünüyorum.
1: Tabii ben. Ki de ama
3: Avrupa'daki yani şeyden sonra Soğuk Savaş sonrası dönemde profesyonel askeriye geçtiler. Askeri sayıları azaltıldı. Vicdani retçilik diye bir kurum var Avrupa ülkelerinde. Delikanlı askere gitmek istemiyor. Bir dilekçe yazıyor. Ben askerliğe karşıyım, savaşa karşıyım. Gitmiyor. Şimdi asker sayıları azaltıldı ve Rus tehdidini benliklerinde hissettiler. Şimdi Trump da Amerikan hükümeti de bilabedel 70 yıl boyunca Batı Avrupa'ya katkı verdi. Ellerini ceplerine sokmalarını istiyor. ABD'nin devre dışı kaldığı ortamda acaba bir Rusya saldırısına karşı, Rusya tehdidine karşı caydırıcılık sağlayabilecekler mi? Kaç zamandır bunu konuşuyorlardı, üzerinde pek durmuyorlardı. Fakat 24 Şubat 2022 bir milat oldu. Rus tehdidi artık fantazi yahut da bir varsayım olmaktan
1: çıktı. Hocam ben hiç inanmıyorum. Hakikaten bu söylem bana çok şey geliyor. Bilen.
2: Şu olsa mesela hocam,
1: yani Rus tehdidi İngiltere'nin, Fransa'nın böyle bir yakın problemi olduğunu hakikaten düşünüyorum. Bunlar savaş istiyorlar bu endüstriyi devam ettirmek için. Burada da olsa orada da olsa. Size Gafar sana inandırıcı geliyor mu Rus tehdidi? Şimdi hocamın görmediği biz neyi göremiyoruz?
4: Bir defa hocam. Batı bloku için tehdit oluşturulması için kesin bir sistem farkı önermesi lazım. Yani 1949'un dünyasında ya da daha evvelinde dünya ikiye bölünürken, Marshall programıyla bölünürken konu belliydi. Bir tarafta sosyalizm. Yani real sosyalizm ya da komünist ülkeler vardı, demir perde vardı, sonradan perde oldu o. Diğer tarafta da Amerika'nın tabiriyle hür dünya, artık ne kadar hürse siz karar verin.
1: Liberal, çok özledim ve liberal sınır da buradan geçiyordu var. Değil mi?
4: Sınır da oradan geçiyordu, bravo, aynen öyle. Sınır da Almanya'yı bölüyordu, yani Almanya bölündü, bölünmüş bir Almanya. Sınır da şöyle geçiyordu, Avusturya bu tarafta kalacak şekilde. Yugoslavya ortada kendine bir pozisyon seçti. Ama Yugoslavya da sosyalist, fakat burası demir perde ülkeleri denildi bunlara. Varşova Paktı daha sonra kuruldu NATO'ya karşıt olarak. Comecon, onların ekonomik işbirliği teşkilatı. Buradaki çatışma iki sistemin çatışmasıydı. Bir yanda çok partili liberal demokrasiler ya da o çok parti kısmına geçeyim de bir yanda kapitalizm, evet. Öbür tarafta sosyalizmin çatışması. Dolayısıyla NATO'nun da bir anlamı vardı. Yani anlamı var derken NATO sosyalizme bir tek kuruşun bile sıkmadı, onu söyleyelim. O gerekçe ile kuruldu. Şimdi bugün diyelim ki bir tehdit var. Tehdit demeniz için majör bir fark olması lazım. Sisteme dair bir fark olması lazım. Mesela Çin'de komünist bir devlet, sosyalist devlet var. Komünist parti yönetim var. Hani Çin'i tehdit olarak tasvip edebilirsiniz. Çünkü başka bir sistem öneriyor dünyaya. Tüm dünyayı öneriyor. Diyor ki sizin yolunuz yol değil arkadaş. Doğru yol bu diyor. Ha, beğenin beğenmeyin. Dolayısıyla siz onu bir tehdit olarak da koyabilirsiniz. Şimdi Rus ekonomik anlamda da bir tehdide dönüşmüş durumda.
1: 150 milyonluk bir Rusya ekonomisi
4: şimdi,
1: ne kadar?
4: Şimdi Rusya'ya gelelim. Rusya ekonomik olarak Almanya'dan küçük. Nüfus olarak Avrupa'nın 1/5, 1/6. Sadece Avrupa'nın, Amerika'yı falan söylemiyorum. Askeri üstünlük olarak NATO'nun çok altında kalıyor.
1: Söyle yani bunu Putin'de.
4: Amerika bile tek başına geçiyor Rusya'yı. Kaldı ki NATO'yu topladığınızda öyle bir tehdit yok. Bir de şimdi Bülent abi demin söylemişti. bu Ruslar Batı milleti aslında, yani Avrupa'nın bir parçası. Bizim gibi doğulular. Yani biz de hani Avrupa'nın parçası gibiyiz ama doğuluyuz ya, onların durumu da. Dolayısıyla Rusya'nın bu haliyle tehdit olarak algılanması biraz İngilizlerin arzu ettiği şey gibi geliyor bana. Yani İngilizler bu işte hala bir ekmek görüyorlar. Bu nasıl ekmek görüyorlar onu da söyleyeyim. Şimdi bakın, bizim bu İstanbul Barışı'nı İngilizler bozdu, onu biliyoruz, evet. Artık.

0: El alem biliyor. O zaman biz konuştuğumuzda alay ettiler bizimle, kafa buldular. Ben o yazıyı yazdığımda Ukrayna basınından bakıp yazdım. Kendim evet. uydurmadım ki. Ukrayna kaynakları yazıyordu. Sonra Boris Johnson kendisi doğruladı. İngiltere'de yazdı. Bizim buradaki barışı İngilizler bozdu. Niye bozdular? Arkasından ne oldu? Birincisi, Ukrayna-Rusya savaşının devam etmesi Avrupa'yı İngiltere lehine zayıflatıyor. Birincisi bu. İkincisi İngiliz şirketleri burada Amerika ile neredeyse eşit pay alıyor.
1: Bu önemli yani. Savaşın devam etmesi Avrupa'yı İngiltere karşısında zayıflatıyor.
0: Zayıflatıyor tabii ve mecbur bırakıyor İngiltere. Ya İngiltere'nin eli kuvvetleniyor. İngiltere belki Brexit'ten vazgeçecek, tekrar Avrupa Birliği'ne dönecek ama zayıflamış Avrupa'ya patron olarak dönmek istiyor. Yani böyle hesapları olabilir. Üçüncüsü, şimdi bakın burada gene Ukrayna Rusya konusu, yani bir bizim burada NATO zirvesi başlamazda, NATO zirvesi konuşulurken NATO zirvesine kalmış iki hafta Ukrayna Rusya'nın içlerine saldırılar düzenledi. O zaman Cüneyt Hoca şöyle demişti. Ya bu akıl savcı sayana selam olsun. O şöyle bir fıkra anlatır.
1: Ne diyordu?
0: İşte teyze, yani kayınvalide.
1: Bakalım savcı gibi anlatabilecek misin?
0: Onun gibi benim mümkün değil onun gibi anlatmam. Şimdi kayınvalide o eski yokluk zamanı unu saklıyormuş. Yani gelinin, çocukların un almasını engellemek istiyormuş. Gelin de şöyle bir yol bulmuş. Onu engellemek için de un çuvalının etrafına böyle un döküyormuş. Yani ayak izi belli olmasın diye. Gelin de bir yol bulmuş Hatice. Ne yapmış? Bir eşeğin sırtına binmiş. Eşek de gelmiş. Eşeğin üstünden almış. Sonra kayınvalide gelmiş, izleri görmüş, demiş ki ya demiş, bu demiş izler eşeğinizi demiş, bu akıl Hatice'nin aklı demiş. Şimdi buradaki hikayede de izler Ukrayna'nın Zelenski'nin izi de akıl İngiliz aklı. Yani onu yaptıran İngiltere ve tam da NATO zirvesinden önce oluyor. Arkasından Putin dedi ki, biz dedi, yani herkes şunu bekliyordu, intikam yemini gelecek falan Rusya'dan. Vay siz Moskova'yı nasıl vurursunuz, biz de sizi... Hayır öyle demedi. Putin dedi ki barışa hazırız İstanbul'daki gibi dedi. İstanbul kelimesini kullanması çok önemli. Bu şu demek. İngiltere'ye diyor ki senin yaptığını gördüm, o izler diyor eşeğe ait ama akıl senin aklın diyor. Senin aklın. Onu Rusya'da görmüş. Şimdi bu da şu anlama geliyor. Aslında Rusya'da NATO'yla bir orta yol bulmak, halleşmek istiyor. Yani tehdit olarak görülmekten de rahatsız ve tehdit olmak da istemiyor. Belki de
1: Putin'in de işine geliyordur bu savaş. İçeriği belki bir şekilde o da öyle.
2: Olağanüstü işine geliyor. Evet. Çünkü Rusya bir sendromla yaşıyor. Yani yoğurttan sütten iki defa ağzınız yandıysa yoğurdu üfleyerek yersiniz. Batı karşısında Varşova Paktı'nı kaybetmişsiniz. Lağv edildi teşkilat. Sovyetler Birliği dağılmış. 15 cumhuriyetin her biri bağımsız olmuş. Şimdi geriye kalan bakiye Rusya'ya baktığımızda bakın burası bile yetersiz kalıyor. 17 milyon kilometre kare devasa bir topraklar. İçerisinde birbirinden farklı 89 farklı idari bölge. Türkiye'de vilayet her taraf. Evet. Fakat orada okruh, oblast, kray, özek cumhuriyet, özek bölge ve bunların her birinin yani talepleri var. Mesela Kuzey Kafkasya'da falan Çeçenistan eğer bağımsızlık kazansaydı arkasından diğerlerine de sıra gelecekti. Rusya İçeride bu baskıyı daim kılarak çözülmeyi önlemek için arka bahçe teorisini ortaya attı. Yani eski Sovyet Cumhuriyetleri benden sorulur. Oralara başka bir aktörün müdahale etmesine izin vermeyeceğim dedi. Yani bu agresif saldırganlığı Rusya aslında yani ülke içerisinde yeni bir çözülmeyi engelleme amacıyla.
1: Tabii o da kullanıyordur ama bu tehdidin gerçek olduğu anlamına gelmiyor.
2: Avrupa için tehdit oluşturmadığı anlamına da gelmiyor. Tabii Gaffar bir açıklama yaptı. İdeolojik bakış açısına göre evet.
1: Yok ya ideolojik.
3: Hayır öyle
1: mi adamcağız?
0: Hayır hayır.
1: Öyle bir şeyimiz olur mu?
0: Ben tam aksine şunu söylüyorum. Yani ideolojik olarak bakarsanız Rusya'yı düşman görürsünüz. Rusya komünist değil ki artık. Rusya kapitalist bir ülke ya. Bizden kapitalist olmuş artık Rusya yani.
2: Yani şimdi, tabii ki Rusya'da şu an itibariyle
1: Bülent abi de
2: yani, derin devlet el
1: tam
2: koydu.
1: Bu noktada.
2: Yani
1: hemen ideolojik de yaptın seni ama hocam.
0: Yok ben ideolojik şimdi, pozisyonumu söylerim o ayrı yani, ama bu yaptığım analiz ideolojik değil yani.
4: Komünist falan. Bir şey unutmayalım. Kissinger'ın 100 yaşında ölürken bile, ölmeden önce bir ay önce bile yeni dünya düzeninde de eskiyi konuşurken Rusya'yı Çin'le yan yana getirmeyelim.
0: Doğru. Haklısınız Bülent
4: Rusya'yı
0: abi.
4: Rusya'yı alalım. Evet, evet. O nedenle Trump evet, yeni dünya düzeninde ilk Alaska'daki görüşmeyi yaparken bu gelişmeyi sağladı. Çin'le Rusya yan yana gelmesin. Doğru.

0: Şimdi bu nerede oldu? Demir perdeyi koyan Churchill. 11 Şubat 1945
1: adı da koyan
0: Yalta'da. Demir perdeyi koyan, yani buraya soğuk savaşı doğru değil, demir perdeyi ispili koyan Churchill.
2: Evet, doğru.
0: Şimdi İngiltere o günden bugüne ve önümüzdeki dönemde de Rusya'yı bir tehdit olarak göstererek oyun düzeni kuruyor. Amerika ile kurmaya çalışıyorlar.
1: Ama burada oturmayan ama bir şey
0: Amerika girmiyor burada devreye. Neden girmiyor? Neden? Şu anda yeni dünya düzeninde 3 ülke görünüyor. Çin, Rusya ve Amerika. Bir de bölgesel güçler var. Türkiye, Brezilya, Hindistan gibi. Yani bu yeni dünya çok kutuplu. Ve Cumhurbaşkanımız hep bir şey söylüyor. Türkiye kutup başı olmalı. Olabilir. Neden? Çünkü o Türk Devletler Birliği'nin yeni bir yıldız gibi doğması, evet, Asya işlerine kadar Türk Devletler Birliği'ni ilmek ilmek kurulması bir kutup başılığı özelliğidir. Biraz önce de konuştuk. Orta Doğu'da ki bakın orada Güney hattında Cumhurbaşkanı son derece önemli. Güçlü Güney diyor. Güney neresi? Orta Doğu. Güney Kafkasya ve bu doğrudan doğruya Afrika'nın bir bölgesiyle beraber Güney bölgesinde Türkiye bölgesel ittifaklar kuruyor. İşte hep konuşuyoruz.
1: Ama bir yandan da şu oturmuyor. Cüneyt Hoca'ya da soracağım. Hocam bu İngiltere bu kadar plan yapıyor. Bülent abinin dediği gibi savaş algısı falan olabilir ama yani içeride çok tutarsız bir İngiliz devleti var gibi.
3: Yönetim var.
1: Başbakanları 3 ay gidiyor, 1 ay gidiyor bilmem ne. Acaba onlara da mı çok anlam yükleniliyor? Bu kadar iyi durumdalar mı da böyle bir design faaliyeti yapabiliyor? Mesela Avrupa'yı arkasından sürükleyebiliyor Rusya'ya karşı. Bu konuda ne diyorsunuz?
2: Provokasyon yapıyor ama deminki, evet, özür dilerim hocam. Yani provokasyon yaptığınızda istihbarat gücüyle ilgili olan bir şey.
1: O hükümet
2: yani
1: gider gelir diyorsunuz.
2: Yani dışarıda provokasyon yapıyor. Adam burada mesela Romanya'da ki patlamanın İngilizlere ait bir deniz aracıyla yapıldı. Romanya hükümeti çıkardı bunu.
3: Buradaki gemilere yani yapılan drone saldırılarında istihbarat da var. Pardon, Moskova'ya hocam yapılan saldırıda, evet, da var. Evet. Ya bence İngiltere Avrupa'dan daha bağımsız ve küresel bir politika izlemek istiyor. Ve dolayısıyla Amerika ile küresel politikalarda birlikte hareket etmek istiyor. Ama Avrupa'nın da bir parçası olduğu için de Avrupa politikasından da ayrı bir şey de yönetemiyor. Şimdi burada ben şunu düşünüyorum. Şöyle kendinizi Avrupa tarafına koyduğunuzda tarihi açıdan baktığınızda Avrupalılar kimi görüyordu?
1: Siz o tarafa geçtiniz. Osmanlı'yı. Ben burada hissediyorum Türkiye'yi. Neden?
3: Osmanlı'yı görüyordu. Bir imparatorluk, bir de Çarlık Rusyası'nı görüyordu. Evet.
1: Doğru.
3: Ama şimdi tarihi olarak baktığınız zaman Çarlık Rusyası Avrupa'ya hiçbir zaman tehdit olmadı. Hep müttefik oldular.
2: Bize karşı tehdit
3: oldu. Tabii ya. Çarlık Rusyası hiçbir zaman Avrupa'nın içlerine kadar gitmedi. Biz tamam Viyana önünde durduk ama Rusya, Çarlık Rusyası hep Balkanlar üzerinden bir Slav politikası izledi. Ki bunu da devam ettiriyor.
1: Evet.
3: Eğer Avrupa'nın bir tehdit olarak algılıyorsa Rusya'yı, yine klasik olarak Bulgaristan, Romanya ve şu kuzey hattındaki eski Slav kökenli olanlar ve Sovyet yönetimine tabi olanlar da acaba yeniden bir Rus politikası izleyebilirler mi? Öyle bir tarza geçebilirler mi? Bu tehdit olabilir.
1: Var mı Putinizm
3: olabilir
1: orada falan? Çok
3: bunu da Putin bir bu ülkelerin yönetiminde bir Rusya baskısı da kurmuyor. Öyle bir çalışması da yok.
2: Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi.
3: Evet. Kesinlikle yani öyle de bir şey olamaz. Dolayısıyla burada hatta ben şunu biliyorum. Minsk'e gittiğimizde buradaki Sovyetlerden kalma fabrikaların çoğunun ismini vermeyeyim şimdi, büyük bir Alman şirketi satın almış. O kamyonların üretildiği motor, optik optronik fabrikaların olduğu yerlerin çoğunda Alman şirketleri var. Şimdi Almanya'da bir de doğalgaz şeyini, enerjisini Rusya'dan sağlıyordu. Bakın dikkat ediyorsanız en fazla konuşan da Almanya. Rusya'yı tehdit fazla koyan.
1: Onlar da tehdit ediyor İngilizler.
3: Şimdi bunu bir tarafa koyun. Hocam da bilir. Bu eski teorisyenler 2. Dünya Savaşı'ndan önce hep Almanlardı. İşte Haushofer'lar, ondan sonra İsveçli bir Alman vardı. Hepsi Slav-Cermen kardeşliğinden bahsederdi. Yani belki geleceğin bu yeni ittifak yapısında Rusları
2: Almanlarla görür müyüz yani?
3: Evet, yani Slav bir Cermen

0: birlikte bir yol bulalım diyor. Amerika transatlantik kopmasın diyor. Cumhurbaşkanımızın bugün konuşması. Zaten bu toplantıda, Ankara toplantısında da orta yolu bulma mekanizmasında Cumhurbaşkanı Mersin'e söyledi. Aynı olay var.
1: Valla NATO'da yani dengeyi kurmak için ABD'ye ihtiyaç var yani. Bu çok
0: ABD'ye
1: ilginç.
0: İhtiyaç var. Erdoğan bunu söylüyor. ABD'siz bir NATO, ABD'siz bir Avrupa güvenliği çok zayıflamış olur. Avrupa kendine gelemez. Ve o zaman ne çıkacak ortaya? Almanya trilyonluk dev sanayiye geçti. Bir bakacağız. 2. Dünya Savaşı'ndaki olayları 15 sene 20 sene sonra yaşamaya başlıyor.
1: Avrupa deyince de kimi sayacağız İrfan Hocam? 3 tane Almanya'yı, Fransa'yı, İngiltere'yi değil mi?
2: Valla Avrupa Birliği'ni düşündüğümüzde önceden 5 taneydi. İngiltere ayrıldı. Yani İspanya, Almanya, İtalya, Fransa.
1: Ya İspanya'yı sayıyoruz hocam. İspanya'nın askeri, politik gücü çok fazla. 3 ülkeyi sayabiliriz anladığımız yani kadarıyla değil mi yani?
2: 45 milyon nüfusu var. Evet. İspanya neticede 1980'li yıllarda 86'da katıldı.
1: Evet.
2: Avrupa Birliği'ne NATO'ya 82'de katıldı. İşte Franco sonrası dönemde. Yani pek öne çıkmasa da büyükler arasında İspanya'da var.
1: Ama 3'ü saysanız bu 3'ü belirliyor anladığımız kadarıyla. Almanya yarısı kadar belki zaten. Fransa askeri olarak çok iyi. İngiltere. Yani İngiltere de Avrupa'ya, birliğe dahil değil ama Avrupa dediğimizde evet, bu üçlü majör şekilde gidiyor. Çünkü şu açıdan söylüyorum Üstad. Beklentiler zaten ortaya koyuyor. İspanya diyor ki Sanchez, refahtan taviz vermeden savunma harcası. Daha sol politikalar mümkün olduğunca az para harcayalım, güvenliği sağlayalım. İtalya da öyle. O da diyor ki aslında çok önemli bir şey söylüyor. Değil mi hocam? Konu bu değil mi?
3: Şu anda şu tabloya baktığımızda buradan bir Avrupa güvenlik mimarisi çıkıyor mu? Bak hepsi farklı telden çalıyor.
1: Çok İtalya'nın
3: yani herkes kendi yani güvenliğiyle hocam, kendi ama açıdan
2: Avrupa,
3: bakıyor.
2: Avrupa güvenliği yani.
3: Ama hocam 93'ten
2: beri boyutu var.
3: Avrupa güvenlik mimarisini oluşturabildiler
2: i̇ki
3: mi?
2: İki tane boyutu var. Bir, Avrupa Birliği'nin içerisinde Avrupa güvenlik savunma politikası. Bir de NATO'nun Avrupalı ortaklarının kendilerinde Avrupa güvenlik savunma kimliği.
3: Ya birisi AGSK, birisi AGSP.
2: İki tane boyutu var.
3: Evet.
2: Şimdi 27 ülkenin 23 tanesi NATO ülkesi. Ya dışarıda olanlara bakalım. İşte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta, İrlanda ve bir de Avusturya. Diğerlerinin hepsi NATO ülkesi. Şimdi NATO mükellefiyetleri varken bunların Avrupa Güvenlik Savunma Politikası adı altında tekrar bir askeri yapılanmaya gitmesine yol açacak. Duplikasyona yol açacak yani. İki parçaya ayrılmaya yol açacak. Dolayısıyla NATO içerisinde Avrupa'nın askeri yapısının güçlendirilmesi. Şimdi patrona ilk karşı çıkan Fransa'ydı.
3: Evet.
2: Fransa'nın bu 5. Cumhuriyet dönemindeki patronu Charles de Gaulle, Avrupa'nın işlerine ABD çok fazla karışmasın, çok fazla müdahale olmasın dedi. Görüş ayrılıkları derinleşince 1966 yılında Fransa askeri kanattan çekildi. NATO'nun merkezi Paris'teydi önceden ilk kurulduğu dönemde. Sonradan Brüksel'e taşındı. Neden taşındı? Fransa 66'da çekildiği için askeri kanattan ancak 2007'de Sarkozy döneminde geri döndü. Şimdi Amerikan patronajına NATO tarihinde en büyük kafa tutan aktör Fransa baktığımızda. Şimdi Almanya biraz daha uysal çünkü Almanya aslında nakıs, eksik olarak kuruldu. 1949'da Federal Almanya, Batı Almanya kurulduğu zaman kolu kanadı kırıldı. Denazifikasyon, demilitarizasyon, desentralizasyon yapısıyla kırıldı. Adeta bir merkeziyetçi bir yapıda askeri faaliyetleri sınırlandırıldı. Özellikle ırkçı düşünceler
3: ama
2: kontrol
3: altında. Bugün ben en fazla sesi çıkan bu.
1: 1949 çok değerli o bakıldığında ama başka Almanya var. Sizin bahsettiğiniz Almanya dörde bölünmüş bir Almanya. Şimdi bir tane Almanya. Bütün ilişkiler değişmiş. Dolayısıyla bugün baktığımızda yani ben Meloni'nin taleplerinin mesela çok daha gerçekçi ve şey olduğunu düşünüyorum NATO açısından. Diğerleri hakikaten bir tehdit algısı yaratmak üzerine ilerliyor. Türkiye'de mesela gerçekçi bir yaklaşım sergiliyor bugün içerisinde. NATO daha güçlü ve adil bir yerleşim gerçekleştirsin diye. Dolayısıyla o üç aktörün manipüle ettiğini
2: her birini birer cümlede konuşalım. Bakın yani bu İspanya zaten Lahey toplantısında söylemişti. Yani %5'e çıkarmaya birdenbire hazır olmadıklarını söylemişti. Çekinceyi ileri sürmüştü. İspanya'da gecikmeli olarak o tarafa doğru gidecek.
1: Şimdi, yani Sanchez doğru bir şey söylüyor. Mümkün olduğunca az parayla çünkü bir tehdit yok. Refahımızdan şey yapmayalım.
2: Ama yani bu kaynağı ayırmadıkları takdirde bu eski yapı devam edecek. Eski yapı ABD'nin burada aslan payını Avrupa savunmasından kaynak aktarmak suretiyle evet, vermesini öngörüyordu. Şimdi Fransa klasik görüşü savunuyor. Yani Avrupa ABD'den savunma anlamında bağımsızlaşmalı diyor, askeri özellik diyor.

0: İngiltere
1: çok konuştuk
0: yani Ukrayna'yı gündeme getirerek aslında Rus tehdidine vurgu yapıyor. Almanya'nın gayri safi milli hasılası fazla olduğu için önümüzdeki zaman diliminde bir takım sınırlandırmalar da kaldırıldı. Almanya çok daha fazla savunma harcaması yatırımı yapacak. Esasen Avrupa Birliği bünyesinde bir karar da aldılar 2009'a kadar.
2: Evet. Yalnız bir şey var, bir şey daha söyleyebilirim.
1: Evet, buyurun tabii ki yöneteceğim.
2: Şimdi burada tehdit her zaman şununla doğru orantılıdır. Bir şeyi tehdidi koyduğunuz zaman kuvvet yapılanmanızı ve kuvvet yapısını da ona göre belirlersiniz. Şimdi Rusya tehditse biz NATO'nun şu anki mevcut kuvvet yapılanmasının Avrupa'da değiştiğini görmedik. Şimdi belki Ankara'da şunlar olabilir. İşte ne var? İzmir, Larisa, Napoli, Mons ve Brüksel.
0: NATO 3.0 yani yeni işte bundan konuşulacak.
2: Evet hocam. Şimdi eğer bir kuvvet yapılanması, komuta yapısı değişiyorsa ve Rusya'ya yönelik yeni bir yapılanmaya geçiyorsa farklı konuşabiliriz. Ama hocam
1: Rusya'ya,
2: bakın
1: hocam, Rusya şey
2: NATO zirvesinde bunlar olmayacaksa hocam, NATO'nun bu adamı figüran olarak kullanıyorlar.
3: Aynen şimdi, hocam hikaye. Bir şey söyleyeyim. NATO'nun bu toplantısında Rusya hedef değil.
2: Evet,
3: Çin hedef. İşte, Çin kuşatması. Bunu
2: bence bunun
3: onu
0: üç patron kararını koruyor. Tabii, bunu ilave olarak bu, Çin.
3: Evet, stat bir tamamlıyor. Bunu getirecekler. Yeni bir döneme geçiyor. 20. yüzyılda 1949'da kurulan NATO bugüne kadar hep hedefi Rusya'ydı. Şu anda Rusya değil. Çin şu anda hedef. Onun için Cumhurbaşkanı diyor ki
4: Çin NATO'nun tehdit olarak da geçti değil mi? Girdi listesine. Geçen
0: 2022'de girdi.
4: NATO'da. Evet. Ben evet.
3: Çin çevreleme. Neden? Afrika'da Çin var. Asya'da önemli bir bölümde Çin var.
0: Latin Amerika'ya, var.
3: Güney Amerika'ya Çin giriyor. Trump'ın yaptığı hareketlere bakalım. Etrafındaki Çin'i kademe kademe azaltmaya çalışıyor.
1: Evet.
3: Yani bu yeni düzen yeni bir paradigmaya geçiyor NATO. Rusya'yı bırakıp hedefi Çin'e çevirip çevreleme politikası 100 yıl evet. Çin'e yönelik olacak. Savaşacaklar mı? Gaffar söyledi. 70 yıl NATO ordusuyla Rus ordusu karşı karşıya geldi
1: Hayır,
3: mi?
1: Hiç gelmedi.
3: Hep tehdit gösterdiler. Hiç çarpışmadılar.
2: Yani Ankara'da bu konu ele alınmazsa Rusya bu, tehdit olup bu. Kuvvet yapılanması değişmezse ve bunu, bence boş bunu, yere konu, bunu bilerek konuşuyor. Yani.
3: İki defa yazdım. Cumhurbaşkanımız evet. Bugün bunu bir kez daha söyledi. NATO caydırı gücü olmalı. Kaotik bir dünya var. Birleşmiş Milletler işe yaramıyor. Ölü hale gelmiş. 2018'den beri, 2019'dan beri Birleşmiş Milletler için ne diyor? Dünya 5'ten büyüktür. Yani bu mekanizmayla dünyada yeni bir refah, yeni bir düzen, yeni bir mekanizma kurulmak zorunda. Kurulmazsa eğer NATO'nun bir görevi olacak. NATO belki yarın hiç ummadığımız bölgelerde Asya'ya kalacak. Türk devletleri de içinde olacak. O bakımdan NATO'ya farklı bir görev geliyor artık. Yeni bir dönem.
2: Gelmek bu görev zorunda. Avrupa'ya yönelik değil bence.
3: Değil, değil tabii.
2: Zelenski'yi de kullanıyorlar yani. Burada. Ha.
4: Biz buna inanmıyoruz. Evet. NATO üyesi bir ülkenin ben vatandaşı olarak mesela Ruslar gelecek bizi işgal
2: yani
4: edecek.
2: Zelenski'ye yeni görev verecekler.
0: Yani adam ne yapsın yani ülkesi işgal edilmiş. Yani buyurun işgal edin. Yani Dnieper Nehri'ne kadar gelemediniz. Oraya kadar ben boşaltayım.
2: Alsın o zaman yani. Hocam. Şimdi Donbas'ı geri alsın.
5: Adil bir NATO cümlesi ne demek? Onun bence tartışmalıyız. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan neden adil bir NATO diyor?
1: Ne diyor?
5: Şimdi bakın NATO her ne kadar adı bir savunma teşkilatı olsa da üyelerini dış tehditlerden ziyade birbirlerinden koruyan bir teşkilat.
4: Aynen öyle. NATO'da olmak da NATO bizi ısırmasın diye.
5: NATO'da olmanın sebebi de NATO bizi ısırmasın. 15 Temmuz ihanet teşebbüsünün arkasında NATO güçleri vardı. NATO bununla yüzleşmek zorunda kaldı. Şimdi o yüzleşme doğru. Gerçekten oldu mu olmadı mı biz onu test edeceğiz.
1: Doğru.
5: Bizim bakacağımız şey bu. Adil NATO dediğimiz şey de bu. Yani sizler gerçekten bir savunma ittifakı ve üyelerinizin hem refahını hem güvenliğini artıracak bir ittifak işbirliği teşkilatı mı olmak istiyorsunuz? Doğru. Yoksa bunu kılıf yapıp, bunu bahane yapıp, dışarıdaki bir öcüğü gösterip içeride kullanacağınız vesayet aygıtları mı oluşturuyorsunuz? Asıl hikayemiz bu. Şimdi o bir tabii. Kurşun bile sıkmadığı şunun için söyledim. Ya NATO Sovyetler Birliği'ne bir tek kuru kurşun sıkmadı ama bütün NATO üyesi ülkelerde gladyo teşkilatları kuruldu. Her tür pisliğin içine bulaşıyor.

0: Yani bunlar yapıldı. Neyi alakası vardı onların Sovyetler Birliği ile? Ne ilgisi vardı?
1: Darbe yaptı.
0: Darbelerle ne ilgisi vardı?
2: Terörü kullandı.
0: Terörü kullandı. Dolayısıyla bugün adil NATO denen şey şu. Gerçekten bu bir savunma teşkilatı haline gelecek mi, gelmeyecek mi? Bu da şöyle kolayına olmaz. Yani dünyanın 8000 kilometre ötesindeki Çin'i tehdit göstererek de yapamazsınız bu işi.
2: O da var. Yani.
0: Başka şeyler anlatmanız lazım.
2: Çin gelip gözlerimizi mi çekecek? Ne yapacak anlamadım. Tabii, ki o da var ya.
0: Mesela şöyle bir durum var ortada. Bakın, ülkelerin savunma harcamaları var. Mesela İspanya, Sanchez demiş ya, bu kadar parayı niye harcayacağız? Haklı. Arkadaşlar, İran'ın savunma bütçesi 28 milyar dolar. 23 ila 28 diyorlar. 28 milyar dolar. İran 28 milyar dolar, ki 23 diyenler de var. 28 milyar dolarla Amerika'ya, dünyaya kafa tutacak silahı üretiyor. İspanya'nın bütçesi 40 milyar dolar.
2: Tek başına.
0: Yani tek başına. Almanya'nınki 114 milyar. İngiltere 89 milyar. Fransa 68, İtalya 48, Polonya 40 küsür. Yani Avrupa'da zaten bol bol bütçe var. Hep bunun karşılığında Rusya'nın bütçesi de 190 milyar dolar. Sadece Ukrayna 115 milyar, 80 milyar dolar harcadı.
2: Bu haliyle.
0: Bu haliyle. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Yani bir yerde bir öcü gösterip burada içeride başka mekanizmalar çalıştırmanıza gerek yok. Bu milyarlar harcanıyor mu? Ya Fransa 48 milyarı sağa sola çarçur edeceğine, kendi dandik gemi şirketlerine harcayacağına, oradan bir 8 milyar da bizim gemi sanayimize ver. Biz de silah üretiyoruz NATO'da. Kusura bakmayın. Yıllarca bize çakar almazlarını sattınız NATO'nun. Sırf NATO üyesiyiz diye. Şimdi Türkiye'nin İHA'sını alacak mısınız, SİHA'sını? Onu söyleyin. Türkiye'nin ürettiği uçak sistemlerini alacak mısınız?
2: Genel Sekreter Trump'la görüşmesinde bunu söyledi rahatsız. De, değil mi? Söyledi net.
1: 10 milyarlık
2: Türkiye ile acayip entegre bir şeyimiz var dedi.
0: Mecbursunuz buna.
2: Yani, bence Erdoğan da bunun için
0: o böyle tabii adil NATO'nun içinde bu da var. Öyle 3-5 milyarla 8-10 milyarla da kurtulamazsınız. NATO'nun silah harcamasını ben alt alta yazıyorum. Trilyonu geçiyor ya. Trilyonu geçiyor. Bizim toplam bütçemiz 30 milyar dolar. Biz 30 milyar dolarla harikalar yaratıyoruz burada. Bak, bizim 30 milyar dolar harcadığımız gücü Almanya 90 milyar dolarla yapamıyor. Demek ki kaçak var sizde. Sizde parayı birileri çalıyor kardeşim. Sizde de kurulmuş demek ki bir böcek sistemi, neyse artık bir şey var demek ki. Paranıza sahip çıkın. Ya da dediğim gibi gelin Türkiye'den alın bunları. Yani bu adil NATO hikayesi çok önemli bir konu. Güçlü Güney kanatı da şöyle söyleyelim, bakın. Yunanistan'la münferiden anlaşma yapan NATO ülkeleri var. Fransa NATO ülkesi, Amerika NATO ülkesi. Yunanistan'la Türkiye'ye tehdit olacak şekilde anlaşma imzalıyorsunuz. Bu kabul edilemez. Biz gidiyoruz Rusya'dan füze sistemi almak zorunda kalıyoruz kendimizi savunmak için. Düşman dediğiniz Rusya. Ya o zaman Rusya düşmansa, o zaman siz verin bunları bize ya. Yani zahmet buyurdunuz, Almanlar şimdi füze verecekmiş. Günaydın yani, her şey geçtikten sonra Almanya'dan füze gelecekmiş.
1: Bence şöyle
2: İrfan
1: bir
2: plan, bakıyorum
1: şöyle bir plan var ortada. Rusya'yı tehdit gösterip
3: patriotlar
1: şu doğu kanadındaki ülkelere NATO silahlarını satmak.
2: Böyle bir durum var.
1: Mesela Almanya ürettiği tankları kime satacak?
0: Polonya'ya satacak.
1: Polonya'ya. Litva. Zaten o
0: onlar almaya razıysa gereği, bizden de alsınlar.
2: İrfan Hocam, 150
1: milyar
2: çok
1: euroyu
2: görüyor.
1: Bu ülkelere paylaştırdılar.
2: Asıl ideolojik olan İrfan Hocam.
1: O parayı da şimdi
2: yani.
1: Silah almak kaydıyla evet. Kullanacaklar. Yani,
2: Rusya'nın olduğundan güçlü olduğunu düşünen evet. İrfan Hoca aslında yapabilir diyor yani.
4: Abi saldırıyor işte. İdeolojik olarak saldırıyor. Yani Kırım'da demografiyi değiştirdiler. Yani nüfus yapısını değiştirdiler. Tatarların vatanıydı. Tatarları
1: Polonya'da yapabilir
0: hocam,
1: mi aynı şey hocam?
0: Nüfus yapısını niye değiştirsin?
4: Hocam sürgüne gönderdiler Tatarları.
0: Ha eskiyi diyorsun. Ha,
1: hayır tamam. Hocam sürgüne mesela şu anda Polonya'da yapabilir
0: mi? Söylüyorsunuz zannediyorum.
4: Nüfusun abi. Çoğunluğunu Ruslar oluşturuyor diye oraya müdahale etti 2014'te. Ve sonra
1: ama o zaman 2014'te
4: yaptı.
1: Avrupa'da tehdit değildi ki Rusya. Niye şimdi oldu? O zaman Kırım işgal edildiğinde anayasası %2 idi evet. Almanya'nın savunma harcamalarında. Evet. 1 gram oynatmadı.
0: Evet.
1: Ne oldu şimdi de oynat şey yaptı, artırdı?
4: Çünkü tehdit artık
1: Kırım'ı
4: artık
1: aldığında niye yapmadı?
4: Somut hale gelmeye başladı. 24
1: Şunlara
4: Şubat
1: Şunlara mesela Rusya'nın
4: itibaren
1: hiçbir tehdidi yoktu Finlandiya, İsveç'e. Hani durduk yerde niye girdiler bunlar NATO'ya?
4: Çünkü evet, gördüler ama Ukrayna'da olan biteni ve kendilerini de
1: hayır, burada Rus yaşamıyor ki hocam.
2: Hadi Finlandiya anladık da İsveç'e ne oldu hocam, arada hiçbir alakası
1: yok. Ya niye Rus yok ki?
4: Referandum yapıldı. Kamuoyunda soruldu. Rus tehdidi algılıyor musunuz?
1: Polonya'da
4: Finlandiya'da Finlandiya'da %70 çıktı. İsveç'te 49 çıktı.
0: Kamuoyunu da bu o medya şirketi

0: Ayıp yapıyor
1: hocam. Bizde de neticede. Yani 300 310 El Kaos'a kalktı diye manşet atarlar. Yani
2: somut bir şey var. İşte somut yani. Bir şey var. Operasyon şey adıyla bir gecede şimdi 9 ay burada işgal devam etti. Belarus'ta tatbikat azaltında askerleri konuşlandırdılar. Evet. Sınıra konuşlandırdılar. Burada Karadeniz'de Sivastopol'da donanması vardı. Bakın donanma orada tutunamadı. Donanma oradan Karadeniz'in doğusundaki Soçi'ye taşınma durumunda kaldı. Çünkü 10-15 civarı çok sofistike gemilerini evet. Ukrayna taarruzu batırdı. Şimdi Rus tehdidi somut hale geldiği için Avrupa ataletten uyanıyor. Yani uyuşukluktan uyanıyor. Ankara toplantısında NATO 3-0
0: başladı. Hocam hep söylediniz Ukrayna'ya ama.
3: Romanya'da bir Türk şirketi zırhlı araç üretmeye başladı. Romanya'ya şu anda tehdit kim? Bulgaristan F-16 almaya başladı.
1: Romanya muhalefetine soracak olursak eğer Romanya'ya bir numaralı tehdit Ukrayna ve Zelenski rejimi. Öyle diyor. Romanya'da şu anda muhalefet evet. Çok kuvvetli. Yani belki seçim olsa iktidarı alırlar. Diyorlar ki bizim için en büyük tehdit Zelenski rejimidir. Zaten en son rafinerimizi de 3-4 defa vurdular, sabotaj yaptılar. Yani Romanya hiç de Rusya'yı tehdit görmüyor. Tam tersini görüyor şu an. İngiltere'yi tehdit görüyor.
0: Ukrayna'ya
1: yani.
0: Milyarlarca para yatırdılar. Ukrayna'da rejim değişikliğini sokak yoluyla sağladılar. Turuncu devrim, Soros, şu bu hikayelerle. Yani Rusya yapmadı bence o hikayeyi. Dolayısıyla kimin savaş istediği biraz ortada gibi. Ukraynalılar da bence bu saatten sonra... Bunu anladılar. Bu kadar insanları da öldü.
1: Anladılar da kurtulabilecekler mi?
0: Çıkamazsın ki abi. Savaştan öyle çıkılmıyor. Yani.
4: Tam bunu anlatırken yani. NATO'nun da en büyük NATO üssünü Romanya'da Köstence'de kurduğunu değerlendirmeye almamız lazım. Karadeniz güvenliği o kadar önemli ki bu toplantıda önemli maddelerden bir tanesi de Karadeniz güvenliğidir. Çünkü yarın Ukrayna bölündüğü andan itibaren ki anlaşma olduğu takdirde bir bölünme olacak. Orada Kırım meselesi var. Evet. Ukrayna. Orada NATO ülkeleri artıyor. Gürcistan'ın NATO'ya alınması ile ilgili NATO'nun maddesi var. Gürcistan'ı alacağız diyor. Yani bir Karadeniz'e hayır, gelecek onu, de
3: o anlaşılır bir şey.
4: Yani. O
3: yani Rusya'nın
0: Gürcistan'ı şuraya alması.
3: Evet, ama Avrupa
2: ABD'yi
3: için.
2: ABD'yi kalsa ABD bu ittifaka Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında Rumları da alacak. ABD'yi kalsa İsrail'i de buraya almak isteyecek. Fakat klasik bir örgüt NATO yani oy birliğiyle karar veriliyor. Herhangi bir ülke veto edebiliyor. Evet. İşte bunu İsveç Finlandiya örneğinde Türkiye vetosuyla gördük. Fakat bu Ankara toplantısında NATO içerisinde bir türev yapılanmayı Orta Doğu'da kurmak için de ilk adım atılacak.
3: Evet.
2: NATO Middle East, CENTCOM'a NATO Orta Doğu.
3: Ek bir görev verilebilir bu anlamda.
2: Yani Orta Doğu'da da NATO'nun türevi bir yapılanma için ilk adım atılacak. NATO global, küresel bir istikrar savunma örgütüne doğru yol alacak. ABD bu işe ne derece angaje olup uyum sağlayacak o tabii derin bir konu. Fakat kapsamlı olarak Ankara zirvesinin bir dönüm noktası olacağı anlaşılıyor.
0: Bu Türkiye'nin doğrudan etkili olduğu bölgelerin haritasına da bir bakalım mı? Türkiye'nin rolü çok öne çıkıyor özellikle NATO'da ama.
4: Evet.
0: Bunu söyleyince de acayip bir rahatsızlık duyan kesimler var. Çıkmıyor falan diyorlar. Bunu bir hayır çıkmıyor diyor. Mesela bunu yani, da hiç politik tartışılıyor mu?
2: Yani en başta konuştuk. NATO Amerikan patronajı altında bir örgüt. Türkiye şu an itibariyle en fazla asker barındıran, asker besleyen, silah altında tutan ülke ve savunma sanayi alanında dev adımlarla ilerliyor. Potansiyeli güçlü Türkiye'nin. Evet.
0: Türkiye NATO'nun ikinci büyük ordusu. Türkiye'yi çıkart. Bir de Trump zaten hani çıktığını çıkamaz tabii ki İrfan Hoca'nın dediği çok doğru ama ortada NATO askeri anlamda ne kalıyor Cüneyt Hocam bir asker gözüyle? İki ülke çıktığında var mı bir şey ortada? Bu net yok.
4: Güney yani, Kanadı
2: ben şimdi kısa
0: Güney
2: bir
0: Kanadı'nın giriş. Kim var şeyde yani?
4: Güney Kanadı çok geniş ama Güney dediğimiz zaman yani Orta Doğu'yu koyacaksınız, tabii. Güney Kafkasya'yı koyacaksınız.
0: Hayır, Türkiye çok ve ABD çıktığında geliyor. Nedir NATO'nun askeri
4: Kıbrıs'ı koyacaksınız yani, oraya.
3: Nitelikli Akdeniz'i olarak koyacağız. Bir ordu yok yani Türkiye ile Amerika'nın dışında.
2: Şimdi ben kısa bir giriş yapayım hemen sonra devam etsin Cüneyt Bey. Şimdi Türkiye'nin 3 tane hinterlandı var. Birincisi Osmanlı coğrafyası, Balkanlar, işte Orta Doğu netice olarak eski Osmanlı toprakları bu Maghrib ülkeleri. Evet. Buralarda Türkiye'nin kültürel bir ağırlığı, nüfuzu var ve bu günümüzde de devam ediyor. Türkiye İslam dünyasının önde gelen bir ülkesi. Türkiye Sovyetlere dağıldıktan sonra Türk dünyasının önde gelen bir ülkesi. 3 tane Türkiye'nin hinterlandı vardı. 20

0: 21. yüzyılda bunlara ilave olarak Afrika açılımıyla Afrika'da dahil oldu. Şimdi Kıpçak ülkesi olarak kabul edebileceğimiz Ukrayna ve Orta Avrupa'da da Türkiye'nin etkisi 21. yüzyılda eskiye kıyasla arttı. Türkiye bölgesel bir aktör olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor.
1: Türkiye'nin en güçlü olduğu yerleri nerede görüyoruz hocam? Libya, Mısır, Suriye, Irak değil mi? Katar, Baye, Cibiti, Etiyopya da aşağıda. Öbür tarafta Türkistan'da ne kadar etki var bilmiyorum açıkçası. Yani
0: orada da bir cümle söyleyeyim.
1: Bakın, söyleyin hocam bir cümle.
0: Türkiye bu alacağım. Orta Asya Cumhuriyetleri için 1992'de TİKA'yı kurdu. Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olarak kuruldu. Türkiye şunu gördü. Birincisi iktisadi bakımdan kendisi henüz daha belli bir seviyeye girememiş. İkincisi buralara ağırlık verdiğiniz zaman kaçınılmaz olarak Rusya'yla çatışacaksınız. Türkiye bunu zamana yaydı.
1: Evet Cüneyt Hocam siz ne diyorsunuz?
2: Bence Türkiye son 10 yılda kendi jeopolitiğinin farkına vardı. Yani sadece Kafkaslar, Balkanlar diye öyle klasik etrafımızdaki bölgesel konumu sayıp oradan bir kendimize rol çıkarıyorduk ama bu artık yok. Türkiye hem Karadeniz'in kuzeyine, Avrupa'nın da tamamına da diyebiliriz bunu, Afrika'nın kuzeyine, Orta Doğu, Afrika'ya kadar etki alanını genişletti. Dolayısıyla bence bölgesel aktör olmuştur Türkiye. Küresel politikalarda da danışılan, fikir üretebilen, söyleyebilen bir ülkedir. Dolayısıyla jeopolitiğini farkına varan ve onu kendi gücüyle de anlamlandıran bir ülke.
3: Evet. Şimdi Çin 2015'te bir kuşak bir yol projesi, yeni dünya düzeni ile ilgili bir proje. Bu projede en önemli bölge şu anda işte Trump kendi ismini koydu, Zengezur koridoru. Çin'in kaderiyle ilgili orta kuşak. Türkiye'nin bu bölgede varlığı önümüzdeki dönemde orta kuşağın hakimiyeti bakımından bir güvenlik zincirinde merkez üs. Türkiye bugüne kadar NATO içinde hep karakol gözüyle bakmışlardı. Bugün karakol değil. Bugün ortaya strateji koyan bir Türkiye var. Evet. Hem orada koyuyor, hem Orta Doğu'da koymaya başladı. Akdeniz'e gidiyor, Somali'ye kadar gitmiş, Kızıldeniz'e girmiş. Yani bölgesel baktığımız zaman bölgesel aktörlük küresel aktörlüğe doğru yol alıyor.
2: Evet.
4: NATO zirvesinde de bu konu
3: onun
4: çok
3: üzerinde önemli. Dikkatli durmakta yarar var. Kutup başı olma.
4: Evet.
3: Kutup başı olduğunuz anda
4: teşekkür
3: NATO
4: hocam, sağ olun.
3: NATO bir bambaşka özellik kazanır. Türkiye ile çok daha beraber olmak, Türkiye ile yatırımlarda da birçok aletler, işte doğrudan doğruya bu dronlar, elektronik sistemler üzerinde de Türkiye'deki Rutte de onu söylüyor. Türkiye 3000 tane sanayi şirketiyle
4: entegrasyon var diyor.
3: Amerika'dan Türkiye'ye kadar abi alım yapılmalı, evet, ve bu geliştirilmeli diyor.
4: Evet, bu da son nokta olsun abi. Şu 10 dakikaya girerken geçen senin o üstünde durduğun klima yaz konusunu biraz
5: evet
4: bir şey yapalım. Yani bir taraftan enerji bir defa çok önemli bir konu. Hani şimdi mesela Rusya'da da sıkıntı var yakıt konusunda, özellikle dizel. Putin dizel yakıt ihracatına kısıtlama getireceğiz diyor. Bu saldırılar falan da etkilemiş, evet, durumda. Bir yandan da hani Avrupa zaten kışın zor geçirdi Gaffar. Evet. Şeyleri açmadılar. Evet. Kalifer, evet, 17 dereceye, evet, çıkmıyor. Evet. Yazın da bitmiş durumdalar. Alman bir hemşirenin videosunu gördüm. Ya delireceğiz diyor, çalışamıyoruz hastanede. Evet. Tamam burada diyor çok fazla kış olmuyor diyorsunuz ama yani olmak zorunda. Avrupa klima kullanmıyor mu Gaffar?
5: Şöyle, şimdi çok enteresan bir durum var aslında. Üzerine kitaplar yazılacak bir olay yaşanıyor. Birincisi, evet, Avrupa'daki altyapının eski olduğu ortaya çıkıyor. O kadar köhnemiş durumda ki mesela Fransa'daki belediye otobüslerinin pek çoğunda klima yok. Yani toplu taşıma otobüsünde klima yok. Bir zaman hatırlıyorsun o hani Nurettin Sözen zamanıydı. Romanya'dan Icarus otobüsleri almışlardı. Yazın fırın, kışın bu sahne. Öyle otobüsler. Sonra Tayyip Erdoğan belediye başkanı olduğunda yaptığı ilk işlerden biri Mercedes marka otobüsler almak oldu. Bir anda dünya değişti. Çünkü kliması var. İşte yolda devrilmiyor, yanmıyor, yatmıyor, batmıyor.
1: Macar malıydı değil mi o ilk karısı?
5: Onlar hayır, Romanya malıydı.
1: Romanya malıydı. Yani o Sovyet şeyinden gelmişti.
5: Sovyet dönemi. Evet, hala zaten yani sosyalist Romanya üretiyordu. Ya tamam, belediye
1: otobüsü ama sağlamdır ama hiç konforlu değil.

0: Eski usul şeyler, eski teknoloji. Şimdi Fransa'da pek çok toplu taşıma aracında klima yok ya da çalışmıyor. Paris'e tatile gidenler diyorlar ki tanıdıklarımız. Yani Paris'e Paris hayaliyle de gitmeyin arkadaşlar. Daha güzel yerler var.
1: Şanzelize'nin önünde i̇şte, havuz şey gibi olmuş hocam.
0: Cehennem azabını yaşadık diyorlar. Altyapıda bir defa eksikler var. Almanya'da dün pek çok tren durdu. Bazı tren görüntüleri geldi, gerçekten Hindistan görüntüleri gibiydi. Yolcular ayakta yolculuk etmek zorunda çünkü bazı vagonlar boşaltılmış, klimalar çalışmadığı için. Programın başında söyledim, 1350 ölüm vakası rapor edildi. Çoğunluk Fransa ve İspanya'da ve klima konusu tam merkezde duruyor. Çünkü klima denen şey bir öcü. Yani bu Avrupa devletleri, liberal yönetimleri açısından klima küresel ısınmanın bir sebebi olarak gösteriliyor. Bilim insanları da diyor ki alakası yok. Yani buzdolabı ne kadar sebep oluyorsa klima da o kadar sebep oluyor.
1: Bir de yasaları da bunların çok şeyi. Şimdi biz dışarıya klimalarımızı falan koyuyoruz Türkiye'de, problem yok. O klimanın gürültüsünün vergisi bilmem ne. Yani az önce NATO'yu konuşurken geldiğimiz nokta burasıydı aslında Bülent abi. Yani bir yapı kurulmuş ama bu çağa ait değil. Tehditleri, pratikleri, işte gerçeklikleri
0: evet,
1: değil.
0: Çağ dışı.
1: Yani çağ dışı. Avrupa çağ aslında dışı. Bunu yaşıyor. Çağ dışılığını yaşıyor. Evet. Klima işinde, evet. Şunda bunda da.
0: Aynen öyle. Ve zaten şöyle bir şey oluyor. Bir yanda işte yani enerji politikasını şöyle yönettiler. Nükleer santrali önce öcü ilan ettiler. Kapattılar. Kapattıkları için enerjisiz kaldılar. Sonra klimaları öcü ilan ettiler. Bütün bu enerji tüketen makinaları bu sefer de sıcaklarla baş edemiyorlar. Aynı şekilde yani kamusal sağlık sistemine yatırım yapmadıkları için, daha doğrusu onu köhnemeye terk ettikleri için pandemiye çok kötü yakalandılar. Tamam. Gümrük duvarlarını sözde kaldırdılar ama kendi aralarındaki rekabet geçmedi, bitmedi. Bir de bir yandan Çin'e kafa tutuyorlar. Çin'e kafa tutuyorlar. Diğer yandan Çin'den ventilatör ve klima ithalatı patlamış durumda. Şöyle deniyor. Yaz şu son bir ay boyunca Avrupa ülkelerinin toplam ithalatının %5'e yakınını, bak %5 evet, çok büyük bir rakam, %5'e yakını klima ve ventilatör ithalatına gidiyor. Çin'den bunu alıyorlar diyor.
1: Az önce izlediğiniz görüntülerde Gaffar konuşurken klima kuyruğu, yani millet
0: birbirine eziyorlar marketlerde.
1: Bak,
0: bu Fransa'da kaza yapan otobüs meli. Şöyle şoför klima olmadığı için kalp krizi geçiriyor.
1: Eyvah eyvah.
0: Sıcaktan ve otobüste kaza yapıyor. Adam
1: o pis
0: da zaten
1: Sen nehrine ölmüş. Giriyorlar bu arada.
0: Sen nehrine giriyor herkes. Yani Ganj Sizlik gibi oldu.
1: Ganj gibi olmuş.
0: Paris Ganj gibi oldu.
1: Bizim Türkleri çekmişler. O şeye girerken Şanzelize'nin önünde, ya işte Türkler bizi her yerde rezil ediyor. Ya herkes girmiş öyle. Fransızı da giriyor.
0: Herkes
1: İki tane
0: orada.
1: Türk bulmuşlar Türkçe konuşan.
0: Yazık. Yani Paris'te %5 rahat vardır Türk yani. Türk de olur ne olacak?
1: Ya herkes
0: Türk
1: giriyor de bir de yani. Sanki oraları evet. Da şey.
0: Herkes haldır klima takıyor. Kimsenin devlet yöneticilerini falan taktığı yok.
1: Kurallar da bitti
0: şimdi
1: artık.
0: Bombayı da söyleyeyim, öyle bırakayım. Avrupa Konseyi 13 katlı bir bina. Von der Leyen, bu Ukrayna'nın Rusya seferini yöneten Almanya kökenli tuhaf bürokrat, Von der Leyen talimatname yayınladı. Dedi ki binamızda klima kullanılmayacak ama 8. kata kadar. İlk yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. kat
1: sonrasında
0: kullanmayacak.
1: Niye kullanılıyor?
0: Çünkü bütün komiserler ve yöneticiler 8 kattan yukarıda oturuyorlar. Bayan von der Leyen de 13. katta oturuyor. Zaten isyan çıktı şu anda. Diyorlar ki aşağıda gariban memurlar sıcaktan pişiyor. 45 derece sıcakta. 8. kattan yukarısında klima serbest. Bu da Avrupa'nın demokrasisi. Yani Avrupa demokrasisi de böylelikle bir önümüze geldi.
1: Bu afişler mi? Nedir bu?
0: Bunlar da uyarı afişleri. İşte yani her yerde uyarı afişleri var zaten. Yani şöyle diyorlar, hatta şunu söyleyeyim, şu pandemide olduğu gibi sokağa çıkmayın. Tamam, sokağa çıkmazsan, yemezsen, içmezsen ölmüyorsun.
1: Bir de burada şimdi gündüz süresi de çok uzun Avrupa'da. İspanya'da falan.
0: Kuzeye yakın olduğu için.
1: 10.30'da 10 daha kararıyor evet. Akşam 22'de.
0: Hem yaz saati uygulaması var. Hem
1: ve uzun
0: kuzeye yakın,
1: günler yani. Evet. Allah yardımcıları olsun hakikaten.
0: Çok zor
1: Türkiye'ye günler gelecek diyorlar sıcaklar ama.
0: Ya şöyle, aslında gelmeye başladı sıcak hava dalgası Türkiye'ye. Bizim de temel dezavantajımız Avrupa şehirlerine göre. Avrupa şehirleri bize göre daha yeşil. Bizim şehirlerimizde yeşil az. Yani bizim de öyle bir sıkıntımız var. İnşallah bu kadar sert bir sınav vermek durumunda
2: bitmeden,
0: kalmayız.
2: Bitmeden bir buyur, dakika ayırırsam müjde vereceğim.
1: Buyur hocam. Ha, müjde çok severiz.
2: Çok harika bir şey bu. Şimdi vardı da notum. Bir ek daha geldi. Mersin'deki Akkuyu elektrik üretiminde açılış için hazır. İkincisi, ikinci reaktöründe sızıntı bloklarını şu anda atıldı.

0: sızıntı olmamasını önleyen ikinciye başladılar. Üçüncü müjde Sinop nükleer santrali ile ilgili Kore, Kanada tekrar girdi devreye. Japonya devrede. Üçüncü nükleer santralda Türkiye uranyumdan çıkıp toryumla enerji, nükleer santral kurmak üzere üçüncüyü yapabiliriz İğneada'da.
1: Bir aksilik Kukarayla. Olmadan şu biri bir bitirsek.
0: Dünyanın en büyük olayı uranyumdan çıkıp toryuma geçmek. Türkiye dünyada, toryumda dünyanın ikincisi.
1: Almanlar diyor ki Bülent abi bak 2050'de evet. bittik diyorlar. Ona yakın bir şey söylüyorlar. Ne enerji var ne bir şey.
0: Evet.
1: 2050'ye biz böyle hazırlanıyoruz. Şu Mersin Akkuyu'daki nükleer santral bir aksilik olmadan devam etmeli. Aksilikten kastım İkinci oranın gidiyor. İnşaatını bitirmeyi vaat ediyordu Kemal Kılıçdaroğlu. Yani böyle bir aksilik falan olmadan durduracağım dedi adam. Bunu tartışmaya açacağım.
2: Ben de siyasi bir aksilik olmasın.
0: Hakkını verelim. Berat Albayrak'ın milli ekonomi, milli enerjide Türkiye 10 yılda geleceğin Türkiye'si enerjide kuruluyor. Elektrik dünyanın geleceği.
1: Onun da bedeli oluyor hocam bu vizyonunda.
2: Fizikçiler de şunu söylüyor. Nükleer santrali olan herkes, her ülke nükleer silah da üretebilir diyor.
1: Değil mi? Budur yani.
0: Türkiye'nin de yapması lazım artık.
1: İsrail'de varsa hocam her yerde varsa Türkiye'de İsrail'de en barışçı ülkelerden birisi.
3: Sahip olması gerekir tabii.
0: Vatandaş evet. istiyor.
1: Evet. Evet hocam.
4: Bir de enerji tabii enerji konusu şu anlama geliyor.
1: Askerin müjdesi de bununla ilgili oluyor hocam şimdi askerden.
4: Yani enerjiniz varsa tabii elektrikli araçlar kolaylaşıyor, kolay yaygınlaşıyor, kullanımı kolaylaşıyor. Bir de şu klima gibi konular. Yani klimanın kullanımının sera gazına yol açtığı, küresel ısınmayı arttırdığı yönünde bir iddia var. Oysa sera gazının oluşması enerjiyi nasıl ürettiğinizle ilgili. Nükleer temiz bir enerji yöntemi. Temiz enerjiniz olursa istediğiniz gibi her yeri serinletirsiniz. Eviniz Bitiyormuş. Önemli değil.
1: Kafacığım hemen çıkmamız lazım. Çarşamba akşamı aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.

0: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: 5G teknolojisine geçiş sürecinde dijital altyapıda yatırımlar hızlandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu raporuna göre yüksek kapasiteli mobil iletişim başta olmak üzere tüm elektronik haberleşme ve teknoloji altyapıları baştan aşağı büyümeye devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan yılın ilk çeyreğine ilişkin pazar verileri raporunu değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, 5G ihalesinde oluşan bedeller de dahil edildiğinde toplam yatırımın 263 milyar liraya ulaştığını, bu miktarın geçen yılın aynı dönemine göre %1300 artış gösterdiğini açıkladı.
3: 4 telefondan bir tanesi şu an 5G uyumlu telefon.
2: Bu kapsamda 1 Nisan'da hizmet sunulan 5G abone sayısının kısa sürede 43 milyonun üzerine çıktığı, altyapı çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği belirtildi. Ayrıca Türkiye mobilde en uzun süre görüşme yapan ülke unvanını korurken, aylık ortalama mobil kullanım süresi de 439 dakikaya ulaştı. Mobil ve sabit hatlardan gerçekleştirilen trafik miktarı ile birlikte toplamda 73 milyar dakikayı aşan görüşme yapıldı. Ayrıca Türkiye genelinde geniş bant internette toplam 99,5 milyon abone sayısına ulaşılırken en yüksek artış %29'luk oranla eve kadar fiber abonelerinde gerçekleşti. Proje çerçevesinde geçen yıl 618 bin kilometre olan fiber uzunluğu %12,8 artışla 697 bin kilometreye çıkarıldı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda dünyanın çevresini 17 kez dolaşacak uzunluğa erişen fiber ağda dijital dönüşüm tüm hızıyla sürüyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: O kurultayı yapmalısınız. 111 milletvekilinin imzayla çağrıda bulunduğu 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
5: Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
6: Ne kadar sürecek?
5: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
6: Ne kadar sürecek?
5: En fazla 4-5 ay sürer.
6: 4-5 ay sürer.
5: Tabii nereden bakarsa.
2: Özgür Özel grup toplantısında konuşacak. Kemal Kılıçdaroğlu ise yeni ihraçlar için düğmeye basacak. CHP bu haftada hareketli. Salı günü Özel kürsüde olacak. Gelecek planlarına ilişkin mesajlar verecek. Kılıçdaroğlu ise genel merkezde MYK'yı toplayacak. Bazı il başkanlarının ihraç edilmesi, bazılarının da görevden alınması bekleniyor.
7: Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
2: CHP'de gözler bir yandan da Özel cephesinin olağanüstü kurultay için mahkemeye yapacağı başvuruya çevrildi. 17 Haziran'da imzalar teslim edilip adım atılması için 10 günlük süre verilmişti. Süre doldu ancak 11 Temmuz'dan önce başvuru yapılması beklenmiyor. Özel'e yakın kaynaklar olağanüstü kurultay için 45 günlük sürenin 26 Temmuz'da dolacağını, yine tüzük gereği bunun da en geç 11 Temmuz'da ilan edilebileceğini belirterek bekleme kararı aldıklarını aktardı.
8: Ya bir yol bulacağız! Ya bir yol açacağız.
2: Yeni parti hazırlıklarını sürdüren Özel Cephesi, Anadolu Birliği Partisi ve eski CHP'li vekil Öztürk Yılmaz'ın genel başkanlığını yaptığı Yenilik Partisi ile temasa geçti. Özel'in sıfırdan bir parti kurabileceği de iddia ediliyor. Kurulacak partinin isminin Yeni Parti olabileceği iddia ediliyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
9: Temel motivasyonumuz partimizi geri almak.
2: Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki gerilim yıllar önce kayda geçen bu görüntüleri akıllara getirdi.
10: Bu zorlu yolda inancımızı hiç kaybetmeyeceğiz.
2: Yıl 2014, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Manisa Belediye Başkan adayı gösterdi. Sahneye davet ederken kurduğu cümleler dikkat çekti.
7: Genç, yakışıklı, tuttuğunu koparan, genç bir insanı, bir Manisalıyı, Özgür'ü buraya çağırıyorum.
2: Kılıçdaroğlu o dönem Manisa'yı Özel'e emanet etti. Özel seçimi kaybetti. Ankara'ya eli boş döndü. Daha sonra Kılıçdaroğlu Özel'i grup başkan vekili yaptı. Uzun yıllar yanından ayırmadı. Şimdi ise iki isim yol ayrımında. Özel'in CHP'den istifa ederek yeni parti kurması bekleniyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Evliler bekarlara göre daha çok televizyon izliyor. Türkiye'de geçen yıl evliler bekarlara göre televizyon izleme, müzik dinleme, aile bakımıyla gönüllü işlere daha çok zaman ayırırken, bekarlarsa eğitim, hobi ve oyun gibi aktivitelerde evlileri geçti. Türkiye İstatistik Kurumu yaptığı araştırmayla bireylerin bir gününü hangi faaliyetlere ne kadar süre ayırarak geçirdiğini belirledi. Verilere göre ülkedeki bireylerin geçen yıl en fazla zaman ayırdığı faaliyet uyku oldu. Evliler günlük ortalama 8 saat 44 dakikalarını, TÜİK tarafından hiç evlenmeyenler olarak tanımlanan bekarlar da 9 saat 5 dakikalarını uykuya ayırdı. Bekarlar evlilere göre hobi ve oyunla spor ve doğa sporları faaliyetlerini daha çok gerçekleştirdi. Evliler gün içinde hobi ve oyunlara sadece 13 dakika ayırabilirken, bekarlarda bu süre 47 dakikayla neredeyse 4 kat daha fazla hesaplandı. Spor ve doğa sporları için evliler 9 dakika harcarken, bekarların bunun için ayırdığı süre 18 dakika olarak belirlendi. Evlilerin bekarlara göre daha fazla zaman harcadığı faaliyetlerden biri de televizyon izleme, radyo ve müzik dinleme oldu. Gönüllü işler ve toplantılar için bekarların ayırdığı süre 13 dakika olurken, evlilerde bu süre 48 dakikaya kadar çıktı.

0: 2,5 aylık yaz tatili başladı. Çocuklar planlarını yaptı.
1: Kafama göre takılacağım. Bir de öğretmenim verdiği zorunlu ödevler var. Ama genelde kendimi dışarı atacağım.
2: Kitap okumak, oyun oynamak, işte film izlemek, ders çalışmak.
3: Gece kurslarına gideceğim. Ondan sonra Almanca öğrenmeye çalışacağım.
4: Yaz tatili denilince elbette ki bol bol eğlenmek, beraberinde belki denize girmek akıllara geliyor ama uzmanlara göre okul dönüşü için dengeli bir eğlenme sistemini ebeveynler tarafından kurulması oldukça önem arz ediyor.
5: Özgürlük gerekli, çocuğun bireyselliği gelişecek. Sınırlar da gerekli, çocuğun güvenlik duygusu gelişecek ve topluma adaptasyonu mümkün olacak.
6: Tablet vesaire. Bu konular zaten sıkıntı. Ailelerin de şikayet ettiği konuların başında geliyor. Mutlaka bir plan yapılması gerekiyor.
7: Günlük okumalarına devam etmeli. Günlük tekrar yapmaları. O şekilde güzel tabii ki bol dinlenmeli, bol oyunlar oynamalı.
8: Kitap okuma var, test çözme var. Arada oyun, legolar, onlarla oynayacağız. Arada sahile geleceğiz, keyif yapacağız.
0: Tatil çocuklar için özgürlük demek. Peki bu özgürlüğün sınırı ne?
5: Özgürlük ve sınırlar arasında çok bilinçli bir denge kurmak zorundayız. Tabii ki yazın birazcık esnetebiliriz demiştik. Mesela uyku saatinde bir esneme olabilir. Ya da ekran süresini yaşına uygun şekilde bir tık artırabiliriz. Ama bu demek değil ki sınırsız ekran vereceğiz. Bu demek değil ki uyku saati, uyuma, uyanma saati belli olmayacak.
9: Çocuklar eşimle anneanneye de gidecekler. Bir tatil planımız da var.
10: Karneyi dün aldık. Bugün de çocukları bir parka getirelim dedik. Yani tatil sürecinde yine İstanbul, memleket bir şekilde vakit geçecek.
4: Bir yıl boyunca çok çalıştılar, emek gösterdiler. İşte en güzel tatil de onlar hak etti. Peki tatil boyunca sadece oyun mu oynanacak yoksa biraz olsun derste çalışılacak mı? Hemen soralım. Bol bol oyun oynamalılar mutlaka. Bu oyunları dijitalden çok sokakta düşerek, kalkarak, itişip kakışarak oynamalarını tercih ederim.
0: Oyun, eğlence ve öğrenmenin bir arada olduğu dengeli bir tatil mümkün mü? Uzmanlar çocuklar için verimli tatil konusunda aileleri uyarıyor.
5: Yaşam deneyimlerini zenginleştirmeliyiz. Ebeveynle zaman geçirmeyi arttırmalıyız. Mesela ebeveynine evde bir şeyler için yardım etmek, beraber bir kurabiye yapmak, beraber bir tamir yapmak yaşam deneyimidir.
11: Vallahi onlar gereken emeği gösterip başardılar bazı şeyleri. Biz de karşılığını vereceğiz inşallah.
12: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Hayatını ata tohumların yaşatmaya adadı. 76 yaşındaki İsmail Öksüz, Bayburt'un Aslan Dede köyünde yaşıyor. Çiftçilik yapan Öksüz, ata tohumlarına büyük önem veriyor. Tohumları korumak için fide üretimi gerçekleştiriyor.
13: Burada viyol fide örneğini de göstermek için burada da viyol yaptım.
0: İsmail Öksüz, ata tohumlarından yaptığı fideleri isteyenlere ücretsiz olarak veriyor.
13: Bir torba torfa, dört torba çiftlik gübresine katarak harcı çoğaltıp, viyollara ekti. Şu anda viyollarımızda fidelerimiz bitti. Viyol fide diğer yastık fideden daha sağlıklı.
0: Öksüz yerli tohumları gelecek nesillere aktarmak istiyor.
12: A Haber Radyo, haberin radyosu.
14: Daichi Sano'nun golüyle Japonya öne geçiyor. Brezilya'da çıkarken yapılan bir top kaybı. Sano sürükledi ve vuruşuyla ağları buldu. Öne geçiyor Japonya. Görüntüler ikinci yarıdan. Brezilya beraberlik arayışında. Orta geldi. Kafa vuruşu Guimarães'den. Kaleci başarılı Suzuki. Danilo ortaladı. Guimarães kafayı vurdu. İyi çıkardı Suzuki. Brezilya baskısı devam ediyor. Arka direkte kafayla indirilen top ilginç bir pozisyon. Japon oyuncular bu karambolden topu çıkarmayı başarıyor. Gole çok yaklaştı Casemiro ile Brezilya. Önce savunma sonra Suzuki. Şans anı Japonya için. Brezilya baskısı artarak devam ediyor. Orta etkili kafa vuruşu top ağlarda. Casemiro. Brezilya aradığı golü Casemiro ile buluyor. İyi yükseldi. Kafayı vurdu, gol attı Casemiro.

Orta Gabriel'den, gol Casemiro'dan. Yarı otomatik offside sistemi. Casemiro golü atmayı başardı. Brezilya golden sonra moralle yüklenmeye devam ediyor. Nefis çalımlar. Vinicius vurdu. Son anda Suzuki. Sonrasında top direğe çarptı. Etkili geldi Brezilya. İyi vurdu Vinicius. Son anda müdahale yaptı Suzuki. Sonrasında direkt. Bu pozisyondan golü çıkaramadı Brezilya. Maçta duraklama anları. Brezilya'da baskı ve Japonya top kaybını yaptı. Guimarães baktı kaleye, pası Martinelli ve gol. Gabriel Martinelli ile 90+6'da golü buluyor Brezilya. Maç acaba uzatmaya mı gidecek derken hayır diyor Gabriel Martinelli. Bu golle Brezilya Japonya'yı 2-1 geçmeyi başarıyor ve adını Dünya Kupası'nda son 16 turuna yazdırıyor.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Canlı yayındayız. Saatler 23.50. Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki yeni gelişmeleri aktaracağız. İlerleyen dakikalarda dünyanın gündemini değerli konuklarımızla konuşacağız. Tüm dünya gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesini bekliyor. Başkent hazır. İstanbul'da da kritik bir toplantı vardı. Başkan Erdoğan NATO parlamento başkanlarıyla bir araya geldi. Önemli mesajları vardı Erdoğan'ın. Avrupa ve Atlantik güvenliğinin tarihi bir dönemeçten geçtiğini vurguladı. Türkiye'nin önemini hatırlatan Erdoğan, NATO'ya en fazla katkı sağlayan ilk 5 ülkeden biriyiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO ülkelerine İsrail konusunda söyleyecekleri de vardı.
1: Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor.
2: Kritik mesajları 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski kalıplar yıkılıyor dedi. Belirsizlik dönemiyle karşı karşıyayız diye ekledi.
1: İttifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor.
2: NATO parlamento başkanlarıyla bir araya gelen Erdoğan tam da bu kriz ortamında NATO'nun önemine getirdi sözü. Müttefikler arasındaki dayanışmanın çok daha kritik hale geldiğine dikkati çekti. Türkiye için parantez açtı. NATO'nun güvenliğine katkı sağlayan müttefiklerin başında yer alıyoruz dedi.
1: NATO misyon ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 müttefik arasında yer alıyoruz. Ancak bu katkılarımıza rağmen Türkiye'nin Avrupa güvenliğine sağladığı vazgeçilmez faydaların bazı durumlarda göz ardı edildiği de bir vakadır.
2: Erdoğan tarihi zirve öncesi Türkiye'nin talepleriyle ilgili önemli ipuçları da verdi.
1: Karşı karşıya bulunduğumuz sınamalarla mücadele etmek istiyorsak, müttefikler arasında külfet paylaşımını dengeli ve adil şekilde yaparken savunma sanayi ticareti önündeki engelleri de kaldırmamız gerekiyor.
2: Erdoğan zirve kapsamında düzenlenecek ve Türkiye'nin geldiği noktayı gözler önüne serecek olan NATO Savunma Sanayi Forumu'nu işaret ederken Avrupa Birliği için de çağrı yaptı.
1: Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Bu noktada ittifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
2: Cumhurbaşkanı bölgede barış çağrısını yinelerken İsrail için ayrı bir başlık açtı. Orta Doğu'daki gerilimin temelinde Filistin meselesi yatıyor dedi.
1: Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen, hatta bunu kendi güvenliği için tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise iki devletli çözümdür.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir türlü aşılamayan kürsü krizi yeni haftaya da taşındı. Özgür Özel grup toplantısında konuşacağını duyurdu. Kemal Kılıçdaroğlu ise bu salı grup toplantısı yapmayacak, MYK toplantısına başkanlık edecek. İl başkanlarının ihracından arınma hamlesine kadar pek çok kritik başlık masada olacak.
3: Ama her şeyi sizin için yapıyorum. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
4: O kötücül akla kim eğer alet olup yol veriyorsa, varsa şu kadarcık hakkım helal etmiyor.
2: Mecliste CHP grup toplantısını kim yapacak? Kulislerde sorulan soru bu haftada yanıtını buldu. Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Gündem yine arınma.
5: Partinin kirlilikten arınması lazım. Nokta. Bu parti kirliliği kabul etmez.
2: MYK toplantısında ihraçlar yine konuşulacak. Liste genişliyor. Bu kez topun ağzında il başkanları var. Şimdilik 10 il başkanının görevden alınacağı, Eylül ayına kadar bu sayının 60'ı bulabileceği konuşuluyor. Hatta adaylık için onlarca partilinin genel merkeze başvurduğu da iddialar arasında.
6: Bizim kitabımızda mertçe helalleşme vardır, hesaplaşma vardır. Ama bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir.
2: Kılıçdaroğlu özel döneminde parti içinde etkisi artan ve karar alma süreçlerinde etkin hale gelen belediye başkanlarıyla ilgili de kritik bir hamleye hazırlanıyor. Ajandasında yerel yönetimlerle parti teşkilatları arasındaki görev ayrımını yeniden şekillendirmenin olduğu konuşuluyor. Böylelikle belediye başkanlarının öncelikli görevleri olarak seçildikleri şehre hizmet etmeleri amaçlanıyor.
7: O şarkıyı da herhalde o yüzden zaten boşuna söylemiyorlar. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. Arkadaşlarımız gerçekten kendi arkadaşlarını hiç dışarıda tutmamışlar. Hep beraber yapmışlar. Yapmışlar kardeşim.
2: Partide yolsuzlukla mücadele birimi de göreve başladı. Özellikle adı yolsuzluklara karışan belediyelerin önümüzdeki günlerde mercek altına alınması planlanırken trollere milyonlar aktaran yöneticilerin de ifşa edileceği iddia ediliyor. Özgür Özel ise grup toplantısında kürsüye çıkacak. Meclisteki makam odasında yaklaşık 60 milletvekiliyle bir araya gelen Özel'in yeni parti senaryolarının üzerinden geçtiği konuşuluyor. Yeni bir krizin patlak vermesi ise an meselesi. Çünkü iddiaya göre görüşmelerde Özel'e destek veren isimlerin büyük bir kısmı CHP'den ayrılarak yeni bir parti kurulması fikrine bir hayli mesafeli.
8: Kemal Bey çıkıp da genel başkancılık oynamaya kalkmasaydı seçilmemiş bir şekilde. O zaman kızgınlık oluyor. O zaman parti içinde tartışma oluyor.
2: Olağanüstü kurultay ısrarından vazgeçmeyen Özel ise toplanan imzaların işleme konulmadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Özel'in partiyi kurultaya götürmesi için çağrı heyeti talep edileceği de konuşuluyor.
0: Irkçı önlemlerle manşet olan Dünya Kupası, bakanım deyip elini kolunu sallayarak stada giren Hırvat bir şarkıcıyı konuşuyor. İşte güvenlik zaafının perde arkası.
9: Minister of Croatian was it? Haydi.
2: Tek selam yetti. Sahte bakan elini kolunu sallayarak stada giriverdi.
9: Thank you. Okay,
2: Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Amerika, Afrika'nın en iyi hakemini ülkeye sokmamasıyla, takımları şüpheli gibi bomba köpekleriyle aramasıyla eleştirilerin odağındaydı. Şaşırtıcı bir olay da Kanada'da yaşandı. Başrolde Hırvat şarkıcı Miladen Grdović vardı.
9: Minister of Croatian was it? Haydi.
2: Ekibiyle bakan taklidi yapan şarkıcının ilk güvenlik çemberini aşması saniyeler sürdü. İkinci Kanada polisi daha fazlasını yaptı.
9: Thank you very much. Thank you.
10: Where were you told to go? Which
11: from the bridge he can go to there. From the Jefferson.
10: From Jefferson to walk.
11: Yeah, to walk.
10: So go left here.
2: Kapalı yollardan nasıl Toronto stadına varabileceklerini de tarif etti.
10: They closed the road to turn right.
11: Okay.
10: But speak to the police officer.

0: explain who you are and what you're doing.
1: Okay.
0: Maybe they'll let you drive down.
2: 1-0 kazandıkları Panama maçı sonrası Hırvat şarkıcı taraftarlarla şarkı söylediği anları da sosyal medyasında paylaştı.
3: Mersin otogarında uygulamadan yolcu alan taksi şoförü otogar durağında çalışan meslektaşlarının tepkisiyle karşılaştı. O tepki taksiye binen turistleri önce şaşırttı, sonra korkuttu. Tansiyonu yükselten taksicinin ehliyetine el konulurken 180 bin lira para cezasına çarptırıldı.
4: Niye kapatayım abi?
5: Niye kapatmayacağım?
4: Niye sen değirmen gibi kapatayım mı?
5: Geç durağa geleceğim buraya.
4: Niye geçeyim abi?
5: Geç durağa.
4: Niye geçeyim?
2: Taksi şoförü aracına uygulamadan müşteri aldı, meslektaşının tepkisiyle karşılaştı.
4: Arkada bir kişi diyor ki niye uygulamanı kapatmıyorsun?
6: Doğru söylüyor.
4: Bana diyor geç durağa geliyorum.
6: Doğru söylüyor.
4: Ya adamı siz de aşağıdan atınız.
6: Abi.
2: Mersin'e giden iki turist otogardaki duraktan bir araca binmek yerine uygulamadan taksi çağırdı. Turistler ne olduğunu anlamadı ama gerilim dakikalar içinde tırmandı.
6: Kusura bakmayın ablacığım, bir konuş abiyle. Sen diyor ya aşağıdan alıyorsunuz. Bura aşağı değil, bura kapalı alandır. Bilal abi bırak.
5: Sen kim artistlik yapıyorsun?
4: Artistlik yapmadım abi.
5: Gevezelik ama benim canımı sıkma.
6: Tamam Bilal abi, sıkıntı yok abi.
5: Gevezelik ama benim canımı sıkma.
2: Arka koltukta oturan turistler şoförün meslektaşı tarafından tehdit edildiği anları korku dolu gözlerle izledi.
5: Buran yok mu?
4: Yok abi.
6: Ben normalde yasak.
5: Tamam mı?
4: Evet abi.
5: Beni şikayet edersin tamam mı? Buraya koydum tamam mı?
6: Bilal abi.
5: Tamam mı?
4: Tamam abi.
5: Dediğin yeri şikayet edebilirsin.
6: Yolcu var arabada kral.
5: Tamam Bilal bırak.
6: Abi yolun açık olsun. Kenayi bak.
4: Sorry please.
5: Sorry please. Sorry.
2: Meslektaşıyla tartışan taksici yolculardan böyle özür diledi. Ama sosyal medyada yayılan görüntü üzerine 180 bin lira para cezasına çarptırıldı. Ehliyetine de 2 aylığına el konuldu.
3: 19 yaşındaki Muhammed Mutluay halı saha maçına araçla giderken bir kavganın ortasında kalmış, isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yargılama sürüyor. Biricik evladını kaybeden baba Tanju Mutluay ise ikinci duruşma öncesi olay yerinde yaşananlara dair tanık arıyor. Ama iddiasına göre hiç kimse acılı babaya yardımcı olmuyor.
7: Bütün esnaf bunların ne olduğunu biliyor. Ama hiç kimse tanıklık yapmak istemiyor. Birçok kişi bana abi dediler, bunlar torbacı, pislik dedi. O yüzden kimse sana tanıklık yapmaz. Çünkü burada esnafız diyor adam. Kusura bakma diyor, ben yapamam diyor açık açık. Hepsi korkuyor.
8: Muhammed Mutluay hayatını kaybedeli yaklaşık 20 ay oldu ve ikinci celse önümüzdeki hafta görülecek. Ancak baba Tanju Mutluay ikinci duruşma öncesinde tanık arıyor. Olayın seyrini değiştirmek için olay yerinde o çeteyi bilen, gören, duyan kim varsa, o saldırı anında kim oradaysa ulaşmaya çalışıyor.
7: Orada bir tane bayan bir görüntü almış, bu şahısların maske takarken görmüş, maske taktıkları için ilgisini çekmiş, videoya almış. Sonra biz bu kişiye ulaştık, olay yerinde dedi, polisler dedi aldı benden görüntüyü, telefonumdan da sildirdiler dedi.
9: Muhammed Mutluay halı saha maçı için gittiği Küçükçekmece'de iki çetenin çatışması arasında kalmış, başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti, daha 19'undaydı. Baba Tanju Mutluay yaklaşan ikinci duruşma öncesi oğlunu öldüren kurşuna dair delil topluyor. Ama tanık olmak için kimseyi ikna edemiyor.
8: Bir tanık bulsanız ne değişebilir mesela?
7: Çok şey değişir. Çünkü bu adamların işi o. Olayı yaparken de zaten planlamışlar, tasarlamışlar.
9: Olayın üzerinden 20 ay geçti. 7 şüphelinin tutuklu olduğu dosyanın ikinci duruşması 8 Temmuz'da. Dava öncesi aileye tehdit mesajları geliyor.
7: Yine eşimle bana eş zamanlı tehdit mesajları geldi. Tabii ki bu tehditlerden korkmuyoruz. Davanızdan vazgeçmezseniz sizi de çocuğunuzun yanına gömeriz. Küfür ediyorlar falan.
9: Acılı baba Tanju Mutluay'ın olayı görenlere mesajı var.
7: Herkesin bir çocuğu var. Herkes elini vicdanına koysun. Hiçbir şeyden de korkmalarına gerek yok.
3: İstanbul

0: Bu ara bir tartışma yaşanıyor.
1: Ama tartışma orada kalmadı. İki saat sonra kavgaya kadın esnafın erkek arkadaşı dahil oldu. İddiaya göre dükkandan çıkan genci nişanlısının yanında pusuya düşürüp saldırdılar.
0: Arkadaşlarını falan topluyorlar. Yusuf da tam o esnada çıkıyor. Yusuf'u bayağı hırpalıyorlar. Sırtından bıçaklanıyor. Orada vahşice katlediyorlar Yusuf'u.
1: Defalarca bıçaklandı Yusuf İnan. Hayatını kaybetti. Komşusu olan esnaf gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Katil zanlısı ise firari.
0: Biz adalet istiyoruz. Allah'ım bunu kimsenin yanına bırakmasın.
2: Ve sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
1: Antalya'da 3 katlı binanın 2. katındaki balkona çıkan adam aşağı inmeye çalışırken mahsur kaldı.
3: Öyle bir şey var mı ya? Adam balkonda asılı kalmış.
1: Korkuluklara tutunup beklediği sırada da yardımına itfaiye ekibi yetişti.
4: İtfaiye geldi, sağ olsun kurtardılar. Sağ salim indi.
1: Kazanın adresi Şırnak'tı. Otomobilin çarptığı hafif ticari araç savrulup karşı şeride geçerek park halindeki motosiklete ve diğer hafif ticari araca çarptı. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Şanlıurfa'da yaşayan 8 yaşındaki Abdülkadir Sarık sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
5: Köpekler onu yere düşürdü, yaraladı.
6: Gittim, babam kurtardı.
7: 11 tane köpeğin saldırısına uğradı. Abdülkadir'i kendi imkanlarımızla hastaneye götürdük.
1: Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen çocuk ailesiyle evine döndü. Konya'dan günübirlik turla Antalya'ya gelip rafting yapan 52 kişi yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran turist kafilesi tedavileri sonrası taburcu edildi. Bu görüntülerde Adana'da kaydedildi. Cep telefonu dükkanının asma tavanı bir anda çöktü. Şans eseri içeride kimse yoktu. Niğde'de havai fişek fabrikasında 26 Haziran günü olan patlamada bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı. Yürütülen soruşturmada işletmenin müdürü ve iş güvenliği uzmanı tutuklandı. Patlamanın nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.
8: Yani ona anne oldum. Teselli veriyordu bana.
1: Hatay'da 10 yaşındaki kızını lösemiden kaybeden Kader Bük, teselliyi 5 aydır gözü gibi baktığı kuzuda buldu.
9: Kuzumun yanına gidiyorum, mezarlığa gidiyorum. Ben de gidiyorum.
1: Komşularının hediye ettiği ve Hasan Can adını verdiği kuzu, acılı annenin bir an olsun yanından ayrılmıyor. Dik yamaçlarda, sarp kayalıklarda karşımıza çıkan dağ keçisi bu kez Yozgat Sarıkaya'da bir evin çatısına çıktı. Çatıda bir süre gezinip gözden kayboldu.
2: Afganistan'la Pakistan arasında gerilim bir kez daha tırmandı. Pakistan güçleri Afganistan'ın doğusuna hava destekli bir kara operasyonu düzenledi. İslamabad saldırılarda en az 28 militanın öldürüldüğünü açıklarken Taliban yönetimi 38 sivilin hayatını kaybettiğini öne sürdü.
10: Afganistan-Pakistan hattında çatışmalar yeniden alevlendi. İslamabad'la Kabil arasında sınır hattında yaşanan terör gerilimi nedeniyle iki ülke arasında aralıklı olarak silahlar konuşuyor. Son saldırı Pakistan tarafından gerçekleşti. Pakistan ordusuna ait birlikler Afganistan'ın doğusundaki Paktia, Paktika ve Kunar eyaletlerindeki askeri mevzilere karadan istihbarat operasyonları gerçekleştirdi. Saldırılara savaş uçakları da destek verdi. Pakistan Enformasyon Bakanı Ataullah Tarar, 29 militanın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Sınır operasyonunun Pakistan'a yönelik terör saldırılarına karşılık olarak düzenlendiğini açıkladı. Tarar, hava saldırılarına ilişkin görüntüleri de paylaştı. Taliban tarafı ise farklı bir sayı verdi. Afgan hükümeti Pakistan'ı sivilleri vurmakla suçladı. İslamabad'ın sınır operasyonunda 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazlasının da yaralandığını öne sürdü.
11: Yaralılar gece boyunca tıbbi tedavi için Gardez ve Kabil'e sevk edildi. Durumları veya iyileşip iyileşmeyecekleri henüz bilinmiyor ve yaralılardan bazılarının hayatta kalmama ihtimali de var.
10: Bombardımanın bilançosu da gün ağarınca ortaya çıktı.

0: Yunanistan savaş uçaklarının vurduğu bir evde büyük hasar meydana geldi.
1: Ukrayna saldırıları sonrasında Rusya'daki enerji krizi görülmemiş bir noktaya ulaştı. Devlet Başkanı Putin, dizel yakıt ihracatına kısıtlamanın da gündeme gelebileceğini söyledi. Moskova ve St. Petersburg'da akaryakıt istasyonlarında araçlara benzin satışı 20 litre ile sınırlandırıldı.
2: Tüketicimizin çıkarlarını korumak için geçici olarak benzin ve jet yakıtı ihracatını yasakladık. Dizel için de ihracat yasağını düşünüyoruz.
0: Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısını hedef alması ve vurulan rafinerilerde üretimin durması, Rusya'yı savaşın başından bu yana yaşadığı en büyük krize sürükledi. Başta başkent Moskova olmak üzere büyük kentlerde dahil ülkenin dört bir yanında yakıt krizi yaşanıyor.
3: Rusya'nın birçok bölgesinden sonra artık Moskova'daki akaryakıt istasyonlarında da benzin ve dizel satışına sınırlama getirilmesi sorunun boyutlarını ortaya koyuyor. İstasyonlarda bazen saatlerce süren uzun kuyruklar oluşması vatandaşları ciddi şekilde endişelendirmeye başladı.
0: Rusya Devlet Başkanı Putin, enerji şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi.
2: Enerji altyapımızı hedef alan bu terörist saldırıların sonuçlarını en aza indirmemiz gerekiyor. Kesintisiz bir şekilde enerji tedariği için ek adımlar atılması önerisinde bulundum.
0: Benzin ve jet yakıtının ihracatı yasaklandı. Dizel yakıt ihracatının da askıya alınması gündemde.
2: Tam 1,5 saat benzin alabilmek için sırada bekledim. İlk kez böyle bir tablo görüyorum. Daha önce 20 dakika sırada bekliyorduk.
0: Moskova ve St. Petersburg'da araçlara 20 litre satış yasağı getirildi. Ülkedeki benzin stoku 1,7 milyon ton. Ama geçen sene bu sıralarda yaklaşık 7 milyon ton rezerv bulunuyordu. Kırım'da ise olağanüstü hal ilan edildi. Akaryakıt yalnızca acil durum, toplu taşıma, belediye ve tarım araçlarına veriliyor. Sorunun kısa vadede çözülmesi ise beklenmiyor.
1: Çifte depremin vurduğu Venezuela'da can kaybı 1719'a yükseldi. Yaralı sayısı 5034. Evleri yıkılanlarsa çadırlarda ve belediye merkezlerinde yaşamaya başladı. Ülkedeki son durumu getireceğiz ekranlara.
0: Venezuela'yı vuran 7,2 ve 7,5'lik depremin ardından kurtarma çalışmaları sürüyor. Evleri yıkılanlar ve yaşanamaz halde olanlarsa belediye merkezleriyle çadırlara sığındı.
4: Deprem bittiğinde buraya geldim. Bütün geceyi bir bankta geçirdim. 3 gündür uyuyamamıştım. Dün gece ilk kez uyuyabildim. Bu sabahın erken saatlerinde bu barınağa geldim. Belediye başkanına teşekkürler.
0: Felaketi yaşayan Venezuela'da gece gündüz enkazların altında hayat aranıyor. Depremi sağ atlatanlarsa çadırlarda kalıyor.
2: Neyse ki çok fazla zarar görmedik ancak pek çok insanın çok daha kötü durumda olduğunu biliyoruz. Bize gerçekten çok iyi baktılar ve en azından burada kendimizi güvende hissediyoruz.
4: Beni kurtaran şey yatak odasından çıkıp oturma odasına gitmiş olmamdı. Tam o anda sarsıntı başladı. Bir sütunun altına sığındım ve etrafımda mutfakla yatak odasının çöküşünü izledim.
0: Yaklaşık 30 bin kişi ise evlerindeki çatlaklar nedeniyle binalara giremiyor.
4: Ne olacağı konusunda belirsizlik içindeyiz. Eğer binayı yaşanmaz ilan ederlerse nereye gitmek zorunda kalacağım, ne yapacağım bilmiyorum.
0: Yardımlarsa ihtiyacı olanlara el birliğiyle ulaştırılıyor. İnsan zinciriyle kamyonlara yüklenip taşınıyor. Ekiplerin çalışmalarıyla onlarca kişi kurtarıldı. Ancak enkazlar hala kurtarılmayı bekleyenlerle dolu. Siviller de kendi çabalarıyla yakınlarına ulaşmaya çalışıyor.
2: Kızımı yaraya kadar dışarı çıkardım. Oradan kıpırdayamayacaklar.
0: Depremin boyutu arama kurtarma çalışmalarını yetersiz kıldı. Ekip yetersizliği nedeniyle siviller kendileri arama yapmak istiyor. Fakat yağmaların engellenmesi için pek çok bölgeye giriş yasak. Bu da yakınlarını arayanlarda tepkiye neden oldu.
2: Destek istiyoruz. Ağır iş makineleri istiyoruz. Enkazı temizlememize yardım etmediler. Yaklaşık 300 kişi var ve biz hem hayatta olanları hem de ölenleri olmak üzere yaklaşık 80 kişiyi çıkarmayı başardık. Başka seçeneğimiz yok. Yardım almıyoruz.
1: Ve sırada dünyadan haber turu var.
5: Suudi Arabistan'da helikopter düştü, feci kazada 14 kişi hayatını kaybetti. Olay pazar günü sabah saatlerinde kayda geçti. Ülkenin petrol devi şirketine ait helikopterde bulunan kimse kurtulamadı. Aşırı yağış heyelana neden oldu. Yamaçtan kopan dev parça üzerindeki bisikletliği de beraberinde sürükledi. Tonlarca toprakla sürüklenen bisikletli mucize eseri kurtuldu. O anları kayda alan arkadaşının yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Tayland'da erkek şiddeti bir genç kızı hayattan kopardı. 17 yaşındaki kızla apartmana giren katil bir süre sonra binadan tek başına elinde bavulla çıktı. Pazar yerine bıraktığı bavulu açan polisler içinde talihsiz kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Katil kaçmaya çalışırken havalimanında yakalandı ve genç kızı öldürdüğünü itiraf etti. Yalpaladı, beşik gibi sallandı ama rüzgar öyle şiddetliydi ki bir türlü inmeyi başaramadı. Yeni Zelanda'da fırtına esnasında iniş yapmaya çalışan uçak başarılı olamayınca pisti pas geçmek zorunda kaldı. Avrupa kavurucu sıcakla boğuşuyor. Termometreler rekor kırdı. Sıcaklık Fransa'da asfaltı eritti. Almanya'da ise kliması çalışmayan tren öğle sıcağında arızalandı. Yolcular fenalık geçirdi. Aşırı sıcak nedeniyle Avrupa genelinde 1300 kişi hayatını kaybetti. Bazı bölgelerde ise fırtınalar çıktı. Almanya, İsviçre ve Belçika aşırı yağıştan nasibini aldı.
1: Başta 15 Temmuz hain darbe girişimi olmak üzere Türkiye'nin en kritik süreçlerinde milli iradenin sesi olan Turkuaz Medya, uluslararası mekanizmaların yerli aparatları tarafından yine hedef oldu. Peki 17-25 Aralık sürecine benzer saldırılar ne anlama geliyor? Saldırıların perde arkasındaki isimler kimler? İzleyelim.
6: Turkuaz Medya hakkında konuşacak kişinin ben alnını karıştırırım. Turkuaz Medya Gezi Parkı eylemlerinde duruşu belli. PKK terör örgütünün saldırıları karşısında duruşu belli. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi karşısında duruşu belli. Turkuaz Medya'nın 17-25 Aralık'ta duruşu belli. Turkuaz Medya'nın altılı masanın siyaset mühendisliğine karşı duruşu belli.
7: 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin onlarca belgesel yapan, Gezi Parkı olaylarında tarihin doğru safında duran, 17-25 Aralık kumpasında FETÖ gerçeklerini anlatan, eski Türkiye'deki unutulmaması gerekenleri hatırlatan ve yeni Türkiye'nin vizyonunu anlatan Turkuaz Medya, uluslararası mekanizmaların yine saldırısı altında. Türkiye ne zaman kritik bir sürece girse, milli iradenin yanında duran, milletin sesi olan Turkuaz Medya, algı operasyonlarıyla hedef tahtasına oturtuluyor.
6: Cumhurbaşkanımızı, Turkuaz Medya'yı ağzına almaya hakkı yoktur. Önce ağzına alması için bir aynaya bakması lazım. Turkuaz Medya, Cumhurbaşkanımızın her zaman yanında yer alan, sadece Cumhurbaşkanımızın değil, Turkuaz Medya, Türkiye'nin yanında yer alan, milletimizin yanında yer alan, tüm kriz zamanlarında Turkuaz Medya demokrasiyi savunmuştur, milleti savunmuştur, hürriyetleri savunmuştur, seçilmiş olan hükümeti savunmuştur.
7: Son günlerde yaşananlar, uluslararası mekanizmaların yerli aparatları yeniden mi devreye girdi sorusunu akıllara getirdi. A Haber ve Sabah gazetesi FETÖ ile mücadelenin medyadaki kalesi oldu. 17-25 Aralık'ta birçok medya kuruluşu tarafını belli etmezken Turkuaz Medya tavrını ilk günden ortaya koydu. sadece A Haber 30 bin saate yakın özel içerikli belgeseller ve dosyalar hazırladı. Bugün üniversiteler, kurumlar, araştırmacılar bu arşivlerden faydalanıyor. O günleri hatırlatan belgeseller bugün yayınlandığında hala o saatte tüm haber kanalları içerisinde en çok izlenen içerikler oluyor.

0: 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi karşısında duruşu belli. Turkuaz medyanın 17-25 Aralık'ta duruşu belli. Turkuaz medyanın altılı masanın siyaset mühendisliğine karşı duruşu belli.
1: Peki 17-25 Aralık sürecine benzer saldırılar yaşanırken turkuaz medyayı hedefe koyanların perde arkasında kim var?
0: Burada bir algı operasyonu yapılmak istenmektedir. Buna biz köylü kurnazlığı diyoruz. Şark kurnazlığıyla ben reisciyim aslında. Reisin etrafında reise yakın olan ama reisin aleyhinde olan insanlar var demek suretiyle bir anlamda Cumhurbaşkanımızın etrafını boşaltmak ve Cumhurbaşkanımızı en zor zamanda en can siparihane bir şekilde savunan insanları Cumhurbaşkanımızın etrafından uzaklaştırmak istemektedirler. Hiç kimse Cumhurbaşkanımıza laf söyleyemez. Kimse Cumhurbaşkanımızın ailesine laf söyleyemez. Cumhurbaşkanımız ve ailesi bizim kırmızı çizgimizdir. Asla buna müsaade etmeyiz.
1: Son söz. Turkuaz medya, sanal medyanın ülkeleri manipüle ettiği bir ortamda gerçeğin ve sağduyunun kalesi olma misyonunu sürdürecek. Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerin önüne her zaman sert bir engel olarak çıkmaya devam edecek.

0: Gece Ajansı'nın bu bölümünde değerli konuklarımız var. Dünya gündemini konuşacağız. Elbette savaşı, barışı, çevremizde yaşananları konuşacağız. Hemen takdim edeyim. Gazeteci Merve Şebnem Oruç. Merve Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi geceler. İyi yayınlar.
0: İyi geceler. Çok teşekkür ediyorum. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Tolga Sakman. Tolga Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sağ olun.
0: Teşekkür ederim. Emekli Kurmay Albay Doktor Çağlar Özer. Çağlar Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Sinan Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür
0: ederim. Çok teşekkür ediyorum. Bağlantı noktalarımız olacak. Arkadaşlarımdan rica edeyim hemen paylaşalım. İsrail ordusu bölgedeki ülkelerin toprak bütünlüğünü bir kez daha ihlal etti. Suriye'nin Dera ve Kuneitra kentlerine saldırı düzenledi. Birazdan paylaşacağız o görüntüleri ama son 24 saatte neler yaşandı ekranlara getiriyor arkadaşlarım. Trump'ın açıklaması var. İran toplantı talebinde bulunduğu toplantı bugün Doha'da düzenlenecek. Beyaz Saray'ın açıklaması var. Doğa'daki İran görüşmelerine Witkoff ve Kushner katılacak. Pezeşkiyan'ın açıklaması var. Katar'da dondurulan 12 milyar dolarlık varlığın 6 milyar doları ülkeye dönecek dedi. İran bu hafta uzman bir ekip dondurulmuş varlıklar konusunun takibi için Katar'a gidecek dedi. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kalas, Türkiye stratejik öneme sahip bir ortak. Ankara zirvesi gerçekten tarihi bir zirve. Bunu da değerli konuklarımızla konuşacağız. İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. 2 Mart'tan itibaren hayatını kaybedenlerin sayısı 4257'ye ulaştı. Son 24 saatte bunlar yaşandı. Şimdi önce Suriye'ye gideceğiz. Muhammed Karabacak bizi bekliyor. Orada ne yaşanıyor? İsrail yine kışkırtıyor bir yandan. Suriye topraklarına müdahalede bulunuyor. Muhammed sözü sana bırakalım.
4: İyi yayınlar diliyorum. İsrail'in 8 Aralık 2024 tarihinde yani Esed rejimi devrildiği tarihten itibaren Suriye topraklarında başlattığı yıldırma politikası baskınları dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Dün yaşanan olaylar Suriye'nin güneyindeki Dera eline bağlı Yermuk Havzası'nda Abidin köyünde İsrail'e bağlı bir askeri devriye köye baskın düzenleyip evlerde arama tarama yapmıştı. Halk bu baskıcı uygulamalar üzerine yolun köye giriş ve çıkış yollarını kapatarak askeri devriyeyi taşladı. Ondan sonra İsrail sözcüsü köy halkının devriyeye ateş açtığını ileriye sürerek Abidin köyünü kara ve hava saldırısına tuttu. Şükür ki Abidin köyünde herhangi bir ölü veya yaralı yaşanmadı. Bugün ise yaşanan olaylar hemen Abidin köyünün güneyinde, hatta çatışmazlık bölgesinin dışında yani Cebelüşşeyh'in doğu kesiminde silahtan arındırılmış bölgenin dışında kalan Mağarya köyünde. İsrail'e ait yine bir devriye bu köyden geçerek stratejik bir tepede konuşlandı. Orada gözlem ve istikşaf devriyesi gerçekleştirdi. Geri

0: çekilmeye çalışırken köy halkı, mağaraya köy halkı köyün giriş ve çıkış yollarını kapattı ve askeri devriyeyi yine taşladı. İsrail devriyesi bunun karşılığında da rastgele Sibir yerleşim evlerine ateş açtı. Suriye resmi haber ajansına göre bu İsrail'in ateş açması sonucunda herhangi bir ölü ve yaralı bilgilendirilmedi. Dün yaşanan olaylara ilişkin Suriye Dışişleri Bakanlığı uluslararası hukukun saygı duyulması gerektiğini, 1974 yılında imzalanan silahtan arındırılmış bölgenin sınırlarına geri dönülmesi gerektiğini ifade eden bir açıklama yaptı. Hali hazırda İsrail'in sihaları Kuneytra ve Dara illerinde, yani Suriye'nin güneyinde, yani Cebelüşşeyh'in başladığı Şam kırsalın güneyinden Dera bölgesinin Yarmuk Havzası'na kadar uçuşlar, sortiler gerçekleştiriyor. Deyip sözü size bırakayım tekrar.
1: Muhammed, teşekkür ediyorum aktardığın bilgiler için. Lütfen ayrılma. Değerli konuklarımızla birlikte merak ettiklerimiz olur. Değerlendiririz ama ABD'ye dönelim. Bir yandan da İran'ı konuşuyoruz. Çünkü ABD ile İran'ın müzakerelerinin ikinci durağı olan Katar'da bir araya gelmesi bekleniyor. Peki son durum ne? Onu alacağız İrfan Sapmaz'dan. Sözü İrfan'a bırakalım hemen.
2: Evet, merhabalar Sinan. Değerli konuklarımıza da merhabalar. ABD ile İran arasında son haftalarda yaşanan askeri gerilimin ardından, senin de söylediğin gibi gözler artık Salı günü Katar'ın başkenti Doha'da yapılması planlanan kritik temaslara çevrildi. Ancak diplomatik süreç başlamadan önce hem sahada hem de siyasi açıklamalarda tansiyon yüksek kalmaya devam ediyor Washington DC'de. Başkan Donald Trump bugün yaptığı açıklamada İran'ın görüşme talep ettiğini ve ABD heyetinin Doha'ya gideceğini söyledi. Beyaz Saray'da Trump'ın kıdemli temsilcileri Steve Witkoff ile Jared Kushner'in Doha'daki temaslara katılacağını doğruladı. Beyaz Saray sözcüsü Caroline Levitt'i ABD'nin 17 Haziran'da imzalanan 14 maddelik mutabakata bağlı olduğunu, ancak İran'dan gelecek yeni saldırılara kararlı şekilde karşılık verileceğini vurguladı. Ancak diplomatik süreçte önemli bir belirsizlik bulunuyor Sinan. Trump, İran bizimle görüşmek istedi derken İran dışişleri yetkilileri doğrudan ABD ile planlanmış resmi bir görüşmeyi doğrulamıyor. İran tarafı Doha'ya teknik heyet gönderileceğini kabul ediyor. Ancak bunun doğrudan ABD ile müzakere anlamına gelmediğini savunuyor. Reuters ve Associated Press, Katar'la Pakistan'ın iki taraf arasında dolaylı arabuluculuk yürüttüğünü aktarıyor. Sahadaysa CENTCOM'un operasyonu sonrası göreceli bir sükunet yaşanıyor. ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'nın son operasyonlarında İran'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki füze depoları, İHA tesisleri, kıyı radarları, hava savunma sistemleri ve gözetleme altyapısı hedef alınmıştı. Trump askeri baskı mesajını da geri çekmiş değil Sinan. Hafta sonu yaptığı açıklamada İran'ın ateşkesi yeniden ihlal etmesi halinde başlattığımız işi askeri yollarla tamamlayabiliriz demişti. Trump, İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacaktır sözleriyle şimdiye kadar ki en sert uyarılarından birini yapmıştı. Bugünkü açıklamalarındaysa askeri söylemi geri plana çekerek diplomatik çözüm ihtimalini öne çıkardı. ABD medyası bunu önce maksimum baskı, ardından kontrollü diplomasi stratejisi olarak yorumluyor. ABD ana akım medyasındaysa dikkat çeken ortak değerlendirmeler bulunuyor Sinan. Reuters, Doha görüşmelerinin başarısız olması halinde Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri çatışmaların yeniden başlayabileceğini ve mevcut ateşkesin son derece kırılgan olduğuna yazıyor. Ayrıca Katar ve Pakistan'ın iki taraf arasında iletişim kanallarını açık tutmaya çalıştığını aktarıyor. Associated Press, Washington'la Tahran'ın aynı diplomatik süreci farklı şekilde anlattığını belirtiyor. Trump görüşmenin kesinleştiğini söylerken İran bunun yalnızca teknik temaslardan ibaret olduğunu savunuyor. Associated Press'e göre bu durum taraflar arasında güven eksikliğinin hala sürdüğünü gösteriyor. Wall Street Journal ise krizin merkezinde hala Hürmüz Boğazı'nın kontrolü olduğunu vurguluyor. Gazeteye göre İran boğaz üzerindeki denetim rolünü artırmak isterken ABD serbest deniz ticaretinden taviz vermeye yanaşmış. Bu nedenle Doha'daki görüşmeler yalnızca ateşkesi değil, küresel enerji güvenliğini de doğrudan etkileyecek gibi görünüyor. Axios'ta Trump yönetiminin askeri caydırıcılığı sürdürürken aynı zamanda diplomatik çözümü zorladığını, Doha temaslarının son günlerde yaşanan karşılıklı saldırıların ardından taraflar için önemli bir çıkış rampası olabileceğini değerlendiriyor. Bugüne gelinen noktada tablo şu şekilde Sinan. Sahadaki çatışmalar geçici olarak durmuş görünse de CENTCOM Trump kuvvetleri tam tayakkuz halinde bekliyor. Trump yönetimi bir yandan askeri baskıyı korurken diğer yandan Doha'da diplomatik çözüm arıyor. İran'sa

0: Buradan müzakere konusunda temkinli davranmayı sürdürüyor. Önümüzdeki 24-48 saat yalnızca ABD-İran ilişkileri açısından değil, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği, küresel petrol piyasaları ve Orta Doğu'daki genel güvenlik dengesi açısından da belirleyici olacak. Doha'dan çıkacak sonuç tarafların yeniden çatışmaya mı döneceğini, yoksa kırılgan da olsa yeni bir diplomatik sürecin mi başlayacağını gösterecek diyebiliriz Sinan.
1: İrfan Sapmaz, teşekkür ediyorum aktardığım bilgiler için. Değerli hocalarıma döneyim. Merve Hocam, var mı sorunuz?
2: Ya aslında Muhammed Bey'e bir soru yöneltmek isterim. İyi geceler, kolay gelsin. Şimdi aslında İsrail'i son dönemde Suriye'ye saldırılarıyla bilmiyoruz. Çoğunlukla İran'ı, Lübnan'ı konuşuyorduk ve şu anda İran konusu kapatılmış vaziyette. Amerika tarafından İsrail'e karışma ve hareket etmedendi. Öte tarafta Lübnan'da da, Lübnan içinde bir Amerika arabuluculuğunda bir anlaşma imzalandı. Çok askeri olarak hareket edemezken şimdi bir Suriye saldırısı. Hoş dün akşam Gazze'de de maalesef bir yine durmadı orada. Orada da bir saldırı var. Şimdi bu meseleyi Hizbullah açısından mı bu son saldırıyı okumamız gerekir? Yoksa hatırlarsanız bu Kuneitra, Dera ve Süveyda o bölgeyi yani kendisi için bir kırmızı çizgi ilan etmişti ve orayı tampon bölge olarak görmek istediğini, herhangi bir askeri hareketlilik istemediğini söylüyordu açıkça İsrail. Şimdi bu İran Hizbullah cephesiyle ilgili Amerika sen buraya bir müdahale etme, biraz dur dedi diye aksını acaba Suriye Türkiye eksenine bu tarafa mı çevirdi? Ne der, nasıl görüyor kendisi?
3: Yani şimdi Benjamin Netanyahu'nun yaklaşık 1,5 veya 2 ay önceki açıklamalarına geri dönmek gerekir. 7 Ekim'den sonra İsrail'in bölge çevre kemer ülkeleri hakkında şöyle bir ifade kullanmıştı. Artık İsrail tehlikenin kendisi kapısına dayanacak kadar beklemeyecek, tehlikeyi tehlikenin oluştuğu yerde imha etmeye çalışacak. Ve yaklaşık 1,5 ay önce Netanyahu şöyle bir açıklama yapmıştı. Gazze'de, Lübnan'da ve Suriye topraklarında, yani bu ülkelerinden olası gelecek bir tehdidi o bölgede tampon bölge oluşturmak için askeri alanda ne gerekiyorsa yapmamızın gerektiğini söylemişti. Şimdi aslına bakılırsa yaklaşık 200 kilometre Suriye-İsrail arasında bir sınır var. Orada Cebelüşşeyh dağlarından kaynaklanıyor. Cebelüşşeyh'in bütün dağlarında Şam kırsalından Dera'nın Yermuk Havzası'na kadar uzanan bir dağ silsilesi. Ve bu dağın hemen eteklerinde Yermuk Havzası denilen uzunca bir ova coğrafyasına sahip bir bölge vardır. Şimdi İsrail burada ne yaptı? 8 Aralık 2024 tarihinden itibaren peyderpey sonuçta de facto bir durum oluşturacak, o bölgeyi insansızlaştırmak için bölgeye sürekli askeri devriyeler ve keşif devriyeleri gerçekleştirdi. Hakim tepelerin üzerine askeri nokta ve üsler kurdu. Bunların sayısı yaklaşık 15'e kadar 16'ya kadar çıktı. Askeri üsler, küçük büyük üslerle küçücük askeri noktalar arasında. Bu askeri üslerle bu askeri üsleri kurduktan sonra peyderpey halkın ana geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık üzerine peyderpey bir baskı yapmaya çalıştı. Çiftçiler kendi arazilerine gidemiyor. Çok yoğun sıklıklarla da oradaki hayvan besicilerin sürülerine el koymaya ve besicileri alıkoymaya başlamıştı. Ve en son bizim yerel kaynaklardan aldığımız bilgilere göre İsrail askeri o bölgenin halkına, yani köy sakinlerine, bu arada bu söz konusu köyler 1974 Suriye yönetimiyle İsrail'in arasında imzalanan silahtan arındırılmış bölgenin dışında kalan köylerdir. Yani İsrail o 1974 anlaşmasını sadece ihlal etmemiş, bilakis o bölgenin doğusuna ilerleyerek o bölgenin doğusundaki köyleri insansızlaştırmaya çalışıyor. Dolayısıyla dün Abidin köyünde kara ve hava saldırılarını gördük. Ve bu baskıcı uygulamalar, yıldırma politikası aslında sadece Suriye sahasında oluşan ve bağlamından kopan bir İsrail'in politikası değil. Benjamin Netanyahu'nun başta söylediğim gibi Suriye'de, Gazze'de oluşturulmuş tampon bölge gibi

0: Lübnan'ın güneyinde, Hizbullah'ın yoğun varlık gösterdiği bölgelerde, ayrıyeten de Suriye topraklarında, Suriye'nin güneyinde, Şam kırsalıyla Dara'nın arasındaki bu hatta, yani çatışmasızlık silahtan arındırmış bölgeye paralel olan bölgede bir insansızlaştırma politikası yapılıyor. Haberlerden de takip ediyorsunuz. Arada sırada yerleşimciler Cebelüşşeh'teki yerleşimlerden inip bu Suriye toprakları içerisindeki bölgelere kendi yerleşimlerini kuracaklarını defaatle videolarla çekip bunu sosyal medyaya paylaşıyorlar. Tekrar konuşmak gerekirse, özetlemek gerekirse, İsrail Suriye'nin güneyinde bir de facto durumu oluşturmaya çalışıyor. O bölgeyi insansızlaştırmaya çalışıyor. Uzun vadeli bir plan yapıyor. Arkasına güneyine Suveyda'daki Dürzileri bir proxy güç olarak kullanmaya çalışıyor. Çünkü Hikmet-i Hecri'nin liderliğinde, güdümünde olan El-Haras-ul Vatani, Ulusal Muhafızlar Birliği tamamen İsrail'e bağlı olduklarını ve İsrail'in orada bir koridor açmasını istediklerini defaatle ve güncel şekilde sürekli bu kendi protestolarında, sayfalarında paylaşıyorlar. Ancak son Axios sitesinde çıkan haberlerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Suriye'ye beklendiği ziyarette Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı Ahmet İşleran Macron'da İsrail'in Stratejik İşler Bakanı Vendermer'le özellikle Suveyda konusu üzerinde yoğunlaşacaklarını, oradaki düğümün çözüleceğini, bir ön anlaşma, yani Lübnan'la ABD arasında imzalanan çerçeveli bir anlaşmaya benzer ön bir güvenlik anlaşması imzalanması söz konusu. Eğer öyle bir şey olursa o Suveyda'daki düğüm çözülmüş olur. Peyderpey'de imzalanacak olan güvenlik anlaşmasının yansımaları Suriye'nin güneyinde bu İsrail'in sürekli düzenlediği baskınlar ve devriyelerin gerçekleştirdiği askeri nokta ve üslerin kurduğu bölgede yavaş yavaş peyderpey aşamalı şekilde yansımaya başlayacak. Ve tekrar Suriye üniter bir yapısına tekrar kavuşacağına inanıyoruz. Ancak başta söylediğim gibi bu sizin de söylediğiniz gibi Lübnan ve Gazze ve Suriye bağlamında, yani her ülkenin bağlamından kopuk olan bir gelişme değil. İsrail Gazze'de tampon bölge yaptığı gibi ve Lübnan'ın güneyinde tampon bölge yaptığı gibi Suriye'nin güneyinde de bir tampon bölge yapmaya çalışıyor.
1: Muhammed, teşekkür ediyorum. Tabii İsrail bu bölgelerden ilk başta çekileceğini söylüyor. Sonra işgali kalıcı hale getiriyor. Hı-hı. Daha da ilerletiyor. Hiç çıkmıyor buradan. Hı-hı. Tolga Hocam, var mı sorunuz?
2: Ben de Muhammed Bey'e, ya ben hem İrfan Bey hem Muhammed Bey'e sorum var. Hı-hı. Aslında. Muhammed Bey'in son söyledikleriyle bağlantılı sorumu sorayım. Ben de Dürzileri soracaktım. Yani biliyorsunuz bir ara oradaki Dürzilerle ilgili çok konuşuldu. Çünkü İsrail doğrudan Dürzileri harekete geçirerek orada devamlı bir varlık sağlamaya çalıştı.
1: Onlar ne istiyorlar? Özel bir bölge mi istiyorlar kendilerine?
2: Öyle istiyorlar. Yani özellikle İsrail öyle istemelerini istiyor bölgede.
1: Ve silahlandırıyor bir yandan.
2: Tabii silahlandırıyor. Bunlar hep kendileri de söyledi zaten. Ortaya somut olarak çıktı silah yardım vesaire doğrudan yapıldığı için. Yani şu anda bu bölgede, özellikle Dera bölgesinde Dürzilerin yeniden böyle bir hareketlenme olasılığı var mı? Suriye yönetimi böyle bir olasılığa karşı hazırlık yapıyor mu? Bir bunu sormuş olayım. Bir de BM güçleri burada bir devriye yaptı bu saldırılardan sonra diye bir haber var. Şimdi BM'nin bölgede ne kadar kabiliyet sergileyebildiğini biliyoruz 3 aşağı 5 yukarı. Ama şu anda nasıl bir durum var? BM ne kadar hakim olabilir orada? Nasıl bir güç barındırıyor? Bu konuda da bilgi verirseniz sevinirim.
0: Yani yaklaşık bir buçuk yıl önce, hatta herkesin hatırladığı gibi, Suriye yönetimiyle terör örgütü YPG PKK'nın arasında bir anlaşma imzalanmıştı. Peyderpey aşamalı şekilde bir entegrasyon olacağını vurgulanan bir anlaşmadır aslında. Örgüt o dönemde sürekli şu konu üzerinden, şu başlığı üzerinden vurgulamaya çalışıyordu. Özerk yönetim, özerk yönetim değil. Ama bütün özel

0: yönetim yorumu şekli farklıydı tamamen. Bu özel yönetim fikrine benzer bir şey aslında ülkenin güneyindeki Süveyda ilindeki Hikmet el-Hecri güdümünde olan bir fikir var. Ama özerk yönetim şeklinde değil, genişletilmiş bir özerk yönetim talepleri var. Şimdi herkesin bildiği gibi İsrail'in 130 bin askerden oluşan ordusunun yaklaşık 3'te 1'i veya bir tık daha aşağı İsrail'deki Dürzilerden oluşuyor. Dini merci iki coğrafya arasında birleşik, yani Hikmet el-Hecri Suriye'de var. İsrail topraklarında da Muvaffak Tarif dini lider olarak var. Bunlar da birbirinden ayrı veya bağımsız olduğunu söylemiyorlar. Dini mercik olarak birdir. Dolayısıyla İsrail'deki Dürzilerin güvenliği Suriye'deki Dürzilerin güvenliğiyle aynı diye konuşuyorlar. Ters durum da aynı geçerli. Suriye'deki Dürzilerin güvenliği de İsrail'deki Dürzilerin güvenliğiyle bağlantılı. Dolayısıyla İsrail Suriye bağlamında herhangi, özellikle Netanyahu, Suriye bağlamında herhangi bir açıklama yapmak istediğinde mutlaka Suveyda'daki Dürziler için bir atıfta bulunuyor. Buradaki Dürzileri biz koruyacağız. Aman haşam yönetimi, siz buraya yaklaşmayın veya askeri harekat yapmayın. Ama aynı bağlamda da Suriye yönetimiyle bir güvenlik anlaşması dayatması söz konusu. Yani Suriye yönetiminin kesinlikle kabul etmeyeceği bir çerçeve şeklinde olan güvenlik anlaşmasını kabul ettirmek için, dayatmak için İsrail, Tel Aviv, Suriye'deki Dürzileri kullanıyor aslında. Bu bir. İki, Dera'daki, Dera ve Kunaytıra'da Birleşmiş Milletler'in gücü var. Askeri gücü yok diyelim. Ancak gücü var. Ancak bu gücün misyonu, görevi sadece bölge halkıyla İsrail'in arasında, yani İsrail güçlerin kurduğu devriyeler arasında tırmanan gerginliği azaltmak ve yaşanan olayları raporlaştırmak. Çünkü bunlar sürekli İsrail devriyelerin ister Kunaytara'da ister Dara'daki köylerde düzenlediği baskınlar, arama taramaları ve alıkoydukları sivilleri, hatta bu
1: Muhammed, şimdi şunu sorayım, bir çatışma çıktığında müdahale edebiliyor mu?
0: Hayır, kesinlikle müdahale etmiyor.
1: Ne anlamı kaldı o zaman? Ne anlamı kaldı o zaman?
0: Mesela şöyle bir şey oldu bugün. Dün Abidin köyünde yaşanan olayların bir benzeri Mağariye köyünde yaşandı. Ancak ama bu köy sakinleri İsrail askeri devriyesine ateş taşıması için Birleşmiş Milletler'in devriyesi iki grup arasında bir bariyer oluşturmuştu. Burada gerginliği tırmandırmaya çalıştım. Çünkü burada sürekli oradaki medyacılar, biz de gittik oraya bugün. Bir canlı yayın bağlantısı verdik, görüntüler çektik. İsrail tarafından ateş açılması, çünkü arada bir Birleşmiş Milletler'in görevi vardır. Hatta görüntülerde yansıdı sanırım, görüldüğü gibi oradaki Birleşmiş Milletler'in unsuru köy halkına İsrail devriyesine ateş açmayın, taş atmayın yarısında bulunuyor. Karşı taraf direkt tetikte ateş açmak üzeredeki devriye çekildikten sonra Sibir yerleşime, Mağariye Sibir yerleşime ateş açtı.
1: Evet.
0: Gerekiyorsa Dera ve Kunaytıra ve Süveyda'daki Birleşmiş Milletler'in görev gücü orada sadece gerginliği tırmandırmak değil, gerginliği azaltmaktır. Köy sakinleriyle İsrail devriyelerinin aslında sürtüşmeyi minimalize etmek.
1: Muhammed, çok teşekkür ediyorum. Önemli bilgiler paylaştın. Bu Suriye mevzusunu masaya yatırmamız lazım. Çağlar Hocam, sizin analizinize ihtiyacım olacak.
2: Estağfurullah.
1: Birazdan hocam. Bir de İran'a gidelim. Pardon. Arkadaşımız
3: İrfan,
1: bekliyor.
3: İrfan Bey'e de bu Suriye ile ilgili bir kısa sorum var. Onu şimdi mi sorayım, bekleyeyim mi?
1: İrfan bizimle birlikte konuşacağız, tamam, daha. Tamam. Hocam, şimdi Ekber'e gidelim. Bir de tamam, İran tarafına bakalım. Zira açıklamalar farklı yönde geliyor. Hmm. İran kanadı diyor ki dondurulmuş varlıkları almayı konuşacağız. Doğaya gidiyoruz. Amerika tarafı diyor ki biz Hürmüz'ü konuşacağız. Şimdi ne konuşacaklar doğada buluşup müzakereler nasıl ilerleyecek? İran tarafı ne düşünüyor? Sözü Ekber'e bırakalım, üzerine konuşacağız.
2: Sinan, teşekkür ediyorum. Sana değerli konuklarına iyi yayınlar dilerim. Evet, yani bir ihtilaf söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen açıklamalarda, İran'dan gelen

0: açıklamalar arasında ciddi farklılık olduğunu ifade edebiliriz. Esasında yeni de değil. Biz İsviçre'deki görüşmelerde de aynı şeyi yaşadık. Kim oraya gidecek, kim imza atacaktır. En sonunda imzalar farklı bir şekilde, yani Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı tarafından atıldı. Halbuki program bambaşkaydı. Yine Pakistan'daki görüşmeler sırasında da benzeri bir durumu yaşadık. Tekrardan Doha'da da aynı meseleyle karşı karşıya olduğumuzu ifade edebiliriz. İşte Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump Salı günü, yani yarın, İran heyetiyle Amerika Birleşik Devletleri heyeti arasında bir görüşmenin olabileceğini söyledi. Esasında gün içinde ABD medyası da benzeri yönde haberler yapmıştı. Ancak İran tarafından gelen açıklamada evet, İran heyeti oraya gidecektir, ancak Amerikan heyetiyle herhangi bir görüşmesinin söz konusu olmayacağını ve sadece Katarlı yetkililerle 11. maddeyi ve bazı diğer maddeleri görüşeceğini İran tarafı resmi olarak açıkladı. 11. madde nedir? İran'ın dondurulmuş paralarının serbest bırakılması ve Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan da esasında bu konuyla ilgili ipucu da verdi. 12 milyar dolar İran'ın parasının söz konusu ülkede Amerika Birleşik Devletleri tarafından dondurulmuş durumunda ve anlaşılan o ki Mesut Pezeşkan'ın anlattığına göre ilk etapta da 6 milyar dolar bu kapsamda para ayrılmış olacaktır. Yani yarın öyle görünüyor ki, esasında yarın demeyelim de bugün Salı günü, bir görüşmenin İran'ın anlattığına bakıldığında söz konusu olmayacağını ifade edebiliriz. Hatta Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay önümüzdeki günler içinde böyle bir görüşmenin planlanmadığını kendisi ifade etti ve bu uzlaşma yapıldıktan sonra iki kez tarafların geçtiğimiz günlerde peş peşe Hürmüz Boğazı'nda karşı karşıya, askeri olarak karşı karşıya kaldığını ifade de edebiliriz. Umman cephesinde de bazı önemli gelişmeler söz konusu. Pazartesi günü İran heyetiyle Umman heyeti arasında ortak komite arasında bir görüşme söz konusu oldu. Malum biliyorsunuz, son İsviçre görüşmelerinin ardından oraya katılan İran heyeti meclis başkanı olsun, Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı olsun, Umman'a gitmişti ve alınan kararla birlikte ortak bir komitenin oluşması kararlaştırılmıştı. O ortak komite dün ilk toplantısını, pazartesi ilk toplantısını yaptı. Umman cephesinden gelen bazı açıklamalar söz konusu. Umman bu bölgeden vergi alınmasına karşı çıktığını ifade ediyor. Fransa'dan bir gelen bir açıklamada bu bölgede Umman'la birlikte mayın temizleme işlemlerini yapacaklarını duyurdular. Ancak İran bu meseleye tepki gösterdi. Bu bölgede mayın temizlenecekse bu İran'ın yetki alanındadır. Herhangi bir ülke bunu yapamaz. İran'da bu yönde açıklamalar geldi. Hatta gün içinde ülke liderinin siyasi danışmanlarından Ali Ekber Bayalet'in de Umman'a yönelik bir tepkisi söz konusu oldu. Ben sürekli Umman'ı zikrediyorum. Çünkü diğer ülkelere zaten savaş boyunca tepkiler söz konusuydu. Umman'a İran'dan tepki gelmesi ilk. Yani bunun da özellikle altını çizmemizde fayda vardır. İşte Umman'ın bizim nezdimizde büyük bir yeri vardır. Ancak eğer Umman yönetimi bu bölge ülkeleriyle farklı bir şekilde davranırsa o bizim yanımızdaki o prestijinin konumunu kaybetmiş olur yönünde velayetinin açıklamaları söz konusu oldu. Akşam saatlerinde de bu kapsamda bir açıklamada Dışişleri Bakan Yardımcısından geldi, Kazım Garibabad'dan. Eğer Umman yönetimi bu konularda, yani Umman'ın yönetimi konusunda İran'la istekli olmazsa biz bunu tek başımıza yapacağız. Bu da oldukça önemli bir konu. Tabii İran içinde de bu uzlaşmaya karşı çıkanlar vardır. Bu konuyla ilgili farklı açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Ben şimdilik sizi sözü size bırakayım. Eğer soru varsa o kapsamda onu da söylerim size.
1: Teşekkür ediyorum Ekber. Tabii bir Hürmüz'ün güvenlik meselesi mi, para alma meselesi mi Umman'la görüşüldü kontrolü sağlama açısından? Çağlar Hocam, size döneyim, bir sorunuz var mı? Hem İrfan'a hem Ekber'e.
2: Sinan Bey, ayrıldı mı acaba Suriye'deki arkadaş?
1: Evet.
2: Ha, oraya bir sorun vardı ama İrfan Bey, o zaman izninizle İrfan Bey'e şeyi soracağım. Bu yarın Doha'daki görüşmeyle ilgili Witkoff ve Kuşner'in katılacağı söylendi. Şimdi Ekber Bey de şeyi söylüyor, bu dondurulmuş varlıklar ve Hürmüz. Sadece ABD'nin yani Hürmüz'e yaklaşımıyla ilgili bir ipucu, bir bilgi var mı? Yani benim şunu söylemek istiyorum. Görebildiğim kadarıyla, analizimiz olduğu kadarıyla Hürmüz'ün yeni bir yapısal durum değişikliği olacak. Yani uluslararası bir komisyon mu olacak? Yani sadece İran'ın egemenliğinde ya sadece Umman'ın değil, ABD'nin bu komisyon içerisinde yer alabilmenin

0: niyeti, arzusu resmi olarak deklare edildi mi? Görebildiğim kadarıyla böyle bir şey yok. Ama anlayabildiğim kadarıyla da böyle bir şeyi tamamen İran'a veya tamamen Umman'a ya da her ikisine bırakmaya yönelik bir niyeti yok. Bu konuyla ilgili bir gelişme var mı acaba? Sadece bunu merak ettim. Ona göre çünkü analizimin geri kalan bölümünü yapacağım.
1: Çağrı Hocam, kesinlikle bir defa Amerika Birleşik Devletleri, özellikle de ABD Başkanı ne Umman'a ne de İran'a konuyu bırakmak istemiyor. Hürmüz meselesini işte sevgili kardeşim Ekber sürekli oradan aktarıyor. Hürmüz'ü tamamıyla İran kendi kontrolünde tutmak istiyor ama zaten sürekli sizlerin de takip ettiği gibi Donald Trump tarafından yapılan açıklamalarda da Hürmüz'ün kesinlikle İran'ın kontrolüne verilmeyeceği yönde mesajlar var. O anlamda da çok kararlı burası. Çünkü burası Amerika Birleşik Devletleri şu anda Donald Trump'ın önündeki bana sorarsanız en önemli mesele nükleer meseleden daha da önemlisi Hürmüz meselesi. Çünkü Hürmüz meselesi Amerika için nükleer bir bomba etkisine sahip. İran tarafı bunu bildiği için Hürmüz üzerinden oynuyor dikkat ederseniz. Çünkü petrol fiyatlarını direkt vuruyor. Şu an itibariyle işte 27 Şubat'ta $2.69 olan 1 galon 3.75 litre benzin şu an itibariyle $3.20 kadar düştü. Burada yaşayan bizler için de tabii ki bu iyi çünkü her gün 2 günde 3 günde bir arabamızın deposunu dolduruyoruz. Onun için de Donald Trump için Hürmüz meselesi çok önemli ve bunu Hürmüz'ü tamamıyla İran'ın ya da Umman'ın ya da bölgedeki diğer güçlerin kontrolüne vermek istemiyor Amerika Birleşik Devletleri. Onun için Hürmüz meselesi birinci derecede önemli. Uluslararası bir komisyonun oluşması yönünde şu ana kadar sizin de söylediğiniz gibi ben de hatırlamıyorum. Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılmış şu ana kadar bir açıklama yok. Ama şunun altını özellikle yeniden çizmek istiyorum. Hürmüz, Donald Trump'ın en önemli birinci meselesi. Çok iyi biliyor Donald Trump da, İran'ın da Ekber de sürekli zaten altını çiziyor. Birinci derecede işte İran'a ait olan paralara çeşitli şekillerde, çeşitli ülkelerde el konuldu. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı OFAC tarafından kontrol ediliyor. Bildiğiniz gibi bu paralar işte sadece Katar'da bir $12 milyar bahsediliyor. İlk etapta $6 milyar verilmesi yönünde bir baskı var, İran'ın baskısı. Yani İran tarafı bu fonlar üzerinden bir baskı uyguluyor Hürmüz'ü kullanarak. Donald Trump da Hürmüz'ü kullanarak İran'a ilk önce Hürmüz'ü çözelim sonra bakarız bu fonlara diye mesaj gönderiyor.
2: Teşekkür ediyorum. Hürmüz aslında çözülmüştü. 2-3 gün sonra başladılar yine karşılıklı atışmaya. Tolga Hocam buyurun lütfen.
3: Şimdi hem az önceki soru hem de bu Hürmüz'le ilgili soruyu birlikte İrfan Bey'e sormuş olayım. Şimdi az önce şunu soracaktım. Bu Suriye konusu şimdi İrfan Bey'in Washington'da ne kadar hani hem kulağı delik hem o deneyimi de analizlerini yapıyor zaten oradaki bilgilerden. Şunu soracağım. Şimdi biz Lübnan'ı Trump İsrail'in önüne bıraktığını düşündük bir ara. O yapılan anlaşmalarda İran'la arayı bozmasın, müzakere sürecini bozmasın diye Lübnan'daki saldırılarına bir ara göz yumdu. Ama İran buna izin vermeyince mecburen orayı da sıktı. Ama orayı sıkınca Suriye'yi biraz boş mu bıraktı Trump? Yani İsrail'in Suriye'ye saldırmasını hani önerdi demeyeyim, öyle bir şey söylenmez ama hani orada yapılanlara bakmayacağına dair bir izlenim mi aldı İsrail yönetimi? Önce bunu sormuş olayım. İkinci konu da şimdi bu şeyle ilgili, Hürmüz'le ilgili. Şimdi Hürmüz'de dönüp dolaşıp geleceğimiz yerin savaş öncesi durum olacağını tahmin ediyorum ben. Ne olursa olsun tüm o saldırılar, müzakereler ne kadar uzarsa uzasın, ne kadar yoğunlaşırsa yoğunlaşsın. Şimdi savaş öncesi duruma gelme olasılığı bu kadar yüksekken, masadayken tüm bu saldırılar vesaire Amerikan toplumunda yeni bir algı oluşturuyor mu? Yani böyle Hürmüz'de sanki Amerika'nın da menfaati olacak, öyle bir olasılık beklentisi var mı Amerikan toplumunda?
1: İkinciden başlayayım çok kısaca. Amerikan toplumunun birinci derecede çıkarı kendi cebi. Hep bunun altını çiziyorum. Yani Amerikan çıkarından önce Amerikan halkının cebi çok önemli. Dikkat ederseniz hep ben Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tolga Hocam petrol fiyatlarını öne çıkartıyorum. Evet. Petrol fiyatlarının Amerikan toplumu üzerinde ne kadar etkili olduğunu sahadan işte 2 günde 1 3 günde 1 arabasının deposunu benzin dolduran Amerika'da yaşayan birisi olarak dikkat edersen onu ön plana çıkartıyorum. Burada yani Amerikan toplumu Amerikan çıkarlarından önce her zaman kendi çıkarını düşünüyor. Çünkü orta kesimi çok etkiledi bu iş. Şimdi ikinci mesele bu Suriye meselesi. Donald Trump şimdi çok ince bir çizgi izliyor. Geçtiğimiz

0: programlarının birinde ben buna dikkat çekmiştim biraz. Dikkat ederseniz Donald Trump sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türk ordusunun gücünü ön plana çıkartıyor. Dikkat ederseniz. İşte önümüzdeki ayda gelecek NATO zirvesi için gelmeden önce de inanılmaz önemli mesajlar verdi. Ben Donald Trump'ın verdiği Türkiye ile ilgili, Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili verdiği her bir mesajın İsrail'e dolayısıyla Netanyahu'ya gönderilmiş bir mesaj olduğunu anlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte bizim güvenliğimiz Lübnan'da başlar derken, Donald Trump'ın da Lübnan'daki Hizbullah Suriye'nin meselesi derken aslında Lübnan'ın güvenliğini Suriye üzerinden Türkiye'ye ben ihale ettiğini düşünüyorum. Bu mesajı verdiğini düşünüyorum. İşte çok uzun yıllar ben Suriye'de de bulundum. Özgür Suriye Zeytin Dalı operasyonu 3-4 ay boyunca bizzat Özgür Suriye ordusu içerisinde takip ettim. Donald Trump onun için Suriye'yi asla boş bırakmıyor. Tom Barak'ı hem Suriye hem Irak konusunda özel temsilci olarak atadı. Ama Donald Trump bölgede detaylara girmek istemiyor. Vakti çok az şu anda Donald Trump'ın. Dikkat ederseniz PKK meselesinde Tolga Hocam çok konuştuk sizlerle de haber ekranlarında. Ben her zaman şunu söyledim. Donald Trump için bunların oradaki 1200, 1500 ya da 3000 teröristin hiçbir önemi yok demiştim. Türkiye'yi Sayın Cumhurbaşkanı'nı sürekli olarak ön plana çıkartarak, Donald Trump onunla olan iyi ilişkilerini ön plana çıkartarak bölgede İsrail'in, Netanyahu'nun Lübnan'a yönelik saldırılarının önünü kesmeye çalışıyor. İran'a yönelik saldırılarının önünü kesmeye çalışıyor. Bunun ben altını özellikle çizmek istiyorum. Suriye Donald Trump için son derece önemli. Neden önemli hatırlayacaksınız. Ahmet Eşar'a Washington DC'ye geldiğinde ben de o gün Beyaz Saray'daydım. Gün boyu canlı yayınlar yaptık. Arkasından Ahmet Eşar'a yapılan o görüşmenin ardından hemen Chevron gibi Amerika'nın en ünlü petrol şirketlerinin CEO'larını Şam'a gönderdi. Direkt Şam'a gönderdi. Şimdi ben dikkat ederseniz İran meselesinde de Donald Trump bir tüccar, Donald Trump bir emlakçı, Donald Trump bir businessman buranın deyimiyle iş adamı. Yani İran'a askeri meseleden çok bir iş insanı gözüyle bakıyor. O açıdan da İran'a bakarken Donald Trump dikkat ederseniz hep altını çiziyorum ama benim bu mesajlarımın tam algılandığını zannetmiyorum ben. İşte 300 milyar dolar meselesi var. Artı İran'ın paralarının serbest bırakılması meselesi var. Bunların hepsini Donald Trump bu rakamlar üzerinden buradaki derin yapıyı, ABD'deki istihbarat topluluğu içerisindeki Pentagon içerisindeki bu derin yapıyı, askeri endüstriyel kompleks içerisindeki İsrail lobilerine karşı bunları kullanıyor Donald Trump. Yani Amerikan başkanı demek ya asker endüstriyel komplekse emir veriyorum size oradan askerlerinizi hemen çekin. Böyle bir şey yok Amerika Birleşik Devletleri'nin. Hiçbir Amerikan başkanının da böyle bir lüksü yok. Bunun karşılığını vermek zorunda. Dikkat ederseniz ben hep işi dönüp dolaşıp Amerikan sistemi içerisinde çarkların nasıl döndüğünü, bir Amerikan başkanının hayatta kalabilmek ya da siyasi geleceği açısından bu güçlerle nasıl oynadığını çeşitli yönlerle anlatmaya çalışıyorum. Bu açıdan da çok önemli bir soruydu. Suriye'yi ve Lübnan'ı Donald Trump asla boş bırakmadı ama işte bu NATO zirvesi çok önemli olacak bana göre. Ve Netanyahu çok rahatsız şu anda Donald Trump'ın Türkiye'ye girecek ve NATO zirvesine katılacak olmasından. Dikkat ederseniz Fransa'ya gittiğinde Donald Trump, Netanyahu Fransa'ya gitmeden önce çok hızlı bir şekilde girişimlerde bulundu. Hemen gelip Donald Trump'la görüşmek istedi. İran'la yapılan memorandumun imzalanmaması için çok hızlı bir şekilde adım atmak istedi. Ama olmadı. Bunu başaramadı. Ve şu ana kadar hala bize ulaşan haberlere göre Netanyahu hala Donald Trump'ın NATO zirvesi öncesi buraya gelmek istiyor. Ve gelip bir takım önüne büyük ihtimalle dosyalar koyacak. Belki işte Türkiye'nin İsrail için, kendisinin siyasi geleceği için ne kadar tehlikeli olacağı yönde bir takım yine raporlar sunacak ama Donald Trump şunu çok iyi gördü. Bunun altını ben hep çizdim. Donald Trump'ı İran savaşına sokan kişi Netanyahu'dur. Bunu ben çok önceden söyledim. Daha sonra da hatırlayacaksınız. New York Times gazetesine sızdırıldı bu. Sinan'la da çok konuştuk biz programlarımızda. İfade. Onun için de Donald Trump artık Netanyahu'nun kendisini kullanıp önündeki bir başka hedef olarak da Türkiye'ye yönlendirmek istediğini çok iyi biliyor ama bu oyuna gelmez Donald Trump.
1: Yani ABD-İsrail gerilimini de konuşacağız. Masada bir başlığımız da bu. Teşekkür ediyorum İrfan
0: Sapmaz. Şimdi Sinan rica ederim. Ben şimdi o araya geldiğimiz zaman çok önemli size kamuoyu yoklamalarını Amerikan tarihinde ilk kez İsrail'e karşı Netanyahu'ya karşı kamuoyu yoklamalarının ne kadar düştüğünü anlatacağım. O zaman ki bunlar işte Amerika'daki en önemli Pew gibi, Gallup gibi, Reuters gibi kamuoyu yoklamaları kararını yapan şirketlerin kamuoylarını çok önemli olacak. Orada bir

0: Çok şey daha netleşmiş olacak Sinan.
1: Çok teşekkür ederim. Tabii bir yandan seçimler de yaklaşıyor. O bölüm de sıkıştı, takvim de sıkıştı. Gerek Netanyahu için de aynı durum var. Ama o savaşın devam etmesinden yana, çünkü başka türlü hakimiyetini koruyamıyor İsrail içerisinde. Tabii hepsini konuşacağız. Merve Hocam, şimdi masadaki başlık Doha. Yani ne olacak? Burada müzakereler nasıl ilerleyecek? ABD başka bir şey söylüyor. İran rica etti diyor. İran bu görüşmeyi istedi diyor. İran başka bir şey söylüyor. O dondurulmuş varlıklarımı istiyorum diyor ki mutabakatın içerisinde. Bu da var. Hakkıdır istemek. Nasıl başlamak istersiniz? Bugün ve yarın için.
2: Aslında bu sabahki köşe yazımda, sabah kaleme aldığım köşe yazımda İran'ın ben de istediğini söyledim ama şu şekilde söyledim. Çatışarak müzakere ediyor taraflar. Hem çatışma süreci devam edecek hem de masa en azından öyle gözüküyor ki sonbahara kadar, mümkün olduğu kadar, tabii farklı aktörler devreye girmezse, İsrail vesaire, kalacak. Aslında İran'ın çatışarak ve müzakereye, masaya çağırma yöntemi yeni değil. Örneğin vurduğu yerleri ıskaladığında bunun kasten olduğunu çoğunlukla düşünüyoruz. Örneğin İsrail'de nükleer tesisi değil de çok yakınını hedef aldığında ya da Körfez ülkelerinde Amerikan üslerine yakın noktaları vurduğunda İran aslında masaya çağırıyor. Çünkü en iyi olduğu yerlerden bir tanesi. Ben Trump da acaba böyle okumuş mudur? Yani bu caydırıcı, zorlayıcı diplomasiyi, çok pardon, bir şekilde masaya getirme yolunu bu tehditkar adımlarla kullanıyor mudur diye, yani bunun farkında mıdır? Muhtemelen olabilir. Çünkü kendisi de aynı silahı kullanıyor. Yani taraflar birbirlerini vuruyorlar ama masadan kalkmıyorlar. Bu hem de kendilerine el yükseltme imkanı da sağlıyor. Fakat mevcutta şimdi Cenevre'de olsa görüşmeler, müzakerenin en azından bir kısmında nükleer konuşulur diye düşünüyorduk. Şimdi Doha'ya gelince iş, artık siz de zaten az evvel listelediniz, nükleer buradan da kalktı. Tamamen masadan kalktı.
1: ABD'nin tek derdi Hürmüz açık olsun.
2: Evet, şu anda bakın, yani füze kalktı, vekil savaşçılar kalktı, rejim kalktı. Bugün itibariyle nükleer de kalkmış durumda. Hürmüz'ü konuşuyoruz. Petrol, dondurulmuş varlıklar.
1: İran da parasının peşinde.
2: Evet, İran o zaman başarılı bir müzakere süreci yürütüyor demek doğru. Masadaki başlıkları bile tamamen istediği noktaya çekmiş durumda. Ha tabii, yani şu var. Hürmüz'deki tamamen kontrolün, burayı bir gişe gibi, yani benim tamamen ücret aldığım bir yapıya dönüşsün ısrarında ne kadar sonuç alabilir bilmiyorum ama bunun sonucuna en azından, yani full kontrol, tam kontrol, kontrol bende olsun baskısı var. Bakın sizin, daha doğrusu Ekber Karaban az evvel söylediği şey önemli. Fransa çıkıyor diyor ki ya Umman'la biz mayın temizleyebiliriz. İran buna inanılmaz bir tepki gösterdi. Fransa'yı provokasyon yapmakla falan suçladı. Provokatörlükle falan suçladı. Yani aslında çok kötü bir şey söylenmiyor.
1: Biz temizleriz diyor. Biz temizleriz.
2: Evet, ama orada hiç kimsenin operasyonel bir faaliyetini kabul etmiyor, kontrolü kabul
3: kendi
2: etmiyor.
3: Kendi bayrağı haricinde bayrak dalgalansın,
2: evet,
3: istemiyor.
2: Hiçbir şey istemiyor ama Çağlar Hocam'ın söylediği de doğru. Başından beri Amerika Birleşik Devletleri'nin de buradan petrol söz konusu olduğu için Hürmüz'le ilgili buradaki alanı, yani bırakın sadece İran değil, kalan ülkeler de katılsa onlara da bırakacak gibi gözükmüyor. Ben biraz aslında Ekber Karabağ tam burada şunu sormak isterim. Hürmüz şu anda açık mı, kapalı mı? Özellikle cumartesi gecesinden beri Singapur bandırolu gemiye saldırıdan beri. Ne açık ne kapalı gibi ama geçen gemi sayısı son 48 saatte nedir? Onu merak ederim ve bir de İrfan Sapmaz'a da bir sorum olacak. Az evvel önemli bir noktaya değindi. Cumartesiden sonra şöyle bir zihnimizde soru oluşmadı değil açıkçası. Cumartesi gecesi sizinleydik aslında yayında, o yoğun saldırıların yaşandığı anda. NATO zirvesi yaklaştı. Trump'la Türkiye arasını açmak istiyor Netanyahu dedi İrfan Sapmaz. Gelişini engelleme konusunda bir girişim Bekler mi kendisi? Çünkü bir haftadan bir hafta kadar bir süre kaldı. Belki daha kısa. Yani bunu son dakika bir güvenlik riski var falan gibi bir durum oluşturup Türkiye'ye gelişini engelleme çabası var mı?
1: Çok güzel bir soru.
0: Kesinlikle hiç şüpheniz olmasın. Daha önce hatırlayacaksınız Donald Trump'ın uçağı Washington DC yakınlarındaki JFK havalimanından kalktığında yaklaşık bir yarım saat sonra uçakta bir alarm

0: adına buraya gelmek istiyor ama şu ana kadar en azından programında bizim gördüğümüz bu yönde bir resmi bir henüz bir ziyaret yok ama gelip Türkiye'ye gitmesini önlemek istiyor. Donald Trump'ın Türkiye'ye gitmesinin kendisi için ve İsrail için ne kadar tehlikeli olduğunu çok iyi biliyor şu anda. Donald Trump da Netanyahu'nun bunun farkında olduğunu çok iyi bildiği için Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden sürekli mesajlar veriyor. Onun için ben Donald Trump'ın Suriye ile ilgili, İran'la ilgili, Lübnan'la ilgili verdiği bütün mesajları ben hep Türkiye üzerinden bakıyorum. Türkiye üzerinden ne mesaj vermek istiyor? Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden ne mesaj vermek istiyor? Öyle okumaya çalışıyorum ki öyle olduğunu da düşünüyorum işin açıkçası. Evet. Çünkü Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda gerçekten zor durumda.
1: İrfan teşekkür ediyorum. Ekber'den de kısa bir cevap alacağım. Evet, evet. Hürmüz açık mı kapalı mı şu anda?
2: Şebnem Hocam'ın sözlerini şöyle söyleyeyim, şöyle yanıt vereyim. Açıktır. Açıktır ancak geçen gemi sayısı azaldı. Özellikle o son iki gece peş peşe yaşanan gelişmenin ardından.
1: Para veriyorlar
2: onu mı? Bilmiyorum. Para veriyorlar mı, vermiyorlar mı? Yani zaten İran resmi olarak para aldığını da kabul etmiyor. Mesela bu gemiden bu kadar aldı, bu gemiden o kadar aldı. Bunlar, bu para verme meselesi de zaten el altından yapılıyor. Öyle resmi bir şekilde yapılmıyor. Veriliyor mu, verilmiyor mu? Yani onu bilmiyorum. Yani İran'ın da gelen bu yönde bir açıklama yok. Ancak o uzlaşma kapsamında 60 gün boyunca İran'ın herhangi bir şekilde para almayacağını taahhüt ediyor. Dediğim üzere özellikle son iki çatışmanın ardından geçişlerde inanılmaz bir düzeyde bir azalma söz konusu oldu. Hatta gelen bilgilere göre cumartesi 20 küsür gemi bu bölgeden geçerken pazar günü bu 12'ye inmiş durumdaydı. Halbuki bu uzlaşma hayata geçtikten sonra bazı günlerde 70'e kadar bu yükselmişti. Tabii savaş öncesiyle kıyaslandığında hala düşük. Çünkü savaş öncesinde 130 gemi ortalama o bölgeden geçiyordu. Az önce İrfan'ın ilginç tespit

pazar günü bu 12'ye inmiş durumdaydı. Halbuki bu uzlaşma hayata geçtikten sonra bazı günlerde 70'e kadar bu yükselmişti. Tabii savaş öncesiyle kıyaslandığında hala düşük. Çünkü savaş öncesinde 130 gemi ortalama o bölgeden geçiyordu. Az önce İrfan'ın ilginç tespit

0: açılsın, herkes imzalasın falan demişti. Sayın Fidan şöyle demişti, eğer İsrail bölgeyi karıştıracak tüm politikasını durdurursa, saldırganlığını durdurursa, yayılmacılığını durdurursa, o zaman tüm ülkeler görüşebilir İsrail'le. Yani böyle bir devletin doğrudan varlığıyla ilgili bir sorun yok. Burada devletin hareket sistemiyle ilgili bir sorun var. Bunun saldırganlığı durması halinde, o anlaşmalarda iki devletli çözüm vesaire, bunun altını çiziyoruz. Şimdi burada Netanyahu'nun çok sıkıştığını biliyoruz. Çünkü İsrail toplumu da Netanyahu'yu sıkıştırıyor. Özellikle Türkiye ile ilgili şöyle bir algı oluştu İsrail'de. Netanyahu'ya şunu diyor İsrail toplumu. Sen bizi Türkiye ile karşı karşıya getirdin. Bizim böyle bir durumumuz yoktu. Türkiye ile karşı karşıya getirdin. Bu da yetmedi. Türkiye'yi burnumuzun dibine getirdin. Nasıl? İşte Suriye'deki daha etkin politikasıyla, Lübnan'da işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması, Türkiye'nin güvenliği Lübnan'dan başlar diyerek bir şekilde Lübnan'da vesaire bizi Türkiye ile karşı karşıya getirdin. Ama burada atacak adımın da yok. Doğal olarak bizi daha çok problemli bir yere doğru itiyorsun diye bir bakış açısı var İsrail toplumunda. Diğer yandan daha şahin bir toplum oluştuğunu biliyoruz İsrail'de. Yani daha saldırgan, daha işte Netanyahu'nun mesela daha yumuşak davrandığını düşünen, gerekiyorsa İran'a tek başına saldırsın İsrail diyen vesaire bir grup var İsrail'de ve bu grup daha etkin olmaya başladı. Çünkü diğer grup, yani nispeten daha ılımlı olanlar ülkeden çıktılar. Yani o İran saldırılarından sonra herkes ikinci vatandaşı olduğu ülkelere gitti. Yani hocam, bu ılımlılar.
1: Bir araştırma yapılmış, yaklaşık %80'i aynı fikirde yönetimle, daha da sert olmasını istiyor.
0: Muhalefet de üstelik daha da sert olmasını istiyor. Yani şimdi biz hep şunu anlatıyoruz ya, Trump'la Netanyahu'nun arası açıldı, işte iyi değil arası, Netanyahu'yla çalışmak istemiyor. Netanyahu'yla çalışmak istememesi, Netanyahu'nun angajmanının çok olduğu için bunu istemiyor. Yerine gelecek olanlar daha yumuşak değil aslında. Ama Amerika'yla daha uyumlu olma ihtimali var vesaire. Yoksa Trump da bunu biliyor. Bütün dünya da biliyor. Çünkü o Ben Gvir'ler vesaire söylemleri baktığınızda çok sert, soykırımı daha üst seviyeye çıkaracak, yayacak hatta.
1: Kabinesi Netanyahu'dan da sert.
0: Evet, aynen öyle. O yüzden yani bunu İsrail'de bunu görüyoruz. Buna göre de hareket etmek lazım. Ve bu saldırgan politikalar, Türkiye ile karşı karşıya gelmesi, Trump'ı bu noktada ikna etmesi, bunların hepsi Netanyahu'nun sıkıştığı alanlar. Çünkü yani biz hep Kasım'da Amerika'daki seçimi konuşuyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam Ekim'de de İsrail'de seçim var. Ve burada eğer gerçekleşirse bu seçim, ki ben bunu hep böyle parantez içinde hatırlatıyorum. Çünkü Eylül'de İsrail bir savaş hali oluşursa, savaş hali nedeniyle seçimi ileriye atabilir İsrail. Yani böyle bir olasılık da var. Bu savaş hali noktası o yüzden önemli. O yüzden işte Lübnan, o yüzden Suriye vesaire çok dikkat etmemiz gereken yerler.
1: Bitirmiyor bir türlü. Buradan çıkmıyor.
0: Veya oradaki durumu tam bir savaş haline de geçirebilir.
1: O başlığa birazdan geleceğiz hocam. Bir virgül koyalım mı?
0: Tabii.
1: Hızlı hızlı gidelim. Çağlar hocam, tabii bu ifadeleri değerlendirmenizi rica edeceğim.
2: Tabii,
1: hocam
2: tabii.
1: Lütfen sizi böyle davet edeyim. Tabii. Mümkünse eğer. Neden bunu yapıyor? Türkiye'yi şikayet edeceğim diyor Amerika Birleşik Devletleri'ne, özellikle Trump'a. Ne yapmak istiyor Netanyahu?
2: Şimdi öncelikle şuradan başlayayım. Hani böyle bir toparlayarak gelmek istiyorum. Sinan Bey, ne kadar zamanım var bilmiyorum ama aşmaya
1: var
2: çalışacağım.
1: Hocam,
2: şimdi önce şuraya geliyoruz Sayın Tatlı. Yani bu süreç niye buraya geldi? Neden böyle bir İran'la Amerika arasında bir sorun oldu da Netanyahu buradan bunu söylemeye ihtiyacı hissetti? 14 madde açıklandı. Ablukayı kaldıracağım dedi, kaldırıldı. İran birdenbire Boğaz'da bir ticaret gemisini ateş altına aldı. Buraya bağlayacağım ama.
1: Tamam.
2: Lütfen yanlış anlaşılmasın. Şimdi o Hürmüz'deki geçiş şöyle yürüyordu. Eskiden, yani savaş öncesinde ortadan geçilen alanda İran kendi isteği kuzeyde, efendim Umman'da güney, ABD ve Umman'da güney. İran bunu istemedi. Benim üzerinden, benim istediğim bölgeden geçeceksiniz deyince böyle bir gerginlik ve karşılıklı ihlaller durumu oldu. Süreç çok zor. Geçen hafta yine burada ifade ettim A Haber stüdyolarında. Yumruklar sıkılı, eller tetikte olan bir süreç.
1: Yine düğüm burada hocam.
2: Düğüm burada. Şimdi bu benim naçizane fikrim şu. Bu

0: 60 artı daha da uzatılacak olan süreç içerisinde bu ve buna benzer minik minik çatışmalar ve kural dışına çıkışlar ve masadan masa devrilmeyecek, öfkeyle masadan kalkılıp oturma şeylerini daha çok göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü çok mikro cerrahinin yapılacağı bir süreç. Siz biraz önce ifade ettiniz. Yani işte nükleer, balistik, donmuş varlıklar falan mesela alt alta koyduğunuzda öyle çok rahat ilerleyecek bir süreç değil. İki tarafta katı iradesini ortaya koymaya
1: 60
0: çalışıyor.
1: 60 gün verdiler ama o 60 gün hiç
0: uzayacak. Uzamak kaydıyla Sayın Tatlı. Bir de şu var tabii ki. İki tarafında ben bu savaş, bu gerginliği bir savaşa ve yayma aşamasına askeri tercih düşüneceklerini öngörmüyorum. Şimdi bu süreç bir taraftan devam ederken ki öncelikle Hürmüz yarın Doha'da farklı bir boyuta doğru gidecek. Muhakkak masada oturulacaktır. Ben tabii orada şunu sordum. Hep benim fikrim şudur Sayın Tatlı. Yani ABD buradan bir şey elde etmeden gitmeyecektir. Bu askeri anlamda değil. Yani Hark Adası'nı alayım, Larak Adası'na değil. İşte başka bir enerji anlamında bir kazanç. Bu İran'ın çıkardığı petrolün bir kısmını şirketleri vasıtasıyla yönetebilerek oradan bir gelir elde edebilme. Çünkü biraz önce Sayın Sapmaz çok güzel bir şey söyledi aslında. Amerika'nın meseleye bakış açısını çok güzel bir örnekle açıkladı.
1: Hocam bunu teklif etmişlerdi Amerika'ya.
0: Şeyle benzinin
1: daha
0: fiyatı diyor.
1: Daha savaş yokken teklif etmişlerdi buyurun beraber evet. Çıkaralım diye.
0: Söyledi
1: tam
0: şey.
1: Trump'ın istediği dildendi evet. Ama gene savaş çıktı.
0: Gene çıkıyor tabii istekler karşılıklı
1: olarak. Tabii İsrail meselesi de var.
0: Var muhakkak tartıştıkları bir konu ama Sayın Sapmaz'ın çok doğru söylediği bir şey var. Amerikalı kişi öyle olduğunu biliyorum ben Amerika'ya gitmedim. Benzinin şeye bakar ve fiyatına bakıyor. Onun üzerinden değerlendirir. Çok doğru bir tespit bence. Şimdi ikinci konu Hürmüz'de yarın almış olduğum duyumlar ya da işte açık ve muhtelif kaynaklardan almış olduğumuz konu bizim Türk Boğazları yani Montrö'den esinlenerek bir yapı kurulmaya çalışılacak. Yani geçiş esasları dört ana esas ticaret gemilerinin, savaş gemilerinin geçişi, ön bildirim, tonaj vesaire fiyatlandırma dahil bu minvalde bir çalışma olacak. İşte Amerika buraya dahil olup buradan da bir gelir elde etmeyi düşünebilir. Bu tarafa doğru angaje iken ABD'nin böyle bir müzakere sürecini veya Trump'ın bir şey elde ederek bölgeden aşırı maliyet artmaya başlayan bir süreç, 80 milyar dolar ek bütçe istendi Savaş Bakanlığı tarafından. Ya buna ayak bağı olma dediği Trump, özür dilerim Netanyahu'nun birdenbire Suriye cephesinde, Lübnan'da topraklarına toprak katıyor, üzülerek söylüyorum.
1: Çıkmayacağız diyorlar.
0: Çıkmayacaklar da. Yani çıkmayacakların deklare ettiler. Çünkü biz ne diyoruz? 67 sınırları iki toplumlu devlet derken bakın dikkatimizden kaçmasın. Bunu maalesef üzülerek söylüyorum ama. Yani üzülerek söylüyorum. Hem Suriye bölgesinde hem de Lübnan bölgesinde hatırı sayılır bir toprak parçasını ele geçirmiştir. Bu katil devlet. Bu haydut devlet. Bu soykırımcılar.
1: Şimdi muhabir arkadaşımız 16 diyor ama 19 noktada askeri üst kurduğunu biz
0: kurdular,
1: tespit ettik.
0: Bir tümen kadar Sayın Tatlı
1: Golan Tepeleri.
0: Golan Tepelerine, Taberiye Gölü'ne ve koydu. Deva ve Süveyda için şunu söyleyeyim. Orada Dürziler dedik. Dürziler İsrail toplumunda en çok saygı gören bir yapıdır. Deva ve Süveyda'da planlarının da şu olduğunu öngörüyorum. Bir efendim otonomi arkasından ilhak. Bunu yapacaklardır. Ya da deneyeceklerdir. Farklı reaksiyonlar var. İdlib bölgesindeki Dürzilerle güneydekiler farklılık arz etse bile güney tarafında bu yapı içerisinde de birdenbire işte İran'la ABD arasında olabilitesi olan bir süreç yaşanırken panik atak geçirdiğini değerlendirdiğim İsrail ve katil Netanyahu ABD buradan gitmesin. Giderse çünkü ben ne yapacağım? Yani ciddi bir sıkıntı yaşayacağı düşüncesiyle korku ve umutsuzluk içerisinde bu sefer Türkiye'ye sataşmaya başlıyor işte. Neden? Çünkü Türkiye şimdi bunu çocuk olmak lazım görmemek için.
1: NATO zirvesinden dolayı mı?
0: Tabii ki.
1: Bu çıkışı yapıyor.
0: NATO zirvesi ve artı evveliyatı. Üstad öyle gidelim. Şimdi bu bir günlük olay değil. Trump'ın bize aşkı birdenbire depreşmedi. 2019'da Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasında kimin imzası var Sayın Tatlı hatırlatayım. Muhakkak biliyorsunuzdur. Trump'ın imzası. Şimdi neden Türkiye'yi izledi Trump? Baktı akıllı adam. Konjonktürel yapıyı izledi. Durumu izledi. Türkiye'nin etrafındaki ateş çemberini izledi. Türk interlantını izledi. Türk duvarını gördü. Türk bloğunu gördü. Etki ve ilgi alanını gördü. Ve başta Sayın Erdoğan olmak üzere rasyonel bir Türk dış politikasının bu bölgede en güvenilir, en doğru ve en hukuka, uluslararası hukuka uygun olarak yürütüldüğünü görünce şunu gördü, düşündü. Ben Türkiye'siz burada adım atarsam yanlış yaparım. Bakın bunu ben çok net söylüyorum. Şimdi hani diyorlar ya size hediyeyle geleceğim dedi Trump. Ben yok öyle hediye değil. Onu sen bize mecbursun, o ayrı bir konu, ona girmeyelim. Ama Trump'ın düşüncesi bu. Doğal olarak neye baktı? Ya bu Netanyahu manyağıyla uğraşamıyorum. Ne? Ben katliamlar yapıyor seri halde. Bu sefer Netanyahu bunu hissetti üstad.
1: Netanyahu'nun gitmesini en çok isteyenlerden biri Trump.
0: Kesinlikle safradan kurtulmak istiyor, ben size söyleyeyim. Bakın kesinlikle. Biraz önce dedi ya üstad, Amerika'dan bağlanınca İsrail'i savaşa kim, özür dilerim, ABD'nin savaşa girmek zorunda bırakılan bazı gerçekler var.
1: Tabii.
0: Bu safradan, bu şeyden kurtulmak isteyen bir Trump var ve Trump doğal olarak da karşısında kuzeyinde Rusya, Ukrayna'dan tutun Güney Kafkasya, Orta Doğu, İran, Orta Doğu Yarımadası ve Afrika, Kuzey Afrika dahil olmak üzere son derece rasyonel bir dış politika yürüten bir Türkiye ve lider var. Ben de arkadaş onlarla çalışmak istiyorum dedi. Bu net. Netanyahu safrasından ve katilinden kurtulabilme süreci başlayınca önlemeye çalışan İsrail 3 şey yaptı üstad. Minik minik çok deli saçması hareketler. Hemen hatırlatayım izninizle. Biraz daha arkadaşlarımın hoşgörüsüne sığınıyorum. Bir tanesi efendim Ermeni soykırımı için yasa tasarısı falan. Ya Paşinyan bile bunun olmadığını, tarihte bir yalan olduğunu söyledi ve cevap bile vermeye değer bulmadı.
1: Devir değişti hocam artık.
0: Evet. İkincisi Sayın Tatlı, yarın da Gazze Barış Kurulu'nu Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'ne toplantıyı taşıyarak sözde Türkiye'nin gitmemesiyle böyle çocukça bir kazanç elde etmeye çalışıyor. Ama üçüncüsü Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanına sataşıyor yani, bu hoş olmayan cümleler. Bunu Trump zannetmeyin ki bunları görüp de Netanyahu'ya...
1: Onu soracaktı hocam.
0: Hayır hocam. Bakın Trump, ben şunu gördüm. Biz Trump'ı çok eleştirdik başlangıçta. İlk dönemki Trump'la biraz o bakış açısıyla bak.
1: 180 derece değişti.
0: Değişti. Şimdi gördü diyorum, coğrafyayı gördü. O işleyişi gördü. Trump bence Netanyahu ne derse tam tersini yapmayı düşünen bir adam şu anda. Artı bakınız şeyin de ifadesi vardı yanılmıyorsam. Geçen hafta G.D. Vance'in de bir ifadesi vardı. Siz her problemde 9 milyonluk ülkesiniz. Her problemde insanları öldürerek bir sonuç elde edemez. Bunlar ABD İsrail ilişkilerini çalışan bütün analistler için çok ilk defa ekstrem ifadelerdir. Son tahlilde böyle İsrail'e karşı ne demiş efendim, güya Sayın Cumhurbaşkanı bunları imha etmek için işte yok edecek. Hayır, Gazze ve evveliyatı dahil olmak üzere ta eski yılları da koyalım, ortada bir katliam, bir soykırım var. Türkiye sadece bu soykırıma dikkati çeken başat ülke. Sadece dikkat çekmekle kalmayıp efendim alternatif süreçleri de başlatan bir ülke. Siz hiç acaba bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yetkililerinden ve Sayın Erdoğan'ın ağzından İsrail'i yok edeceğiz, asacağız duyduk mu öyle bir şey?
1: Duymadık.
0: Hiçbir şey yok. Yalan, aldatmaca ciğerlerine kadar işlemiş. Bu gerçekçi olmak lazım. Çünkü bir de şu var üstad. Türkiye bölgede yükselen bir ülke, bunun çok altını çizerek söylüyorum. Güvenilen, gelinen, sorulan, araştırılan bir konuma gelince İsrail'de dediğim gibi cümlenin başında panik atak geçiriyor şu anda. Saçmalamaya başladı.
1: Hocam çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Bir virgül koyalım, devam edeceğiz inşallah.
0: Süreyi açırsam kusura bakmayın.
1: Hocam şimdi sizi böyle davet etsem rahatsız etmiş olacağım. Tabii bu Netanyahu'nun açıklamaları önemli. Onunla ilgili ne söyleyeceksiniz hem merak ediyorum. Hem de bir taraftan da ekürisi Yunanistan var. Son dönemlerde dirsek dirseğe temas halindeler. Önce bununla ilgili analizinizi merak ediyorum. Neden yapıyor bunu? NATO öncesinde mi? Bir taş koymak istiyor Trump oraya gitmesin diye. Ne yapmak istiyor?
2: Ya aslında dönem dönem kendisini gösteriyor Netanyahu. Türkiye karşıtlığını tekrar tekrar sanki unutturmamak üzere tekrar ediyor. İçeride ne zaman popülaritesiyle ilgili bir durum söz konusu olsa, sadece o değil, bütün aslında İsrailli bakanlar, eski başbakanlar, buna Naftali Bennett de dahil, hepsinin böyle bir aman hani eleştirilere maruz kalıyorum, o zaman bir Türkiye'ye saldıralım durumu söz konusu. Tabii tabii Netanyahu özelinde bu mesele ayrı. Türkiye ile olan meselesinin yeni olmadığını da söylemek lazım. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la işte kendisinin özür dilemek zorunda kaldığı o dönemlerden bu zamana, ya yani bir türlü zaten Yıldız Barış

0: bile hoş barışabilecek bir durum söz konusu değil. Çünkü ne kadar çabaladılarsa kontrol altına alamadıkları bir Türkiye söz konusu. O yüzden türlü bu tarz söylemlerin devam edeceğini düşünmek de haklıyız. Fakat az evvel Suriye'deki muhabir arkadaşımıza da sormak istediğim şeylerden bir tanesi yani bu mesele Suriye'deki son İsrail saldırıları, bunu biraz Hizbullah İran ekseni açısından mı okumak lazım, yoksa 2024'te başlayan Esad'ın devrilişiyle başlayan o Türkiye'nin Suriye'deki varlığına da izin vermeyeceğiz, Suriye'de mevcut üniter yapının korunmasına da izin vermeyeceğiz mi? O Türkiye-Suriye aksından kastım buydu. Dolayısıyla şey var, yani bir Orta Doğu perspektifleri var. Bugün her ne kadar İran'ı, Lübnan'ı biraz daha fazla konuşuyor olsak da bir Orta Doğu projeksiyonları var. Burada ister Sünni olsun ister Şii olsun fark etmiyor onlar için. Kendilerinin
1: bir yol haritası var.
0: Evet, sadece o, mevcut topraklarına değil idealarına aslında oraya doğru giden yolun önüne çıkan bütün engelleri sorun görüyorlar ve bunların başında zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyor. Yani bunu hiçbir zaman
1: hocam,
0: yani Gazze soykırımında
1: Yunanistan'la işbirliği de bu sebepten mi?
0: Kısmen öyle. Ama bunun bir geçmişi de var biliyorsunuz. Biz bu meseleleri biraz East Med'i özellikle Doğu Akdeniz'i konuştuğumuz zamanlarda da gördük. Bu coğrafyada sadece işte Orta Doğu'da Suriye, İran, Lübnan bu açıdan bakmayın. Doğu Akdeniz'e kadar gidin, Libya'ya kadar gidin, Sudan'a kadar gidin ya da aşağıda Yemen'e, Somali'ye doğru gidin. Öteki tarafta Birleşik Arap Emirlikleri, Katar o tarafa doğru gidin. Mevzu hatta Azerbaycan'a çıkın Kafkasya'da. Bütün bunların hepsinde biz gerçekten farklı noktalarda duruyoruz. Hatta biraz böyle Orta Doğu'daki Körfez ülkeleriyle de dönem dönem ayrıştık. Birleşik Arap Emirlikleri'ni biraz daha o İsrail'in altına listelenen ülkelerin yanında görürken Katar'ı Türkiye'nin yanında gördük ve hep böyle okundu. Son 10-15 yıldır aslında Orta Doğu'daki bütün çatışmalar, bütün meseleler. Ha Türkiye buradan da ya bu bir çıkmaz noktaya gelmişti neredeyse. Böyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin tek taraflı bir husumeti var Türkiye'ye. Ne oluyor? Gittiler yani İbrahim anlaşmalarını bile yaptılar. Bu bambaşka bir yere gidiyor derken Türkiye mesela o kanalı da kırdı. Ya hani görüşülemez, konuşulamaz, asla konuşmazlar denen ülkelerle bile bir diplomasi süreci başlattı. Hakikaten bütün o kurulan tuzakların dışına çıkılabiliyor. Biraz o da sinir ediyor tabii. Yani hani orada kalsa
1: nasıl oluyor bu diye.
0: Tabii yani şimdi Amerika ile ciddi problemlerimizin olma sebeplerinden bir tanesi. Yani yine Netanyahu bildiklerimizin dışında bir de bilmediklerimiz var. Mesela Obama yönetimi sanırsınız ki hani İsrail ile arası hiç iyi değildi. Öyle zannedilirdi. Hani kalktı işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür bile diletti Netanyahu'yu falan denir. Ama ikinci dönemin nasıl olduğunu hatırlayın. Birinci dönem Obama döneminde Türkiye-Amerikan ilişkileri nasıldı? Bir sonraki dönem bambaşkaydı. Yani bu sürecin bunların biraz böyle yani yaşananları affetmeme, Amerikan başkanlarından bunun da intikamını alma süreçleri var. Yani onlar çok çok yaşandı. Bir sonraki dönem Arap Baharı'nı mı görmedik? Obama zamanında hatırlayın. O Arap Baharı Arap kışına mı dönmedi? Evet, bölgedeki aslında demokrasi talep eden halkların o talebini, o samimi talebinin bile sonrasında nasıl manipüle edildiğini, terör örgütlerinin nasıl devreye girdiğini falan düşünün. Bir dönem biz bu coğrafyada sadece DAEŞ konuştuk. Başka hiçbir şey konuşmadık. Düşünün bir 5-6 yılımızı değil mi hocam?
2: Tabii tabii.
0: Yani sadece Suriye konuşuyoruz, DAEŞ, Irak konuşuyoruz, DAEŞ, Afrika konuşuyoruz, DAEŞ. Şimdi nerede onlar? Hani yok, yok, başka hiçbir konu yoktu. Avrupa'da terör saldırıları, Amerika korkuyor. Tek meseleleri bu olmuştu. Günün sonunda ne oldu? Başımıza bir PKK diye bela sarılıyordu. Yani aslında çok uzun bir hikaye. Bütün bu mevzuları ne zaman böyle biraz böyle ipin arkasını çeksek illa İsrail'e varır aslında.
1: Yunanistan da bizi şikayet ediyormuş bir yandan.
0: Evet.
1: O barkoyu da arkadaşlarımdan rica edeyim. Niçin şikayet ediyorlar? F-35 vermeyin diyorlar. Trump'ın
0: evet,
1: muhtemelen onları çok mutlu edecek bir şey yapacağım şeklindeki açıklaması endişe verici şeklinde açıklama geliyor Yunan tarafından. Türkiye'ye F-110 motorlarının satışına devam etme yönündeki hamle kabul edilemez diyor. ABD Kongresi Türkiye'ye satışı durdurmak için harekete geçmeli diyor. Türkiye S-400 hava savunma sistemlerini elinde tuttuğu sürece F-35 satışı ABD yasalarına da aykırı diyor. Akıl da veriyor. Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılması

0: Doğu Akdeniz, Suriye ve bölgedeki güç dengesini değiştirebilir diye de analiz ediyor. Yunanistan'ın bazı çekinceleri var.
1: Ama evet. Ya Şenol Hanım, çok özür diliyorum. Bu sözlerin aynısını bazı kongre üyeleri de söylemeye başladı. Yani şunu görüyoruz. Bir etki alanları var, yani bunu söylerken hala o Washington'da işte lobi faaliyeti yapan şirketler, gruplar, örgütler, bu Yunanistan'ın bu sözleri üzerinde çalışma yapmaya başlamışlar. İsrail için yapılanlar gibi. Yani bunu Trump'ın böyle tam şey öncesi söylemesi.
0: Hocam bir 5 sene önce söyleseniz şunları, tamam da biraz kendi başımızın çaresine bakmaya başlamadık mı artık? Savunma sanayi anlamında. Biraz şimdi ne anlamı kaldı?
2: Tabii. Çok daha fazla. Ya
1: Washington'da bunu söylemek çok başka bir etkisi var. Yani biz bunu biliyoruz, dünya da bilir. Ama Washington'da, yani evet, hocalarım da biliyorlar, evet, Washington'ın durumunu. Yani orada bunu dile getirmiş olmak, herkes bilse de gözünü kapatır, o bir çizginin üzerinde yürümeye devam ederler. Bunu Yunanistan da biliyor, İsrail de biliyor. O yüzden o çizgiye getirmeye çalışıyorlar. Ama yani şunu görüyoruz biz, bu söylemlerin, Trump'ın bu söylemleri engellemeye çalıştığını görüyoruz. Yani tam Ankara zirvesi öncesi bazı şeyleri söyleyerek aslında nispeten onların da elini kolunu bağlayıp bu süreci atlatmaya çalışıyor. Yani Trump başkan, evet, çok büyük yetkileri var ama lobi faaliyetlerini atlatmak için biraz zeka da gerekiyor. Sanki Trump burada o zekayı kullandı.
0: Merve Hocam, şunu da sorayım tabii bir yandan. Bu hediye paketiyle niye gelmek istedi Trump? Ne oldu birdenbire?
3: Ya aslında böyle birkaç tane sebep var. Elbette ki Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkilerini önemsediğini biliyoruz. Ama bazen böyle acaba haddinden fazla mı övüyor, ne oluyor diye de böyle hani insanların kafasında soru işareti oluşuyor ya. Bazen mesela bunu Batı medyasında falan da okuyoruz. Yani neden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu kadar övüyor? Bunu hatta kendisine de sordular sanırım bir yerde. Ne istiyorsam onu yapıyor gibi bir şeye getirdi. Sonrasında ben mesela bayağı bir araştırdım. Öyle bir şey var mı? Aslında yok. Analistler de buna bakmışlar. Aksine mesela Türkiye'den istediği bazı konular var. Mesela Gazze meselesi. Bir tek sanırım Gazze meselesi. Esas zaten Gazze'de Türkiye ateşkes istiyordu. Yani hani istediğimiz şeyi yaptık. Onun dışında başka bir şey yok. Mesela İran'a girme dedim gibi bir konu var. Ama Türkiye zaten İran'a sen istesen de mümkün değil, girmez. Bunun biraz şöyle bir tarafı var. Bu Türkiye, yani Türkiye ile ilişkisini özel bir yere koyuyor bence, ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemi ve tarzını Avrupalılardan ayrıştırıyor. Avrupalıları bence çok nobran buluyor, çok kibirli buluyor, kendisini anlamaz ve kendisini aşağılar buluyor bence. Biraz o tarafı var. Öte taraftan onlarla ilişkilerinde bir cezalandırma, o tarafı cezalandırma gibi bir niyeti var. İkincisi NATO'daki, aslında biraz bu onun şahsıyla alakalı kısım. İkincisi NATO gerçeğiyle alakalı taraf. Ki bunu aslında birinci döneminde de çok söylüyordu. Savunma harcamaları, evet, meselesi. Bir, evet, Amerika Birleşik Devletleri gerçekten bunun en büyük yükünü çekiyor. İkinci ülke Türkiye. Askeri güç açısından da öyle. Diğer pek çok açıdan da öyle. Ve işte ne zaman NATO için bütçelerinizi artırın dese Türkiye tamam, tamam varım diyor. Ama bak ben de senin gibi şu şu şu yükleri taşıyorum. Ben NATO'nun işte yani güneydeki, hatta doğudaki, güneydoğudaki en önemli üssüyüm. Sen beni korumak için ne yapıyorsun diyor. Bunlara da hak veriyor. Yani özellikle muhalefette olduğu dönemlerde yaptığı açıklamalara bakın Türkiye hakkında. Yani baya baya bizim Washington'daki lobimiz gibi falan diyebileceğimiz bazı açıklamaları oluyordu. Ama bu tam bir ticaret adamı gibi rasyonel baktığı yerlerde. Onun dışında yani Türkiye'nin, bence Türkiye-Amerikan ilişkileri eksenindeki kaygılarını da tamamen kendi çıkarları doğrultusunda Türkiye'nin haklı kaygılara sahip olduğunu ama kazan kazan ilişkisinin dışında da çok böyle başka bir derdi olmadığını da görüyor. S-400 meselesi, sizin söylediğiniz, şuraya geleceğim hemen. S-400 meselesinde de aslında yani haklılar demişti günün sonunda, Obama döneminde, Obama'nın son dönemi ve sonrasında kendisinin aslında başkanlığıyla o Katsa yaptırımlarının ilk geldiği yıl çok eli kolu uzayamıyordu o zaman. İlk senesinde gerçekten bir topal ördek durumundaydı. Çok acayip bir baskı altındaydı. O dönemde hak veriyordu. Ne yapsınlar diyordu. E tabii şu olmadı değil. Yıllar içerisinde...
0: Patriotları istedik, vermediler.
3: E tabii yani şöyle düşünün. Amerikan başkanları ilk geldiklerinde bu konuya makul bakıyorlar çoğunlukla. Eğer böyle Joe Biden gibi çok uzun yıllar ağır böyle Yunanistan, İsrail, işte Kıbrıs Rum yönetimi falan o lobinin çok ağır baskısı altında değilseniz makul çizgiden baktığınızda yani Türkiye'nin haklı teorilerini, haklı argümanlarını görüyorsunuz ama zaman içerisinde zehirleniyorlar. İsrail bir yandan, işte Ermeniler önceden bir yandan da hala gerçi öyle. İşte Rumlar bir yandan falan. Şimdi Trump biraz ona direndi. Hala da direniyor bence. Ama mesela kendi partisindeki senatörlerden mesela Lindsey Graham bir Türkiye'ye tamamen destek veren ve bunları Trump gibi söyleyen bir cumhuriyetçiyken bugün adeta İsrail'in sözcüsü gibi ve Türkiye karşıtlığı tavan yapmış vaziyette. Şu meseleye gelirsem hemen çok kısa. Tolga hocamın söylediği doğru. Washington'da özellikle Trump'ın bu hamlesini durdurmaya çalışanlar başladılar bile çabalara. Mesela demokratlardan bir kısmı ki iki kanattan da geçmesi gerekiyor aslında kararın. Hem temsilciler meclisi hem senato. Bir de Trump'ın veto hakkı var. Geri dönmesi lazım. Bayağı karmaşık bir işlem ama NATO zirvesinin sonuna sarkacaktır muhtemelen. Yani Washington'da birileri bunu durdurmak için elinden geleni yapacak. Dediğiniz doğru. Türkiye artık bu konularda kendi kendine yetebilen bir ülke. Motor konusunda hadi diyelim siz Türkiye'yi 5 yıl daha gerilettiniz. 6 yılda tamam 7. yıl en kötü 7. yılda Türkiye... Ki bunu uzatıyorum yani hani geniş.
0: 10 yıl önce başlamış bir güçlen motoru projesi var.
3: Türkiye'nin de sonunda buna kendi imkanlarıyla sahip olacak. Ha sizden alınca bırakmayacak da o da ayrı mesele ama ya bu böyle bir kategorik karşıtlık var ve bu hakikaten sokakta dolaşırken fark ediyorsunuz Washington'da. Yani farklı bir şey söyleyemediğiniz, ağzını açtığınızda ya Türkiye'de böyle hani gezi olaylarında falan bir dönem vardı hatırlar mısınız? Yani hani ya ama diyeni falan böyle neredeyse dövecekler gibi ağzını açamıyordun. Washington'da da bir dönem gerçekten öyleydi. Ben son 3-4 yıldır gitmediğim için son dönemiyle ilgili yorum yapamayacağım ama eskisi gibiyse 3-4 yıl önceki hava hala hakimse yani gerçekten konuşturmuyorlar. Olumlu bir şeyi biz gerçekten bir tek Trump'ın ağzından bu dönemde duyuyoruz. Öyle söyleyeyim size.
0: Hocam teşekkür ediyorum.
3: Rica et.
0: Tolga hocam devam edelim. Arkadaşlarım paylaştılar. Nikolas Faranturis, PASOK milletvekili. Atina'dan Washington'a Türkiye mektubu. Bu gelişme bölgemizdeki gerilimi artıracaktır. Ayrıca Ankara'nın nüfuzunu her geçen gün arttırdığı jeopolitik bir ortamda askeri gücüne güç katacaktır. Lütfen bu anlaşmanın Atina'ya karşı oluşturabileceği tehdidi gözden geçirin. Bir yalvarış var galiba. Endişe ediyoruz çünkü yeni krizler çıkabilir.
1: Şimdi önce iki şeyin altını çizeceğim. Birincisi Yunanistan Türk dış politikasında da Türkiye'nin savunma güvenlik politikasında da ana konulardan biri değil. Yani Yunanistan üzerine bir argümanlaştırma yapılmaz ne dışişlerinde ne savunma bakanlığında ne genelkurmayda.
0: Türkiye'nin... Ama hocam askeri kısım der ki plan hep hazırdır.
1: O ayrı. Ama yani adımlar işte Yunanistan'ı tehdit etmek için, Yunanistan'la mücadele etmek için tırnak içinde söylüyorum atılmaz. Hatta Çağlar Hocam belki hatırlatır bir komutanımızın sözüydü yanlış hatırlamıyorsam. Yunanistan'ın bu silahlanması bizim içinse çok yetersiz, kendisi içinse çok fazla diye. Yani yapılan yani Yunanistan'ın hareketleri, askeri kapasitesi Türkiye ile kıyaslanacak vesaire bir noktada değil. O yüzden yani her adımı Yunanistan kendisi için atılıyormuş vesaire gibi göstererek aslında biraz kendi ligini yukarı çekmeye çalışıyorlar. O yüzden yani bu böyle değil. Bu Türkiye'nin kendi egemen bağımsız dış politikasında artan savunma güvenlik önlemlerinin kapasitesinin artmasında.
0: Hocam oynanan oyunu da görmek lazım ama. İsrail'le birlikte dirsek dirseğe bir oyun oynanıyor. Ege'de, Akdeniz'de bunu önlemini de almak lazım.
1: Bu şöyle yani dediğim gibi Yunanistan ana konu değil ama Yunanistan da bazı kesimler, hepsini de söylemeyelim, tüm siyaset böyle değil ama Türkiye karşıtlığından beslenen bir siyaset var Yunanistan'ın içerisinde. Bu da üçüncü taraflarla çok hızlı reaksiyona giriyorlar. Mesela Dede Ağaç'a Amerikan ordusu bir yığınak yapar. Hemen Yunanistan yükselmeye başlar. Türkiye karşıtı cümleler, Dede Ağaç'tan sanki böyle hemen Edirne'den gireceklermiş gibi böyle bir algı.

0: oluşur vesaire. Soda üstüne Amerikan gemileri gelir, yine yükselirler. Kıbrıs'ta, Güney Kıbrıs işte AB dönem başkanı oldu. Bu 6 ay boyunca yine böyle bir etkisi arttı vesaire. Veya şimdi geldiğimiz yerde İsrail bir şekilde Yunanistan'ın bu hamlelerinde bildiği için hemen böyle birlikte hareket ederiz, adaları silahlandırırız vesaire diyerek yine Yunanistan'daki o Türkiye karşıtlığını yükseltiyor. Ve geldiğimizde eğer böyle bir işbirliği yapma olasılığı oluşursa İsrail'le, İsrail bunu istiyor çünkü İsrail Türkiye'nin dikkati dağılsın istiyor. Yani Orta Doğu'dan ziyade işte Yunanistan'a da baksın vesaire. Az önce söylediğim şey, yani Yunanistan Türkiye'nin ana gündemi olmadığı için dikkati dağılmıyor. Çünkü zaten Türkiye'nin yani bütün hani satı müdafaa hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. Tüm satı olarak bakıyor zaten. O yüzden her yere bir şekilde bu stratejisini geliştiriyor. O yüzden yani Yunanistan'daki bu durum biraz bana kendi iç politikalarını diri tutmak için yine Türkiye'yi hedef gösterdiklerini düşünüyorum Yunanistan konusunda. Tabii burada şunu göz ardı etmeyelim. Çağlar Hocam'ın söylediği şey önemli. O hani hediyelerle gidiyorum. Şimdi bunlar hediye değil. Yani bunu ortaya koymak
1: olması
0: lazım.
1: Olması gereken de aslında.
0: Bunlar olması gerekenler. Çünkü şimdi bir Türk-Amerikan ilişkileri özelinde baktığınızda, Trump'la Sayın Erdoğan'ın ilişkilerine baktığınızda, Amerika ile Türkiye'nin o iki devlet arasındaki ilişkilerine vesaire baktığınızda, bir, böyle bir şey var. İki, sonuçta Türkiye ve Amerika müttefik devletler. NATO özelinde de baksanız, iki ülkenin yine o az önceki durumuna da baksanız, tüm o kırılganlıklar vesaire, Suriye'de başka şeyler yaşandı, İsrail'le durumlar bazen işte Amerika'nın politikalarıyla Türkiye'nin politikaları uyuşmadı vesaire. Ama geldiğimiz yerde Amerika'nın Amerikan devletinin Türkiye'yi savunmayla ilgili süreçlerde engel olmaması gerekiyor. Bakın, destekten ziyade engel olmamanın altını çiziyorum. Çünkü Türkiye zaten bu süreçleri, Şebnem Hanım'ın söylediği, bu süreçlerde zaten ilerliyor. Yani burada mesela verilen o F-110 motoru, kaç tane motor verilecek?
1: 80. Yani 40 uçak demek.
0: 40 uçak, evet. Kaan çift motorlu 40 uçak demek. 40 uçak baktığımızda Türkiye'nin ilk kademe üreteceği uçaklar. Yani bunun devamı zaten gelecek ve o gelecek olanlar zaten o zamana kadar inşallah bir aksilik çıkmazsa milli motor zaten problemi, yani o süreç bitmiş olacak, üretim başlamış olacak, ondan sonrakiler zaten %100 yerli çıkacak. Yani burada bu sürecin devamlılığına engel olmaması gerekiyor. F-35 konusu o çok bambaşka, çünkü F-100 bu motorların verilmesiyle birlikte F-35 konusunun da kilidinin açılma olasılığı var. Trump biraz bu yüzden de zaten bu motor konusunu bastırıyor. F-35'lerin verilmesi yine hem işte ittifakın güçlü olması, Türk ordusunun güçlü olması vesaire gibi konular. Ama zaten Türkiye F-35 konusunda artık çok da ısrarcı olmadığının altını çizelim. Yani Kaan devam ederken Eurofighter konusu çözülmüşken bu F-35 konusu şu anda çok böyle Türkiye'nin üstünde durduğu, basa basa istediği bir şey değil. Evet, F-35 kıymetli bir uçak. Hala kendi sınıfının önemli
1: olsa
0: uçak.
1: Olsa iyi olurdu ama dünyanın sonu değil.
0: Ya, evet, yani olması bizim için çok iyi olurdu. Ama olmaması durumunda Türkiye bunun alternatiflerini hızlı geliştiriyor. Geliştirdi ve devam da ediyor. O yüzden yani bunlar dediğim gibi hediye olarak görmek, o biraz Trump'ın politik söylemi. Yoksa bunlar zaten süreç içerisinde bozulmuş olan şeylerin tamiri, yapmaya çalıştığı şey. Ama burada kongrenin de hazırlıklı olduğunu da hatırlayalım. Yani az önce konuşurken işte hani Yunanistan'ın söylemleri konuşulmaya başladı kongrede. İsrail de baskı yapıyor. İsrail yanlısı lobiler de baskı yapıyor. O yüzden yani olası bir bypass durumu söz konusu olursa, yani Trump kongreyi aşarak böyle bir şey verme olasılığı oluşursa bunu engelleyelim diye.
1: Böyle bir ihtimal var mı?
0: Şimdi bunun için çalışmaya başladıklarına dair bilgiler geliyor Amerika'dan. Yani kongre bunu nasıl engeller? Bunun için çalışmaya başlıyorlar. Yani bunu bypass etmek zaten hani Trump'ın yapabileceği bir şey ama oldukça zor zaten.

0: yani bu zoru hayata geçirmeye çalışacak. Kongrede buna baskılarsa engel olabilir mi? Amerikan iç dinamikleri bunu yani olabileceğini de gösteriyor. Bunu da ortaya koymak lazım.
1: Daha önce olmuşluğu da var.
0: Daha önce yapmışlığı var. O yüzden yine olabilir. O yüzden hani az önce bölüp Şebnem Hanım'a söylediğim şey oydu. Tam bu Ankara zirvesi, NATO zirvesi öncesinde söylemesi biraz o işte kongre üyelerini vesaire de elini kolunu bağlamak için özellikle yapıldığını düşünüyorum. Çünkü dönüp şunu söyleyecek Trump. NATO diyordunuz. Yani işte hani Amerika NATO'dan çıkmasın vesaire diyorsunuz. NATO'yu önemsiyorsunuz. O zaman NATO'nun önemli bir kuvveti olan Türkiye'nin gücüne neden engel oluyorsunuz diye dönüp onlara sorma olasılığı
2: hatta
0: oluşuyor.
2: Hatta bunun yanında Mark Rutte varken evet. söylemesi önemli. Evet. Çünkü yani NATO Genel Sekreterine doğrulatıyor da orada yani.
0: Kesinlikle yani şeyin altını çiziyor. Yani bazıları bilmiyor ama Türkiye bir NATO üyesi vesaire. Yani onu tekrar hatırlatıyor dediğiniz çok doğru. Herkese yeniden bunu göstermiş oluyor. Yani burada hani genelde Trump için çok ince politika yapamadığı söylenir. Hani biraz daha paldır küldür hani tabiri caizse gidiyor diye söylenir ama bu konuda o ince noktayı takip ediyor sanki. O ince çizgi üzerinde gidiyor. Bu da Trump'ın anlık değil de bunu sanki planladığı, kendisi olmasa da ekibiyle vesaire planladığı izlenimi uyandırıyor bende. Çünkü tek başına bu kadar ince götüremeyebilir. Bu süreç dizayn edilmiş, beklenmiş, zamanları ayarlanmış vesaire gibi.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımdan da izin isteyeyim. Bu barkoya kalkayım birazcık. Herkes İran ve İsrail'i izlerken Türkiye kendi altın fırsatını yarattı. Türkiye ABD-İran mutabakatında ve ateşkeste önemli bir rol oynadı. Ankara küresel arenada etkisini güçlendirmek için altın fırsat yakaladı. Türkiye'nin NATO'daki konumu güçlendi. Batılı müttefiklerle ilişkiler canlandı. Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan'la yüzlerce milyon dolarlık savunma anlaşması yapıldı. Irak-Türkiye petrol boru hattının Basra'ya uzatılması, Katar-Türkiye doğalgaz boru hattı ve Hicaz demiryolunun yeniden canlandırılması gündemde. Savaşın gizli galibi Türkiye. İsrail basını bunu yazıyor. Güzel de bir analiz.
3: Doğru.
1: Hocam son 3 dakika size ait.
3: Tamam. Şimdi analiz çok doğru. Bu tabii kim kaleme almış bilmiyorum. Hani pek İsrail'e teşekkür etmek istemeyiz ama doğru. Yani teşekkür etmem doğru. Yani dedikleri çok doğru. Şunlar alt alta. Bir de kıymetli hocalarım bıraktığı yerden devam edeyim. Sayın Tatlı siz de bilirsiniz ki uluslararası ilişkiler duygusallığa yer vermez. Türkiye'nin işte bakın burada ortaya koymuş olduğu adım adım bunlar çok rasyonel politikalar. Ve bunun sonucunda da siz o noktaya taşınırsınız. Gelirsiniz ve sizin etrafınızda diğer güçler de sizin hareket etmek ister. Şimdi Yunanistan ve İsrail niye böyle bir noktaya geldiler, ne oluyor falan işte burada yazıyor. Ama ben bunun ötesinde birkaç şey söylemek istiyorum. Mesela sizi dinlerken bugün çalıştığım bir konu vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'nde o kadar güzel mesajlar verdi ki bakın aslında her şey orada yatıyor. Her şey orada yatıyor. Tüm sağlıklı dış politikası. Savaşlar güvenliğimizi yeniden şekillendiriyor. NATO caydırıcı olmalı. Bakın bir. Hiç uzatmayayım. Şöyle söyleyeyim. Birincisi artık öyle sabahlara uyanıyoruz ki ne olacağını göremiyoruz. Bunu yaklaşan bir NATO zirvesinde, Trump'ın geleceği zirvede de ima edilen devlet ya da şahıslarda belli olmasına rağmen işte akıl duygulardan arınmış net politika budur. Öyle bir dünyaya uyanıyoruz ki artık sabah ne olacağı belli değil. Küresel sistemi ve siyaseti tarif eden mevcut tanımlamalar, Birleşmiş Milletler ve uluslararası örgütleri kastediliyor. Artık bugünün dünyasının da önemini yitirmiştir. İkinci mesaj anlayana. Şöyle ki NATO caydırıcılığını sürdürmeli. Biz elimizi taşın altına koymaya razıyız. Biz o şeyi bedeli karşılamak içerisinde varız. Paylaşmaya hazırız. Ancak efendim savunma sanayinin ticaret önündeki engeller de kaldırılmalı. Şimdi F110, F16, F35. Ya kardeşim biz bu dünyanın özgür, bağımsız, egemen bir devletiyiz. 193 tane devletten birisiyiz. Birleşmiş Milletler'in genel ilkelerine sonuna kadar riayet eden, asla ve kata sömürgeci, saldırgan, soykırımcı olmayan, dünya tarihinin en namuslu, en ahlaklı ordusuna sahip bir devletiz. Net. Ben istediğim silahı istediğim ülkeden alabilirim kardeşim. Siz bize ambargoyu yaptığınız zamanında biz bu ülke Johnson mektuplarında biliyor 10 yıl gecikti.

0: Kıbrıs Barış Harekatı'nda biliyor bile. O günlerin bittiğini görüyoruz. Bugün bu ülkede yaşayan Türkiye Cumhuriyeti bütün vatandaşlar bunu görüyor. Benim kuşağım biliyor. Bizden sonrakileri de aktarıyoruz. Onlar bitti. F110 motoru.
1: Güzel bir şarkı. Eskidendi o.
0: Eskidendi tabii üstad. Eskiden yani o eskileri de kötülemek bizim fıtratımızda yok ama o zamanın konjonktürel yapısı öyleydi maalesef. Ben yaşadım. Yani üzerime giydiğim teçhizat malzeme USA'ydı. Yani yemek matranız, yemek kabınız falan filan bunları gördük Sayın Tatlı ama şimdi öyle değil. Minimal bir örnek verdim. Kendi uçağını kendine kampanyasından buraya gelmişiz. Efendim Kaan uçağımız yapmışız. Milli gururumuz motoru. Ben ABD ile konuşuyorum. Konuştum. Kaldıracak Trump. Trump'ın bunu yapma sebeplerini hocalarım çok iyi anlattılar. İsrailli arkadaş da anlatmış bunu gayet doğal bir şekilde. Şimdi F-16'da yine bu ve F-35. Özür dilerim 30 saniye uzatacağım. Bakın çok şunu hissediyorum Sayın Tatlı. Böyle bir diplomatik ilişkiler, rasyonel diplomatik ilişkilerin önümüzdeki dönemlerde de iyimser tahminle konuşmuyorum. Bakın adım adım gidiyorum. F-16'lardaki duraksama döneminin de geçileceğini, F-35 için de Senato'da, Temsilciler Meclisi'nde, Pentagon'da olumlu adımlar atılabilme olasılığını yüksek görüyorum. Bu Amerika'nın bize lütfu değildir. Bizim çabalarımızın, çalışmalarımızın karşılığıdır. Her şeyden önce 1,5 milyar dolarımız da orada duruyor.
1: Çağlar Hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sohbet keyifliydi.
0: Güzel,
1: yine
0: evet.
1: Konuşuruz. Merve Hocam teşekkür ediyorum. Tolga Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Bir analiz haberle artık bu bölümü noktalamış olacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi geceler, hoşçakalın.

0: 21. yüzyıl, teknolojinin zirveye ulaştığı, yapay zekanın hayatın merkezine yerleştiği, insanlığın Ay'a yeniden gitmeye hazırlandığı bir çağ.
1: 3, 2, 1, booster ignition and lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon.

ama aynı zamanda savaşların da hiç bitmediği bir çağ. Bir cephede ateşkes ilan edilirken başka bir cephede sirenler çalıyor. Bir ülkede silahlar susarken bir başka ülkede füzeler gökyüzünü yarıyor. Ve insanlık artık şu soruyu sormaya başladı. Bu savaşlar neden sona ermiyor? Neden barış her defasında yarım kalıyor? Tarih Haziran 2025. İsrail ile İran arasında tarihe 12 gün savaşı olarak geçen çatışma yaşandı. İlk saldırılar askeri tesisleri, komuta merkezlerini, nükleer altyapıyı hedef aldı. Ancak savaş kısa sürede büyüdü. Misillemeler geldi, füzeler havalandı. Bölge yeni bir belirsizliğin içine sürüklendi. Ardından Şubat 2026, bu kez Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik geniş çaplı hava operasyonları başladı. 40 gün süren savaş sonrası ateşkesler yapıldı, diplomatik görüşmeler gerçekleştirildi. Ama çatışmalar tamamen sona ermedi. Bugün hala zaman zaman karşılıklı saldırılar yaşanıyor. Ve kuzeyde ise başka bir savaş vardı. Ukrayna-Rusya savaşı. 2022 yılında başlayan çatışma 4. yılına girdi. Cephe hatları değişiyor, teknolojiler değişiyor, silahlar değişiyor ama savaş devam ediyor. Ve güneyde dünyanın gözleri yine Gazze'de. 2023 yılında başlayan İsrail'in Gazze katliamı aradan geçen zamana rağmen tam anlamıyla sona ermedi. Ateşkesler ilan edildi. Müzakereler yapıldı. Uluslararası toplum defalarca çağrıda bulundu.

yapılacak her ateşkesin ardından yeni saldırılar geldi. Şehirler yıkıldı, hastaneler zarar gördü. Milyonlarca insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Gazze, modern çağın en büyük soykırımının sembolü haline geldi. Ve Asya'da uzun yıllardır istikrarsızlığın gölgesinde yaşayan Afganistan'la Pakistan arasındaki gerilim de yeniden tırmanıyordu. Sınır hatlarında çatışmalar yaşanıyor, karşılıklı suçlamalar yapılıyor, iki ülke arasındaki güven krizi her geçen gün daha da derinleşiyordu. Durant hattı boyunca yaşanan gerilim sadece iki ülkeyi değil, tüm bölgenin güvenliğini etkileyen yeni bir risk unsuruna dönüşüyordu. İsrail, İran, Gazze, Ukrayna, Afganistan, Pakistan. Farklı coğrafyalar, farklı aktörler. Ama aynı sonuç. Durmak bilmeyen çatışmalar, bitmeyen krizler ve her geçen gün daha da kırılgan hale gelen bir dünya. Peki neden? Ama neden artık hiçbir savaş kesin olarak sona ermiyordu? Bazı uzmanlara göre bunun nedeni sadece askeri hedefler değil, dünyanın ekonomik yapısıydı. Modern dünyanın damarlarından enerji akıyordu. Petrol, doğalgaz, lojistik hatları, deniz ticareti ve küresel üretim zincirleri. Orta Doğu'da yaşanan her kriz sadece bölgeyi değil, dünya ekonomisini de etkiliyordu. Bir füze ateşlendiğinde petrol fiyatları yükseliyor, risk algısı değişiyor, piyasalar dalgalanıyordu. Yatırımcılar güvenli limanlara yöneliyor, milyonlarca dolarlık sermaye birkaç saat içinde el değiştiriyordu. İşte insanlığın gözünden kaçırılan büyük resim tam da burada gizleniyordu. Dünyada savaşlar artık dinlene dinlene devam ediyordu. Çünkü bu kirli düzende kazanan ne devletler ne de halklar oluyordu. Kazanan tek bir odak vardı. Küresel sermaye ve çok uluslu silah enerji şirketleri. Sistem öyle bir vahşi çark üzerine kurulmuştu ki, silahlar patladığında petrol fiyatları fırlıyor, altın fiyatları çakılıyor, silahlar sustuğunda sahte bir ateşkes ilan edildiğinde petrol düşüyor, altın yeniden yükseliyordu. İşte bu kanlı süreçte küresel sermayeye yön veren o gizli eller, oturdukları sırça köşklerinden sadece alsat yaparak milyarlarca insanın kanı ve gözyaşı üzerinden milyarlarca dolar kazanıyordu. Savaşlar bitirilmiyor, sadece dinlendiriliyordu. Ve küresel baronların kasası dolana, insanlığın umutları tükenene kadar bu çark dönmeye devam edeceğe benziyordu.

Haber Gece'ye hoş geldiniz. Ben Esra Akürek, A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Ama önce dünyanın gözü Amerika ve İran arasındaki o gerilimli süreçteydi. ABD ve İran arasındaki karşılıklı saldırılarsa yerini bir kez daha diplomasiye bırakıyor efendim. Haberi ABD Başkanı

0: Donald Trump verdi. Doha'da masaya oturacaklarını duyurdu. Şimdi A Haber muhabiri İrfan Sapmaz bizlerle birlikte olacak. Son durumu ondan alacağız. Sonrasında Profesör Doktor Abdullah Aydın bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle son yaşananları değerlendireceğiz. Ama önce İrfan Sapmaz'dan son durumu almak için sözü ona bırakalım.
1: Merhaba Esra Abdullah Hocam'a da merhabalar. ABD ile İran arasında son haftalarda yaşanan askeri gerilimin ardından gözler artık Salı günü Katar'ın başkenti Doha'da yapılması planlanan kritik temaslara çevrildi Esra. Ancak diplomatik süreç başlamadan önce hem sahada hem de siyasi açıklamalarda tansiyon yüksek kalmaya devam ediyor diyebiliriz. Donald Trump bugün yaptığı açıklamada İran'ın görüşme talep ettiğini ve ABD heyetinin Doha'ya gideceğini söyledi. Beyaz Saray'da Trump'ın kıdemli temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Doha'daki temaslara katılacağını doğruladı. Beyaz Saray Sözcüsü Caroline Leavitt, ABD'nin 17 Haziran'da imzalanan 14 maddelik mutabakata bağlı olduğunu ancak İran'dan gelecek yeni saldırılara kararlı şekilde karşılık verileceğini vurguladı. Ancak diplomatik süreçte önemli bir belirsizlik bulunuyor Esra. Trump, İran bizimle görüşmek istedi derken İran dışişleri yetkilileri doğrudan ABD ile planlanmış resmi bir görüşmeyi doğrulamıyor. İran tarafı Doha'ya teknik heyet gönderileceğini kabul ediyor ancak bunun doğrudan ABD ile müzakere anlamına gelmediğini savunuyor. Reuters ve Associated Press Katar'la Pakistan'ın iki taraf arasında dolaylı arabuluculuk yürüttüğünü aktarıyor. Sağda ise CENTCOM'un operasyonları sonrası göreceli bir sükunet yaşanıyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın son operasyonlarında İran'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki füze depoları, İHA tesisleri, kıyı radarları, hava savunma sistemleri ve gözetleme altyapısı hedef almıştı. Trump askeri baskı mesajını geri çekmiş değil. Hafta sonu yaptığı açıklamada İran'ın ateşkesi yeniden ihlal etmesi halinde başlattığımız işi askeri yollarla tamamlayabiliriz diyen Trump, İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacaktır sözleriyle şimdiye kadarki en sert uyarılarından birini yapmıştı. Bugünkü açıklamalarındaysa askeri söylemi geri plana çekerek diplomatik çözüm ihtimalini öne çıkardı. ABD medyası bunu önce maksimum baskı ardından kontrollü diplomasi stratejisi olarak yorumluyor. ABD ana akım medyasında ise dikkat çeken ortak değerlendirmeler bulunuyor. Reuters Doha görüşmelerinin başarısız olması halinde Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri çatışmaların yeniden başlayabileceğini ve mevcut ateşkesin son derece kırılgan olduğunu yazıyor. Ayrıca Katar ve Pakistan'ın iki taraf arasında iletişim kanallarını açık tutmaya çalıştığını aktarıyor. Associated Press, Washington'la Tahran'ın aynı diplomatik süreci farklı şekilde anlattığını belirtiyor. Trump görüşmenin kesinleştiğini söylerken İran bunun yalnızca teknik temaslardan ibaret olduğunu savunuyor. Associated Press'e göre bu durum taraflar arasında güven eksikliğinin hala sürdüğünü gösteriyor. Wall Street Journal ise krizin merkezinde hala Hürmüz Boğazı'nın kontrolü olduğunu vurguluyor. Gazeteye göre İran Boğaz üzerindeki denetim rolünü artırmak isterken ABD serbest deniz ticaretinden taviz vermeye yanaşmıyor. Bu nedenle Doha'daki görüşmeler yalnızca ateşkesi değil, küresel enerji güvenliğini de doğrudan etkileyecek. Axios'ta Trump yönetiminin askeri caydırıcılığı sürdürürken aynı zamanda diplomatik çözümü zorladığını, Doha temaslarının son günlerde yaşanan karşılıklı saldırıların ardından taraflar için önemli bir çıkış rampası olabileceğini değerlendiriyor. Bugünkü gelinen noktada tablo şu Esra, sahadaki çatışmalar geçici olarak durmuş görünse de CENTCOM kuvvetleri tam teyakkuz halinde bekliyor. Trump yönetimi bir yandan askeri baskıyı korurken diğer yandan Doha'da diplomatik çözüm arıyor. İran'sa doğrudan müzakere konusunda temkinli davranmayı sürdürüyor. Önümüzdeki 24-48 saat yalnızca ABD-İran ilişkileri açısından değil, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği, küresel petrol piyasaları ve Orta Doğu'daki genel güvenlik dengesi açısından da belirleyici olacak. Doha'dan çıkacak sonuç tarafların yeniden çatışmaya mı döneceğini yoksa kırılgan da olsa yeni bir diplomatik sürecin mi başlayacağını gösterecek diyebiliriz.
0: Evet İrfan Sapmaz, çok teşekkür ederiz. Genel bir tabloyu açıkladın bizde için. Şimdi bir de hocam, Abdullah hocam, hoş geldiniz sizler de yayınımıza. Yaşanan son bu süreci değerlendirmenizi isteyeceğim. Doha'da masaya oturulacağını duyurdu Trump ama İran tarafı yine biraz konuya daha temkinli yaklaşıyor. Aslında yaşanan bu süreçte de İran'ın genel tavrı bu şekilde olmuştu. Şimdi nasıl değerlendireceğiz bu olayı? Sizce artık bir anlaşma sağlanabilecek mi? Doha bu anlamda Katar ne anlam ifade ediyor? Sizden rica edelim bu cevapları.
2: İrfan Bey'e de selamlar. Şimdi tabii siz İrfan Bey ayrıntılı bir anlatım yaptı. Gerçekten çok önemli gelişmeler oluyor. Fakat şöyle bir gidişatı seyrettiğimizde aslında bir şekilde çatışmaların hani devam edeceğiyle ilgili olumsuzluklar devam etse de bir şekilde masanın varlığını sürdürebilmesi de sürecin olumluluğuyla alakalı bir görüş ortaya çıkartıyor açıkçası. Yani bizim şu andan itibaren beklediğimiz özellikle en önemli husus nükleer müzakerelerinin de başlaması. Çünkü ateşkesin kalıcılığından öte daha sonrasında ateşkesi bozma ihtimalinin yüksek olduğu o diğer müzakere başlıklarının gündeme taşınması ama bir şekilde masanın varlığı bu açıdan önem arz ediyor. Nihayetinde Trump ve Vance arasında bir görev dağılımı var gibiydi. Vance daha yumuşak ve işte yapıcı açıklamalar yaparken Trump daha sert açıklamalar yapıyordu. İrfan Bey'in ifade etmiş olduğu gibi. Fakat bugün itibariyle Trump da bir

0: Dolayısıyla yani Katar'ın burada tercih edilmesi, siz bir o noktaya temas ettiniz, yani Doğan'ın tercih edilmesi de tesadüfi bir durum değil. Nihayetinde Pakistan'dan başlayan, sonra Cenevre'ye doğru uzanan meselenin Doha'da devam etmesi veya farklı belki dördüncü bir ülkeye doğru da geçişin olabilmesi, bir şekilde masanın farklı yerlerde farklı denklem nedenlerle de olsa ülkeler arasındaki haberleşmenin, iletişimin bir şekilde açık olduğunu da gösteriyor. Bu da dediğim gibi süreç adına olumlu. Sadece bu mesele İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında olsa bu sorun zaten çözülme ihtimali çok daha yüksek. Çünkü biz hep İran'la ilgili ne bahsediyoruz? İran'ın devlet geleneği var. İran'ın bu konudaki kabiliyeti, masaya oturduğu zaman ne istediğini bilmesi ve onunla ilgili adımlar atması daha kolay. Fakat Amerika'nın da normal dış politika hamlesinde bu sert düşünülür. Ama Amerika'daki iç siyasi baskılar, yani o Trump'ı çevrelenmişliği, onu zorlayan süreçler bir dengesizlik oluşturuyor. Yani Trump'ın açıklamalarındaki sertlik ve yumuşaklık, işte sürekli olarak ağır ifadeler, yok edeceğiz, mahvedeceğiz, ertesi gün çok muhteşem insanlar açıklamaları arasında gidip gelen zikzak, aslında Amerikan iç siyasetinin nasıl özellikle sivil lobilerce başkanlık ve siyasetin ana omurgasının çevrelendiğini gösteren bir husus. Dolayısıyla yani bu zorluklar içerisinde Trump bir yani bu baskılar üzerinde, bir de Epstein şantaj ekip baskıları üzerinden kendine bir alan açıp bu süreci bir ateş, kalıcı bir ateşkese döndürmeye çalışıyor. Yani bu şimdi Siyonist lobi deyince aklımızda şimdi İrfan abi bu işin hakimi, yani burada askeri endüstriyel kompleks baskısı, onların savaş tamtamlarının uzaklaşmasını istememesi, işte diğer para baronlarının talepleri, bunların hepsinin de bir ucunun Siyonizme dokunması, bunlar hep Amerikan siyasetinin iç dengeleri açısından çok önemli. Ancak şu aşama Trump bu işi bir kalıcı bir ateşkese çevirme noktasında şey yapıyor. Barış çok iyimser bir değerlendirme, kalıcı ateşkes beklenir bir değerlendirme. Bu noktada da şöyle bir gerçeklik var, çok uzatmadan ifade edeyim. İran'ın anladığıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin anladığı arasında farklılıklar var. Yani aynı metni herkes farklı şekilde okuyor. Aynı olayı herkes farklı şekilde okuyor. Bugün işte Doha gündeme geldi. Bu olumlu bir gelişme ama Doha ile ilgili de hani işte Trump onları talep etti. Biz gidecektik. İşte İran açıklama yapıyor. Bizim hiçbir planımız yoktu vesaire. Ama ne oluyor? Bir şekilde Doha olgunlaşıyor. Nihayetinde ikisi farklı şeyler anlasa da yavaş yavaş her adım olumluya doğru gidiyor gibi bir atmosfer var.
1: Evet, İrfan, buyur, sana da soracaktım
2: şimdi, İrfan, çok kaldın hocam. Şimdi,
1: şunu da merak ediyorum, seni söyleyeceğini de dinleyeceğim ama Trump bu masadan ne alıp gitmek istiyor, onu da merak ediyorum.
2: Şimdi Trump'ın birinci önceliği hiç şüphesiz Hürmüz ve dolayısıyla Hürmüz'ün Amerikan ekonomisi üzerindeki etkisini düşürmeye çalışıyor. İşte ben sokakta yaşayan bir gazeteci, haber muhabir olarak sürekli olarak gözüm bir taraftan, işte ki bugün de yine arabamın benzinini koydum. Evet, çok ciddi bir şekilde $1 civarında fiyatlarda düşüş var. 27 Şubat'ta $2.69 olan bir galon, yani 3.75 litreye denk geliyor. En son hatırlayacaksınız, sık sık Abdullah Hocam'ın da olduğu yayınlarda $5 kadar yükseldiğini söylemiştim. Ben kendi üzerimde hissettiğim şekilde bu baskıyı ekranlara yansıtmaya çalışıyorum. Çünkü sürekli sokaklardayım. İşte mall dediğimiz büyük alışveriş merkezlerinde fiyatlarda gözüm bir taraftan da. Evet, benzin fiyatlarında çok ciddi bir düşüş var. Onun için Donald Trump'ın birinci önceliği nükleer mesele değil. Donald Trump için nükleer konu şu anda Hürmüz. Yani Donald Trump İran Amerika Birleşik Devletleri halkı üzerinden vuruyor Trump'ı. Petrol fiyatları ve Hürmüz üzerinden vuruyor. Onun için Donald Trump'ın birinci önceliği hiç şüphesiz Hürmüz. Şimdi önemli bir konuya geldi Abdullah Hocam. Ben şimdi yeni kamuoyu yoklamalarını aktarmak istiyorum. Yani hem Donald Trump üzerinde hem de J.D. Vance üzerinde nasıl etkili olduğunu bu kamuoyu yoklamalarının. Neden bir taraftan Donald Trump, işte Abdullah Hocam çok güzel özetledi. Donald Trump'la J.D. Vance bir denge unsuru olarak zaman zaman işte Donald Trump yüksek çıkışlar yapıyor. İşte tekrar düşüş yapıyor. Yani tansiyonu düşürücü açıklamalarda bulunuyor. J.D. Vance tamamıyla İran'la bu

0: anlaşmayı götüren taraf olarak görünüyor. Yani burada bir aslında ikili bir oyun var. Bunun arkasındaki ben nedene biraz değinmek istiyorum. Durum ciddi şu anda. Hem Donald Trump açısından hem de J.D. Vance açısından. Şimdi özellikle onun için de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kamuoyu yoklamalarına biraz değinmek istiyorum. Abdullah Hocam'ın da değerlendirmeleri çok önemli olacak bu anlamda. Şimdi Pew Research, Gallup, Reuters, bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli kamuoyu yoklamaları. Bunlar yaptığı kamuoyu yoklamalarında, yani İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler, İran Savaşı, daha öncesine gidiyorum, Gazze Savaşı nedeniyle nasıl etkilendi Amerikan toplumu, Amerikan halkı, onları aktarınca, yani sadece burada karar verici mekanizmanın başı Donald Trump ya da J.D. Vance olmadığı daha iyi anlaşılacak. Şimdi 2026 ABD genel görünümde Mart 2026 itibariyle Pew Research, Pew Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli kamuoyu yoklamalarından birisidir. 24 saat takip ederim sürekli. Diyor ki Amerikalıların %60'ı İsrail'e olumsuz bakıyor, %37 olumlu. Bu oran 2025'te %53, 2022'de %42 idi. Netanyahu'ya güven %27'ye düşmüş oranda. Yani İsrail'e olumsuz bakanlar %42 iken 2022'de bu oran %60'a yükselmiş. İnanılmaz bir yükseliş var.
1: Şimdi bu durum Trump'ı da olumsuz etkiliyor tabii.
0: Kesinlikle tabii. Şu Gallup Şubat 2026'ya göre Orta Doğu'da sempati İsraillerden Filistinlere kaymış durumda. %36 İsrail, %41 Filistin. İsrail olumlu bakış %46, Filistin topraklarına %37. Bu uzun yılların en düşük İsrail sempati seviyesini gösteriyor diyor. Demokratlar arasında İsrail'e olumsuz bakış çok yüksek, %80 civarı. Gençler 18-49 yaş arasında her iki partide de negatif görüşler artıyor. Cumhuriyetçiler arasında durum. Şimdi geliyorum Donald Trump'ın ve J.D. Vance'in politikalarını, onların attığı her adımı, onların yaptığı her konuşmaların arkasından neden böyle konuşuyor, neden böyle bir açıklama yapıyor deyince, ben hemen dikkat ederseniz özellikle haber ekranlarında sürekli olarak Amerika'daki tüm ana akım medya, think tank kuruluşları, istihbarat topluluk, kamuoyu yoklamalarını her cepheden aktarıyorum ki hem ABD Başkanlığı'nın, Beyaz Saray'ın, Güvenlik Konseyi üzerindeki baskıları da yansıtmaya çalışıyorum. O nedenleri ortaya koymaya çalışıyorum. Per 2026 Cumhuriyetçiler ve Cumhuriyetçi eğilimlerde İsrail'e olumlu bakış %58, olumsuz %41. Ancak 18-49 yaş Cumhuriyetçiler arasında olumsuz görüş %57. Bu 2025'te %50 idi. 50 artı yaşta ise, yani 50 ve üzerinde, büyük çoğunlukla olumlu. Trump'ın ABD-İsrail ilişkilerini yönetme konusunda Cumhuriyetçilerin %73'ü güvende hissediyor. Gençlerde daha düşük. Örneğin 30 yaş ve altı %52. Yani gençler artık şunu sorguluyorlar. Amerika Birleşik Devletleri olarak biz neden bizim vergilerimizle İsrail'in Gazze'de, İran'da işte okul, çocukların okulları bombalandı, insanlar öldürüldü. Neden bizim vergilerimiz savaşlara gidiyor? Bu çok ciddi sorgulanıyor. Şimdi Gallup 2026 Cumhuriyetçilerin %70'i İsrail'e daha fazla sempati duyuyor, %13 Filistin. Bu oran 2024'te %80'den düşmüş. 2024'ten beri en düşük seviye. Cumhuriyetçiler arasında İsrail'e olumlu bakış %69, ama önceki yıla göre 15 puan düşüş var. Genç cumhuriyetçilerde daha belirgin bir ayrışma var. Bazı anketlerde, örneğin 2025 sonu YouGov, genç cumhuriyetçilerin yarısından fazlası İsrail'e askeri yardımı azaltmayı ve koşullandırmayı destekliyor. Yaşlı cumhuriyetçilerde destek çok daha yüksek. Şimdi diğer bulgularda birçok ankette, örneğin Chicago Council ve benzerinde, cumhuriyetçilerin bir kısmı özellikle genç ve Amerika First, önce Amerika eğilimler, ki Donald Trump'ın sloganıydı bu. Evet. ABD-İsrail ilişkisinin ABD çıkarlarına zarar verdiğini düşünüyor diyor. Şimdi burada bu Amerika First biraz tam olarak biz anlatamadık. Bende de hata var o anlamda. Amerika First derken bu İsrail'e karşı Amerika First olarak ortaya çıkan bir slogan bu. Yani önce Amerika derken diğer dünya ülkeleriyle mukayese anlamında söylenmedi bu. Bu İsrail'den önce Amerika First. Önce Amerika sloganı oradan çıktı. O açıdan şimdi baktığımız zaman Abdullah Hocam, Esra, yani Amerika'da durum çok değişti. Tabii Türkiye'de insanlar ben zaman zaman anlattığım zaman bunları ya mümkün değil, işte iyi polisi kötü polisi oynuyorlar, ama ben kamuoyu yoklamalarını tabii

0: aktarıyorum burada. Artık ne Donald Trump'ın ne J.D. Vance'in kendi siyasi geleceklerini düşünme adına böyle bir lükse girmeleri mümkün değil. Yani iyi polisi kötü polisi oynayalım. Evet, şunu da aktarmak istiyorum. Hiçbir Amerikan başkanı, başkan yardımcısı ya da Beyaz Saray Amerika'daki İsrail lobilerini göz ardı edemez. Küçümseyemez. Bu son 100 yıldır kılcal damarlara kadar girmiş. Abdullah Hocam da altını çizdi. İşte asker endüstriyel kompleks dediğimiz Donald Trump neden 901 milyar dolardan Pentagon bütçesini 1,5 trilyon dolara çıkardı? Üzerindeki baskıyı azaltmak. Bir taraftan İsrail'e karşı açıklamalar yaparken sert açıklamalar hem kendisi hem de J.D. Vance, diğer taraftan da asker endüstriyel kompleksin cebini doldurmaya çalışıyor. Geçtiğimiz haftalarda çarşamba günü yine 5 CEO asker endüstriyel kompleksinin 5 savaş lordları diyorum ben onlara. Hmm. Onları toparladı yine. Bugünlerde çıkacak onun da kokusu. Belki 200-250 milyar dolar daha ilave ilave faturalar gelecek.
1: Yani bu açıdan anketler de bize gösteriyor ki Trump artık iç siyasette de bir çıkmaza girmiş durumda. Ve artık bu işi bir nihai noktaya koymak istiyor. Abdullah Hocam, İrfan Sapmalı değil de Trump için en önemli mesele Hürmüz kozu dedi. Yani Hürmüz'ü bu anlamda çözmek isteyecektir masada dedi. Katılıyor musunuz? İlk öncelik vereceği konu yine Hürmüz mü olacak? Ki İran'ın da elinde tuttuğu en büyük koz buydu en başından itibaren. Bu tabii anlamda Hürmüz'de bir anlaşma yapılabilecek mi Hürmüz konusunda?
2: Bu konuda da taca çıktığının farkında Trump. Yani mesele aslında şöyle, yani İrfan abinin bahsettiği gibi bir şekilde Hürmüz'ün çözülmesi gerekiyor onun için. Yani burada şeye razı oldu. Normalde bir ara ağzından kaçırdığımı zannetmeyin. Ben Trump boğazı diyorum buraya diye. Kendisi de açıklamasını, o yani dalga geçen açıklamayı gördük. Yani Trump boğazı açıklamasından gelinen noktada Umman'la beraber bu işin çözüleceği bir İran ve Umman karşılıklı olarak işin çözülebileceği bir denklem oluştu. Bakın İran Birleşik Arap Emirlikleri desteseydi bu Amerika manasına gelebilirdi. Ama Umman'ın tarihi süreç içerisindeki varlığı her zaman tarafsız kalmıştır. Osmanlı tarihlerin Osmanlı dönemine kadar gittiğimiz o bölgedeki hegemonya küresel en büyük süper güç Osmanlı iken de Umman tarafsız bir şekilde kalıp Osmanlı'nın yanında yani Osmanlı topraklarına katılmamıştı. Bu tarafsızlığı onlar o zaman Osmanlı tarafından bile tanınmıştır. Her zaman bu tarafsız tavrını sergilemiştir. Nihayetinde bugün de bir tarafta İran bir tarafta Umman olduğu bir denkleme razı oldu. Çünkü bunun maliyetini kaldırabilecek bir gücün çok ötesine geçmişti. İran'ın bugün bu savaştaki en konforlu olduğu yer bir yenilmemesi. Bakın İran galip gelmedi. İran galip gelmedi ama yenilmedi de.
1: Evet.
2: O Belçika İran Dünya Kupası maçından sonra bir Belçikalı'nın bir paylaşımı var. Biz de berabere kaldık ama en azından 300 milyar dolar para da harcamadık diye bir paylaşım yapmış Belçikalı bir şey. Çünkü Trump 300 milyar dolar da mecburen söz vermek zorunda kaldı. Çünkü bunun oluşturacağı maliyeti kaldıramıyor. Şimdi İrfan abi iç kamuoyundan çok önemli noktalara temas etti. Bir örnekle ben ifade edeyim. Bir sosyal medya kullanıcının fenomen sürekli hesabı kapatılıyor. Sürekli olarak banlanıyor. Fakat her yeni hesabı açtığında yine her paylaştığı video milyonlar izleniyor ve video şu, Washington kulislerinde, üst düzey yöneticilerde, üst düzey sanatçılara, herkese şunu soruyorum. Amerika mı birinci sırada, İsrail mi birinci sırada? İsrail first or Amerika first diyor. %95'i ağzını açamıyor. Yani ya İsrail first diyorlar ya da Amerika first diyemedikleri için uzaklaşıyorlar. Şimdi Amerika böyle bir durumda. Şimdi bunun kırılmaya başlaması, genç nüfusun bu İsrail noktasında bilincini yükseltmesi aslında Amerikan siyasetinin de dönüşümü noktasında çok ciddi şeyleri ortaya koyuyor. Bugün Cumhuriyet, yani yine İrfan abi daha ayrıntılı bir şekilde anlatacaktır. Cumhuriyetçi adayları veya adaylar bugün Trump'a rağmen, İsrail'e rağmen ifadelerini kullanarak kendilerine alan açıp kazanıyorlar. Bugün New York Belediye Başkanı'nın yani Mamdani'nin durup dururken oradan buradan çıktığını ifade etmek şey. Ama bu bir belki bir gaz alma bile olabilir. Yani bu Amerikan siyasetini küçümsememek lazım ama nihayetinde bu siyasette yer buluyorlar. Bunun yanında ben şöyle bir ekleme de yapmak istiyorum Esra Hanım. Yani Amerikan iç siyaseti dünya dış politikasına yön veren en önemli hususların başında gelir. Ancak şöyle

0: Bir de bir gerçeklik var. Amerika dünyada askeri gücünün yanında soft power'la, yani yumuşak güçle de her zaman birinci sıradaydı. Bakın, bu dünyadaki renklere, yani hesaplamalara bakıldığında hep Amerika birinci sırada. Geçen 2026 işte yumuşak güç hesaplamaları yapan bir tane indeksin sıralamasında Amerika'nın puanı %20'ye yakın düşmüş. Ve ilk 20 ülkenin içerisinde sadece puanı yükselen Çin ve Rusya. Şimdi Amerika bu tehdidin de farkına vardı. Yani dünyada yumuşak gücü inşa etmek için medyasıyla, sinemasıyla, işte o show business'ıyla, spor müsabakalarıyla Dünya Kupası yapılıyor bugün. Dünya Kupası'nda verdiği imtihandaki başarısızlık da mesela çok ön plana çıktı. Dünya Kupası'nı Trump niye almıştı? Amerika'nın dünyadaki izlenimini daha iyi bir noktaya getirmek için. Bütün maçlara, işte bizim milli takımımızın maçını hatırlayın. Dünya ünlü starları sürekli ekrana getirdiler. Niye? Çünkü her şey onlar için bir show business. Bu show business'ı bile iyi yönetemez hale geldiler. Dolayısıyla bu kaybettikleri, bu soft power üzerinden kaybettikleri bu dengeyi de inşa etmek için bir ateşkese ve kalıcı bir ateşkese ihtiyaçları var. Yani yarın bir gün daha bir büyük savaşa girmeden önce dünyadaki izlenimlerini, o milyarlarca dolar para harcayarak Hollywood'u işte soft power güçlendirecek diğer bütün sektörleri tekrar harekete geçirme dönemine girdiler. Bakın, Aksa Tufanı operasyonundan sonra başlayan İsrail'in o kaybettiği Holocaust endüstrisinden dolayı geçen Ekim ayında ateşkesi gündem alabildik. Yoksa İsrail her yere saldırmaya devam ediyor. Ama ne oldu? Şunun farkındalar. Bütün dünyada nefret yükseliyor. Bütün dünyada sadece Amerikan iç siyasetinde değil, Amerikan dış siyasetinde de Amerika'ya ve İsrail'e ve Amerika'nın müttefiklerine karşı nefret yükseliyor. Yani burada İngiltere puan kaybediyor, işte Almanya puan kaybediyor, Fransa puan kaybediyor. Bakıyoruz, çok ciddi puan kaybeden ülkelerin hepsi bunlar. Karşılığında yükselenler ise tam istemedikleri kişiler. Bunlar bir şey yaptıkları için değil, karşıda durdukları için puan kazanıyorlar. Bu da Amerika için çok kritik bir durum olduğunu görmek lazım. Çünkü Amerikan siyaseti, dediğim gibi, sadece iç siyaset değil, dış siyaset olarak dokunması gerekiyor.
1: Evet hocam, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ni ve Trump'ın bu süreçte yaşadıklarını konuşuyoruz. Petrol fiyatlarını da aynı şekilde konuşuyoruz ama bir de İran tarafına değinmek istiyorum. Bu süreçte sizce İran nasıl bir tutum takınacak? Yaşanan bu Doha'daki işte masaya oturulacağının duyurulmasının ardından teknik görüşme olarak adlandırdılar. Ve yaşanan süreçte de aslında çok büyük bir mücadele de gösterdiler Amerika Birleşik Devletleri'ne ve İsrail'e karşı. Şimdi İran nasıl bir tavır takınacak sizce Doha'da?
0: Şimdi Doha meselesinde özellikle biz hani hep Amerika Birleşik Devletleri ile olan münasebetlerinde şu tavırla başlıyorlar. Biz aslında hiç görüşmek istemiyoruz. Biz aslında bu işin bir tarafında yokuz. Çünkü orada da devrim muhafızlarının etkisi var. Yani yine İrfan abi konuda da süreci çok iyi bilir. Yani devrim muhafızlarının savaşı isteyen bir kanadı çok güçlü. Bunu bir yandan da İran, aslında İran da bu noktada, İran'ın genel tavrı da bu manada biraz manipüle ediliyor. Ancak şöyle bir gerçeklik de var. Savaş bittiği zaman sosyal siyasal problemler, ekonomik problemler, şu an konjüktürle kamufle olmuş problemler tekrar ön plana çıkacak. Dolayısıyla şimdi bu kontrollü bir gerginliği, savaşmayı değil ama kontrollü bir gerginliği her zaman İran hükümeti isteyecektir. Şimdi artık maliyetler katlanılamaz hale geldiği için ateşkesin yanına onlar da hızlı bir şekilde yanaşmayı tercih ettiler. Fakat o kontrollü gerginlik her zaman büyük şeytan Amerika söylemiyle iç kamuoyunda olan, iç siyasette olan, iç ekonomik, sosyal, kültürel problemlerle ilgili konuları kamufle etmeyi başardılar. Bu manada İran'ın da içindeki o güçlü kanat maalesef bazen süreci sabote etmeye doğru gidiyor. Ama şöyle de bir şey var. Kalıcı bir ateşkesin inşası önemli. Bunu isteyen sağduyulu kanadın da güçlü bir şekilde devam ettiğiyle ilgili izlenimler oluşuyor. Böyle olursa İran kalıcı bir ateşkes 2 senesi yürütürse bu mevcut siyasal sistem de

0: hani bir devrim değil ama değişime uğrayacağı aşikar. Çünkü İran, biz savaş öncesinde de defaatle ifade ettiğimiz bir husus var. İran'da sistem asla böyle gitmez. Bıraksalar zaten devrim olacaktı. Evet. Ama bu devrim İran'daki o Şii temelli yapının bozulacağı, yıkılacağı veya işte mollalar rejimi diye ifade ettikleri Amerika'nın ya da işte hani onun üzerinden bir şeytanlaştırma yapıyorlar ya, o sistem değişmez. Ama daha demokratik bir yapı, sosyal ortamda ve siyasal ortamda daha ulaşılabilirliğin merkeze alındığı, ekonomik problemlerin daha hesap verilebilir bir hale geldiği sisteme dönüşecekti. Hı hı. Ama ne oldu? Savaş sistemin de kurtarıcısı oldu. Ama bu süreç İran açısından şunu ifade edeyim. İran kozları çok iyi kullandı. Hı hı. Ve bu kozları iyi kullanması, yani savaş öncesinde biz Hürmüz'den bahsetmiyorduk. Sanki savaş Hürmüz üzerinden çıkmış gibi evet. değerlendiriliyor. Ama nihayetinde bu işin bu noktada başarılı çıkanının İran olduğunu görmek lazım. Temelinde de ifade ettiğim gibi galip gelemediler. Ama yenilmediler de.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli bilgilerinizden dolayı. Profesör Doktor Abdullah Aydın. Sağ olun hocam. Yayınımıza katkı sağladınız.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: İrfan Satmaz, çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı.

0: Efendim, İsrail Orta Doğu'da işgal planını genişletmeye devam ediyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal eden İsrail ordusu çeşitli bölgelere saldırı düzenledi. Dışişleri Bakanlığı uluslararası hukuku çiğneyen İsrail saldırganlığını kınadı.
1: Suriye sizin deneyleriniz için bir saha değil.
2: İşgalci İsrail güçleri Orta Doğu'daki gerilimi artırmaya yönelik saldırılarına devam ediyor.
3: Allahu Akbar ve lezzetillah.
2: Uluslararası hukuku tanımayarak dünyanın nefretini kazanan İsrail ordusu Gazze ve Lübnan'ın ardından bu kez de Suriye'yi hedef aldı. İsrail ordusu bölgedeki ülkelerin toprak bütünlüğünü bir kez daha ihlal etti. Bu sefer Suriye hedefteydi. İşgalci ordu sınırı geçip Dera ve Kuneitra illerine baskın düzenledi. Sivil yerleşim alanlarına girdi. Dera iline bağlı Abidin köyüne yönelik kara harekatı ve eş zamanlı hava saldırısı yürüttü. 100 ila 200 aile güvenlik endişesiyle çevre köylere sığındı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara saldırılara ilişkin açıklama yaptı.
1: Eski rejimin devrilmesinden bu yana her zaman istikrarımızı hedef alan ve aramızda fitne çıkaran İsrail varlığı şimdi yeniden kutsal topraklarımızı bitmek bilmeyen bir kaos alanına dönüştürmeye çalışıyor. Bu yolla halkımızın birliğini, parçalamayı ve yeniden inşa ve kalkınma alanında ilerleme kapasitemizi zayıflatmayı amaçlıyor. Suriye sizin deneyleriniz için bir saha değil.
2: Ankara'dan da tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı güçlü bir şekilde kınadı.
4: İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına Kuneitra ve Dera'ya gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz. Suriye halkının can ve mal güvenliğini hiçe sayan, bölgedeki sivillerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştıran bu saldırılar, uluslararası hukukun ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının açık ihlalini teşkil etmektedir.
2: İsrail ordusu rejimin devrilmesinin ardından Suriye'nin güneyinde işgal ettiği Dera ve Kuneitra illerinde 10 üsve askeri nokta inşa etmişti. Bölge kaynakları söz konusu askeri noktanın halen bölgede varlığını sürdürdüğünü ve İsrail askerlerinin konuşlanmaya devam ettiğini bildirdi.
0: Gazze'de İsrail saldırıları sebebiyle yerlerinden edilen binlerce Filistinlinin sığındığı çadırlar ne yaz sıcaklarına ne de kış soğuğuna karşı yeterli koruma sağlayabiliyor efendim. Bu zorlu koşullara çözüm arayan iki genç Filistinli atalarından miras kalan geleneksel kümbet evlerini yeniden inşa etmeye başladı.
4: Kavurucu sıcağın altında saatlerce emek veriyorlar. Toprağa elleriyle şekil verip başlarını sokabilecekleri güvenli bir yuva kurmaya çalışıyorlar. Gazze şeridi yaklaşık 3 yıldır soykırımın altında yaşam mücadelesi veriyor. Filistinliler ya yıkıntı halindeki binalarda ya da hijyen ve güvenlikten uzak çadırlarda kalıyor. Ancak demir parçaları ve tentelerden oluşan bu geçici barınaklar ne kavurucu sıcağı,

0: ne de dondurucu soğuğa dayanabiliyor.
1: Çadırlar aslında uzun vadeli yaşama uygun değil. Yolculuklarda kullanılır. Sonuçta bu bir kumaş parçası ve 3 yıl boyunca bir kumaş parçasının içinde yaşanmaz.
0: İşte bu soruna çözüm bulmak için iki Filistinli genç kolları sıvadı. Atalarından yadigar kalan geleneksel kümbet evler inşa etmeye başladı.
2: Gazze'de yaşadığımız barınma ve güvenlik sorunu beni atalarımızın belki de 1500 yıl önceki kültürel mirası olan ve kerpiçten yapılan kümbet evlerini canlandırmaya sevk etti. Sıcaktan, soğuktan ve İsrail askerlerinin kurşunlarından korunmak için bu zor şartlara rağmen bunu yaptık. İmkansızdan yine imkansızı başardık.
0: Filistin halkının kültürel mirasından ilham alınarak tasarlanan bu tek odalı evlerin yapımı da oldukça zor. Öyle ki İsrail ablukası altındaki Gazze'de inşaat malzemelerine ulaşmak büyük bir mücadele gerektiriyor.
1: Eskiden atalarımız nasıl yaşıyordu bunu göstermeye çalıştık. Kümbet evler mimarisiyle Mescid-i Aksa ve Kubbetü's-Sahra'yı temsil ediyor. Pencerelerini Kubbetü's-Sahra'nın pencerelerine benzettik. Bu evi inşa ederek insanlara modern çağda bile kerpiçten bir evde yaşanabileceğini gösterdik.
3: Efendim, tüm dünya gelecek hafta Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesini bekliyor. Başkent hazır. İstanbul'da da kritik bir toplantı vardı. Başkan Erdoğan NATO parlamento başkanlarıyla bir araya geldi. Önemli mesajları vardı Erdoğan'ın. Avrupa ve Atlantik güvenliğinin tarihi bir dönemeçten geçtiğini vurguladı. Türkiye'nin önemini hatırlatan Erdoğan, NATO'ya en fazla katkı sağlayan ilk 5 ülkeden biriyiz dedi. Başkan Erdoğan'ın NATO ülkelerine İsrail konusunda söyleyecekleri de vardı.
4: Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor.
5: Kritik mesajları 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski kalıplar yıkılıyor dedi. Belirsizlik dönemiyle karşı karşıyayız diye ekledi.
4: İttifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor.
5: NATO parlamento başkanlarıyla bir araya gelen Erdoğan tam da bu kriz ortamında NATO'nun önemine getirdi sözü. Müttefikler arasındaki dayanışmanın çok daha kritik hale geldiğine dikkati çekti. Türkiye için parantez açtı. NATO'nun güvenliğine katkı sağlayan müttefiklerin başında yer alıyoruz dedi.
4: NATO misyon ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 müttefik arasında yer alıyoruz. Ancak bu katkılarımıza rağmen Türkiye'nin Avrupa güvenliğine sağladığı vazgeçilmez faydaların bazı durumlarda göz ardı edildiği de bir vakadır.
5: Erdoğan tarihi zirve öncesi Türkiye'nin talepleriyle ilgili önemli ipuçları da verdi.
4: Karşı karşıya bulunduğumuz sınamalarla mücadele etmek istiyorsak, müttefikler arasında külfet paylaşımını dengeli ve adil şekilde yaparken savunma sanayi ticareti önündeki engelleri de kaldırmamız gerekiyor.
5: Erdoğan zirve kapsamında düzenlenecek ve Türkiye'nin geldiği noktayı gözler önüne serecek olan NATO Savunma Sanayi Forumu'nu işaret ederken Avrupa Birliği için de çağrı yaptı.
4: Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur. Bu noktada ittifak çapında Teksas'tan Ankara'ya uzanan amasız, fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız.
5: Cumhurbaşkanı bölgede barış çağrısını yinelerken İsrail için ayrı bir başlık açtı. Orta Doğu'daki gerilimin temelinde Filistin meselesi yatıyor dedi.
4: Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen, hatta bunu kendi güvenliği için tehdit olarak gören soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemesi noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise iki devletli çözümdür.
3: Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir türlü aşılamayan Kürt

0: kürsü krizi yeni haftaya da taşındı ne yazık ki. Özgür Özel grup toplantısında konuşacağını duyurdu. Kemal Kılıçdaroğlu ise bu salı grup toplantısı yapmayacak. MYK toplantısına başkanlık edecek. İl başkanlarının ihracından arınma hamlesine kadar pek çok kritik başlık o masada olacak.
1: Ama her şeyi sizin için yapıyorum. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
2: O kötücül akla kim eğer alet olup yol veriyorsa varsa şu kadarcık hakkımı helal etmiyor.
3: Mecliste CHP grup toplantısını kim yapacak? Kulislerde sorulan soru bu haftada yanıtını buldu. Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Gündem yine arınma.
1: Partinin kirlilikten arınması lazım. Nokta. Bu parti kirliliği kabul etmez.
3: MYK toplantısında ihraçlar yine konuşulacak. Liste genişliyor. Bu kez topun ağzında il başkanları var. Şimdilik 10 il başkanının görevden alınacağı, Eylül ayına kadar bu sayının 60'ı bulabileceği konuşuluyor. Hatta adaylık için onlarca partilinin genel merkeze başvurduğu da iddialar arasında.
1: Bizim kitabımızda mertçe helalleşme vardır, hesaplaşma vardır. Ama bu hesaplaşma kişisel değil, ahlakidir.
3: Kılıçdaroğlu Özel döneminde parti içinde etkisi artan ve karar alma süreçlerinde etkin hale gelen belediye başkanlarıyla ilgili de kritik bir hamleye hazırlanıyor. Ajandasında yerel yönetimlerle parti teşkilatları arasındaki görev ayrımını yeniden şekillendirmenin olduğu konuşuluyor. Böylelikle belediye başkanlarının öncelikli görevleri olarak seçildikleri şehre hizmet etmeleri amaçlanıyor.
4: O şarkıyı da herhalde o yüzden zaten boşuna söylemiyorlar. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. Arkadaşlarımız gerçekten kendi arkadaşlarını hiç dışarıda tutmamışlar. Hep beraber yapmışlar. Yapmışlar kardeşim.
3: Partide yolsuzlukla mücadele birimi de göreve başladı. Özellikle adı yolsuzluklara karışan belediyelerin önümüzdeki günlerde mercek altına alınması planlanırken trollere milyonlar aktaran yöneticilerin de ifşa edileceği iddia ediliyor. Özgür Özel ise grup toplantısında kürsüye çıkacak. Meclisteki makam odasında yaklaşık 60 milletvekiliyle bir araya gelen Özel'in yeni parti senaryolarının üzerinden geçtiği konuşuluyor. Yeni bir krizin patlak vermesi ise an meselesi. Çünkü iddiaya göre görüşmelerde Özel'e destek veren isimlerin büyük bir kısmı CHP'den ayrılarak yeni bir parti kurulması fikrine bir hayli mesafeli.
5: Kemal Bey çıkıp da genel başkancılık oynamaya kalkmasaydı seçilmemiş bir şekilde. O zaman kızgınlık oluyor. O zaman parti içinde tartışma oluyor.
3: Olağanüstü kurultay ısrarından vazgeçmeyen Özel ise toplanan imzaların işleme konulmadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Özel'in partiyi kurultaya götürmesi için çağrı heyeti talep edileceği de konuşuluyor.
0: Efendim gördüğünüz gibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel artık bir yol ayrımında. Peki bu sürece nasıl gelindi? Kılıçdaroğlu yıllar önce Özel ile ilgili ne dedi? Sevgi nefrete nasıl dönüştü? Soruların cevapları sıradaki haberimizde.
1: Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.
5: Temel motivasyonumuz partimizi geri almak.
6: Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki gerilim yıllar önce kayda geçen bu görüntüleri akıllara getirdi.
7: Bu zorlu yolda inancımızı hiç kaybetmeyeceğiz.
6: Yıl 2014. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Manisa Belediye Başkan adayı gösterdi. Sahneye davet ederken kurduğu cümleler dikkat çekti.
1: Genç, yakışıklı, tuttuğunu koparan genç bir insanı, bir Manisalıyı, Özgür'ü buraya çağırıyorum.
6: Kılıçdaroğlu o dönem Manisa'yı Özel'e emanet etti. Özel seçimi kaybetti. Ankara'ya eli boş döndü. Daha sonra Kılıçdaroğlu Özel'i grup başkan vekili yaptı. Uzun yıllar yanından ayırmadı. Şimdi ise iki isim yol ayrımında. Özel'in CHP'den istifa ederek yeni parti kurması bekleniyor.
0: Efendim. Hocam CHP'de değişmeyen bir diğer gündem maddesi ise belediyelerdeki yolsuzluklar. Tutuklanan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin verdiği ifadeler HTS ve bas kayıtlarıyla eşleşti. Muhittin Böceğin özel kalemi Yasin Yellice'de rüşvete doğruladı.
8: Ben Muhittin. Bildiğiniz, tanıdığınız Muhittin. Dün nasılsam bugün de öyleyim.
3: CHP'de baklava kutularıyla patlak veren rüşvet skandalı sırt çantalarına kadar uzandı. Vurgunun miktarı ise iddiaya göre milyonlarca euro.
8: Şehrimden ve taşıdığım değerlerden hiç vazgeçmeden herkesin başkanı olmaya devam edeceğim.
3: Etkin pişmanlık kapsamında parti içindeki yolsuzluk ağını ifşa eden tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin iddiaları HTS kayıtları ve baz istasyonu verileriyle doğrulandı. 16 Aralık 2023'te Ekrem İmamoğlu ile yaklaşık 2 dakikalık telefon görüşmesi gerçekleştiren Böceğin, o görüşmeden bir gün sonra 17 Aralık 2023'te Antalya'dan ayrılarak İstanbul'a gittiği beyanı uçuş ve sinyal kayıtlarıyla eşleşti. İkilinin telefon sinyalleri aynı gün İstanbul Şişli'de çakıştı. Konum verileri Böceğin yüksek katlı bir plazanın giriş katındaki seçim ofisinde buluştuk ifadesini teknik olarak doğruladı. Böcek ifadesinde söz konusu buluşmada havala yöntemiyle 100 liralık banknotun fotoğrafı ve bir telefon numarasının yazılı olduğu zarfı bizzat İmamoğlu'na teslim ettiğini itiraf etmişti.
9: Bizim yaptığımız işlem çok masum bir işlemdir. Çok net. Bu kadar. Bunun da altını çizmek isterim.
3: Böceğin ifadeleri o dönem özel kalemi olan Yasin Yellice'nin beyanlarıyla da örtüştü. Yellice, Böceğin adaylığının henüz kesinleşmediği dönemde Böcek'le birlikte 30 Kasım 2023'te İstanbul'a gittiklerini, görüşme sonrası Böceğin kendisine adaylık işi hallolacak dediğini aktardı. İstanbul'da gerçekleşen görüşmenin İmamoğlu'nun seçim ofisi olarak kullandığı binada yapıldığını da konum verileri ispatladı.
10: Rüşvet müşvet falan olayı geçmiş, İstanbul'u kaldırmış. Ya İstanbul'u götürmüş adam ya. Yapılan her işten komisyon almış, ihaleler vermiş, komisyon almış.
3: O dönem Böceğin sağlık durumu nedeniyle ilaçlarını bizzat takip ettiğini belirten Yellice, 15 Ocak 2024'te Manisa'ya yolculukları sırasında ilaç vermek için açtığı lacivert renkli sırt çantasının içerisinde euro cinsinden yüklü miktarda döviz gördüğünü de öne sürdü.
8: Buraya birilerini zengin etmeye gelmedik. Bu tüyü bitmemiş yetim hakkını koruyacağız.
3: İstanbul Laleli'deki bir döviz bürosu da soruşturma kapsamında mercek altına aldı. Havala yöntemiyle transfer edilen paranın ele geçirilen 5 milyar liralık servetin bir parçası olduğu tahmin ediliyor. Döviz bürosu sahibinin İmamoğlu'nun yakın iş çevresiyle yoğun telefon trafiği içinde olduğu da tespit edildi.
0: Almanya'da anne çocuk grupların sığındığı bir gençlik merkezinde silahlı saldırı meydana geldi. Bir velayet anlaşmazlığı yüzünden gerçekleşen o saldırıda en az 6 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda da ağır yaralının olduğu bildirildi. Olayla ilgili 3 kişi de gözaltına alındı.
11: Arkamda da görebileceğiniz gibi çok sayıda polis memurunun katılımıyla olay yeri incelemeleri devam ediyor ve bölge geniş bir çapta kordon altına alındı.
12: Velayet anlaşmazlığı faciaya yol açtı. Almanya yeni haftaya ülkenin kuzeybatısından gelen bir silahlı saldırı haberiyle başladı. Hamburg'un batısında Stade kentindeki saldırı anne çocuk grupların kaldığı bir gençlik merkezinin binasında meydana geldi.
13: Şu an geniş bir güvenlik önlemi almış durumda. Ölü sayısının artmasından da doğrusu endişe ediliyor. Çünkü çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.
12: Yetkililerin açıklamasına göre saldırının arka planında 3 aylık bir bebeğin velayet anlaşmazlığı bulunuyor. Yaşanan anlaşmazlık üzerine öfkelenen baba, anne ve bebeğinin sığındığı gençlik merkezine silahlı saldırı düzenledi. Bölgeye çok sayıda polis ve acil yardım ekipleri sevk edildi. Saldırganın yakalanma anları kameralara an be an yansıdı. Saldırganla birlikte 2 kişi daha gözaltına alındı.
11: Burada polis araçlarını gördük ve ilk başta bunun sıradan bir trafik kazası olduğunu sandık. Ardından her yönden birkaç polis arabasının geldiğini duyduk. Bazıları yüksek hızla geliyordu. Bize sadece güvenli bir yere gitmemizi, olabildiğince çabuk uzağa gitmemizi ve güvenli bir yere ulaşmamızı söylediler.
12: Olayla ilgili incelemeler sürerken Stade Emniyeti bölge sakinleri için herhangi bir tehlikenin kalmadığını bildirdi.
0: Efendim, İran'da sıra dışı bir doğa olayı yaşandı. Volkandan lav yerine çamur fışkırdı ve o çamur tüm bölgeyi kapladı. İran'ın Sistan, Belüçistan eyaletine bağlı Kunarek kentindeki Bendertenk çamur volkanı muson rüzgarlarının etkisiyle yeniden faaliyete geçti.

0: Ancak alışılmışın aksine lav yerine metrelerce yüksek çamur püskürten volkan tüm bölgeyi griye boyadı. Söz konusu nadir doğa olayı bölgedeki doğa turizmi açısından da büyük bir önem taşıyor. Almanya'da görev yapan bir Türk doktor, Alman sağlık sistemindeki sorunlar hakkında sosyal medyadan şikayette bulundu. Aşırı sıcakların hasta ve sağlık personelinin sağlığını olumsuz etkilediğini söyleyen kadın hekim, problemlere bir çözüm üretilemediğini de söyledi.
1: Selamlar. Almanya'da Avrupa'nın en gelişmiş sağlık sistemlerinden birine sahip ülkelerden birinde hava şu an 40 derece ve ben yoğun bakımdayım. Ne bizim çalıştığımız odalarda klima var ne hasta odalarında klima var. Yani şu anda sadece hastalıklarla değil aynı zamanda sıcakla da savaşıyoruz. Hastalar ter içinde, ateşi yükselenler var. Zaten çok kritik olan hastalar bir de bu sıcakla baş etmek zorundalar şu an. Biz sağlık personeli olarak zaten önlükle, maskeyle, eldivenle çalışıyoruz. Zaten zor olan işimiz bu sıcakta katlanarak artıyor. Hastaların başında işlem yaparken terler akıtıyoruz. Onu silmeye bile vaktimiz olmuyor. Şimdi soruyorum, bu gerçekten normal mi? Hastaneler bu kadar donanımlıyken, teknoloji bu kadar gelişmişken nasıl olur da en temel ihtiyaçlardan biri eksik olur? Evet, Almanya'da yazlar kısa sürüyor. Belki bu sıcaklar birkaç hafta sonra bitecek. Ama bu kısa süreli krizler içinde olsa bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Çünkü sağlık sistemi en zor koşullarda bile çalışabiliyor olmalı. Biz sağlık personeli olarak burada elimizden geleni yapıyoruz. Ama sistemin de bir şekilde bunu desteklemesi gerekiyor.
0: Venezuela'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler sonrası bölgeye giden Türk arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor efendim. Bölgede Türkiye'den görevlendirilen 75 personel, 5 arama kurtarma aracı ve 6 arama kurtarma köpeği görev yapıyor. İçişleri Bakanlığı çalışmalara ilişkin bir video yayınladı.

Venezuela 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Tarihinin en yıkıcı depremlerini yaşayan ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i geçti. Şiddetli depremlerden etkilenen Venezuela'ya Türk arama kurtarma ekipleri gönderildi. La Guaira şehrine intikal eden ekipler buradaki çalışmalarına başladı.

İçişleri Bakanlığı yapılan çalışmalara ilişkin bir açıklama yayınladı. Buna göre bölgede Türkiye'den görevlendirilen 75 personel, 5 arama kurtarma aracı ve 6 arama kurtarma köpeği görev yapıyor.

Açıklamada iki ülke arasındaki yakın ilişki vurgulandı. Venezuela'da görev yapan ekiplerimiz devletimizin gücünü ve aziz milletimizin merhametini sahaya taşıyarak bu kadim sorumluluğu büyük bir fedakarlıkla yerine getirmektedir denildi.

0: Efendim sırada dünyadan haber turu var.
1: Suudi Arabistan'da helikopter düştü, feci kazada 14 kişi hayatını kaybetti. Olay pazar günü sabah saatlerinde kayda geçti. Ülkenin petrol devi şirketine ait helikopterde bulunan kimse kurtulamadı. Aşırı yağış heyelana neden oldu. Yamaçtan kopan dev parça üzerindeki bisikletliği de beraberinde sürükledi. Tonlarca toprakla sürüklenen bisikletli mucize eseri kurtuldu. O anları kayda alan arkadaşının yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Tayland'da erkek şiddeti bir genç kızı hayattan kopardı. 17 yaşında

0: yaşındaki kızla apartmana giren katil bir süre sonra binadan tek başına elinde bavulla çıktı. Pazar yerine bıraktığı bavulu açan polisler içinde talihsiz kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Katil kaçmaya çalışırken havalimanında yakalandı ve genç kızı öldürdüğünü itiraf etti. Yalpaladı, beşik gibi sallandı ama rüzgar öyle şiddetliydi ki bir türlü inmeyi başaramadı. Yeni Zelanda'da fırtına esnasında iniş yapmaya çalışan uçak başarılı olamayınca pisti pas geçmek zorunda kaldı. Avrupa kavurucu sıcakla boğuşuyor. Termometreler rekor kırdı, sıcaklık Fransa'da asfaltı eritti. Almanya'da ise kliması çalışmayan tren öğle sıcağında arızalandı. Yolcular fenalık geçirdi. Aşırı sıcak nedeniyle Avrupa genelinde 1300 kişi hayatını kaybetti. Bazı bölgelerde ise fırtınalar çıktı. Almanya, İsviçre ve Belçika aşırı yağıştan nasibini aldı.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda Türkiye'nin adeta kavurucu sıcaklar etkisine gireceğini belirtirken uzmanlar birçok yerde de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte o rapora ilişkin detaylar.
2: Termometreler yükselecek. Dışarı çıkanlar sıcağın altında nefes almakta zorlanacak. Güneş adeta kavuracak. Temmuz ayına günler kala Türkiye yılın ilk büyük sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklarsa mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
3: Dün gelen yağışlı sistemle birlikte sıcaklar birkaç derece düşmüştü aslında. Orta ve Doğu Karadeniz'de yağış görmüştük. O sistem ülkemizi terk etti. Şu an itibariyle artık sıcaklar mevsim normalinin üzerine çıkmaya başladı diyebiliriz.
2: Artan sıcaklıklarla birlikte Güneydoğu Anadolu bölgesinde termometreler 35 derecenin üzerine ölçmeye başladı. İç Anadolu bölgesi, Akdeniz bölgesi ve Ege bölgesinde de sıcaklıklar 35 derecelere ulaşacak.
3: Önümüzdeki günlerde özellikle çarşamba, perşembe günde 40-42 derecelik en yüksek sıcaklık bekliyoruz. Güneydoğu Anadolu bölgesinde diyebiliriz. İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde ve yine Ege bölgesinde de 35 derecenin üzerinde sıcaklıklar özellikle yine salı, çarşamba ve perşembe günleri etkili olacak diyebiliriz.
2: Peki 3 büyük şehirde hava sıcaklıkları nasıl olacak?
3: Yarından itibaren bir özellikle iç ve güney kesimlerde sıcaklıkta artış var. Ankara'ya baktığımızda salı günü 33 derece beklediğim sıcaklık perşembe günü 36 dereceye kadar çıkacak. Daha sonrasında hafta sonunda birkaç derecelik yine düşüş yaşayacağız Ankara'da. Yağış beklentimiz yok. İstanbul'da yine önümüzdeki 3-4 gün boyunca yağış beklemiyoruz. İstanbul'da sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yok. 32 derece civarında seyrediyor ama az önce de söylediğim gibi özellikle İstanbul'un nemi daha yüksek olduğu için Ankara'ya göre biraz daha bu sıcaklık yoğun hissedilebilir. Buna karşı da dikkatli olmak gerekiyor. İzmir'de yine yağış beklentimiz yok. İzmir'deki sıcaklıklar da Ankara gibi 36 derece civarına çıkacak ve önümüzdeki günlerde o şekilde seyredecek diyebiliriz.
1: Efendim, Türkiye'de işsizlik denince akla gelen ilk ifadelerden biri de ara eleman sorunu. Restorandan berbere, inşaattan imalat sektörüne kadar birçok alanda aynı şikayet yükseliyor. Çalıştıracak eleman bulamıyoruz. Özellikle küçük ve orta sınıf esnaf ve üreticilerin personel ihtiyacı artıyor. İşte İşkur verilerine göre çalışma hayatındaki o son durum.
4: Şu anda biz bununla mücadele ediyoruz. Yani aşçı zaten hiç yetişmiyor. Şu anda garsonumuz yok. Ben mekanın sahibiyim. Ama şurada garsonluğu ben yapıyorum.
5: Kalıp işinde, demir işinde, sıva işinde yani eleman bulmak çok zor. Yeni nesil yetişmiyor.
0: Ne lokantalar garson bulabiliyor ne de ustalar inşaatta çalışacak kalifiye işçi. Son dönemde artık iş değil eleman aranıyor.
6: Son yıllarda giderek derinleşen ara eleman sorunu üretimden hizmete kadar pek çok sektörü olumsuz etkiliyor. İşte bu noktada en çok sıkıntı yaşanan mesleklerin başındaysa özel güvenlik görevlisi geliyor.
7: Ara eleman sıkıntısı İşkur'un verilerinde birinci sırada özel güvenlik güvenliğin çıkması gayet doğal. Yüksek bir sirkülasyon var, girdi çıktı var.
0: İşkur'dan gelen son veriler çarpıcı. 2026 yılının ilk 5 ayında toplam açık iş sayısı 894.137 olarak kayıtlara geçti. Yani yaklaşık 9.000 kişi ara eleman için ilan verdi. En çok eleman aranan illerin başındaysa 185.537 iş ilanıyla İstanbul var.
6: Uzmanlara göre ara eleman sorununun başlıca nedenlerinden biri mesleki eğitime olan ilginin azalması ve gençlerin büyük ölçüde masa başı işlere yönelmesi.
8: Bize gelse çırak olarak biz onu yetiştiririz ama gençler maalesef hiçbir meslek konseptinde yer almak istemiyorlar.
0: Ara eleman bulmakta zorlanan sektörlerin başında güvenlik görevlileri geliyor. Hali hazırda 42.211 özel güvenlik görevlisi aranıyor. 22.308 de güvenlik görevlisi açığı bulunuyor. 36.784 turizm ve otelcilik elemanı aranırken 20.928 reyon görevlisi içinde açık pozisyon bulunuyor.
9: Yani biz komilik yaptık, işte bulaşıkçılık yaptık, garsonluk yaptık, şeflik yaptık. Ama şu anda onu bulmak mümkün değil.
0: Perakende ve tekstil sektörlerinde de personel ihtiyacı artıyor. 20.928 reyon görevlisi, 13.729 konfeksiyon işçisi ve 10.959 kasiyer içinde boş pozisyon bulunuyor.
10: Daha böyle pratikte kolay, kazançta her zaman iş bulacağınız işlere yönelmeli. Bir mobilyacı veya eğer iyi bir demir ustası yetişmiyorlar.
8: Meslekler gün güne ölüyor. Dolayısıyla sahip çıkılmaz.

0: İyi akşamlar, Sebep Sonucu hoş geldiniz. Trump, İran'la anlaşacağız dedi, yarın Doha'da görüşüyoruz dedi. Ancak İran tarafından böyle bir şey yok açıklaması geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, bazı medya organlarında Doha'da teknik görüşmeler yapılacağına dair haberler var ama bunlar doğru değil diyor. Bu süreç nasıl tıkandı? Bir yandan da işte ABD ve İran mutabakatında düğümlenen 5. madde var biliyorsunuz. Hürmüz üzerinden nasıl bir gelişme yaşanacak? Hürmüz'de sıcak saatler yaşandı dün. Bugün de yine devam etti gerginlik. Oranın üzerinde bir yoğunlaşma var. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail cephesi arasında ciddi bir sürtüşme var. Donald Trump'ın İran'la müzakere sürecini başlatmasıyla bir tartışma ortaya çıkmıştı ama karşılıklı bakanlar seviyesinde, kabine seviyesinde atışmalara herhalde uzun süredir şahit olmamıştık. Hatta ilk de diyebiliriz. Bunları konuşarak başlayacağız bugün. Sebep sonucu hemen konuklarımı tanıtayım. Doçent Doktor Cüneyt Küsmez. Cüneyt Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Bu devam edecek herhalde Hürmüz üzerinden. Biz bitti gibi biraz düşünüyoruz ama evet. Taraflara yarıyor mu bu gerginlik acaba?
1: Yani böyle bir itiş kakış var, başladı. 60 günlük de bir süreç var.
0: Evet.
1: Takip süreci. Tabii Amerika'nın açıkladığı bu. 60 gün içerisinde İran'ın performansına bakacağız dedi. O da gösteriyor yani performansı.
0: İsrail'in sinir olması neyi gösteriyor biraz bu sürece?
1: Ya İsrail, Amerika-İran anlaşmasından bağımsız yürütmek istiyor bu işi. Ama İran tabii İsrail'in yaptığı saldırıları sürekli bir gerekçe olarak ortaya koyuyor. Amerika da bu süreçte sessiz. Yani İsrail üzerine bir net bir baskı da kuramadı. Bir değiştiremedi de yani uygulamasını. Ama bu bir noktaya varacaktır. Çünkü o iki imza boşa gitmeyecek. Ben öyle düşünüyorum.
0: Evet. İrfan Kayaürger bizimle. Profesör İrfan Kayaürger.
2: Merhaba,
0: hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Şimdi benim kanaatim da şu. Arap-İsrail çatışması, Kıbrıs sorunu. Yaşayan herkesi mezara gönderir de yine de çözülmez. Müjdeler olsun. Bir yenisi daha bunların arasına eklendi. Bu İran-ABD meselesine ben kısa vadede çözüm bulunacağı kanaatimde değilim. Ukrayna Savaşı'na bile çözüm bulunur. Bu uzadıkça uzar.
0: Öyle mi? Ondan daha girifti konu.
2: Daha uzayabilir. Bütün emareler, bütün göstergeler böyle bir gelişme yaşanacağına işaret ediyor.
0: Evet hocam. Bir yandan da Ukrayna Savaşı da çok gündemde değil. Bugün konuşuyorum insanlarla, iş insanlarıyla da. Oradaki savaş da aslında korkunç boyutlarda. Yani Moskova vuruluyor, binlerce insan ölmüş ama o konu gündemde değil yani. Herkes bu İran konusu.
2: İkinci planda kaldı. Evet. Aslında bu İran-ABD savaşının gündemde öne çıkması Rusya'nın da işine yarıyor. Fakat öte taraftan Ukrayna Batı desteğiyle Rusya'nın derinliklerine çok güçlü taarruz saldırılarda bulunuyor. Rusya böyle uzlaşı mesajları veriyor. Barış istiyoruz diyor. Barışın formülü belli. İşgal ettiğiniz toprakları terk edeceksiniz. Barış bir günde gelir.